0: olabilir. Ne diyorlar ona? Biraz hararetli olabilir. Hararetli olabilir.
1: Peki, bu akşam puan kaybı olsaydı daha hararetli olurdu. Bu galibiyet.
2: O zaman maçın pozisyonlarına bakalım. Mustafa Hocam. Bu yaşananlardan sonra kolay değil tabii bu maçlarda. Herhalde tabii bir hukuka, adli noktaya yansımış işler olduğu için bazı konuları sınırlı konuşmak ya da konuşmamak icap ediyor. Çünkü artık hukuka yansımış konular, işler var. Fakat şu anda Anthony Taylor atamaları yapıyor. Ya da onun da içinde bulunduğu bir işte ekip yapıyor. Bir yeni MHK başkanı göreve gelecek. Belki Taylor'ın da olabileceği söyleniyor. Bugünkü gelen bilgiler önümüzdeki hafta içinde nihai kararın verileceği yönünde. Ama şu aşamada kolay değil. Hakemlerin işi de kolay değil.
0: Yalnız ben bir şey hatırlatayım. Sayın Mustafa Şulcu MHK başkanı olduğunda hakemliği bıraktıktan sonra oldu. Bıraktıktan sonra hemen sonra
1: 20
0: oldu.
1: Gün sonra.
0: Oldu. Çünkü Anthony Taylor'ın da benzer işi var. Hoca da öyle oldu.
2: O da çok ya yakın zamanda o da
1: şimdi şöyle
2: görevliydi.
0: Çünkü
2: doğru.
0: Ben aktif bir hakemliğin taze bilgilerine sahip.
2: Öyle öyle.
1: Bıraktıktan tabii, tabii. 20 gün sonra MHK başkanı oldu ama o zaman bu madde yoktu. Sonra bir madde kondu oraya. Bir yıl hakemliği bıraktıktan bir yıl sonra ancak MHK'lerde görev alabiliyorsun diye bir madde
2: kondu. Şu anda var mı hala?
1: O madde geçerli. Ana statüde 42. maddede diyor ki yan kurulları sayısı olarak federasyon belirler. Ama 43. maddede diyor ki merkez hakem kurulu bir başkan 8 üyeden oluşur diyor. Şimdi bütün bunların doğrultusunda diyor ki eğer merkez hakem kurulu yoksa olsa atamaları hakem işleri müdürü yapar diyor. Hakem işleri müdürü de kim? Abdullah Baro Özkara. Faal bir hakem. FIFA yardımcı hakemi. Şimdi bunların hepsi bertaraf edildi. Kalan 5 kişiyle ve Anthony Taylor'ın da dışarıdan o zaman herhangi bir
2: iki kameraman, de yanında iki görevli
1: kameraman kardeşimiz de gidebilir oraya. Yani Anthony Taylor'ın şu anda orada oturma konumu hukuksal olarak kurumsal hukuk adına sıkıntı yaratabilir. Ne maksatla sokuyorsunuz oraya? Tabii ki eski bir hakem. Tabii ki
2: çok önemli bir hakem.
1: Orası çok önemli ama kurumsal yapıya uydurma konusunda sıkıntı olabilir.
2: Ama şu anda hocam bugün mesela Serdar Başkan'ı dinliyorum. O da hani şey şu anda güvene ihtiyaç var ya.
1: Kesinlikle.
2: Mesela Beşiktaş Başkanı Sayın Adalı o da olabilir diyor. Yani bizim şu anda şeye ihtiyacımız var.
1: Kaybolan güveni tesis etmeye evet. ihtiyacımız var.
2: Evet. Öyle şimdi, bir de kritik dönemden geçtiğimiz için.
1: Kariyer olarak da Anthony Taylor çok büyük bir kariyer. Bu anlaşma yapılabilir.
2: Yani şuradan bir geçmek lazım.
1: Geçmemiz lazım. Buna da ihtiyaç var mı? Var.
2: Evet.
1: Ben buraya bu programa gelmeyi 2,5 yıldır 27 aydır hep söylüyorum. Yanlış merkez hakem kurulu düğme yanlış iliklendi. O MHK'yle bu iş olmayacağını söyledik. Şimdi o MHK'nin kalan 5 kişi hala orada. Bir karar alıyoruz. Karar defteri tüm MHK imza atar. Başkan hukuki
2: ama değişecek işte önümüzdeki.
1: Ama diğerleri şey. O zaman orayı derhal hız kazanmamız evet. lazım. Geleceğim nokta
2: sanıyorum
1: bu.
2: Sanıyorum gelecek hafta.
1: Çok hızlı daha aksiyon hızlı olması olmak. Lazım. Çünkü süreç devam ediyor.
2: Bu milli takım ve o süreç biraz tabii sekteye uğrattı.
1: Kesinlikle. Kalanlar da herhalde oportunist davranıyorlar. Bir an önce koltuk sevgiler. Bırakın kardeşim başkanınız gittiyse siz de bırakın. Hemen merkez hakem kurulu içinde futbol federasyonu aksiyon alır. Yeni bir MHK oluşturur. Yola devam
2: sanıyorum
1: ederler.
2: Sanıyorum önümüzdeki hafta
1: ki bu
2: olacak.
1: Konuda da İbrahim Bey'in de aksiyon alacağını ve yeni bir MHK oluşturacağını düşünüyorum.
2: Öyle
1: ben de.
2: Geliyor,
1: çünkü
2: geliyor.
1: Lig devam ediyor.
2: Öyle
1: artı
2: geliyor.
1: Bir tahkim kurulu davasıyla bir genel kurul var. Artı ayın 13'ünde yanlış hatırlamıyorsam Ocak 13'te nakden yayın ihalesi var. Ciddi bir süreç
2: tabii,
1: bekliyor.
2: Tabii. Şimdi bir de milli takım tekniği birazdan konuşacağız.
1: Yani.
2: Şu pozisyonlara bakalım o zaman. Hemen
1: ama
2: bu
1: yanlış MHK nasıl oldu? Hani helikopterde böyle kuyrukta bir kuyruk pali vardır. Önden pedallarla
2: opal, döndüren.
1: Opal koptuğu zaman döne döne çakılırsın.
2: Evet.
1: Türk hakemliği uçuşa geçecekti. Tıpkı böyle döneden pali gitmiş, kuyruk pali gitmiş helikopter gibi çakıldı gitti.
2: Hocam mesleki bilgiler veriyorsun.
1: Peki, uçacak buyurun. Dediler ama
2: dakika
1: çakıldı.
2: 4. Ama ben anladım. Demek ki izleyicilerimiz de anlamışlardır.
1: Anlamışlardır.
2: Leo Wink'e yaptığı hareketten dolayı
1: bir şey sorabilir miyim? Ya, bu maçta az önce siz söylediniz değil mi? 101 dakika 40 saniye top oyunda kalmış. Müsabaka oyu 101-48. Sence top oyunda kaç dakika kalmıştır? Tasavvur edebilir mi? Milli maçta 94 dakikaydı bir milli son milli maçta yanlış hatırlıyorum. 62 dakika top oyunda kalmış. Biliyorum,
2: 94'te 62.
1: 94.
2: Şeyinki mi? Polonyalı hakemin kimiydi?
1: Maşin
2: yandı değil mi?
0: Ama hocam ilk yarıda 5 faul olmuş, kimse kimseye değmedi maçta ya.
1: Şimdi bu maçı tahminen hocam yani, kimse kimseye değmedi ya. 101-48 oynanan süre.
0: Antrenmanda izin vermezler bugüne ya hocam.
1: Hadi ben söyleyeyim o zaman, zorlamayayım işte. 46 dakika 30 saniye. Şaka gibi.
2: Oo.
1: Maçın yarısı oynanmamış. Yarıdan fazlası oynanmamış ya. Maçın hakemi kim?
2: Dıt dıt dıt.
1: Elit kategori Halil Umut Meler. 27 faul 6 sarı kart. Fazla faul yok. 27 faul var. Yüksek ama çok yüksek değil. Enteresan değil mi bu? 46 dakika 30 saniye. Çabuk,
2: İrfan çok Hoca oynuyor. Da oyunun çok durduğundan yakınmış.
3: O niye biliyor musun hocam? Ya ben FIFA'nın bunu da getirmesi gerek. Mesela offside oluyor, orta sahada foul oluyor. Orada da sayması gerek. Bir duruyorlar, 5 değil. 50 kere saysan yavaş yavaş kullanıyor. O geliyor vurmuyor, o geliyor. Bir şey yap. Yani
2: hocam bir de bu kadar çok
3: yalnız
2: müdahale.
3: Out atışı değil yani. Offside'a, foul'e i̇şte dikkat et, saymıyorlar.
2: Hep elit hakemlerle maçlar yaşadık falan. Abi bazen hakemi görmüyorsun maçta ya. Ya bir daha hakem vardı maçta falan.
1: Maçın hep yoktu. Tamam. Zıvaya yok.
0: Bugünkü maçta hocanın dediği gibi Real hocanın bir pozisyon devam etti kornere bayrak kaldı. Ne o zaman oyun duruyor? Oraya gelinceye kadar bekliyorsun. Adam da top gelinceye kadar o oyuna girmiyor.
3: Offside ne yapıyor Levent abi? Atıyor topu, bekliyor, o vurmuyor. Skora göre o vurmuyor. Orada var ya bir 30 saniye zaten geçiyor. Bana göre FIFA madem böyle bir şey yaptı, yani out atışlarına
2: bu konularda da biraz hassas olmalı.
3: Offside'a foullere de bir sayılması gerek oyunuz için.
1: Uluslar A ligindeyiz değil mi? Burada hani söylüyoruz işte ya kaldır kardeşim, açık olsaysa kaldır şu bayrağı. Kaldırdı
2: hocam,
1: orada. Açık olsaysa caddeye kaldırdı.
2: Çat diye çekiyor vallahi.
1: Hiç beklemedi değil mi? Çünkü açık ofsayt artık. Kaldır ya, devamında sakatlık oluyor.
2: Hatta
1: başka
2: biz
1: hadiseler oluyor.
2: Dedim, bak çekiyor dedik. Ya dedim adam görüyor. Önünde
1: açık
2: bir metre.
1: Açık ofsayt kaldırdı. Çayıyor, demek ki kalkıyormuş. Diyor. Orada kalkıyor. Biz de burada ısrarla o düşünceye sadık kalıyoruz. Demek ki oluyor. Bir yorum bu.
2: Evet.
1: Yapmayacağız, saati gösterin. Evet. Uygulanabilirliği var demek ki.
2: Yalnız müthiş, hiç yani bu kadar oyunda kalır mı ya, yarısı bile.
1: Kayboluyor, hakemler oyunda yokmuş gibi maç yönetiyorlar.
2: Evet, Leo Wink mücadelesi hocam, sarı kart.
1: Şimdi bu kartı göstermese ne düşünürsünüz?
0: Oyunun başı derim hocam, sen öyle diyorsun, 2.45'te yani gösteriyor. Bazı maçlarda göstermiyor. Yani hocanın tezi bugün çürüyor burada.
1: Umut vadeden bir atak mı bu şimdi?
0: Değil hocam.
1: Sette evet. Defans
0: adam var arkada.
1: Ya kontrolsüz bir hareket mi bu?
3: Yo değil.
1: Hadi kontrolsüz olsa yumuşak bir kontrolsüzlük var, doğru mu?
0: Doğru.
1: Ya yani bir faul var bunda. Evet. Gösterme bunu. Kendince bir yöntem koydu. Sonra 25'te de aynı oyuncu galiba.
2: Kontrolü altına almak için mi
1: ya
2: yaptı?
1: Ya kontrolü altına almak istiyor ama.
2: O da eski tip ya.
1: Ya o da nasıl?
2: Biraz eski tip değil mi o işte?
1: Bu oturmadı.
2: Bu öyle bir maç değil ki.
1: Bu oturmadı.
2: Bunu mesela bir derbide yapsanız başka, hocam. Başka. Ben derim ki bak. Bir dakika arkadaş, bak ben bu maçı sıkı tutacağım ipleri mesajı veriyor diye algılarım da. Bu öyle bir gelişimi olan bir maç değil.
1: Şimdi bu maçta Halil Umut Meler'le bu kaosun içinde Halil Umut Meler'le başlamaları ilk maç bu. Sıkıntıların yaşandığı sürecin sonra doğru
2: tecrübeli
1: bir karar.
2: Tecrübeli hakem.
1: Doğru bir karar. Ben de olsam Halil Umut Meler'le başlarım. Ya işte Halil Umut Meler'le ilgili bir takım yazılımlar oluyor. Şunu bu takıma uğurlu geliyor, buna uğursuz geliyor falan. Bunları geçin. Böyle başlarsın. Çünkü en iyisini koyacaksın ki şeye başlıyorsun. Yeni sezonun kalan kısmına başlıyorsun. Ve değişimle başlıyorsun. Doğru bir atama. Ama Halil Umut Meler'in de bu yönetimi arkada bekleyen, o baskı olan anlamsız baskılarla hakemler, ya ezilmiş hakemler ya. Öyle kötü metotlarla yönetilmiş ki. Şimdi bir takım içinde de gene sıkıntılar var. O dönemin esas çocukları şimdi sıkıntı yaşıyor. Ortadaki huzuru da kaçırabilir. O yüzden federasyon buna da dikkat etmeli lazım. Gidenin döneminde altın çocuklar bugün sıkıntı yaratabilirler. Önlemin alması lazım. Çok hassas bir. Ama burada Halil Umut Meler'le başlamasını doğru bulurum. Şimdi diğer hakemler Halil Umut Meler'in yönetim tarzına bakacaklar. Bu ışık olacak. Bu süreç Anthony Taylor'ın rüzgarı bu. sahaya nasıl yansıyor? En iyi yansıtacak işte bu. Bu sarı kartı göstermemeliydi. Çok uzattım burayı ama evet. Göstermese sana kimse
2: sarı
1: bir şey demez.
2: Göstermese.
1: Gereksiz bir sarı kart.
2: Ama gösterdi diye de hani bir
1: yerden bir yöntem koydu.
2: Pozisyon değil herhalde.

0: değil. Kendince bir yöntem koydu. Bu şimdi sarı kartlarda şöyle düşünmeliler. Oyuncuyu oyundan düşürürsün. Sarı kartla oynayan oyuncu tam performansı sahaya yansıtamayabilir. Sıkıntı yaratabilir. Çok kolay bir sarı kart çıktı burada.
1: Peki devam edelim. Barış Alper burada Ayberk'in eline çarpan topla bir elini kaldırdı ama artık bu pozisyonları çok yaşadık, çok biliyoruz. Bence Barış da biliyor yani.
0: Barış da biliyor ama kaldırıyor. Ya bu burada penaltıyı düşünecek hiçbir şey yok burada.
1: Evet evet, çok da oluyor buna benzer
0: her pozisyon. Her iki kolda kapalı ve doğal konumda. Bakalım sağda, solda hepsi doğal konumda. Hani koltuk altından o ele geliyor olsa.
1: Geçen işte bizim milli maçta da oldu. Adam bir de anlattı, bak buradan böyle geliyor, öyle oluyor falan dedi. Anlattı
0: hakem. İzah etti, oradan geliyor buraya geliyor diyor falan falan. Yani.
2: Ama 2 metre geride olsa öyle olmaz.
0: Nasıl?
2: 2 metre geride bu ortayı yapıp eline çarpsa tartışılır.
0: Kollar açılırsa.
2: Tabii ama,
0: genişleme olursa. Bak tabii doğal hocam. Konumda kol
2: tabii,
0: ama.
2: Tabii tabii. Mesela hiç aşabilir kolunu.
0: Kısa mesafeden beklenmedik bir top. Ötesi tabii. Doğal konumda kollar. Burada penaltıyı düşünecek hiçbir şey yok.
1: Devam ettik.
2: O elle oynamışlar.
1: 24. dakikada Mendes sarı kart geliyor bu kez. Doğru mudur? Leao'ya yaptı hareketten dolayı.
0: Bu da işte balans sarısı. Orada verdim, bak burada da veriyorum. Bu benim yöntemim diyor.
2: Burada ayağını sokuyor.
0: Aynı ayağı sokuyor. Gibi. Bu da faul. O da faul. Ama faul. O kadar.
2: Evet.
1: Bu da onun gibi bu da ya.
0: Ya o
1: da,
0: bak o da faul.
2: Yani. Ya Allah aşkına. Hocamın dediği gibi kolay kartlar çıkartmamak lazım. İkinci var bu işte. Şimdi ikinci kartlar da tartışılıyor biliyorsun. Soruyorlar.
0: Yani o bak yani. Farklı bir boyut da. O da faul.
2: Bu da faul.
0: Bu da faul. Fakat bu kadar.
1: Anladım.
0: Sarılık faul değil bunlar.
1: Anladım.
2: Buna verince balans oluyor. Buna yapılana vermeyince vermemesi
0: o zaman oluyor. Sıkıntı oluyor. Hocam, buna da veriyor ki bak ona da verdi.
1: Buna veriyorsan buna da vereceksin.
0: Haydi haydi vereceksin.
1: Hatta buna daha çok vereceksin. Ha,
0: evet. Bir tık fazlası bu.
1: Bir tık fazlası bu.
2: Ayağını sokuyor çünkü bir şey.
1: Bu da sarı kart ama vermese sanki daha iyi olurdu dedik.
0: Elit evet. Hakem. Elit hakemden biz ne bekliyoruz? Marciniak gibi bekliyoruz. Oliver bekliyoruz. Zweier bekliyoruz da, değil
1: bekliyoruz.
0: Mi? Sen de onların seviyesinde bir hakem. Elit kategorinin iyilerindensin. Son dönemlerde iniştesin ama bir toparlan, bir de UEFA da sana büyük destek veriyor. Halil. Sen devamlı maç veriyor ki seni istiyor. Çünkü hakem yok. Avrupa'da hakem arıyor. Sirkülasyon var orada da. Yani elit evet, kategoride evet, de boşluklar öyle. Var. İyi bir Halil'i istiyor. O yüzden büyük destek veriyor. Ama toparlan Halil. Kaçak dövüşme.
1: Kerem Demirbay'ın Yunus'a yaptığı hareket. Sarı kart gördü burada Kerem Demirbay. Doğru mudur?
0: Geç kaldı. Tıkladı. Ayak tabanıyla bastı. Sarı kart net.
1: Sarı kart doğru. Devam. Davinson Sanchez'in sarı kart gördüğü pozisyon. Bunu iki açıdan değerlendirelim. Burada da bir farklı durum gelişebilir miydi? Davinson'u oradan çıkartsak hani bu sarı kart doğru mu yoksa kırmızı kart olabilir mi bu pozisyonda?
0: Pilottan gelelim bir kere faul faul.
1: Evet.
0: Pilota gelirsek orada duralım. Evet buradan gelelim şimdi devam. Devam.
1: Torreira'dan sıyrılıyor.
0: Devam edelim de bir tarif edeyim. Siz de tarifte dur. Şimdi diyor ki son dönemlerde bariz gol şansı kriterlerine bakarken hücumcu ve savunmacı sayısına da bakacaksınız diyor.
1: Evet.
0: Bu kriteri de koydu. Şimdi hücumcular daha fazla değil mi?
1: Evet.
0: Oradan Davinson Sanchez'in faulünü tamam. Torreira'yı alırsan
2: kırmızı bariz, kart olur.
0: O zaman bariz gol şansının bütün kriterlerine oturmuş olur. Torreira'nın orada olması, topun kaleye yaklaşık 50 metre mesafede olması, Torreira'nın yetişebilirliği, arkadaki Barış'ın uzak kalmasına rağmen onun da yetişebilirliğini düşünmek zorundayız. Tam oturmuyor bariz gol şansı kriterleri. Bir tanesi oturmadığı zaman kırmızı çıkmıyor. Bu öyle bir pozisyon. Kaleye yakın olsa o zaman farklı bir yoruma girebiliriz. Mesafe de burada çok önemli. 45-50 metrelik bir mesafe.
1: 50 metre aşağı yukarı mesafe
0: gidene
1: var.
0: Gidene kadar yağmur var, kar var, dolu şey var, neler yani, var neler.
1: O oyuncuyu oradan çıkar derler değil mi hocam?
0: Şimdi Torreira'yı al yok olsun.
1: Torreira'yı mı?
0: Bak Torreira ikinci bir oyuncu. Davinson'u yapan zaten kırmızıdan Davinson gidiyor.
1: Evet.
0: Bu hareketi yaptığında Davinson'u al oradan zaten gidiyorsun gümbür gümbür. O zaman başka. Ama Torreira'nın yakın olması orada işi değiştiriyor. O yüzden hakemin kararına saygılıyız. Sarı kartına. VAR'ın da girmemesinin doğru olduğunu, hakemin kararına destek verdiği konusunda da ona da saygılıyız.
2: Hakem de Portekizli'ydi VAR. VAR hakem Portekizli'ydi.
0: Çok kritik. Bak Torreira'yı al iş değişir.
1: Çünkü orta sahadaki oyuncu da
0: iki tane daha ilave bak. Sağdan da bir oyuncu bindiriyor.
1: Oyuncu geliyor.
0: Merkezde var, baksanıza sağdaki de var.
2: Ama böyle bir pozisyona Alanya maçında, Galatasaray Alanya maçında Ali Palabıyık kırmızı çıkardı. Hatta dönemin, biz ziyarete gitmiştik. Dönemin federasyon başkanı, bütün grup arkadaşlar şey diyor, her takımda insanlar vardı. İyi bir maç izlerken derken dedi, Ali Palabıyık hatalı bir kararla maçın gazını, havasını kaçır dedi bize.
0: Şimdi burada kırmızı çıkarsa yine var karışamaz, biliyor musun, hakem yorumu diye. Bir de bu boyut var.
3: Doğru.
0: O boyut da var. Kırmızı çıkarsa bu bariz gol şansı Salih Umut Beler. Var, devreye giremez.
3: Giremez, doğru.
0: Out. Bu pozisyonda out.
3: Çünkü hakemin yorumu var mı? Var.
0: Hakemin yorumu. Ben baktığım zaman Torreira'nın da yakın olması, sarıyı destekliyorum ben.
3: Sarı kartı destekliyorsunuz ama hakem kırmızı verse de var.
0: Hayır, içine var, giremez. Var out olur, girmez. Hakem yorumu der geçer.
3: Peki. Mustafa hocam diyor ki ben sarı kartı destekliyorum.
0: Sağda ben olsam bu kartın gösterdiği Halil Umut Beler, onun bu göstermesi, hani yukarıda izleyen bir gözlemcisi olsa hakeme destek veririm. UEFA da böyle diyor.
3: Anladım.
0: Var karışmıyor.
3: Devam ediyoruz. Bu neden aldık? Tamam. Buradan gol oluyor çünkü. Kerem Demiray, Barış Alper. Burada faul konusunda bir tereddütünüz var mı?
0: Eller yukarıda ama Barış'a düşecek yer arıyor. Yani çok basit faul. Hani diyoruz ya, elit kategori hakemine uymayan bir faul bu. Bu faul ise biraz sonra Abdülkerim'e yapılan da olsa o da faul. Onu niye çalmıyorsun? Bu faul ise. Vermemesini isterim onun.
3: Anladım hocam.
0: Çünkü peki, bu arada bir sürü uluslararası maçı da anlattınız değil mi? Evet. Veriyorlar mı bunlara?
3: Yok hocam, nerede ya?
0: Bu neresi faul? Türkiye faulü bu işte. Bu Türkiye faulü.
2: Ayaklarını sallıyor, sen, itiyor ama Türkiye
3: hocam faulü. Şeyi görmedin
0: Türkiye
3: mi?
0: Türkiye faulü bu.
3: İtalya'nın ikinci maçta Calafiori'nin attığı bize golü.
0: Şimdi o zaman beraberdik
3: Türkiye'de
0: programda.
3: Türkiye'de olsa
0: arkada Calafiori ellerini koymuş Eren'e. Eren de o eller arkada ya, o da yaslanıyor. Ellerini çekiverdi, aşağı indi.
2: Ama orada itme yok hocam.
0: Yok, burada elleri var hocam,
2: temas,
0: dedim ama.
2: Bu temas daha fazla oradakinden.
0: Ya bu fazla da yani böyle, evet.
2: Aynı görüşü orada oldu. Verdik. Değmiş elini atıyorsun. Aynen. O yanlış. Ama burada daha, çünkü vermiyor, baştan iterek kakarak gidiyor.
0: Bu pistonla tamam, böyle hani itme değil bu.
2: Tutuyor, evet, ve itiyor. Evet. Yani bundaki gibi
0: bu
2: değil.
0: Bu Türkiye faulü. Evet, vermese evet, daha büyük sayı.
3: Biz de orada aramızda onu konuştuk.
0: Bunu vermediğin zaman işte UEFA çizgisine geliyorsun. Bunu verdiğin zaman Türkiye faulü oluyor. Sonra benim Türk oyuncularımın milli maçlarında orada oynarken hep bunlara faul bekliyorlar.
3: Peki devam.
0: Kötü alışkanlıklar oluyor.
3: Golden önceki pozisyon olduğu için konuştuk. Yunus Akgün Aybalt mücadelesinde bir penaltı bekliyor.
0: Aybalt değil mi bu?
3: Evet.
0: Döndü. Aybalt de döndü. Topa hamle yapıyor. Yunus'a bir eylem yok. Şu ayaktan dolayı ya burada önüne set çekiyor falan değil. O da oynayacak. O da döndü. Buradan da penaltı çıkmaz.
3: Buradan
0: devam.
3: Penaltı çıkmaz. Devam.
0: Yine bu da beklenti. Alışılmışın. Geçmiş dönemlerde alışıldı ya. Basit ya, penaltılar.
2: Geçerken ayağına vursa penaltı.
0: Basit penaltılara çok alıştırdık ya. Hep veriliyor ya. İşte bu onlardan, bu alışkanlıklar. Buradaki tutum ve kararlılığı kutluyorum.
3: Peki. Doğru karar dedik. Sanchez Mendes mücadelesi.
0: Burada sarı çıktı.
3: Burada çıkmadı hocam.
2: Çıkmadı.
3: Mendes'in sarısı
0: çıkmadı
3: var.
0: Hadi bakalım. Eli gitti gibi geldi bana da, sarı yok çıktı hocam, zannettim. Bu sarı kart bu. İkinci sarıdan ihraç oldu. Sarısı yok muydu bu dakikaya kadar?
3: İşte o ilki dedik ya, hani bu nasıl sarı dediğimiz sarısı olan Mendes bu. İşte bak, görüyor musun?
2: Leao'yu kenarda yaptı.
3: Yani
2: yapan
3: dedik
2: faul
3: ya, o da neden veriyorsun? O da faul değilse bu da sarı kart, o da sarı kart değil dediğimiz. İşte şimdi bu,
2: ama verdiysen burada verse, ikinciyi de vereceksin.
0: Burada
2: ya,
0: ikinciyi vereceksin abi.
2: Yani
0: o başım
3: var
0: koşuyor,
3: girer mi bunlara dedik, yoksa
0: nasıl?
3: Var girer mi buna?
0: Hayır.
3: Girmez.
0: Hakem yorumu yok dedi.
2: Peki ikinci sarı gösterdiğinde VAR çağırıp kontrol ettirecek mi?
0: Yok, buna girmez. Yok. Bu hakem, girmez. Hakemin kararı. Bu faulü vermiş. Bakar mısın? Ayaklar yukarıda. Tabanıyla girmiş. Geç kalmış.
3: Kart yok diyor. Sadece faul.
2: Nasıl faul çalıyor? Nasıl faul olacak bu? Ben anlamadım. Yani bu faulü Halil Umut Meden anlatması lazım. Nasıl bir faul yani? Üfledi mi ayağını?
0: Bak şimdi ben uzaktan, yani uzaktan geliyor. Kart. Bak evet. Ayağı kaldırmışsın. Bak, uzaktan bak, geliyorsun. Galatasaraylı oyuncu erken oynamış, sen geç kalmışsın. Onun ayağına çakmışsın. Ve
2: gergin ayak hocam.
0: Ya gergin de havada ya.
2: Tamam, bu da
0: aşağıda olsa tamam. Farklı şeyler
2: bak.
0: Olur.
2: Bak hocam.
0: İkinci sarı olur burada. Sarısı vardı. İkinci sarıdan ihraç olur bu.
2: İşte FIFA hakemi.
0: İdare etmiş burada.
3: Peki devam.
0: Yok diyor. Kendi inanmış, inandırmaya çalışıyor, zorluyor.
3: Bak. Evet, bu o tartışılan, daha doğrusu tartışılandan çok Galatasaray'ın bir kişi eksik kaldığı maçın kritik pozisyonlarından biri. Bak şimdi
0: burada
3: Halil Umut Meler sarı verdi, VAR'dan uyarı geldi, izledi ve kırmızıya bak döndü.
0: Benedik elini
3: offside
0: görelim.
3: Yok zaten.
0: Bak şimdi Benedik'in elini görelim. Abdülkerim'e değil mi? O da kolay
3: yalnız
0: bırakıyor.
3: Yalnız hakikaten Levent abi senin söylediğin gibi ya. Vur gitsin.
2: Hocam.
3: Uzaklaştı.
2: Asper kadar vurdu. Burada bunu yapar mısın? Uruguay milli takımın oyuncususun. Yapar mısın bunu? Yapmaz abi bak görmüyorsun. Vur gitsin ya. Vur gitsin. Nedir bu aşırı güven ben vurmam diye? Bak gel. Bir de şöyle bir şey soracağım. Antrenörlük yaptı yıllarca. Hocam şeyin duruşu yanlış ya. Sırtına dönüp. Rakibin sırtına bırakıp topa böyle olmaz. Mi bakarsın Abdülkerim'e? Tam tersine dönmen lazım hocam. Değil mi? Bakacaksın sen önüne kalsan çıkmasan offside adam.
3: Doğru.
2: Bak. Çıkışına bir bak abi. Sen milli takımın stoperisin Abdülkerim. Bir bak lütfen ya. Sen sırtına niye adamı bırakıyorsun? Çünkü dönüp oraya geçemezsin.
0: Abdülkerim'e yapılan hareket de faul değil. Türkiye faul olur. Barış'a nasıl faul çaldı?
2: Bak. Ama buna mesela şey açıklama yapmış hoca.
3: İrfan hoca mı?
2: İrfan hoca fauldü diyor. Nasıl görmedi?
3: Ya
2: hocam işte, bu itmeyle düşmez adam. Ben yazıda eleştirdim. Ha, bırakma işte. Kendini.
0: Vermemesi doğru. Bak.
3: Ya, hocam yok.
0: Barış'ın gidine vermeyeceğim, bunu da vermeyeceğiz.
3: Bakmaz bile biliyor musun yabancı?
2: Hocam Barış
3: bakmaz
2: bundan
3: bile.
2: Daha etkili hocam. Çünkü ya. Koşan adamı itiyorsun
0: o
2: devamlı.
0: O da değil bu da değil.
2: Tamam değil ama o daha fazla.
0: Türkiye faulleri
2: bunlar.
0: Daha
2: fazla. Bak, bu tek itiş. Bak, Türk o birkaç defa.
0: Hocam Türk futboluna kötülük yapıyor Türk hakemleri bu konularda. Ya cesur olun. Cesaretli olun. Standartınızı muhafaza edin. Halil Umut Meler.
3: Yine bir sıkıntı yaşıyoruz çünkü. Bu Avrupa akşam, maçlarında ve milli maçlarda.
0: Gördük ya daha 3 gün önce 5 gün önce gördük. Bu akşam senin yönetimin diğerlerine ışık olacak kardeşim. Herkes sana bakıyor. Bu süreçten sonra çıkıyorsun sahaya. Ne yapacak Halil Umut Meler diye.
3: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer yanılıyorsan beni düzeltin. Bu Torreiro'nun ilk kırmızı kartı mı?
2: Yok canım o daha evvel gördü o. Gördü.
3: Daha Süper ben. Lig'de ilk kırmızı kartı.
0: İlk kırmızı ilk. Görmedi daha önce.
2: Çift sarıdan görmemiş mi? Cezası var ya çift sarıdan.
3: Bir bakın arkadaşlar.
0: Pilota getirir misin? Yani tam faule gelelim pilotta.
3: Süper Lig'de ama.
2: Süper Lig'de evet. 4 sarı karttan var, çift sarı karttan var.
3: İlkmiş.
0: Dur, şimdi dur. Burada dur. Bak şimdi. Bu senin de az önce dediğin var ya Ender Bey. Al şimdi oradan Torreira'yı. Devam bir temaslasın. Al Torreira'yı. Gidiyor değil mi?
3: Evet.
0: Barış bak mesela çok geride. Kademede gibi değil Barış.
2: Evet. Çok yakın olsa.
3: Çaprazda,
0: o zaman
3: çaprazda ve bir
0: geride.
3: Hem 4 metre geride hem de bir 10 metre kadar çaprazda.
0: Al şimdi Torreira'yı oradan. O sorunun cevabı. Bari gol şansı.
3: İkisi arasındaki farklı. Olay aslında sağlamasını yapıyor.
0: Aynen. Torreira öbür tarafta çok yakın. Bir de kaleye mesafe çok uzak.
2: Hocam bu gol olmaz.
3: Bunu
2: hiçbir
3: bir şey
2: yerde
3: söyleyeceğim.
2: Gol
3: Halil Umut Meler verir
0: bir şey
3: mi direkt?
0: Bir dakika bir şey
4: efendim,
0: söyleyeceğim.
4: Yok. Halil Umut Meler'i burada esasen yanıltan kim biliyor musun? Yardımcı kim? Hakem. Yardımcı hakem biliyorsun değil mi? Son adam değil dedi. Ona sordu. Sarı dedi. Ondan
3: bir
4: sonra
3: şey
4: sarı kart gösterdi.
3: Bir şey soldu yardımcıya. Ne
0: şimdi
3: soldu
0: ben de şunu
4: koştu
0: söyleyeyim
4: gitti
0: hocam.
4: Yardımcıyla göz göze geldi. Yardımcı orada.
2: Yardımcı bence Barış'ı gördü.
4: Yardımcı sarı dedi. Yani sen yardımcı hakem olarak bunu net bir şekilde kırmızı olduğunu görmiyorsan yani kim orada şey nasıl bayrak kaldırıyorsun ben anlamadım.
0: Yardımcıya bakmıyorum.
3: Bersan Duran.
0: Hocam şöyle
3: sürekli
0: bakıyorum.
3: Yardımcısı mı?
0: Nasıl?
3: Bersan Duran.
0: Deneyimli.
4: Yani bir deneyim iyi ki deneyimli yani acemi.
3: Beraber
4: değil.
3: Mi gidiyorlar şeye?
0: Gittik var evet. Şimdi hocam, şöyle bu... geliyorum hocam. Bir FIFA hakemi, bir elit kategori hakemi bunu çat diye görmeli.
3: Onu
0: deklanşöre basıyorsun ya bak. Şu pozisyon önü de açık görüyor
3: bu
0: musun?
3: Çok zor
0: canım?
3: Bir pozisyon değil.
0: Zor değil. Katılıyorum size %100. Asla zor pozisyon. Çat diye kırmızıyı çıkarmalı. Ben yardımcıdan buradan medet umuyorsam özgüvenimi yitirdim.
3: Ben de ona takıldım.
0: Ya da kaçak dövüşüyorum.
4: Koştu oraya, koştu oraya.
3: Çok Levent abi, dikkat et. Doğru bir şey söylüyorsun. Önü açık. Görüyor pozisyonu.
4: Derinliği
0: üstelik
4: var ya.
0: Üstelik şeyi de görüyor. Barış'ın ne kadar geride olduğunu da görüyor.
3: Görüyor, görüyor. Hepsini
4: Halil
3: görüyor.
4: Halil Umut Meler derinde
2: hocam,
4: kalmış.
2: Ben daha gördüm. Yani, Suat Umuran'a dedim ki kırmızı.
4: Derinde kalmış. Burada yardımcı hakem mesela gitti oraya. Emin olmadan orada anladım. Gitti bekledi. Yardımcı bir şey söyledi ona. Dikkat et. Hemen evet. Göstermedi gider gitmez kartı. Yardımcı söyledikten sonra dedi ki herhalde Barış kademeye girebilir. Yani son adam gibi değil. Çıkardı sarı kart gösterdi. Şimdi hatta gezeceğiz. Yayıncı kuruluş dikkat ediyor musunuz? Yardımcı hakemi gösterdi o ara.
0: Şu anda o yaptığı şu anlattığınız adımlar onun için son derece seviyesiz gereksiz adımlar. Halil Umut Meler için söylüyorum. Burada kendini çözeceksin. Vereceksin.
3: Onun seviyesine uygun
0: onun
3: değil.
0: Onun seviyesine ya diğer hakemler için de geçerli. Bu çok açık bir pozisyon.
3: Kendi verebileceği bir şeymiş. Karar.
0: Burada dikkat edersen evet. Maçın akışı içerisinde de basit kritik gibi gözüken hep eli kulağında. Hep evet. Eli kulağında ya yapma. Yapma
2: burada
0: şimdi.
2: Bir tek sorun var. Bak belli defa söylüyorum. Uğurcan konuşan bir kaleci değil. Bütün çevreyi görüyor. Top havadayken vur Torreira diyecek ona. Türkçe biliyor Torreira. Vur topa diyecek abi.
3: Yönetebilir.
2: Yöneteceksin bu işi kardeşim. Kaleci en arkada konuşur. Konuşan kaleci önemlidir. Konuşmayan bir kaleci. Konuş vur. Niye adam istiyorsun? Vur topa gitsin desin. Yani vur topa Torreira desen vur dese iş bitecek. Sadece seyrediyorsun.
0: Burada VAR müdahalesi yemesi hakemin puanını düşürür.
3: Ama karar nihayetinde
0: karar nihayetinde kırmızı kart ve VAR müdahalesi kart doğru. Doğru. Kart kırmızı. Çünkü çok net bu. Siyah ve beyaz kadar farklı olduğu için VAR'da müdahale tamam. Etti.
3: Bu burada şimdi kırmızı kart cezası bu bir maç mı olur, iki maç mı olur? Bu
0: bariz gol şansı maksimum iki maç olur. Maksimum.
3: Şundan soruyorum. Derbi var.
0: Derbi yani maksimum iki olur. O yüzden bir maçta kurtarır burada. Çünkü şiddet yok. Eyleme baktığın zaman ağırlığı yok. Bariz gol şansı. Basit bir faulle bariz gol şansını engellediği için bir maçta tamamlayacağını düşünüyorum.
2: Hocam peki, daha sertlerini bir verdiler. Yapmayın ya. Allah aşkına bak açıklama yaptım. Çıkartmayın şimdi, ben önüme. Çıkartmayın bir önünüze. Bir sürü
3: bugün,
2: şey ya.
3: Bugün.
0: Anladım da iki maç demedim.
2: Ben sana demiyorum. Genel olarak söylüyorum yani.
3: Tamam. Bugün önemli bir karar. Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Onunla tamamlayalım programı. Beraber Uluslar Ligi sürecinde birlikteydik. Montella ile ilgili Dünya Kupası'ndan sonra biraz o kredi ilk iki takımdan elenen ilk iki takımdan biri olmamızla zaten darbe yemişti. Sonrasında Montella ile yollar ayrıldı. Şimdi yeni bir teknik adam muhtemeldir ki çok kısa bir süre içinde çünkü önümüzde fazla uzun bir zaman yok. Doğru buluyor musunuz kararı? Ne düşünüyorsunuz bundan sonrası için hocam? Tek tek kısa kısa sorayım.
4: Ya ben geç kalındığını düşünüyorum. Orada da dile getirdim. En son İtalya maçında yapılan gün içi programda bir örnek verdim hatta. Yani ezbere de bir şey söylemedim. En son Bologna'daki Yunanistan'ın grubunda kim var favori iki tane takım?
0: Almanya var.
3: Hayat şeyden önce Almanya var.
4: Sonra Hollanda,
3: Hollanda. Hollanda var.
4: Lider kim?
0: Yunanistan.
4: Ya yani şimdi Yunanistan Dünya Kupası'nda var mı? Yok.
3: Yok.
4: Dünya Kupası'nda yok. Hollanda ekol müdür? Ekoldür.
3: Doğru, güzel bir yerden yaklaştınız hocam.
4: Hollanda ekol müdür? Ekoldür.
3: %100 ekoldür.
4: Almanya ekol müdür? Klopp gelmiş lider. Klopp geldi. Değişiklik yaşı bir hava yaşadı.
3: Bir sayfa.
4: Lider. Biz bu ligin yani şimdi bak işin tuhafı ne biliyor musun? Yani niye gittiği de iyi oldu. Yani bunu insanlar da izlemez televizyonda orada burada. Montella heyecanını bak şimdi.
3: Hala playoff şansımız var bizim Uluslar Ligi'nde de.
4: Var ya şimdi düşünebiliyor musun? Ben televizyondan izliyorum. Montella çıktı mağlup 4 tane yiyor 3 tane. Ben maçı artık seyretmem. Niye seyretmem?
3: Maç sonu çünkü gelişiyoruz diyor.
4: Hayır gelişiyoruz. Bir ne oynanan oyun. Oynanan oyunda geriye gidiyoruz. Şimdi sonuçta televizyon seyredeceğim. Ya Türkiye aynı oynuyor, aynı rol, aynı 11 doğru mu? Aynı oyuncular hiçbir şey yok. Ben bunu ne diye seyredeceğim? Yok. Bir heyecan yok takımda. Montella devamlı bahane üretiyor. Yeni gelecek bir teknik adam. Ben orada onu hep dile getirmeye çalıştım. Heyecan getirecek. Şimdi ilk maçı bak seyret. Türkiye'de bütün herkes oturacak. Niye seyredecek? Ya kimi oynatıyor yeni hoca? Ne hangi oynatıyor? Sistem? Hangi sistem oynayacağız? Oyun prensipleri ne? Kimleri aldı oyuncu havuzuna? Şimdi bak herkes yeni bir heyecanla tekrar bir milli takıma sarılacak. Bu daha önemli yani. Onun orada da söyledim ben Belçika maçından sonra. Yani Dünya Kupası'ndan sonra devam edilmesi yanlış. Orada o hikaye bitti. O hikaye bir daha sürdürülmeyeceğini yanlış

0: olduğunu ve buradaki maçlarda bir kötü gittiğinde o hikayenin de üstüne bineceğini söyledim. Nitekim de geç de olsa Federasyon Başkanı İbrahim Bey ve yönetim kurulu çok doğru karar verdi. Kutlarım hepsini. Arda Turan'ı geçiyor adı. Ondan sonra işin gerçeği çok doğru. İki takım da çalıştırabilir. Ya, Arda Turan
1: açıklama yaptı Arda.
0: Ondan sonra
1: kulübü bırakmıyor diye.
0: Ya kulübü eğer konuşurlar ederler. Ama burada seçecek bir teknik direktör genç, dinamik bir teknik direktör olması gerekir. Çünkü bizim kadromuz genç. Bunlarla uyum sağlayacak böyle bir teknik direktör olacak. Ya Sergen Yalçın falan geçiyor, iyidir hoştur. Ya böyle değil. Çalışkan bilmez. Sergen Yalçın Osimhen'i tanımıyor. Yani isim, yani bir de lütfen amili takıma. Ya yani ne yapılsa yapılsın Şaktır'ı bir şekilde zorlamak gerekir. Şu anda en uygun profil bana göre iki takımı da gidebilir. Nasıl basketbolda da vardı, doğru mu? Hem amili takımı Ergin çalıştırıyordu Hoca. Ergin Hoca. Yani ben bu anlamda federasyonu kutluyorum. Arda Turan eğer işini de çözerlerse ben milli takım bundan sonra yeni bir heyecanla, yeni bir yapılanmayla, bizim kadromuz çok iyi bir kadro. Bu oyuncular, bizim çocuklar dediğimiz potansiyel olan iyi bir kadromuz var. Mutlaka başarıya kalacaktır.
2: Kısa kısa hocam.
3: Oyuncu kalitemiz yüksek, oyun kalitemiz yok. Dünya Kupası'nda gördük ki değişen dünya coğrafyasına, değişen modern futbola Montella uzak. Ondan sonra Dünya Kupası'ndaki yaşananlardan sonra burada devam ediyor olması A Ligi'ndeki performansımızı da yerle bir etti. Zaman içerisinde ne yaptı? İşte Türk pasaportu verilecekti. İşte Türklerden daha fazla Türk'üm dedi. Bu hamaseti geçeceksin Montella. Sen asla, ben nasıl İtalyan olamıyorsam sen de Türk duygularına hakim olamazsın. Sahip olamazsın. O hamaseti geçeceksin. Geç kalınmış bir hadise. Dünya Kupası'nda pek çok örnekleri varken derhal ayrılması gerekirken yapılmadı. A Ligi'ne de geldiğimizde A Ligi'de milli takımların Şampiyonlar Ligi. Oraya da uyum sağlayamadım. Demek ki modern futbolda 4-6-0 inadının nelere mal olduğunu hep birlikte gördük.
0: 4-6-0'da Santorp oynatıyor, Galatasaray Sabek oynatıyor hocam. Bak bu büyük fiyasko. Tamam.
3: 4-6-0 inadının
0: biri kadar... Sabek, Okan Hoca öbürsü Santorpor oynatıyor. Ne bak kadar, ya. Ne ya kadar? Fıkra gibi ha.
1: Efendim modern, abi, devre ara söyledim yayında bunu. Aynı
3: modern ve çağdaş,
0: tebrik ederim valla.
3: Modern ve çağdaş futbola uyum sağlamadığını yegane göstergesiydi. Geç kalındı ama doğru karar.
2: Levent abi seninle bitirelim.
1: Hocam bak ben şöyle söyleyeceğim. Dünya Kupası'nın Haiti'den sonra giden ikinci ülke Türkiye. Dünya Kupası'nda. Bakın her şeye. İngiltere, İspanya, Arjantin hocalarını tuttular. Bütün herkes değiştirdi değil mi hocam hocalarını? Biz Amerika'daki yaşadığımız çöküntünün altında kalmış Montella. Çok net. İtalya bizim Bursa'daki maçtan sonra yollarını ayıracaktın. Çünkü sizin dediğin hocamın dediği gibi şansımız devam ediyor playoff'ta. Yeni bir heyecan lazımdı. Bizim yaptığımız programda siz İtalya'dakiniz ne dedi duydunuz mu ya? Tecrübe kazanıyoruz dedi ya. 40. maçına çıkmış
0: Levent abi.
1: 4. maçına hayatında... çıkan Zidane. Hangi tecrübeden bahsediyorsun? Avrupa Şampiyonası oynadı bu takım ya. Sendin maça hocası. Sendin çeyrek finalde elendin. Affedersin de Türkleşmiş yani. Mantık onun Türkleşmiş bu. İşi hep taça atmaya çalışmış. Hocam veya hocama %100 katılıyorum. Türk milli takımı aşırı kan kaybetti. Ben 27 dakikada 3 gol yediğini ilk defa gördüm tanık olduğum şeyde.
0: Bursa'da.
1: Bursa'da açık konuşuyorum. Geç kaldık göndermekte. Çok geç kaldık. Çok, bugün durumu bravo. Kurtarmak için yapıyorsun. Zaman kaybettik.
0: Tabii.
1: 12 ve 15 Kasım'da maçlarımız var. Yeni bir heyecan doğru. Teknik direktör kim olur ben bilemem. Ama eskiye rağbet olsa bit pazarının nur yağardı. Dolayısıyla genç, tabii, heyecanı olan, tabii, hedefe gidebilecek, tabii, başarıya aç bir teknik direktör milli takım başına geçsin.
2: Bir cümle,
3: kısa bir cümle,
2: bir cümle hocam.
3: Montella bize bir şey vermedi. Zaten bizim oyuncularımızın kalitesi tartışılmaz.
1: Biz Montella'ya göndermedik onu dedi Roma'ya gitmesin diye. Hiç açıklama yapmadı.
3: Biz abi. Montella'ya kariyer verdik milli takım başına getirerek.
1: Bravo. En güzel hocam söyledi. Kariyeri biz de yaptı abi.
3: Biz de yaptık kariyeri.
0: Şimdi bundan sonra da ben merak ediyorum. Esas bir de bazı kulüplerle, büyük takımlarla geçiyordu. Eğer böyle bir şey de olursa, biri kötü giderse falan, bu yapılan en büyük hata olur.
1: O da bitti.
0: O da bitti. Öyle bir şey alırlarsa onu da bitirdi. O daha büyük. Bak onu yapabilirler, çok büyük hata olur.
2: Peki teşekkür ediyorum. Basın toplantılarıyla toparlıyoruz efendim.
4: Bugün güçlü bir rakiple oynadık. Namalüp buraya geldiler. 4 beraberlik, 2 galibiyetle geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var. iyi kurguları

0: Var. Ancak biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var, iyi oyunlarımız var. İyi oyuncularımızı ve iyi oyunumuzu oynayarak ve kullanarak değerli bir 3 puanı aldık. Namalup takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte de galibiyetle, lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak, bir güç katacak. Buna inanıyoruz. Mutlaka Abdülkerim topa doğru giderken orada bir şiddetli yüksek veya düşük bir itme var. O itmeyi görmesi gerekiyordu. Onun devamında kırmızı kart oldu. Kırmızı kartı biraz orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Sağlık ekibi verebilir ancak Singo ile ilgili kararı veya da ne zaman başlar bilgisini. Ama yakın zamanda dönecek. O da antrenmanlara, sert idmanlara başladı. Mutlaka süre alacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki oyuncu ismi üzerinden ben yorum yapmak durumunda değilim. Biliyorsunuz ki yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Ben bütün oyuncularımıza aynı mesafede durup onların performanslarını arttırmak için görev yapıyorum. Kendisine söyleyebilirim tabii özel şeyleri. Sizin huzurunuzda söyleyebileceğim, onun performansından son derece memnunuz. Her bölgede bize ciddi destek veren bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek, santrafor oynayan, hatta milli takımda santrafor düşünülen, şans verilen bir oyuncu. Güçlü ve iyi değerde, belki finansal değeri daha yüksek onların, ama bizim de kendi sahamızda, arenamızda, kendi taraftarlarımızın önünde, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle ve oyuncularımızın karakteriyle, hem oyuncu karakteriyle hem futbolcu karakteriyle ortaya koyacağı performans sonucu belirleyecek. Ama bu umutsuz, umut var mı? Var tabii, sonuna kadar.
1: Biz aslında oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda ortasında momentumun tamamen bize geçtiği, rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulmamız. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence bunun ne yazık ki cezasını çekiyoruz şu an. Sonrasında oyun hamleler yaptık kazanmak için. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti. Oyun geriye gittikçe de Galatasaray tabii ki bireysel oyuncu kalitesi 10 kişi de olsa çok çözümleyici oyunculara sahipler. Yani biz tabii ki geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. O yüzden de zaten dersimize iyi çalışmaya gayret ediyoruz ekiple beraber. Oyuncu profillerimiz geçen seneden çok daha farklı. Çok daha genç. Gelişimi açık ama hata da yapacak. Onları da tolere edecek bir düzen oluşturmak istedik. Abi bu senenin bence problemi değil, uzun senelerdir gelen problemler var Türk futbolunda. Artık yani biz bu yamalı, ne yazık ki bu acı çektiğimiz süreçleri yaşamaya biraz herhalde bağışıklık gösterdi herkes. Biz de bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama bence bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. Ama 2-3 senedir bence Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti. Fazlasıyla değerini kaybetti, itibarını kaybetti. Bugün gelinen noktada tabii ki adli süreçler. Herkesin masumiyet kalitesi önemlidir. Bir şey söylemem doğru olmaz. Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur. Ama ben gelinen noktada bu futbola, yani özellikle çocuk yaştan itibaren bu ülke futboluna hizmet etmiş birisi olarak üzüntü duyucu büyük bir tablo olduğunu, acı verici bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm yani.
2: Efendim 90+1'in sonuna geldik. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Yaşasın hafta sonuna. Hoş geldiniz.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
1: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
0: Gündem belirleyecek.

0: özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından da fazlası.
1: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
2: Hepimiz çok heyecanlıyız. Gündem yoğun, konu bitmiyor.
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de A-Spor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Takım oyununa hoş geldiniz. Milli maçlarının ardından yeniden Süper Lig heyecanına döndük. Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış maçında, 7. haftanın açılış maçında Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen Kasımpaşa karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı. 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Hem bu maçı, hem Montella'nın vedasını, hem de haftanın oynanacak karşılaşmalarını da yine bu programda değerlendireceğiz. Mercek altına alacağız. Serkan Korkmaz, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz bizlerle birlikte takım oyununda merhabalar.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Konumuz çok, gündemimiz yoğun. Maça dair söylenecek çok şey var. Galatasaray milli maçların ardından lige iyi başladı diyebiliriz. Ben ilk yarıda da oynanan futbolu beğendim. İkinci yarıda zaten 10 kişi kaldıktan sonra bir kitap yazılacak bir oyun vardı sahada. Galatasaraylı oyuncularında bir bekle isyanı vardı. Bilmiyorum senin pencerenden nasıl gözüktü maç?
2: Gerçekten çok önemli bir maç. Sezon sonunda Galatasaraylılar geriye dönük düşündüklerinde bu karşılaşmayı unutmayacaklar. Çünkü 30 dakikadan fazla oynanan bir süreçte 10 kişi kalmış bir Galatasaray var. Bir de ilk defa hayatımda şu cümleyi kuracağım. Hani ilk yarısıyla ikinci yarısı birbirinden alakasız bir... Evet öyle. Hı hı. Ama ilk yarısında da ikinci yarısında da üstün bir Galatasaray var. Fakat çok alakasız iki Galatasaray vardı bence.
0: Ama ilk yarıdaki Galatasaray'da sezon başlangıcındaki performansına bakarsak bence milli maçların ardından daha farklı, daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Kazandığı maçlar da dahil bu değerlendirme.
2: Evet, uzun bir milli ara oldu. Bir kere 21 günlük bir milli ara oldu. Yani bize lig mücadelesine daha odaklı futbol severler için böyle hani sanki iki sezon arasındaki boy, bırak devre arasını, sezon, iki sezon arası gibi bir boşluk gibi bile gelmiş olabilir.
0: Bir de bize soruyor.
2: Ya biliyorum milli takımın
0: 39 maç yayınladık bu arada.
2: Aynen, ve muazzam üst düzey maçlar da yayınlandı. Onlar gözümüzün pasını sildi. Ama lig başka bir şey biliyorsun. Tabii. Yani o anne yemeği gibi. Hani ben çok güzel restoranlarda çok iyi yemekler yerdim. Sağ olsun hayat bana bu imkanları sağladı ama eve anneme gittiğimde annemin yemekleri bana farklı bir tat verirdi. Onları çok özlemiş olurdum.
1: Yenge yüzüyor mu şu an yayını?
2: Yani başka bir şey söylerim sana. Arada söyleyeyim sana. Kötü yemek yapıyor değil ama biz beraber yemek yiyoruz. Fakat
1: yok, ben anladım abi.
2: Yemek yapma vakti pek olmuyor yani.
1: Ben onu anladım da abi. Hani kadınların anlayabileceği bir nokta değil. O yüzden çok fazla ben şey dedim. Yani aman abi dedim, frene bas o yüzden.
0: Yani. Hani bu bir klişedir, hak veriyorum Serkan. Eşimin yemeklerini daha çok seviyorum.
1: Ya işte, işte hanımcılık yine kazandı.
2: Dünyanın en iyi yemeklerini yapan Saadet Hanım'ımız var. Bizimle birlikte hayatımızı paylaştığımız hakikaten muhteşem yemek yapıyor.
1: Allah uzun ömür.
2: Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Gerçekten iki yarısında farklı Galatasaray vardı. Şimdi mesela konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Kendi aramızda maçı beraber izledim kişilerle. Batrakol kötü müydü? Değildi. Gayet iyiydi. Hem o para eder mi etmez mi? Daha zaman var, genç. Ama iyiydi yani. Deniz Gül kötü müydü? Yo, gayet iyiydi bence. Gayet eli yüzü düzgün bir forvet. Ama abi 10 kişiyken Sané ve Osimhen girince değişti işler. Ha şimdi şunları da kabullenelim. Bunlar çok kıymetli oyuncular.
0: Ya Osimhen'e 13 dakika yetti, 13 dakika.
2: Abi adam girdikten sonra Kasımpaşalıların başı döndü ya. Ya düşünsene, bir anda sen canını dişine takmışsın, oynuyorsun Galatasaray karşısında 1-1 skor. Abi birden aranıza Osimhen atıyorlar. Yani hani Sané falan da bakma sen, yani hani 5. vitesle oynamasa da Lemina bir tane kafayla kaçırdı.
1: Aynen.
2: Yani hakikaten Lemina, Sané ve Osimhen

0: Galatasaray'ı 10 kişi kalan Galatasaray'ı 12 kişiye çıkarttılar. Yani o 3 kişi yerlerine girdikleri adamlarla beraber 5 kişilik bir etki yaptı. Yani ben burada hani iyi futbolcu olmak, süper futbolcu olmak arasındaki farkı bir kez daha gördük. Şey açısından üzücü oldu. Hani burada Batrakov övgüleri yapabilecekken, ben kendi adıma söylüyorum, yine övülecek bir performans. Gerçekten özellikle ilk yarıda bence iyiydi. Ben Deniz Gül'e asla kötü diyemem. Asla milli takım havuzunda olmasın da diyemem. Deniz Gül şu anda bence hani 1, 2 ya da 3'tür mevkisinde Türk futbolcular arasında. Milli takıma da her daim seçilmeli. Hatta oynatılırsa da şaşırmayacağım bir isim. Hani
1: gelişimi
0: onu da
1: devam eden bir oyuncu ama.
0: Gelişim, tabii ki.
1: Açalım.
0: Tabii ki yani adamın şanssızlığı Galatasaray'ın ikinci golcüsü.
1: Hani... Ve önünde de olsun.
2: Bu şans da olabilir ama abi. Çok önemli bir oyuncuyla beraber.
1: Tabii. Yani.
0: Bu bir şans da olabilir.
1: Hacı mesela birçok oyuncu için şanstı işte.
3: Emre Belözoğlu. Bugünkü.
0: Gibi. Ama mesela Tafarel, Mustera pek çok kaleci için şanssızlıktı.
2: Öğreneceği çok şey var oyuncu.
0: Yani tamam mesela Tafarel'den, Mustera'dan da çok şey öğrendi pek çok kaleci. Hatta bir kısmı arkadaşımdır yani. O süreçte bayağı bir insan geçti Galatasaray'dan. Hani yerli, yabancı. Hani şöyle söyleyeyim. Şanssızlıktılar da bir yandan. Şimdi Osimhen de tam bir şans diyemeyeceğimiz bir adam. Sanki böyle Deniz Gül için başka türlü bir kariyer planına gitmesi daha iyi olabilir. Hele hele devre arasında Icardi falan gelecekse. Galatasaray çok zor bir maçı kazandı. Bana Sergen Yalçın'da Beşiktaş şampiyonluğu sezonunda 10 kişi kaldıkları ama Konyaspor yendikleri bir maç vardı. Biraz onu anımsattı. Ama işler şu anda hani diğer takımlara bakınca, diğer takımlardaki futbolculara bakınca, diğer takımlardaki gayrete ve şampiyonluğa olan açlığa bakınca tabii ki eski sezonlar kadar güçlü değil. Galatasaray için çok ironik. Ben mesela puan kaybedilse de şöyle bakılmasına karşı değildim. Yani böylesine uzun bir maratonda Kasımpaşa gibi namalup bir takım karşısında 10 kişi kalmışken 1 puan iyidir ya da yani gene de umut verici şeyler de oldu. İyi şeyler de şunlardı falan derdim yani, onu da söyleyeyim. Ama abi sırada öyle bir maç var ki çok ciddi, hani neredeyse Deniz Gül'le Osimhen kadar orantısız bir şey. Tamam Kasımpaşa ligin tek namalup takımıydı ama Galatasaray bayağı çatır çatır yendi. Ama şimdi sırada öyle bir takım var ki, bilmiyorum siz izlediniz mi, ben bütün maçlarını izledim.
3: İzledim.
0: Gerçekten çok talihsizlik. Hani
1: en formda takım.
0: Yani çok büyük talihsizlik. Yani gerçekten yine pek çok insan olur mu canım falan diyeceği takımı tercih edeceğin kadar makine, böyle birkaç kere 7 falan attılar galiba bu sene. Şu anda Galatasaray'ın savunması, ki tam olarak hani ideal savunma hala Davinson mu Abdülkerim mi diye tartışılırken, Abdülkerim'in attığı gol önemliydi ama abi kilidi açtı da Kasımpaşa'nın kilidi de Abdülkerim açtı sanki. Hani yenilen golde de hatalıydı. Şimdi hani Barcelona karşısında nasıl bir savunma, nasıl bir sol bek, nasıl bir sağ bek, Barış Alper'in sağ bek performansı falan, hani çok kafa karıştırıcı bir noktaya gitti. Biraz bu kadar görkemli bir galibiyet 10 kişi kalırken alınmış. Bir anda 5 dakika falan sürmüştür onun mutluluğu, ben size söyleyeyim. Barcelona ile oynuyoruz endişesi başladı.
1: İbrahim Yavuz Galatasaray winner yönünü de ortaya koydu aslında. 65'te 10 kişi kalıyor Galatasaray, 68'de skor 1-1 oluyor ve Mahsun'lu tabelada 3-1 yazıyor. Ya ama kıymetli, her şeyi açıklıyor.
2: Ya değerli bir değerli ama tabii ben yani Serkan abi kadar çok olumlu şeyden bakamayacağım. Çünkü şöyle yani... Biraz ya istatistik üzerinden okursak, Kasımpaşa'nın kaybetmemesi üzerinden okursak evet değerli. Yani henüz kaybetmemiş bir takıma karşı 10 kişi ama bu Kasımpaşa
0: çok
2: takımın...
0: Çok farklıydı yalnız, benim 3 hafta önce bıraktığım Kasımpaşa ile bu Kasımpaşa aynı Kasımpaşa değil.
2: Ben de Konya maçını stadyumda izleme fırsatı buldum. Büyük ayak kırıklığı yaşamıştım o gün. Hatta ya şöyle bir yorum yaptım. Ben İlhan Palut'la Emre Belözoğlu'nun yerinde olsam bu maçtan sonra çıkar basın toplantısından hakikaten özür dilerdim yani. Hem stattaki insanlara.
0: Doğru valla.
2: Yani olacak iş değildi.
1: Zamanınızı çaldık.
2: Olacak diyelim. İş değildi. Hatta şöyle bir basın toplantısı dinledim. Yani oradan en azından 3 aşağı 5 yukarı iki takımın da gelecek adına bir hayli problemli olduğu yorumunu yapmıştım. İkisi de şahane olduğunu ve geliştiğini söyledi o oyunun. Şimdi oradan okursak, ki bence aslında en büyük kötülüğü Galatasaray'a yapıyorlar. Bu tarz Kasımpaşa, işte Fenerbahçe'de yarın oynayacak, diğerleri de oynayacak. Eğer bu takımları burada yıpratamazsak oralarda ciddi anlamda problem yaşarlar. Şimdi Galatasaray aslında bir nevi Barcelona'nın provasını da yapacaktı bu akşam değil mi? Ama fırsat vermedi ki. %70'e %30. Yani neredeyse...

0: 20-25 metreye sıkışmış bir oyun. Hiçbir şekilde oyun dışarıdan izlediğinde ya şu takımın bu takıma karşı bir planı var diyemiyorsun. Hı hı. Mahkum olmuş. Şimdi biz de futbolculuğumuzda buralara geldiğimizde aslında benzer bir durum oluyordu. Kapanalım ki geçmişte bize doğru diye öğretilen ama aslında düşündüğünde asla doğru olmayan neydi? Bize diyorlardı ki 15 dakika gol yeme. Yani 16'da yersen ne olacak mesela? Hı hı. Ya da 15'te yeme dedi, yedin 15'te. Şimdi verdin oyuncuya bu mesajı. E ne yapacak oyuncu ondan sonra? Teknik direktör yememiz gerektiğini söyledi, yedik. Oyun 90 dakikadır oyunun bütününe talip olmak zorundasın. Aynen. Şimdi ben öyle bir Kasımpaşa oyunu izlemedim ki. Yani tek başına Galatasaray'ın galibiyeti üzerinden okursam şahane istatistik çıkartırım ama oyunun bütünü aslında tam anlamıyla bize onu anlatmıyor.
1: Zaten golden sonra da, attığı golden sonra da yaslandı Kasımpaşa.
0: Ya mesela şimdi 10 kişi kalmış bir takım ama teknik direktör yorumlarını, bu sadece Emre Hoca'nın problemi değil, genelde bizim teknik direktörlerin problemi. Eğer haksız rekabet üzerinden anlatırsak biz bunu anlatabiliriz yorumcu olarak. Osimhen'in, ama siz teknik direktör olarak ona bir çözüm bulmak zorundasınız ya. En azından bizim burada bir şey görmemiz açısından. O yüzden Kasımpaşa tarafı üzerinden okunacak bir hayli problemli bir oyun olduğunu düşünüyorum.
1: Ki rakamlar seni doğruluyor. Sadece rakip ceza sahasında sen topla oynamayı verdin. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayılarına bakar mısınız?
2: Ve 30 dakika 10 kişi oynamış takım, 49 kez buluşan.
0: Ve şöyle,
1: 49 kez Galatasaray buluşu, sadece 6 kez Kasımpaşa.
0: Ama o istatistikte de yanıltıcı birçok şey de var. Hatta Montella da bence o istatistiğe Dünya Kupası'nda yanıldı. O istatistikle başına iş aldı, devam etti. Çok gol çok orta yaptık, çok şut attık. Çok orta, çok şut iyi bir şey değildir. Hatta attığın şutun, hatırlıyorum Dünya Kupası'nda 30 şut atılmış, 16'sı blok, yani savunmaya çarpmış. Oyun sana diyor ki atılan 16 şut savunmaya çarptıysa aslında atmaman gereken o şey yapmış.
1: Bir bakalım hocama, bizde burada Ozan, burada nasıl olmuş?
0: Şimdi burada da ilk yarı özelinde özellikle, yani maçın son 10 dakikasını izleyemedim ama hücum ilk yarı özelinde çok fazla gereksiz orta yaptı Galatasaray. Ya planın dışına çıkıp bu kadar orada uzun bir adam var diye topu o kadar kaldırmanın bir alemi yok. Yani orada aslında denize de zarar veriyorsun. Şimdi bir tane oyuncu ve şöyle düşün abi, kaleci elle alıyor değil mi topu? Birçok topu da, hatta faul yaptı Deniz birçok
2: kaleciydi yani.
0: E şimdi kalecinin istediği oyunu oynuyorsun. Kaleci diyor ki bana yüksek top at. Çünkü ben ellerimle çıkıyorum. Ve Deniz de mecbur oraya gittiğinde, kaleci topa dokunduğunda faul yaptı. Yani burada da istatistik anlamında eleştirmemiz gereken ki 4 senede kaç antrenman yapmıştır Galatasaray ya? 4 senede bir takımın herhalde 1000'in üzerinde antrenmanı vardır. Şimdi 1000'in üzerinde bir programı düşünsen abi, yani herkesin beraber yaptığı 1000'in üzerinde. Herhalde orada bazı şeyler otomatikleşir yani. Hı hı. Biz Galatasaray'dan bugün öyle bir oyun izledik mi? Dışarıda 4 sene beraber çalışmış teknik direktörle bir oyun izlemedim ben.
2: Yok.
0: Hatta tam tersi, dedim ki ya bunları ya bir ay izin versen, bir ay sonra antrenman yapmadan bir araya getirsen daha kötü oynar mı Galatasaray? Yani şey anlamında söylüyorum, organizasyon. Yoksa oyunu domine etmeye bir itirazım yok ama dışarıdan baktığımda ben şeyi göremedim. Ya bu bir teknik direktör takımı. İşte sağ bek üzerinden bir oyun planlamış değil mi? Mesela Barış Alper'i ben çaresizlik üzerinden okumayayım. Hadi teknik gözle diyeyim ki rakibin daha çok yarı sahada mahkum olduğu bir oyunda hücumcu bir oyuncuyu İşte arkadan oyunun içine sokarak, işte Yunus'u oradan merkeze getirerek orada bir alan yaratıp, eğer Barış'la giderse başka bir organizasyon, Yunus'la giderse başka bir
2: sözünü
0: organizasyon.
2: Sözünü kesiyorum, kusura bakma ama hani ben orada o kadar masum olduğunu düşünmüyorum. Barış Alper seçiminde Barış Alper'le Yunus'un pek çok kişi tarafından eleştirilen bir önceliği var Okan Hoca nezdinde. Yani Barış Alper santrfor, sol açık, sağ açık, sağ bek, bir şekilde 11'e konuyor. Ön yargısı var ama bugün çok iyi maç çıkardı. Onun içinde bence kırılma anıydı sezonda.
0: Bir oyuncu içinde çok zordur aslında. Yani avantaj gibi gözükür birçok pozisyonu oynamak ama totalinde hepsinden yarım oynuyorsun. Tam anlamıyla bir pozisyonun oyuncusu olamıyorsun. Barış Alper de yavaş yavaş oraya gidiyor. Net santrafor mu?
2: Değil.
0: Bek değil. Kanat oyuncusu ama o kadar fazla oyuncunun yeriyle oynadın ki tam anlamıyla olması gereken yerde de sana verim sağlayamıyor.
1: Açık alan bulduğunda iyi bir oyuncu.
0: Çok güçlü bir oyuncu ki başka bir yerde yetişse, iddia ediyorum Türkiye değil de başka bir yerde bu kadar fiziksel anlamda ön planda bir oyuncu olsaydı bugün bambaşka seviyelerde bir oyuncu izlerdik.
2: Bugün gayet iyiydi Barış Alper. Bir geri dönüş yaşadı bence. Muhteşem bir gol attı.
3: Hatta bir şey diyeyim Barış Alper'le alakalı. Kariyerin bence en iyi noktaya getirecek pozisyon sağ bek Barış Alper Yılmaz'ın. Belki bu yorum birçok insana garip gelecek. Yani ben Barış Alper Yılmaz'ın hani sağ bek performansı çok iyi demiyorum bu arada. İşin savunma kısmında tabii ki hala birçok defosu var. Yok, oynama alışkanlığı da gerekiyor.
1: Şimdi İbrahim Yavuz'a sorum, aramızda profesyonel oynayan o. Hani kanat oyuncususun, hatta milli takımda santrafor.

0: Sıfır pas arası
1: ya zaten
0: uzaklaştırma.
1: Barış Alper'in savunma katkısı tamamen fizikselliğiyle alakalı. Hani pozisyon bilgisiyle ya da işte konsantrasyon refleksle değil yani. Tamamen fiziksel gücüyle savunma yapıyor. Yani yüksek bir seviyede çok büyük sıkıntı yaratır şu anda, kabul ediyorum, ama biraz ısrar etmek gerekebilir. Çünkü Dünya Futbolu'na çok fazla örnek var. Hani hücum oyuncusunun sağ bek olduğu.
0: Madem Barış Alper'in mevkilerine geldi söz, biz hazırlıktayız. Bunu hazırlayıp geldik.
2: Etkilendi.
0: Sol yani... kanatta 91 maç, 13 gol, 15 asistlik bir performans. Sağ kanatta 72 kez oynamış, 13 gol, 14 asisti var. Santrafor mevkiinde 20 maç oynamış, en az golü de orada atmış. 8 gol.
2: Barış Alper'e yakışır.
0: Sağ bek 10 maç oynamış, 2 gol, 1 asist. Sol bek 9 maç oynamış, 1 asisti var. Forvet arkası 4 maç oynamış, 1 asisti var.
2: Ortalama üçlünün sağ gibi duruyor.
1: Evet.
2: Hani üçlü de ortanın sağ.
0: Yani.
2: Hani
0: üçlü... sağ taraf çağırıyor.
3: Üçlü bloğun yani. Önündeki
2: evet. Bloğun, üçlü bloğun sağ... önündeki dörtlü bloğun yani, sağ gibi duruyor ama rekabla... bence en oynamayacağı iş yer de orası.
4: Ya bu bir
2: bence
4: kere
2: sağ açık Barış Alper.
4: Şey hadi anlarım, sol kanat, sağ kanat, santrafor, önde birçok pozisyon, net santrafor oynayabileceğini ben de düşünmüyorum da, ama sağ bek sol bek dediğin an oyuncuyu da yok edersin. Çünkü tamam, bambaşka pozisyonlardan bahsediyorsun.
2: Sağ açık değil mi İbrahim?
4: %100 abi, yani net kanat oyuncusu başka ama, bir yerde oynama şansı.
1: Rakamsal anlamda bir sağ kenar oyuncusu için bu rakamlar bence üst seviye rakamlar değil, onu kabul etmemiz gerekiyor. Yani şimdi 72 maç, 13 gol, 14 asist. Yani Galatasaray'da oynayan bir oyuncu ve sağ kenar oyuncusu için bence rakamlar düşük. Ve Avrupa'daki performansı, üst seviye maçlar, derbiler, milli takım, Barış Alper Yılmaz'ın hani kaleye yakın oynadığı pozisyonda, hani benim naçizane görüşüm, hani Barış'ı bence birisi ikna etmeli o noktada. Ben İyi bir sağ bek olabileceğini düşünüyorum Barış'tan, yani ama şu an değil tabii ki, zamanla yani oynadıkça.
4: Olur, sağ bekteki en problem, yani bek oynadığım için söylüyorum, en problemli hadise şudur. O ters kademe pozisyon
1: tabii, tabii,
4: bilgisi.
1: O biraz ama zamanla olacak bir şey.
4: Bunun en büyük problemi zaten pozisyon bu bilgisi.
1: Ama zamanla oluşabilecek bir şey değil. Mesela Sabri Sarıoğlu da mesela ilk oraya Fatih Terim tarafından konulduğunda çok eleştirilmişti. Oranın
4: Sabri
1: oyuncusu değildi.
4: Sabri de çok iyi ofans oyuncusu.
1: Evet. Biz ve
4: genç
1: aynen sen beraber
4: oyun oyuncusuydu
1: ama ondan yani sonra bence son derece iyi bir sağ beke evrilebildi ki aslında... Biraz benzer oyuncular, %100'ü biraz benzer oyuncular. Çabuk yani fulleli oyuncular.
2: Oyuncum oyuncular. Daha uzun olsa çok tabii acayip ki bir yerlerde oynayabilir.
0: Özellikle Galatasaray'da Şalay da oraya evrildi.
1: Tabii ki Şalay da evrildi ama yani çok tabii ki sağlıklı bir şey değil. Galatasaray'ın gerçek bir sağ beke ihtiyacı var. Ona hiçbir itirazım yok ama hani bence ikna edilebilir ve Şalay'dan da iyi performans verebilir. Çünkü biraz zamana ihtiyacı var. Ama bence kanat pozisyonu için Galatasaray'da ilk 11 özelinde ben Barış'ı şu an gönül rahatla koyamam oraya.
2: Ben hani ligde İçeride dışarıda, belki derbilerde dahil olmak üzere, hani bazı kanat oyun, mesela Trossard'a karşı tavsiye etmem ama mesela Beşiktaş'ın hücum gücü, hatta Fenerbahçe'nin de, yani derbiler hariç diyeyim, ligde sağ kanadı, sağ bekliği
1: yapar.
2: İnşallah iyi yapıyorsa Barış Alper de yapar
1: yani derim. Ama yerleşmeyeceği maçlarda savunmasına
2: Barış değil yok. Sağ beke koyduğun an
1: yok abi, o değil tabii ki.
4: Adam alan derken darmadağın.
1: Ya diyorum ya abi, Galatasaray'ın savunmasına yerleşmeyeceği maçlarda, önde oynayacağı maçlarda.
2: Yani.
1: Orada mesela geçişte birçok kez geriden geldi, rakibin önüne geçti.
4: Bu maç planı için uygun.
1: Tabii çünkü, tabii bu maç planı için
4: genelde
1: uygun.
4: Genelde özellikle ya teknik direktörler bu tarz sıkışan oyunlarda, işte Kasımpaşa'nın da daha çok kendi yarısı aslında kabul ettiği oyunlarda geriden bir oyuncuyu, stoper de bu oyunda çok değerlidir. Hı hı. Topla bir oyuncuyu o işin içine sokmak ya da işte bek oyuncusunu o işin içine sokmak, ki bugün aslında o kadar fazla müsait şey vardı ki iki stoperin arasında, şey stoperle bek arasında Kasımpaşa'nın, yani o dengeyi bozma adına. Ama işte yine Barış Alper'in genel sorunu da ortaya çıktı. Bir şeye karar veriyor, B planı yok. Çalım atmaya karar verdiği an İçeride ne olup bittiğiyle ilgilenmiyor. Çalım atacağım ve orta yapacağım diyor. Ama içeride senin orta yapman için uygun bir alan zaman yok. İşte onu halledemediği için ve Galatasaray'ın özellikle bu kadar, o da yine bence teknik direktör üzerinden okunması lazım. Ya 4 senenin sonunda 5. senesinde bir takım bu kadar oyuncu odaklı okunabilir mi? Yani oyuncuya bu kadar mahkum edilebilir mi? Anlarım Osimhen'in kalitesiyle bir oyunun yukarı çıkmasını. Ama Osimhen yokken de dışarıdan baktığında 4 sene çalışmış bir teknik direktör oyunu izlemesi lazım taraftarların. Göremiyorsun Galatasaray'da onu.
2: Doğru. Ya Barış Alper'i mesela Türk futbol tarihinde pek çok oyuncuyu pek çok oyuncuya benzetebiliriz. Yani tabii ki hiçbiri birebir birbirini andırmıyor ama. Barış Alper muadili olmayan bir oyuncu. Neden 30, ben 30 milyon Barış Alper cümlesini kullanıyorum inanarak. Hı hı. Barış Alper neden 30 milyon? Çünkü bence Premier Lig seviyesinde bir fizik güç. Gerçekten beni çok şaşırttı.

0: Bu çocuk nerelerde yetişmiş, hani keçi öğren gücün, yani bilmiyorum, yediğinden midir içtiğinden
1: kendini
0: midir?
1: De geliştirmiş, çalışıyor, çalışkan
0: yani
1: bir
0: çocuğun
1: çocuk.
0: Gerçekten
2: Rizeli abi,
0: Premier Lig seviyesi.
2: Bak, bal ve tereyağı.
0: Her şeyini geç. Gol vuruşunu,
1: ama işte pozisyon bilgisi. Fiziksellik orada yetmeyecek işte o seviyede.
0: Ama abi bak, bir tane daha Türk futbol tarihinde kime benzetiyorsun mesela?
1: Benzetemiyorum.
0: En çok kime benzetiyorsun? Hadi bir
1: yok
0: tane
1: ya,
0: söyle.
1: O fiziksellik şimdi, Türk oyuncusuna benzemiyor fiziksellik
0: anlamında. İbrahim belki yapabilir, başarabilir. Ben başaramıyorum.
3: Onun menajerini tanıyorum abi. Aa, o yüzden
0: kim?
3: Tuncay Mal'dan. Ankara Demir döneminden beri bildiğim oyuncu, hı-hı, takip ettiğim. Aslında üzücü olan, hı-hı, onu Ankara Demir'den, Keçiören'den tanıyanlar, hı-hı, Barış Alper'in bugün, o dönemle bugün arasındaki farkın tamamen daha güçlü bir oyuncu haline dönüşmesini görüyor. Ama teknik anlamda
0: gelişme yok.
3: Oyuncu. Gelişim, ama öğreteceksin. Guardiola tutuyor. Gol atan oyuncusunu düzeltiyor. Bir tane gol, doğru, attın ama diyor atacağım 10 tane golü engellersin.
1: Bu çok
3: buraya
1: düzelebilecek, kolay düzelebilecek bir şey değil yani.
0: Ben beslenmesini merak ediyorum o yüzden. Nasıl besleniyor acaba? Gerçekten protein ağırlıklı olduğuna eminim.
1: İşte o fiziksel gücünü de bu tip maçlarda
3: genetik yani.
1: Genetik
0: çok acayip bir
4: çok
0: güç
4: anlatılacak bir durum değil yani. Çok güçlü.
0: Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş Premier Lig seviyesindeki üretimi fizik güç açısından.
3: Ama işte abi, ona biraz pozisyon bilgisi olarak dokunmuş işte, olsaydın, biraz geliştirseydin şu an zaten buralarda falan tutma tabii şansın yok.
1: O seviyeye çıktığı zaman fiziksel kalite olarak bu kadar fark yaratamayacak. O zaman işin içine mutlaka bir teknik, bir yetenek koyman gerekiyor. O zaman sıradanlaşırsın orada
0: bak,
1: yani.
0: Kalite olarak Ünal Karaman'a benzetiyorum, alakasız çok, pozisyonlar.
3: O da çok güçlü.
0: Fizik bak, o da evet. Avrupa üst düzey lig ve takım standardında fizik güç vardı onda da.
2: Nihat Kahveci de güçlüydü.
0: Evet, güçlüydü.
3: Çok çabuk. Ali Asım Balkaya vardı, hatırlar mısın? Evet. Adana Spor'da. Ben beraber oynadım. Mesela Adana Spor'da Ali abinin yanında mesela evet, Necati Ateş'in çıkış yaptığı dönem Ali abinin yanında acayip işler yaptı. İşte Cafer abi vardı, Cafer Aydın vardı. O
0: Cafer,
3: da,
0: o da
3: abi
0: çok
3: abi o kadar
0: iyi
3: güçlüydü ki.
1: Altan vardı.
3: Bir hayli Altan abi vardı aynı evet şekilde.
0: Altan da iyi topçuydu. Galatasaray gördü zaten.
3: Çok ekstra bir oyuncuydu tabii. O yetenek anlamı çok ekstra bir oyuncu.
1: Bu arada maçla alakalı iki farklı yorum geldi. Biri biraz olumlu
2: seni
1: taraftan.
2: Seni merak ediyorum aslında, oraya gelecek.
1: Biraz hani birisi olumlu taraftandı. İbrahim biraz olumsuz taraftan olaya yaklaştı.
2: Ya sen.
1: Yani ligin kalitesi üzerinden bir şey konuşacaksak çok zaten büyük takımlar üzerinde olumlu konuşamıyoruz zaten. Çünkü hani arada çok ciddi bir kalite farkı olduğu kadar teknik adam problemi de yaşıyoruz Türk futbolunda. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Ama o farkı kapatabilecek teknik adam yeterliliğimiz de yok. Ama ben bu gece açısından baktığım zaman ben olumlu taraftayım Galatasaray için. Niye bunu söylüyorum? Şu anlamda yani tabii ki İbrahim'de haklı olduğu taraflar var Galatasaray'ın genel problemleri itibariyle, ama bu akşama dair konuştuğumuz zaman bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Tamamen hak edilmiş bir galibiyet. Yani hiç amasız, fakatsız, onu rahatlıkla söyleyebilir. Şimdi milli aradan çıkıyorsun. Oyuncuların %70-80'i gitmiş milli takımlara. Zor milli ara dönüşleri. 20 günlük bir dönüş. Barcelona maçı var. Hep biliriz ki akıllar orada. Orada olmaması mümkün değil zaten. Bir insanoğlunun hani Kasımpaşa ile oynarken Barcelona maçını düşünmemesi imkansız. Taraftar bile düşünüyor. Biz bile düşünüyoruz şu anda Barcelona maçı. Öncesine düşünüyorduk. O yüzden de böyle bir maçta bu odaklanmayı, bu mücadeleyi sergilemek bence önemli Galatasaray adına. Ve maçta her şeyi Galatasaray belirledi. Yani nasıl Galatasaray belirledi? Öne geçen Galatasaray. 2-3'ü yapamayan, maçı kopartamayan Galatasaray. Sonra 1-1'e getiren de Galatasaray maçı. Oradan da yeniden maçı koparıp 3-1 kazanan Galatasaray. Yani senaryonun tamamına imza attı Galatasaray. Yani Kasımpaşa'nın maçta bir varlığı kesinlikle yoktu bu akşam.
3: İşte o bence
1: evet.
3: Yani
1: ama burada Galatasaray'ın tabii
3: yani onun yaptığını diğerinin yapamadığı Kasımpaşa üzerinden.
1: Ya yani tabii ki Kasımpaşa tarafından da bakılabilir. Galatasaray tarafından da bakılabilir. Mutlaka bunda bir Kasımpaşa etkisi olduğu kadar Galatasaray'ın daha kötü bir gününde yakalanması durumunda belki Kasımpaşa daha iyi gözükecekti bize. Öyle bir durum da ortaya çıkabilir. Yani Kasımpaşa'yı belki bu kadar kötü gösteren de Galatasaray'ın o mücadelesi, enerjisi olabilir diye düşünüyorum. Hani biraz bu taraftan baktığımız zaman o anlamda. Peki insanlar şunu diyebilir. Yani bu kadar rakamsal üstünlük var. Oyun üstünlüğü var. Niye maç bu kadar krize girdi? Bence iki tane ana problem var bu sene Galatasaray'ın. Bir, bireysel hata çokluğu. Sezon başından beri bunu Galatasaray yaşıyor ki bu formsuzluk mu, konsantrasyon eksikliği mi? Bunun tabii ki analizi yapılabilir. İşte Çorum maçından başlayabiliriz. Davinson'un yaptığı bireysel hata. Lan bunu açabiliriz. İşte bugün yine Torreira'nın yaptığı bireysel hata. Yine Trabzon maçında takım halinde yapılan ilk goldeki bireysel hata. Ya da dikkatsizlik, konsantrasyon bozukluğu diyebiliriz. Şimdi, bu net bir problem bir kere. Onun altını çizelim Galatasaray adına.
3: Şimdi bu şey Programın ismi şahane. Takım oyunu çünkü ülkede

0: Takım buyurun, oyunu herkes unuttuğu için, yani bireysel oyuncu üzerinden anlattığım için bir yerlerde takım oyunu diye bir program olması bence şahane en azından.
1: Mesaj verin.
0: Yani bence şahane mesaj yani. Hani bu oyun takım oyunu. O yüzden hani ben bireysel konuya atılana da yenilene de çok katılmıyorum. Bu bir takım oyunudur. Bireysel spor olmadığı için eğer Davinson orada bir hata yapıyorsa onun öncesinde de muhakkak yani birbirini bağlayan bir hata vardır. Yani senin orada kaçırdığın bir adam benim orada ayağımın altından kaçırmasına da
2: sebep. Ama o hatalar, anlıyorum, hayır, hayır. O hatalar evet
0: seni
2: çok %100 hani.
0: Söylemiyorum ama
2: evet, evet, yok, anladım ben.
0: Bence yani o kadar fazla bireysel anlamda oyuncu üzerinden okuyoruz ya, bence bu taraftan bakmakta fayda var.
2: Ya %100 katılıyorum ama hani hatalar şöyle hatalar değil ya, bir pozisyon hatası değil yani, tamamen orada bir dikkatsizlik, işte Davinson hatasını hatırlıyoruz.
0: Evet, evet.
2: Yani topu ayağının altından kaçırdı. Topu rakibe ver. Torreira'nın bugün yaptığı olacak iş değil. Ya öncesinde hata var mıydı? Yani sayarsın tabii ki birçok hata ama %100 hata diyebileceğim bir şey yok. Tabii ki Torreira'nın orada topu arkasına aşırması, birçok opsiyonu var. Kaleciye verir, taça vurur, daha da uzun vurabilir geriye doğru gibi gibi. Bir özgüven midir o? Topu aşırayım, alayım, indireyim, tekrar oyuna sokayım, bir özgüveni midir? Onu bilemiyoruz tabii ki ama Galatasaray'ın sezon başından bu yana yaşadığı bir problem var. Bir de şunu ben gözlemliyorum. İyi oynamak, güçlü oynamak artık yetmiyor. Anları doğru oynamak gerekiyor oyunun içinde. Çünkü anlar maçın bir şekilde kaderini belirliyor diye düşünüyorum. Galatasaray anları sezon başından beri bence doğru oynayamıyor.
1: Yani bu sezon ama.
2: Bu sezon. Birçok örneği var bunun. Mesela Sporting maçı iyi başlanan bir maç. İşte orada 2'yi bulabilirdi Galatasaray. Anı, o anları doğru oynayamadı maç.
0: Mesela orada Onur var ya, ben mesela İrfan Hoca'nın maç sonu açıklamasını dinledim. Hakem eleştirisi üzerinden bir şey anlatıyor. Hakemin daha uyanık olması ya da bir
2: o
0: şey
2: şeyle
0: anlatıyor.
2: İlgili. Oyunu geciktirmeyle alakalı.
1: Falan,
0: ya kabul ediyorum da. Ya bir teknik direktör önce kendi analizi yapması gerekmiyor mu? Senin yediğin golde Torreira'nın orada yalnız yakalanması atıyor. Bir de önce oradan bir analiz yapsak da insanlara da öyle bir oyunu anlatsak. Sana ne hakemin 3 ile 4'ü saymasından hocam. Bak siz hep o işi o taraftan anlatıyorsunuz. Sonra Avrupa'nın ortalama takımları. Young Boys geliyor seni dışarı atıyor. Sparta Prag geliyor seni dışarı atıyor. Ve ben hiç hatırlamıyorum. Yani yaşımın yettiği dönem ben hiç bu kadar önemli oyuncunun bir arada olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Yok. Şimdi biz bu kadar önemli oyuncuyu bir araya getirip hala hakem mi konuşacağız?
1: Böyle bu Galatasaray'ın üzerinde değil tüm
0: takımlar için söylüyorum. Söylüyorum.
3: Hem de şöyle bir ortamda.
0: İrfan Hoca'ya eleştirim şu yüzden, yani yaşça büyük olduğu için hani en azından daha deneyimli.
3: Abi olarak
0: evet,
3: söylüyorum
0: abi
3: falan dedi zaten.
0: Abi pozisyonda olduğu için ama şimdi zaten insanlar bak Torreira şahane bir şey yaptı. Bir oyuncu orada atıldı. Aslında ciddi de bir kalabalık arkasında. Hakemin üstüne gitse orada değil mi?
3: Evet.
0: Kayıtsız şartsız herkes haklı bulacak. Orada kendi öz eleştirisini yaptı oyuncu olarak. Çünkü o onu geliştirecek. Yani öz eleştirini yaparsan ki biz çok fazla bunu son zamanlarda unuttuk. Yani ben
2: yok,
0: hiç görmüyorum
2: o, öyle bir şey
0: teknik direktörlerden,
2: yani
0: oyunculardan.
3: Yok,
0: çünkü
3: öyle bir şey.
0: Biz idareciler olarak bir kapı açtık.
3: Hı hı.
0: Herkese, yerliye yabancı. İtalyano'ya ayırıyorum, şahane bir adam ki mesela ben tarafsızım, hiçbir kulübe bir aidiyetim yok ama biri şampiyon olacaksa İtalyano davranışında biri şampiyon olmasını isterim. Çünkü onun bize öğreteceği çok şey var. Geldiği günden beri ben hiç hakem duymadım. Evet, hakemin eksikliği üzerinden bir şey anlattı Alanya'da. Kırmızı karttı ama dedi biz yapacağız. Çünkü
2: Tedesco,
0: o şeyi çok
2: Tedesco
0: iyi
2: da yapmamıştı onu geldiğinde.
0: Ama
2: sonlara doğru
1: ya, açıldı sonra.
2: Sonlara doğru i̇şte, evet.
1: Mourinho hala Türkiye ya, yıllarında ama zamanında kalmış.
0: Serkan abi mecbur bırakıyorsun adamı artık. Yani biz işte
1: burnuna balıya durumunu
0: gün
1: benimsemiş yabancı hocaların
0: ya,
1: bazıları.
0: Ya şeyi de yok ki ama abi karşılığı yok. Yani Ali Koç'la Fenerbahçe kaç sene gitti federasyona? Kaç defa gitti MHK'ye?
2: Ama teknik adam yapmıyorsa yöneticisi yapıyor. Sonuçta
0: ama işte bunun
2: yapılıyor
0: bir,
2: yani.
0: İşte onun bir faydası niye yok biliyor musun? Bak 7 sene oraya seni gönderen kalabalık 7. senenin sonunda sana şunu söyledi. Sen bu işi bilmiyorsun dedi. Dinleme onu. Onu da düzelt. Düzeltebilirsin ya. Ya kalabalığı oyunla ikna edebilirsin. Etmedi mi Beşiktaş feda dönemi Ersanlarla, Olcaylarla, Velilerle kim tanıyordu Olcay'ı, Veli'yi? Ama bir baktılar ulan şahane bir oyun var burada. Ve her maç oradaydı ve temeli atıldı o oyuncularla. Evet. Yani yapabilirsin ama biz biraz işin kolay tarafına kaçtık. Yani sıkıştığımızda, şimdi biz de anlatırız burada hakem eksikliği üzerinden bir sürü şey ama ben beklerim ki İrfan Hoca'dan özellikle hani yaşça büyük olduğu için, herkesten deneyimli olduğu için, hani hazır da toplumun biraz o konuda değil mi, yumuşak bir dile ihtiyacı var.
3: Buradan kaldığın yerden devam etmek isterim.
0: Tabii.
3: Şimdi fark ettim zaten ben de bunu. İçinde bulunduğumuz ortamda Türk futbolunun en büyük problemi hakemlermiş gibi davranılırken, İrfan Hoca gibi daha şefkatli, abi gibi bakabilen, kendi tabiridir, ben abi olarak söylüyorum diyor Halil Umut Meler'e. Halil Umut Meler de hani sinek iki değil ki, Halil Umut Meler bu ülkenin bir numaralı hakemi.
1: Şu anda,
3: şaka değil yani.
1: Şu anda.
3: Yani Halil Umut Meler yakın zamanda işte Uluslar Ligi'nde

0: Çekya İngiltere maçını yönetti. Evet. Yani İngiltere maçı ya, vermezler yani güvenmedikleri adama. Yani abi olarak konuşuyorsunuz ama abi gibi davranarak şu anda elimizdeki hakemlere ayrıca bir müsamaha göstermemiz gerekmiyor mu? Ya eskilerin bu, tabiriyle.
1: Ha, bu arada...
0: Yani şu anda şu mudur yani 3-1'de kazanmışsın, hak ederek kazanmışsın. Hak ederek sonuna kadar kazanmışsın.
2: Ne anlamıştır yani, taraftar?
0: Ben mesela... Türkiye'nin bir numaralı hakeminin 1-2-3-4-5'i sayamıyor şeklindeki eleştirisini İrfan Hoca gibi şefkatli olduğunu zannettiğim bir karaktere ben de abi, yakıştıramadım. Abi, sayamıyor, ama sen söylemesen farklı
1: bir şey. Hayır, sayamıyor demedi abi. Orada.
2: Onur, çok özür dilerim, onu söyleyeyim. Şimdi mesela o mesajda İrfan Hoca onu söylediğinde hakemi desteklemiyor. Ya da hakeme bir abi olarak şey yapmıyor, yanında olmuyor. Dışarı zaten yeterince
0: saymayı bilmiyor diyor ya.
2: Şunu söylüyorlar. Abi yine yani Galatasaray şu hakeme rağmen tempoyu yükseltti ve kazandı.
0: Doğru.
2: Algı bu. Ya sen doğru yönlendirmek zorundasın. Bir şey söyleyeceğim.
1: Ülke standartındaki hakem eleştirileri içinde bence son derece sağduyulu bir eleştiriydi. Yani bakın İtalya'ya göre yorumlayalım. Yanlış deriz ama ülke futbolunun içinden baktığımız zaman.
0: İtalya'ya göre de yorumlama
1: evet,
0: bence.
1: Yani eleştirinin tonlamasına bakalım. Hani standartımıza göre bence son derece normal i̇şte ve uygun bir eleştiri. Hani
0: İyi niyetliydi canım, kötü niyetliydi. Şunu demedi
1: ki,
0: evet, ama
1: şunu demedi ki sadece
0: böyle bir ortamda mı?
1: Şeyle alakalı.
2: Ay, şu an en yani bence en çok sağduyuya ihtiyacımız olduğu an. Bak ben şeye çok
1: ama
2: üzülüyorum.
1: Ama bakın şey demedi ki yani hakemi aslanın önüne atmadı ki İrfan Hoca. Yani öyle bir eleştiri mesela getirmedi.
2: Şu, bak mesela
0: tabii,
2: şu.
0: Tabii öyle de yapmadı.
1: Değil yani, yani öyle bir şey yapmadı
0: ama
1: yani.
0: Ama o kadar da yıkıcı bir eleştiri
1: değil,
0: yok
1: hayır.
0: Orada da.
1: Sadece maçın
0: ben
1: tempo.
0: Ben herkese hak vermeye maçın başladım. Yaşlandım. Herhalde ondan değil mi? Şefkat. Şefkat.
1: Hayır, maçın temposuyla alakalı sadece bir eleştiride bulundu. Hani dediğim gibi biz neler görmüşken hani İrfan Hoca'yı mı eleştirdik bu konuda, ben onu anlayamadım. Hani neler neler oldu, hani ne hakem eleştiriler oluyor bu ülkede.
0: Her şeyi eleştirdik. İrfan Hoca gibi özel bir adam, 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımın teknik heyetinin önemli beyinlerinden,
1: tabii
0: beyin takımının.
1: %100 hiçbir itirazım yok.
0: Merkezinde olan bir adam. İrfan Hoca tabii ki yıkıcı bir eleştiri yapmak
1: yapmadı
0: istemedi.
1: Yapmadı.
0: Elbette ki kötü niyetli değildi. Ama şu anda hakemleri... Futbol adamları korumayacaksa kim koruyacak?
2: Bir de o tempo mesela
0: kimle bitireceğiz biz
2: tempo ile ilgili bir şey söyle.
3: Bu hakemlerle.
0: Aynen.
2: Tempo ile ilgili bir şey söyle. Şimdi orada tempo ile ilgili bir şey söylersek bu kadar fazla kas sakatlığını Avrupa'nın ortalama takımlarında bu kadar fazla takımlarımızın düşmesini neyle anlatacağız? Şimdi öyle oradan gidersek o yüzden çıkamayız. Galatasaray Lizbon'da gol yedi değil mi? Bir pasla
0: evet.
2: Baskıyı kırdı kaleci değil mi? Şimdi orada teknik anlamda sabahtan akşama kadar analiz yaparsın. Değil mi yani? Mesela bence o tarafı halledelim biz yani. Niye bir pasla oyuncularımız kırılıyor? Ya da haksız, ben de aynı fikirdeyim. Haksız bir penaltıdan sonra niye bizim takımlarımız oyunun neredeyse üçte birini yok sayıyor?
1: Ben sana %100 hak yani, veriyorum ama bugüne yoksa... dair bunu konuşmamız bana sadece garip geldi. Yoksa hani çok sert bir hakem eleştirisi olurdu mesela. Derdik ki ya olacak iş mi, ama dediğim gibi hocanın tonlaması, kullandığı kelimeler seçerek kullandı. Hani çok sert bir ifade yok. Hani bugüne dair bu eleştiri yapmak sadece bana şey geliyor. Yoksa hani genel olarak baktığın zaman %100 teknik adamlarımızın olayı hakem üzerinden yorumlaması, okuması benim de garibime geliyor. Ben de buna isyan ediyorum ama bugüne dair hani o baktığımız zaman açıklamaya çok bence keşke herkes böyle hakem eleştirse derim ben hani ülke futbolunun içinde. Hoca bir şekilde
2: ben de
1: eleştirirken bile
2: ki, keşke İtalyano gibi insanların sayısı artsa mesela. Yani evet burada bir eksiklik var ama ben önce kendi problemimi ortadan
0: İbrahim
2: kaldıracağım. Ben Van Bronckhorst'la ilgili benzer ifadeleri kullanıyordum ama orada şeyi gördüm yani tükendi en son, ya konuş dediler. Sonuç yine kaybeden Beşiktaş olduğu dönem. Bence Van Bronckhorst'ta şahane bir teknik direktör davranışıydı. Ama ya bir faydası olmayacak ya, açmayın şu kapıyı ya, çıkacak oyuncu. Ben eski bir oyuncu olarak söylüyorum, ben bir kulüpteyim, geldim başka bir ülkeye, elimden gelen her şeyi yaparım ama orada biri bana ya konunun seninle bir ilgisi yok, bak burada bizim şampiyon olmamızı istemiyorlar dediği an ben sıkıştığım an o kapıdan çıkarım yani. Kapat o kapıyı, bak İtalyano kapatmaya çalışıyor.
1: Ama işte bu
2: biz orada mesela şeyi eleştirelim.
1: İçinden yetişmediği için bunu i̇şte, çok rahat yapabiliyor.
2: Mesela ben orada şeyi eleştiririm. Analiz yaparım mesela. Bu Batrakov şey için söylemiyorum. Bugünkü özelini söylemiyorum. Ama mesela Galatasaray'ın bugüne kadarki gelen genç oyunculardan maksimum verim alamaması. Leao'nun durumu. Değil mi? Mesela Galatasaray'ın bu sene yeni gelen oyuncu. Mesela Leslie'nin durumu. İnanılmaz bir durumdur Leslie'nin. Galatasaray Leslie'yi sahaya gönderemeyecek durumdaydı. Yeni yapılan transfer. Ve gerçekten ihtiyacı var. Mesela İlkay konusunu eleştirelim. Neden Manchester City'de bu kadar önemli organizasyonun çok değerli bir oyuncusunu Galatasaray kullanamadı? Ama bence onun temel sebebi tamamen İlkay'ın bir planlamanın içerisinde var olan oyuncu olması.
3: Orada İlkay bu akşamki açıklamaları da enteresan.
1: Evet, o patlama noktası gelmiş artık yani büyük ihtimalle. Yani
0: İlkay Gündoğan konusunda son derece sübjektif, ön yargılı ve katıyım. Bu konuda hani tamam Batrakov önemli bir futbolcu. Rusya futbol piyasasında çok büyük bedellerle Galatasaray'a ve büyük umutlarla alındı. Ama ben bu akşam iyi oynadığı gün söylüyorum bunu da. Popülist davranmıyorum. Bu bence önemli. Bu akşam Batrakov değil İlkay oynamalıydı. Çünkü senin Barcelona maçın var. Ve bütün Galatasaray muhabirleri özellikle yakından takip ettim. Sen de haberlerini yaptık. Muhtemelen sen de İbrahim. Bütün Galatasaray muhabirleri İlkay'ın formaya çok yakın olduğu konusunda İlkay'ı da heveslendirecek, bizleri de meraklandıracak şekilde bilgiler
1: oyuncu
0: ve haberler
1: oyuncu bilir
0: yaptı.
1: Mi peki onu? Oyuncu bilir bence onu.
3: Emre biz habercilik yaptık. Bugün Emre Kaplan'la tüm bağlantılarda.
0: Bugün değil.
3: İlkay'ın olmayacağını
0: 21 gün.
3: Lüklerimde başlıyor işte. Haberlerin doğru olmadığını İlkay'ın oynamaya
0: helal
3: çok istekli. Okan Hoca'nın da onu oynatmaya çok istekli olmadığını söyledi bugün.
0: Onu anladık zaten. Hı-hı. Yani Okan Hoca'nın İlkay'la kişisel bir problemi olmadığını adımız gibi eminiz.
1: Ama
0: yani
1: Emre'nin detayı önemli. Oynamaya da niyetli olmadığını ifadesi var.
0: İlkay'ın oynamaya niyetli olmadığını.
1: Hoca oynatmaya niyetli değil, İlkay oynamaya niyetli değil demiş Emre. O kısım da önemli.
0: O zaman olarak bir makas ayrım var ama ben bu konuda görüşümü asla değiştirmeyeceğim.
3: Sonrasında İlkay'ın bu akşamki açıklamaları zaten.
0: Yani Sara'nın gördüğü anlayışın çok daha fazlasını hak eden bir potansiyeldir İlkay Gündoğan. Kante'nin Fenerbahçe'de yarattığı farkı görünce Salah'ın Trabzon'a verdiği enerjiyi görünce maçlarında Barcelona ile falan olunca ben İlkay Gündoğan'ın yok sayılmasını anlayamıyorum. Bir de karakterini de bildiğimiz bir oyuncu. Hani kibir yapmaz, ikilik çıkarmaz. Tabii ki dört duvar arasında yaşanan her şeye hakim değilim. Ama hani İlkay Gündoğan'ın yok sayılması, Kante'nin yok sayılması, Saha'nın yok sayılması, hatta Sané'ye yaptığını da eklerim ben biraz hocanın. Yani Sané oyuna girdikten sonra kattığı hareketi gördünüz mü? Osimhen'i zaten saymıyorum. Bak Osimhen'i övmek yani şu anda boşa zaman kaybı. Hani Osimhen'in yaptığı iyi şeylerden bahsetmek. Lemina'nın katkısını, hani Galatasaray'ın bu akşam ligin namalup takımına karşı çıktığı orta saha arkadaşlar Batrakov, Sara
1: Torreira
0: ve Torreira'ydı. Torreira Allah'tan üzerindeki ölü toprağını attı ve bir form tutmuştu ama 21 gün önce. Ben ne vereceğini bilmiyorum. 21 gün geçmiş aradan. Bak Kasımpaşa'yı tanıyamadım mesela.
1: Milli takımda da iyi bir dönem geçirdim.
0: Yani hakikaten mesela Kasımpaşa teknik direktörü olsam heveslenebileceğim bir orta sahayla çıktı Galatasaray bugün. Ve senin Barcelona maçın
1: senin
0: var.
1: Senin ideal orta sahan ne abi bu arada Galatasaray adına?
0: Abi tamamen fantezi artık. Yani şu anda böyle bir skor, böyle görkem.
1: Hayır bu maç için değil, bu maç için demiyorum.
0: Hayır bu maçın ardından şu programda bugün konuşulacak şey değil ama samimi hislerimle söylüyorum. Osimhen.
1: Yok yok orta sahadan bahsediyorum.
0: Yok yok geliyorum ben.
1: Ha, okay,
0: daha
1: pardon.
0: Samimi davranıyorum.
1: Ha, okey okey.
0: Osimhen zaten koyduk yani Osimhen'i söylememe gerek yok. Sağda Sané. Solda sen kimi koyuyorsun?
1: Yani Leo o doğal aday.
0: Her şeye rağmen Leo.
1: Evet tabii. Israr
0: Leo,
1: ederim.
0: Sané, Osimhen, İlkay Gündoğan, Torreira, Lemina. Bu.
1: Ya şimdi İlkay noktasında
0: mesela bunun dışındaki her şeyde tabii ki form durumu olur, disiplin problemi olur. Ama İlkay yok sayılıyor Galatasaray'da. Sané hani babam Sané içinse daha sert konuşabilirim.
1: Ya İlkay noktası benim herhalde.
3: Ama biri İlkay biri Sané ya.
0: Yani evet abi.
1: Yakın ya tarihteki en büyük ayak kırıklığı.
0: Bak Trossard'a neler yapıyor. Bak Kante neler yapıyor. Fenerbahçe'nin omurgası tek başına adam.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Aradaki en büyük fark biliyor musunuz abi?
0: Başlı başına
1: bak,
0: bir silah.
1: Salah ve Kante'den çıkalım yola. Kıyaslama yaptığımız
0: abi,
1: için.
0: Biri önemsiz bir adam biri, değil. Yapmayın
1: birinin,
0: Allah aşkına ya.
1: Birinin oyununun %70-80'i enerji ve fiziksel kalite. N'Golo Kante'den bahsediyorum. Bu lig için çok uygun bir oyuncu. Biri
0: bence
1: olağanüstü bir... Biri tabii ki o da var. Biri olağanüstü bir doğal yetenek. Muhammed Salah'tan bahsediyorum. İlka ise çok iyi bir organizasyonun çok iyi bir organizatörü.
2: İşte o yüzden burada da organizasyon olmadığı için oynayamıyor.

0: Yani şimdi Galatasaray
1: kendisine ait olmayan bir suçun bedelini ödüyor.
0: İki yıldır alışık olduğu bir
2: futbolu yok Galatasaray. Evet, yani
3: City'de diyor ki Guardiola ona, ben sana A, B, C oyun çiziyorum. Senin yeteneğin en iyi bulacak diyor. İşte burada da diyorlar ki bizde A, B, C yok, biz senin yeteneğine muhtacız, sen yaratacaksın.
0: Sıkıntı buradan kaynaklı. Zaten yani şimdi
2: çok güzel ifade.
0: Bir buçuk yıldır yani Galatasaray ilk ay geldiğinden beri iki dönemi bahsedelim. Hani daha önce eskiye gitmeyelim. Yani oyuncu mu, oyun mu? Oyuncu Galatasaray'dan ön plana çıkan olduğu için, ki bunu hep eleştiriyoruz burada, bu oyunun da bir oyuncusu olamaz İlkay Gündoğan kesinlikle. Çünkü İlkay kariyeri boyunca bireyselliği değil, o takımın içindeki organizasyonun en değerli dişlerinden biri olduğu için.
1: Yani İlkay aslında çıktı. Başarıya giden bir anahtar, iyi futbola
0: evet,
1: giden.
0: Kesinlikle. Yani
2: dediğimiz adam City ile şampiyonluklar
0: yüzde yüz. Ve hani ben
1: Alman milli takımının kaptanlığını
2: yaptı. Oldu Alman milli
1: bir Türk olarak.
0: Ve İlkay'ın hani 35 yaşında İlkay, işte yaklaşık 17-18 yıllık kariyerine baktığımız zaman da İlkay'ın çalışkanlığıyla alakalı hiçbir şey duymadık. Aidiyetiyle alakalı en ufak bir şey duymadık. Arkadaşlık konusunda bir şey duymadık.
1: İlkay
0: teknik adam problemini hiç duymadık.
1: En sevilen adam falan.
0: Yani dolayısıyla
3: bu kadar uzun ara verdi mi oynadığı kulüplerde? O da ilk defa kariyerinde abi, psikolojik anlamda bir şeyi
0: idare ediyordu. Olabilir. Belki, yani
3: belki de o reaksiyon biraz da alışık olmadığı bir şey.
0: Yani belki hoca da ondan o şeyi görmüyor belki de. Şimdi bilemiyoruz. Afak konuşuyoruz. Yani içini Kemerburgaz'ı değiliz şu anda. Tek Okan Buruk tarafını suçlayamayız burada ama belki de şu oldu dediğimiz gibi. Yani hoca bir şey de görmek istiyor belki oyuncudan. Hani formayı alma noktasında. Belki ilk ayda o heyecanlı motivasyonu da kaybetmiş olabilir. Olabilir çünkü
3: işte orada Onur yani şey görmesi lazım. Ya yani bir teknik direktör birine talip olurken kendi oynattığı oyundan dolayı bilmesi lazım. Yani
1: talip olmadı ama işte.
3: Ha kendisi talip olmadı.
1: Talip olmadı.
0: Ya evet orada bir soru işareti
1: var. Zaten bence kendi bu var.
3: Tamam.
1: Lemina'ya yani da talip olmadı Okan Hoca.
3: İlkay'a kim talip oldu abi?
1: İlkay'a genel olarak Galatasaray bir talip oldu.
2: Taraftar aldırdı. İlkay'ı da taraftar aldırdı.
3: Abi eğer gerçekten ben tüm böyle şeylere yani İnanmak ya
0: taraftan aldı derken yani
2: aslında
0: ya
2: oluşturdu tabii ki.
0: Tabii ki yani teknik
2: olur,
0: adam
2: olur. Yani altında başka nedenler
1: mantıklı mıdır değil midir tartışılır ama
3: şundan
1: böyle olur.
3: Söylüyorum abi şimdi ben bir teknik direktörüm ya oyuncuyu da biliyorum. Ben İlkay geldiği gün bir programda şöyle bir ifade kullanmıştım. Ya oturtamıyorum kafama yani Okan Buruk oyunlarıyla İlkay'ı bir türlü oturtamıyorum yan yana. Nasıl olacak İlkay? Oynarsa benim için büyük sürpriz olacak demiştim. Çünkü İlkay'ın oyunculuk özellikleriyle Okan Hoca'nın oynattığı
1: sen haklı çıktın İbrahim.
3: Ciddi fark var. Şundan dolayı söylüyorum abi. Yani bunu Okan Hoca'nın görüyor olması lazım. Bu çok zor bir analiz de değil. Bu çok basit bir analiz. Oyuncunun özellikleri yani en üst seviyeye çıktı. Oyun sistemi, teknik direktör davranışı, senin oynadığın oyun.
0: Okan Hoca bazen
3: itirazım yok.
0: Okan Hoca bazen şunu yapıyor ama mesela başarılı oldu bu arada. Başka bir oyuncu alıp kendi oyunun içine adapte edebildi. Örnek verelim. İşte Mertens'e geldiği zaman bir on numara değildi. Mertens'in kariyerinde on numaralık yoktu. Kenar oyuncusuydu. Sahte dokuzdu. Forvet arkasıydı ama bir on numara işin organizasyon kısmında çok fazla olan bir oyuncu değildi Mertens. Onu mesela bir dönüştürmeyi bence başardı. Şalay noktası evet bir teknik adam becerisi de diyebiliriz. Kendi oyunun içine oturtabildi. Bazen de yapamadı bunu o konuca. Belki de onu düşündü. Hani ben İlkay'ı kendi oyunumun içine monte edebilirim. Belki İlkay'dan başka bir şey çıkarırım diye düşündü. Yani olabilir bu da ama günün sonunda korkunç bir hayal kırıklığı. Yani bu birliktelik ve ben şunu düşünüyorum artık.
1: Abi hayal kırıklığı ağır bir tabir değil mi? Hayır. İlkay'ın yarattığı bir hayal kırıklığı yok,
0: yok
1: çünkü bence.
0: Yok anlama demiyorum. Totele baktığım zaman şu anki evet, filmin sonuna baktığım
1: faydadan
0: zaman
1: çok zarar getirdi.
0: Hayır zarar da getirdi değil. Transfer. Yani baktığımız zaman bir performans.
1: Demek ki hocanın istemediği adamı almayacaksın abi.
0: Neden kaynaklı %100 olduğunu bilmemekle beraber %100 tabii ki tahminlerimiz var. Bir performans yok. Ve bence devre arasında bu artık işin bir adının konması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok uzatmak da bu ilişkiği bence zedeler diye düşünüyorum.
3: Tabii
0: çünkü
3: verdi,
0: hocanın
3: verdi
0: planlarında görüyoruz ki orada birinci adam Batrakov veya Yunus ya da ikinci adam Batrakov ya da Yunus. Yani orada iki oyuncuyu kullanıp evet, İlkay'ı hoca hiç düşünmüyor. Düşünmüyorsa da bu ilişkiyi zorlamanın bir anlamı yok. Takım içinde mutsuz oyuncu her zaman problemdir.
3: İşte orada yani antrenmana müdahale ettiğinde bir oyuncunun temposu
0: aynen
3: düştüğünde
0: gerek
3: maça yansır.
0: Yani. Gerek yok. O yüzden de devre arasında Galatasaray'la İlkay'ın yolları bence ayrılmalı diye düşünüyorum. Bundan sonra da artık hoca
3: aslında bizim için de çok
0: büyük transferleri yapmamalı.
2: Yani bu akşama dönüp Galatasaray'ın hem ilk yarı hem ikinci yarının sonunda attığı golleri de konuşmak lazım. Galatasaray'ın o winner özelliğini Çok çabuk eski.
0: Çok olumsuzdan gittik değil mi abi, evet, yayının başından beri? Haklısın. Yani

0: takım 45'te 1-0 yaptı. 90 artılarda da maçı 3-1'e getirdi. Bunu da unutmuyorum.
1: Ya dedik işte yani tabii ki rakip kaynaklı mutlaka kolaylıklar olmuştur Galatasaray adına ama yani 10 kişi kalmışken o reaksiyonu vermek, o mücadeleyi vermek ki son 15 dakika Galatasaray 16 kez rakip ceza sahasına girmiş. Son 15 dakika uzatmayla 20, rakip 3 kez girmiş. Yani 11'e 10 bunu yapmak kolay değil ve milli aradan çıkmışsın. Sonuçta futbolcuların birçoğu 3 ya da 4 maç yapmış.
0: Tabii birçok oyuncu gitti, onu da verelim
1: 15-16
0: arkadaşlar.
1: 15-16 oyuncusu gitmiş Galatasaray. Yani
0: takıma giden oyuncuları
1: Galatasaray. Bu tabloda ve Barcelona maçı da varken.
0: Evet, önünde
1: aynen,
0: en zorlu maçın var şampiyonlar.
1: O mücadeleyi gibi vermek, o reaksiyonu vermek kolay değil bence. Oradan bir alkış bence vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de Batrakova, bir parantez açmak istiyorum.
0: Bu arada işte milli takıma
1: anında görüntü diyorsunuz. Çok fazla oyuncu bu arada. Beşiktaş'ta da böyleydi. Fenerbahçe Trabzonspor'u da.
0: Eren Elmalı, Batrakov, Yunus Akgün, Niyaga, Leao, Deniz Gül, Uğurcan Çakır.
1: %90 da bugün ilk 11'deydi evet. Bu oyuncu. Dediğim o kısım o işte yani. 11'e 10'sun, bu ne anlama geliyor? Bir kişi fazla koşmak, mücadele etmek zorundasın. Yıpratıcı olur bu oyun. Artı son 15 dakika bu enerjiyi koymak, bu dominasyonu sağ içinde koymak. Bence tabii ki rakip kaynaklı da olsa bazı şeyler önemli.
0: Bu arada Türkiye'de her şey yanlış anlaştı. Kolay okunsun diye herhalde yediği gol, yediği çok kalın kalın yazmış grafikler arkadaşlar. Hani kimse yanlış anlamasın, ben de özür dilemiş olayım.
1: Hayır, şimdi gol ve asist olmayacağı için orada
2: bir maçta cezalıydı.
0: O da sanatsal olarak herhalde orayı doldurmak için yapmış.
1: Aynen.
0: Da.
1: Yani şey abi, sonuçta gol ve asist sıfır yazmamak için onu oraya.
2: Ama iddialı yazmış değil mi?
0: Aynen. Hani yediği gol, yediğimiz gol zaten. Milli aynen takımda yediği golden bahsediyor. Şu yani kötü niyet yok büyük yok, ihtimalle. Görsel açıdan
1: tamam. Ama sen önden iyi
2: bir de bir istatistik.
1: Önden iyi müdahale yaptın ama abi.
0: Hem de hani bu kadar kalın.
1: Aynen. Yediği gol dan diye öyle.
3: Gol atanı yazmış.
0: Ben onu düzeltiyorum, yediğimiz gol olarak.
1: Evet, yediğim. Bu arada Batrakov'la gibi parantez açmak istiyorum. Yani benim hep beğendiğim ve övdüğüm bir oyuncu oldu geldiği günden bu yana. Benim için özel bir kısmı şu Batrakov'un. Tabii insanlar bir 10 numara deyince hep şeyi hayal ediyor. İşte topu alacak, 2 kişiyi geçecek, bir dribling yapacak, 3 kişinin arasına girecek falan, böyle bir 10 numara bizim bir çizdiğimiz bir tablo var 10 numara konusunda. Tabii Batrakov oyuncu değil. Hani onu bekleyen beklemesin boşuna hiç Batrakov'dan. Şu özelliği çok hoşuma gidiyor. Çok zeki bir oyuncu. Evet, hatta bugün Osimhen şunu demiş. O da önemli bence. Top gelmeden demiş, ne yapacağını biliyor demiş Batrakov. İlk idmandan beri bize bunu göster demiş. Yani Galatasaray takımında bunu bir kez bir, bence İlkay yapabilir sadece. Bir tek İlkay'a da var o özellik. O da üst seviyedir. Yani pas gelmeden önce 3-4 opsiyonu belirler ve en uygun opsiyonu uygulardı İlkay Gündoğan. Eskiden Galatasaray gelmeden önce diyelim. Eski yıllarında.
0: Belki hala uyguluyordur.
1: Bilemiyoruz. Bilemiyoruz.
0: Ki.
1: Belki de uyguluyor idmanlarda. Şimdi Batrakov'da da o var gerçekten. Çok zeki bir oyuncu. Hani Cruyff'in bir sözü var ya, futbol basit bir oyun, zor olan onu basit oynamaktır diye. İşte o zor olanı yapan bir oyuncu. Basit
0: topsuz
1: oynayarak.
0: Oyunda iyi oynuyor. Bu maçta birkaç pozisyonda i̇şte,
1: aynen.
0: Pas bekledi, doğru yerdeydi.
1: Zeka
0: çünkü
1: kısmında demek istediğim o.
0: Pas opsiyonundaydı. Bekledim,
1: yani top gelmeden önce kime atacağını, ne yapacağını ya da topsuz oyunda nereye gideceğini çok iyi bilen bir oyuncu. Oyun bilgisi çok üst seviye. Bu hani doğuştan gelen bir şey. Bunu çok geliştiremezsiniz. Bu oyuncunun hamurunda var bu. Ben o anlamda çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama tabii ki bizim ülkemizde bir gerçek var. Orada oynuyorsan tabela yapacaksın. Yani günün sonunda insanlar şeye bakacak. Sezon bitecek. Kaç gol, kaç asist. Yani biz buna önem veriyoruz gerçekten. Benim için oyuna katkı çok daha kıymetli. Tabii. Yani skora katkı da önemli ama oyuna katkı benim için ilk sıradadır. Batrakov'un şu an oyuna katkısı çok iyi. Skora da katkı
0: ama
1: yaparsa.
0: Ama sorarlar Luketti tabela derler.
1: İşte onu demek istiyorum abi. Yani sezon sonunda Batrakov'a demeleri lazım ki biraz tabela yap ki insanlar buna bakar Türkiye'de. Çünkü biz buna alışkınız. Yoksa bana göre
2: yani
1: oyuna katkısı çok üst seviye.
2: Yani falan da derler yani.
1: Derler.
2: Yani 28 verildi bu adama.
1: 3 gol mü attın kardeşim yani, falan hani sezon abi, bitmiş.
2: Çok
1: falan
2: önemsiz
1: bir
2: detay değil yani bu. 28 milyon
1: euro verildi. Ama şunu söyleyeceğim son kez uzatmadan. Gelmeden önce birkaç istatistiğine bakmışım. Maça birkaç metrik benzerliği Florian Wirtz'i işaret ediyordu ki bence alakası yok. Ben onu gördüm.
2: Bence de yok.
1: Ben kime benzetiyorum? Biraz Dani Olmo vibe'ı alıyorum ben. Şu anlamda. Daniel hani oyun zeki
2: değişik bir adam ya.
1: Yani oyun zekası, hayır, oyun yani zekası anlamında.
2: Zeka konusunda bence
1: ve ceza sahasına o sızmalar henüz tam yapamıyor ama yapar. Oraya girişler, ikinci forvet koşuları falan ki Rusya'da bunu çok yapıyordu. Hani ben birine benzeteceksem eğer, birine benziyorsa eğer ki Barış'ı benzetmeye çalıştık, zorlandık.

0: Ben biraz Dani Olmo havası alıyorum. Umarım öyle bir kariyeri olur. Hayır. Ki onunla da karşı karşıya gelecek salı günü. Onun için de enteresan bir orada bir mücadele olacak tabii
1: Çok özel bir adam Dani Olmo. Üzerine saatlerce konuşmak istediğim futbolculardan biri. Yani berbat maçlarla muazzam maçları arka arkaya oynayabilen bir oyuncu. Hani onun yüzünden kazanılamayan maç da var. Sadece onunla kazanılabilecek maç da var. Çok değişik ve ben biraz istikrarsız bulsam da Dani Olmo'lu bir maçı izlemekten büyük keyif alıyorum. Onu söyleyeyim.
0: İnşallah bizim maçta kötü oynar.
1: Evet. İnşallah. Batrakov'a gelince, Batrakov'un en büyük talihsizliği bence Rus futbolunun ve milli takımının ve kulüplerinin uluslararası arenada olmayışı. Olgunlaşma süreci gene de çok genç. Galatasaray için bence de çok doğru seçimdi. Okan Hoca da hani istediği bir oyuncu ki ona şans veriyor belli ki. Çünkü İlkay'ın önüne geçebiliyor. Çok alakasız iki oyuncular olduğu kesin. Okan Hoca'nın oyununa da İlkay'a göre daha çok yakıştığı kesin. Batrakov çok iyi bir oyuncu. Belki de 28 milyondan da değerli olabilir. Deniz Gül kötü oyuncu mu? O da bence çok iyi oyuncu.
0: Şu eksiği var mı ama Deniz Gül'ün
1: abi? Pardon da siz Kasımpaşa'yı bile anca Osimhen'le Sané falan girince yenebiliyorsunuz. Ve şimdi Barcelona ile oynayacaksınız. Sizin belki oyun planınız bu olmayabilir. Hı. Ama neden zaten sizin bir ya da bir buçuk oyun planınız var ki? Montella bile yeni bir şey üretti ya.
0: Hangisini abi?
1: Ne? Teşekkürler Montella. Hani bu arada.
2: Hayır, ben, yeni ben bir şey üretti. Üçlü falan çıktı. Merak ediyorum. Ha? Mesela Batrakov ben çok zor bu maçta bulduğu kadar özgürlüğü bir daha kolay kolay bulamayacak.
1: Nereye bulacak abi? Barcelona'da oynatınca.
2: Hayır şeyden bahsediyorum. Oyun anlamında. Kasımpaşa'nın ona yakalıp verdiği özgürlüğü kolay kolay Batrakov abi, bir daha çok zor bulacak.
1: Galatasaray'ın yani. Bu akşam sahaya çıktığı orta sahibi de bir kez daha söyleyelim. Torreira, Sara önlerinde Batrakov. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın karşısında bence çıkmasın böyle.
0: Yok bu üçlü ne üçlüsü biliyor musun abi?
1: Ligde... İlkay'ı nasıl oynatma? Ay,
0: 34 maçın bence 25 için ideal üçlü.
1: Lemina yaşlandı onu şimdi Barcelona'da. Bak Lemina'yı eğer Barcelona maçına saklamadıysa hoca.
0: Yok o maçın oyuncusu. Ben o maçın orta sahasını söyleyeyim mi bu arada?
3: O maça geçmeden bu maçı bitirelim o zaman. Tamam. Bir basın toplantısına gidelim. Tamam. Hocaları da dinleyelim. Sonra konu ister istemez Barcelona maçına gidiyor. O maçta konuşalım.
4: Bugün güçlü bir rakiple oynadık. Namalüp buraya geldiler. 4 beraberlik, 2 galibiyetle geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var. İyi kurguları var. Ancak biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var, iyi oyunlarımız var. İyi oyuncularımızı ve iyi oyunumuzu oynayarak ve kullanarak değerli bir 3 puanı aldık. Namalüp takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte de lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak, bir güç katacak. Buna inanıyoruz. Mutlaka Abdülkerim topa doğru giderken orada bir şiddetli yüksek veya düşük bir itme var. O itmeyi görmesi gerekiyordu. Onun devamında kırmızı kart oldu. Kırmızı kartı biraz orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Sağlık ekibi verebilir ancak Singo ile ilgili kararı veya da ne zaman başlar bilgisini ama yakın zamanda dönecek. O da antrenmanlara, sert idmanlara başladı. Hazır olduğunda kendi yerini alacaktır. Takıma güç katacaktır. Herkes ilk 11 oynamak ister. Herkes ilk 11 oyuncusudur bizde. O değerlidir. Ancak 11 kişi çıkacağı için bazı arkadaşlar rotasyonla şans bulacaklardır. Ama altını çizmem gerekiyor. Çünkü bizim fiziksel olarak hiçbir noksanımız yok. Yapılan istatistikler, araştırmalar bizim Avrupa'da üst düzey bildiğimiz liglerin koşu temposunu, koşu hızını yakalamış durumda. O seviyede bir antrenman dozumuz var, antrenman planımız var. Bizim

0: O anlamda da bir eksiğimiz yok. Avrupa ile eş değerde fiziksel departmanımız var. Onu sadece altını çizmek istedim. Çok eleştiriliyoruz diye. Biz eleştirilecek bir ekip değiliz. Takım olarak söylüyorum. Bir bütün olarak söylüyorum. Biz saygı duyduğumuz bir işi saygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kulaklarımız bazen tıkanık ama bazen de açılması gerekiyor. Birkaç kelime söylemek gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var. Biz birlikte olmaya ihtiyacımız var. Sizler basın mensubusunuz. Sizlerin desteğine de ihtiyacımız var. Ama bizim Galatasaray camiasından desteğe daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü onlarla aynı yoldayız. Sizler bugün bizdesiniz. Yarın başka bir takımı tutabilirsiniz. Bizim takım tutmak veya bir lüksümüz yok bu anlamda. Biz profesyonelce doğru işleri yapmak ve takımın başarısı için 24 saatimizi harcayan insanlarız. Bu anlamda da kondisyoner arkadaşlarımız, fizik departmanımızı da tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Mutlaka süre alacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki oyuncu ismi üzerinden ben yorum yapmak durumunda değilim. Biliyorsunuz ki yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Ben bütün oyuncularımıza aynı mesafede durup onların performanslarını arttırmak için görev yapıyorum. Bireysel konulara girersek, oyuncuya girersek çok doğru olmaz. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. Güçlü ve iyi değerde, belki finansal değeri daha yüksek onların. Ama bizim de kendi sahamızda, arenamızda, kendi taraftarlarımızın önünde, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle ve oyuncularımızın karakteriyle, hem oyuncu karakteriyle hem futbolcu karakteriyle ortaya koyacağı performans sonucu belirleyecek. Ama bu umut var mı? Var tabii, sonuna kadar. Kendisine söyleyebilirim tabii özel şeyleri. Sizin huzurunuzda söyleyebileceğim, onun performansından son derece memnunuz. Her bölgede bize ciddi destek veren bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek, santrafor oynayan, hatta milli takımda santrafor düşünülen, şans verilen bir oyuncu. Böyle bu kalibredeki bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Onun için çok memnunuz ve mutluyuz. Onun daha iyi şeyler yapacak potansiyeli var. Çünkü inanılmaz bir gücü var yani. Ben bayağı uzun yıllardır bu meslek içindeyim. Fizik gücü bu kadar, patlayıcı gücü bu kadar yüksek çok az oyuncu gördüm. Onun kendisini eğer yeterli görmez ise, ki görmüyor, çalışmalarına devam ediyor. Çok daha iyi performans, çok daha iyi yerler, şu anda en iyi yerde. Belki Avrupa onun için farklı bir vizyon, farklı bir misyon olabilir. Çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir oyuncu.
1: Biz aslında oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda ortasında momentumun tamamen bize geçtiği, rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulmamız. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence bunun ne yazık ki cezasını çekiyoruz şu an. Sonrasında oyun hamleler yaptık kazanmak için. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti. Oyun geriye gittikçe de Galatasaray tabii ki bireysel oyuncu kalitesi 10 kişi de olsa çok çözümleyici oyunculara sahipler. Takımımız çok genç bir takım. Gelişime aday oyuncularla bu takım kuruldu. Bu gece onlar için acı bir tecrübe oldu. Hepimiz için acı bir tecrübe oldu ama oyuncularımın mücadele edenleri oyuna girdikten sonra bence yine iyi mücadele etmeye de çalıştılar ama oyuncu değişiklikleri sonrası oyun çok ama çok geriye gitti. Bu da benim kendime çıkarmam gereken bir ders. Bu gece için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Ya bunları konuşmak çok kolay tabii. Şimdi bunu değerlendirmesi bir oyuncu üzerinden gitmiyorum. Yani bazen oyuncu değişikliği yapıyorsunuz ve maçı kazanıyorsunuz. Ama bugün bizim oyuna soktuğumuz çok ofansif oyuncular ve bizim çok beklenti içinde olduğumuz oyuncular. Yani bugün oyunun bu kadar geriye gitmesi, her topu kazandığımızda rakip 10 kişi ve %60-65'lerin üzerinde pas hatalarıyla oynanması bizim en çok güvendiğimiz bu anlamda ön alanda.

0: yatırım yaptığımız oyuncular ne yazık ki karşılığını alamadı. Tabii ki bu oyuncular üzerinden değerlendirmekten ziyade benim söyleyebileceklerim aslında yaptığımız hamle kazanma hamlesiydi. Yani soktuğumuz oyuncu profilleri de kazanma hamlesi profillerdi. Ama beklediğimin çok altında. Oyun çok geriye gide gide bizim için çok kötü bir son 10 dakikayla bitti. Üzgünüm. Sorumluluk burada tabii ki bizim. Dediğim gibi bu genç oyuncular, gelişime açık oyuncular, onlara çok inanıyoruz ve çok güveniyoruz. Bu işin böyle bir maliyeti de var. Buna inandık. Bu yola çıkarken de bunun bu çetrefilli bir yol olduğunu da biliyoruz. Yani bugün iyi mücadele etti oyuncular. Yani 90. dakikaya kadar. Sonrasında ikinci gol. 4 tane oyuncumuz var ceza sahası içinde. En köşede sadece Barış Alper var ve bu golü yiyorsunuz. Yani bu birazcık tabii ki bizim adımıza, teknik ekip adına da üzüntü verici. Bu senenin bence problemi değil, uzun senelerdir gelen problemler var Türk futbolunda. Artık yani biz bu yamalı, ne yazık ki bu acı çektiğimiz süreçleri yaşamaya biraz herhalde bağışıklık gösterdi herkes. Biz de bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama bence bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. Ama 2-3 senedir bence Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti, fazlasıyla değerini kaybetti, itibarını kaybetti. Bugün gelinen noktada tabii ki adli süreçler. Herkesin masumiyet kariyerisi önemlidir. Bir şey söylemem doğru olmaz. Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur. Ama ben gelinen noktada bu futbola, yani özellikle çocuk yaştan itibaren bu ülke futboluna hizmet etmiş birisi olarak üzüntü duyucu büyük bir tablo olduğunu, acı verici bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm yani. Ya biz tabii ki geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. O yüzden de zaten dersimize iyi çalışmaya gayret ediyoruz ekiple beraber. Oyuncu profillerimiz geçen seneden çok daha farklı, çok daha genç. Gelişimi açık ama hata da yapacak. Onları da tolere edecek bir düzen oluşturmak istedik. Ben yine ilk onun bizim için çok gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ama geçen sene yaşadığımız o duyguyu yaşamamak da bizim için bir hedef olmalı. Ben bugün oyuncu grubumun, bugün ligin en güçlü kadrolarından bir tanesi Galatasaray. Baktığınız zaman onlarla bile kafa kafa oynayabildiğini, hatta onları çok zora sokan anlar yaşattığına şahit oldum. O yüzden yani bunun dakikalarını ve sürelerini arttırmak, oyuncuların bu anlamda özgüvenini yükseltmek hem kulübün hem benim görevim. Bunu yapmaya devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Çok tekrarla oyuncuları geliştirmeye talip olduğumuzu sezon başında söylemiştik. İnşallah bu bizim için hem sıralamada hem oyuncu geliştirmede istediğimiz noktaya bizi ulaştırır sezon sonuna kadar.
1: Teknik direktörlerin açıklamalarını izledik. Bu maçı kapatıyoruz. Sıradaki maç. Sıradaki maç da öyle böyle bir maç değil. Onur, Barcelona rakip. Bu sezonki en zorlu Avrupa sınavı herhalde şu ana kadar oynadık.
2: Ben şeye düşünüyorum. 4,5 yıl oldu değil mi Okan Hoca'nın göreve geldiği günden bu yana. En zor iç saha maçı Okan Hoca'nın. Bayern Münih'le de oynadı. Onu da önüne koyuyorum ben.
1: Liverpool'da
2: önüne koyuyorum. Form anlamında gerçekten.
3: Bir numara bence.
2: Evet.
3: Ben izliyorum abi.
2: Ve hatta kağıt üzerinde de Okan Hoca geldiğinden beri Galatasaray'ın yenilgiye en yakın olduğu maç kağıt üzerinde. Tabii ki oyunun içinde her şey, her senaryo var. Umarım başka bir şey çıkar ortaya ama kağıt üzerine baktığımız zaman hani bireysel performans, takım oyunu, form durumları hepsini ele aldığımız zaman teknik adam performansları baya baya hani terazi ciddi şekilde ağır basıyor Barcelona tarafında. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yoksa hani popülist bir yaklaşımla ya Galatasaray Avrupa Fatih arkadaşlar çıkar şöyle yapar böyle yapar diyebiliriz tabii ki. Umarım öyle de olur bu arada. Biz burada yanıldık deriz inşallah ama kağıt üzerinde tüm rakamları ortaya koyduğumuz zaman, tüm oyun gerçeklerini, oyuncu gerçeklerini ortaya koyduğumuz zaman ciddi bir şekilde Barcelona'nın baya baya favori olduğu bir karşılaşma. Benim adıma kıymetli nokta şu, ben bunu birkaç kere daha söyledim. Yenilgi bir kere hiçbir şekilde normal olmayan bir skor değil, normal bir skor Galatasaray adına. Nasıl yenildiğin de önemli bu noktada. Yani Galatasaray oynayacağı oyun da önemli benim için. Yani skorun ve oyunun içine ne kadar kalabildiğin. Ki hani bazen öyle bir an gelir ki birçok olumlu ya da olumsuz şey bir arada toplanır saha içinde ve başka bir şey de izleyebiliriz. Hani bunun birçok örneği var. Rakip 10 kişi kalabilir. Erken bir gol bulursun. Başka bir şey olur. Yani imkansız demiyoruz tabii ki. Mümkün değil demiyoruz tabii ki. Mucize demiyoruz ama gerçekten çok zor bir gece beklediğini Galatasaray'ın da altını çizmemiz gerekiyor ki özellikle için savunma kısmı beni ciddi bir şekilde endişelendiriyor Galatasaray adına. Yani kafamda düşünüyorum, hani oyunu oynamaya çalışıyorum bir an. İşte Abdülkerim ve Barcelona'da oyuncular, işte Şalai sağ tarafta o kademeyi nasıl sağlayacak? İşte Kirafi'nin oynamaması büyük bir avantaj ama solda büyük ihtimalle Anthony Gordon oynayacak. Anthony Gordon Şalai eşleşmesini düşünüyorum.
3: Acayip formda.
2: Bir yandan işte bir yandan Şalai Abdülkerim denk gelirse o eşleşmeyi düşünüyorum. Yani gerçekten dediğim gibi Galatasaray adına çok fazla olumlu şeyin, Barcelona adına çok fazla olumsuz şeyin bir araya gelmesi, buluşması gerekiyor. Çok doğru kurgulanması gerekiyor. Şans gerekiyor.
1: Tabii.
2: Futbol şansı gerekiyor. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden de başarılar dilemek istiyorum Galatasaray'a. Çünkü gerçekten de hani istiyoruz. Çok önemli bir başarı olur Galatasaray adına. Barcelona önünde alınabilecek bir beraberlik bile bence. Ama dediğim gibi şartlarının çok zor olduğunu altını çizelim. Ama şunu belirtmek istiyorum bir yandan da. Barcelona'ya hücum anlamında şu anda Şampiyonlar Ligi'nde ilk sıraya yazarım. Bayern Münih'in de önüne yazarım hücum anlamında. Yani girilen gol pozisyonu, üretkenlik, atılan gol sayısı. Ben önüne yazarım Bayern Münih'i ama işi savunma kısmında ilk ona yazmam. Yani çok riskli oynuyorlar ki bence oyunlarının bu kadar üst seviye olmasının hücumda bu riskli oyunun bir payı var. Yani stoperler resmen orta saha çizgisinde böyle diziliyor. Ve 25-30 metrede oynuyor Barcelona ve bu sene tüm maçlarını sen de izledin abi. Ben de izledim. En kolay maçta bile minimum 2 tane rakibin %100 pozisyonu oldu.
1: Ama yani, sadece 7 gol yedi.
2: İşte yani
1: 7 maçta 7 gol.
2: Pozisyon veriyor, yese bile çok fazlasını
3: olsa
2: atabilecek.
3: Bile fazla.
2: Evet, Barcelona için fazla şu anda 7 gol 7 maçta. Ki daha da fazlasını yiyebilirdi bu arada. Kaleci de Juan Garcia da iyi maçlar çıkardı. O yüzden de Galatasaray'ın mutlaka pozisyona gireceği, mutlaka gol atabileceği, goller atabileceği bir senaryoda bence var. Ama işte burada işin savunma kısmı. Yani form durumuna da baktığım zaman işte Abdülkerim, Davinson, Şalai, Uğurcan Çakır. Yani çok fazla böyle olumlu şeyler bana düşündürtmüyor açıkçası. Ama inşallah ben yanılırım. Ve bir sonraki yayında, hatta maç akşamı yayınında deriz ki ya biz yanıldık, Galatasaray çok iyi bir iş başardı diyebilmeliyiz. İnşallah da deriz bunu.
1: Galatasaray bunları dedirtmiş bir takım.
2: Tabii ki dedirtmiş bir takım ama dediğim gibi abi, yani gerçekleri buraya masaya koyduğumuz zaman, futbol gerçeklerini, ki başka bir şey ortaya çıkabilir, her zaman bu var oyunun içinde. Yani Leicester Premier League şampiyonluğu kazandı. Bundan büyük mucize var mı son 30 yıldır Avrupa futbolunda? Bence yok. O ligde şampiyon oldu Leicester City. Yani biz bir maçtan bahsediyoruz. Yani 38 maçlık bir serüvenden de bahsetmiyoruz.
3: Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu ve Leicester şampiyonluğu.
2: Evet. Yani dolayısıyla bir 90 dakikanın içine sıkışabilir bir mucize.
1: Danimarka'da var.
2: Ve önemli bir şey.
3: Son 30 yıl dedi.
2: 30 yılı geçtik, evet abi. 88'e gittin sen abi.
3: 33 deseydi.
4: 92 mi?
1: 92'ydi.
2: 92'ye gittin sen deseydi. Abi. O da kurtarıyor da. 4 seneyle olmadı abi. Yani dolayısıyla toparlamak gerekirse şartlar çok zor. Ama Galatasaray tabii ki daha önce de başardı bu tür zorlu şartlardan zaferler çıkarmayı. Umarım bir yenisi bu halkaya eklenir.
1: Tabii kolay değil. 19.30'da Hetafe ile oynayacaklar. 8'de 8 yapıp gelecekler. Hadi. Hiçbir şüphe yok buna. 8 maç 8 galibiyette.
3: Barcelona'da şöyle bir hissiyat var. Elbette ki hepimiz her branşta uzmanlaşmak zorunda değiliz. Spor medyası olarak tabii ki burada... Hani futbolu üst düzey oynamış birisi varken ben hani futbol adına haddimi bilerek konuşuyorum. Ama şunu söyleyeyim. Basketbolda maça oturursun, tamam mı? Hani abi denk güçlerse ve maç ortadaysa bunu işte legal bahis oranlarından da yorumlayabilirsin. Evet, biraz ilgiliysen, maçları izlediysen of bu maç tam ortada. Tam ortada hissi veren bir basketbol maçı acayip keyiflidir. Ama genelde
1: zaten diğerleri de bütçesi iyi olan kazanır genel, yani
3: kimin
1: sonucu bellidir.
3: Kazanacağını bilirsin.
1: Bilirsin. Bütçesi
2: sürpriz
1: yüksek olan kazanır
2: basketbol.
3: Evet, Barcelona basketbol kodlarıyla futbolu çözümlemiş bir kültür. Flick bir başrol oyuncusu değil. Flick bir rolü canlandıran aktör. Alman olmasıyla farklı bir solüsyon oldu Barcelona'da. Yani Barcelona'nın futbol kültürünün ve hikayesinin geldiği noktada Flick gibi bir Almanla kesişmesiydi. Mesela Klopp çok iyi gelmeyebilirdi Barcelona'ya.
2: %100.
3: Çünkü Klopp daha özgürlükçü, daha insancıl falan. Barcelona'nın çok katı bir futbol kültürü var. Barcelona'da öyle teknik adama falan transfer yaptırtılmaz. Ne oynayacağı

0: bellidir. Giden adam giderken kendisinden ne beklenildiğini bilir.
1: Bir düzene gidiyor.
0: Aynen. Yani şöyle diyebilirim. Hani senaryosunu kendi yazdığın Quentin Tarantino gibi, bazen kankalarıyla yazar ama senaryosunu kendi yazdığın filmi çekmek var. Bir de biz bir yapım şirketiyizdir Onur'la. Baba senaryo çok sağlam, bunu kime çektirtelim işte? Scorsese'ye mi çektirtelim? Tarantino'ya? Hani bir de Barcelona teknik adamın önüne senaryosunu, stratejisini koyar. Zaten sen de hemen imzalarsın. Hani. Yani, yapacak bir şey yok. Tamam mı? Hani çünkü senaryo iyidir, kültür iyidir, ham madde iyidir, altyapıdan oyuncu fışkırır ve aynı zamanda da dünyanın herhangi bir yerinden de ihtiyacı alabilecek güç de vardır. Şu anda bence Barcelona çağının içindeyiz. Elbette ki Saint Germain Luis Enrique ile inanılmaz bir şey yaptı. Çok iddialı kadrolardan sonra bu işin başka türlü de yapılabileceğini gösterdi. Tabii Luis Enrique de bir Barcelona kültürü ürünüdür.
2: Takım oyununun olarak da ne olduğunu gösterdi.
1: Bize veriyor yani mesaj olarak yani, bize yani.
0: Karakter olarak Barcelona kaptanlığı yapmış bir adamdır Luis Enrique de. Yani Barcelona futbol kültürünün bende hayranlık uyandıran tarafı, hani çocuksu yanlarım da var Barcelona'ya karşı bir şey beslerken. Gerçek ciddi iyi bir Barcelona'lıyımdır ben. Ama şu anda...
2: Hala Madrid diyoruz biz de, neyse.
0: Tabii olur. Yani çok doğru. Ya bir kere Arda Güler yeter yani. Yani. Madrid-Barcelona maçları hayatımda ilk defa benim için zor geçiyor. Arda'nın varlığından dolayı. Çünkü Arda'yı hayatımda ilk kez gördüğüm anda... Hani şu haddimi bilerek konuşurum ben hep. Abi bu çocuk galiba çok başka bir şey ya falan. Ya. Hep böyle bir teyitleşmek istedim. İşte atıyorum İbrahim bak Fener'in altyapısında şöyle bir futbolcu var. Bir izlesene ya, Fenerbahçe TV maçlarını veriyor falan diye. Allah Allah ya, normal yani, ben mi abartıyorum acaba falan diye teyitleşmek zorunda kalmıştım. Yani Arda'nın da mesela, ben çok fanatik Arda taraftı, hayranıyım. Adamın saha içi liderliğini, o İlkay'ın almaya çalışıp alamadığı, Galatasaray'da denedi İlkay bunu. Geldiği ilk zamanda denedi. Kendine yandaşlar da buldu. Kötü anlamda söylemiyorum. Yani ulan İlkay Gündoğan geldi diyen heyecanlanan tipler oldu. Takımın içinde bu heyecanı Osimhen'de, Icardi'de ben gördüm. Allah,
1: nasıl
0: İlkay
1: beslendiğini anlatıyorlardı bir yerde. Ben hatırlıyorum.
0: Bir yardımlaştılar. Ama liderliği almaya, oyun içi liderlik. Liderlik dediğim, kavga çıktı beyler hadi gelin benim dediğim olacak falan liderliği değil. Saha içi liderliğini doğal olarak, refleks olarak almaya çalıştı İlkay. Alamadı. Arda dediğimiz çocuksa Real'de alıyor abi. Alıyor abi. Şaka maka alıyor ya. Gözümle görüyorum ya. Hani hak eder, hak etmez, beğenen var, beğenmeyen var. Çok eleştiri de alıyor İspanya'da. Türkiye'de de hala nedense eleştirenler var. Hani gurur duymak yerine. Ama yani Arda başka bir vaka. Ve İlkay o şeyde alamadı. O muhasebeyi tamamlamak istiyordum. O maçı kapattım biliyorum ama İlkay konusunda benim için bu önemliydi. İlkay'da da alma iradesi yok Arda gibi. Hani bunu da lafı gelmişken söyleyeyim. Barcelona karşısında Galatasaray'ın 2-0'ına kadar ben okeyim. Yenilgi olarak.
2: Çok umutsuz konuşuyorsunuz.
0: Yani bunu demin de konuştuk Libero TV'de. Ama hani Barcelona'ya yenilmek dünyanın sonu değil Onur'un dediği
3: nasıl,
0: gibi.
3: Nasıl oldu senaryosu önemli maçı?
0: Ha, bir şeyler yapılabilir mi? Türkiye-Fransa maçını hatırlıyorum. O maç 0-0 bitebilecek bir maçtı. Belki 1-0 bile kazanabilirdik.
2: Şu son Türkiye.
0: Evet. Evet. Türkiye-Fransa'ya, Türk futbol tarihinde Türk futbolunun tam böyle bir işte Salah'larla, Sané'ler, Trossard'lar, Osimhen'ler, Lukaku'lar, Kante, abi bakar mısın ortama bak ya. Hayalini bile kuramayacağımız bir ortamdayız. Çok acayip iki maç bir anda karşısına çıktı. Çok talihsiz iki maçtı. Tuhaftır. Bu 4 milli maçtan en az zayiatla ayrıldığımız Fransa maçı oldu.
2: En iyi oynadığımız.
0: Mesela bu biraz bizim futbol kültürümüze dair de, Galatasaray'ın hani o genleri dediğimiz şeye de dair bir şeyler anlatıyor olabilir. Yani Barcelona maçında çok da umutsuz olmamak lazım. Bunu bir fırsat olarak görmek lazım. Ama gerçekçi olayım, bir basketbol maçındaki favorinin kazanma olasılığı kadar bir olasılıkla çıkıyor her maçına bu adamlar. Tabii. Ve futbolda bu kolay kolay söylenmez. Bu futbol belli olmaz.

0: Aslında en çok insanları endişelendiren
1: taraf. Galatasaray maç fazlasıyla lider ama 11 gol yemiş. Çok yani. Kocaelispor 4 gol yemiş.
0: Ciddi bir ve Galatasaray durmuyor. Hazırlık Kocaelispor maçlarında da benzer sorunu yaşıyor. Mesela Pendik'ten de 3 tane gol yedi Galatasaray. Hani, bu önemlidir. Yani Galatasaray işin savunma kısmı ile ilgili ciddi problem yaşıyor ve rakibi de bu anlamda hücum organizasyonu en örgütlü takımı. O yüzden herkesi endişelendiriyor ama şey çok önemlidir. Ben de aynı fikirdeyim. Burada insanların peşinden gideceği temel şey oyun. Kaybedebilirsin ama bir oyun görmek ister. Ama bizim de Galatasaray'la ilgili şu an temenninin ötesine gidemememiz, aynı teknik direktörün 4. senesinde, bu da yani bir olumsuzluk üzerinden okunması gerekiyor. Bir şey anlatmamız lazım. Evet, çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ama 4 senenin sonunda da oynama alışkanlığı olan bir takım var burada. Bu şekilde yaparsa en azından o bahsettiğimiz güçlü organizasyonu durdurabilir diyemiyoruz. Ve tamamen ihtiyacımız olan o saydığımız oyuncuların kariyer maçına ihtiyacımız var. Yani bir kişi iki kişi değil. Neredeyse tamamı kariyer maçı oynaması lazım Galatasaray'ın burada en azından direnç gösterebilmesi.
2: Ama normal değil mi zaten hani Barcelona maçında böyle olması gerekmiyor mu zaten?
0: Ya ben çok normal olduğunu düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Bu bahsettiğimiz oyuncular da Avrupa'nın önemli kulüplerinden geldi. Yani biz eskiden de o
2: ya tabii ki
0: 90'larda kabul ederdim onu. Yani ama yani. Osimhen varsa sende Avrupa'nın yani koyar mısın Barcelona'ya?
3: Ben koyarım Osimhen'i.
0: Şimdi koyarsın normalde.
3: Oynar isim da olarak. Yani bayağı.
2: Ben koyamam, şu anlamda koyamam. Kalite olarak değil. Oyunu uyumayacağı için koyamam.
0: Oyundan demiyorum ya, kaliteden yani bahsediyorum.
2: Kalite olarak ona bir yani.
0: Yoksa sistem anlamında bir sürü şey. İlkay Gündoğan dediğin oyuncu daha düne kadar o organizasyonların önemli bir parçasıydı. Bugün sende oynamıyorsa tek başına da oyuncu üzerinden okumayacaksın. Yani burada seninle ilgili de o anlamda biraz tabii ki, problem yani var. Yani bu seviyede oyuncularla biz bilmiyor muyuz Barcelona'nın bu anlamda? Ama bu oyuncuları biz niye getirdik
3: buraya? Ya şu kendi an cümlelerimle çok küçük bir katkı yapmak isterim. Yani İlkay Gündoğan'ı kazanamamak bence zaten Okan Buruk'un dramı.
0: Ve bence bizim bu kadar bu konu hakkında yani İlkay yapamadı deme lüksümüzün de olmaması lazım.
3: Bu yapamama hali çok değil. Lüks. Ben de bu uyumsuzluk hali.
0: Bir şeyi biz halledemedik. Getirdiğimiz oyuncunun oyunculuk özelliklerini, çünkü bize öğreteceği çok şey de vardı. Çünkü o profilde bir oyuncuydu değil mi? Yani ya birilerine temas etme açısından da bize faydası olabilirdi.
2: %100.
0: Şimdi o yüzden biraz da oradan okumakta fayda var. Şimdi ben oyunu şöyle yorumluyorum abi. Ben maç önü, maç sonu, maçla beraber o kadar kıymetlidir. Yani maç önünde teknik direktörlerin söylediklerini maç kadar merakla bekliyorum. Çünkü maç öncesi ne planladıklarını orada dinliyorum.
3: Ama samimi olmuyorlar.
0: İşte abi bence oradan anlatmak lazım. Ya bazıları oluyor. Yanılsa da oluyor en azından bana. Yani oyunu anlamam açısından.
2: Abdullah Avcı'nın maç önü röportajları hep çok dolu dolu
3: geçerdi.
2: Zayıf
3: takımın teknik direktörleri daha dürüst oluyor.
0: Maç sonunda da oynanan bir oyunun devamını izliyorum. Yani bizi o geliştirir. O teknik direktör davranışı geliştirir.
2: Zaten şu an bir şey söyleyeyim mi? Barcelona maçında bu kadar hani hepimizin olumsuz konuşması ya da düşük enerjili konuşmamızın bir sebebi tabii ki Barcelona'nın bulunduğu konum. Ama buna biraz da Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum sebebiyet veriyor %100. Yani
0: işte ona itirazım var benim. Evet. Aslında böyle olmaması lazım. Yani
2: çok yani. Galatasaray daha iyi bir seviyede olsa şu an oyun anlamında, şu an hani 4 yılın sonunda gümbür gümbür mesela bir Galatasaray olmuş olsa, bireysel performanslar mesela Leao Milan'daki 3 yıl önceki durumunda olsa, Sané bildiğimiz Sané olsa mesela, örneğin İlkay Gündoğan mesela gerçekten bu takımın oyun lideri olabilse işte, o zaman derdik ki ya işte
0: Sané niye bildiğimiz Sané değil, bu bir problem
2: tabii
0: yani.
2: Ki tabii ki
0: yani bu tek başına Sané üzerinden okunmaması. Şimdi Sané diye bir oyuncumuz var, şu maçla ilgili net bir şey yapamıyoruz. İlkay diye bir oyuncumuz var, şu maçla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. Leao diye bir oyuncumuz var. Şimdi bunlar yani tamam Barcelona'nın gücünü biliyoruz da şimdi İspanya'da biri televizyonu açtığında çok da futbolla alakalı olmasına gerek yok, şu isimleri gördüğü an bir bakar değil mi ya, bir ilgisini çeker.
2: Ben sana
0: yani
2: başka bir şey söyleyeyim. Mesela şu anda Süper Lig'i çok takip etmeyen bir Barcelona taraftarına desen ki Galatasaray'ın 11'ini yap Barcelona maçındaki, İlkay'ı da 11 yazar, Sané'yi de 11 yazar. Ama Okan Buruk yazmayacak.
3: Ben hala yazarım.
2: Hayır. Yani o yazar. İspanyol taraftar der ki Sané 10 numarada yazarım, Sané'yi sağ kenara ya yazarım. Ama Okan Buruk yazmayacak Barcelona
0: onu
2: maçında.
0: Şöyle de düşünebilir. Bakar kadroya. Bunlar kulübedeyse oynayanlardan acayip bir şey.
3: Gorbaçov Ren'in fıkrası vardır ya öyle. Ya, o da ya arabayı kullanan Gorbaçov'sa arkada kim oturuyor?
2: O da Barcelona'ya şu anlamda çok büyük saygı duyuyorum. Biraz da aslında Galatasaray'a benzeteceğim bu noktada. Oyun kültürü dedin ya abi. Bence dünya futbolunda oyun kültürü değişmeyen tek takım olabilir Barcelona.
3: Aynen öyle abi. Yani mesela, senaryo hep aynı.
2: Mesela Real Madrid, Milan, United, kimi sayarsak sayalım, teknik adama bağlı olarak

0: oyun kültürleri değişkenlik gösterdi. Ama Barcelona 30 yıl önce de aynı oyunu oynuyordu. Yani tabii ki içinde değişkenler var ama 10 madde sayalım 7'si aynıdır. 3'ü yani, farklıdır.
1: Konuyu da çok dağıtmadan bir şey söyleyeyim. Aslında biz golü o söylediğin yerde yiyoruz. Altyapı planı. Galatasaray şu an altyapısı nerede antrenman yaptı? Kemerburgaz'da mı? Florya'da mı? Kimsenin haberi yok. Sen golü o planlamada yiyorsun. Şeyde arıyoruz biz, üçlü mü dörtlü mü kaçırdı mı adamı diyoruz ama o planlamasına sadık kalıyor. Getiriyor altyapıdan.
0: Ya o kültür başka bir şey tabii.
1: Ya yapabilirsin. Abi. Ya bu kadar zor bir şey değil. Para var, imkan var, tesis var, genç nüfus var. Yani biz niye

0: planlamasına sadık kalıyor. Getiriyor altyapıdan.
1: O kültür başlığı bir şey tabii.
0: Ya yapabilirsin. Tamam. Bu kadar zor bir şey değil. Para var, imkan var, tesis var, genç nüfus var. Yani biz niye bu Hırvatistan'ın yaptığı şeyi yapamıyoruz?
2: Altyapılara girersek milli takımımızın üçlü oyunu, üçlü defans oyunu.
3: Siz dedim böyle bütün yaş grupları aynı şeyi mi oynuyor dedi. Nasıl olabilir ki öyle bir şey?
2: Kulüp takımında olabilir. Ben milli takıma rezerv 3 gün sonra A milli takıma çağrılacak oyuncuların 4'te oynamasını, A milli takımında 3'te oynamasından bahsediyorum.
1: Bir maç özelinde çok belki olur da abi ama yani tabii, genel anlamda o sistem olmamalı.
3: Benim yanıtım değil, onun yanıtı bence merak edin. Namazsa'nın yöneticisi bir adam. Dedi ki nasıl öyle olabilir ki böyle bir şey dedi. Her yaş grubunda bir Busquets yok dedi. Takımda kimler var o sırada biliyor musun? Messi demedi. Her takımda bir Busquets yok dedi. Yani her yaş grubunda. Nasıl oynatabilirim ki ben alt yaş grubuna aynı sistemi dedi. Busquets iki stoperin arasına da giriyor. Hızlı mı değil. Burada belki Türkiye'ye gelse mesela bir döneminde. Ya kardeşim Busquets bitmiş falan diyeceğiz. Barcelona'nın şu anda hani bu ulaştığı seviye tabii ki mükemmellik çok iddialı olur. Hani mükemmel değil. Yani şey 10 üzerinden yani. 8.1 diyelim tamam mı? Ama ulaştığı bu seviyenin sebebi son dokunuş abi. Rodri.
2: Real Madrid farkı
3: Rodri ile bambaşka bir şey oldu adamlar farkında mısınız? Bak
1: sanki Rodri öncesi yapbozun bir boş parçası.
3: İşte Barcelona kültüründe Busquets ulan sayıyorsun takımı ve Busquets hani şey gibi yani böyle hani yan rol işte Hülya Koçyiğit işte Tarık Akan, Sami Azinses falan hani Busquets ve Busquets. Ama adam ne dedi? Ya ben kendim şahidim ya ben hani ben bana söyledi adam ben duymadım bunu. Dedi ki her yaş grubunda bir Busquets yok dedi. Abi Busquets ya bizde Barcelona'dan kimi alırsın dediğinde 11. adam o an 11'deki. Anlatabildim mi? Rodri olmaz ya olamazdı da zaten. Hani lafın gelişi söylüyorum çok paralar harcadık. Bir şekilde ulan Osimhen geldi yani tamam mı? Hani Osimhen'in gelişinde ben Emre Kaplan'la benim bir telefon kur. Osimhen mi geliyor ya dedi. Abi galiba dedi tamam mı? Böyle seslerimizdeki titreşimler falan bir garip. Osimhen geldi bu ülke. Velev ki bu sezon başında Rodri gelseydi. Şu sıralarda Rodri bitmiş falan diye konuşuyor olabilirdi. Ama demin ne dedim ben? Doğru yanlış. Barcelona'nın son dokunuşu, o Rodri dokunuşu var ya. Çok çaresiz bıraktı
1: bence. İşte bizi umutlandıran tablo.
3: Hangi sahi tablo?
1: Rafinha
2: Galatasaray maçında yok.
3: Ben sola baktım da.
0: Ben de orada bir umut arıyordum. Yani.
3: Ben umut bulamadım.
1: Rafinha yok.
3: Rafinha yok ama Gordon nasıl oynuyor biliyor musun?
1: Evet.
3: Yani milli maçlarda gördünüz mü?
1: İnanılmaz. Ama işte şimdi Galatasaray'dan aslında ayıracağımız olay şu. Adamlar öyle bir sistem kurmuş ki oyuncuları yükseltiyorlar.
2: Tabii.
1: Yani önce bir oyun var, önce bir sistem var. Öncelikleri o. Öncelikleri oyuncu değil oyun. Ondan sonra o oyunla beraber Leeds United'da kimsenin kale bile almadığı oyuncu geliyor ve Ballon d'Or'luk performans gösterebiliyor. Yani işte bu oyunun gücü, sistemin gücü. Galatasaray tam tersini yaşıyor şu anda. Galatasaray oyundan uzaklaşırken oyuncu tarafına yaklaşıyor. Yaklaşık 2-2,5 yıldır ne yazık ki. Ki onu da hep eleştiriyoruz. O yüzden de mesela Barcelona'yı Barcelona yapan faktörlerden bir tanesi bu. Takımın içindeki birçok parçaya bakalım. Çok böyle yüksek maliyetlerle alınmamış oyuncular da var bu takımın içinde.
2: Ya umarız zoru başarırız diyerek bir
1: İnşallah inşallah tabii ki yani.
2: Bu bölümü öyle koyayım. Montella'yı
3: olacak mesela diyeceğiz. Bu sene Türkiye'de bir takımda stoper olsaydı kim bilir neler diyecektik.
1: Galatasaray'ın Kubarsisi var abi. Galatasaray'ın kendi çapında Kubarsisi. Arda Ünye'yi oynatmıyor abi çok onu.
3: Yolda görsem tanımam.
0: O işte gelişimi kaçırdılar mesela.
3: Aynen.
0: İlk senesi şahaneydi sezon başı. Devamı
1: oynamayınca.
3: Çok pardon Yüce.
2: Yok estağfurullah. Sen kızacaksın en başta. Montella'yı uğurlamayacağız mı diyeceksin. O yüzden Montella'ya geçelim.
1: Nasıl bildik Montella'yı?
3: Abi ben Montella'yı iyi bilirdim. Montella'yı gerçekten çok severim. Çok da saygı duyuyorum. Çok zor bir dönemde geldi. Huzur verdi. Huzurlu bir tip. Biraz fazla huzurlu bir tip. Abi bazen şöyle şeyler oluyor. Şimdi biz hiç o adamların yerinde olmadık ama TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan bir takımın başkanısın, sahibisin veya karar vericisisin. Tamam mı? Ya tamam Cüneyt Hoca bizi çıkarttı Süper Lig'e ama hani şimdi orada da kimler var abi? Okan Buruk var, İtalyano var. Yani acaba daha deneyimli olan hani pek çok şeyi yalamış tutmuş. Acaba Onur Hoca'yla

0: mı Süper Lig'e devam edecek? Şimdi bazen doğru sonuçlar verir bu. Bazen yanlış sonuçlar verir. Hani anlatabildim mi? Ama ben kendi adıma çok desteklediğim, bir önemi yok benim desteğimin.
1: Çok da iyi işler yaptı ama.
0: Çok da iyi işler yaptığı.
1: Dört maçı saymazsak.
2: Bence iyi almamız gerekiyor.
1: Onları da derledik, pas atıyorum size.
0: Sadece ben kendisine şöyle bir ek yapmak istiyorum. Sizi UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne çıkarttım.
2: Beğenseniz de beğenmeseniz de.
0: Evet, şu an 40 takım içinde sonuncuyuz.
1: Ne olabilir?
0: Sizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdüm dedi. Evet, Haiti ile beraber elendik. Hani
1: ben tek tek sayım yaptıklarını da.
0: Ben
1: haksızlık olmaz. Hızlıca sayayım.
0: Ben kendisine minnettarım. Kendisini hep iyi hatırlayacağım.
1: Peki, saymıyorum.
0: Ama buraya kadarmış. Buraya kadarmış.
1: Tamam, sayayım mı şimdi? Tamam, sayayım. Euro 2024 elemeleri Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup etti. Grubu lider bitirerek şampiyonaya götürdü milli takımımızı. Tarihimizde ilk kez elemeleri lider bitirdik. Bir. Varan bir. Gazeteciliğin. Euro 2024'te ne yaptık? Portekiz'in ardından grubu ikinci bitirdik. Son 16 turunda Avusturya'yı eledik ki hazırlık maçında tarihi farklardan birini yemiştik. O Avusturya'yı yendik. Çok da mutlu olduk. Ben de tribündeydim. Çok sevindirdi bizi. Sağ olsun, affedersin dedik. Çeyrek finalde Hollanda'ya elendik.
2: Hakem
1: eledi bizi. Yine o maçtaydım. Şahidim. Uluslar B Ligi'nde İzlanda Galler Karadağ grubunu ikinci bitirdik. Macaristan'ı playofflarda eleyerek A Ligi'ne çıkardı bizi. 2026 Dünya Kupası elemeleri İspanya'nın ardından ikinci sırada bitirdik grubu. Playofflarda Romanya ve Kosova'yı eledik. Tamam, bunlar güçsüz rakiplerdi. Bir de kura şansımız olsun zaten. 24 yıl sonra, altını çiziyorum, Türkiye'yi Dünya Kupası'na götürdü. Orada ne yaptık? Avustralya ve Paraguay'a mağlup olduk. Amerika'yı yendik. Grubu 3 puanla sonuncu bitirerek elendik. Uluslar A Ligi'nde 4'te 0'la başladık. 2 gol atıp 11 gol yedik. İlla kızılması gerekiyorsa en çok da ben kızıyorum bu son olayda Montella'ya. O 2 golün ikisini Ender Bilgin'den attığı maçlarda attık. Bir yani takım maçında gol anlatamam. Onun da üzüntüsünü yaşattı bana. Olsun, canı sağ olsun.
0: Çok kısa bitireceğim.
1: Muhasebesi sizde.
0: Kendimle ilgili Montella muhasebemi kapatıyorum. Sadece şu Euro 2024 başlığı var ya. Hı-hı. Orada yaptıkları ekstrem bir işti. Portekiz'in ardından grubu ikinci bitirip, evet, son 16'da Avusturya'yı elemek, çeyrek finalde Hollanda ile oynamak. Ben o Montella'nın kariyerinin zirvesi olduğunu düşünüyorum.
1: Ben o maçların hepsini yerinde izledim. Hani nasıl eledik, nasıl yaptık, çok çok iyi oynayarak mı dersen, sorarsan bana.
0: Bak, adamı övmeye çalıştım. Dedim. Tek övebileceğim yerde sen de ya, bir şey soktun.
1: Evet.
0: Gerilme bilmeyi
1: hissettirdiği oydu.
2: Sonuç daha önemli öncelikle.
1: Hani 2008'deki Avrupa Şampiyonası'ndaki milli takım mı? Başarılı olarak söylemiyorum kazanma oynadığımız maçlar. Seni daha iyi canlandırdı, o galibiyet sevinçlerini yaşadın. Euro 2024 mi desen, 2008 derim.
0: 2008'de Hırvatistan'ı yendik. Letonya'yı tarihimizde ikinci kez yeniyor olmamız.
1: Oynadığımız futbol açısından söylüyorum ben bunu.
0: Aha.
1: Yani orada da hani başarılı olduk ama futbol ne kadar tatmin etti oynadığımız. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Bir egosantrik bir konuşma yapacağım. Bizler Montella ile vedalaşması gerektiğini söyleyenler, hı hı, 24 yıl sonra Türkiye'yi Dünya Kupası'na götürdüğünden sonraki bölüm yaşanmasın diye konuştuk. Kötü, doğru, niyetle konuşmadık. Zarar vermek için konuşmadık. Yapıcı konuştuk. Montella'ya saygı duyduk. Montella'nın da misyonunu tamamladığını ve harika bir süreç geçirdiğini, bize her şeyden önce huzur verdiğini söyledik. Ben kendi adıma. Şu bölümün yaşanmaması için gidişattan Kerem, Samet, İrfan Can Kahveci, hepsinin ya üstüne farklı farklı görüşler olabilir, saygı duyuyorum. Ama hani şu bölüm yaşanmasın diye iyi niyetle konuştuk. Bazen konuşulanlar tabii ki ilgili kişileri çok rahatsız edebiliyor. Ama kötü niyetli konuşmalar değildi bunlar.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla benim şunu deme hakkım var. Gördünüz mü? Haklıymışım. Dünya Kupası'nda Montella ile gitmek, yani bence iyi bir fikir değildi, o çok belliydi.
1: İşte az önce verdiğin örnek.
0: Aynen. Gittik.
1: Onur ve benim üzerimden
0: Haiti ile elendik. Haiti ile birlikte elendik. Evet. ve pek çok kişiye göre

0: Turnuvanın en kötü takımıydık. Şaka değil yani, tüm dünyada bu organizasyon
1: oraya izleniyor. Oraya giderken sürpriziydik
0: evet,
1: turnuvanın.
0: Oraya giderken şampiyon olursa tabii şaşırmam falan filan diyen sadece Türk değil. Hani hamaseten söyleyen Türk yorumcular vardı diyeceksen, hayır, pek çok
1: tabii
0: İngiliz deve dişi gibi yorumcular, hatta Thierry Henry'ydi bir tanesi galiba. Peki tamam, biz bunu yaşadık. Deneyimlemeliydik. Çünkü o Avrupa şampiyonası çeşitli sebeplerle çok başarılı geçti. Evet. Ve bence kariyerinin zirvesidir. Ama abi bizi, hani bizim şunları yaşamamamız gerekiyordu. Şunları yaşadıktan sonra da,
1: şu ikisi eziyettir canım.
0: Aynen. Mesela. Bizim hakikaten başka bir şey yapmamız gerekiyordu. Ve bunun için iyi niyetle her zaman her eleştiri ve her olumsuz eleştiri, Cüneyt sana açık renk yakışmıyor kardeşim. Ya bu ortalık yerde söylemem zaten. Hani böyle
1: söyledin şu an.
0: Kenarda söylüyorum. Yok yok, hayır. Hayır hayır, yani lafın gelişi söylüyorum. Öyle olsa şimdi hemen topa şey yapardım yani. Biliyorum evet ya, hakikaten bu arada yakışıyor. Evet. Yo, çok yakışıyor bence.
1: Teşekkür ederim.
0: Hani bunu söyle yani, bence hani sana işte koyu gri çok yakışıyor abi. Ona mı ağırlık versen? Diyelim ben hani şey moda eğitimi almış ve bu konuda markayım. Cüneyt de bana değer veriyor bu görüşlerime. Abi hayır, sen bizim ceketimizi nasıl eleştirirsin? Abi peki biz sadece olup biteni kendi penceremizden yorumlamak için mi yorumcuyuz? Yoksa alternatif bir fikir üretmek için mi? Yani açıkçası ben 34 yıllık mesleki deneyimimle bazı konularda fikirlerimin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. İşte İbrahim oynadığı üst düzey futbolla bazı konularda fikirlerin ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Her şeyi düşmanlık, kötü niyet falan olarak görmemek lazım. Montella çok kıymetli bir adam. Bize çok güzel şeyler yaşattı. Her şeyden önce huzur verdi. Abi biz Kuntz'la falan geçirdik yani. Biz bir Lucescu dönemi yaşadık. Toprağı bol olsun da. Yani yerden yere vuruldu.
2: Hiddink'i
0: bile. Tam Hiddink'i ağzı yaşadık. Bozulmuşken gitti. Bakın.
2: Hiddink'i yaşadık.
0: Hiddink. Hiddink yaşadığını hatırlıyor mu acaba bizde? Yani geldi şey burada yani, Boğaz kenarında suite'de kaldı.
2: Vedalaşmalıyız.
0: Ben o dönem federasyonda çalıştım.
2: Vedalaşmalıydık diyorduk ya hani daha önceden de. Gerçekten vedalaşmalıyız bu arada. Hani kuru bir veda açıklaması olmamalı bu arada. Evet. Yani önemli hizmetleri var. Hani umurundan bilmiyorum ama hakkım helaldir Montella'ya. Çünkü gerçekten
0: benim de hakkım helaldir.
2: Hani
0: sonuna kadar.
2: Şöyle söyleyeyim, ülke futbol tarihinin milli takım düzeyinde en başarılı yabancı hocası mı? Evet, Sepp Piontek belki tohum ekme anlamında bir şey inşa etme
0: o
2: anlamında.
0: O yapılandırıcıydı.
2: Evet, ama sonuç kısmında ülke futbol tarihinin en başarılı yabancı hocası. Öyle bir gerçeğimiz var. Nerede bence kırılma noktası oldu? Hep biz diyorduk ya, ya bizden biri oldu Montella. Çok fazla bizden biri oldu. Yani ülke evet futbolunun dinamiklerini ne kadar çok fazla tanımaya başladı, o zaman zaten Montella kısmında bazı kopmalar yaşanmaya başladı. Keşke bu kadar bizim futbolumuzu tanımasaydı. Bizim futbolumuzun bu kadar içine girmeseydi. Bu arada insani anlamda
0: biraz
2: bunu söylemiyorum.
0: Biraz da inatçıymış yalnız.
2: İşte
0: fark
2: bağırmış ama bu biraz da ortaya çıktı. İnsani olarak söylemiyorum. Eylem ve söylem kısmında çok fazla bizden biri oldu. Yani işte senin söylediğin, kardeşim ben de sizi Uluslar Ligi'ne götürdüm. Beğenin veya da beğenmeyin.
0: Ya
2: umurumda
0: o
2: değil.
0: Söylemedi belki ama o anlama gelecek şekilde
2: söylemi
0: konuştum.
2: Montella profiline uymayan bir söylemdi. Başka bir insan sanki söyledi onu. O yüzden de
0: kendisini
2: burada
0: kendisini başarısız bulmaması dehşet vericiydi.
2: Evet.
0: Bence.
2: Ama ben iyi şeyler anlıyorum ağırlıklı olarak.
1: Yolu açık olsun. Bilmiyorum İbrahim yolu sen ne dersin?
3: Ben de
0: Allah razı olsun.
1: Sonra da kapatacağız.
3: Ben zaten de aynı fikirdeyim. Aslında yani içinde olumlu şeyleri de barındırdığını düşünüyorum. Yani Adana Demir'e geldi. Adana Demir çalıştığı dönemde gayet de ligin çok iyi futbol oynayan takımlarından biriydi. Doğru. Ondan sonraki süreçte ciddi anlamda problemli bir milli takım aldı. Yani biz tabii biraz geçmişteki olumsuzlukları hemen unutuyoruz. Yani aldığı dönemki hatırlayalım. Yani ciddi anlamda bir problemdi. Yakın tarihte seni ki tarihinde olmamış hem Dünya Kupası'na hem Avrupa Şampiyonası'na götüren teknik direktör olmuş. Bence orada çeviriyle ilgili bir hata da olabilir. Yani sonuçta Türkçe konuşmuyor. Başka bir dille, başka bir kültürün dilini konuşuyor değil mi? Yani onun anlatmak istediğinin öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bugüne kadar ben öyle bir teknik direktör davranışı görmedim. Adana Demir'de evet de görmedim.
2: O, burada da görmedim. Profile ters
3: aslında
2: bir şeydi.
3: Şunu söylüyor. Diyor ki yani o bir ekipten bahsediyor. Ya bendim o ekibin başında ama Serkan abi orada şeyde katılırım, şeyi kabul etmedi. O güne kadarki süreci aldığı başarısızlığı asla kabul etmedi. İşte bizim hiç istemediğimiz şeyi bizim önümüze koydu.
0: Golcü yok diyor bana. İşte mesela
3: Ya nasıl biz zaten ya? Kendi eksikliğimizi biliyoruz. Şimdi bize biz sizi buradan aldık dediğiniz an o

0: Bugüne kadarki yaptıklarınızla biraz problem yaşıyorsunuz ki bence en büyük problemi Dünya Kupası bittiğinde aslında şahane bir analiz yapabilirdi. Ama çok yanlış yerden baktı. Atılan şuttan, yapılan ortadan. Evet. O çok değerli bir istatistik değildi ve bence buradaki başarısızlığın temel sebebi yanlış analiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program oldu. Günün maçının açıklamalarıyla da noktayı koyacağız. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.
2: Güçlü bir rakiple oynadık. Namalup buraya geldiler. 4 beraberlik, 2 galibiyetle geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var. İyi kurguları var. Ancak biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var, iyi oyunlarımız var. İyi oyuncularımızı ve iyi oyunumuzu oynayarak ve kullanarak değerli bir 3 puanı aldık. Namalup takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte de galibiyetle, lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak, bir güç katacak. Buna inanıyoruz. Mutlaka Abdülkerim topa doğru giderken orada bir şiddetli yüksek veya düşük bir itme var. O itmeyi görmesi gerekiyordu. Onun devamında kırmızı kart oldu. Kırmızı kartı biraz... Orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Sağlık ekibi verebilir ancak Singo ile ilgili kararı veya da ne zaman başlar bilgisini. Ama yakın zamanda dönecek. O da antrenmanlara, sert idmanlara başladı. Hazır olduğunda kendi yerini alacaktır. Takıma güç katacaktır. Herkes ilk 11 oynamak ister. Herkes ilk 11 oyuncusudur bizde. O değerlidir. Ancak 11 kişi çıkacağı için bazı arkadaşlar rotasyonla şans bulacaklardır. Ama altını çizmem gerekiyor. Çünkü bizim fiziksel olarak hiçbir noksanımız yok. Yapılan istatistikler, araştırmalar bizim Avrupa'da üst düzey bildiğimiz liglerin koşu temposunu, koşu hızını yakalamış durumda. O seviyede bir antrenman dozumuz var, antrenman planımız var. Bizim o anlamda da bir eksiğimiz yok. Avrupa'yla eş değerde fiziksel departmanımız var. Onu sadece altını çizmek istedim. Çok eleştiriliyoruz diye. Biz eleştirilecek bir ekip değiliz. Takım olarak söylüyorum. Bir bütün olarak söylüyorum. Biz saygı duyduğumuz bir işi saygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kulaklarımız bazen tıkanık ama bazen de açılması gerekiyor. Birkaç kelime söylemek gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var. Biz birlikte olmaya ihtiyacımız var. Sizler basın mensubusunuz. Sizlerin desteğine de ihtiyacımız var. Ama bizim Galatasaray camiasından desteğe daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü onlarla aynı yoldayız. Sizler bugün bizdesiniz. Yarın başka bir takımı tutabilirsiniz. Bizim takım tutmak veya bir lüksümüz yok bu anlamda. Biz profesyonelce doğru işleri yapmak ve takımın başarısı için 24 saatimizi harcayan insanlarız. Bu anlamda da kondisyoner arkadaşlarımız, fizik departmanımızı da tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Mutlaka süre alacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki oyuncu ismi üzerinden ben yorum yapmak durumunda değilim. Biliyorsunuz ki yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Ben bütün oyuncularımıza aynı mesafede durup onların performanslarını arttırmak için görev yapıyorum. Bireysel konulara girersek, oyuncuya girersek çok doğru olmaz. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. Güçlü ve iyi değerde, belki finansal değeri daha yüksek onların, ama bizim de kendi sahamızda, arenamızda kendi taraftarlarımızın önünde, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle ve oyuncularımızın karakteriyle, hem oyuncu karakteriyle hem futbolcu karakteriyle ortaya koyacağı performans sonucu belirleyecek. Ama bu umutsuz, umut var mı? Var tabii, sonuna kadar. Kendisine söyleyebilirim tabii özel şeyleri. Sizin huzurunuzda söyleyebileceğim, onun performansından son derece memnunuz. Her bölgede bize ciddi destek veren bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek, santrafor oynayan, hatta milli takımda santrafor düşünülen, şans verilen bir oyuncu. Böyle değer, bu değerdeki bir, bu kalibredeki bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Onun için çok memnunuz ve mutluyuz. Onun daha iyi şeyler yapacak potansiyeli var. Çünkü inanılmaz bir gücü var yani. Ben bayağı uzun yıllardır bu meslek içindeyim. Fizik gücü bu kadar, patlayıcı gücü bu kadar yüksek çok az oyuncu gördüm. Onun kendisini eğer yeterli görmez ise, ki görmüyor, çalışmalarına devam ediyor, çok daha iyi performans, çok daha iyi yerler, şu anda en iyi yerde. Belki Avrupa onun için farklı bir vizyon, farklı bir misyon olabilir. Çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir oyuncu.
3: Biz aslında oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda, ortasında momentumun tamamen bize geçtiği, rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulmamız. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence bunun ne yazık ki cezasını çekiyoruz şu an. Sonrasında oyun hamleler yaptık kazanmak için. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti. Oyun geriye gittikçe de Galatasaray tabii ki bireysel oyuncu kalitesi 10 kişi de olsa çok çözümleyici oyunculara sahipler. Takımımız çok genç bir takım. Gelişime aday oyuncularla bu takım kuruldu. Bu gece onlar için acı bir tecrübe oldu. Hepimiz için acı bir tecrübe oldu ama oyuncularımın mücadele edenleri oyuna girdikten sonra bence yine iyi mücadele etmeye de çalıştılar ama oyuncu değişiklikleri sonrası oyun çok ama çok geriye gitti. Bu da benim kendime çıkarmam gereken bir ders. Bu gece için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Ya bunları konuşmak çok kolay tabii. Şimdi bunu değerlendirmesi bir oyuncu üzerinden gitmiyorum. Yani bazen oyuncu değişikliği yapıyorsunuz ve maçı kazanıyorsunuz. Ama bugün bizim oyuna soktuğumuz çok ofansif oyuncular ve bizim çok beklenti içinde olduğumuz oyuncular. Yani bugün oyunun bu kadar geriye gitmesi, her topu kazandığımızda rakip 10 kişi ve %60-65'lerin üzerinde pas hatalarıyla oynanması bizim en çok güvendiğimiz bu anlamda ön alanda yatırım yaptığımız oyuncular. Ne yazık ki karşılığını alamadı. Tabii ki bu oyuncular üzerinden değerlendirmekten ziyade benim söyleyebileceklerim aslında yaptığımız hamle kazanma hamlesiydi. Yani soktuğumuz oyuncu profilleri de kazanma hamlesi profillerdi. Ama beklediğimin çok altında. Oyun çok geriye gide gide bizim için çok kötü bir son 10 dakikayla bitti. Üzgünüm. Sorumluluk burada tabii ki bizim. Dediğim gibi bu genç oyuncular, gelişime açık oyuncular, onlara çok inanıyoruz ve çok güveniyoruz. Bu işin böyle bir maliyeti de var. Buna inandık. Bu yola çıkarken de bunun bu çetrefilli bir yol olduğunu da biliyoruz. Yani bugün iyi mücadele etti oyuncular. Yani 90. dakikaya kadar. Sonrasında ikinci gol. 4 tane oyuncumuz var ceza sahası içinde. En köşede sadece Barış Alper var ve bu golü yiyorsunuz. Yani bu birazcık tabii ki bizim adımıza, teknik ekip adına da üzüntü verici. Bu senenin bence problemi değil, uzun senelerdir gelen problemler var Türk futbolunda. Artık yani biz bu yamalı, ne yazık ki bu acı çektiğimiz süreçleri yaşamaya biraz herhalde bağışıklık gösterdi herkes. Biz de bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama bence bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. Ama 2-3 senedir bence Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti, fazlasıyla değerini kaybetti, itibarını kaybetti. Bugün gelinen noktada tabii ki adli süreçler. Herkesin masumiyet kalitesi önemlidir. Bir şey söylemem doğru olmaz. Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur. Ama ben gelinen noktada bu futbola, yani özellikle çocuk yaştan itibaren bu ülke futboluna hizmet etmiş birisi olarak üzüntü duyucu büyük bir tablo olduğunu, acı verici bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm yani. Yani biz tabii ki geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. O yüzden de zaten dersimize iyi çalışmaya gayret ediyoruz ekiple beraber. Oyuncu profillerimiz geçen seneden çok daha farklı, çok daha genç. Gelişimi açık ama hata da yapacak. Onları da tolere edecek bir düzen oluşturmak istedik. Ben yine ilk onun bizim için çok gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ama geçen sene yaşadığımız o duyguyu yaşamamak da bizim için bir hedef olmalı. Ben bugün oyuncu grubumun, bugün ligin en güçlü kadrolarından bir tanesi Galatasaray. Baktığınız zaman onlarla bile kafa kafa oynayabildiğini, hatta onları çok zora sokan anlar yaşattığına şahit oldum. O yüzden yani bunun dakikalarını ve sürelerini arttırmak, oyuncuların bu anlamda özgüvenini yükseltmek hem kulübün hem benim görevim. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Çok tekrarla oyuncuları geliştirmeye talip olduğumuzu sezon başında söylemiştik. İnşallah bu bizim için hem sıralamada hem oyuncu geliştirmede istediğimiz noktaya bizi ulaştırır sezon sonuna kadar.

0: Radyo Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor.
1: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
0: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
1: Oyuncuların ruhunu aldı.
0: Sadece futbol konuşuyoruz.
2: Tak tak ikinci sarı attı.
0: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
1: Bu maç çevirme şansın yok.
0: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
1: Gerçekten enteresan bir skor.
0: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
3: Buraları kazanacak.
0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
3: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söylüyor. Futbol gündemini onlar belirliyor.
1: Tartışılacak pozisyonlar var.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu akşam 21'de Aspor'da.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Yaşasın hafta sonuna. Hoş geldiniz.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
1: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
3: Futbol adamı olarak şoktayım.
4: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
5: Asıl hedef orası olması lazım.
0: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
2: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
1: Hepimiz çok heyecanlıyız.
2: Gündem yoğun, konu bitmiyor.
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de A-Spor'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Ebergin'le birlikte yerimizi aldık. Bu güzel pazar öğleden sonrasında sizlerle birlikte şöyle keyifle bir 50-55 dakika kadar geçirelim istiyoruz. Hep söylüyoruz programımızın klasik girizgahı. Geçmişe dönük, o günlere yaşayanların hatıralarını tazeleyecekleri, keyifle ah işte şöyleydi böyleydi diyebilecekleri anekdotlar vermek, o günleri yaşamayanların, bilmeyenlerin ise böyle güzel, etkileyici, önemli bilgileri hem öğrenmesini sağlamak hem de Kemal abinin göz tanıklığında o olayları sizlere aktarabilmek dileğindeyiz. Amacımız bu. Dünden bugüne bazı çıkarımlar zaman zaman biz yapıyoruz. Siz zaten bizi izlerken yapıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Çünkü benzerlikler çok fazla. Kimi zaman aradan 40-50 yıl geçmiş olmasına rağmen bazen daha fazla. Bazı konularda bir arpa boyu yol gidilmediğini, bazı konularda da geri gidildiğini görmek aslında dramatik futbol iklimimiz açısından. Hemen startı verelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim. Bakalım nereye gideceğiz hep birlikte. Evet. Kemal abi bu grip fena vurdu yalnız herkesi ya.
1: Tamam.
0: Bak şimdi ben de şey öksürmemek için falan kendimi zor tutuyorum.
1: Tam havası.
0: Değil mi?
1: Tabii. Şimdi ocağın 12 kaç 11.
0: Bir hafta vurdu beni Kemal abi, kalkamadım vallahi.
1: Ocak 11, daha evvel geriye doğru 1,5 ay alalım. Bu yağışlar yoktu, sonra bir hafta yağışlar oldu. Ayaz oldu, sonra Aralık'ta pastırma yazı oldu.
0: Bunlar eskiler, bunların hep böyle takvimini yapar değil mi? Şeyler vardı, saatli marif takvimlerinde. O şey bile yazardı, grip mevsimi falan.
1: İşte İstanbul tipik ana nevi diyelim, iklimi bu sene görülmemiş derecede arızaya uğramıştır.
0: Değil mi?
1: Benim eczacı çok arkadaşım var Kadıköy'de. Yani ilaç almaya da, gırgır yapmaya da giderim.
0: Tavla da oynuyorsunuz değil mi?
1: Tabii, ilaç yetiştiremiyoruz diyor.
0: Kemal Belgin iyi tavlacıdır. Henüz benimle oynamadı.
1: İlaç yetiştiremiyoruz.
0: Değil mi?
1: Tabii. Okullar öyle. Kıyamet gibi çocuk hasta.
0: Hastaneler öyle.
1: Ama işte şöyle. Bir ilde, ilçede neyse yaşayan bünye bir iklime alışmışsa o iklimde neredeyse %100'e yakın büyük bir değişiklik meydana geldiği zaman o bünye hastalanır.
0: Evet, bunlar yani, da kaçınılmaz oluyor.
1: Hastalanmayanlar var ama çok azınlıkta.
0: Evet. Peki geçmiş zaman olur ki dedik. Nereye gittik? Efendim 80'lerin başına aşağı yukarı şöyle bir 30 kaç yıl? Tabii 30 küsur yıl. 86-87 sezonu. Tamam. 86-87 sezonu ligimizin ilginç sezonlarından biri. Şöyle bir metinde de oluştururken o sezonun hemen başında

0: iki önemli vefat haberi var.
1: Evet.
0: Birisi hani bizim mesleğimizin duayenlerinden Namık Sevin vefatı. Diğeri de Celal Bayar'ın ki işte eski cumhurbaşkanlarından.
1: 100. yılında tek röportaj yapan adam benim Türkiye'de.
0: Öyle mi?
1: Celal Bayar'la evinde Fener Selam Çeşme'deki tek 100. yaşında.
0: Türk siyasetinin çok önemli bir siması. Eski başbakanlığı da var, tabii, cumhurbaşkanlığı tabii da var. Her ikisinin de ölümünün ardından başlayan bir sezon bu. Böyle arka arkaya geliyor. Hatta Büyükada'daki büyük yangının evet da o sezonun başındaki derbiyle çakıştığı, aynı döneme denk geldiği söyleniyor. Ki bunlar böyle arka arkaya 86-87 sezonunda herkesi o lig atmosferinden de biraz uzaklaştırıyor.
1: Tabii, olumsuz etkiledi yani.
0: Ama ne var? Spor Yazarları Derneği kupası var. Galatasaray bir sezon önce namalup ama şampiyon olamıyor. Evet. Namalup ikincilik sezonu bir sezon önce. TSD kupasında da Fenerbahçe kupayı alıyor. Dervalde diyor ki biz önemsemedik, hava sıcaktı.
1: Evet.
0: İşte sezon öncesi bizim için zaten çok önemli değil. Bu o ilk maçın ekranda yansıyor manşeti ve açıkçası bir yandan da eleştiri okları artık Derval'in üzerine gelmeye başlıyor. Derval için çok kritik bir sezonun başlangıcı değil mi Kemal
1: tabii,
0: abi?
1: Tabii. 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanların uğradığı acı sonuçlar Alman Futbol Federasyonu tarafından tamamen Derval'e
0: kesilmiştir,
1: mal edilmiştir. Ve uzun yıllar bir milli takım teknik direktörü bu yüzden görevden alınmıştır. Çünkü Almanya'da yıllar süren bir alışkanlık, anane vardı diyelim. Milli takım hocası çalışır. O bırakır yardımcısı gelir.
0: Olur.
1: O çalışır. O bırakır yardımcısı gelir. Burada ilk defa azlediliyor milli takım teknik.
0: Ve bu kadar başarılı bir yani Jupp Derwall Alman futbolu açısından önemli bir
1: isim. Önemli bir isim. Ve bu azilden sonra 84 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa'da yapılan, ben onu yerinde izledim. Galatasaray.
0: Galatasaray'ın tarihini değiştiren bir hamle değil mi?
1: Tabii. Ben yanlış hatırlamıyorsam yine sevgili dostum Alp Yalman galiba.
0: Evet evet.
1: O zaman şeydi, başkandı. Alp Yalman bu işe topa girip Derval'i Türkiye'ye getirdi. Yani şöyle Derval'in Türk futboluna Galatasaray üzerinden, öyle çünkü Galatasaray'da çalıştığı tabii için verdiği en önemli hizmet şudur. Florya'daki sahaların çimlenmesi.
0: Herkes onu görüp üzerine ya bir dakika bizim de çimlememiz lazım noktasına gelmiş.
1: Tabii.
0: Burada antrenman mı yapılır diyor Derval'in sözü.
1: Tabii.
0: Böyle yerde antrenman mı yapılır tabii diyor ki ondan sonra antrenman sahaları, hani kaldı ki bizim maç yaptığımız sahalar bile çok sıkıntılıydı.
1: Tabii. Hatta ben Galatasaray'ın bir Zonguldak deplasmanına gitmiştim görevli olarak. Maç günü Derval'le röportaj yapmak istedim. Yani öylesine olmaz tabii de. Hayır dedi, gelin yapalım dedi. Çok enteresan. İyi öğlen saat yarım. Burada da onları söylemişti. Önce sahalarınızı yani futbol oynanır bir hale getirin demişti.
0: Burada şimdi 86-87 sezonu bir yıl önceden cezası var.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın herhalde o şampiyonluk kaptırılınca falan bir takım saha olayları evet oluyor. Şimdi çok iyi hatırlayamıyorum. Sonrasında ilk sezonun ilk maçı da Trabzon maçı.
1: Evet.
0: Ve eğer notlarım beni yanıltmıyorsa Adapazarı şeyde maç değil mi?
1: Tabii, İstanbul'da oynanmadı.
0: İstanbul'da değil. Evet.
1: Tabii.
0: Hal böyle olunca Ahmet Suat Özdezici'nin Trabzonspor'da yeniden evet diyorum çünkü o önemli. Üç kere gitmişti. Üçüncü tabii tekrar dönüşü bu. Ya çok geçen yıl namalup, bu yıl ilk mağlup. Bu ilginç bir manşet olmuş.
1: Evet.
0: Trabzonspor'a yeniliyor. Goller Lemi ve Küçük Hasan'dan.
1: Evet.
0: Küçük Hasan dediğimiz Hasan Vezir.
1: Hasan Vezir.
0: Büyük Hasan, Dobi Hasan.
1: Büyük Hasan, Dobi Hasan. Küçük Hasan Vezir, ona bir parantez açayım izin verirsen.

0: Fenerbahçe'nin rekor kırarak, 100 golle rekor kırarak şampiyon olduğu senenin bir numaralı mimarıdır. Bir numaralı. Yani. Yoksa Fenerbahçe o forvetle çok zor gol atardı yani. Ama bütün müdafaaları darma duman etmiştir Hasan Vezir.
1: Onu düzeltiyorum. Bu maçtaki gol 1-0 olan, o 2-0 şey jübile maçı.
0: Jübile.
1: Buradaki İskender Gönen'in,
0: evet.
1: İskender bizim abinin maçı golü.
0: Evet.
1: Hatta Hami pası veren de Hami olabilir. Yok, Serdar Bali pası veren de. Bu maçın 1-0'lık maç bu. O 2-0'lık jübile. Hemen evet. Bundan önceki jübile maçı o. Onu düzeltelim de bir bilgi yanlışı olmasın. Necati'nin jübilesi.
0: Evet, evet.
1: Ve Turgay, bu sefer Necati, Ahmet Suat Özdemirci
0: müdafaa Turgay Necati Kadı Cemil.
1: Ya, bile bile yenildik demiş ya Derval. Hani o 2-0'lık maçta. Derval gelmeyi unuttu galiba. O yüzden değerli rakibimizi yenebildik diye. 1-0'dan evet. Sonra Ahmet Suat Özdemirci bu sefer karşı o Karadeniz insanının kıvrak zekasıyla.
0: Özkan da, yani Özkan Sümer de, Ahmet Suat da her lafının içinde mutlaka bir iğne vardır. Yani. Espri. %100.
1: Ama işte kötü başlıyor sezon. TSE'de kaptırılıyor. Sezona Trabzonspor yenilgisiyle başlanıyor. Derval eleştiri oklarının hedefinde. Ama işte 86-87 sezonunda, sezon sonunda 54 puanla şampiyon olan Galatasaray oluyor.
0: Tabii. Derval'in ilk şampiyonluğu, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve yani... ben artık yapacağım.
1: Kritik bir eşik değil mi o? Tabii. Bakalım. Ben 54-53 puan durumuna tabii, baksana tabii. Kemal abi.
0: Ben yapacağımı yaptım dedi. Ve bıraktı yani. Bildiğim kadar, hatırladığım kadarıyla.
1: Bundan sonraki sezonda o yok mu?
0: Ben yok.
1: Denizli'ye bıraktığı sezon o muydu? Bir sonraki sezon muydu o yoksa?
0: Yani bilemiyorum da yani o şampiyonluktan sonra Derval'in Türkiye heyecanı bitti yani.
1: Galatasaray açısından ama bu
0: şampiyonluk... Bak bu bir dakika, 18-10'da topal sezon bu.
1: Ha, o sezon işte şey, fazladan bu takım, fazladan takım nereden çıkmıştı ya?
0: Bu şeyden.
1: Ankara Gücü'nden mi?
0: Kenan Evren Ankara Gücü'nü
1: 82'den
0: düşürmeyince, kupayı kazandı olur mu Ankara takımsız falan diye bir şeyle.
1: Ondan bak sonra, iki takım düşüyor.
0: Tabii topal, biz buna isim koyduk, topal lig. Tercümanda o zaman. Bir hafta, her hafta bir takım oynamıyor.
1: Bay çekiyor, hatırladım yani. Tabii. Doğru. İşte bunları da yaşadık, gördük tabii. Galatasaray için yani gerçekten Galatasaray'ın futbol tarihinde kırılma sezonlarından biri bu. Burada şampiyon olamasa belki de ondan sonra yaşanacak o olaylar silsilesi de gerçekleşmeyecek. Yani Avrupa'daki başarılar, o arka arkaya şampiyonluklar falan hep onların temelinde bu sezon olduğunu söylerler.
0: Yani denebilir. Denebilir.
1: Ama denebilir. İşte böylesi bir sezon. Başlangıcı o kadar sıkıntılıyken sonu bu şekilde oluyor. Tabii şey de enteresan. Ya şuraya bak, 23 galibiyet. Nerede şimdi ulaşacaksın o rakamlara? 23 galibiyet, 5 yenilgiyle bitiyor sezon. 23 galibiyet şu anda ne yapar? 60-69 puan yapar.
0: O zaman tabii 2 puan.
1: Yani çok kolay
0: 46,
1: değil.
0: 46 işte 23-46, 8 daha 54.
1: O zaman 2 puanlı sistem.
0: Tabii 2 puanlı.
1: Şimdi 23 galibiyeti çok pek çıkarmak mümkün olmuyor. Yani, birkaç sezondur.
0: Yani biraz tabii takımlar arasındaki dengeler değişti.
1: Yabancı sayısı
0: yabancı
1: falan
0: sayısı,
1: değişti. İki tane buldunuz mu? Atanı tutanı, orta sahadakini.
0: İşte değişti. O yüzden belli olmuyor yani.
1: Evet. Peki geçmiş zaman olur ki dedik. 86-87 sezonu hatırladık. Hadi o zaman bir kez daha şöyle bir geçmişe gidelim. Şimdi de Türk futbolundaki ağır sakatlıklara bakacağız. Çünkü bugünlerde o tarz haberler çok fazla var. Bir bakalım neymiş. Bu sezonun ilk yarısında çok fazla yaşadık bu tarz ağır sakatlıkları. Yani sezonu kapatanlar, işte 5-6 ay futboldan uzak kalacak olanlar... Yani futbolun maalesef bir gerçeği bu. Bir yandan işte size çok şeyler vaat ediyor.

0: büyük paralar da vaat ediyor futbolculara, ama böyle tehlikeler, riskler kimi zaman futbol hayatınızı bitme noktasına da getirebiliyor. Kimi zaman da kariyerinize sekte vuruyor. Şöyle akıllara gelen en önemli sakatlıklara bir bakalım istedik ve birkaç tanesini sıraladık ki ilk sıraya kulakları çınlasın sevgili Rıdvan Dilmen'i, Rıdvan abiyi çıkarttık. Çünkü gerçekten bu sakatlıklardan yana çok dert yaşadı. Başı çok ağrıdı sevgili Rıdvan Dilmen. Bolu Spor'dan sonra 83'te Sarıyer, 87'de Fenerbahçe durakları oluyor. 88-89 şampiyonluğunda, abi rakama bak. Ben iki kere baktım da yanılmadığımı düşünüyorum. 19 gol 38 asist olabilir mi? Şunu bir check edelim.
1: İşte 100 golle, yani 3
0: o sezon işte.
1: Samsun maçı var. 103 golle şampiyon olunan sene.
0: Ya yani böyle bir rakam olabilir mi ya? Yani inanılmaz. Ama işte 89-90'da Trabzonspor'da Yesic, yanılmıyorsam, bir darbe vurmuştu.
1: Altay'dan almıştı galiba Trabzon'u, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ondan sonra bir türlü sakatlıklar bırakmadı Rıdvan abinin yakasını.
1: Şimdi burada çok önemli bir faktör var. Kaç yılında düzeldi onu çok iyi hatırlamıyorum. Türk futbolunda, futboldan bahsediyoruz madem öyle, ciddi bir spor hekimliği zafiyeti vardı. Daha önceki yıllarda menisküs olanı La Cava'ya yollardık, İtalya'ya. İşte ameliyat.
0: Sonra da Müller Wolfart.
1: Menisküs ameliyatı olacak. Ondan sonra oralara yollardık. Ameliyat olur gelirdi. Sonradan Türkiye'de de menisküs ameliyatları yapılmaya başlandı. Çok önemli ortopedistlerimiz vardı. Aziz Alturfan kulaklar için nasıl İstanbulspor'da başkanlık da yaptı. Yani vardı, ama bu Rıdvan olayında bence yönetim hatası vardır. Hmm. Rıdvan'ı da İsviçre'ye yolladılar. Yanlış hatırlamıyorsam. Kim İsviçre'de? İtalya'da La Cava'yı biliyorum da menisküs ameliyatları yapan.
0: Şuraya baksana abi. Ameliyatları.
1: Rıdvan'ı oraya yolladılar. Büyük bir hataydı. Çünkü o yıllarda bayağı bizdeki spor hekimliği, işte menisküs başta olmak üzere en büyük illet oydu topçularda.
0: Şimdi çapraz.
1: Çapraz bağlar, şunlar bunlar, adele kopmaları, şunlar. Yavaş yavaş bayağı böyle yani. Ve Rıdvan oraya gitti, haber geldi, işte ameliyat olacak yarın diye. Açık söyleyelim, biz birçok arkadaş eyvah dedik.
0: Abi şuraya bak ya. Sadık'ta daymış maçındaki. Hmm.
1: Eyvah dedik. Ve Rıdvan'ı oradan bırakın iyileşmeyi, daha beter sakatlanarak geri döndü.
0: Yani işte zaten 89-90 sezonunda bu ağır sakatlık, ardından küçük küçük 94'te bıraktı.
1: İyileşemedi
0: zaten. 94-95.
1: Yani sezonunda. Rıdvan'a artık oynayabilirsin dendiğinde bile Rıdvan sakattı.
0: Doğru.
1: Ve tabii ki öyle olunca ne oluyor? İlk bir şeyde ikili mücadele, şunda bunda yeniden gidiyorsun.
0: Tabii.
1: Sonra 1,5 ay sonra geliyorsun, yeni bir illet yakalamış seni, bir daha gidiyorsun. Yani ben şahsen o zaman bunu yazmıştım galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Türk futbolu büyük bir talihsizlik yaşıyor, Rıdvan'ın iyileşme şansının çok az olduğunu görüyorum filan diye yazı yazmıştım. Ve erken yaşta diyelim.
0: Tabii.
1: Yani o Yesic'in darbesinden sonra hiç oynayamadan desem Rıdvan'a göre. Ya oynadı da ne oynadı? Hiç oynayamadan futbolu bırakmak zorunda kaldı. Bu tabii benzer olaylar var Türk futbolunda.
0: Burada hemen birkaç tane almış. Uçe Metin diye de aynı sezona denk geliyor bu galiba.
1: Evet, Uçe'nin 99... de ayağı kırıldı, Metin'in de ayağı kırıldı.
0: Yani zaten o Metin'in falan ayağının kırılma bu şeyin... Özyekin sezonu muydu bu ya?
1: Galiba, evet. Evet.
0: Fenerbahçe'nin de şampiyonluktan olmasındaki en önemli etken
1: zaten şey dedi ki, Ozyek Metin Diyadin'in sakatlanması, ayağının kırılması.

0: bizi şampiyonluktan ettirdi. O biraz palavra. Şimdi burada zamanımız yok. O Osijek'le yaşadığım bir anıyı anlatsam. Birebir. Birebir.
1: Başka şeyler de var diyorsun.
0: Yani.
1: Peki Uçe Metin Diyedin 99. Okan Buruk var.
0: Evet.
1: Soner'in darbesiyle ayağı kırılmıştı Okan'ın.
0: Hem de şeyde. Bu o mu?
1: O geliyor bak şimdi. Şurada olacak.
0: Hem de hakem Erman Toroğlu'nun burnunun dibinde. Biliyor musun? Bak hakem Erman.
1: Evet.
0: Burnunun dibinde. Faul bile yok, devam.
1: Öyleydi değil mi?
0: Kaval kemiği kırıldı hem de. Hatırladığım kadarıyla Okan'ın. Feci yani.
1: Evet, burada Okan Buruk. Bak, 92-93 sezonu bu da.
0: Tabii. Yani.
1: İyi döndü sonra. Yani genç olduğu için.
0: Şimdi bak bir şey daha, güzel bir laf ettin. İyi döndü lafı burada parantez içinde bir kenara alınmalı. Rıdvan'ın sahalara o ağır ameliyattan sonra,
1: evet,
0: ve de peş peşe yaşadığı bir iki sakatlıktan sonra dönemeyişinin en büyük sebebinin ne olduğunu biliyor musunuz? Şimdi Okan için dedin ya.
1: Evet.
0: Döndü diye. Çünkü özel hayatı Okan'a çok düzgündü. O ne olduğunu biliyor. O kırığın. Ancak kendine çok iyi bakarsa, çok itinalı, yani ilaçlar mı artık, masajlar mı ne diyorsan de, onların yerine getirmesidir Okan'ı sahaya döndü. Ama Rıdvan kaç defa o sakat ayaklarıyla halı sahada maç oynadı.
1: Ya. Evet evet. Ya. Doğru söylüyorsun.
0: Ya.
1: Evet.
0: Belki de o hatayı yapmasa bu kadar arızalı devam etmeyecek, çok iyi devam edecekti belki de. Belki de 3 sene daha oynayacaktı. Bilemiyorum yani.
1: Evet, Okan Buruk'un yine ayağının kırılması çok belleklere kazınan sakatlıklardan biri. Ümit Davalan'ın var. İlhan Mansız'ın var. Evet. Fatih Tekke'nin var. Fatih Tekke'nin iki kez kolu, bir kez ayağı kırılıyor.
0: Evet. Hatta bir tanesi yanlış hatırlamıyorum.
1: İlhan Mansız sağ dizinden 3 kez ameliyat oluyor. O da erken bırakmak zorunda
0: tabii
1: kaldı.
0: Fatih'in sakatlıklarından biri yurt dışında hazırlık maçındadır. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle ve hikayeden bir hazırlık maçında sakatlandıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. İlhan Mansız, o da enteresandır o. Futbolu ara verdi, sonra tekrar döndü falan.
1: O da işte o sakatlıktan sonra, o diz olayından sonra bak zaten bir türlü tutmadı yani.
0: Tutmaz. Şimdi
1: geçmişten böyle hatırladığın bu sakatlık yüzünden erken bırakan isimler var mı? Mutlaka vardır da.
0: Şimdi şöyle, çok eskiye baktığın zaman futbolcu enteresandı. Hatta bizde olması lazım o fotoğrafın. Yayınladık da bir sefer. Mesela rahmetli Basri Dirimlili. O kafayla top oynanır mı ya?
1: Ya.
0: Burası 8-9 evet, sant böyle dikiş atılmış, kanlar şakır şakır. Gerçi şimdi hakem izin vermiyor. Git diyor. Kanı temizle gel. O kafayla oynanır. Eskiden eski topçular, öyle diyeyim, böyle ufak tefek, hani şimdiki mesela bir şey uf diyor. Onu Öncal abi çok yazıyor. Yerde yatıyor, yerleri dövüyor. Diyorsun ki eyvah, adama ne oldu acaba? Adam bir kalkıyor, herkesten hızlı koşuyor. Şimdi en küçük bir böyle bir şey, bir gerilmede falan diyorlar ki 2 hafta yok. Doktor da oynatmıyor. Ama eskiden, ben çok iyi bilirim, rahmetli Reşat Derman ver doktor. Yani hem Fenerbahçe'nin ama bütün kulüplerin doktoruydu. Beyoğlu'nda muayenehanesi vardı. Hatta benim de bileğim döndü, gittim ona o tedavi etmişti. Reşat Derman vere gidersin, 2 gün sonra çıkar, ne oldu, oynuyor.

0: o günü filan efsane kadronun. Solaf'ı rahmetli. Ali İhsan Meteka maçıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sakatlandı. Kupa Avrupa maçı. Çıksa 10 kişi takım. Meteka da o zamanlar çok iyi takım. Hı. Sol açık devam etti oyunda. Sahanın en iyi oyuncusu seçildi. İnanılmaz bir şey. Enteresan. Topu veriyorlardı. Ali İhsan basıyordu. Tık en iyi yere atıyordu. Basıyordu. Tık en iyi yere atıyordu. Koşma yok. Nasıl koşacak? Sakat adam. Yani böyle enteresan olaylar da var bu sakatlıklarda. Çünkü evet, sakatlandı mı geçmiş olsun. Takım 10 kişi çıkarsan.
1: Evet, o dönemler oyuncu değişikliği olmadığı için. Şimdi 3 oyuncu, bir yerde 2 oyuncuydu. Önce tek miydi Kemal abi?
0: İlk tabii bir taneyle başladı.
1: İkiyi de ben 2'yi hatırlıyorum.
0: Sonra 2'ye çıktı. Sonra
1: zaten yakın zamanda oldu. Çok bak, değil.
0: Bir Fener Galatasaray maçı, bak hiç unutmuyorum. Kaç senesi? 58 olabilir, 59 olabilir. Yani o seneler. Tünelden çıkıyorsun Yeni Stadında sahaya. Hı hı. Çıkarken Can Bartu ayağa kaydı, sakatlandı. Böyle seke seke, öyle yapa yapa çıktı sahaya. 90 dakika olduğu yerde top oynadı. Sakat adam. Ama bir top verdi Şeref'e, gol oldu.
1: Peki güzel, bu anıları da bu şekilde tazelemiş olduk ve futbolumuzdaki büyük sakatlıkları şöyle bir inceledik. İkinci yarıda takımlarımızın sakatlık yaşamadan sorunsuz bir şekilde şampiyonluk yarışında.
0: Kaleciler de var. Rahmetli Turgay abi ağır bir sakatlık geçirdi tabi. Erdal Kocaçimen Fener'in kalecisi, İhsan Topaloğlu'nun dayısıdır. Fener Stadı'nda oynanan bir özel maçta Avusturyalı'nın ayaklarına plonjon yaptı, herif buraya bir koydu. Erdal abinin bu elmacık kemiği dışarı çıktı. Kalçasından mı ne, bir yerden bir şeyler aldılar, oraya taktılar. Hayatı boyunca böyle burası şiş kıpkırmızı dolaştı vefat edene kadar. Neler var öyle.
1: Peki devam edelim bakalım. Unutulmaz anlar diyoruz. Hangi unutulmaz anı hatırlayacağız şimdi? Bu enteresan bir maç. 18 Mart 1992 deyince birçok Galatasaraylı ah diyecektir. Bak havalardan konuştuk ya Kemal abi. Bak 18 Mart 1992 Galatasaray Werder Bremen maçı, bayağı bir kar vardı.
0: Tabi.
1: Öyle böyle değil. Hatta Ali Samiyen'de kar vardı. İnönü güllük güneş.
0: Sen bana sor. Maçtan çıktım. O maçta yazı da yazdıydım ben yanlış hatırlamıyorsam. Maçtan çıktım. Bizim şeyci ulaştırmadaki direksiyondaki arkadaşlar dedi ki baba dedi şu aşağıdan gidelim dedi. Trafik felaket dedi, bak şimdi yollar iyi, nereden gidersen git dedim. Yine üst adına yukarıdan giriyorsun ya. Aa bir baktık halı gibi sağ. Sağ halı gibi. Ali Samiyen'de de göz gözü görmüyor karda.
1: Hakikaten öyleydi ya. Yani.
0: Çok enteresandır.
1: Hatta şey söylenmişti. İnönü'yü alalım falan demişler ya, yok Ali Samiyen'de olsun, hem kar tabii, daha iyi
0: tabii, tabii.
1: Rakibe karşı oynatmayız. Ama maç, ilk maç 2-1 bu arada. 1-0 Galatasaray öne geçiyor.
0: Tabii.
1: Maç 2-1 bitiyor. Bir gol yetecek Galatasaray'a. Ve çeyrek finale, öyle yanlış
0: tabii,
1: olmasın.
0: Tabii.
1: Maç kupa galipleri kupası, şimdi yok.
0: Tabii.
1: Kupa UEFA galipleri kupası. Yani. O zaman kupa 3. Ve Werder Bremen'in başında da Otto Rehagel var.
0: Yok, kupa 2.
1: Kupa 2. Kupa 3 UEFA'ydı, doğru. UEFA. Kupa 2. Çok enteresan. Neler kaçıyor? En son Rotario'nun kaçırdığı ama inanılmaz. Onunla hatırlanır o maç.
0: Of.
1: Yani Rotario'nun orada söylemesi ayıp. Yediği küfür herhalde.
0: Penaltıyla 6 pasın arası kaçırdığı gol.
1: Yani bomboş bir de.
0: Boş, kimse yok.
1: Öyle bir maç bu ya.
0: Ama bak.
1: O Kosečki'nin de en iyi oynadığı maçlardan biridir. O seri yani. Werder Bremen serisi.
0: Rotario var ya. Rotario'da
1: bel fıtığı
0: vardı. Bel fıtığı vardı. Biraz da o yüzden maçın artı yani bitmişti. Bel fıtığı var. Hatta rahmetli Kaya Çilingiroğlu doktor, bizim profesör. Ben seni

0: Seyahat ederim ama 5 kuruş para da almam. Zaten kimseden almazdık Kaya abi. Biz nezle olunca bile ona giderdik çapaya. Ama dedi oynayıp oynamayacağını garanti edemem dedi.
1: Yeah.
0: Buradan bütün bel fıtığı olanlara bu örneği vermek istiyorum.
1: O ilk maçtan sonra Mustafa Denizli'nin kulakları çınlasın bir açıklaması var. O gazete manşeti var. Biremen'i İstanbul'da boğacağız diye.
0: Hı hı.
1: Sonra ilahlar istemedi demiş kazanmamız. Bak Biremen'i boğacağız. Denizli'ye göre işlem tamam. Yani 2-1 tamam diyor Denizli. Birileri onlara İstanbul'u anlatacak demiş yine. Mustafa Denizli sever de öyle iddialı açıklamaları Neşatel, yapmayı.
0: Neşatel'e niye 3-0 yenildi? İlahlar yok muydu o zaman? Buradaki 5-0'ı ilahlar mı yaptı o zaman? Ha. Yapmayın Allah aşkına.
1: Orada Tugay mı kaptırmıştı galiba?
0: Ya galiba.
1: Galiba Tugay'dı. O da benim mahalle arkadaşımdır şeyden, Kartaltepe'den.
0: Sen Tugay'la olan anımı anlatayım mı sana 2 dakikada?
1: 2 dakikaysa tabii.
0: Almanya'ya Galatasaray genç takımını götürdük. Bülent Ünder şey teknik direktör. Bir de altyapının başında bir abimiz vardı rahmetli. Götürdük bir özel turnuva. Hatta Alp Yalman o zaman başkan. Demişler ki başkan Kemal abi alabilir miyiz otobüsle? Hı hı. Tabii ya demiş Kemal Bey alın ne var ki niye soruyorsunuz? Ben onlarla gittim geldim. Oyunu Galatasaray ilk maçını bir Polonya takımıyla oynuyor. Genç takımıyla. Bülent dedi ki baba dedi istasyona gidiyoruz dedi. Laupay'ım. Hiç unutmuyorum. Ne var istasyonda oğlum? Hayırdır? Lokan yok dedi ya Tugay geliyor onu karşılamaya gidiyoruz. Nereden geliyor oğlum Tugay dedim. Arabada yoktu. Abi dedi genç milli takımla Viyana'da maç vardı dedi. Tugay dedi orada dedi oynadı hatta gol de atmış galiba dedi. Şimdi onu karşılayacağız dedi. Gelecek dedi. Elbiselerini çıkartacak, formayı giyecek, maça çıkacak dedi. Ne diyorsun sen dedim. Kalktık gittik havaalanına. Tugay trenden indi gara. Tugay indi aldık Tugay'ı arabaya geldik. Zaten anca yetiştik maça. Tugay soyundu çıktı bir de gol attı Polonya takımına.
1: Orada da attı.
0: Evet o zaman 17 yaşındaydı daha. 18 bile değil.
1: Evet bu Werder Bremen maçı da gerçekten dramatik bir maç olmayınca tabii. Olmuyor. Yani orada 2-0-0 bitiyor. Atılamayınca da ok topu indiren de şurada notlara bakıyorum şeymiş. Bakayım. Hatırladım. Tamer uzun boylu çok forma şansı bulamayan bir forvetti. O indiriyor kale sahasının içine 6 pasa.
0: Tabii.
1: 6 pasta Rotary uğramıyor.
0: Tabii ya. Tabii.
1: 6 pasta.
0: Cadde tarafına değil öbür kaleye. Skorboard'un kalesi. Bu arada Tugay'ın
1: ve bu Rami, Werder Bremen sonra o sezon Kupa Galipleri Kupası'nı aldı.
0: Tabii Werder yani ben Tugay'ın babası da Trabzonlu futbolcudur. Yani aileden futbolcu.
1: Abisi de. Evet. Bu o da, seneyi de hatırlamış olduk. Mart 92 işte Mart'ta kar var.
0: Tabii tabii.
1: Şimdi Ocak'ta ortada
0: tabii.
1: Karın esamesi yok. 18 Mart bu. Kardan maçın zor oynandığı tarih düşünün. 0-0 bitiyor ve Galatasaray Kupa Galipleri Kupası'ndan eleniyor. Evet devam edelim bakalım. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Hangi futbolcunun hikayesine odaklanacağız?

0: Şimdi tabii toprağı bol olsun. Çok enteresan bir oyuncuyu ele alacağız. Bir Bursa sporlu. Yabancı futbolcu ama gerçekten Bursa sporla da özdeşleşmişti. Tabii. Türk futbolunda da çok sevilen bir simaydı. Ve bugün
1: sempatik bir herifti.
0: Timsah yürüyüşü denilen şeyin mucidiydi.
1: Bir kere sempatik, son derece sempatik bir herifti.
0: Çok. Majid Musisi, bakın hop, işte bu.
1: Tabii. Fransa'da görmüş bunu.
0: Çok enteresan.
1: Tabii.
0: Yani şimdi stadı timsah şeklinde yaptı Bursa Spor, düşünün. Şu yürüyüşten çıkmadır her şey, timsah yürüyüşü diye adlandırıldı. Ve iyi de sezonuydu Bursa Spor'un gerçekten. 92 Ren. Ren'de iyi işler yapıyor. Sonra Bursa Spor'a geliyor. 94-95.

0: 95 sezonunda Musisi 27 maç ilk 11'de oynamış ama takıma bak ya. Ercüment, Selim, Gançev, Baliç.
1: Tabii.
0: Ha, çok iyi takım.
1: Tabii iyi takım tabii.
0: Bu Inter Toto Kupası'ndaki o çok başarılı sezon.
1: Tabii.
0: Musisi Bursa Spor'da iz bırakan isimlerden.
1: Tabii.
0: İyi de futbolcuydu.
1: İyi
0: Kemal
1: futbolcuydu.
0: Abi.
1: Atletik yapılı. Top tekniği hiç öyle azımsanacak şekilde değildi.
0: Kıvrak.
1: İkili baksana mücadelesi ya. Tabii yani.
0: Kafa vuruşu var. Ceza tabii. Sahası içinde tek vuruşu var.
1: Tabii.
0: İkinci hamlesi var.
1: Ama işte Afrikalı olduğu için biraz zaten vefat sebebini de biliyorsun.
0: Evet, evet, evet.
1: Baksana. Bak Baliç'e. 11.
0: Aa, 11 ama... İyi takım ya. Bursa Spor'un çok iyi takımıydı bu. Şuraya bak. Şey gibi valla. Buldozer gibi.
1: Tabii ya. Tabii. Tabii.
0: Baksana. Bursa Spor için çok başka bir sezondu o sezon.
1: Tabii.
0: Yani 94-95.
1: O takım şampiyon olmadı. Bursa'da hangi takım şampiyon oldu?
0: Değil mi? Bu çok iyi bir takımdı.
1: Tabii.
0: Hususi de 60 gol atmış ya. Az buz değil.
1: Tabii tabii.
0: 60 gol ne demek?
1: Tabii.
0: Türkiye'deki futbol kariyerinde Çanakkale Dardanel Spor'a da gidiyor.
1: Sonra evet.
0: Ve 60 gol Ugandalı 2004-2005 sezonunda da zaten emekli oluyor. Uganda milli takımında da en çok gol atan oyuncu.
1: Tabii.
0: Hani öyle bir özelliği de var. Fransa'dan da hani öyle şey diye gelmiyor he. Yani rende vende falan da bayağı bir oynayıp geliyor. Bursa Spor için de çok önemli bir transfer. Bursa Fransa'da işte gördüm diyor ben bu sevinci.
1: Evet.
0: Bursa'da yapayım dedim diyor. Bir yaptık çok sevildi. hala da
1: hala,
0: herkes bu sevinçle anılıyor. Bursa Spor'un gol sevinci bu şekilde yer ediyor ki bak 25 sene olmuş.
1: Tabii.
0: 25 sene olmuş. Macit Mususi kaç yılında vefat etmişti? Burada olması lazım. 2 Aralık 2005'te.
1: 2005'te.
0: Ne 15 yıl olmuş neredeyse.
1: Tabii.
0: Ama o Inter Toto Kupası o Karlsruhe maçı değil mi? O Ercüment Baliç Mususi ya. Şey hattına baksana ileri hatta. Ercüment de çok iyi bir sezon geçti. Hatta 2 yıl üst üste çok iyi sezon geçti.
1: Sonra Volkan şimdi yerinde yerler esiyor tabii de. Sercan Volkan.
0: Evet ondan sonraki bir şey. Ama şu Ercüment, Mususi, Baliç üçlüsü.
1: Tabii.
0: Yani bayağı can yakmış.
1: Tabii.
0: Gançev de iyi kaleciydi.
1: Tabii.
0: Bulgar kaleci. Bulgar milli takımının da kalesini korumuştu.
1: Tabii.
0: Baksanıza. Musisi ve Bursa Spor beraber anılan isimleri ve doğrusunu söylemek gerekirse Türk futbolunda iz bırakan
1: tabii.
0: yabancı futbolculardan biri. 60 gol önemli bir gol.
1: Önemli tabii.
0: Ama attığı gollerin dışında da futbolcu olarak da hem Bursa Spor'la özdeşleşmiş hem kendisini sevdirmiş her takıma.
1: Tabii.
0: Ve dolayısıyla iyi anılmış bir isim.
1: Tabii. Yani attığı gollerde de öyle çok kolaylık yok ha.
0: Tabii.
1: Estetik var. Mücadeleyi kazanma zevki, keyfi, aşkı var. Dokunuşlar çok iyi filan. Yani hakikaten önemli özellikleri olan bir oyuncuydu. Ama bir tiryakilikten hayatını genç yaşta kaybetti diyebiliriz yani.
0: Evet, evet. 2005 yılında vefat ediyor Macit Mususi ve 94-95 sezonu özellikle Mususi'nin Bursa Spor'la pik yaptığı sezon 60 gollük Türkiye kariyerini de bu şekilde biz de hatırlamış ve Mususi'yi anmış olalım. Bursa Spor camiası için de çok önemli bir isim. Timsah yürüyüşünün mucidi Musisi. Peki son bölüme biliyor muydunuz bölümüne gelelim efendim. Bakalım neyi biliyor muydunuz?

0: izleyeceğiz. Şimdi ligin yarısı geçti. Şey çok matematik yapılır. Biz de değerlendirme programlarında yaptık. İşte kaç puanla şampiyon olunur? Kaç galibiyet gerekir? Nedir, ne değildir diye. Böyle yaparken de bir iki kere burada konuşmuştuk o sezonları. Ama bir iki oradan böyle küçük örnekle biliyor muydunuzu sizlere de hatırlatalım. Üzerinde biraz sohbet edelim istedik. Şimdi 1980 sezonu Trabzonspor şampiyonu o sezon. Kaç galibiyetle biliyor musunuz? 12 galibiyet. 12 galibiyet. Muazzam
1: az
0: bir rakam. Muazzam az bir rakam. Neden? Yani az bir rakam olduğu herkesin malumu da Fenerbahçe'nin de 12 galibiyeti varmış. Bak ama onun tabii beraberlik sayısı
1: fazla. Galibiyet.
0: Daha doğrusu yenilgisi fazla.
1: Yenilgisi fazla tabii. 7 maç, öbürkü 3 maç.
0: Kez yenilmiş. Orada 7 defa. Ama bundan 10 yıl sonra 1980'de böyle ya, 79-80'de 10 yıl sonra 12 galibiyetle küme düşüyor Malatyaspor. Yani nasıl bir rakam olduğunu bakın hop buradan görebiliriz. 12 galibiyet. Yalnız o sezon niye 5 takım düşmüş ya? Enteresan. Bak 90'ı hatırlayamadım. 89-90'da niye
1: yani
0: öyle
1: ben oldu? De onu hatırlayamadım. Playoff mu oynadı iki tanesi? Ne de öyle bir şey, öbür taraftan gelenlerle falan öyle bir şeyler olduydu galiba.
0: Çok ilginç.
1: Sonra yani Tamer Hoca'nın bilmem çalışmalarıyla falan filan işte şimdi ikinci ligden birinci lige çıkış ilk iki takım çıkıyor, geri kalan dört takım playoff'a falan, ondan sonra değişti o.
0: O, bu o kadar yüzden, çok bir ara oynandı ki üzerine.
1: Bu yüzden işte öyle değiştirildi o.
0: 12 galibiyet.
1: Buradan 3 takım düşüyor şimdi.
0: Dramatik.
1: Öbür taraftan 2 direkt çıkıyor. O 4 takım arasında oynanan playoff'ta da bir tane çıkıyor. 3. O yani Futbol Federasyonu'nda yapılan yoğun bir çalışma sonrası değiştirildi. Bugünkü hale getirildi yani.
0: Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Mesela bu sezon... Ne düşünüyorsun Kemal abi? Şampiyonluk rakamı, düşme rakamı nerelerde kalır
1: vallahi
0: sence?
1: Valla şöyle.
0: Var mı hiç çocuklar puan durumu?
1: Valla şöyle yani Türkiye
0: Ligi. Hazır ikinci yarı başlamadan.
1: Ha, Türkiye Ligi'nde bugün 3 büyüklerin dışında, hatta 4 Trabzon'un dışında öyle diyeyim. 4 büyüklerin dışında en az 5-6 tane takım var. Yani... Bayağı iyi oyuncuları bulunan,
0: çantada keklik maç olmayan,
1: iyi oynayan, ondan sonra etkili işler yapan. Alanya benim, yani şimdi ben Alanya'ya hayatımda gitmedim ama benim
0: güzel
1: takım,
0: bir yere gitmeyi kaçırmışsın.
1: Gitmedim Kemal ama
0: abi. Ne yapsak, bir şey mi yapsak
1: benim,
0: sana bir
1: benim takımım,
0: deplasman mı yazsak Kemal abi?
1: Benim oynarken keyif aldığım, zevk duyduğum bir numaralı takım bu sene Alanyaspor.
0: Güzel oldu. Evet, ofansif.
1: Başakşehir tabii ki.
0: Başakşehir, Sivas zaten çok ön plana
1: yani çok
0: çıktılar.
1: İyi bir kadrosu var Başakşehir'in. Yani o eleman olarak iyi bir kadrosu var. Doğru kullanıldığında Başakşehir çok iyi bir takım. Sivas, işte Rıza Hoca'nın bilmem çalışmalarıyla, şu suyla, bu suyla şu anda devreyi lider bitirdi. Malatya ne yapacağı belli olmaz. Sakının diyeceğim.
0: Yani
1: yukarıya oynayanlara.
0: Şimdi bak, o zaman sen şu anda 4 takım daha saydın. 4
1: takım
0: dışında.
1: Daha saydım. Benim mesela seyrettiğim kadarıyla, benim ölçülerime göre biraz daha yani maçın belli bölümlerinde dengeyi kurup aktif dinlenme yapabildiği takdirde Gençler Birliği çok kötü bir takım değil. Ankara Gençler.
0: Hamza Hoca geldikten sonra onlar da bir şey yaptılar.
1: Yok, aktif dinlenmesi yok yalnız. Onu yapması lazım. Yani böyle 5-6 tane takım var. Hani Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u falan tık diye götürüverirler. Onun için
0: 70'i zor bulur gibi görüyorum ben şampiyonu. 37 puan da Sivas şu anda ama
1: yani aynen aldığını düşün 74.
0: Bunu yapabilirse
1: i̇şte aynen aldığını yerine. Düşün 74. Ondan sonra
0: diğerleri 3 4 6 öyle gidiyor. 8 10'a kadar gidiyor hatta.
1: Mesela
0: Galatasaray 10 puan geride.
1: 31

0: puan galiba,
1: evet,
0: değil mi?
1: 31
0: puan. Şöyle yine aynı şeyi söyleyeceğim. Eleman olarak, yani kullanılmaya uygun elemanı, mesela 5 tane elemanı Fener'in birçok yerde oynatılabiliyor. Sağ bek, sol bek, orta saha, evet, sağ açık, sol açık falan. Ön liberolarda doğru kullanılabildiği takdirde. Başta da hem Emre hem Kruse takımda olmayacak. O kaydı şartla.
1: Olmayacak.
0: Olmayacak. İkisi birden olmayacak. Bir tanesi olacak. Kruse oynuyorsa Emre yok. Emre oynuyorsa Kruse, anladım, en fazla sol açık. Bunu bir hazırlık maçında yaptı Ersun Yanal Almanya'da. Eğer benim bu dediğim, benim görüşüm bu.
1: Tabii ki.
0: Fenerbahçe'de en güçlü adaylardan biridir şampiyonluk için. Yani Galatasaray'ın bu yeni transferleri diyeceğim. Lines yeni transfer, Emrah Baba yeni transfer.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Onyekuru zaten ne olacağı belli değil. Sol bek aldılar bir tane.
1: Sıkma oldu çocuk ya.
0: Sol bek aldılar. Göreceğiz Galatasaray'ı. Daha bir şey diyemiyoruz. Kimler oynamayacak? Kimler oynayacaktı? Kimler oynamayacak? Beşiktaş, en büyük soru işareti Beşiktaş'ta var. Trabzon, Hüseyin Cimşir'le antrenör değişimi çok önemlidir.
1: Nasıl yansıyacak bakalım?
0: Nasıl yansıyacak?
1: Bir NDA'ya transferi var.
0: NDA'ya transferi var da oyuncu oynayan, oynamış oyuncular. Şimdi futbol enteresan bir oyun. Yukarıdan seyrettiğin zaman veya ekrandan seyrettiğin zaman ne verdi, ne aldı, ne götürdü de. Ama onun içi çok önemlidir.
1: Öyle.
0: Şimdi ben buradan sakın alınmasın Hüseyin kardeşimiz. Atıyorum, misal veriyorum çok yaşadığım için. Ya neler söylüyor ya. Nerede Ünal Hoca diyecek oyuncular çıkabilir takımın içinde.
1: Oraları iyi kontrol etmek gerekiyor.
0: Şimdi ben...
1: Gerçi Hüseyin Hoca da orada çok emek harcadığı için.
0: Eski futbolcusu filan. Şimdi bir de Ünal'ın yardımcısıydı.
1: Evet.
0: Ben mesela Hüseyin Hoca'nın yerinde olsam, atıyorum rakam temsilidir, Ünal Hoca 10 tane ne söyledi aynısını yaparım. Bu benim söylediğim, kaos olmasın diye.
1: Hı hı, hı.
0: Bunlar soyunma odaları, antrenmanlarda takımları olumlu veya olumsuz etkileyen çok önemli faktörler.
1: Doğru söylüyorsun Kemal abi. Peki toparlayacağız artık yavaş yavaş, araya bulunda bir günceli de sıkıştıralım istedim. Bir de seyirciyle ilgili biliyor muydunuz anekdotu var. Atatürk Olimpiyat Stadı ilk açıldığı sezon. Bu hangi sezondu ya? Buna bir bakmamız lazım çocuklar. Açılışına bir baksanıza. İstanbul Büyükşehir Belediye o zaman. Tabii. Başakşehir'in adı. Gençler Birliği maçı 80 bin ve üzeri bir statta oynanan en az seyircili 5. maç olmuş. 50 kişi seyretmiş 9 Aralık'ta. 50 seyirci.
0: Ya biletli, zaten yani
1: 80 bin ve üzeri kapasiteye sahip statlar açısından en az seyircili futbol tarihinin 5. maçı.
0: Yani ben bu stada bir kere gittim. Yeni açıldığında.
1: 2002 sezonu.
0: Yeni açılmıştı işte. Bir kere gittim, bir daha da tövbe ettim.
1: Ay ben orada donuyordum ya
0: ben,
1: maçı anlatırken.
0: Soğukla alakası yok. Gidiş bir rezalet, geliş iki defa rezalet. 8'de bir maçtı şimdi yanlış hatırlamıyorsam. Dediler ki, ben dedim 7, ne dalga mı geçiyorsun, 5.30'da çık dediler. Ben çıktım 5.30'da, gece 1.30'da eve geldim Kadıköy'e. Bir daha gitmedim.
1: Öyle vedalaşıp falan çıkacaksın.
0: Tabii aynen öyle, aynen öyle.
1: Kumanyayı yapacaksın. Ha.
0: Şimdi tabii o zaman zaten Büyükşehir Belediye, yani şimdiki büyük Başakşehir'e. Şimdi Başakşehir'in kaç tane seyircisi var?
1: Şimdi yine bir nebze üzerine koydular.
0: Hesap et.
1: Bölgenin.
0: Bir de rakip Gençler Birliği. Hani Fener, evet, Galatasaray.
1: 50 seyirciymiş.
0: Fener Galatasaray Beşiktaş olsa belki de 2000 kişi olacak ama 3000 kişi, 4000 kişi. Yani tabii İstanbul'da mesafe mehunu sona erdi şimdi. İşte metrobüsler,
1: evet,
0: bence çok önemli bir faktör bunda. Ya keşke yapmasaydınız ya. Buna yakışmayan adamlar var Türkiye'de, ekranlara çıkıp konuşan koskoca belediyeciler falan.

0: Yani stat çok şey bir yerde. Yani kötü zor bir yerde, zor bir yerde. Sonra bu stat şey oldu biliyorsun.
1: Şimdi yeniliyorlar.
0: Ha, yenileniyor
1: yani
0: da.
1: Daha futbol tandanslı bir stada.
0: Daha evvel de
1: bu şeyler falan olmayacak.
0: Tabii daha evvel de yenilendi. Mesela şu, yanlış görmüyorsam eğer,
1: atletizm pisti.
0: Şu, yok yok. Sol şu kalenin tarafa, arkasından gelen bir rüzgar var.
1: Onu engellemek için panel koydular, onlar uçtu.
0: Uçar. Ben hiç unutmuyorum. Uçtu. Ne maçıydı ya? Fener'in bir maçı mıydı? Neydi şimdi? Birisi bir pas verdi. Çok da güzel verdi yani. Vuruşundan belli top gitti. 15 metre sonra geri geldi. Tabii, kimseye geri çarpmadı.
1: Bumerang gibi vallahi.
0: Kimseye çarpmadan ha. Yani. Onun için.
1: He, bu arada en dediğim gibi 5. en az seyircili 5. maç bu statta oynanıyor. En fazla seyircinin izlediği maç da 1950 Dünya Kupası finali diyorlar. Bilemiyorum. Biletli 199.854 kişi, malum Marakana.
0: Zaten 200 bin kişilikti stattı Marakana. Ve
1: 199.854.
0: Oynayanlara bak abi, biri ev sahibi Brezilya, öbürü Uruguay.
1: 199.854. Onun girişi ayrı, çıkışı ayrı. Bir gün sürer ya.
0: Ya düşün
1: oradan
0: bak,
1: çıkmak.
0: Abi, oynayanlardan biri Brezilya ev sahibi, öbürü de Uruguay. Yani doğru, ezeli rakiplerden biri aynı kıtada.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musun? Yani.
1: Bugünlük de bu kadar. Kemal abi, ağzına sağlık.
0: Rica ederim efendim.
1: Değerli izleyenler, sizlere de bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Gribe dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın.

0: Trend Yol Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor.
1: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
0: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
1: Oyuncuların ruhunu aldı.
0: Sadece futbol konuşuyoruz.
2: Tak tak, ikinci sahada attı.
0: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
1: Bu maç çevirme şansın yok.
0: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
1: Gerçekten enteresan bir skor.
0: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
3: Buraları kazanacak.
0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
3: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söylüyor. Futbol gündemini onlar belirliyor.
1: Tartışılacak pozisyonlar var.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu akşam 21'de Aspor'da.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Bebo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Snyder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder.

0: Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Snyder sağ taraftan Ebu'ya hata katıldı. Biraz açtı ayağından. Ebu'ya ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye. Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba'nın golü. Galatasaray 1-0 önde. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kadriç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi. Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası. Kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa solda hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak da azeleyecek Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son andaki bir hamle Musa'nın, direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dirk Kayt ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. ...119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler. Süper Kupa için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan da onunla birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa sol orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 4 futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahasının içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Mehmet Topal, Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kayt geriye doğru aşırttı. Sol indirdi. Emelike vuramadı. Emelike kale sahası içinde bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Guruma. Guruma vurdu üstten dışarı gitti top. Guruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Çeju. Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike. Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya

0: Ardından giren Yekta oldu. Emenike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbol severler. Ceza sahasında Musa'sa offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emenike. Emenike ayakta kaldı, çok güçlü. Emenike vurdu yandan dışarı, gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Dert Kalp topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayıt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
1: Karar değiştirdi de aldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye.
0: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Volkan dikkatli. Melo geldi, vuruşunu yaptı. O da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan'la Melo arasında bir gerginlik. Muslera kalesinde. Mehmet Topuz vurdu. Yine Muslera. Dışarı gönderiyor. Fenerbahçelilerin vuruşlarını Fernando Muslera çıkartıyor. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu, bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Raul Meireles. Muslera kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Denge Fenerbahçeli'yle bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu havaya yolladı. 2-2'lik beraberlik. Katleç, Muslera, Katleç ve gol!

önemli. Top ikinci yüzeyinde son anda müdahale. Şeycu'dan geldi. Bursa Spor gole yaklaştı. Sabri sağ taç çizgisinin kenarında. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. Ters bir top. Saider vurdu, ben çıkarttı. Yasin sağdan bildirme Sabri'den. Yasin vurdu ve gol! Yasin vurdu, vurdu. Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.

0: atılan yabancı maddeler. Bir kafa, bir gol daha ama ağlara giden bu gol, gol değeri kazanmayacak. Offside gerekçesiyle. Yasin Sabri'nin bindirmesi var, ona doğru. Sabri ortaladı, bir vuruş kale attı. Golü son anda çıkartıyor savunma ve Mert. Galatasaray başladı oyuna. Aziz Beyiç, tekrar Josue, Bakambu'ya doğru bir kafa yandan dışarı gidiyor. Josue yerden vurdu. Muslera ve o direğin dibinde büyük bir fırsat kaçtı Bursaspor adına. Muslera serbest vuruşu kullandı. Podolski aşırdı, ceza sahasına Yasin. Bir vuruş dışarı gidiyor. Köşe vuruşu Galatasaray'ı. Bu arada Snyder yedek kulübesini terk etti, soyunma odasına doğru gidiyor. Edwin Kula, Erdem, Ozan. Şimdi bakan bu arada Ozan Tufan yerde kaldı. Kırmızı kart. Emre Çolak'a doğrudan kırmızı kart. 88. dakika. Galatasaray oynalarında 10 kişi kalıyor. Şimdi Emre Taşdemir'e bir orta daha. Bir kafa, dışarı gidiyor top. Josue sağ tarafa doğru, Edwin Kula. Edwin Kula ortasını yaptı. Serdar indirdi. Kale sahası, kafa, Muslera. Ve son düdük Cüneyt Çakır'dan Süper Kupa Galatasaray'ı. Ve Süper Kupa Galatasaray'ın, değerli futbol severler. İşte ilk düdük. Türksel Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar. Marcelo Selçuk'tan sekti. Riskli bir pas. Cenk Tosun. Cenk sıyrılamadı Muslera'dan. Buruma ve Snyder, o bayarıcının içindeki oyuncular. Oğuzhan vurdu Muslera. İki güzel hareketi arka arkaya seyrettik. İşte Oğuzhan'ın vuruşu. Çok güzel vurdu Oğuzhan. Andreas Beck ortasını yaptı ama hiçbir arkadaşı yok. Ters tarafta Olcay topu kontrol etti. Pasını da verdi. Şimdi ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu. Gözler Mete Kalkavan'da. Tosic penaltı bekliyor. Beşiktaşlılar penaltı bekliyor. Mete Kalkavan pozisyona yakındı. Oralı bile olmadı.
1: Görüntü penaltı. Görüntü Duma net penaltı.
0: Bir çalım rakibine. Olcay ara pasını da verdi. Bir dokunuş yandan dışarıya gidiyor top. Direği adeta yalayarak dışarı gitti top. Tolga Ciğerci'den bir kez daha Şecu. Sinan'ın koşu yoluna doğru. Sinan sıyrıldı rakibinden. Sinan sol tarafa doğru, Snyder. Bir kez daha bir pas dışarıya. Ters bir vuruş. Necip'ten geldi. Snyder topun gerisinde. Bir vuruş yandan dışarıya. Wesley Snyder'den. Olcay ayak koydu. Ömer ceza sahasında pasını da verdi. Gol pozisyonu Muslera. Müthiş bir hamle yaptı. Olcay. Şimdi Cenk. Cenk vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya gitti top. Cenk topun gerisinde, Atiba ile oynadı ve uzatma başladı değerli futbolseverler Türksel Süper Kupa'da.
1: Evet. Gelişim sarı hani bundu hocam.
0: Geldiniz, dokunmadınız böyle bir pozisyonda. Bir kafa gol oldu. Gol oldu. Adres'e teslim bir pas. Golü Hakan Balta attı. Ricardo Quaresma vurdu, son anda Muslera. Ejman köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi, kale sahasına doğru. Bir kafa yandan dışarı gidiyor. Olcay yaptı ortasını. Ters taraf Quaresma, bir kafa. Seker topu alana gidiyor. Gol! Quaresma'nın golü skora dengeyi getiriyor Beşiktaş. Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa, ters bir hamle var Şeycu'dan. Ve 120 dakikanın 1-1 sona erdiğini ilan etti. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk ve Galatasaray dengeyi bozdu. Mete Kalkavan işaretini verdi. Oğuzhan vurdu, Muslera çıkarttı. Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu topu alarda. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Adaşı Tolga Zengin kalede. Tolga vurdu ve Galatasaray 3. penaltıyı da gole çevirdi.

Büyük avantaj. Topun gerisinde Atiba Hutchinson. Atiba ve Muslera.

0: Fenerbahçe'nin galibi Turkcell Süper Kupa'yı müzesine taşıyacak. Sahada çok güzel bir organizasyonla seremoni başladı. Fırat Aydın'ın son kontrollerini yaptı. İlk düdüğünü çaldı ve Turkcell Süper Kupa başladı. İki takıma da yürekten başarılar. Taç atışını Sukubic kullandı, uzun bir atış. Milosevic ceza sahasında, döndürmediler. İkinci hamle Favri. Mircea Lucescu da dikkatle takip ediyor mücadeleyi. Oğuzhan topu aldı. Ayağının içiyle Cenk'e doğru. Cenk kazandı topu. Bir de çalım. Cenk, kaleci Serkan. Andreas Beck kullandı Cenk'e doğru. Yeniden Quaresma. Ceza sahasında. Quaresma! Sağ ayağının dışıyla vurdu. Top çizgide kaldı. Tamamının çizgiyi geçmesi lazım. Bir top kaybı. Şimdi Quaresma ceza sahasında. Kaptırdı topu. Soğukkanlı hareketler ve Fofana ile Atiker Konyaspor'un atağı. Çabuk geldi Atiker Konyaspor 4 oyuncuyla. Fofana sağ tarafta boşluk, o bölgeye doğru. Traore gol pozisyonu. Traore! Traore ve gol. Atiker Konyaspor 1-0 önde. Dakika 33. Eksik yakalandı Beşiktaş. Cezayı kesti Traore. Bomboş top, gol pozisyonu. Ömer Ali vücudunu koydu topun önüne. Bu arada elle oynama beklentileri var Beşiktaşlı oyuncularda. Sol tarafta Babel. Beşiktaş geliyor. 42. dakika, Babel üzerinde gidiyor rakibinin. Bir çalım daha. Babel vurdu, son anda bir müdahale var. Babel. Ryan Babel denedi şansını. Milosevic pasını verdi. Ömer Ali, Ömer Ali vurdu yandan dışarıya. Caner şimdi kullandı. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol! Gol Cenk Tosun. 78. dakika. Cenk de skora dengeyi getiriyor siyah beyazlılar. Bu arada karşı tarafta güvenlik görevlileriyle Konyasporlu taraftarlar arasında bir arbede var. Bir madde var. Beşiktaşlı futbolcular da bir bıçak olabilir o ya da benzeri bir kesici alet. Ezekiel. Ezekiel pasını da verdi. Sukubic gol pozisyonu, son anda yatarak müdahale. Müthiş bir müdahale Cenk Tosun'dan. Fofana ara pası. Jens Jonsson. Rakibinden sıyrılırken yerde penaltı. Penaltı. Penaltı.
1: Net penaltı.
0: 90. dakikada penaltı. Samsun'da Sukubic topun üzerine geliyor. Sukubic vurdu ve gol. Sukubic'in golü. Atiker Konyaspor 90+1'deki bir öne geçti. Babel. Babel'e vurdurmadılar adeta, etten bir duvar. Ama atak devam edecek. Ricardo Quaresma yaptı ortasını. Kale sahası. Gol pozisyonu. Çizgi üzerinde. Hayır diyor Fırat Aydınuz. Gole çok ama çok yaklaştı Beşiktaş. Alvaro Negredo. Sağ tarafa doğru açılan top Quaresma. Quaresma yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Hakeme bakıyorum. Bir şey yok diyor.
1: Topa vurdu.
0: Ve son düdük. Turkcell Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un

0: Manu gidiyor. Manu hareketlendi. Elvis Manu vuruşu. İkinci hamle. Bir vuruş. Direkten geri geldi. Celesto ve gol! Celesto! Beşinci dakika.
1: Çok çabuk geldiler.
2: Galatasaray dönemedi.
0: Seleznov 5 maçta 5 gol atmıştı Galatasaray'a. 6. maçında 6. golü. Solda Manu var. Sağda Yevgen Seleznov. Seleznov ceza sahasında. Seleznov direk. Seleznov bu kez direğe takıldı. Rodriguez'in sevdiği toplar. Dani gidiyor. Rodriguez sırıldı rakibinden. Dani düşürdü. Bakalım ne kart çıkacak. Sarı kart Cüneyt Çakır'dan.
2: İkinci adam yakalar mı? Şu adam yakalar derse yanındaki adam sarı.
0: Cüneyt Çakır, inceledim, yeniden baktım. Sarı kart tamamdır dedi Cüneyt Çakır. Galatasaray taraftarlar maçın ilk dakikasından beri susmadı. Bu arada etkili geliyor Galatasaray. Gol pozisyonu dışarıya. Out. Elvis Manu ortasını yaptı. Bir kafa dışarıya. Celesnov. Feguli ortası. Bir kafa dışarıya. Eren derdi yok. Nagatomo kaptırdı. Miguel Lopez gidiyor. Miguel Lopez aldı topu. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Miguel Lopez dışarıya. Miguel Lopez dışarıya gönderdi. Şimdi Rodriguez bir kez daha Nagatomo'ya. Nagatomo ortasını yaptı. Eren ceza sahasında. Bir vuruş ve gol. Dokuzuncu dakika Eren'in golü. İlk uzatma devresine Galatasaray başladı. Rodriguez yerde kaldı. Cüneyt Çakır ellerini iki yana açtı. Oyun devam ediyor. Bilal. Şimdi Gomis aldı. Sağında Yunus var. Onunla oynadı Yunus Akgün. Birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Yunus vurdu son anda Fatih. Çok güzel iki hareket izledik. Genç Yunus Akgün'ün şutu tribünlerden büyük alkış aldı. 120 dakikayı bitirdi Cüneyt Çakır. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Güray ve Muslera, Güray'ın golüyle denge bozuluyor. Selçuk topun üzerine doğru geliyor. Selçuk vurdu ve gol. Larsson, kaleciyle top ayrı köşelere gitti. Eren ve Fatih. Eren vurdu, o da topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Ömer Bayram, sert ve düzgün vurdu. Feguli. Miguel Lopez geliyor topun üzerine. Miguel Lopez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Celesnov. Gomis topun gerisinde. Fatih kalede. Gomis ve Fatih çıkardı. Süper Kupa Akhisar Spor'un. Süper Kupa Bilal'in elinde. TFF Süper Kupa Akhisar Spor'un. Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular da onları alkışlıyor. Zira Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'da Akhisar Spor'un oluyor. Gönülden tebrik ediyoruz Akhisar Spor'u.

0: Yaman, Eryaman Stadyumu'ndan iyi akşamlar değerli futbol severler. Galatasaray, Akhisar Spor, Süper Kupa 13. Süper Kupa mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. İlk düdük, Süper Kupa başladı, yeni sezon başladı, iki takıma da başarılar diliyoruz. Ortada Luyendama ama boş. Çevresinde hiçbir oyuncu yok. O boşluğu değerlendirdi. Bir de güzel pas ama vuruş aynı güzellikte değil. Selçuk. Bu işte o sözünü ettiğimiz adrese teslim pas. Bu arada etkili geldi Galatasaray. Çok kritik bir müdahale orada. Adem biraz ağır kaldı. Gerçekten kritik müdahale. Tolga o bölgede ters kademeye giren oyuncuydu. Erhan köşe vurusunu kullandı. Kale sahasına direkten dışarı gidiyor top. İlk etkili atak Burhan. İlk önemli pozisyon Akhisar Spor'dan. Biraz daha kanat değiştirdiler bu bölümde. Mariano kaptırdı. Erhan orada topu kazandı. Erhan'dan Mırsayeviç'e Muslera. Çok kritik bir hamle yaptı. Muslera. Şimdi Cimi Durmaz vurdu. Çok sert ve düzgün bir şut. Galatasaray'ın Akhisar Kalesi'ni en etkili yokladığı andı bu. Şimdi Mariano. Mariano ikinci hamle. Şut dışarı. Galatasaraylı futbolcular Nagatomo'nun yerde kaldığı pozisyon için Halil Umut Meler'in yanındalar. İtirazlar Halil Umut Meler'e. Elbette video yardımcı hakem de var. Aykut gitti karşısına. Babel. Babel iyi döndü. Tolga yeniden karşısına geldi. Babel pasını verdi. Seri. O bölgede Belhanda. Belhanda. Galatasaray 1-0 önde.
1: Müthiş bir karar.
0: Çok güzel vurdu Belhanda. 39'da Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın golü Galatasaray 1-0 önde. Sarı kırmızılı tribünler golü kutluyor. Jimmy Durmaz. Adem, Nagatomo'nun bindirmesi var. Yuto Nagatomo. Geriye doğru Adem Büyük. Bir vuruşla ondan bu yandan dışarı gitti. Adem.
1: Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım dedi oldu ama olmadı.
0: Selçuk gönderdi. Bir kafa ve gol. Hayır. Kalkan bayrak
1: offside
0: var.
1: Kalktı. Offside bayrağı kalktı.
0: Adem bu hava toplarını seven bir oyuncu. Halil Umut Meler saatini kontrol etti. İkinci yarıya Akhisar Spor başladı. Ceza sahasında bir orta daha bomboş. Muslera mutlak golü çıkarttı.
1: Müthiş
0: yine Burhan.
1: Çıkarttı.
0: Yine Burhan. Bunlar kritik kurtarışlar hocam.
1: Evet.
0: Sağda Mariano'dan bir pas. Belhanda o bölgeye doğru hareketlenmişti. Bir ayakla müdahale. Köşe vuruşunu işaret ediyor Halil Umut Meler. Alperen'le mücadelesi.
1: Hayır. Topa değiyor yeşilli oyuncu.
0: Ayak koymuş Alperen.
1: Evet.
0: Babel koşu yaptı. Aldı topu. Sosyal iç peşinde. Babel orta şut karışımı Gökhan. Üçlükle topu dışarı çeldi.
1: Enteresan pozisyon.
0: Etkili geliyor şimdi bir hata. Gol pozisyonu Muslera. Yine kritik bir müdahale Muslera'dan. Arkadaşlarına kızıyor. Bu arada bir de
1: haklı.

0: Dalga aldı.
1: Dalga geçtiler. Akhisarlı oyuncu harika bir şekilde göstere göstere topu attı.
0: Marka o. Bayano araya girdi şimdi Selçuk. Ondan Belhanda. Şimdi Babel. Yeniden Belhanda'ya doğru. Gol pozisyonu. Belhanda. Kaleci Gökhan. İki güzel hareket. İşte Belhanda'nın vuruşu ve Gökhan'ın kurtarışı. Emre Mor. Emre. Emre vurdu yandan dışarıya gitti top.
1: Corner.
0: Emre ve Mor. Out. Sol tarafta Vursa Eviç kendisini gösterdi. Bernason gidiyor. Duvar pası başarılı değil. Bu arada çok büyük bir hata. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Çok büyük bir hata.
1: Şu golü kaçırmaları büyük şanssızlık ve büyük beceriksizlik. Galatasaray kaşınıyor demedim mi ben sana?
0: Elbette. Düdük Halil Umut Meler'de. Ve işte o düdüğü çalıyor. Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Ve sarı kırmızılı futbolcular hep birlikte Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Galatasaray 3'te 3 yaptı. 2019 Süper Kupası sarı kırmızılılarda konfetiler eşliğinde Süper Kupa coşkusunu yaşıyor Galatasaray.
2: Bakalım bu akşam Süper Kupa'yı kim kaldıracak? Artık gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak. Onun düdüğüyle başlayacak Süper Kupa mücadelesi. Dembaba topu başında, Yaşar Kemal Uğurlu işaretini verdi. Süper Kupa mücadelesi başlıyor.
3: Trabzonspor bütün atlarıyla rakip yarı alanda Abdülkadir bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru bir orta daha geldi kale sahasına. Kafayı Pong vurdu. Bir türlü uzaklaştırılamayan top, bir vuruş yandan dışarıya gidiyor ama bu arada Ekuban itirazları var, rakibe çarptığı yönünde itirazlardı topun. Yaşar Kemal Uğurlu da gecikmeli de olsa köşe vuruşunu işaret etti.
2: VAR odasında Abdülkadir Bitigen vardı. VAR kontrolü yapıldı ama herhangi bir inceleme için hakem monitöre çağrılmadı bu pozisyonda. Şimdi Vakeme iki kişi var karşısında, sıyrılma çabası. Berat gerilerden vurdu. İki hamlede topun sahibi oluyor Mert Günok. İşte böyle havalarda Ender Bilgin, kalecilerin işi de kolay değil.
3: İki takım kalesi içinde tehlike oluşturabilir. Vakeme üzerine gidiyor rakiplerinin, topu hala kendisinde. Vakeme vurdu Mert Günok. İkinci hamle, şimdi atak devam edecek. Ekuban yaptı ortasını, kale sahası içinde top sahibini arıyor. Medipol Başakşehir'de Dembaba o topu aldı. Hasan Ali top rakibinden bir dışarı çıkıyor. Son temas Hasan Ali kaldırımdan dedi yardımcı hakem.
2: Vakeme'nin şutu ve Mert Günok'un kurtarışı farklı açılardan ekranlarınıza geliyor.
3: Abdülkadir Parmak, Flavio o bölgede, Berat dokundu. Trabzonspor hareketlendi topla birlikte ama iki oyuncu yerde. Kenardan yedek kulübelerinden de tepkiler var. Biri Junior Fernandez,
2: Abdullah Avcı ve Okan Buruk, işte o tepkiler ekranlara yansıyor. Berat ve Junior Fernandez
3: sahanın iki sarı saçlı oyuncusu diyelim.
2: Pozisyonda böyle yansıyor ekranlara.
3: Bu şekilde yansıdı ekrana pozisyon. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz.
2: Tabii Okan Buruk faul bekliyor. Abdullah Avcı da niye olgunlaşan hata kestin diye itirazda bulunuyor.
3: İkinci yarıya Vakeme ile Trabzonspor başlayacak. Ve işte ikinci yarının ilk düdüğü Trabzonspor başladı ikinci 45 dakikaya.
2: İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Trabzonspor rakip yarı alanda etkili olan taraf. Şimdi sağ tarafta Serkan, hareketlerin isim Serkan, ceza alanına gönderdi. Yükseklik kazan top, bir kafa, top havlarda, gol! Trabzonspor 47'de golü buluyor. Bordo Mavri takım 1-0 öne geçiyor. Canini'nin attığı golle Medipol Başakşehir karşısında Süper Kupa'da.
3: İşte golün gelişimini bir kez daha izliyoruz. Sağ taraftan Serkan'ın ortası. Savunmada ters bir vuruş ve Canini. Mert Günok'tan önce Canini giriyor araya. Serkan'ın ortasında bu ters vuruş Pong'tan Canini yükselen topa en

0: kimseye çıkıp kafayı vuran isim Mert Günok'un önünde topa dokunuyor ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü işte böyle atıyor. Uğurcan da Bordo Mavili takımın golünü böyle kutluyor.
1: Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir karşısında Canini'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler. Deniz Türüç topun indiği noktada, top Trabzonspor'da kaldı. Canini, Ekuban sağ tarafta bindirme var. Ekuban ceza alanı gönderdi. Canini gol pozisyonu, Hasan Ali Kaldırım topu taça gönderiyor. Etkili geldi yine Trabzonspor.
0: Ekuban ve Canini bu bölümde ikinci yarının hemen başında Medipol Başakşehir savunmasını zorlamaya başladılar. Dembaba pasını gönderdi, ileri doğru çıktı şimdi. Junior Fernandez savunmadan seken top, Uğurcan gitti, o topu oyun alanına tutmayı başardı. Bu arada Başakşehirli futbolcuların itirazları vardı. Yaşar Kemal Uğurlu oynayın dedi, devam edin. Az önce işte Junior Fernandez'in itiraz ettiği pozisyon bu değerli futbol severler. Junior Fernandez burada şutunu kullanıyor. Abdülkadir Bitigen'den belki de bir VAR incelemesi var şu anda. Başlatmayın oyunu, bekleyin dedi. Çünkü pozisyon devam ediyor, herkesin malumu. İşte Junior Fernandez. Şimdi VAR'a gidiyor Yaşar Kemal Uğurlu. Junior Fernandez'in vuruşu. İşte Junior Fernandez ve Edgar Ye. 56. dakika değerli futbol severler.
1: Yaşar Kemal Uğurlu VAR incelemesini tamamladı. Dakika 56, VAR incelemesinin ardından karar penaltı.
0: Penaltı diyor Yaşar Kemal Uğurlu. Değerli izleyenler, bu pozisyonun ardından sarı kart Edgar'a. Şimdi Trabzonsporlu futbolcuların itirazları var. Süper Kupa'da Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var değerli izleyenler. Dembaba topun üzerine geliyor. Dembaba vurdu, top ağlara gidiyor, gol. Dembaba skora dengeyi getirdi. Medipol Başakşehir böyle seviniyor. Okan Buruk böyle seviniyor. Dembaba ve Başakşehirli oyuncular golü kutluyor bu şekilde. Abdullah Avcı da bir yandan Tugay Kağan Numanoğlu'yla konuşuyor bu arada. Hakemli. Sevgili Cüneyt, Edgar Ye pozisyonun içindeki isimdi. Dembaba 58. dakikada işte böyle nefes aldı. Topun üzerine geldi. Bu vuruşu yaptı ve topu filelerle buluşturdu Medipol Başakşehir. Dembaba ile skora denge getirdi.
1: Bu sezon 5 golü vardı Dembaba'nın. 6. golünü Süper Kupa mücadelesinde atıyor. Dembaba fileleri havalandırıyor. 35 yaşındaki Senegalli.
0: Şimdi Marlon bıraktı Vakeme'ye doğru. Vakeme üzerine gidiyor rakibinin. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. O bölgede Mehmet Topal savunmasına yardıma gelmişti. Şimdi çıkmayı başaramadı kendi yarı sahasından Başakşehir. Vakeme çok güzel bir hareket. Vakeme dışarıya.
1: Offside yok.
0: Crivelli bıraktı sağ tarafa doğru Dembaba. Etkili geldi Medipol Başakşehir Junior Fernandez. Crivelli ceza sahasında son anda müdahale Uğurcan'dan. Ekuban orada. Ekuban yerden Canini'ye, ondan sağ kanada doğru. Offside yok. Pozisyon devam ediyor. Tehlikeli gelişti atak. Hiç kimse dokunamadı. Sağ taraftan kale sahasına doğru paralel bir pas. Hiç kimse dokunamadı. Bordo Mavili takım rakip yarı alana daha fazla yerleşti. Bir kez daha Trabzonspor'da top. Epreyan yükseldi. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu kartını çıkarttı ve sarı kartı gösteriyor. Epreyan'ı kırmızıya dönecek.
1: İkinci sarı kart bu. Epreyan'ı 73. dakikada kırmızı kart görüyor. Medipol Başakşehir'de 10 kişi kalıyor. Medipol Başakşehir Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor karşısında 1-1 devam eden maçta.
0: Sağ tarafta Deniz Türüç topu yakaladı. Deniz orta şansı arıyor. Yaptı ortasını. Doğrudan kaleye doğru. Ters taraftan açıldı. Medipol Başakşehir bir kez daha yüklenecek değerli futbol severler. Bir ortada. Oyun alanının dışına çıkıyor top. Son müdahale Serkan'dan. 85. dakikaya girdik. İşte az önce Deniz Türüç böyle orta şut karışımı bir vuruş yolladı. Sol taraftan bir orta şansı daha. Şimdi Trabzonspor için kontratak şansı değerli.

0: futbol severler. 2-3 oyuncu geliyor. Ekman orada hareketlendi. Vakeme de var. Ters bir vuruş. Gol pozisyonu. Bir boşta kalan top ve gol! Ekuban! Ekuban Trabzonspor'u öne geçiriyor. Ekuban'ın golü dakika 85. Medipol Başakşehirli oyuncular itiraz ediyor. Ekuban gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Uğurcan da çıktı, kalesinden geldi. Bu golü kutluyor. İşte pozisyonun başlangıcı. Bir kez daha izliyoruz. Böyle çıktı Trabzonspor kendi yer alanından. Canini çok hızlıydı. Topla birlikte rakip yer alana geçti Canini. Medipol Başakşehir oyuncunun müdahalesi yeterli değildi. Ekuban kaleciden de sıyrıldı. Sonrasında topu ağlarla buluşturdu. 6 golü vardı bu sezon. 7.sini Süper Kupa'da attı. Yaşar Kemal Uğurlu, şimdi itirazlar vardı. Hasan Ali kaldırımı yanına çağırıyor.
0: Hasan Ali pozisyonun içindeki oyuncu Yaşar Kemal Uğurlu da VAR'da inceleme yapılıyor. Bekle dedi. Yaşar Kemal Uğurlu başlayın dedi. Orta noktayı gösterdi. Başakşehirli, Medipol Başakşehirli oyunculara. Bu arada ortalık karıştı bir anda. Sağ içinde yükselen tansiyon. İki takımın yedek kulübeleri burada.
1: Kulübeye dönüp
0: diye alkışlıyor. Trabzonspor yedek kulübesine doğru bir tepkisi var yanılmıyorsam.
1: Sonrasında bir sözlü tartışma. Okan Buruk'la Trabzonspor yedek kulübesi arasında.
0: Orada kırmızı şimdi kart.
1: Kulübeye,
0: Egemen'e. Bir tanesi Egemen Korkmaz'a, diğeri.
1: Evet, Okan Buruk'a değil, kırmızı kart.
0: Burada Medipol Başakşehir görevlerinden biri, evet. Bu. 2-1 önde olan Trabzonspor adım adım zafere gidiyor. Son düdük. Yaşar Kemal Uğurlu 90+15'te son düdüğü çaldı. Trabzonspor Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu değerli izleyenler. TFF Süper Kupa'nın sahibi, 2020'nin şampiyonu Trabzonspor değerli futbol severler. Süper Kupa Trabzonspor'un, bordo mavili futbolcular işte böyle kutluyor kupa sevincini.

yolcu ve kaptanların ardından oyun alanına işte bu şekilde geliyor. 15. Süper Kupa, 2021 Turkcell Süper Kupa için heyecan da yavaş yavaş zirveye çıkıyor. Hayır, Umut Meler son kontrollerini yaptı. İşaretini aldı, ilk düdüğünü çaldı ve Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Batshuayi geriye, tek toplar Beşiktaş'tan. Josef de Souza sol tarafa doğru. Rıdvan aldı. Rıdvan orta şut karışımı. Kaleyi düşündü, dışarı out. Milosevic biraz kısa düştü. Demin de bir top kaybı yapmıştı. Atiba aldı şimdi Pjanic. Gelişine Larin, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale, ikinci hamle dışarıya. İşte az önceki pozisyon böyle. Larin uzaklaştırmak istiyor. Bünyamin, Josef adeta bir pas oldu bu hocam. Kenan'dan Pjanic'e, Pjanic'ten Kenan, tek top Batshuayi, ondan Atiba, solunda Larin var. Larin aldı, gol pozisyonu, dokunamadı Pjanic mi o, bakalım. Kenan çok iyi geldi Beşiktaş. İşte bu pozisyonda Kenan bir adım geride kaldı. Gaşa şimdi. Pjanic bozdu pozisyonu ama şans yardım etti. Crivelli bıraktı orta. Montero'dan seken top. Gol pozisyonu. Müdahale var Vida'dan. Köşe gönderi gösteriyor Süleyman Özel. Halil Umut Meler, itirazlar vardı. Köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Milosevic de hemen gitti o bölgeye.

0: Az önceki pozisyon bu. Poli, Bünyamin. Bu kez Antalya Spor'dan tek toplar. İleride Enzo Crivelli. Vida bozdu pozisyonun. Oyun devam ediyor. Top kaybı şimdi. Uzaklardan bir vuruş Ersin. Doğukan. Pozisyonu da bir kez daha izledik. Bünyamin de atağa katıldı. Şimdi karşıya doğru. İki kişinin arasında çıktı, şut atacak. Vurdu yerden Ersin. Bu Gaşa'nın şutu. Ersin köşeye iyi gitmiş, iyi görmüş. Evet. Topu da iyi bloke etmiş burada.
1: Biraz vitaminsiz bir şut.
0: Pjanić yine akıllıca boş alana gönderdi topu. Rozier'den Ersin'e. Baskı yapıyor Antalya Sporlu oyuncular ama devamı gelmedi Milosevic'ten. İyi çıktı Beşiktaş. Avantaja bıraktı Halil Umut Meler. Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var. Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozier yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba! Ata başlatan isim, sonlandıran isim oldu
1: evet.
0: Hocam.
1: Evet.
0: Batshuayi'ye gelse belki
1: Batshuayi
0: de
1: öne gidince orta açıldı. Orta açılınca Atiba oraya girdi.
0: Antalyalı oyuncudan seken topta.
1: Batshuayi'ye takıldılar. Antalyalılar giderken bak tutuyor.
0: Atiba'ya böyle geldi.
1: İkaz ediyor Atiba'yı tut diye arkaya ama geçti.
0: Milosevic. Köşe vuruşunu kullandı. Larin karşıladı. Ve Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Ve böylece ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Beşiktaş aynı 11 ile sahada ve ikinci yarıya başladı siyah beyazlılar. 1-0'lık üstünlük. Gol 33. dakikada Atiba'dan. Veysel, Poli, yerden Crivelli, Mukairu, tek top Gaşa gidiyor. Gol pozisyonu. Gaşa açtı ayağını Ersin. Bayrak havada bu arada. Pozisyonun bitmesini bekledi ve bayrağını kaldırdı yardımcı. Yani ne dersin hoca?
1: Gördüğün gibi offside değilmiş.
0: Atiba bir çalım rakibine yerden Joseph, soldan Rıdvan geldi. Batshuayi, Kuzyaş odan seken top Bofen. Batshuayi görüntüde. Sağda Crivelli var. Mukairu'yu indirmeyi deneyecek mi? Şimdi Mukairu paslaşmalar o bölgede. Poli girdi ve Ersin iyi yer tuttu. Karşıladı. Sağ taraf etkili bir atak. Kaçması daha zor bu pozisyonun. Larin bir müdahale aldığını anlatmaya çalışıyor sanıyorum. Tekrar izleyelim. İşte pozisyon.
1: Hiç abi müdahale filan hikaye. Bunu atacaksın.
0: Kenan, Larin ve dışarı giden top. Hocam pozisyon bu.
1: Hocam bunu atacaksın.
0: Batshuayi aldı. Atiba gidiyor. Soldan Joseph de geldi. Şimdi Atiba'ya doğru. Joseph'in önüne. Gol pozisyonu. Joseph Bofen karşıladı. Joseph de Souza. Orada iyi geldi Atiba da. Bence bugünün en iyi isimlerinden biri hocam. Müthiş koçtu. Müthiş
1: orada
0: mücadele etti.
1: Orada vurma.
0: Burada da vurma, iyi pas çıkarttı.
1: Bas ikinci pozisyonu bekle.
0: Yine geliyor Antalya Spor. Yerden gol pozisyonu, son anda bir müdahale var. Batshuayi da atağa katılma uğraşında. Kay Larin. Larin gidiyor, top hala kendisinde. Şimdi Batshuayi. Yeniden Larin dışarıya. İki oyuncuyla tehlike yarattı Beşiktaş.
1: Yarattı ama bu pozisyonların kaçması neden biliyor musun? Fizik olarak biraz yetersiz oldu.

0: fizik olarak biraz yetersiz olmakta.
1: Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında şimdi bir vuruş. Ters bir top ve gol. Top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş. Antalya Spor'u beraberliğe taşıyor bu gol. Kırmızı beyazlı taraftarların sevinci. Atiba bu kez kendi filelerini havalandırdı.
0: Maçı 1-0 iken 2 yapacaktın. Tamamdı. Şimdi buyurun bakalım mücadele.
1: İşte burada Larin uzaklaştırdı. Bir şut. Atiba'dan ters bir dokunuş topu ağlara gidiyor. Atiba Ersin de biraz kontrpiyede kaldı. Güray'ın vuruşunda Atiba işte top bu şekilde ağlarla buluştu.
0: İki tane oyuncu var. Antalyalı. Ama tabii pasif aktif tartışması bence aktif değiller.
1: Emirhan şimdi topun üzerine geldi. Köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu Bofen. Atiba yine sahnede. Ve Halil Umut Meler'den son düdük. Değerli futbol severler, Beşiktaş 1, Fraport'ta Antalya Spor 1 mücadele uzatmaya gidiyor. Bir birlik beraberlikle ilk uzatma devresi başladı. Sağda Rozier var. İleri doğru Batshuayi. Kendisini gösterdi. Alex Batshuayi'ye gelmeden elle oynama beklentisi ve şimdi düdüğünü çaldı Halil Umut Meler. Bu kez Antalya Sporlu oyuncular itiraz ediyor. Dakika 94. Batshuayi vurdu, barajda kaldı. Şimdi etkili geldi Batshuayi ile. Orada son anda bir müdahale var.
0: Bugün öyle bir müdahale ki
1: kritik müdahaleleri var.
0: Bir saniye geç kalsa.
1: Hocam şuraya bak.
0: Evet.
1: Ters tarafta Emirhan top istiyor. Umut sıyrıldı rakibinden. Batshuayi ceza sahasında. Orta geldi bir kafa. Şimdi Joseph kaleci Bofen. Joseph de Souza Bofen kontrol etti.
0: Üstüne geldi.
1: Hamilton aldı. Hamilton gidiyor. Yanında Mukayru var. Hamilton. Top hala Hamilton'da. Hamilton kaleci Ersin. Hamilton vurdu. Ersin çıkarttı. En geriye Bofen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin'le top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Bofen. Alex Teixeira vurdu top ağlarda.
0: Şu topu,
1: normal süre uzatmalar bir
0: biraz,
1: penaltılar
0: biraz havadan vursa kaleci çıkarırdı. Çok güzel yere vurdu ve yerden vurdu.
1: Penaltı vuruşlarında bir birlik eşitlik. Mustafa vurdu. Ersin çıkarttı.
0: Ya.
1: Ersin çıkarttı. Ersin uzandı ve Mustafa'nın vuruşunda golü önleyen isim oldu. İşte yeniden izleyelim. Ersin direkt ve top dışarıda hocam. Batshuayi. Beşiktaş 2-1 önde.
0: Beşiktaş
1: penaltı vuruşlarında üstünlüğü sağladı Beşiktaş. Hakan Özmert. Hakan.
0: Ne güzel penaltı attı.
1: Yeniden denge var. Hakan Özmert.

0: Atiba gidiyor. Bugün maçın kaderini çizen isimlerden biriydi. Bakalım şimdi o
1: yine bir kader mi yapacak acaba?
0: Nasıl etki edecek?
1: Kalecinin sağına mı vuracak acaba?
0: Atiba vurdu, topu ağlara yolladı. Beşiktaş yeniden önde. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü var. Fraport'ta Antalya Spor'da ikinci penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Ersin'i geçememişti. 3-2 önde Beşiktaş. Dördüncü penaltı vuruşu. Florianus çıktı top. Direk Ersin çıktı top. Sporu 4-2 mağlup eden Beşiktaş Süper Kupa'nın sahibi oluyor.
2: Atiba Hutchinson hocam, kolay iş değil. 39 yaşında 120 dakika.
1: Evet.
2: Bir dakika durmadan penaltı. İş yerini büyük bir disiplinle yaptı. Gönülden oynuyor hocam Atiba, gönülden.
1: Türkiye'ye gelen nadir yabancılardan biri, aldığı paraları sonuna kadar helal ettiren adamlardan biri.
2: Maçın oyuncusu örnek, Atiba.
1: Örnek bir futbolcu. Örnek bir sporcu.
2: Alkışlar Fraport'a, Antalya Spor'a. Onların da emeklerinin hakkını teslim edelim. Bugün iyi mücadele ettiler.
1: İyi mücadele ettiler.
2: Atiba ve Vida. Kupa onların ellerinde yükselecek. Atiba Vida'yı da çağırdı. Evet, Turkcell Süper Kupa, değerli futbol severler, Beşiktaş'ın oluyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş. Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın.
1: İki kaptan, teknik adamlarını da aldılar araya. Enteresan.
2: Çok güzel bir görüntü. Sevinen Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar. Beşiktaş bir üçleme yaparak, bütün kupaları müzesine taşıyarak 2021'i tek kelimeyle, zaferle tamamlamış oluyor. Başarılar diliyoruz. Demir Grup Sivas Spor başladı mücadeleye. Hamşik indirdi. Şimdi Visca. Pasını verdi Abdülkadir Ömür'e. Larsen ileri çıktı. Kafayla indirdi. Şimdi Cornelius. Son çizgi, orta, kafa ve gol. Ama bayrak havada. Bayrak havada. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Dışarıdan çevirdiğini tespit ediyor yardımcı. Mete Kalkavan köşe göndere doğru yöneldi. Kullanın dedi. Köşe vuruşu kullanıldı yakın direğe. Şut ve gol! Trabzonspor 1-0 önde. Cornelius.
1: Trabzon bir geldi, bir geldi hocam.
2: 37. dakika. Bordo mavili tribünler ayakta. Ve Bakasetas'ın vuruşuyla ikinci 45 dakika başladı. Süper Kupa'da son 45 dakika elbette normal süre beraberlikle tamamlanmazsa. Tek gol Cornelius'tan. Larsen'le geliyor Bordo Mavili takım. Larsen pasını da verdi Visca'ya. Visca ortasını yaptı. Ali kaptırdı ve gol oldu. Büyük bir hata Ali Şaşal'dan. Trabzonspor farkı 2'ye yükseltiyor. Cornelius kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Futbol bir hatalar oyunu.

0: hataları da affetmeyen böyle oyuncular var tabii. Cornelius kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golünü atıyor. Telefonların ışıkları yakıldı. O şampiyonluk kutlamalarından çok yakından hatırladığımız görüntülerin bir benzeri Trabzonspor tribünlerinden yansıyor işte bu şekilde. Ama rüzgar var, dağılacaktır kısa zamanda o duman tabakası, sis tabakası ya da artık ne derseniz. Bakasetas'ın pası Trezeguet'e doğru, Trezeguet döndü, etten duvar, ikinci hamle, şut ve gol! Trabzonspor 3-0 öne geçiyor. Larsen, yeni transfer Jens Larsen, güzel oyununu güzel bir golle süslüyor. 64. dakika, Trabzonspor Süper Kupa'da 3-0 önde. Gol farklı açılardan görüntüde ve Abdullah Avcı'nın gol sevinci. Giannini, Hamsik, Arapası, Kouassi yerde kaldı, penaltı. Mete Kalkaman penaltı dedi. 74. dakika. Pozisyon bu hocam.
1: Evet. Herhalde.
0: 76. dakika. Bakasetas. 4-0 oldu. Süper Kupa'da Trabzonspor 4, Demir Grup Sivasspor 0. İşte skoru 4-0'a getiren gol. Bu arada 4 kişiyle geliyor. Trabzonspor 4'e 2 yakaladı Bordo Mavili takım. Kouassi sol tarafta aldı. Kouassi yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Mete Kalkaman oynayın dedi. Kouassi'nin yerde kaldığı pozisyon bu.
2: Net penaltı hocam.
0: Mete Kalkaman durdurdu. Ve şimdi VAR'a gidiyor.
1: Baksana. Şu pozisyondan çok net gözüküyor.
0: Mete Kalkaman izledi. Oyun alanına geldi. Penaltıyı işaret etti. 90 artı 5 artık. Ali Şaşal, yani açıkçası genç kardeşimizi attırmak istediler ama son düdük. Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbolseverler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. İşte Emre Han böyle kullandı. Güzel bir jestti ama onun da hayatında
1: böyle bir
0: atabilseydi,
1: kötü hatıra
0: atabilseydi çok güzel olacaktı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uğurcan şimdi kupayı aldı. Arkadaşlarının yanına gidip mi kaldıracak bakalım. Evet, Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un oluyor. Atilla Karaoğlan son kontrollerini yaptı, düdüğünü çaldı. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz, hak eden kazansın. Raşit Seyleri'ye doğru gönderdi. Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Gol pozisyonu ve gol! Golle başladı maç. Golle başladı maç. Immobile attı bile. Ciro Immobile ilk dakikada golle başlıyor. Adeta maça 1-0 önde başlıyor. Beşiktaş çok büyük bir hata Galatasaray savunmasında. Nelson golde büyük bir hata yaptı.
3: Atış henüz kullanılmadı. Baktı şöyle bir kön arkadaşlarına. Şimdi kullandı. Kerem topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu cezalarını gönderdi. Icardi topla buluştu. Icardi! Offside!
0: Bayrak havada. İşte böyle yansıyor az önceki offside pozisyonunun çizimi.

0: defans arkasına. Kerem hareketten o bölgeye. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top ağlara doğru gidiyor ve gol. Bayrak yine kalkıyor. Offside. Yardımcı bayrağı kaldırdı. Offside'i belirledi Svensson. Pasında isabet var. Rafa Silva, Jason Fernandez. Bomboş kaldı orada. Rashica orta şansı yerden ceza alanına gönderdi. Svensson ve gol! Svensson attı, 2-0 oldu. 53. dakika. Beşiktaş Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiyor. Gol Svensson'dan geldi. Immobile, onun pası. Jason Fernandez ceza alanında yerde kaldı.
1: Penaltı Atilla Karaoğlan.
0: Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
1: Immobile topun üzerine geliyor. Immobile! Beşiktaş 3-0 yaptı. Immobile kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı.
0: Hoş geldin Immobile. Kerem Demirbay. Nelson. Baskı var orada Mustafa'dan. Nelson düşürdü. Hakem kartıyla geliyor. Kırmızı.
1: Kırmızı olacak. Yani
0: 10 kişi kaldı Galatasaray.
1: Takımını 10 kişi bırakıyor. Nelson. Batshuayi o topu yakalamak istiyor. Onana o bölgede. Şimdi kontratak şansı. Rafa Silva hareketli. 2-2. Rafa Silva ceza sahasında. Rafa Silva çekti. Vurdu. İkinci hamle. Boşta kalan top ve top ağlara gidiyor. Gol! Rafa Silva 4-0 oldu. Çok klas bir dokunuş. 4-0. Dakika 90. Bu sahada sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmıştı Beşiktaş. Yine geliyor. Rafa Silva bıraktı. Mustafa gidiyor. Gol pozisyonu ve gol! Top ağlara gidiyor. Gol! Mustafa attı. 5 oldu. Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'da 5-0 önde. Evet, son düdük geldi Atilla Karaoğlan'dan. Atilla Karaoğlan Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın dedi. Maçın oyuncusu Ciro Immobile ve ayağının tozuyla Süper Kupa'nın oyuncusu ödülünün de sahibi oluyor.
2: Kutluyoruz kendisini.
1: Oyuncular hazır, kupa hazır. Evet. Giovanni Van Bronckhorst, Mert Necip ve Süper Kupa Beşiktaş'ın 18. Süper Kupa siyah beyazların oluyor. Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine taşıyor. Futbol severler, taraftarlar stadyumu hızla dolduruyor. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde iki takımın bayrak ve flamaları bu arada Süper Kupa'da kaidesine konuldu. Drone kamerasından işte çok güzel görüntüler eşliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu görüyorsunuz. Artık Süper Derbi'nin başlamasına çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerin arkasında oyun alanına doğru geliyor. 19. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa finali için. 19. Süper Kupa başlamak üzere. Muazzam bir atmosfer. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Süper Kupa'yı kazansın. Günay Uzun gönderdi. Şkriniar'ın kontrolünde top. Out. Duran'a doğru. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem gidecek, son anda bir müdahale. Elle oynama beklentisi var. Devam edin dedi hakem. Günay parmaklarının ucuyla dokundu.

0: insanlara pozisyonu anlatıyor. Az önceki enstantane buydu. Ve Günay'ın kurtarışı. İşte Kerem, savunmanın uzaklaştırmak istediği top. Lemina, Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklentisi. VAR'daki incelemeden sonra devam kararı geldi. Şimdi Barış gidiyor. Barış gol pozisyonunda. Ederson zorlanmadan kontrol etti. Barış Alper bir anda savunmanın arkasına sarkmıştı. Musaba üzerine gidiyor bir kez daha. Eren'in Musaba vurduğu yandan dışarı yahut. Musaba.
1: Top Eren Elmalı'da. Eren Asensio ona baskı yaptı. Top Asensio'da kaldı, yerden cezalarını gönderdi. Kerem bir karambol. Top kaleci Güney'e geliyor. Burada Eren'in hatasında pozisyon aramıştı Fenerbahçe ve el oynama var mı yok mu?
0: Abdülkerim, Barış Alper, faul, Halil Umut Meler, Galatasaray serbest vuruşu kullansın dedi. Pozisyon bu. Ceza sahasında itişmeler var. Halil Umut Meler pozisyonunu aldı. Orta geldi kale sahasına. Kafa, kaleci out. Kale sahası içinde çok önemli pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Böyle kızıyor kendisine Sanchez. Marco Asensio. Top hala kendisinde. Ortası son anda bir müdahale var, korner. Yunus Akgün takip etti Asensio'yu. Hemen kullandı Fenerbahçe. Asensio tekrar. Asensio yaptı ortasını. Boşta kalan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Genduzi. Genduzi ve gol! Matteo Genduzi! Golle merhaba diyor Fenerbahçe'ye. 28. dakika. Matteo Genduzi.
1: Serie A'da Lazio'da 2 golü vardı. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Derbiye geldi. Derbide golünü attı. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı. Galatasaray sağ tarafı kullanıyor. Şimdi orta şansı. Orta geldi. Icardi vurdu kafayı dışarıya. Genduzi. Uzun oynadı. Eren ve Musaba birlikte hareketlendiler. Top Musaba'da kaldı. Musaba ceza alanında. Yerden şimdi Kerem. Etkili bir vuruş gelmiyor. Faul. Torreira. Sane. Genduzi. Pas kısa düştü. Ederson. Baskı var o bölgede. Kaleye doğru Yunus ve gol. Hayır hayır hayır diyor Halil Umut Meler. İşte burada bakın. Genduzi'nin pası kısa düştü. Ederson'un müdahalesi Yunus'un eline çarpıyor. Önüne düşüyor. Sonrası da Yunus topu alarak gönderdi. Lumut Meler oyunu durdurdu.
0: Musab'ı üzerine gidiyor Eren'in. Yerden bir pas. Seken top. Şut. Kaleci Günay. İkinci hamle. Son anda bir hamle ama o hamle faullü bir hamle. Sanchez yerde kaldı. Torreira ve Abdülkerim. Asensio koşuyor. Günay. Biraz riskli hareketler. Kerem karşıladı. Kerem gidiyor. Top hala Kerem'de. Kerem bir çalımda. Kerem pasını da verdi. Son anda Günay dokundu. Çok kritik bir hamle kaleci Günay'dan. İki dört, altı Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasında, kale sahasına doğru şut, son anda bir müdahale, top içeride mi dışarıda mı derken bir faul belirledi. O bölgede Icardi yerde kalmıştı. Halil Umut Meler.
1: Kronometresi kontrol etti Halil Umut Meler, işaretini verdi. İkinci yarı başlıyor, süper finalde.

0: kalabalık ceza alanı içi. Asensio korneri kullandı. Ceza alanına bir vuruş, toplamlarda gol! Oosterwolde! Fenerbahçe 48. dakikada skoru 2-0 yapıyor. Ardı ardına iki korner golü getirdi Fenerbahçe'ye. İkinci golü Oosterwolde ile buluyor sarı lacivertliler. Mert o bölgede ileri doğru gönderdi. Asensio'ya gelmedi. Eren yeniden. Şimdi Torreira. Torreira yandan dışarıya. Çok sert vurdu. Lucas Torreira. Şimdi Levent. Levent gidiyor. Levent önündeki alanı değerlendirdi. Levent ceza sahasına girdi. Levent Mercan. Levent bıraktı. Gol pozisyonu ama geriye. Talisca. Talisca'nın pası Asensio. Tekrar Talisca. Talisca ceza alanına. Anderson Talisca sekti top. Son anda müdahale. Çizgi üzerinde Lemina'dan. Fenerbahçe atak tarz ediyor. İsmail yüksek ceza alanında. İsmail vurdu Günay. Genduzi. Üçüncü gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Asensio. Asensio gidiyor. Asensio baktı cezalarını ortaya yaptı. Günay.
1: Arka arkaya çok önemli pozisyonlar Galatasaray kalesinde.
0: Kerem pas istiyor. İsmail top hala kendisinde. Şimdi cezalarını gönderdi. Asensio top oyun alanını tuttu son çizgide. Baktı içeriye. Asensio'nun pası Kerem. Top kaleci Günay'da kalıyor.
1: Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor top. Artık son saniyeler Süper Kupa'da. Geriye doğru Lemina ve son düdük Halil Umut Mener'den. Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa'yı Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kazanıyor.

Mathieu Guendouzi maçın oyuncusu seçildi. Guendouzi maçın oyuncusu ödülünü alıyor. Genç yani... futbolcular getiriyor bu arada kupayı. Kaptan Şikrinyar'a. Milan Şikrinyar arkadaşlarının yanına geldi. Evet, Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 19. Süper Kupa zaferine adını yazdırıyor. Sevinen Fenerbahçe, sevinen Fenerbahçeliler. Süper Kupa Fenerbahçe'nin.

0: Radyo Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor.
1: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
0: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
1: Oyuncuların ruhunu aldı.
0: Sadece futbol konuşuyoruz.
2: Tak tak ikinci sahada attı.
0: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
1: Bu maç çevirme şansın yok.
0: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
1: Gerçekten enteresan bir skor.
0: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
3: Buraları kazanacak.
0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
3: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söylüyor. Futbol gündemini onlar belirliyor.
1: Tartışılacak pozisyonlar var.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu akşam 21'de Aspor'da.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda

0: Karşılaşmayla başladı. Haftanın programına birlikte göz atalım. Mücadelede Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçti. Bugün 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetleri ağırlayacak. 16'da iki karşılaşma var. Korendon Alanya Spor'la Erzurum Spor Futbol Kulübü, Samsun Spor'la da Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 19'da da Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını izleyeceğiz. Pazar 13.30'da Tümosan Konyaspor Başakşehir, 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü, 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor maçı oynanacak ve haftanın son karşılaşmasında pazartesi saatler 20'yi gösterdiğinde Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Süper Lig'de 7. haftanın açılışını Galatasaray yaptı. Sarı Kırmızılılar Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçti. Karşılaşmaya yüksek baskıyla başlayan ancak fırsatlardan faydalanamayan Galatasaray 45. dakikada Abdülkerim'in golüyle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Kasımpaşa atağında Diarra'yı düşüren Lucas Torreira VAR incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 3 dakika sonra lacivert beyazlılar Saki ile skoru 1-1'e getirdi. Skor eşitliği sonrası oyunu domine eden Galatasaray'da sahneye 90. dakikada Barış Alper Yılmaz çıktı. 26 yaşındaki futbolcu skoru 2-1'e getirirken son anlarda bir golde Mario Lemina'dan geldi. Gabon'la orta saha attığı golle maçın sonucunu 3-1 olarak tayin etti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltti. Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezon ilk kez mağlup olan Kasımpaşa ise 7. haftayı 10 puanla tamamladı. Şimdi maç sonuna gidelim ve basın toplantısında yapılan açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Bugün güçlü bir rakiple oynadık. Namalup buraya geldiler. 4 beraberlik, 2 galibiyetle geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var, iyi kurguları var. Ancak biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var, iyi oyunlarımız var. İyi oyuncularımızı ve iyi oyunumuzu oynayarak ve kullanarak değerli bir 3 puanı aldık. Namalup takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte de galibiyetle, lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak, bir güç katacak. Buna inanıyoruz. Mutlaka Abdülkerim topa doğru giderken orada bir şiddetli yüksek veya düşük bir itme var. O itmeyi görmesi gerekiyordu. Onun devamında kırmızı kart oldu. Kırmızı kartı biraz orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Sağlık ekibi verebilir ancak Singo ile ilgili kararı veya da ne zaman başlar bilgisini. Ama yakın zamanda dönecek. O da antrenmanlara, sert idmanlara başladı. Mutlaka süre alacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki oyuncu ismi üzerinden ben yorum yapmak durumunda değilim. Biliyorsunuz ki yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Ben bütün oyuncularımıza aynı mesafede durup onların performanslarını arttırmak için görev yapıyorum. Kendisine söyleyebilirim tabii özel şeyleri. Sizin huzurunuzda söyleyebileceğim onun performansından son derece memnunuz. Her bölgede bize ciddi destek veren bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek, santrafor oynayan, hatta milli takımda santrafor düşünülen, şans verilen bir oyuncu. Güçlü ve iyi değerde, belki finansal değeri daha yüksek onların, ama bizim de kendi sahamızda, arenamızda kendi taraftarlarımızın önünde, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle ve oyuncularımızın karakteriyle, hem oyuncu karakteriyle hem futbolcu karakteriyle.

0: ortaya koyacağı performans sonucu belirleyecek. Ama bu umut var mı? Var tabii sonuna kadar.
1: Biz aslında oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda ortasında momentumun tamamen bize geçtiği, rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulmamız. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence bunun ne yazık ki cezasını çekiyoruz şu an. Sonrasında oyun hamleler yaptık kazanmak için. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti. Oyun geriye gittikçe de Galatasaray tabii ki bireysel oyuncu kalitesi 10 kişi de olsa çok çözümleyici oyunculara sahipler. Yani biz tabii ki geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. O yüzden de zaten dersimize iyi çalışmaya gayret ediyoruz ekiple beraber. Oyuncu profillerimiz geçen seneden çok daha farklı, çok daha genç. Gelişimi açık ama hata da yapacak. Onları da tolere edecek bir düzen oluşturmak istedik. Bu senenin bence problemi değil, uzun senelerdir gelen problemler var Türk futbolunda. Artık yani biz bu yamalı, ne yazık ki bu acı çektiğimiz süreçleri yaşamaya biraz herhalde bağışıklık gösterdi herkes. Biz de bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama bence bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. Ama 2-3 senedir bence Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti, fazlasıyla değerini kaybetti, itibarını kaybetti. Bugün gelinen noktada tabii ki adli süreçler. Herkesin masumiyet karinesi önemlidir. Bir şey söylemem doğru olmaz. Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur. Ama ben gelinen noktada bu futbola, yani özellikle çocuk yaştan itibaren bu ülke futboluna hizmet etmiş birisi olarak üzüntü duyucu büyük bir tablo olduğunu, acı verici bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm yani.
2: Sezonun ilk yenilgisini Galatasaray karşısında yaşayan Kasımpaşa'da Kerem Demirbay maçın ardından açıklamalarda bulundu.
3: Kötü bir maç oldu bizim için sonuçta. Maçı kaybettik maalesef. Hocanın düşündüğü gibi olmadı. Sonradan oyuncuları soktu. Hani bir enerji, bir katkı versinler diye. Bugün olmadı. Tabii ki burada kolay değil. Kardeşlerim de hem benim taraf hem Galatasaray taraftarı kardeşlerimiz gerçekten çok iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum. Başka bir şey diyecek yok. Beni tanıyan, bilen, ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslakladı. Evet. Ama gerçekten hepsinden canı sağ olsun. Böyle kırgınlar demek ki. O duygusal bir dönem geçiyor şu an. Hepsinden özür dilerim. Şöyle bir durum. Ben yanlış anlaşıldım. Ben bunu sadece mani maddevi konusunu ifade etmek istedim ama bazen Almanca düşündüğüm zaman hani Türkçe'ye çeviriyorum. Bazı yanlış, hani yanlış dinamikler aldı. Bazen hayat, futbol böyle, magazin işi de böyle. Bazı istediği yere çekiyorlar ama ben kesinlikle o dinamikleri söylemek istemedim.
2: Mustafa Çulcu 90+1 programında Galatasaray Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
4: Davinson Sanchez'in sarı kart gördüğü pozisyon, bunu iki açıdan değerlendirelim. Burada da bir farklı durum gelişebilir miydi? Davinson'u oradan çıkartsak, hani bu sarı kart doğru mu yoksa kırmızı kart olabilir mi bu pozisyonda?
5: Pilottan gelelim, bir kere faul.
4: Evet.
5: Pilota gelirsek orada duralım. Evet, buradan gelelim şimdi, devam.
4: Torreira'dan sıyrılıyor.
5: Devam edelim de bir tarif edeyim. Siz de tarifte dur. Şimdi diyor ki son dönemlerde bariz gol şansı kriterlerine bakarken hücumcu ve savunmacı sayısına da bakacaksınız diyor.
4: Evet.
5: Bu kriteri de koydu. Şimdi hücumcular daha fazla değil mi?
4: Evet.
5: Oradan Davinson Sanchez'in faulünü tamam. Torreira'yı alırsan
6: kırmızı kart olur.
5: O zaman bariz gol şansının bütün kriterlerine oturmuş olur. Torreira'nın orada olması, topun kaleye yaklaşık 50 metre mesafede olması, Torreira'nın yetişebilirliği, arkadaki Barış'ın uzak kalmasına rağmen onun da yetişebilirliğini düşünmek zorundayız. Tam oturmuyor bariz gol şansı kriterleri. Bir tanesi oturmadığı zaman kırmızı çıkmıyor. Bu öyle bir pozisyon. Kaleye yakın olsa o zaman farklı bir yoruma girebiliriz. Mesafe de burada çok önemli. 45-50 metrelik bir mesafe.
4: 50 metre aşağı yukarı mesafe
5: gidene
4: var.
5: Gidene kadar yağmur var, kar var, dolu var, neler yani, var neler.
4: O oyuncuyu oradan çıkar derler değil mi hocam?
5: Şimdi Torreira'yı al yok olsun.
4: Torreira'yı mı?
5: Bak Torreira ikinci bir oyuncu. Davison'u yapan zaten kırmızıdan Davison gidiyor.
4: Evet.
5: Bu hareketi yaptığı da Davison'u al.

0: Oradan zaten gidiyorsun gümbür gümbür. O zaman başka. Ama Torreira'dan yakın olması orada işi değiştiriyor. O yüzden hakemin kararına saygılıyız. Sarı kartına varın da girmemesinin doğru olduğunu, hakemin kararına destek verdiği konusunda da ona da saygılıyız.
1: Sanchez Mendes mücadelesi.
0: Burada sarı çıktı.
1: Burada çıkmadı hocam.
2: Çıkmadı.
1: Mendes'in sarısı çıkmadım. Var.
0: Hadi bakalım. Eli gitti gibi geldi bana da sarı çıktı zannettim. Bu sarı kart bu. İkinci sarıdan iğraç oldu. Sarısı yok muydu bu dakikaya kadar?
1: İşte o iki dedi ki hani bu nasıl sarı dediğimiz sarısı olan Mendes bu. Var girer mi buna?
0: Hayır.
1: Girmez.
0: Hakem yorumu yok dedi.
2: Peki ikinci sarı gösterdiğinde var çağırıp kontrol ettirecek mi?
0: Yok buna girmez. Yok. Bu hakem, hakemin kararı. Bu faulü vermiş. Bakar mısın ayaklar yukarıda. Tabanıyla girmiş. Geç kalmış.
1: Kart yok diyorsun.
0: Galatasaraylı oyuncu erken oynamış. Sen geç kalmışsın. Onun ayağına çakmışsın.
2: Ve gergin ayak hocam.
0: Ya gergin de havada ya.
2: Tamam, doğru.
0: Aşağıda olsa
2: tamam.
0: Farklı şeyler olur.
2: Bak hocam.
0: İkinci sarı olur burada. Sarısı vardı. İkinci sarıdan ihraç olur burada. Evet.
1: O tartışılan, daha doğrusu tartışılandan çok Galatasaray'ın bir kişi eksik kaldığı maçın kritik pozisyonlarından biri. Bak şimdi
0: burada
1: Halil Umut Meler sarı verdi. Vardan uyarı geldi. İzledi ve kırmızıya döndü.
0: Benedik elini
1: offside
0: görelim.
1: Yok zaten.
0: Bak şimdi Benedik'in elini görelim. Abdülkerim'e değil mi? O da
1: yalnız
0: kolay bırakıyor.
1: Yalnız hakikaten Levent abi senin söylediğin gibi ya. Vur gitsin.
0: Al şimdi oradan Torreira'yı. Devam bir temaslasın. Al Torreira'yı. Gidiyor değil mi?
1: Evet.
0: Barış bak mesela çok geride. Kademede gibi değil Barış. Evet.
2: Çok yakın olsa.
1: Çaprazda,
0: ya o zaman
1: çaprazda ve bir
0: geride.
1: Hem 4 metre geride hem de bir 10 metre kadar çaprazda.
0: Al şimdi Torreira'yı oradan. O sorunun cevabı. Bariz gol şansı. Anladım.
1: İkisi arasındaki fark olay var. Aslında sağlamasını yapıyor.
0: Aynen. Torreira öbür tarafta çok yakın. Bir de kaleye mesafe çok uzak.
2: Hocam bu gol olmaz.
1: Bunu
2: hiçbir
1: bir şey söyleyeceğim. Halil Umut Meler verir mi direkt?
0: Bir FIFA hakemi, bir elit kategori hakemi bunu çat diye görmeli.
1: Onu deklanşöre
0: basıyorsun ya. Şu pozisyon önü de açık görüyor musun?
1: Çok zor bir pozisyon değil.
0: Zor değil. Katılıyorum size %100. Asla zor pozisyon. Çat diye kırmızıyı çıkarmalı. Ben yardımcıdan buradan medet umuyorsam özgüvenimi yitirdim.
1: Ben de ona takıldım.
0: Ya da
1: biraz.
0: Kaçak dövüşüyorum.
3: Koştu oraya.
1: Çok Levent abi doğru bir şey söylüyorsun. Önü açık. Görüyor pozisyonu.
3: Derinliği
0: üstelik
3: var ya.
0: Üstelik şeyi de görüyor. Barış'ın ne kadar geride olduğunu da görüyor.
1: Görüyor. Hepsini
3: Halil
1: görüyor. Meler
3: de.
0: Şu anlattığınız adımlar onun için son derece seviyesiz gereksiz adımlar. Halil Umut Meler için söylüyorum. Burada kendini çözeceksin, vereceksin.
1: Onun seviyesine uygun
0: onun
1: değil.
0: Onun seviyesine,
1: değil
0: ya diğer hakemler için de geçerli. Bu çok açık bir pozisyon.
1: Kendi verebileceği bir şeymiş karar.
0: Burada dikkat edersen evet. Maçın akışı içerisinde de basit kritik gibi gözüken hep eli kulağında, hep evet. Eli kulağında ya yapma. Burada var müdahalesi yemesi hakemin puanını düşürür.
1: Ama karar nihayetinde
0: karar nihayetinde
1: doğru.
0: Kırmızı kart ve var müdahalesi kart doğru. Kart kırmızı. Çünkü çok net bu. Siyah ve beyaz kadar farklı olduğu için var da müdahale
1: tamam.
0: Etti.
4: Fenerbahçe ise Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında dönüyor. Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Sarı Lacivertliler, zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Fenerbahçe bu sezon 6 karşılaşmada topladığı 10 puanla haftaya 6. sırada girdi. Sarı Lacivertliler'de sakatlığı devam eden Mert Müldür dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçı ile birlikte sahalara dönebilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde 32 yaşındaki oyuncu uzun bir aradan sonra forma şansı

Bu sezon evinde oynadığı iki maçta da gol atamayan ve puan alamayan Çaykur Rizespor ise şanssızlığını Fenerbahçe karşısında kırmak istiyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat 19'da başlayacak.

0: başlayacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.
1: Çaykur Rizespor forması giyen Emre Can Bulut Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
2: 6 haftayı umduğumuz gibi başlayıp geçiremedik. İç sahada dediğiniz gibi bir başarı yakalayamadık. Ama bunu düzeltip inşallah daha güzel bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Her maça kazanmak için çıkan bir takımız biz. Kazanmak için de her şeyi yapacak olan, yaptık da yapacak olan da bir takımız. Umarım Fenerbahçe maçında da bugün itibaren başlayacağız zaten çalışmaya. Hazırlanmaya başlayacağız maça. Elimizden geleni yapacağız. Kazanırsak çok iyi olur bizim için. Taraftarımıza mutlu ederiz. İsa'da da çok güzel bir maçla beraber galibiyetle yükselişe geçeriz. Kolay maç yok. Özellikle bizim ligimizde hiç kolay bir maç yok. Hiç ummadığınız bir anda kazanabiliyorsunuz. Hiç ummadığınız bir anda kaybedebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi biz kazanmak için çıkacağız. Ve iç sahadayız. Ne kadar kötü başlamış olsak da bu sene onlara enerjimizi göstereceğiz. Geçen sene çok güzel bitirdik ligi. Yani kendimiz açısından. Bu sene daha da yukarı çekmek istiyoruz onu. Hedeflerimiz bu yönde yani. İçeride de kazanmaya başlarsak Fenerbahçe maçıyla beraber onları da mutlu edeceğimizi düşünüyorum.
1: Süper Lig'in 7. haftası Karadeniz derbisine de sahne olacak değerli izleyenler. Bugün saat 16'da Samsun Spor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
0: Süper Lig'in 7. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. İlk 6 haftada topladığı 10 puanla milli araya 7. sırada giren Trabzonspor, Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli araya giren Bordo Mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor. Thomas Reis'in eski takımına rakip olacağı maçta Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederse bu sezon ilk kez ard arda 2 maç kazanacak. Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Bordo Mavili ekip dış sahadaysa 153 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Dış sahada sadece Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetleri 2-1, Tümosan Konyaspor'a da 1-0 kaybetti. Deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla alan Bordo Mavililer, 9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan bu maçtan sonra dış sahada galip gelemedi. Trabzonspor'da Malinovski, Umut Nayır, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Polcarelli ise sakatlığını atlattı. 3 sarı kartı bulunan Chibuke Vivu oynaması ve kart görmesi halinde Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek. Samsunspor'da Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç almayı hedefleyecek. 6 haftada birer galibiyet ve beraberlikle 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı beyazlı takım alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İki takım bu maçla birlikte 57. kez karşılaşacak. Geride kalan 56 maçın 31'ini Trabzonspor, 13'ünü Samsunspor kazandı, 12 müsabaka berabere bitti. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak Samsunspor Trabzonspor müsabakası saat 16'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
1: Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink Trabzonspor maçıyla sezonun mücadelesine çıkacaklarını söyledi.
3: Positive result or make a good game. Maybe I translate first.
4: Öncelikle milli aranın bize, takımımıza çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Çünkü daha fazla antrenman yapma fırsatımız oldu ve bu antrenmanlar açıkçası bize çok iyi geldi ve çok iyi bir antrenman dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Antrenmanlarda göstermiş olduğumuz performansı, maçlarda önümüzdeki haftalarda oynayacağımız karşılaşmalarda gösterebilirsek çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşma çok ama çok önemli bir karşılaşma. Hatta belki de yılın maçı diyebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Taraftarımız için de öneminin çok büyük olduğunu da biliyoruz. Trabzon'a baktığımızda ise kağıt üstünde aslında değer anlamda takım ve kadro değeri açısından bizden daha iyi olduklarını söyleyebiliriz. Ama derbinin kuralları farklıdır. Bunu da söylemem gerekiyor. Derbinin kuralları özeldir. Biz de bu karşılaşmanın önemini zaten biliyoruz. Ona göre de oynayacağız. Herkese ihtiyacımız olacak. Taraftarlarımıza özellikle

0: Herkese o 12. adam dediğimiz kavramı doldurabilmemiz ve taraftarımızın desteğini arkamızda hissetmemiz gerekiyor. Onlarsız bu karşılaşmayı kazanamayız ama onlarla birlikte bu karşılaşmayı kazanabiliriz. Kazanmak için büyük bir fırsat elde edebiliriz. Oyuncularımız da, sahada olan oyuncularımız da, sonradan girecek olan oyuncularımız da eminim sahada %100'ünü vereceklerdir ve bu ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Bundan herhangi bir şüphe duymuyorum ve ne varsa ortaya koyacaklardır. Bunu hem kendileri için, hem kulüp için, hem takım için, hem de kendi aileleri için yapacaklardır. Koş.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transfer çalışmaları, şampiyonluk yarışı ve hakem hataları hakkında açıklamalar yaptı.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Takıma güvendiğini belirten Adalı, şampiyonluk ihtimallerinin yüksek olduğunu belirterek hakem hatalarının liderliğe yükselmelerini engellediğini söyledi. Adalı, "Bu sene takımımız iyi. Her şey sahada olduğu sürece şampiyon olma ihtimalimiz elbette yüksek. Rakiplerimizle farkı sahadaki oyunda kapatmaya başladık. Alanyaspor ve Ahmetspor maçlarında hakem hataları bizim lider olmamızı engelledi. Bu maçlardan biri berabere bile bitse milli araya lider girmiştik," dedi. Geçen sezon yaşanan puan kayıplarına dikkat çeken Beşiktaş Başkanı, "Geçen sene de takım iyiydi. Ancak yine Kasım'da havlu atmamızın en büyük nedeni geçmişte olduğu gibi operasyonlardı. O zaman da söyledim, 15 puan hakemler yüzünden gitti," ifadesini kullandı. Serdal Adalı, federasyon ve MHK yönetiminin güven veren isimlerden oluşması gerektiğini kaydederek, "Herkesin içine sinecek, düzgün bir federasyon ve MHK gelirse bu işleri 6 ayda tamamen çözer. Anthony Taylor, MHK'nin başına geçebilir. Geçebilecek en uygun kişi o gibi gözüküyor. Bizim için isimler önemli değil. Tek istediğimiz adil bir yönetimin kurulması," şeklinde konuştu. Takımına güvendiğini vurgulayan Adalı, "Saha içinde futbolumuza karışmasınlar. Biz iddialı bir takımız. Kadroyu her noktada güçlendirdik. Milli aradan sonra Miretti ve Poku'yu izleyin. İkisi de çok iyi potansiyele sahip," dedi.

Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak gelin Fotomaç gazetesinin ana sayfasına bakalım. Manşette aslan barçaladı şeklinde bir ifade görüyoruz. Hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi Barcelona maçına atıfta bulunan bir başlık tercih edilmiş. Galatasaray 65'te 10 kişi kaldığı maçta Kasımpaşa'yı parçaladı 3-1. Aslan Rams Park'ta kükredi. Tarihi farkı kaleci Yaniotis 8 kurtarışla önledi. Cimbom muhteşem futboluyla salı günü ağırlayacağı Barcelona'nın gözünü korkuttu diyor bugün Fotomaç gazetesi. Hemen altına geldiğimizde A milli takımda Montella dönemi bitti haberini görüyoruz değerli izleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi dün bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantıdan hem yola devam kararı çıktı federasyon adına hem de milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alındı. Ayrıntılarına hem bakacağız hem de yorumcularımızla değerlendireceğiz. Fanatik gazetesine de hemen şöyle bir bakalım. Burada da sür manşette TFF'de deprem, Montella ile yollar ayrıldı haberini yine görüyoruz. Manşete geldiğimiz zamansa aslanda barış zamanı haberi dikkat çekiyor. Dün sarı kırmızıların Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1'lik galibiyete dair hem ayrıntılar paylaşılmış hem de yazarların değerlendirmelerini görüyoruz. Onun dışında Kartal'a yeni 10 numara Horta, Karadeniz'de derbi günü Fenerbahçe Rize virajında gibi başlıklarda dikkat çekiyor. Sabah 17'ye geçelim. İmdat çekici Barış Alper başlıklı bir Çağdaş Halıcı haberi. Şalay ve Singo'nun yokluğunda Kasımpaşa maçında sağ bekte görev yapan başarılı futbolcu attığı golle de sarı kırmızılıları galibiyete taşıyan isim olmayı başardı deniyor. Batrakov çok üzüldü başlığına bakalım. Dün 11'de sahaya çıktı Rus 10 numara. 67. dakikada kenara gelen genç futbolcu bir hayli üzgün görünüyordu. Başarılı oyunuyla taraftardan alkış alan 21 yaşındaki isim

0: 43 kez topla buluştu. 1 asist üretirken 2'de 2 başarılı top sürme, 4 kilit pas yaptı, 1 isabetli şut, 3'te 1 orta, %91 isabetli pasla oynadı deniyor. Maçın ardından İlkay Gündoğan'ın bir cümlesi İlkay'dan olay gönderme başlığıyla paylaşılmış Sabah gazetesi tarafından. Barcelona maçına hazır mısın şeklinde bir soru yöneltildi kendisine. İlkay da oynamıyorum ki niye hazır olayım şeklinde bir yanıt verdi. Şu an sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri bu. Biz de elbette değerlendireceğiz. Ve maskeli kral geri döndü başlığıyla. Victor Osimhen'i görüyoruz. 77'de oyuna girip Lemina'ya asist yaptı. Şimdi sırada Barcelona var denmiş. Bu arada Barcelona cephesinde de Rafinha'nın İstanbul'da olmayacağına dair bir başlık dikkat çekiyor değerli izleyenler. Hansi Flick sakatlığını atlatan ancak eksikleri olan oyuncunun İstanbul'da sahaya çıkmayacağını söyledi. Şimdi Milliyet 14'e geçiyoruz. Montella devri kapandı başlıklı haber. A milli takımın son dönemlerde aldığı başarısız sonuçların ardından İtalyan hocayla yollar ayrıldı. TFF yönetimi dün yaptığı toplantıda Eylül 2023'te göreve gelen Bay Yıldızlı ekibimizi hem Euro 2024'e hem de Dünya Kupası'na taşıyan Montella ile devam etmeme kararı aldı. Hemen altında suni teneffüs başlıklı haberi görüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu olağan seçim tarihi olan 22 Haziran 2027'ye kadar devam kararı aldı. Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz dahil 5 yöneticisi istifa etti. Böylece 28 kişilik asil ve yedek listeden 11 yönetici kaldı. İstifa sayısı ise 15'e çıktı. Şimdi Hürriyet 15'e bakacağız. Bir basketbol haberi paylaşalım. Beşiktaş'ın Euroleague'de çıktığı 4. mücadele, 2. galibiyetini de aldı siyah beyazlılar değerli izleyenler. Baskonya karşısında 92-84 kazandı Beşiktaş. Anadolu Efes ise Olympiakos deplasmanında kaybetti. Bu haberleri de paylaşalım ve gazete turumuzu bu şekilde tamamlayalım. Evet, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim. Arca Çorum Futbol Kulübü'nü çalıştıran Burak Yılmaz'la futbolculardan Gökhan Sazdağ ve Kiziridis Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesi açıklamalar yaptı.
1: İyi bir takımımız var. İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Önceki teknik direktörümüz Uğur kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli bir ekip bıraktı bizlere. Biz de kendi tarzımızca, kendi oyun felsefemizi, oyun anlayışımızı inşallah yansıtıp hep beraber sizlerin de desteğiyle iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bir galibiyetle her şeyi başarmadığımız, bir mağlubiyetle hiçbir şeyi kaybetmediğimiz bir sezon olacağını düşünüyorum. O yüzden hedeflerimiz, hayallerimiz aynı doğrultuda. Cengiz ve Çağlar beraber milli takımda en az 20-25 maç oynadığım kardeşlerim. Ama ben bir hocayım, sahada babamı tanımam, bunu biliyorsunuz. İyi ise oynayacaklar, kötü ise bekleyecekler. Onlara ilk geldiğinde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ama çok değerli iki oyuncu, burada olmaları bizim için çok mutluluk. Diğer oyuncularım da çok değerli, çok önemli oyuncularım var. Türk'ü, yabancısı, genci. Biz hep beraber bir takım olma yolunda, bir aile olma yolunda inşallah sizlerin de desteğiyle bu yönde gidersek ben başarının geleceğine inanıyorum.
2: Yoğun bir dönem oldu tabii ki, yeni bir hoca geldi. Ben daha önce kendisiyle çalıştım. Yoğun geçeceğini de arkadaşlarımıza söyledik. Tabii yeni bir takımız. Önceki kampta da beraber çalışamamıştık açıkçası yeni transferlerle. Güzel bir dönem geçirdik. Yoğun, sıkı bir dönemdi. Şimdi Antep maç hazırlıklarına başladık. Güzel bir kamptı.
3: I'm here to win, you know. I'm here to score goals and to give assists. This is my job.
4: Beklentilerin olmasını seviyorum. Ben de kendi adıma bu beklentileri koyan bir insanım. Takıma da asistlerimle ve gollerimle katkı sağlamaktan dolayı da oldukça mutluyum.
0: Tüm Osan Konya Spor Başkanı Ömer Atiker düzenlediği basın toplantısında ligdeki konumları hakkında açıklamalarda bulundu.
5: Ömer Atiker olarak gidip tek başıma Konya'yı taşıyamam. Beni de taşıyacak insanlar olur.

0: olmalı. Yani beni de orada bir şekilde yalnız bırakmayacak insanlar olmalı. Biz Konya olarak lobi faaliyetlerimizi, duruşumuzu, marka değerimizi, Konya sporumuzu belli bir noktaya taşımamız gerekiyor. Masada oturabilmemiz gerekiyor. Şu an masada oturmadığım bir yerde konuya müdahale etme hakkınız olmuyor maalesef. Şu an evet sportif başarısızlık var ama sonucu da ortada. Sistem çalışıyormuş. Bu bizim dışımızda bu konularla ilgili çok fazla hukuk süreci devam ediyor. Yanlış açıklama veya yanlış bir kelam kullanmak istemiyorum. Sadece inancım gereği diyorum ki niyetim halis. Ben size sebebini doğru işledim. Tevekkül ettim. İşi Allah'a havale ediyorum. İnşallah bugün bir gün Konya Spor'un bu yenilen hakları karşılığını alacaktır.
1: Eyüp Spor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı kendi bölgesinde takım çalıştırdığı için gururlu olduğunu söyledi. Hedeflerini de anlattı.
2: Son 10 senede İstanbul'un dışında genelde Ankara'da genelde takımlarda çalışmış olmam buraya özlemimi her anlamda bir kat daha arttırmıştır tabii. Ama buralarda büyüyen, buraların havasını, suyunu bilen bir insan olarak kendi bölgemde futbol kültürünün çok yüksek olduğunu bildiğim bu coğrafyada çok değerli bir kulüp olan Eyüp Spor'da, Eyüp Camiası'nda bu semtte antrenörlük ve hocalık yapmak bana ayrı bir gurur, ayrı bir onur veriyor. Amacımız tabii ki kompakt, güçlü, birlikte hareket eden, disiplinli ve ne oynadığını bilen, organizasyonlarıyla güçlü olan bir takım izleyeceğiz diye düşünüyorum. Kırmızı hattan önce çıkmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Gerçek olan bu. Kırmızı hattan çıktıktan sonra hem oyunumuzu hem puan skalamızı çıkartabileceğimiz yerlere kadar çıkarmak bizi mutlu eder. Hedefim, amacım tabii ki en kötü ilk 10 içerisinde bitirebilirsem bu bizim için çok büyük başarı olur.
1: Gençler Birliği teknik direktörlük görevine Bernd Storck'u getirdi. 2000'den yapılan açıklamada 63 yaşındaki Alman teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Lige 2 galibiyetle başlayan Kırmızı Siyahlılar son 4 maçındaysa 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı. Milli araya 7 puanda 13. sırada giren Gençler Birliği 7. hafta maçında Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Evet, az önce gazete haberlerinde de paylaşmıştık. Dün Türkiye Futbol Federasyonu bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı.
3: Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Riva'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Uluslar A Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Toplantıda olağanüstü seçim önerilerine karşın yönetim kurulunun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği duyuruldu. Seçimli genel kurul teklifinin kabul görmemesinin ardından 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden Ural Aküzüm ve Mevlüt Aktan'ın yerine İbrahim Özbay ve Metin Akgüz'ün atanmasına karar verildi. İstifasını sunan bir diğer isim Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine ise Türkiye Futbol Federasyonu Tescil İşleri Direktörü olarak görevini sürdüren Ahmet Erzurumlu atandı.
1: Ümit Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası eleme playoff turunda Çekya ile eşleşti.
4: 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası playoff kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Türkiye playoff turunda Çekya'nın rakibi oldu.
5: Belarus'ta Mialkovski'ye çarpmıştı. Burada da yine aynı şekilde. Bu arada enteresan ve muhteşem bir gol!
4: Eleme maçları 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak. Playoff maçlarının ardından 16 Haziran 3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek finallere katılacak son 4 takım belirlenecek. Ümit Milli Futbol Takımı playoff turunu geçerse 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'na

0: tartmaya hak kazanacak. Türkiye-Çekya eşleşmesi dışında playoff turu kura çekiminde Danimarka-Hollanda, İzlanda-Yunanistan ve Finlandiya-İrlanda Cumhuriyeti eşleşmeleri gerçekleşti. Ev sahibi ülkeler Arnavutluk ve Sırbistan dışında 10 ülke daha önceden finallere katılmaya hak kazanmıştı. U21 2027 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 16 takım mücadele edecek.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuralları çekildi. Mücadeleler 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde oynanacak ve heyecan her zaman olduğu gibi A-Spor'da yaşanacak. 26 neslinde ikincilik takımı. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.
2: 8 numara Gaziantep Futbol Kulübü AŞ, 7 numara Etimesgut Spor Kulübü.
1: Kura'ya ikinci eleme turunu geçen 31 takımın yanı sıra 41 ekip daha katıldı. Kura'da Süper Lig'den Alanya Spor, Eyüp Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Kocaeli Spor'la birlikte toplam 72 takım yer aldı. Eşleşmeler şöyle. Sakarya Spor, Bursa Yıldırım Spor Kulübü, Seza Çimento Elazığ Spor, Açık Alın Erciyes 38 Futbol, GMG Kastamonu Spor, Erzincan Futbol Yatırımları, Etimesgut Spor Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü, SMS Grup Sarıyer, Ayvalık Gücü Belediye Spor, Ağrı 1970 Spor Kulübü, İstanbul Spor, Balıkesir Spor, Arkent Arnavut Belediye Futbol, Fethiye Spor, Eyüp Spor, Düzce Cam Düzce Spor, İsbaşı Sparta 32 Spor Kulübü, Eskişehir Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Kocaeli Spor, Eti Gübre Mazı Dağ Fosfat Spor, Adana 01 Futbol Kulübü, Kütahya Spor Futbol, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol, Muş Spor Kulübü, Pazar Spor, Ali Ağa Futbol, Korendon Alanya Spor, 12 Bingöl Spor, Sultan Su İnegöl Spor, Sebat Spor Kulübü, Serik Spor, Hakkari Zap Spor Kulübü, Ordu Spor 1967, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Ankara Demir Spor, Gemlik Sümer Bey Futbol, Gençler Birliği, Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediye, Karabük İdman Yurdu Spor, Ekinciler İskenderun Spor, Ankara Spor Kırklareli Spor, Meremen Futbol Kulübü, Karacabey Belediye Spor, Eminevi Mümraniye Spor, Küçükçekmece Sinop Spor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfa Spor, Gölcük Spor, İnegöl Kafkas Spor Kulübü, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal, Silivri Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Kasımpaşa Çorlu Spor, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Soma Spor, Adana Adalet Gücü Spor, MK Ankara Gücü, Bitlis 1916 Futbol, Metro Holding Kayseri Spor, Kars 36 Spor, Antalya Spor, Bolu Spor Karşıyaka, 52 Ordu Spor, KCT 1461 Trabzon, Güzide Gebze Spor Kulübü, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, 68 Aksaray Belediye Spor. Tek maç eleme usulünün uygulanacağı 3. tur müsabakaları 27, 28, 29 Ekim'de oynanacak. Heyecan yine A-Spor'da yaşanacak.
3: Atak devam ediyor. Yiğit döndü geriye. Bir vuruş daha. Savunmadan müdahale. Baskısı ev sahibi takımın. Gökberk bıraktı. Top ağlara gidiyor. Gol!
1: Galatasaray'ın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Barcelona'nın yıldız oyuncusu Rafinha'nın durumu belli oldu.
4: Barcelona Rafinha konusunda risk almıyor. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. Hetafe müsabakası öncesi konuşan Alman teknik adam, sağlık kontrollerinde sorun tespit edildi. Rafinha'nın sakatlığı aslında ciddi bir sakatlık değil ama temkinli davranmamızı gerektiriyor. Geçen sezon aynı bölgede birkaç kez tekrarlayan sakatlıklar geçirdi. Bu yüzden Hetafe ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek, dedi. ülkesi Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 yendiği hazırlık maçında penaltıdan gol atan Rafinha, ilk yarının sonunda sağ arka uyluğunda sorun yaşamış ve ikinci yarıda görev yapmamıştı. Barcelona'da başarılı bir sezon geçiren Rafinha, 8 maçta ilk 11'de oynadı ve 14 gol 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci maçı 13 Ekim Salı günü oynanacak. Katalan ekibi Devler Ligi'ndeki ilk maçta Feyenoord'u 5-1 mağlup ederken Galatasaray ise Sporting Lisbon'a deplasmanda 3-1 kaybetmişti.
1: Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına verdiği röportajda hem Madrid'e dönüş sürecinden hem de Fenerbahçe günlerinden bahsetti.
5: Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a röportaj veren Mourinho, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var, ancak orada sadece 13-14 ay kaldım" ifadesini kullandı. Jose Mourinho, eski kulüpleriyle her zaman özel bir bağ kurduğunu ve takımlardan ayrılırken arkasında hiçbir zaman sorun bırakmadığını söyledi. Real Madrid'e geri dönüş sürecine değinen 63 yaşındaki teknik direktör, Tottenham dönemi hariç çalıştığı tüm yerleri evi olarak gördüğünü belirtti. Hakemlerle ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Portekizli teknik direktör, kariyeri boyunca benzer durumlarla karşılaştığını kaydederek, "Real Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın altın yıllarını yaşadık. Sonra Premier Lig'e gittim. Ardından Türkiye'de benzer bir skandal patlak verdi" dedi. Röportaj sırasında kendisini hatırlatılan Anthony Taylor detayına da değinen dünyaca ünlü teknik direktör, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına atıfta bulunarak "ondan önceki hapse girdi" şeklinde dikkat çeken bir yanıt verdi.
1: NBA'in yıldız isimlerinden Shai Gilgeous-Alexander, Atletico Madrid'in hissedarları arasına katıldı, ancak İspanyol kulübü Kanadalı basketbolcunun satın aldığı hisse oranını açıklamadı.
5: Yine bir NBA yıldızı yeni bir Avrupa futbol takımının hissedarları arasına girdi. Oklahoma City Thunder forması giyen Shai Gilgeous-Alexander, Atletico Madrid'e ortak oldu. İspanyol kulübü iki kez NBA MVP'si seçilen 28 yaşındaki basketbolcunun kulübün hissedarları arasına katıldığını, hırs, mükemmelliyet ve her sonucun hak edilmesi gerektiğine olan inanç kelimeleriyle açıkladı. Ancak İspanyol ekibi Kanadalı basketbolcunun satın aldığı hisse oranını duyurmadı. Atletico Madrid, ABD merkezli Apollo Global Management'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu bir yapı tarafından yönetiliyor. Gilgeous-Alexander ise yaptığı açıklamada, "Atletico Madrid'in ortaklık grubuna resmen katıldığım için çok heyecanlıyım. Avrupa futbolunun zirvesinde uzun yıllardır yer alan bir kulüp ve geleceğinin bir parçası olma fırsatı bulduğum için minnettarım" ifadelerini kullandı. NBA yıldızlarından LeBron James Liverpool, Kevin Durant Paris Saint Germain, yani Antetokounmpo ise Chelsea kadın takımının hissedarları arasında bulunuyor.
1: Euroleague'in 4. haftasında Beşiktaş konuk olduğu Baskonya'yı mağlup etmeyi başardı. Haftasında İspanyol takımı Baskonya'ya konuk oldu. Fernando Buesa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah beyazlılar 28-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte iyi savunma gösteremeyen Beşiktaş soyunma odasına 51-49 geride girdi. Soyunma odasından iyi dönen siyah beyazlılar 73-71 ile dördüncü çeyreğe üstün girdi. Beşiktaş son periyotta etkili oyunuyla Baskonya deplasmanından 92-84 galip ayrıldı. Dušan Olimpijević'in öğrencileri Euroleague'de ikinci galibiyetini aldı. İspanyol ekibi Baskonya ise ligdeki üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Siyah beyazlılar Euroleague'de önümüzdeki hafta Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak. Anadolu Efes'e dördüncü hafta maçında deplasmanda Olympiakos'a mağlup oldu. Euroleague'in 4. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'la karşılaştı. Mücadelenin ilk çeyreği 26-16 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Kısır geçen ikinci çeyreğin sonucunda Olympiakos soyunma odasına 35-31 önde girdi. Yunan ekibi farkı açtı. 3. çeyreği 62-44

0: 69 üstün geçti. Efes son çeyrekte geri dönemedi ve parkeden 89-66 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz Euroleague'deki sıradaki maçında Bayern Münih'i ağırlayacak. Olympiakos ise Valencia deplasmanına gidecek. Formula 1'de sezonun 17. yarışı Singapur'da koşulacak.
1: Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'si ile devam edecek. Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay pistinde 62 tur üzerinden düzenlenecek Singapur Grand Prix'sinde sprint yarışı 12, sıralama turları 16, yarış ise pazar günü 15'te başlayacak. Tarihin en genç şampiyonu unvanını almak için büyük avantajı bulunan Mercedes pilotu Kimi Antonelli 8 yarış kazandı ve 320 puanla zirvede. Takım arkadaşı ikincilik koltuğunda oturan George Russell 3 yarış birinciliği aldı ve 236 puanda. Ferrari pilotu Charles Leclerc 214 puanla 3. basamakta bulunuyor. Takımlarda ise Mercedes 556 puanla lider, Ferrari 405 puanla ikinci, McLaren 316 puanla 3. sırada bulunuyor.
0: Almanya ve İspanya liglerinde dün oynanan karşılaşmaların özet görüntüleriyle Sabah Spor'unda ilk saati tamamlıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.
2: Ve ilk düdük maça Werder Bremen başlıyor Dortmund deplasmanında. Şimdi Sabitzer, Girassi indirdi, vuruş sekti, Hain kontrpiyede kalmasına rağmen kurtarışı yapıyor. Korner. Maneri vurdu. Yine savunmadan sekti. Orta geldi. Kale sahası. Çok kalabalık. Kafa çizgiden çıktı. Bir rövaşata. Topağalarda ama öncesinde faul çaldı hakem. Topağalara gitti ama faul kararı var. Ve top çizgiyi geçmeden geldi bu düdük. Dolayısıyla VAR'ın da müdahil olma şansı yok. Schlotterbeck çekti topu. Schlotterbeck verdi pasını içeriye. Sabitzer, yine Hain. Kurtarışlar devam ediyor Hain'dan. Şimdi Karesas yere, Girassi'ye doğru. İlk kez Werder savunmada bu kadar az kişi belki de. Girassi Friedel'dan da sıyrıldı. Fabio Silva içeride, Girassi ona verdi. Fabio Silva vuramadı ama vuran golü atan orada Svensson. Borussia Dortmund önde. Maç boyunca kapanan Werder Bremen ilk kez 79'da bu kadar eksik yakalandı. Affetmedi Borussia Dortmund. Girassi kurtardı topu. Fabio Silva'yı aradı hemen. O iyi vuramadı ama asiste dönüştü. Şans da var. Svensson. Orta geldi. Arkaya kafa, gol. Gol Schlotterbeck. Svensson bir gol bir asist oldu. Ve Borussia Dortmund artık çok rahat. 5'te 5.

0: 2 oldu Schlotterbeck.
1: Şimdi Werder Bremen geliyor.
0: Royce ve gol 2-1. 2-1 bitmedi bu maç. Ludovic Rice harika vurdu.
1: Fazla rahatladı belki de Borussia Dortmund. Burada Rice'ın çalımı. Önüne kimse çıkmadı.

0: yapamadı devamında ve çok iyi vuruyor Rice 2-1. Deman topun başında. Şimdi orta geldi içeriye. Fulgrok! Eski dost düşman oluyor. Yıkıyor Borussia Dortmund'u 2-2. İnanılmaz bir geri dönüş. İnanılmaz bir geri dönüş. Daniel Thiun çıldırıyor kenarda. Niko Kovac 2-0 öndeydi 87. dakikada 2-2. Fulgrok geriden çıkıyor. Ve golünü atıyor. Svensson orta içeriye, savunma vurdu kafayı. Maç bitti. Werder Bremen harika bir geri dönüşe imza atıyor. 2-0 geriye düştüğü maçta son dakika golleriyle 2-2 alıyor.
1: La Liga'da 8. hafta başlayacak. La Rosaleda'da ilk düdük çaldı. Malaga İspanyol maçı başladı. Hernandez sol tarafa. Brian Zaragoza, Zaragoza attı çalımları, vuruş topu alarda. 13. dakika. Brian Zaragoza nefis bir gol atıyor. İspanyol formasıyla ilk golünü attı. Bir süredir ortalarda yoktu. Geçtiğimiz yıl Roma'da hayal kırıklığı. Bu sezon İspanyol'da iyi başlamamıştı ama yeteneğini, kalitesini gösteriyor Brian Zaragoza. El Hilali, iyi top. Hernandez yerden içeri sekti. Gol şansı, vuruş çizgiden çıkıyor. Müthiş bir müdahale. Roberto Fernandez vurdu ama Puga yetişti. İkinci gole yaklaştı İspanyol. Puga. Yeniden Puga. Puga içeride. Puga verdi pasını. Sert vuruş. Out. Rafa Rodriguez. Pablo Martinez yine topun başında. Pablo Martinez çok uzaklardan direkten dönüyor. Pablo Martinez müthiş vurdu, direğe takıldı. Levante'den geldi bu sezon Pablo Martinez. Exposito bıraktı. Roberto Fernandez. Herrero'ya takılıyor. Adrian Nino çıkartıyor. Fortuño. Rafita çevirdi içeri. Gelişle vuruş topu alarda. 90+3. Nino atıyor. Malaga ikinci yarıda üstündü. Beraberliği 90+3'te yakalıyor. Nino. Bu golü hak etmişti Malaga. 90+3'te yakaladılar. Son düdük çalıyor. Milli aradan keyifli bir maçla döndük. Malaga İspanyol'la 1-1 berabere kalıyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
6: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin.
7: Uçarsın bu fiyatlara.
8: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Reklam.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana hayata.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Reklam.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda yeni saate başlıyoruz. Düne giderek başlayacağız. Süper Lig'de 7. hafta dün oynanan Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başladı. Sarı Kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazandı. Karşılaşmaya yüksek baskıyla başlayan ancak

0: 10 puanla tamamladı. Şimdi maç sonuna gidelim ve basın toplantısında yapılan açıklamaları izleyelim.
1: Bugün güçlü bir rakiple oynadık. Namalüp buraya geldiler. 4 beraberlik, 2 galibiyetle geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var, iyi kurguları var. Ancak biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var, iyi oyunlarımız var. İyi oyuncularımızı ve iyi oyunumuzu oynayarak ve kullanarak değerli bir 3 puanı aldık. Namalüp takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte de galibiyetle, lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak, bir güç katacak. Buna inanıyoruz. Mutlaka Türkiye'nin topa doğru giderken orada bir şiddetli yüksek veya düşük bir itme var. O itmeyi görmesi gerekiyordu. Onun devamında kırmızı kart oldu. Kırmızı kartı biraz orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Sağlık ekibi verebilir ancak Singo ile ilgili kararı veya da ne zaman başlar bilgisini. Ama yakın zamanda dönecek. O da antrenmanlara, sert idmanlara başladı. Mutlaka süre alacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki oyuncu ismi üzerinden ben yorum yapmak durumunda değilim. Biliyorsunuz ki yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Ben bütün oyuncularımıza aynı mesafede durup onların performanslarını arttırmak için görev yapıyorum. Kendisine söyleyebilirim tabii özel şeyleri. Sizin huzurunuzda söyleyebileceğim onun performansından son derece memnunuz. Her bölgede bize ciddi destek veren bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek, santrafor oynayan, hatta milli takımda santrafor düşünülen, şans verilen bir oyuncu. Güçlü ve iyi değerde, belki finansal değeri daha yüksek onların, ama bizim de kendi sahamızda, arenamızda, kendi taraftarlarımızın önünde, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle ve oyuncularımızın karakteriyle, hem oyuncu karakteriyle hem futbolcu karakteriyle ortaya koyacağı performans sonucu belirleyecek. Ama bu umutsuz, umut var mı? Var tabii sonuna kadar.
2: Biz aslında oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda ortasında momentumun tamamen bize geçtiği, rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulmamız. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence bunun ne yazık ki cezasını çekiyoruz şu an. Sonrasında oyun hamleler yaptık kazanmak için. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti. Oyun geriye gittikçe de Galatasaray tabii ki bireysel oyuncu kalitesi 10 kişi de olsa çok çözümleyici oyunculara sahipler. Yani biz tabii ki geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. O yüzden de zaten dersimize iyi çalışmaya gayret ediyoruz ekiple beraber. Oyuncu profillerimiz geçen seneden çok daha farklı. Çok daha genç. Gelişimi açık ama hata da yapacak. Onları da tolere edecek bir düzen oluşturmak istedik. Bu senenin bence problemi değil, uzun senelerdir gelen problemler var Türk futbolunda. Artık yani biz bu yamalı, ne yazık ki bu acı çektiğimiz süreçleri yaşamaya biraz herhalde bağışıklık gösterdi herkes. Biz de bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama bence bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. Ama 2-3 senedir bence Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti, fazlasıyla değerini kaybetti, itibarını kaybetti. Bugün gelinen noktada tabii ki adli süreçler. Herkesin masumiyet kalitesi önemlidir. Bir şey söylemem doğru olmaz. Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur. Ama ben gelinen noktada bu futbola, yani özellikle çocuk yaştan itibaren bu ülke futboluna hizmet etmiş birisi olarak üzüntü duyucu büyük bir tablo olduğunu, acı verici bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm yani.

Fenerbahçe ise Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Fenerbahçe Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında dönüyor. Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Sarı Lacivertliler, zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Fenerbahçe bu sezon 6 karşılaşmada topladığı 10 puanla haftaya 6. sırada girdi. Sarı Lacivertliler'de sakatlığı devam eden Mert Müldür dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçı ile birlikte sahalara dönebilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde 32 yaşındaki oyuncu uzun bir aradan sonra forma şansı

Bu sezon evinde oynadığı iki maçta da gol atamayan ve puan alamayan Çaykur Rizespor ise şanssızlığını Fenerbahçe karşısında kırmak istiyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Çaykur Didis tadında oynanacak Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Gazete turuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine şimdi birlikte göz atacağız. Başlayalım, gelin Fotomaç gazetesinin 3. sayfası Galatasaray haberlerine ayrılmış. Elbette dün oynanan Kasımpaşa maçına dair detayları görüyoruz. Yılmaz Savaşçı başlığıyla paylaşılmış Kasımpaşa mücadelesi. Herkes yılar, Barış Alper Yılmaz 3 puanı getirdi ifadesini görüyoruz. Galatasaray'ın enerji deposu Barış Alper Kasımpaşa maçında futbol resitali sundu. Sağ kanadı otobana çevirdi, ilk golünü attı, Barcelona'ya da selam çaktı deniyor. Onun dışında Osimhen'in dönüşünden bahsedildiğini görüyoruz. Lemina girdi, süper bitirdi başlığı yine bu bölümde dikkat çekiyor. Bir de Bay Asist Batrakov başlığına bakalım. Rus yıldız Kocaelispor maçından sonra dün de Kasımpaşa karşısında asist yaptı. Kazanılan serbest vuruşta topu Abdülkerim'le buluşturmayı başardı. Fotomaç'taki Galatasaray haberleri bu şekilde. Hemen şimdi bir Fenerbahçe'ye geçelim ve Fanatik gazetesine bakalım. Karadeniz'de zorlu randevu başlığıyla bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçı ile ilgili haberleri görüyoruz. Fenerbahçe milli araya 8-0'lık sansasyonel Eyüpspor galibiyetiyle girmişti. Aynı hafta Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenilmesiyle birlikte sarı lacivertlilerin morali zirve yapmıştı. Marco Asensio iyileşti, Lukaku Belçika'daki performansıyla yüzleri güldürdü. Kanarya'da her şey yolunda ancak şimdi çok zorlu yeni bir periyot başlıyor. İlk durak Rize deplasmanı, zirveyle fark yeniden 3 puana inmişken hata lüksünün olmadığı söylenmiş bugün Fanatik gazetesinde. Bu arada bütün sakatların döndüğüne dair bir haber, artık tam takımla Fenerbahçe'nin oynayabileceğinden, idman yapabileceğinden bahsediliyor. Sadece tek eksik Mert Müldür başlığını görüyoruz ki Mert'in de uzun bir sakatlığı var zaten bildiğiniz gibi. Mert Hakan Yandaş uzun bir süre sonra ilk kez maç kadrosuna alındı. Bir de devre arası transfer dönemi için Arthur Abom için ilk temas başlığını görüyoruz bugün Fanatik gazetesinde. Şimdi bir kez daha Galatasaray diyelim, Sabah gazetesiyle devam edelim. Dönüşü muhteşem oldu. Trabzon yenilgisinin şoku atlatıldı. Osimhen iyileşip sahaya çıktı. Kasımpaşa 1-1'i bulsa da Galatasaray galip gelmeyi başardı diyor haber. Sarı Kırmızılılar 10 kişi kaldığı maçı Barış ve Lemina'nın golleriyle kazandı. Sarı Kırmızılılar salı günü Barcelona'yı Rams Park'ta konuk edecek. Bir de efsanenin izinde başlığına bakalım. Milli stoper efsane kaptanlardan Bülent Korkmaz'ın 590 maçtaki 18 golünü 178 mücadelede yakalayıp tarihe geçti. İlk kez kızardı başlığıyla da Torreira haberini görüyoruz. Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı.

0: Kırmızı kart gördü. VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı Lucas Torreira. Bu sayfada köşe yazılarını da görüyoruz. Levent Tüzemen yürekten gelen bir galibiyet başlığıyla mücadeleyi değerlendirmiş. Lemina'nın golüyle perçinlenen geri dönüş Galatasaraylı oyunculara özgüven kazandırdığı gibi Barcelona maçı öncesi de takıma moral verdi değerlendirmesini yapmış. Hürriyet gazetesiyle devam ettiğimizde hakem isteksizdi, saniyeleri yavaş saydı başlığını görüyoruz. Galatasaray antrenörü İrfan Saraloğlu Halil Umut Meler'i eleştirdi. Bildiğiniz gibi Okan Buruk cezası sebebiyle dün kulübede değildi ve İrfan Hoca maç sonu açıklamalarını yaptı. Değerli bir hakem ancak isteksizdi, saniyeleri çok yavaş saydı, sürekli dördüncü hakemi ikaz etmek zorunda kaldık. Yediğimiz golden önce de faul vardı değerlendirmesini yaptı İrfan Saraloğlu. Sayfanın genelinde Aslan Söktü aldı başlığını görüyoruz. Galatasaray liginden mağlup tek takımı Kasımpaşa'yı devirip maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Barcelona maçına hazırız başlığıyla Osimhen'in maç sonu açıklamalarını görüyoruz. Bu arada bugün Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı var. Saat 10'da başlayacak. Onu da söyleyelim. Ve Takvim gazetesine geçelim. Takvim 17'de kaldığımız yerden devam başlıklı bir Fenerbahçe haberi görüyoruz. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal oyuncularını böyle motive etti. Rize Spor engelini de aşacağımıza inanıyorum. Eyüp Spor maçıyla taraftarımızı mutlu ettik ve milli araya girdik. Rize Spor deplasmanında da kazanarak yolumuza devam edelim diye konuştu. Tüm gözler Asensio'da başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Bu sezon 7 maçta görev yapan tecrübeli oyuncunun bir gol bir de asisti var. Yıldız oyuncunun dönüşüyle Fenerbahçe'nin hücum gücünün daha da artması bekleniyor. Ve sayfanın en altında da %51 Lukaku başlıklı bir haber var. Ona da bakalım. Uluslar Ligi'nde iyi maçlar çıkartan Belçikalı golcünün Rize maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor denmiş. Evet değerli izleyenler, gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi. Şimdi akışımıza geri dönelim. Bugünün bir başka önemli mücadelesi Karadeniz derbisi oynanacak. 7. haftada Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
1: Süper Lig'in 7. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. İlk 6 haftada topladığı 10 puanla milli araya 7. sırada giren Trabzonspor, Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli araya giren Bordo Mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor. Thomas Reis'in eski takımına rakip olacağı maçta Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederse bu sezon ilk kez ard arda 2 maç kazanacak. Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Bordo Mavili ekip dış sahada ise 153 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Dış sahada sadece Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1, Tümosan Konyaspor'a da 1-0 kaybetti. Deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla alan Bordo Mavililer, 9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan bu maçtan sonra dış sahada galip gelemedi. Trabzonspor'da Malinovski, Umut Nayır, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Polcarelli ise sakatlığını atlattı. 3 sarı kartı bulunan Chibuke Vivu oynaması ve kart görmesi halinde Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek. Samsunspor'da Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç almayı hedefleyecek. 6 haftada birer galibiyet ve beraberlikle 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı beyazlı takım alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İki takım bu maçla birlikte 57. kez karşılaşacak. Geride kalan 56 maçın 31'ini Trabzonspor, 13'ünü Samsunspor kazandı, 12 müsabaka berabere bitti. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak Samsunspor Trabzonspor müsabakası saat 16'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı şampiyonluk yarışı, transfer çalışmaları ve hakikaten

0: hem hataları ile ilgili açıklamalar yaptı.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Takıma güvendiğini belirten Adalı, şampiyonluk ihtimallerinin yüksek olduğunu belirterek hakem hatalarının liderliğe yükselmelerini engellediğini söyledi. Adalı, "Bu sene takımımız iyi. Her şey sahada olduğu sürece şampiyon olma ihtimalimiz elbette yüksek. Rakiplerimizle farkı sahadaki oyunda kapatmaya başladık. Alanyaspor ve Ahmetspor maçlarında hakem hataları bizim lider olmamızı engelledi. Bu maçlardan biri berabere bile bitse milli araya lider girmiştik," dedi. Geçen sezon yaşanan puan kayıplarına dikkat çeken Beşiktaş Başkanı, "Geçen sene de takım iyiydi. Ancak yine Kasım'da havlu atmamızın en büyük nedeni geçmişte olduğu gibi operasyonlardı. O zaman da söyledim, 15 puan hakemler yüzünden gitti," ifadesini kullandı. Serdal Adalı, federasyon ve MHK yönetiminin güven veren isimlerden oluşması gerektiğini kaydederek, "Herkesin içine sinecek, düzgün bir federasyon ve MHK gelirse bu işleri 6 ayda tamamen çözer. Anthony Taylor, MHK'nin başına geçebilir. Geçebilecek en uygun kişi o gibi gözüküyor. Bizim için isimler önemli değil. Tek istediğimiz adil bir yönetimin kurulması," şeklinde konuştu. Takımına güvendiğini vurgulayan Adalı, "Saha içinde futbolumuza karışmasınlar. Biz iddialı bir takımız. Kadroyu her noktada güçlendirdik. Milli aradan sonra Miretti ve Poku'yu izleyin. İkisi de çok iyi potansiyele sahip," dedi.
0: Şimdi bir gazete turu daha yapalım. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine de hemen bakalım. Fanatik gazetesinin 5. sayfasıyla gelin başlayalım. Beşiktaş haberlerini görüyoruz. Horta sürprizi başlıklı bir transfer haberi. Devre arası çalışmaları sürüyor bildiğiniz gibi siyah beyazlılarda. Ve Ocak ayı planlamasında sürpriz bir isim olarak gösterilmiş Horta. Braga'nın 32 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralamak istediği iddia ediliyor denmiş. Portekizli Yıldız, Braga kariyerinde 162 gol ve 96 asistlik dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı deniyor. Hemen alt kısımda Orkun yoksa Miretti var başlığına da bakalım. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün Kocaeli Spor maçına yetişmesi için yoğun bir mesai harcandığı söylenmiş. Ayak baş parmağındaki çatlak nedeniyle kaptanın durumu belirsizliğini korurken Vincenzo Italiano'nun risk almak istemediği ve orta sahada Miretti'ye ilk 11'de görev verebileceği öğrenildi deniyor. Özellikle de tabii Hoffenheim ve Trabzonspor deplasmanlarının da hesaba katıldığı belirtilmiş burada. Foto maç 7, hem Beşiktaş hem de Trabzonspor haberlerinin olduğu bir sayfa. İlk olarak sol taraftaki Beşiktaş haberlerine göz atalım. Roland Mandragora harekatı başlığını görüyoruz. Beşiktaş, Torino'nun yıldızına kanca attı. Siyah beyazlılar rotasyonu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Eş zamanlı ona yakın oyuncuyla görüşen Kartal'da İtalyan isim de öne çıktı. 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi 7,5 milyon euro olarak gösterilmiş. Dušan Vlahović alev aldı başlığını görüyoruz. Yine milli ara sonrası tüm gözler Vlahović'in üzerinde olacak. Junior Olaytan'la ilgili satılık değil başlığını da görüyoruz. Menajerinden gelen bir açıklama bu. Devre arası 35 milyon euroluk teklif getirebilirim dedi. Yönetimdense bu sezon satmayacağız cevabını aldı şeklinde bir haber. Hemen sağ tarafa geçelim. Trabzonspor haberlerine bakalım. Nasser Ciga sesleri. Trabzonspor Wolverhampton'ın 23 yaşındaki stoperi için hamle yapabilir deniyor. İngiliz basınından Inside Football. Bordo Mavili kulübün Ciga için Championship ekibinin kapısını çalacağını yazdı. Burkina Faso'lu stoperin değeri ise 8 milyon euro olarak gösterilmiş. Bir de fırtına zamanı başlığına bakalım. Trabzonspor bugün Karadeniz derbisinde Samsunspor'a konuk oluyor. Milli araya 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle giren Bordo Mavililer Rice'la zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor denmiş. Sabah 14'e baktığımızda sayfanın altına gelelim ve Yunus Emre Sel imzasıyla Danimarka'da böylesi yok başlığına göz atalım. Aral Şimşir Trabzonspor için övgü dolu ifadeler kullandı. Daha önce böyle bir atmosfer görmedim. Keşke bütün maçları Trabzon'da oynasak, burayı seçmek hiç zor olmadı şeklinde. Samsunspor Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takımın muhtemel 11'lerinin de burada paylaşıldığını görüyoruz. Beşiktaş'a dair de basketbol haberi var bu sayfada. Kartalı Wilbekin uçurdu şeklinde Baskonya karşısında Euroleague'de ikinci galibiyetini aldı Beşiktaş. Milliyet 15'le devam ediyoruz. Cengiz Malgır'ın haberi Orkun Mumbiretti mi? Kocaeli Spor'la oynayacakları maçın stratejisini belirleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano orta sahada kararsız kaldı. İtalyan teknik adam milli takımdan sakat dönen ancak takıma katılan Orkun'la Miretti arasında bir tercih yapacak deniyor. Maç öncesi tek eksiğin ise Raşit Sağ olduğu hatırlatılmış. Yine Beşiktaş'ın basketbol takımına dair de Kartal dışarıda uçuyor başlığını görüyoruz. Euroleague'de ikinci galibiyetini aldı. Wilbekin performansıyla öne çıkan isim oldu siyah beyazlılarda. Bir de takvim 16'ya bakalım hemen. Kalbim hep Trabzon'daydı başlığıyla az önce de paylaşmıştık. Aral Şimşir'in açıklamalarını görüyoruz. Trabzonspor'u tercih etmek benim için hiç zor olmadı. Her zaman aklım ve kalbim buradaydı. Burada oynamak zor sözleriyle Süper Lig'in farkını da anlattı. Deniyor. Yine Fırtına Samsun'a hazır. Karadeniz'de dev randevu gibi başlıkları da Samsunspor maçı öncesi görmek mümkün. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri de bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi düne gideceğiz birlikte. Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok kritik bir toplantı yapıldı dün. Hem seçime kadar göreve devam kararı çıktı hem de milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı.
2: Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Riva'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Uluslar A Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Toplantıda olağanüstü seçim önerilerine karşın yönetim kurulunun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği duyuruldu. Seçimli genel kurul teklifinin kabul görmemesinin ardından 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden Ural Aküzüm ve Mevlüt Aktan'ın yerine İbrahim Özbay ve Metin Akgüz'ün atanmasına karar verildi. İstifasını sunan bir diğer isim Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine ise Türkiye Futbol Federasyonu Tescil İşleri Direktörü olarak görevini sürdüren Ahmet Erzurumlu atandı.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi dün yapıldı. Maçlar 27-28-29 Ekim tarihlerinde oynanacak ve A-Spor'dan yayınlanacak. 26 nesinde ikincilik takımı. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.
3: 8 numara Gaziantep Futbol Kulübü AŞ, 7 numara Etimesgut Spor Kulübü.
0: Kura'ya ikinci eleme turunu geçen 31 takımın yanı sıra 41 ekip daha katıldı. Kura'da Süper Lig'den Alanya Spor, Eyüp Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Kocaeli Spor'la birlikte toplam 72 takım yer aldı. Eşleşmeler şöyle. Sakarya Spor, Bursa Yıldırım Spor Kulübü, Seza Çimento Elazığ Spor, Açık Alın Erciyes 38 Futbol, GMG Kastamonu Spor, Erzincan Futbol Yatırımları, Etimesgut Spor Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü, SMS Grup Sarıyer, Ayvalık Gücü Belediye Spor, Ağrı 1970 Spor Kulübü, İstanbul Spor, Balıkesir Spor, Arkent Arnavut Belediye Futbol, Fethiye Spor, Eyüp Spor, Düzce Cam Düzce Spor, İsbaşı Sparta 32 Spor Kulübü, Eskişehir Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Kocaeli Spor, Eti Gübre Mazıdağ Fosfat Spor, Adana 01 Futbol Kulübü, Kütahya Spor Futbol, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol, Muş Spor Kulübü, Pazar Spor, Ali Ağa Futbol, Korendon Alanya Spor, 12 Bingöl Spor, Sultan Su İnegöl Spor, Sebat Spor Kulübü, Serik Spor, Hakkari Zap Spor Kulübü, Ordu Spor 1967, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Ankara Demir Spor, Gemlik Sümer Bey Futbol, Gençler Birliği, Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediye, Karabük İdman Yurdu Spor, Ekinciler İskenderun Spor, Ankara Spor Kırklareli Spor, Meremen Futbol Kulübü, Karacabey Belediye Spor, Eminevi Mümraniye Spor, Küçükçekmece Sinop Spor, Kızılkaya Tarım, Şanlıurfa Spor, Gölcük Spor. İnegöl Kafkas

0: Spor Kulübü, Akedaş, Kahramanmaraş İstiklal, Silivri Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor faaliyetleri, Kasımpaşa, Çorlu Spor, Mısırlı Komtere, Fatih Karagümrük, Soma Spor, Adana Adalet Gücü Spor, MK Ankara Gücü, Bitlis 1916 Futbol, Metro Holding Kayseri Spor, Kars 36 Spor, Antalya Spor, Bolu Spor, Karşıyaka, 52 Ordu Spor, KCT 1461 Trabzon, Güzide Gebze Spor Kulübü, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, 68 Aksaray Belediye Spor. Tek maç eleme usulünün uygulanacağı 3. tur müsabakaları 27-28-29 Ekim'de oynanacak. Heyecan yine A-Spor'da yaşanacak.
1: Atak devam ediyor. Yiğit döndü geriye. Bir vuruş daha. Savunmadan müdahale. Baskısı ev sahibi takımın. Gökberk bıraktı. Top ağlara gidiyor. Gol!
0: Galatasaray'ın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Barcelona'nın yıldız futbolcusu Rafinha'nın durumu belli oldu.
2: Barcelona Rafinha konusunda risk almıyor. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. Hetafe müsabakası öncesi konuşan Alman teknik adam, sağlık kontrollerinde sorun tespit edildi. Rafinha'nın sakatlığı aslında ciddi bir sakatlık değil ama temkinli davranmamızı gerektiriyor. Geçen sezon aynı bölgede birkaç kez tekrarlayan sakatlıklar geçirdi. Bu yüzden Hetafe ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek, dedi.

0: ülkesi Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 yendiği hazırlık maçında penaltıdan gol atan Rafinha, ilk yarının sonunda sağ arka uyluğunda sorun yaşamış ve ikinci yarıda görev yapmamıştı. Barcelona'da başarılı bir sezon geçiren Rafinha, 8 maçta ilk 11'de oynadı ve 14 gol 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci maçı 13 Ekim Salı günü oynanacak. Katalan ekibi Devler Ligi'ndeki ilk maçta Feyenoord'u 5-1 mağlup ederken Galatasaray ise Sporting Lisbon'a deplasmanda 3-1 kaybetmişti.
1: Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho İtalyan medyasına röportaj verdi. Madrid'e geliş sürecinden Fenerbahçe günlerine kadar son dönemde yaşananlara dair açıklamalar yaptı.
2: Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho Fenerbahçe'yi çalıştırdığı döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a röportaj veren Mourinho, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım" ifadesini kullandı. Jose Mourinho eski kulüpleriyle her zaman özel bir bağ kurduğunu ve takımlardan ayrılırken arkasında hiçbir zaman sorun bırakmadığını söyledi. Real Madrid'e geri dönüş sürecine değinen 63 yaşındaki teknik direktör, Tottenham dönemi hariç çalıştığı tüm yerleri evi olarak gördüğünü belirtti. Hakemlerle ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Portekizli teknik direktör, kariyeri boyunca benzer durumlarla karşılaştığını kaydederek, "Real Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın altın yıllarını yaşadık. Sonra Premier Lig'e gittim. Ardından Türkiye'de benzer bir skandal patlak verdi," dedi. Röportaj sırasında kendisini hatırlatılan Anthony Taylor detayına da değinen dünyaca ünlü teknik direktör, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına atıfta bulunarak "ondan önceki hapse girdi" şeklinde dikkat çeken bir yanıt verdi.
1: Şimdi bir bağlantı yapacağız değerli izleyenler. Dış basının gündemini her zaman olduğu gibi Hüseyin Özkök'le değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Ezgi, günaydın. Hoş bulduk. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Size de kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir hafta sonu diliyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Sıcak bir haber. Dünden bu yana elbette konuşuyoruz. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. 4 maçlık çok kötü geçen bir Uluslar Ligi başlangıcı. Elbette öncesindeki... Evet.

0: Dünya Kupası durumu da var ve netice itibariyle bu yılı hiç iyi geçirmeyen teknik direktörle yollar ayrıldı. Nasıl değerlendirmek lazım?
1: Yani beklenen bir gelişmeydi Ezgi ama geç kalındığını düşünüyorum ben Montella ile yolların ayrılmasını. Dünya Kupası'ndan sonra kendisine teşekkür edip bir kan değişikliğine gidilmeliydi diye düşünüyorum ben. Benim fikrim buydu. Ama yapılmadı ve inatla devam edildi. Çünkü zaten hani rakiplerimiz belliydi Uluslar Ligi'nde, Dünya Kupası'nda da oynarken çok güçlü rakiplerle oynayacaktık. Özellikle bir başarısızlıktan sonra bir kan değişikliğinin kesin şart olduğunu düşünmüştüm ben. Rakiplerimiz de hep grupta oynadığımız rakiplerimizin de üçü de yeni teknik direktörlerle yola çıktılar bu Uluslar Ligi'nde. Dolayısıyla kan değişikliği her zaman iyidir. Montella evet milli takıma çok büyük katkılar sağladı. İşte Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıktık, Avrupa Şampiyonası'na gittik, orada başarılı sonuçlar aldık. Dünya Kupası'na katıldık. Bunlar başarılı sonuçlardı Montella adına. Ama futbolda maalesef dün yok, bugün ve gelecekte ki umutlar var. Eğer gelecek açısından umut vermiyorsa bir teknik direktör, takımlar yollarını ayırıyor ve yerine taze kan yeni bir teknik direktör getiriyor. Biz de Dünya Kupası'ndan sonra böyle yapmalıydık diye düşünüyorum. İtalyan basında da zaten özellikle bu dün görevine son verilmeden önce bayağı haberler çıkmıştı Ezgi. Montella gitmek üzere falan diye. İtalyanlar da herhalde haberi almışlar ki bayağı bir yayın yapmışlardı. Dün de bütün Avrupa basınında özellikle Montella'nın Türkiye'den ayrılacağı haberleri yer aldı. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyelim ve Türkiye için yaptıkları için de teşekkür edelim.
0: Peki, şimdi sizinle konuştuğumuz bir konu vardı UEFA'nın Berlin'de toplanacağına dair.
1: Evet.
0: Bu toplantıdan ne gibi notlar çıktı, sizden dinleyelim.
1: Bu toplantıdan iki çok önemli not çıktı sevgili Ezgi. Bir tanesi bunun UEFA Başkanı Çeferin'in 2027 Nisan ayındaki UEFA Kongresi'ndeki seçimli genel kurulda adaylığını yeniden koyacağı oldu. 55 ülkenin tamamının da desteğiyle UEFA Başkanı yeniden aday olacağını açıkladı. Karşısına zaten bir aday çıkmayacak, o belli artık. Yani UEFA Başkanı'nı UEFA'nın başında bir 4 yıl daha göreceğiz. Şöyle bir durum söz konusu sevgili Ezgi. Aslında FIFA ve UEFA'da 3 dönem görev yapılabiliyor başkan olarak. Ancak hem Infantino hem Çeferin başkalarının yerine seçildikleri için ve kendileri o dönemleri, yani birilerinin yerine geldikten sonra o dönemleri tam olarak görev yapmadıkları için statü değiştirdiler ve o dönemi saymadılar. Hem FIFA'da Infantino bir dönem daha bu bağlamda aday olabilecek, hem de işte Çeferin aday olacağını açıkladı, bir dönem daha görev yapacak. Diğer yandan tabii ki ana konu FIFA'ydı ve Infantino'ydu. Infantino'ya karşı büyük bir cephe oluştu UEFA tarafında. Sadece 55 ülkeden biri Azerbaycan Infantino'nun yanında yer alacağını açıkladı. Biz dahil, Türkiye Futbol Federasyonu dahil 54 ülkenin futbol federasyonları FIFA Başkanı Infantino'nun gönderilmesi tarafında. Burada da tabii ki geçmişte yapılan hatalar çok büyük rol oynuyor ve Infantino'yu uzaklaştırmak istiyor UEFA, fakat henüz bir aday ismi belirlenmedi. 18 Kasım'da adaylık başvurusu için son gün. Ondan önce UEFA yine bir toplantı yapacak. Belki de orada Ezgi bir aday ismi açıklayacaklar. Bunu da açıklamak zorundalar. Çünkü bu kadar söylemde bulunup ondan sonra karşısına bir aday çıkarmamak ve onun seçilmesine seyirci kalmak tabii ki büyük bir prestij kaybına neden olabilir. Dolayısıyla bir aday çıkacak gibi duruyor. Bu Top Executive Program diye UEFA'nın 2 yılda bir düzenlediği bir toplantı var. Bütün futbol federasyonlarının, 55 federasyonun başkanları ve genel sekreterleri katılıyor bu toplantılara. Bu da Berlin'de yapıldı Perşembe günü. Toplantıdan bu iki önemli not çıktı sevgili Ezgi.
0: Peki, şimdi Infantino ile devam edelim. Infantino ile ilgili de dikkat çeken iki başlığımız var bugün. Norveç Futbol Federasyonu'ndan FIFA Etik Kurulu'na resmi bir Infantino başvurusu yapıldığına dair. Bir diğeri de Bundesliga Başkanı Watzke'den Infantino'ya gelen bir eleştiri. Yine her iki başlığı da sizinle

0: değerlendirelim.
1: Şimdi Norveç Futbol Federasyonu biliyorsun Avrupa'da Infantino'ya karşı en sert tepkileri veren federasyon aslında baktığınızda. Çünkü Norveç Futbol Federasyonu'nun kadın başkanı Lise Klaveness özellikle FIFA kongrelerinde açık açık Infantino'yu kürsüden çok sert eleştiren bir başkan yıllardır. Norveç'in tutumu belliydi. Özellikle bu son olaylardan sonra, skandallardan sonra işte FIFA Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi, Balogun olayı ve FIFA Forward Enterprise projesi Norveç Futbol Federasyonu açıklamıştı. FIFA Etik Kurulu'na bu etiğe uymayan davranışlar için Infantino'nun FIFA'dan ihraç edilmesine yönelik bir başvuru. Bunu yapacaklarını açıklamışlardı ve nitekim geçtiğimiz günlerde Norveç Futbol Federasyonu bu sözünde durdu ve FIFA Etik Kurulu'na resmen başvurdu. Diğer yandan Hans-Joachim Watzke Avrupa Futbolu'nda çok önemli bir figür. Senin söylediğin gibi Bundesliga'nın başkanı, Almanya Futbol Federasyonu ikinci başkanı ve UEFA ikinci başkanı aynı zamanda. Çok önemli görevler yapıyor Avrupa Futbolu'nda. O da bu Berlin'deki toplantı öncesinde çok önemli açıklamalar yaptı ve Infantino'nun çok büyük hatalar yaptığını, artık futboldan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. Yani Avrupa Futbolu'nda Infantino'ya karşı Azerbaycan dışında topyekün bir karşı duruş var. Bakalım Infantino'yu göndermeyi başarabilecekler mi? Asıl konu o. Asıl soru o sevgili Ezgi. Çünkü Infantino da artık koltuğa bir yapıştı mı bırakmıyor. Ve çok da taraftar topluyor dünyada tabii ki küçük federasyonlardan. Bakalım onu da hep beraber 18 Kasım'da merakla bekliyoruz, göreceğiz.
0: Gerçekten merakla bekliyoruz. Peki Vincent Kompany'den de Manchester City ile ilgili bir açıklama gelmiş. Malum bütün futbol figürlerine aslında soruluyor bu konu.
1: Evet.
0: Hatta dün İlkay Gündoğan'a da soruldu ama o bir açıklama yapmak istemedi. Bilmiyorum gördünüz mü maç sonrası. Kompany'nin evet. Açıklaması nedir?
1: Şimdi Bayern Münih'in bu hafta sonu Bundesliga'da yapacağı maç öncesinde basın toplantısı vardı. Vincent Kompany de bu konuda tabii ki görüş belirtti. Kendisine gazeteciler tarafından soru soruldu. Çünkü 10 yıl formasını giydiği, şampiyonluklar yaşadığı, Manchester City'de hatta kaptanlığını yaptığı Manchester City'nin bu durumu hakkında kendisine soru soruldu. Bir kere Vincent Kompany özellikle şunun altını çizdi basın toplantısında. Bizim elde ettiğimiz başarıların hepsi gerçek başarılardır. Hiçbir dış etken yoktur. Biz orada bu şampiyonlukları, bu başarıları almak için çok büyük çaba harcadık, çok mücadele ettik dedi. Diğer saha dışı etkenlerden haberi olmadığını, bununla ilgili yorum yapamayacağını söyledi. Ama sahadaki her şey gerçekti ve biz de gerçek şekilde mücadele ettik ve bu başarıları hakkıyla kazandık dedi. Bence güzel bir açıklama. Hem o olaylara girmemiş, herhangi bir görüş belirtmiyor. Ama sahada da diğer arkadaşlarıyla birlikte çok mücadele ederek bu başarıları kazandıklarını söylüyor ki onların arasında İlkay Gündoğan da vardı tabii ki. Aslında İlkay Gündoğan da belki benzer bir açıklama yapabilirdi ama o girmemiş bu konuya. Kompany'den böyle bir açıklama geldi Bayern Münih'in basın toplantısında.
0: Şimdi İspanya'da enteresan bir gündem var, onu da konuşalım. Dani Carvajal'in durumu bir yılan hikayesine döndü diyebiliriz. Son olarak Getafe'ye transferine de izin verilmedi oyuncunun.
1: Evet.
0: Neler yaşanıyor ve bu konu acaba nasıl çözülecek?
1: Şimdi bu gerçekten az rastladığımız bir durum sevgili Ezgi. Dani Carvajal'in Real Madrid'de sözleşmesi sona erdi. İstediği kulübe gidebilir. O da Getafe ile anlaştı. Ve Getafe'den 400 bin euro para alacağı açıklandı. La Liga'nın komisyonu buna itiraz etti. Real Madrid'de 10 milyon alan bir futbolcunun bir anda 400 bin euro ile futbol oynamasının böyle hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle lisansını tescil etmediler. Şu anda oynayamıyor. Bunun nedeni de acaba Getafe Dani Carvajal'a açıktan mı ödeme yapıyor? Yani 400 bin resmi ödüyor, onun diğer kalan parasını, anlaştığı parayı açıktan mı ödüyor diye bir şüphe ortaya çıkmış. Onun araştırılması yapılıyor ama sonuçta bu iş çözümlenir. Hatta FIFA belki devreye girebilir ve Dani Carvajal futbol oynamaya devam eder. Ama şu anda ilginç bir şekilde futbol oynayamıyor çünkü lisansı tescil edilmedi, kadroda bulunamıyor hedefe.

0: Peki neler yaşanacağını bu konuda da tabii ki bekleyip göreceğiz. Evet. Ve isterseniz bir konuda Everton'la ilgiliydi Premier Lig'den, onu da hemen bir konuşalım. 2 yıl geçmeden Everton'ın yeniden satışa çıkarılacağına dair.
1: Evet, Everton 2 yıl önce Aralık 2024'te Friedkin Group diye bir Amerikalı grup tarafından satın alınmıştı. 331 milyon sterline. Fakat Everton taraftarı bu kulübün yeni sahibiyle hiçbir zaman mutlu olmadı ve sürekli taraftarla işte kulübün yeni sahibi arasında bir çatışma söz konusuydu. Şimdi kulübün sahibi Friedkin Group Everton'ı yeniden satışa çıkaracağını duyurdu. Bu sefer tahmin edilen satış fiyatının 800 milyon sterlin olduğu söyleniyor. Yani iki yılda kulübün kazandığı değere bak. Ama tabii ki bu 331 ile 800 arasındaki net fiyat değil bu. Çünkü sonuçta bir yatırım da yaptı oraya. Belki paralar harcandı. Ama yine de belli bir karı mutlaka etmiştir diye düşünüyorum bu Friedkin Group. Bu grup aynı zamanda İtalya'da Roma'nın da sahibi. Yani çok kulüplü sahiplik müessesinin ağının bir grubu bu. Friedkin Group. Everton tabii ki Premier Lig kulübü olduğu için yine satın alan birileri çıkacaktır diye. Şu anda resmi olarak henüz satışa çıkmadı ama grup Everton'a yeniden satışa çıkarılacağını duyurdu.
0: Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için ve yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de herkese güzel bir hafta sonu dilerim. Görüşmek üzere, selamlar.
0: Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Evet, Hüseyin Özkök'le dış basının gündemini her zaman olduğu gibi değerlendirdik ve bu saati tamamlayacağız değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın, saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu ile devam edeceğiz.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.
3: Reklam. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
13: Tarihte bugün 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: Bir reklam.
14: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
11: Bir reklam.
15: Yaşasın spor.
16: Aspor Radyo.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz iletim hattı uzunluğu 21.030 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236.492 kilometre oldu. Toplam doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257.522 kilometreye ulaştı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: A Spor Radyo.
1: Olacak yorumları yapılırken ki muhtemelen eleştiriler de biraz böyle başlayacak gibi olmuştu ama son anlarda sahneye çıkan Barış Alper ve Lemina işi değiştirdi ve netice itibarıyla Galatasaray Okan Buruk'un da kenarda olmadığı bir maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Şu anda da maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Evet. Şöyle bir genel değerlendirme rica edeyim senden Furkan.
2: Tabii şimdi ya böyle dünkü maçta net söyleyeceğim şey şu. Maçın adamı kim diye soracak olursak mesela Abdülkerim, Lemina gol attı. Barış Alper Yılmaz iyi bir bek performansı gösterdi. Gol attı günün sonunda, süsledi yani performansını. Yine tabii ki bir bek olarak eleştirilecek nokta var. Fakat maçın adamı net bir şekilde Victor Osimhen derim. Neden? Galatasaray 1-1 beraberliği devam ediyor. 10 kişi eksik. Victor Osimhen oyuna girene kadar ne taraftardan ambiyansı aldım ben, ne kazanabilecek o hissiyatı verdi tribün. Victor Osimhen'in ısınmaya gitmesiyle beraber Rams Park'ta bambaşka bir atmosfer. Yani evet, gerçek Galatasaray, bir Galatasaray maçı dediğimiz bir mücadele oldu. Bunu açıkçası söylemem gerekiyor. Osimhen oyuna girdikten sonra ise bence sahadaki futbolcu sayısı eşitlendi yani. 10 kişi eksik olmasına rağmen. Yani 2 kişilik oynayan, hatta

0: iletişimi gerçekten çok iyi sağlayan bir isim. Bunu da Osimhen girdikten sonra gördük. Evet, Osimhen gol atmadı, bir asisti var ama dün maçı kazandıran tek isim, net isim daha doğrusu, Victor Osimhen'dir. Onu da söylemem gerekiyor. İyi oynayan futbolcular var. Beklentinin çok altında kalanlar var. Bunları da tabii ki değerlendiririz, konuşuruz ama
1: çok yine altında kalanlar kimler?
0: Kesinlikle Rafael Leao, Gabriel Sara, Deniz Gül. Öne çıkanlar kimler diye soracak olursan, bir numaraya tabii ki burada Barış Alper Yılmaz'ı koyarız. Bir, yani bu oyuncu gerçekten bir joker yani. Bay Joker dememizin karşılığı yani. Çünkü sol kanat oynatıyorsunuz. Santrfor'da milli takıma gidiyor. Santrfor oynuyor. Takıma
1: sağ
0: geliyor.
1: Sağ kanat oynuyor. Sol bek oynuyor.
0: Sağ kanat oynuyor. Milli takımda santrfor oynadıktan sonra takımına dönüyor. Hadi sen bir bek oyna diyorsun. Kasımpaşa'ya karşı bek oynuyor, gol atıyor. O sebeple Barış Alper'i ben kutlarım. Yani her futbolcunun böyle olması gerekir, çok yönlü olması gerekir düşüncesiyim. Bu biraz fazla tabii ki.
1: Geçenlerde Nevzat Dindar'la yayındayken o böyle çok ezber bozan bir şey söyledi. Duyunca ne diyeceksin merak ediyorum. Dedi ki Barış Alper'in kendi kariyeri için, bir Avrupa yapabilmesi için ben bundan sonraki kariyerine sağ bek olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğru demiştim söylüyor. Maçtan önce.
0: Doğru, yani kariyerine Avrupa
1: Ferdi
0: değil.
1: Ferdi Kadıoğlu gibi bir etki yapar.
0: Net söyleyeyim. Demiş. Premier Lig'de hücum bekleri meşhurdur. Bugün Brighton'ın sol beki işte Ferdi ise, sağ beki Barış Alper Yılmaz olsa sırıtmaz. Yani Premier Lig'de herhangi bir takımda bek oynasa kesinlikle sırıtan bir performans görmeyiz bence. Ki o sebeple de isteyen takımlar vardı. Net bir şekilde isteyen takımlardan birisi Nottingham Forest'ta mesela geçen yaz. Farklı isimlerle de anıldı. Aston Villa'yla, geçmişte West Ham'la yine anılmıştı. O böyle, yani bu saydığımız takımlarda net bir şekilde üçlü de oynayan, dörtlü oynayan, aynı Galatasaray gibi dörtlü oynayan takımlarda net bir şekilde bek oynar yani. Onu bize bir kez daha gösterdi. Ben sadece maç önünde şundan kuşkulandım. Yani Galatasaray böyle hücumcu bir oyuncuyu bekte kullanıyor. Genellikle biz şunu görürüz. Büyük takımın iç saha maçında karşı takımın gol atabilmesi için en önemli unsur hızlı oynayan, hızlı atak, kontra atak yani. Evet. O bölgeden kontra atak yapıp da Barış Alper geçilirse, savunması biraz daha düşük bir profil, geçilirse o zaman problem olabilir mi? Çünkü Kasımpaşa'nın veya içeride oynayan, daha doğrusu Galatasaray deplasmanında oynayan 5. sıra altı, 6. sıranın altındaki takımlarda en büyük fırsat kontra ataktır. Yani bunu hep biz görüyoruz. Hı-hı. Bunu biz Uluslar Ligi'nde de gördük. İşte Dünya Kupası'nda da gördük. Acaba dedim bu noktada biraz sıkıntı oluşturur mu düşüncesindeydim. Maç öncesinde Kaan Ayhan veya Barış Alper'den de ama sonrasında Barış Alper'de karar kılmış Okan Hoca.
1: Bizim
0: doğru bir hamle.
1: Biraz öyle düşünmemizin sebebi maç öncesi paylaşılan muhtemel 11'ler de olabilir Furkan. Çünkü Sanchez'in ve Torreira'nın milli takım yolculuk yorgunlukları nedeniyle
0: Perşembe günü yandıran.
1: Evet, oynamayacakları konuşuluyordu. Dolayısıyla bizim muhtemel 11'lerde paylaştığımız hem savunma hem orta saha kurguları çok hücumcu kadrolar, evet, olmuşlardı ve biz burada da yayınlarda da söyledik. Şimdi bu kadro çok fazla kontratak yemez mi? Burada orta sahada topu kim tutabilir diye. Ama farklı bir değerlendirme yaptı Galatasaray teknik heyeti. Hem Sanchez hem Torreira oynadı.
0: Tabii.
1: Gerçi Torreira kart gördü ama.
0: Evet ya, şunu söyleyeyim, şimdi biz bek performansını konuşuyoruz Barış Alper Yılmaz'ın ama burada farklı soru işaretleri de var. Nasıl? Singo dönerse ne olacak? Şalay dönerse ne olacak? Hani hep bekle mi düşünüyorsunuz Barış Alper'i? Veya Leao ile bir forma yarışı içerisinde olacak mı bu isim?
1: Ya da şimdi sağ Barış Alper bir rotasyon oyuncusu haline gelemez mi? Çünkü
0: orada Yunus var, Sane var. Hani Yunus da fena değil. Yunus'u yine
1: evet,
0: beğendim. Yani gerçekten inanılmaz performans gösteriyor. Müthiş bir oyun ortaya koyuyor. Yani Yunus yani yapabileceğinin en üstünü gösteriyor. Yapabileceğinin en üstünü göstermeyen oyuncular da var işte. Mesela Sara gibi, evet, Leao gibi. Yani bu seviyede yapabileceğinin çok üstünü göstermeyen bu isimler varken eleştirilir tabii ki doğal olarak ama sonuna kadar bunun limitini zorlayan bir Yunus Akgün'de görüyoruz. Onu da ifade etmem gerekiyor. Tabii burada Okan Hoca değerlendirecek. Çünkü önünde bir Barcelona mücadelesi var. Tarihi bir karşılaşma.
1: Evet.
0: Her yönüyle tarihe geçebilecek bir maç olabilir. Yani Galatasaray kazandığında öyle. Galatasaray bir puan elde ettiğinde bence öyle. Böyle bir takıma karşı. Çünkü hiç mağlubiyeti yok zaten. Beraberliği yok takımın. Kaybederse 2-1 kaybettiğinde sürpriz olmayacak skor gibi görüyorsun. İşte 2'nin üzerinde olursa bu sefer yine

0: bir tarihi skoru görürüz. Neden? Çünkü bu sezon baktım La Liga'da 7 maçta 31 gol atmışlar ya. 7 maçta 31 gol ne demek? İnanılmaz. Bu kısmı da tabii ki konuşuruz ama maçın adamı Barış Alper Yılmaz Osimhen, maçın en kötüleri de zaten ifade ettim. Yani Sara Leao, Deniz Gül, Torreira'nın kırmızı kart görmesi burada Galatasaray için dezavantaj tabii ki. Çünkü onun gibi dinamik bir orta sahanın eksikliği Galatasaray'da hep hissedilir. Ugo Çukwu da aynı bölgeden kırmızı kart gören bir başka oyuncuydu. Yani bu noktada biraz Okan Hoca'nın orta sahadaki oyuncuları bence uyarması gerekiyor.
1: Gençler Birliği maçında olmayacak.
0: Evet.
1: Lucas Torreira.
0: İki maç olma ihtimali de var galiba. Net kırmızı, direkt kırmızı olduğu için galiba iki maç.
1: O zaman derbi. Bu da çok kritik bir.
0: Değil mi?
1: Mücadele.
0: Onu tabii bir göreceğiz bakalım. Yani burada iki maç ceza alma durumu da söz konusu Torreira'nın. Yani
1: evet,
0: tek maç değil.
1: O zaman Galatasaray Fenerbahçe derbisinde de olmayacak. Tabii o ayrı bir tartışma
0: Engave
1: ve değerlendirme konusu olur. Bakalım buradan çıkacak kararı bekleyeceğiz. Şimdi Furkan, özellikle dünkü bireysel performanslara da şöyle bir baktığımızda, işte Leao gibi, Deniz Gül gibi isimlerin buldukları şansı iyi değerlendirememeleri, ki özellikle Deniz Gül aslında Osimhen'in yokluğunda önemli fırsatlar buldu. Sadece
0: tabii
1: Galatasaray için değil, milli takımda da şans buldu ama o fırsatı değerlendiremedi. Dolayısıyla şu anda Osimhen'in alternatifsizliği konusu yine çok büyük bir gündem maddesi olarak Galatasaray'da sıcak halini koruyor tabii diyebiliriz. Tabii Leao gibi çok yıldız ve çok tecrübeli bir isimden de, aynı şekilde az önce biraz bahsettik, Sané gibi bir isimden de çok fazla faydalanamamak. Aslında kanat rotasyonu çok geniş Galatasaray'ın, evet, ve çok yıldız isimlerden kurulu. Yani mevcut performanslarını bilmeyen birine sadece isimler özelinde Galatasaray'ın kanatlarında kimlerin olduğunu söylesen çok daha farklı bir tablo düşünür muhtemelen.
0: Tabii ki. Yani şimdi Deniz Gül tarafından başlayacak olursak, bu takımı zaten tartışılmaz santrforu Victor Osimhen olmadığında ne olacak? Yaz transfer dönemine gidelim. Yaz transfer döneminde Mauro Icardi ile yollar ayrılıyor. Yerine muadili olarak düşünülen birçok isim gündeme geliyor. Mesela bu isimlerden bir tanesi işte Stuttgart'ın santrforuydu. Onun dışında Frank Lino'cu'yu yine Galatasaray gündemine aldı, konuşuldu. Son olarak da Deniz Gül transfer edildi. Deniz Gül geldiğinde ben dedim ki Galatasaray'ın 3. golcüsü, yani 3. santrforu, 3. forvet oyuncusu olur düşüncesindeydim yani. Neden? Osimhen 1. santrfor, 2. santrfor, eğer ona bir şey olursa Leao, herhalde Leao veya Barış olur düşüncesindeydim. Leao'nun bunu söylememin sebebi de Milan'da 30'un üzerinde
1: çok özür diliyorum. Galatasaray Başkanı Zursun Özbek açıklamalarda bulunuyor divan kurulu toplantısında, dönelim.
2: Daha fazlasını yapacağız. Kazandığımız başarılar yalnızca bir yönetimin değil, bir camianın başarısıdır.

Değerli hazırım, geçmiş dönemde olan gelişmeleri detaylı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle branşlarımız, başarılarımız ve hedeflerimiz. Erkek futbol takımımız üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu etti. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimize bir adım daha ileri taşıdık. Bu başarılar için Barcelona maçının arifesinde başta Okan hocamız olmak üzere teknik ekibe, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza kuvvetli bir destek alkışı sizden rica ediyorum değerli. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var değerli arkadaşlar. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Bu amaçla şampiyon olan kadroyu kuruyarak takımımızı kurduk. Üzerine yeni transferle takımımızı daha da güçlendirdik. Ben koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bundan önce başardık, yine başaracağız. Basketbolda erkek takımımız bu sezonun önemli hedeflerle başladı. Ayrıca NBA Euro projesi ile ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içerisinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır değerli arkadaşlar. Kadın basketbol takımımız yaptığımız yatırım ve planlamalarla geçen sezon hem EuroLeague'de hem Türkiye Ligi'nde final oynama başarısını gösterdi. Bu sene kupa hedefiyle sezona başladık. Özlediğimiz kupaya bu sene de ulaşacağız. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız bu sene de geçen senelerde olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Onlardan da bizi alıştırdıkları başarıları yine bekliyoruz. Voleybolda erkek takımımız 32 yıl aradan sonra elde

ettiği Efeler Ligi'nde final oynama başarısını geçen sene de tekrarladı. Yine Kupa Voley'de de final oynayarak başarılarını devam ettirdi. Bu branşımızda artık şanssızlığımızı kırıp uzun yıllar sonra kupayı müzemize getireceğimize de inanıyorum. Kadın voleybol takımımız geçen sene namalup Sev Cup Avrupa şampiyonu. Bu sezon yine önemli defterle yola çıktık. Onlarla gurur duyuyoruz. Yine birlikte kupaya ulaşacağız. Değerli arkadaşlar, diğer branşlarda ise 2025-26 sezonunda 2089 sporcumuzla birlikte toplam 102 kupa ve 1084 madalya kazandık. Bu önemli başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerime, hocalarıma, kulüp personeline, yöneticilerine ve sporcularımızın ailelerine büyük bir teşekkür gönderiyorum. Biz Galatasaray formasını giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz. Onlardan Galatasaray kültürünü ve geleneklerini özümsemiş, ülkesine faydalı gençler olarak bizi temsil etmelerini de istiyoruz. Değerli hazırım, Galatasaray forması giyen tüm sporcularımıza buradan bir destek alkışı da göndermenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi devam ettiğimiz projelerimizin son durumuyla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Adamızla başlayalım. Bir video var, onu hep birlikte izleyelim.

Değerli Azerun, bundan 4 yıl önce göreve geldiğimizde Galatasaray Adası'nın ne halde olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Bugün bu videoyu izlediğimde adamıza yaptığımız yatırımların kulübümüz için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissediyorum. Bugün Galatasaray Adası üyelerimizin gurur duyacağı bir tesis haline gelmiştir. Adamızda bu dönemde yapılan çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz. Ana restoran bölümü ve terasların tamamını çelik konstrüksiyon bir yapı ile güçlendirdik. Bunun yanında ana restoranın oturma kapasitesinde 500 kişiye çıkardık. İlave bir restoran alanı oluşturduk. Kapalı restoran alanlarında merkezi havalandırma ve klima sistemi ekledik. Böylece adamız 12 ay kesintisiz hizmet verebilecek hale geldi. Depo ve mutfak alanları iyi durumda değildi. Bunları daha modern ekipmanlarla yeniledik. Bunun yanında arkadaki etkinlik alanını yenileyerek yaz kış kullanılabilir hale getirdik. Etkinlik alanımız 500 kişilik yemekli toplantı yapılacak hale geldi. Ada tarihinde ilk defa tüm yapıların yapı kullanım isyan belgesi alınmış. İlave içkili alanlarının ecrimisi sözleşmeleri yapılarak resmi kullanım hakkı edinilmiştir. Ve belediyeden iş yeri açma ruhsatı da alınmıştır. Bu büyüklükte bir tesisin işletmesinin çok daha verimli bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla Mutfak Sanatları Akademisi ile bir çalışma başlattık. Mutfak Sanatları Akademisi

buradaki sürecin hem işletme hem de mutfak ve menü açısından daha kaliteli hale gelmesi için bize danışmanlık desteği vermektedir. Değerli hazırım, bir kafa karışıklığına yol açmasını istemem. Adamızın tüm işletmesi kulübümüz tarafından yapılmaktadır. Bundan sonra da bu aynen böyle devam edecektir. Ben tüm üyelerimizi İstanbul Boğazı'nın göz bebeği olan adamızla birlikte vakit geçirmeye davet ediyorum. Şimdi kalan tesislerimizle ilgili bir videomuz var değerli arkadaşlar, onu bir izleyelim.

0: Değerli arkadaşlar, adamızdaki çalışmalarla paralel olarak Kalamış'taki tesislerimize de gerekli gördüğümüz yatırım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Tesisimizin tüm altyapısını yeniledik. Restoran bölümünün önüne geniş ve rahat kullanımlı bir teras ve bar ilave ettik. Restoran alanını yenileyerek 12 ay açık kalabilecek hale getirdik. Ana restorana ek olarak da yeni bir ocakbaşı restoranı oluşturduk. Böylece tesisimizin toplam oturma kapasitesini 400 kişiye çıkardık. Üst teras artık etkinlikler için kolayca kullanılabilecek hale geldi. Ayrıca sosyal tesis alanına girilmeden üst terasa ulaşım sağlanacak şekilde de bir düzenleme yapıldı. Kalamış tesisimiz bu yaz özellikle Anadolu yakasındaki üyelerimiz tarafından tercih edildi. Bu bölgede yaşayan üyelerimiz ve su sporları şubelerimizin açısından bu tesisin beğenilerek kullanılması da beni ayrıca çok mutlu ediyor. Florya arazimiz. Bu arazimizin değerlendirme sürecinde bildiğiniz üzere başından beri genel kuruldan aldığımız kararlara uygun olarak bir süreç yürütüyoruz. Bu kapsamda Nivak Yapı AŞ ile arsa karşılığı hasat paylaşımı sözleşmesi imzalandı. Kulübümüze yapılan 50 milyon dolarlık ön ödeme ile Bankalar Birliği kredisinin kalan kısmını kapattık ve vadesi geçmiş ticari borçlarımızın da bir bölümünü ödedik. Bugün geldiğimiz noktada Nivak Yapı'nın düzenlediği uluslararası yarışmayı kazanan Tamandoğlu firmasının Aban projesi kulübümüz tarafından onaylanmıştır. Mekanik ve elektrik projeleri tamamlandı ve ilgili kurumlara sunuldu. Zemin sondaj çalışmaları devam ediyor. Süreci Nivak Yapı ile koordineli bir şekilde takip ediyoruz. Şimdi bu değerli projemiz için sevgili arkadaşlar Nivak tarafından hazırlanan bir videomuz var. Bunu özellikle izlemenizi rica ediyorum. Çünkü ne kadar güzel bir projenin ortaya çıktığını görmeniz açısından.
1: Florya Cumhuriyet döneminden itibaren planlı yerleşim anlayışı, açık alan kültürü ve modern mimarisiyle İstanbul'un kentsel dönüşümünde önemli bir yere sahiptir. Bu proje, Florya'nın doğayla bütünleşen ve rafine modern yaşam mirasını, günümüzün çevresel ve sosyal ihtiyaçlarına uyarlayan çağdaş bir yorum olarak tasarlanmıştır. Peyzajda sade geometriler, akışkan mekansal düzenler ve doğal dokuya uyumlu açık alanlar öne çıkar. Yerel ve düşük bakım gerektiren bitki türleriyle hem sürdürülebilir su yönetimi sağlanır hem de bölgenin doğal peyzajı korunur. Proje her yaştan kullanıcı için ferah, huzurlu ve mahremiyeti yüksek bir yaşam ortamı hedefler. Geniş balkonlar, büyük teraslar ve bahçeyle bütünleşen açık alanlar pandemi sonrası önem kazanan dış mekan kullanımını güçlendirir. Komşuluk kültürünü korurken yan mesafeler 9 metreye, blok aralıkları 35 metreye çıkarılarak büyük ağaçlarla çevrili geniş bir ortak bahçe oluşturulmuştur. Dairelerde doğal ışığın tüm yönlerden alınması, mutfak ve salonlarda ferahlığın artırılması ve iç mekanın yeşille bütünleşmesi temel tasarım kararlarıdır. Çatı villaları, iki katlı bahçeli birimler, townhouse'lar ve üst kodlarda yer alan özel teras bahçeleriyle farklı yaşam biçimlerine hitap eden zengin bir konut çeşitliliği sunar. Yeşilin farklı kodlarda katmanlaşması ise yaşam alanlarının doğayla bağını güçlendirir. Projenin sosyal kompleksi, Yeşilköy ve Florya'nın yıllardır süregelen komşuluk kültürünü, cemiyet hayatını ve spor kulübü geleneğini çağdaş yaşamın ihtiyaçlarıyla birleştirmeyi amaçlayan bütüncül bir sosyal altyapı olarak kurgulanmıştır. Bu kompleks, spor alanları, açık hava etkinlik bölgeleri, sosyalleşme terasları, kulüp odaları ve çok çok amaçlı buluşma mekanlarıyla zenginleştirilmiş bir toplumsal yaşam odağı sunar. Kullanıcıların günlük spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri, aileleri ve komşularıyla bir araya gelebilecekleri, dinlenip vakit geçirebilecekleri esnek ve işlevsel alanlar tasarlanmıştır. Kompleks yalnızca site sakinlerinin değil, çevre mahallelerde yaşayanların da bölge kültürüne uygun biçimde kaynaşabileceği bir sosyal merkez niteliği taşımaktadır. Geleneğin değerini modern yaşamın ritmiyle Florya'da birleştiriyoruz.
0: Değerli hazırım, bu Florya konusunda da birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Florya'daki daha önce spor tesisi olarak kullandığımız futbola hizmet eden varsa toplamda 65 dönüm, yani 65 bin metrekare. Bu 65 bin metrekarenin 22 bin metrekaresi geçmişte Galatasaray'a kazandırılmış Galatasaray'ın tapusu altındaki bir arsa.

Galatasaray'a kazandıranlara buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Alkışlarınız biraz daha kuvvetli olsun, çok önemli. Şimdi 43 dönümü de gene bizim yönetimimiz döneminde emlak konut firmasından satın alınmak suretiyle Galatasaray'a tapu edilmiştir. Yaklaşık 1 milyar 85 milyon TL ödeyerek bu yönetim 43 bin metreyi Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırmıştır. Bilahare iki arsa tevhid edilerek 65 dönümlük bu Galatasaray arsasında sizlerden aldığımız yetki doğrultusunda bir proje geliştirdik. Hasılat paylaşımı suretiyle yapılması için. Değerli arkadaşlar, bunun detayına girmemin sebebi şu. Bildiğiniz gibi bu proje itibariyle yine sizden aldığımız yetki çerçevesinde yaklaşık 300 milyon dolar civarında asgari, tekrar ediyorum, yaklaşık 300 milyon dolar civarında asgari Galatasaray'a para getirecek bir proje olarak sizden aldığımız yetkiyle Nivak firmasıyla bir hasılat paylaşımı anlaşması imzaladık. Ve avans olarak, burası çok önemli, avans olarak 50 milyon dolar bir ön ödeme aldık. Gelecekteki alacağımız paylara mahsuben. Bununla da gene sizden aldığımız yetkiyle Bankalar Birliği'ni kapattık ve vadesi geçmiş bazı borçlarımızı ödedik. Yani bugün itibariyle baktığımızda bu basit aritmetik çerçevesinde yaklaşık daha asgari geride 250 milyon dolar daha alacağımız orada duruyor. Çok daha fazlasının geleceğine inanıyorum. Projeyi izlediniz. A plus bir proje. Çok daha fazlası Galatasaray'a gelecek arkadaşlar. Fakat özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi zaman zaman değerli genel kurul üyelerimiz konuşurken bize ithafen, bu yönetime ithafen Florya'yı sattılar, efendim Riva'yı sattılar gibi bazı yaklaşımlar oluyor. Ben şimdi size soruyorum değerli arkadaşlar. Durum böyle mi? Durum böyle mi? Dolayısıyla her zaman ben ve arkadaşlarım Galatasaray'a kazandırdığımız Florya arsasıyla ve yaptığımız bu projeyle gurur duyuyoruz. Çünkü ifade ettim, bu paranın, Florya'dan gelecek paranın nasıl kullanılacağı konusu da yine sizden aldığımız yetkiyle sizlerle paylaşmıştık. Değerli arkadaşlar, her genel kurulumuzda özellikle ifade de ettim, bir daha tekrar etmek istiyorum. Florya projesinden önümüzdeki süreçte gelecek finansal destek, sizlerden aldığımız yetki doğrultusunda fon hesabına aktarılmak sureti üzere blokeli hesaplarda tutularak yalnızca getirisi, altyapının geliştirilmesine, futbol dışı branşların desteklenmesine, mevcut tesislere yapılacak olan yatırımlara harcanacak. Ana para ise ancak genel kuruldan alınacak yetkiyle kullanılabilecek. Yaratılan bu kaynak ile amatör şubelerde sürdürülebilir sportif başarı elde etme hedefine doğru da ilerleyeceğiz. Bu blokeli hesap ve oluşturulacak fon hakkında size bazı gelişmeleri aktarmak istiyorum.

Vakıfbank ile fon sözleşmesi prosedürleri devam ediyor. Burada belirtmek isterim ki mevzuat gereği bloke hesaptaki miktar 2026 yılı itibariyle 1.3 milyar TL'ye ulaşana kadar kendi fonumuzu kuramıyoruz. Bu rakama ulaşana kadar projeden gelecek gelirler portföy şirketinde yine bloke hesaplarda nemalanarak muhafaza edilecektir. Değerli Azerbaycan, bunun yanında yetki genel kurulunda size bilgisini vermiştim. Hali hazırda devam eden Florya konut projemize dahil olmayan, ekranda sarı ile taralı gördüğünüz alan 19.250 metrekarelik bir alan ve bir spor lejandına sahip. Biz burada bir spor tesisi kurmayı planlıyoruz. Bu alana Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübümüze tahsis edilmişti. Yine yapılacak bu tesisimizde efsanemiz Metin Oktay ismini yaşatacağız. Tesisin inşaatına da 2027 yılının ikinci yarısında başlamayı planlıyoruz. Burada bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum değerli arkadaşlar. O da gördüğünüz gibi hem sarı hem de yeşil terk alanları var. Sarı alan terk alanı değil, yeşil alanlar terk alanı. Sarı alanda yine Galatasaray'ın kullanımına tahsis edilmiş spor alanı. İnşaatı etkilemeyecek şekilde sportif faaliyetlerimizin bir bölümü, yani kadın futbol ve akademi, geçici olarak Florya'da da devam etmektedir. Bu faaliyetler, demin tarif ettim, ekranda gördüğünüz sarı ve yeşil alanı kapsamaktadır. Değerli Azerun, biraz da Riva projemizin son durumundan siz değerli üyelerimize bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi birinci etap tamamlandı. Projenin ikinci etabı için Kasım 2024'te emlak konut ile revize ettiğimiz anlaşmaya göre inşaatın geri kalanının tamamlanması ile konut satışları ve pazarlaması emlak konut tarafından gerçekleştiriliyor. İkinci etap iki faz şeklinde planlanmıştır. Ayrıca geçen toplantılarda da ifade ettiğim üzere Riva arazimize komşu 28 dönümlük ticari lejandı alanda kulübümüze kazandırdık. Mavi ile taralı alan olarak orada görüyorsunuz ve yazıyorum. Bu ticari alanda da idari işlemleri bitirmek üzereyiz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede siz genel kurulumuza burada yapacağımız projeyi Galatasaray yapacaktır. Onu da anlatacağım. Şimdi Riva'da ne durumdayız? Bir video hazırladık sizin için. İsterseniz bir izleyelim değerli hazırlıklarım.

Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi inşaat safhasında büyük bir aşama kaydetmiş durumdayız. Bildiğiniz gibi birinci fazı bitirmiştik. İkinci fazın ikinci etabında doğrusu birinci fazı inşaatı ve satışı devam etmektedir. 2026 sonunda ikinci etabın birinci fazının bitirilmesi bekleniyor. İnşaat devam eden ikinci etaptan beklenen hasılat bugünkü değerle yaklaşık 24,4 milyar lira. Kulübün net geliri ise 11.6 milyar liradır. Slide'da gördüğünüz bu rakamlar emlak konutla yapılan görüşmeler ve müzakereler sonunda mütabakatla sizlere ulaştırdığımız rakamlardır. Bu gelirlerin kulübümüzün kasasına giriş zamanlaması hakkında da sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Her gayrimenkul projesinde olduğu gibi satışlardan elde edilen peşin ödemeler ve vadeli satışlardan gelecek ödemeler öncelikle inşaat maliyetinin finansmanında kullanılıyor. Dolayısıyla bu inşaat maliyeti karşılandıktan sonra yapılan tüm satışların gelirleri ve vadesi gelmemiş ödemelerin başka bir kesintiye uğramadan kulübümüzün kasasına girmesini bekliyoruz. Buradan önemli bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 2017'de yapılan sözleşme gereği Riva kulüp konsolide bilançosunda o zamanki değeri olarak 372 milyon TL olarak gözükmektedir. Haziran 2026'da SPK lisanslı bağımsız değerleme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmede ise Riva'nın değeri, yani Galatasaray'a gelecek pay itibariyle değeri 9.4 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Ve bu değer gördüğünüz gibi bağımsız denetçi tarafından finansal notlarda belirtilmemiştir. Bu değer belirtilmiştir. Bu değer finansal raporların içinde var. Ancak belirttiğim nedenden dolayı konsolide bilançomuzdaki varlıklara dahil edilmemiştir. Galatasaray Spor Kulübü'nün varlıkları ve yükümlülükleri üzerine konuşmalar yapılırken bu değerlenimin dikkate alınmasını da rica ediyorum. Değerli hazırım, Mecidiyeköy Leo Rezidans projemizin de son haliyle ilgili de bir videomuz var. Onu da beraber izleyelim.

Değerli arkadaşlar, Leo Rezidans projesi gerçekleştirmeyi planladığımız tüm gayrimenkul projelerinin hızlandırılmamıza büyük yardımcı oluyor. Geldiğimiz noktada projemiz tamamlanmış ve tapu teslimatları başlamıştır. Şu ana kadar 14 dairenin tapusu teslim edilmiş, geri kalan dairelerin teslimi için daire sahipleriyle iletişime geçilmeye devam edilmektedir. Yıl sonuna kadar şu ana kadar satılan tüm dairelerin tapu devri işlemlerini bitirmeyi planlıyoruz. Stoğumuzda bulunan diğer daireler ve ticari alanların satışlarından beklenen net gelir, TSKB tarafından Haziran ayında

yapılan değerlendirmeye göre yaklaşık 30 milyon dolar civarındadır. İnşaatın bitirilmesi için anlaştığımız Rams firmasının tüm hak edişleri ödenmiştir. Dolayısıyla bu satışlardan gelecek gelirlerden herhangi bir kesinti olmadan tamamen kulübümüzün kasasına girecektir. Bu slaytta değerli hazırım, dairelerimizden bir örneğin fotoğraflarını da görebilirsiniz. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimiz ülkemizin önemli futbol tesislerinden birisi olarak hepimizi gururlandırmaya devam ediyor. Şimdi burada hedeflediğimiz tesislerin ikinci fazı için çalışmalarımız da devam ediyor değerli arkadaşlar. İlk planladığımız projeye kadın futbol ve akademi maçları için 1600 kişilik bir stat eklemiştik. Saha düzenlemesi yapıldı, şantiye kuruldu. Ancak ilgili ilçe belediyesindeki sıkıntılar sebebiyle bir gecikme yaşadık. Ancak bu sorunu da aşarak ruhsat sürecinde sona geldik. İnşaat ruhsatında önümüzdeki hafta alacağımızı bekliyorum. En kısa zamanda inşaata başlamayı ve çok süratli bir şekilde de bitirmeyi planlıyoruz. Finansman bazında, ikinci fazında her şey ayarlandı, her şey hazır. Buradaki gecikmedeki tek sıkıntımız ilçe belediyesindeki durumdu. Değerli arkadaşlar, benim Galatasaray'ın geleceğine dair en önemli proje olarak gördüğüm Aslantepe projesine dair de sizlere bir video hazırlattım. Orada ne yaptığımızı görün diye. Çünkü fırsatınız olmuyordur oradan geçmeden. Oradaki çalışmaları görmek mümkün değil. Şimdi bu videomuzu beraber izleyelim.

Değerli Hazirun, Aslantepe projesiyle basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüzün çok önemli bir eksiği tamamlamış olacağız. Proje için gerekli tüm onaylar ve inşaat ruhsatı alındı ve 23 Nisan'da projemizin temelini de atmıştık. Şu anda projede iksa, kazık çakımı ve hafriyat gibi saha hazırlığı çalışmaları devam etmektedir. Projede ilk aşamada kulüp yönetim ve bağlı idari birimlerin tamamlanacak binalara en kısa sürede taşınması planlanmaktadır. Genel kuruldan aldığımız yetki doğrultusunda projenin finansmanı için Vakıfbank'tan 10 yıl vadeli 3 yıl geri ödemesiz bir proje kredisi oluşturduk. Vakıfbank bu krediye onay vermeden önce tüm projenin fizibilitesini yaptı, inceledi. Yani Kredix komitesi bu projenin alınan krediyi geri ödeyecek bir otofinansman yapısına sahip olduğunu gördü. Değerli arkadaşlar, bu da bizim için çok önemli bir husustur. Bu projemizde yapmak istediklerimizi yeniden sizlere hatırlatmak istiyorum. İki fazla bitirilecek bu projede idari binalar hem basketbol şubemiz tarafından kullanılacak.

Olacak, hem de etkinliklere hizmet edecek çok amaçlı spor salonu ile basketbol antrenman salonu, voleybol salonu, çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, kamp tesisi, otopark, performans salonu ve ticari alanlar bulunacak. Videoda gördüğünüz üzere çalışmalarımız başlamıştır. Bu projemizde hızlı bir şekilde ilerlemeyi de amaçlıyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi son dönemde stadımızda yaptığımız çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. Stadımızda yaptığımız yeniliklerle hem taraftarımızın maç izleme keyfini hem de reklam ve loca gelirlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere LED ve skorboard alanımızı 357 metrekareden 1743 metrekareye çıkararak burada önemli bir gelir kalemi yaratmıştık. Basın mensubu arkadaşlarımızın daha rahat çalışabilmesi için basın tribünü ve lounge alanını tamamen yeniledik. Stat kontrol odasını yeni yerine taşıdık. Yanına yayın stüdyosunu ekledik. Eski su tesisatımızı tamamen yeniledik. Yakın zamanda da klima kontrol ve otomasyon sistemimizi yenilemeyi planlıyoruz. Bunun yanında maç izleme deneyimini daha kaliteli hale getirmek için de localarımızın genel görünümünü de yenilemeye başladık. Oturma alanlarına televizyonlar ekledik. Ayrıca localarımızdan uygun olanlarına 600 yeni loca koltuğu ekleyerek buradan ilave gelir yaratmış olduk. Yine loca girişlerine reklamda alınabilen dijital ekranlar yerleştirerek burayı da bir reklam mecrası olarak kullanmaya başladık. Yenilenen bu haliyle stadımızda yeni şampiyonluklar kutlamayı bekliyoruz, umut ediyoruz. Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray'ın büyüklüğü yalnızca kazandığı kupalarla değil, topluma karşı taşıdığı sorumlulukla da ölçülür. İşte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Birlikte 1905 projemizde bu yılda dayanışma ruhumuzu sahaların ötesine taşıdık. 6 Şubat deprem felaketinin ardından NEF Vakfı ile birlikte kurduğumuz konteyner kentimizde yaklaşık 1700 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Bu yaz sonunda misafirlerimizi kalıcı konutlarında uğurlamanın mutluluğunu yaşadık. Ancak biz orada yalnızca bir yaşam alanı kurmadık. İnsanlarımızın yeniden hayata tutunmasına da destek olduk. 25. ve 26. şampiyonluk kupalarımızı bölgeye götürdük. Çocuklarımızla maçlar izledik, şampiyonluklarımızı kutladık. Ramazan ayında aynı sofralarda buluştuk. Kız çocuklarımızı İstanbul'da ağırladık. Birlikte Sev Kupası finalini izledik. Kahramanmaraş'ta çocuklarımız için etüt ve etkinlik alanları oluşturduk. Kalıcı konutlarına taşınan ihtiyaç sahibi ailelerimize eşya ve taşıma desteği verdik. Geçtiğimiz Mayıs ayında Hatay'da yaşanan sel felaketinin ardından 63 ailemize mobilya yardımında bulunduk. Yine Hatay'da çocuklarımızın sporla buluşabileceği Birlikte 1905 Spor Parkı projemizin ilk adımını attık. Değerli Azerim, sosyal sorumluluk çalışmalarımızı yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı tutmadık. Devlet korumasındaki çocuklarımızın maçlarımızda ve şampiyonluk kutlamalarında ağırladık. Engelliler spor şenliği düzenledik. Engelli sporcularımızla dostluk maçında buluştuk. Devlet korumasındaki otizmli çocuklarımızın sporla buluşmaları için bakanlığımızla bir protokol de gerçekleştirdik. Yaşlılar haftasında huzur evindeki büyüklerimizi, öğretmenler gününde emekli öğretmenlerimizi misafir ettik. Galatasaray yurdundaki büyüklerimizin futbolcularımızla birlikte sahaya çıkması hepimiz için çok anlamlıydı.
fırsat eşitliği

0: ve afete hazırlık çalışmalarımızı da yıl boyunca sürdürdük. Değerli arkadaşlar, bizim için başarı yalnızca kaldırdığımız kupalarla değil, dokunabildiğimiz hayatlarla da ölçülüyor. Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, bir ailenin yeniden kurduğu yuva, bir büyüğümüzün kendisini hatırlamış hissetmesi de Galatasaray'ın başarısıdır. Bu nedenle birlikte 1905'in yönetimlerinden ve dönemlerden bağımsız olarak kulübümüzün kalıcı değerlerinden biri olmasını çok önemsiyorum. Bu çalışmalara katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü Galatasaray yalnızca birlikte kazananların değil, zor zamanlarda birlikte olanların da camiasıdır. Değerli arkadaşlar, şimdi son olarak sizlerle iki yıl önce hayata geçirdiğimiz dijital projelerimiz olan Galatasaray Para ve Galatasaray GS Para ve GS Plus uygulamalarımızın yeni kampanya filmlerinde paylaşmak istiyorum. Beğeneceğinizi umuyorum.
1: GS Para. İndirelim.
2: Onur Bey,
3: yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
4: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
1: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
5: %20'yi kesemeyiz.
1: Ne? %20 mi?
5: GS Para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
4: GS Para'yı indirin, GS Para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: GS Plus iyi abi. Çok iyi ayrıcalıkları var.
6: Teşekkürler.
5: Ver bak göstereyim abisi. Sinan, abi senin GS Plus'ın nerede?
6: Yok abi ben daha indirmedim ya.
5: Ne?
7: Ne? Türkiye gündemine bomba gibi düşen akıl almaz ihbal.
8: Sinan isimli genç
9: GS Plus uygulamasını indirmek istedim.
10: Ne dedi, ne dedi?
11: Birazdan Love Galatasaray Plus.
12: Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. İsmine vermek gibi olmasın.
13: Sinan.
14: Tüm bu yaşanan üzücü gelişmelerin ardından Okan Buruk takıma 2 gün izin verdi.
6: Mert'e soruyor.
15: İndir kardeşim, indir.
4: GS Plus'ı hemen indir. Antrenmandan özel içeriklerden bilet önceliğine, uygulamaya özel sayısız ayrıcalıktan yararlan. Ne de olsa GS Plus, olmazsa olmaz. Kazananlar Kulübü'nün resmi taraftar uygulaması GS Plus.
6: GS Plus olmazsa olmaz yani.
5: Doğru.
16: Değerli arkadaşlar, bu noktada tüm Galatasaraylılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kulübümüzün gelirlerini artırmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz GS Para ve GS Plus projelerimiz bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kalıcı hale getirmek istiyorsak bu tür projelerimizi büyütmek ve geliştirmek zorundayız. Burada en büyük gücümüz yine taraftarlarımızdır. Tüm Galatasaraylılar

Değerli arkadaşlar, şimdi sizleri son dönem finansal tablolar hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bu tablolar Sportif AŞ, kulüp ve bağlı ortaklıklarını içeren konsolide finansallar baz alınarak hazırlanmıştır. Burada iki husus çok önemli. Birincisi, 2023 yılında gerçekleşen tüzük değişikliği sonrası mali yılımız Ocak-Aralık'tan Haziran-Mayıs olarak değişmiştir. Bu yüzden son 3 seneki finansallar Haziran-Mayıs geçmiş yıllar ise Ocak-Aralık olarak gösteriliyor. Hepsi 12 aylıktır. İkinci husus, son 3 senenin finansallarını geçmiş yıllarla karşılaştırabilmek için bu rakamları enflasyon endeksiyle büyütmek yerine tüm rakamları euro cinsinden vermeyi de uygun gördük. Gelir ve nakit akışı kalemleri kendi dönemlerindeki ortalama euro kurları, bilanço kalemleri ise dönem sonu euro kurları kullanılarak hesaplanmıştır. Konsolide hasılat tablosu bize yeni bir rekoru işaret ediyor değerli arkadaşlar. Bu dönemde 480 milyon euro, yani yaklaşık 23.8 milyar liraya kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu yeni bir noktaya taşıdık. Burada en önemli husus, hasılatı oluşturan tüm gelir kalemlerinden ayrı ayrı olarak rekor kırılmış olmasıdır. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkı her geçen gün daha da açıldığını göstermektedir. Galatasaray, hasılat anlamında Avrupa'nın en önemli kulüpler arasında yerini almıştır. Ben bu rekor rakama ulaşmamızda emeği geçen tüm Galatasaraylılara buradan teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Her sene kırdığımız rekorlar Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde neleri başarabildiğinin en güzel örneğidir. Şimdi değerli arkadaşlar, bu rekor hasılata katkıda bulunan önemli hasılat kalemlerine bir bakalım. İlk olarak kombine, VIP, loca ve günlük bilet satışları. Burada elde ettiğimiz hasılat 101 milyon euroya çıkmıştır. Bu rakam sadece geçmiş seneye ait olan hasılattır. Galatasaray'ın her maçında stadımızı dolduran, bizi destekleyen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizlerden onlara kuvvetli bir alkışı rica ediyorum. Geçen döneme göre bu dönemde ufak bir düşüşle ortalama 43 binden 42 bin seyirci ve %78 doluluk oranına ulaştık. Bu düşüşün sebeplerinden birinin artan maç trafiği sebebiyle kombine sahiplerimizin bazı maçlara gelmemeyi tercih etmeleri olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle tüm kombine sahiplerinden gelmedikleri maçlarda kombinelerini kulübe devretmelerini rica ediyorum. Böylece hem kulübe ekstra gelir sağlama konusunda destek olacaklar, hem de maçlarımızı daha dolu tribünlerde oynamamıza vesile olacaklardır. Şimdi Galatasaray Store, yani mağazacılığa bir bakalım. Mağazacılıkta 126 milyon euroluk bir ciroyla yeni bir rekora daha ulaşıyoruz. Bu rekorla birlikte royalty öncesi EBITDA karlılığımız 51 milyon euro, yani %41 gibi önemli bir rakama ulaşmıştır. Geçen sezon 1 milyon 100 bin forma satış rakamıyla kendimize koyduğumuz 1 milyon hedefini aşmış olduk. Bu arada diğer önemli konu, genişlettiğimiz ürün yelpazesiyle yaklaşık 5.1 milyon adet ürün satışına da ulaşmış olmamızdır. Bu rakam son 4 senede yaklaşık 3 katına yükselmiştir.

Mağazacılık çatısı altında gelir artırıcı projelerimizden birisi de Kafe İlgalı adını verdiğimiz kafe zinciri projesidir. Açılacak ilk 10 mağazanın kulübümüze ait konsept mağazaları olmasını ve asıl büyümenin franchise sistemiyle gerçekleşmesini planlıyoruz. İlk konsept mağazamızı eski Ali Samiye Stadımızın olduğu yer olan Mecidiyeköy'de kiraladık ve çok önemli bir yer, çok güzel bir yer. Geçerken ana caddeden görürsünüz. En kısa sürede açmayı planlıyoruz. Bunun yanında bizim için çok değerli bir semt olan Beyoğlu'nda da mağaza açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Değerli arkadaşlar, bir başka önemli hasılat kalemi sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerinde karşımıza çıkıyor. Bu gelir kalemi önemli bir artışla son 4 senede 23 milyon eurodan 109 milyon euroya çıkartılarak büyük bir rekor kırılmıştır. Değerli arkadaşlarım, tüm branşlarda yaptığımız yatırımlarla Galatasaray'ı markalar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi başardık. Bu bahsettiğim yatırımların karşılığını rekorlara ulaşarak aldığımızı da düşünüyorum. Ama Türkiye'deki markaların sponsorluk kapasitesi ve ülkemizin ekonomik konjonktürünü de düşünürsek sponsorluk gelirleri açısından bir doyma noktasına ulaştığımızı da düşünüyorum. Bu gelirleri daha da artırmak için global ve bölgesel markalarla işbirliklerimizi fazlalaştırmamız gerekiyor. Global bir marka olan Galatasaray'ı global markalarla yan yana getirmek için çalışıyoruz. Bu amaçla spor kulübü sponsorluğu konusunda uzman uluslararası bir firma olan IPG ile bir işbirliğine gittik. Diğer yandan Galatasaray markasının uluslararası sponsorluk ilişkileri kurması ve global lisansiye dünyasında yerini alması amacıyla da Londra'daki Brand Licensing Europe fuarına da katılımı sağladık. Futbol takımımızın başarıları formamızdaki sponsor sayısını ve toplam sponsorluk gelir miktarını artırmaya devam ediyor. Bu rakam son 4 senede 4 katına çıkarak yani yaklaşık 38 milyon euroya ulaşmıştır. Son hasılat kalemi olan UEFA gelirinde de yine bir rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçen sene dönemde 63 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Bu başarı umuyorum bu senede devam edecek. UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda toplam gelirde Avrupa'daki 1500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kategorilerde sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz. Üzülerek söylemek istiyorum ki yayın gelirlerimizin Avrupa liglerine göre çok düşük olması sebebiyle toplam gelirde belki ilk 10'da yer almamız gerekirken orada değiliz. Yeni yapılacak Süper Lig yayın ihalesi bu açıdan sadece Galatasaray için değil, tüm futbol kulüpleri için hayati bir önem taşıyor. Kulüpler Birliği ve Federasyonu ve Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan yayın ihalesi komisyonunda Galatasaray'ı temsilen yer alarak başından beri yakından takip ettiğimiz bu konuda en faydalı çözümün yaratılması adına takipçi olmaya da devam ediyorum. Yayın gelirlerinin Avrupa kulüpleri için ne kadar önemli bir gelir kaynağı olduğunu geçen hafta katıldığım Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında başkanlar düzeyinde değerlendirme fırsatım oldu. Bu vesileyle yeni seçildiğim Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nda hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu temsil etmekten de gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu toplantı sırasında UEFA Başkanı Sayın

Cefer'inle görüşmem oldu. Yaptığım görüşmede kendisi Galatasaray'ın son dönemde futbola hem tesis hem de takımın oluşturulması açısından yapılan yatırımlar için teşekkür etti ve çok önemli bulduğunu da söyledi. Avrupa Kulüpler Birliği'nin 136 üyesinin oylarıyla seçildiğim bu görev ve bana gösterdikleri teveccüh Galatasaray markasının Avrupa'da ne kadar önemli ve değer verilen bir konuma geldiğini gösteriyor. Geldiğimiz noktayla hepimizin gurur duyması lazım. Bu başarı hepimizin, değerli Galatasaraylılar. Şimdi ulaştığımız bu rekoru hasat karşısında giderlerimizi biraz daha inceleyelim. 23.8 milyarlık konsolide hasılata ulaşırken satışların maliyetine 22.4 milyar TL harcamışız ve dolayısıyla konsolide de büyük kar elde etmişiz. Bu slaytta satışların maliyetinin detaylarını görüyorsunuz. Burada iki önemli gider kalemi var. 9.3 milyar lira sporcu ücretleri, bunun içinde maaş, bonus, prim, vergi dahil ve 4 milyar lira da amortisman giderleri. Bu amortisman giderleri, değerli arkadaşlar, sporculara ödenen bonservislerin kontrat süresi boyunca senelere bölünerek giderleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 4 milyar liralık giderin içinde büyük payı olan Osimhen, Uğurcan ve Singo transferindeki bonservis tutarlarının %75'i ödenmiştir. Buna rağmen muhasebe tekniği olarak bu amortisman giderleri karlılığımızı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu tabloda hem sporcu ücretlerinin hem de bonservis amortisman giderinin hasılatı oranlarının kıyaslamasını görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu oran sporcu ücretleri için 2022 yılına göre azalırken, yatırım sürecinde olduğumuzdan dolayı geçen senelerde artış gösteren bonservis amortismanının hasılatı oranı 2025-26 döneminde de düşüşe geçmiştir. Şimdi gördüğümüz tablo, 2022'de yönetime geldiğimizde benimsediğimiz yatırım yaparak büyüme stratejimizin en güzel örneğini teşkil etmektedir. Biraz önce bahsettiğim rekor gelirleri gayrimenkule, tesislere ve üst düzey oyunculara yatırım yapmak suretiyle kullandık. Bu sayede sürdürülebilir sportif bir başarıya da ulaştık. Böylece göreve geldiğimiz 2022'de 113 milyon euro olan bonservisi bize ait futbolcu portföyümüzün değerini bugün 366 milyon euroya çıkararak Türkiye'nin en değerli kadrosunu oluşturduk. Yaptığımız bu yatırımlar sadece Galatasaray'ımızın marka değerini artırmakla kalmadı, aynı zamanda rakiplerimize de örnek oldu. Onların da iyi futbolcular transfer etmesini sağlayarak Türk futbolunun marka değerine de katkıda bulunduk. Tüm gelir kalemlerinin satışların maliyetine göre daha fazla artmasıyla bu dönemde konsolide de 27 milyon euro, yani 1.4 milyar TL brüt karlılık elde edilmiştir. Bu rakam bir rekor olmasının yanı sıra çok daha önemli bir durumu da işaret etmektedir. Elde ettiğimiz gelir artışlarıyla kurduğumuz üst düzey takımın maaş, bonservis, amortismanı ve diğer masraflarını karşılar hale gelmiştir. Hatta kar etmiş durumdayız. Konsolide EBITDA, brüt karlılıktaki pozitif gelişme, konsolide EBITDA'nın da 2019'dan sonra ilk defa artıya geçmesini sağlamıştır. Bu EBITDA rakamları operasyonel karlılığımıza, demin size bahsettiğim nakit olmayan amortismanların geri eklenmesiyle elde edilmiştir. Özellikle son dönemde yaptığımız transferlerin bonservislerinin büyük bir kısmının ödenmiş olduğumuz düşünüldüğünde
amorti

istismar gideri eklenerek bulunan EBITDA'nın gerçek operasyonel karlılığımızı yansıtan bir metrik olduğunu düşünüyorum. Burada net karlılığa geçiyoruz. Gayrimenkul sektöründeki negatif trend ve kur farkı zararları konsolide net zararın oluşmasında iki önemli faktördür. İleriki yıllarda brüt karın daha da artması ve amortisman giderlerinin olumsuz etkisinin daha azalmasıyla net karlılığa geçmeyi öngörüyoruz. Tahakkuk bazlı gelir gider tablosundan sonra şimdi kasaya giren çıkan parayı gösteren bir nakit akış tablomuza bakalım. Nakit bazında bakıldığında faaliyet karımız 304 milyon liradır. Buna işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler eklendiğinde faaliyetimizden elde ettiğimiz toplam nakit akışı artı 3,5 milyar TL'dir. Yani faaliyetlerimizden 3,5 milyar TL nakit girişi sağlamışız. Peki ne yapmışız bu 3,5 milyar TL'yle? Onun da cevabı bir sonraki satırda değerli arkadaşlar. Bu nakdi üst düzey oyunculara ve gayrimenkullerimize yatırmışız. Bu dönemde toplam 5,1 milyar TL yatırım yapmışız. Peki aradaki 1,6 milyar TL farkı nasıl finanse etmişiz? Onu da bir alttaki finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında görüyoruz. Bu faaliyetlerden nette 2,1 milyar TL pozitif nakit akışı elde etmişiz. Tüm nakit giriş ve çıkışları alt alta koyduğumuzda bu dönemde son satırda görülen 494 milyon lira pozitif nakit akışı elde etmişiz. Özetle Galatasaray geçen sene faaliyetlerinden pozitif nakit akışı elde etmiş. Bunun üzerine yaptığı yüksek tutarlı bonservis ve gayrimenkul yatırımlarını da finanse etmeyi başarmıştır değerli arkadaşlar. Şimdi biraz da bilanço kalemlerine değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Temmuz 2025'te Florya projesinden gelen ön ödeme sayesinde Bankalar Birliği'nde olan finansal borcumuzu ödedik. Geçen bir sene zarfında finansal borçların 53 milyon euro yani 2,8 milyar TL'ye yükselmesinin ana nedeni Ada, Kalamış, Kemerburgaz, Mecidiyeköy, Aslantepe ve Ramspark stadyumuna yaptığımız yatırımlardır. Değerli arkadaşlar, burasını çok önemsiyorum. Özellikle son 1,5 senede burada da bahsettiğim gibi Kalamış, Kemerburgaz tesisleri, Mecidiyeköy projesi, Aslantepe yatırım. Buralara yaptığımız yatırım, gayrimenkul yatırımları çok önemli yatırımlar. Bir kısmının geri dönüşü var. Bir kısmı da geleceğimizi inşa eden yatırımlar. Bunları yapmak zorundayız. Hem bizi finansal bazda kuvvetlendirecek yatırımlara girmemiz faaliyet dışı karlılığımızı büyük ölçüde etkileyecektir. Hem de geleceğimizi inşa etmek için ihtiyaç sahibi olduğumuz tesislerimize de yatırım yapmak zorundayız. Bu tesislerimize yapılan yatırımlar son 1,5 sene toplamda 75 milyon euroya ulaşmıştır. Bu 75 milyon euro bugün itibariyle %100'ü ödenmiştir. Değerli Azor'un biraz da size finansal borçların gelirlere oranı hakkında bilgi vermek istiyorum. Finansal borçlardan bahsederken bunların gelirli oranını da dikkate almak gerekiyor. 53 milyon euro konsolide finansal borcumuzun 480 milyon euro olan gelirlerimize oranı sadece 0,1'dir. Bu oran son 10

15 yılın en düşük seviyesindedir. Elde ettiğimiz rekor gelirleri göz önüne aldığımızda bu finansal borç döndürülebilir bir seviyededir. Buradan bir soru konuya açıklık getirmek istiyorum. Zira Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra finansal borçlarımızda artış görüldüğüne dair çeşitli eleştiriler alıyoruz. Değerli Hazırım, Bankalar Birliği anlaşması imzalığı dönemde o günkü şartlar, o günkü konjonktür dikkate alındığında çok doğru bir anlaşmaydı. Bu anlaşmada katkısı olan herkese bir kez daha çok büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bugün gelinen noktada mali bağımsızlık, sürdürülebilir sportif başarı ve yatırımlarla öne çıkan bir Galatasaray için Bankalar Birliği anlaşması engeller teşkil ediyordu. Zira kulübümüzün elde ettiği gelirlerin %50'si anında bir bloke hesapta tutuluyor. 2030 yılına kadar olan ana para ve faiz ödemeleri için, taksitlerin ödenmesi için bu bloke hesaplarda kalıyordu. Yani kulübün faaliyetlerini devam ettirebilmek için, 1 liralık harcama yapabilmek için 2 liralık gelir elde etmemiz gerekiyordu. Ayrıca bloke hesapta tutulan paradan da faiz geliri elde edemiyorduk. Yani paranın değerini enflasyona karşı bile koruyamıyorduk. Bu gelir kaybının yanında sahip olduğumuz gayrimenkuller üzerinde de büyük montanlı ipotekler vardı. Tümünde, eğer yanlış hatırlamıyorsam, eğer rakamsal bazda yanlış telaffuz edersem kusura bakmayın, 23 milyar TL bazında, yaklaşık o civarda olduğunu hatırlıyorum, bütün gayrimenkullerin üzerinde ipotek vardı. İpoteksiz hiçbir gayrimenkulümüz yoktu. Dolayısıyla bu ipotekler sayesinde hiçbir gelir yaratıcı gayrimenkul projemizi gerçekleştiremezdik. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Eğer bu anlaşılmadan çıkılmasaydı, şu anda yaptığımız yatırımların hiçbirini yapma imkanımız bulunmuyordu. Ayrıca başka bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü zaman zaman eleştiri alıyoruz değerli arkadaşlar. Şu manada, ya finansal borçlanıyorsun, tekrar Bankalar Birliği'nden niye çıktın? Oradaki faiz düşüktü. Hayır, düşük değildi. İkincisi, madem Bankalar Birliği'nden çıktın, tekrar krediyi ödedin, bir daha niye borçlanıyorsun? Bu iki hususa da cevap vermek istiyorum. Birincisi, demin de ifade ettim, Bankalar Birliği anlaşması, evet, o günkü şartlarda %100 gerekli bir anlaşmaydı. Fakat finansal koşulları, o zaman TLRF artı 1,5 gibi yaklaşık 41-45 seviyelerine gelen bir oranda borçlanıyorduk. Fakat buna gözükmeyen etkisi, dediğim gibi, gelirlerimizin tümü bloke hesapta tutuluyor, sizin kullanımınıza açık değil. Sadece %50'siyle faaliyetlerinizi sürdürmek zorundasınız. Diğer %50'si bir hesaba aktarılıyor, sizin ulaşamadığınız. Ve burada 2030 yılına kadar olan taksitlerin ödenmesi için nemasız muhafaza ediliyordu. Bunun da getirdiği maliyeti koyduğunuz zaman, o zaman bakın bakalım, yani Bankalar Birliği faizi uygun mu değil mi, o zaman bakın.

Şimdi Bankalar Birliği anlaşması zaman zaman divan toplu.

toplantılarında ve zaman zaman da genel kurulumuzda gündeme geliyor. Niye çıktık, niye çıktık, niye çıktık? Ben niye çıktığımızı dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Çıkmak zorundaydık diyorum. İlla ki bunu sizlerle de paylaştım. Hatta daha önceki genel kurullarda sizlerden de bu yönde onay aldım. Biz çıktık. Bu yapılandırma anlaşmasına giren bütün kulüpler de çıkmak arzularını zaten belirttiler. Ve şu anda zannediyorum bütün kulüpler çıktı. Eğer buradan çıkmak hataydıysa demek ki diğer bütün kulüpler de aynı hatayı tekrarlamış. Onlar da demek ki benim de düşündüğüm gibi düşünmüş. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Biz bugün itibariyle projelerimizi yapmak, Galatasaray'ı büyütmek istersek Bankalar Birliği anlaşmasına çıkmamız gerekliydi. Çünkü biz, ben ve arkadaşlarım, büyüyen bir Galatasaray'ı hayal ediyoruz ve büyüyen bir Galatasaray için yapılması gerekenleri yapıyoruz. Değerli Hazırın, bir başka konuda kulübün sportif AŞ'ye olan borcu. Uzun yıllar öncesinde dayanan bu borca mevzuata göre her sene sportif AŞ'nin borçlanma oranı ile paralel faiz tahakkuk ettirmek zorundadır. Bu sene bu oran ortalama %45 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu borcun geri ödenmesi için alternatif planlar üzerinde çalışmaktayız. Detaylarını da önümüzdeki divan toplantılarında siz değerli üyelerimizle paylaşacağım, bilahare de genel kurula getireceğim. Gerçekten kulübümüzün sportif AŞ'ye olan borcunun bir an evvel tasfiye edilmesi zarureti var. Bunu hem Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı hem de Galatasaray Spor Kulübü'nün bir üyesi olarak ben de çok arzu ediyorum. Bunlarla ilgili çalışmalarımı en kısa sürede sizin huzurunuza getireceğim. Değerli arkadaşlar, borç alacak farkı. Bu tabloyla ilgili birkaç açıklama yapmak istiyorum. Bu tablo yaklaşık 15 sene önce genel kurul kitapçıklarımızın son sayfası olarak gösterilmeye başlanmış. Ancak zamanla büyük değişime uğrayan varlık ve bilanço yapımız göz önüne alındığında bu tablo artık kulübün finansal durumu hakkında sağlıklı bir resim vermemektedir. Öncelikle bu tablo UFRS'ye göre değil, belli usul kanununa göre düzenlenmiştir. Gördüğünüz tablo konsolide değil, kombine bir tablodur. Her iki tarafta da eliminasyona tabi tutulması gereken kalemler bulunmaktadır. Bu yapıldığı takdirde her iki taraftaki rakamlar da düşecektir. Tablonun borçlar kısmındaki bilançomuzdaki yükümlülüklerin tümü mevcutken bu yükümlülüklere bağlı varlıklar alacak kısmında bulunmamaktır. Enteresan, tekrar etmek istiyorum. Bu tablonun borçlar kısmındaki yükümlülüklerin tümü varken bu yükümlülüklerin oluşturduğu varlıklar diğer tarafta yok. ₺27 milyar değerindeki gayrimenkuller ve ₺11 milyar değerindeki bonservisi bize ait olan futbolcuların defter değerleri bu varlıklar arasında gözükmemektedir. Yani bir futbolcuyu alırken ileriki tarihte ödeyeceğimiz bonservis ve menajerlik taksitleri yükümlülüklere dahil edilmişken fakat o futbolcunun değeri varlıklara dahil edilmemiştir. İşte bu yüzden tüzüğümüzün gereği olarak UFRS'ye göre hazırlanan konsolide bilançoya bakmak daha doğru olacaktır. Bu tabloya göre toplam varlıklarımız 47 milyar lira, yani 885 milyon eurodur. Oyuncularımızın defter değeri toplam varlıklarımızın sadece %23'ünü oluşturmaktadır. Bu da yaklaşık
205 milyon euro yani 11 milyar TL'dir. Burada belirtmek isterim ki bu rakam amortismana tabi tutulmuş defter değeridir. Oyuncuların piyasa değerleriyle karıştırılmamalıdır. Gayrimenkullerimizin, varlıklarımızın içindeki payı ise %57 olup yaklaşık 500 milyon euro yani yaklaşık 27 milyar TL'dir. Toplam yükümlülüklerimiz ise 31.4 milyar lira yani 591 milyon eurodur. Buradan görüleceği üzere varlıklarımızın toplam yükümlülüklerimizden 15.6 milyar lira yani 294 milyon euro daha fazladır. Bu rakam bizim konsolide öz kaynağımızdır. Değerli hazırım, bu slaytta da varlıklarımız ve yükümlülüklerimizin son 10 senedeki değişimini göstermektedir. Gördüğünüz gibi son 4 senede gerçekleştirilen projeler ve yarattığımız değerleriyle varlıklarımız yükümlülüklerimizden çok daha fazla artmıştır. Son 4 senede konsolide yükümlülüklerimiz %102 artarak 591 milyon euroya ulaşmıştır. Buna karşı varlıklarımız %323 artmış ve 885 milyon euroya çıkmıştır. Bilançomuzdaki yükümlülüklere ek olarak bilanço dışı şarta bağlı bazı yükümlülükler de mevcuttur. Değerli arkadaşlar, bu yükümlülükler sabit yükümlülükler değildir. Bir oyuncunun ayrılmasıyla birlikte şarta bağlı yükümlülüğü ortadan kalkar. Diyelim ki bu şarta bağlı yükümlülüklerimizi de bilanço yükümlülüklerimize ekledik. Toplam varlıklarımız hala toplam yükümlülüklerimizden fazladır. Burada bir konuya işaret etmek istiyorum. Varlıklarımızı bir tarafa yazıyoruz. Yükümlülüklerimizi de diğer tarafa yazıyoruz. Ancak spor ekonomisinden kaynaklanan şarta bağlı yükümlülükler var. Yani bir futbolcunun önümüzdeki dönemlerde kulübe verdiği hizmet karşılığında alacağı ücretler var. Ki şarta bağlı bu yükümlülükler içinde futbolcuların özellikle maaşları %92 gibi bir orana sahiptir. Yani değerli arkadaşlar, bir an şöyle düşünün. Bu şarta bağlı yükümlülükler içinde futbol takımımızın 2026-27 sezonunda bize hizmet verecek takımın maaşları ve bütün giderleri artı 2027-28 döneminde bize vereceği hizmetin maaşları ve bütün giderleri artı 2028-29 yılında bize hizmet verecek oyuncuların maaşları ve giderleri. Yani bu arkadaşların, bu oyuncu grubunun sahada gösterdiği performans sayesinde biraz önce sizlere izah ettiğim rekor gelirler ortada yok. Eğer biz önümüzdeki yıllara sari olarak bu harcamaları bir borç olarak kabul ediyorsak, buradan gelecek gelirleri de işte ifade ettik, anlattım yani son 4 senede bu amaçla yaptığımız performans gelişmelerine ne kadar gelir elde ettiğimizi rekor kırarak size anlattım. Bunlar buradan üretecek varlıklar gelirlerin içinde yok. Dolayısıyla bunun yani şarta bağlı yükümlülüklerin iyi anlaşılması, iyi değerlendirilmesinin gereği var. Örneğin bugün şarta bağlı yükümlülüklerin

Lük sayesinde borç olarak gördüğümüz bir oyuncunun değeri ya da ödeyeceğimiz miktarı önümüzdeki sene oyuncuyu sattığımızda artık yok. Veya bir şekilde sözleşmesini sonlandırdığımızda karşılıklı olarak yok. Yani bunun bu şekilde anlaşılarak değerlendirilmesinde fayda var.

Diyelim ki bu şarta bağlı yükümlülüklerimizi de bilanço yükümlülüklerimize ekledik. Toplam varlıklarımız hala toplam yükümlülüklerimizden de üzerindedir. Ayrıca bu varlıklara Riva'dan bilanço dışı değer olan, yani aynı seviyede bilanço dışı, yani bu şeyler, bu yükümlülükler bilanço dışıdır. Aynı şekilde Riva'dan gelecek olan da bir bilanço dışı gelirimiz var. 177 milyon euro, yani TSKB'nin yaptığı rapora göre. Yani 9.4 milyar TL bir gelirimiz var. Bu da dahil edilmemiştir. Yani basit bir mantıkla baktığımız zaman, eğer bilanço dışı olan varlıkları, borçları, yükümlülükleri ilave ettiğimiz zaman bilanço dışı olan gelirleri de, sadece Riva'dan gelecek geliri değil, muhtemel bu futbolcuların oluşturacağı faydaları da dikkate alarak bir tarafa eklemek lazım. Burada şarta bağlı konsolide yükümlülüklerin varlıkları oranını görüyorsunuz. Çok önemli. Düşüş çok net bir şekilde ortadadır. Diğer çok önemli bir tablomuz var. O diğer tabloda da bu şarta bağlı dahil yükümlülüklerin hasılata oranını da görüyoruz. Yine aynı şekilde olumlu anlamda bir düşüş olduğunu da görüyorsunuz. Yani son baktığınız zaman şarta bağlı, daha doğrusu yükümlülüklerimizi, 2 senelik hasılatımızı, 2 seneye varmayan hasılatımızla ödememiz de son derece mümkün. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. O da şimdi burada bu konuları anlatılırken, çünkü divan toplantılarımızda veya genelde özellikle finans eğitimi almış arkadaşlar, finansçı arkadaşlar anlatırken şu hususa belki dikkat edilmesinde fayda var. En azından sizin net olarak bilgilenmeniz için. Bu şarta bağlı yükümlülüklerin ne olduğu net olarak izah edilmeli. Şarta bağlı yükümlülüklerin asıl, çünkü bizim diyelim ki 2025-26 dönemindeki yükümlülüklerimiz zaten size gösterdiğimiz tablonun içinde var. Biz onu borç olarak kaydetmişiz, ödemişiz. Ama dediğim gibi 2027-28 ileride yıllara sarıyor olan şarta bağlı yükümlülüklerin ne olduğu net olarak anlatılmasının gereği olduğunu düşünüyorum. Konsolide öz kaynaklarımız biraz önce de ifade ettiğim gibi 15.6 milyar lira, yani 294 milyon euroya ulaşmıştır. Pozitif anlamda büyümeye devam eden konsolide öz kaynağımız bize doğru bir yolda ilerlemeye devam ettiğimizin göstergesidir. Bu pozitif trend sportif AŞ öz kaynaklarına da görülmektedir. Mayıs 2026 itibariyle sportif AŞ'nin öz kaynakları 17 milyar lira, yani 320 milyon euroyu da aşmıştır. Değerli hazırım, öz kaynak bir işletmenin sağlam bir finansal yapıya sahip olduğunun en önemli göstergelerinden biridir. Dolayısıyla hem konsolide hem de sportif AŞ'daki öz kaynaklarda bu pozitif trendin oluşmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli arkadaşlar, bugün sizi hayli rakama boğdum. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi, özellikle hassasiyet gösterdiğim şeffaflık konusu. İkincisi de özellikle sizlerin rakamları doğru okumasını sağlayıp yanlış yorumlara itimat etmemenizi sağlamaktır. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden önce sizlerle birkaç tablo paylaşmak istiyorum.
Özellikle son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz projelerin bir özetini göstermek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım 2022 yılına göreve talip olduğumuzdan vaat ettiğimiz projelerin çoğunu bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Zaman zaman günlük tartışmaların içerisinde nereden başladığımızı ve bugün nereye geldiğimizi unutabiliyoruz. Şimdi de gelin 2022 yılına ve bugüne birlikte bakalım. 2022 yılında göreve geldiğimizde futbol takımımız ligi 13. sırada tamamlamıştı. Futbolcu kadromuzun toplam değeri 113 milyon euro seviyesindeydi. Bugün geldiğimiz noktada 4 yıl üst üste şampiyon olmuş, 26. şampiyonluğuna ulaşmış ve kadro değeri 366 milyon euro seviyesine gelmiş bir Galatasaray var. Bu değişim tesadüf değildir. Doğru planlamanın, istikrarın ve Galatasaray'a inanan insanların ortak emeğinin sonucudur. Ama bizim için yeterli midir? Değildir. Şimdi hedefimiz 5. kez üst üste şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Türkiye'de yakaladığımız bu başarıyı Avrupa'ya da taşımaktır değerli arkadaşlar. Şimdi kısaca bir özetle konuşmamı sonlandırmak istiyorum. 2022 yılında Galatasaray Adası'nın, Kalamış'ın, Kemerburgaz'ın ve Mecidiyeköy'ün durumunu hepimiz biliyoruz. Aslantepe Vadisi ise henüz ortada yoktu. Bugün Galatasaray ise mükemmel bir halde yeniden Galatasaraylıların hizmetindedir. Kalamış tesislerimizi yeniledik. Özellikle Anadolu yakasındaki üyelerimizin kullanımımıza açık. Mecidiyeköy binamızın inşaatını tamamlayıp diğer gayrimenkul projelerimizi finanse eden bir rezidans projesine dönüştürdük. Futbol takımımız Florya'dan dünya standartlarında inşa ettiğimiz Kemerburgaz Metinoktay tesislerine taşıdık. Aslantepe Vadisi'nin temelini attık ve çalışmalarımız devam ediyor. Biz göreve geldiğimizde Galatasaray'ın en önemli problemlerinden birinin tesisleşme olduğunu söyledik. Bugün artık projeleri konuşmuyoruz. Ortaya çıkan eserleri konuşuyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Başladığımız bütün projeleri tamamlayacağız ve Galatasaray tesisleriyle de Türkiye'nin en önde gelen spor kulübü haline getireceğiz. Bir de ya mali yapımıza bakalım. 2022 yılında 73 milyon euro olan konsolide hasılatımız bugün 480 milyon euro seviyesindedir. 33 milyon euro brüt zarar eden yapılan 27 milyon euro brüt kar elde eden bir yapıya getirdik. Konsolide EBITDA'mız eksi 52 milyon eurodan artı 15 milyon euro seviyesine ulaştı. Konsolide varlıklarımız ve yükümlülüklerimiz arasındaki fark, yani öz kaynaklarımız eksi 83 milyon eurodan 294 milyon euro seviyesine ulaştı. Ve hepsinden önemlisi, Galatasaray'ı yıllardır ekonomik anlamda sınırlayan Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Değerli arkadaşlar, bu kıyaslamalar aslında 4 yıldır ne yaptığımızın özetidir. Sportif başarıyı mali başarıdan, mali başarıyı tesisleşmeden ayrı görmedik. Bir taraftan şampiyonluklar kazanırken diğer taraftan Galatasaray'ın geleceğini de inşa etmeye çalıştık. Elbette hatalarımız olmuştur. Eksiklerimiz de vardır. Daha yapacak çok işimiz olduğunu da biliyoruz. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. 2022'de devraldığımız Galatasaray ile bugünkü Galatasaray arasında çok büyük bir fark vardır. Bunu değerli arkadaşlar, yönetim kurulu olarak tek başımıza yapmadık. Bu başarıda sporcularımızın, teknik ekiplerimizin, çalışanlarımızın, sponsorlarımızın, siz üyelerimizin ve dünyanın neresinde olursa olsun Galatasaray'ın yanında duran büyük taraftarımızın da emeği vardır. Şimdi önümüzde yeni bir dönem. Aşılması gereken yeni ve tarihi bir eşik var.
Değerli arkadaşlar, bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Şimdi önümüzde yeni bir dönem, aşılması gereken yeni ve tarihi bir eşik var. Bu eşiği başarıyla geçmek için en fazla ihtiyacımız olan şey de birlik ve beraberliktir. Fikir ayrılıklarımız olabilir, eleştirilerimiz olabilir. Bunların hepsi bu camianın zenginliğidir. Ama söz konusu Galatasaray olduğunda hepimizin ortak paydası aynıdır. Galatasaray'ı daha güçlü yapmak, Galatasaray'ı daha ileriye taşımak ve bizden sonraki nesilleri aldığımızdan daha güçlü bir Galatasaray bırakmak. 4 yılda birlikte neleri başarabildiğimizi hepimiz gördük. Şimdi önümüzde çok daha büyük hedefler var. Bunun için birbirimize de ihtiyacımız var. Birbirimize güvenmeye, birbirimizi dinlemeye ve Galatasaray'ın menfaatleri söz konusu olduğunda aynı hedefe etrafında birleşmeye ihtiyacımız var. Biz bir olduğumuzda Galatasaray'ın önünde hiçbir engelin duramayacağını da biliyorum. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Galatasaray'ı Türkiye'de daha güçlü, Avrupa'da daha büyük yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim ortak sevdamız da, ortak hedefimiz de Galatasaray'dır. Değerli arkadaşlar, Mali Genel Kurulumuzda verdiğimiz her kararın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

0: Nefes kesen maçların heyecanı az burada.
1: Maçın da başlamasına artık saniyeler var.
2: Savunma ayak koydu.
3: Konuk takım pas yapmayı sürdürüyor.
4: İkinci yarı başlamak üzere.
5: Topalarda gol.
6: Beşli bir savunma hattıyla dikkat çekiyor.
3: Sıkı bir mücadele olduğunu belirtelim.
1: Bakalım karar ne çıkacak?
0: Canlı istatistik, yorum ve haberlerle futbol heyecanını doyasıya yaşayacak. Maçları seyretmeden de seyretmiş gibi olacaksınız.
4: 3 oyuncu değişikliğiyle başlıyor.
1: Çok büyük bir hata Topalarda.
2: Karşılaşmalar devam ediyor.
5: Vuruş geldi Topalarda.
0: Skorboard bu akşam 20'de Aspor'da.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
10: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
11: Türkcelli'ye bağlan hayata.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Reklam.
13: Aspor Radyo.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
15: Tarihte bugün. 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Bir reklam.
16: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
9: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
10: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
11: Türkcelli'ye bağlan hayata.
17: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
16: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Reklam.
13: Aspor Radyo.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
19: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: yaparsın.
1: Parafın katkılarıyla.
2: 1986 yılı Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecekti. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona, rakip defansın ayağından havalanan topa, İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu, hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona, topa kafasıyla değil, eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi, pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra Kupa'nın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Artık.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
8: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
9: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
10: Türkcell'leri bağlat hayata.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Reklam.
1: Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
15: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Bir reklam.
16: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Aspor Radyo'yu İzmir'de 100.2 frekansından dinleyebilirsiniz.
7: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun

günler. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yayında olacağız. Haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız ve sonrasında da stüdyo konuğumuzla birlikte bu başlıkları değerlendireceğiz. İlk olarak futbol gündemiyle başlıyoruz. Trendyol Süper Lig'de hasret bitti. Uluslar Ligi sebebiyle 3 haftalık bir ara verilmişti kulüp futboluna. Süper Lig'de 7. hafta maçlarıyla bu hasrete son verdik ve dün oynanan tek karşılaşmayla başladı. Şimdi haftanın genel görüntüsüne hep birlikte göz atalım. Hafta Rams Park'ta açıldı, biliyorsunuz ki Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk etti değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın detaylarıyla ilgili bilgilere birazdan haber bültenimizde bakacağız. Bugünün programında saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşması var. Saat 16 seansında Korendon Alanya Spor'un konuğu Erzurum Spor Futbol Kulübü olacak ve Trabzonspor'da Karadeniz Derbisi'nde deplasmanda Samsun Spor'a konuk olacak. Saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak ve cumartesinin programını bu şekilde tamamlayacağız. Pazar günü yarının programında saat 13.30'da Tümosan Konya Spor Başakşehir'i konuk edecek. Saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu Arcaçorum Futbol Kulübü olacak. Saat 19'da ise Beşiktaş kendi evinde Kocaeli Spor'u ağırlayacak ve pazar günü de bu karşılaşmayla biterken haftanın kapanışı pazartesi günü Eyüp Spor ve Göztepe arasında saat 20'de oynanacak mücadeleyle olacak ve Süper Lig'de 7. haftanın perdesini böylelikle kapatacağız. Şimdi dünün maçıyla başlayalım. Galatasaray dün evinde ligin tek namağlup takımı olan Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı Kırmızılılar son bölümünü 10 kişi tamamladığı mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmaya yüksek baskıyla başlayan ancak fırsatlardan faydalanamayan Galatasaray 45. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Kasımpaşa atağında Diarra'yı düşüren Lucas Torreira var incelemesi sonra

0: Ardından basın toplantılarını dinleyeceğiz. Şimdi Okan Buruk cezası sebebiyle kenarda değildi. Maç sonunda da açıklamaları yardımcısı İrfan Saraloğlu yaptı. Kasımpaşa'da ise teknik direktör Emre Belezoğlu mağlubiyeti değerlendirdi.
1: Bugün güçlü bir rakiple oynadık. Namalup buraya geldiler. 4 beraberlik, 2 galibiyetle geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var, iyi kurguları var. Ancak biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var, iyi oyunlarımız var. İyi oyuncularımızı ve iyi oyunumuzu oynayarak ve kullanarak değerli bir 3 puanı aldık. Namalup takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte de lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak, bir güç katacak. Buna inanıyoruz. Mutlaka Abdülkerim topa doğru giderken orada bir şiddetli yüksek veya düşük bir itme var. O itmeyi görmesi gerekiyordu. Onun devamında kırmızı kart oldu. Kırmızı kartı biraz orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Sağlık ekibi verebilir ancak Singo ile ilgili kararı veya da ne zaman başlar bilgisini. Ama yakın zamanda dönecek. O da antrenmanlara, sert idmanlara başladı. Mutlaka süre alacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki oyuncu ismi üzerinden ben yorum yapmak durumunda değilim. Biliyorsunuz ki yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Ben bütün oyuncularımıza aynı mesafede durup onların performanslarını arttırmak için görev yapıyorum. Kendisine söyleyebilirim tabii özel şeyleri. Sizin huzurunuzda söyleyebileceğim onun performansından son derece memnunuz. Her bölgede bize ciddi destek veren bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek, santrafor oynayan, hatta milli takımda santrafor düşünülen, şans verilen bir oyuncu. Güçlü ve iyi değerde, belki finansal değeri daha yüksek onların, ama bizim de kendi sahamızda, arenamızda, kendi taraftarlarımızın önünde, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle ve oyuncularımızın karakteriyle, hem oyuncu karakteriyle hem futbolcu karakteriyle ortaya koyacağı performans sonucu belirleyecek. Ama bu umutsuz, umut var mı? Var tabii sonuna kadar.
2: Biz aslında oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda ortasında momentumun tamamen bize geçtiği, rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulmamız. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence bunun ne yazık ki cezasını çekiyoruz şu an. Sonrasında oyun hamleler yaptık kazanmak için. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti. Oyun geriye gittikçe de Galatasaray tabii ki bireysel oyuncu kalitesi 10 kişi de olsa çok çözümleyici oyunculara sahipler. Yani biz tabii ki geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. O yüzden de zaten dersimize iyi çalışmaya gayret ediyoruz ekiple beraber. Oyuncu profillerimiz geçen seneden çok daha farklı. Çok daha genç. Gelişimi açık ama hata da yapacak. Onları da tolere edecek bir düzen oluşturmak istedik. Bu senenin bence problemi değil. Uzun senelerdir gelen problemler var Türk futbolunda. Artık yani biz bu yamalı, ne yazık ki bu acı çektiğimiz süreçleri yaşamaya biraz herhalde bağışıklık gösterdi herkes. Biz de bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama bence bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. Ama 2-3 senedir bence Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti, fazlasıyla değerini kaybetti, itibarını kaybetti. Bugün gelinen noktada tabii ki adli süreçler. Herkesin masumiyet kalitesi önemlidir. Bir şey söylemem doğru olmaz. Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur. Ama ben gelinen noktada bu futbola, yani özellikle çocuk yaştan itibaren bu ülke futboluna hizmet etmiş birisi olarak üzüntü duyucu büyük bir tablo olduğunu, acı verici bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm yani.

0: Sezonun ilk yenilgisini Galatasaray karşısında alan Kasımpaşa'da oyunculardan Kerem Demirbay maç sonu açıklamalarda bulundu. Eski Galatasaraylı futbolcu sarı kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği tepki için canları sağ olsun dedi.
1: Kötü bir maç oldu bizim için sonuçta. Maçı kaybettik maalesef. Hocanın düşündüğü gibi olmadı. Sonradan oyuncuları soktu. Hani bir enerji, bir katkı versinler diye. Bugün olmadı. Tabii ki burada kolay değil. Kardeşlerim de hem benim taraf hem Galatasaray taraftarı kardeşlerimiz gerçekten çok iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum. Başka bir şey diyecek yok. Beni tanıyan, bilen, ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslakladı. Evet. Ama gerçekten hepsinden canı sağ olsun. Böyle kırgınlar demek ki. O duygusal bir dönem geçiyor şu an. Hepsinden özür dilerim. Şöyle bir durum. Ben yanlış anlaşıldım. Ben bunu sadece mani maddevi konusunu ifade etmek istedim ama bazen Almanca düşündüğüm zaman hani Türkçe'ye çeviriyorum. Bazı yanlış, hani yanlış dinamikler aldı. Bazen hayat, futbol böyle, magazin işi de böyle. Bazı istediği yere çekiyorlar ama ben kesinlikle o dinamikleri söylemek istemedim.
0: Spor ekranlarında 90+1 programı vardı dünkü karşılaşmanın ardından ve Mustafa Çulcu Galatasaray Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
2: Davinson Sanchez'in sarı kart gördüğü pozisyon, bunu iki açıdan değerlendirelim. Burada da bir farklı durum gelişebilir miydi? Davinson'u oradan çıkartsak hani bu sarı kart doğru mu yoksa kırmızı kart olabilir mi bu pozisyonda?
3: Pilottan gelelim, bir kere faul.
2: Evet.
3: Pilota gelirsek orada duralım. Evet, buradan gelelim şimdi, devam.
2: Torreira'dan sıyrılıyor.
3: Devam edeyim de bir tarif edeyim. Siz de tarifte dur. Şimdi diyor ki son dönemlerde bariz gol şansı kriterlerine bakarken hücumcu ve savunmacı sayısına da bakacaksınız diyor.
2: Evet.
3: Bu kriteri de koydu. Şimdi hücumcular daha fazla değil mi?
2: Evet.
3: Oradan Davinson Sanchez'in faulünü tamam. Torreira'yı alırsan
4: kırmızı kart olur.
3: O zaman bariz gol şansının bütün kriterlerine oturmuş olur. Torreira'nın orada olması, topun kaleye yaklaşık 50 metre mesafede olması, Torreira'nın yetişebilirliği, arkadaki Barış'ın uzak kalmasına rağmen onun da yetişebilirliğini düşünmek zorundayız. Tam oturmuyor bariz gol şansı kriterleri. Bir tanesi oturmadığı zaman kırmızı çıkmıyor. Bu öyle bir pozisyon. Kaleye yakın olsa o zaman farklı bir yoruma girebiliriz. Mesafe de burada çok önemli. 45-50 metrelik bir mesafe.
2: 50 metre aşağı yukarı mesafe.
3: Gidene
2: var.
3: Kadar yağmur var, kar var, dolu şey var, neler yani, var neler.
2: O oyuncuyu oradan çıkar derler değil mi hocam?
3: Şimdi Torreira'yı al, yok olsun.
2: Torreira'yı mı?
3: Bak Torreira ikinci bir oyuncu. Davinson'u yapan zaten kırmızıdan Davinson gidiyor.
2: Evet.
3: Bu hareketi yaptığında Davinson'u al oradan, zaten gidiyorsun gümbür gümbür. O zaman başka. Ama Torreira'nın yakın olması orada işi değiştiriyor. O yüzden hakemin kararına saygılıyız. Sarı kartına. VAR'ın da girmemesinin doğru olduğunu, hakemin kararına destek verdiği konusunda da ona da saygılıyız.
2: Sanchez Mendes mücadelesi.
3: Burada sarı çıktı.
2: Burada çıkmadı hocam.
4: Çıkmadı.
2: Mendes'in sarısı
3: çıkmadı
2: var.
3: Hadi bakalım. Eli gitti gibi geldi bana da, sarı yok çıktı hocam. Zannettim. Bu sarı kart bu. İkinci sarıdan ihraç oldu. Sarısı yok muydu bu dakikaya kadar?
2: İşte o ilki dedik ya, hani bu nasıl sarı dediğimiz sarısı olan Mendes bu. VAR girer mi buna?
3: Hayır.
2: Girmez.
3: Hakem yorumu yok dedi.
4: Peki ikinci sarı gösterdiğinde VAR çağırıp kontrol ettirecek mi?
3: Yok, buna girmez. Yok. Bu hakemin kararı. Bu faulü vermiş. Bakar mısın? Ayaklar yukarıda. Tabanıyla girmiş. Geç kalmış.
2: Kart yok diyorsun.
3: Galatasaraylı oyuncu erken oynamış. Sen geç kalmışsın. Onun ayağına çarpmışsın.
4: Ve gergin ayak hocam.
3: Ya gergin de havada ya.
4: Tamam,
3: aşağıda olsa
4: tamam.
3: Farklı şeyler
4: bak,
3: olur.
4: Bak hocam.
3: İkinci sarı olur burada. Sarısı vardı. İkinci sarıdan ihraç olur burada.
2: O tartışılan, daha doğrusu tartışılandan çok Galatasaray'ın bir kişi eksik kaldığı maçın kritik pozisyonlarından biri.
3: Burada
2: Halil Umut ve Meler sarı verdi. VAR'dan uyarı geldi, izledi ve kırmızıya döndü.
3: Benedik elini
2: offside
3: görelim.
2: Yok zaten.
3: Bak şimdi Benedik'in elini görelim. Abdülkerim'e değil mi? O da
2: yalnız
3: kolay bırakıyor.
2: Levent abi, senin söylediğin gibi ya. Vur gitsin.
3: Al şimdi oradan Torreira'yı, devam bir temaslasın. Al Torreira'yı, gidiyor değil mi?
2: Evet.
3: Barış bak mesela çok geride, kademede gibi değil Barış. Evet.
4: Çok yakın olsa
2: o zaman çaprazda ve bir
3: geride.
2: Hem 4 metre geride hem de bir 10 metre kadar çaprazda.
3: Al şimdi Torreira'yı oradan, o sorunun cevabı. Barış gol şansı.
2: İkisi arasındaki farklı olay aslında sağlamasını yapıyor.
3: Aynen. Torreira öbür tarafta çok yakın. Bir de kaleye mesafe çok uzak.
4: Hocam bu gol olmaz.
2: Bunu hiçbir bir şey söyleyeceğim. Halil Umut Meler verir mi direkt?
3: Bir FIFA hakemi, bir elit kategori hakemi bunu çat diye görmeli.
2: Onu deklanşöre
3: basıyorsun ya. Bak, şu pozisyon önü
2: kesinlikle
3: de açık görüyor musun?
2: Bu çok
3: musun
2: zor abi bir pozisyon değil.
3: Zor değil. Katılıyorum size %100. Asla zor pozisyon. Çat diye kırmızıyı çıkarmalı. Ben yardımcıdan buradan medet umuyorsam özgüvenimi yitirdim.
2: Ben de ona takıldım.
3: Ya da
2: biraz
3: kaçak dövüşüyorum.
5: Koştu oraya.
2: Çok Levent abi, dikkat et. Doğru bir şey söylüyorsun. Önü açık. Görüyor pozisyonu.
5: Derinliği
3: üstelik
5: var ya.
3: Üstelik şeyi de görüyor. Barış'ın ne kadar geride olduğunu da görüyor.
2: Görüyor. Hepsini Halil Umut görüyor. Meler
3: şu anlattığınız adımlar onun için son derece seviyesiz, gereksiz adımlar. Halil Umut Meler için söylüyorum. Burada kendini çözeceksin, vereceksin.
2: Onun seviyesine uygun
3: onun
2: değil.
3: Onun seviyesine, ya diğer hakemler için de geçerli. Bu çok açık bir pozisyon.
2: Kendi verebileceği bir şeymiş karar.
3: Burada dikkat edersen maçın akışı içerisinde de basit kritik gibi gözüken hep eli kulağında, hep evet, eli kulağında. Ya yapma. Burada VAR müdahalesi yemesi hakemin puanını düşürür.
2: Ama karar nihayetinde
3: karar nihayetinde
2: doğru,
3: kırmızı kart ve VAR müdahalesi kart doğru. Kart kırmızı. Çünkü çok net bu. Siyah ve beyaz kadar farklı olduğu için VAR'da müdahale tamam etti.
0: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci sınavına Barcelona karşısında çıkacak. Salı günü oynanacak mücadele öncesinde Barcelona forması giyen yıldız futbolculardan Rafinha bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
6: Barcelona Rafinha konusunda risk almıyor. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. Hetafe müsabakası öncesi konuşan Alman teknik adam, sağlık kontrollerinde sorun tespit edildi. Rafinha'nın sakatlığı aslında ciddi bir sakatlık değil ama temkinli davranmamızı gerektiriyor. Geçen sezon aynı bölgede birkaç kez tekrarlayan sakatlıklar geçirdi. Bu yüzden Hetafe ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek, dedi. Ülkesi Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 yendiği hazırlık maçında penaltıdan gol atan Rafinha, ilk yarının sonunda sağ arka uyluğunda sorun yaşamış ve ikinci yarıda görev yapmamıştı. Barcelona'da başarılı bir sezon geçiren Rafinha 8 maçta ilk 11'de oynadı ve 14 gol 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci maçı 13 Ekim Salı günü oynanacak. Katalan ekibi Devler Ligi'ndeki ilk maçta Feyenoord'u 5-1 mağlup ederken Galatasaray ise Sporting Lisbon'a deplasmanda 3-1 kaybetmişti.
0: Beşiktaş gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde bir seçim süreci vardı. Başkan Serdal Dalı tek aday olarak girmişti ve üçüncü kez yeniden yeni yönetim listesiyle başkanlık koltuğuna oturmuştu. Serdal Dalı geçtiğimiz günlerde bir de sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın gündemi, Türk futbol gündemi ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.
7: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Takıma güvendiğini belirten Adalı, şampiyonluk ihtimallerinin yüksek olduğunu belirterek hakem hatalarının liderliğe yükselmelerini engellediğini söyledi. Adalı, "Bu sene takımımız iyi. Her şey sahada olduğu sürece şampiyon olma ihtimalimiz elbette yüksek. Rakiplerimizle farkı sahadaki oyunda kapatmaya başladık. Alanyaspor ve Ahmetspor maçlarında hakem hataları bizim lider olmamızı engelledi. Bu maçlardan biri berabere bile bitse milli araya lider girmiştik," dedi. Geçen sezon yaşanan puan kayıplarına dikkat çeken Beşiktaş Başkanı, geçen sene de takım iyiydi. Ancak yine Kasım'da havlu atmamızın en büyük nedeni geçmişte olduğu gibi operasyonlardı. "O zaman da söyledim, 15 puan hakemler yüzünden gitti," ifadesini kullandı. Serdal Adalı, federasyon ve MHK yönetiminin güven veren isimlerden oluşması gerektiğini kaydederek

0: herkesin içine sinecek, düzgün bir federasyon ve MHK gelirse bu işleri 6 ayda tamamen çözer. Anthony Taylor, MHK'nin başına geçebilir. Geçebilecek en uygun kişi o gibi gözüküyor. Bizim için isimler önemli değil. Tek istediğimiz adil bir yönetimin kurulması şeklinde konuştu. Takımına güvendiğini vurgulayan Adalı, saha içinde futbolumuza karışmasınlar. Biz iddialı bir takımız. Kadroyu her noktada güçlendirdik. Milli aradan sonra Miretti ve Poku'yu izleyin. İkisi de çok iyi potansiyele sahip, dedi.
1: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe bugün sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler saat 19'da Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
2: Fenerbahçe Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında dönüyor. Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Sarı Lacivertliler, zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Fenerbahçe bu sezon 6 karşılaşmada topladığı 10 puanla haftaya 6. sırada girdi. Sarı Lacivertliler'de sakatlığı devam eden Mert Müldür dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara dönebilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde 32 yaşındaki oyuncu uzun bir aradan sonra forma

0: Bu sezon evinde oynadığı iki maçta da gol atamayan ve puan alamayan Çaykur Rizespor'sa şanssızlığını Fenerbahçe karşısında kırmak istiyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Çaykur Didis tadında oynanacak Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.
1: Çaykur Rizespor forması giyen Emre Can Bulut bugün oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye karşı enerjimizi göstereceğiz dedi.
2: 6 haftayı umduğumuz gibi başlayıp geçiremedik. İç sahada dediğiniz gibi bir başarı yakalayamadık. Ama bunu düzeltip inşallah daha güzel bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Her maça kazanmak için çıkan bir takımız biz. Kazanmak için de her şeyi yapacak olan da bir takımız. Umarım Fenerbahçe maçında da bugün itibaren başlayacağız zaten çalışmaya. Hazırlanmaya başlayacağız maça. Elimizden geleni yapacağız. Kazanırsak çok iyi olur bizim için. Taraftarımıza mutlu ederiz. İsa'da da çok güzel bir maçla beraber galibiyetle yükselişe geçeriz. Kolay maç yok. Özellikle bizim ligimizde hiç kolay bir maç yok. Hiç ummadığınız bir anda kazanabiliyorsunuz. Hiç ummadığınız bir anda kaybedebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi biz kazanmak için çıkacağız. Ve iç sahadayız. Ne kadar kötü başlamış olsak da bu sene onlara enerjimizi göstereceğiz. Geçen sene çok güzel bitirdik ligi. Yani kendimiz açısından. Bu sene daha da yukarı çekmek istiyoruz onu. Hedeflerimiz bu yönde yani. İçeride de kazanmaya başlarsak Fenerbahçe maçıyla beraber onları da mutlu edeceğimizi düşünüyorum.
1: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Karadeniz derbisi oynanacak. Trabzonspor Samsunspor'a konuk olacak.
0: Süper Lig'in 7. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. İlk 6 haftada topladığı 10 puanla milli araya 7. sırada giren Trabzonspor, Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli araya giren Bordo Mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor. Thomas Reis'in eski takımına rakip olacağı maçta Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederse bu sezon ilk kez ard arda 2 maç kazanacak. Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Bordo Mavili ekip dış sahada ise 153 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Dış sahada sadece Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetleri 2-1, Tümosan Konyaspor'a da 1-0 kaybetti. Deplasmanda son galibiyet.

0: Galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla alan Bordo Mavililer, 9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan bu maçtan sonra dış sahada galip gelemedi. Trabzonspor'da Malinovski, Umut Nayır, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onur Alp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Volcarelli ise sakatlığını atlattı. 3 sarı kartı bulunan Chibuke Vivu oynaması ve kart görmesi halinde Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek. Samsunspor'da Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç almayı hedefleyecek. 6 haftada birer galibiyet ve beraberlikle 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı beyazlı takım alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İki takım bu maçla birlikte 57. kez karşılaşacak. Geride kalan 56 maçın 31'ini Trabzonspor, 13'ünü Samsunspor kazandı, 12 müsabaka berabere bitti. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak Samsunspor Trabzonspor müsabakası saat 16'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
1: Evet değerli izleyenler, saat 16'da Karadeniz derbisi oynanacak ve kameralarımızı derbi atmosferine çevirelim. Samsun'a gideceğiz. Orada ekip arkadaşımız Mahmut Erdoğan ve Yunus Emresel bizleri bekliyor. Samsunspor Trabzonspor karşılaşması öncesi son değerlendirmeleri kendilerinden alacağız. Söz Mahmut Erdoğan'da.
2: İyi yayınlar diyelim. Karadeniz derbisi güneşli, güzel bir Karadeniz gününde gerçekleşeceğini belirtelim. Yunus Emresel de ayağının tozuyla Trabzon'dan geldi. Hem Samsun'u hem Trabzonspor'u konuşacağız birlikte. Ancak tabii ayağının tozuyla geldiği için Yunus Emre, önce Trabzonspor'dan başlayalım. Yeni hocayla iyi de bir gidiş olmuştu milli ara öncesinde. O milli ara nasıl değerlendirdi Trabzonspor? Sen bugünkü karşılaşma öncesinde neler görüyorsun?
3: Aslında öncelikle hoş bulduk Mahmut abi. Teşekkür ediyorum. Aslında Thomas Rice'in çok alışık olduğu bir yerdeyiz. Bakalım taraftarların reaksiyonu ne olacak? Onun Samsunspor'a karşı reaksiyonu ne olacak? Çünkü Türkiye'ye ilk adım attığı kulüp ve dolayısıyla bir duygusal bağı var Samsunspor'la. Hem geçmişte yaptığı açıklamalar hem burada başardıklarıyla oldukça damga vuran bir isim olmuşlar. Trabzonspor'un onu teknik adam olarak seçmesinin nedeni de Samsunspor'da başardıklarıydı. Evet, gelmeden önce Ludogorets'te de çok istikrarlı bir durumu vardı ama daha çok Samsunspor'da bu ligde yaptıklarıyla Trabzonspor'unu bir teknik adam olarak tercih etti. Thomas Reis gerçekten Galatasaray maçıyla bir teknik adam nasıl lige başlamak ister dersen ancak bu böyle bir galibiyetle başlamak isterdi. Ve o kadar değerli bir karşılaşmayla maça başladı. Trabzonspor kariyerine başladı. Samsunspor deplasmanında Trabzonspor'da çok önemli eksikler yok. Bir Malinovski'nin uzun süreli bir sakatlığı var. Okay Yokuşlu zaten çok uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Yine Onur Alp Çevik bu karşılaşmada forma giymeyecek. Arseni Batagov da sakatlığı geçmiş olmasına rağmen fiziksel olarak henüz hazır olmadığı için bu maç kadrosuna alınmadı. Ama Volcarelli yaklaşık 4 ay 141 gün sonra bugün ilk kez bir resmi maç kadrosunda, belki ilk 11'de değil ama maçın gidişatına göre süre almasını bekliyoruz. Frankelinho'cu son 2 antrenmanda sakatlığı nedeniyle tedbir amaçlı olarak kısmi olarak dinlendirildi ama bugün oynamasına engel bir durum yok. Milli takımdan da oldukça formda döndü. Yine Aral Şimşir milli takımda gol atarak döndü. Bazı oyuncular milli takımda forma şansı buldu. Bazıları hiç o şansı yakalayamadı. Ama genel olarak oldukça moralli bir Trabzonspor var Samsunspor deplasmanında ve o deplasmanda kazanamama kabusunu bir son vermek için buraya geliyor. Yine Trabzonspor cephesinde muhtemel 11 olarak baktığımızda da şöyle bir kadro bekliyoruz. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Wagner Pina, stoper ikilisi Vivu Savic ikilisinden olacak. Sol bek pozisyonunda Mustafa'yı bekliyoruz. Orta sahada Melih Kabasakal, Fabinho ikilisi. Sağ tarafta Salah. Ofansif orta sahada Ernest Muçi. Solda Saviola'yı. En uç noktada da Ju'yu beklediğimizi söyleyelim ama Frankelinho Ju olur da dinlendirilirse, yani iki idmana çıkmadığı için yine Paolo'nu açıyor. Bu maçı 11'de başlayacak Mahmut Bey.
2: Evet. Şimdi biraz da Samsunspor'dan bahsedelim. Tabii Samsunspor lige her ne kadar iyi başlayamamış olsa da aslında bir önceki sezondan Avrupa'da gösterdiği başarı ve ligde gösterdiği başarıyla birlikte birçok oyuncusuna transfer teklifi geldi. Yaklaşık 35 milyon euroya yakın bir gelir elde etti Samsunspor bu transferlerden. Ardından yeni gelen oyuncuların uyum süreciyle ilgili yaşanan problemlerin çözülmesi açısından milli ara son derece aslında faydalı oldu. Sezon başında sakatlıkları olan yaklaşık 7 oyuncu milli aradan dolayı da artık takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli arada Samsunspor 19 takımıyla bir hazırlık maçı da yaptı. yaptı. Hazırlık maçı

0: maçıyla da değerlendirdi. Tabii iki takım açısından da olmazsa olmaz kriterlerin olduğu bir karşılaşma. Hem Samspor hem Trabzonspor mutlak 3 puanla bu karşılaşmaya çıkacaklar. Milli arayı iyi değerlendiren iki takım için saat 16'da zorlu bir karşılaşma olacak. Ancak istatistikleri az önce haberde de vermiştik. Şunu da belirtelim. Her iki takım için hem Yunus Emre ile bu konuyu da değerlendirelim. Trabzonspor deplasmanda bu sezon henüz bir galibiyeti yok. Samspor'un da kendi sahasında bir galibiyeti yok. Hem Halef Selef teknik direktörler var, hem de sezona iyi başlayıp belki iyi getiremeyen, devamında inişler çıkışlar olan, sezona iyi başlamayıp iyi getirmek isteyen Samspor. Karadeniz takımları için önemli bir müsabaka. Taraftarlar açısından da Samspor son idmanlarının taraftarı açtı. Taraftarlar idmana geldi. Teknik ekiple, futbolcularla bir kaynaşma uyumu da oldu. Tüm bunları değerlendirdiğimizde bu istatistikler doğrultusunda sen nasıl baş bekliyorsun?
1: Aslında Samsunspor kadro noktasında çok sıkıntılı bir kadro değil ama savunma zafiyeti olan bir kadroya sahip. Trabzonspor'da tam aksine hücum becerileri oldukça yüksek olan bir takım. Onu Galatasaray maçında da çok fazlasıyla gördük. Eğer Trabzonspor'un hücum oyuncularına pozisyon bulabilecek alanlar açarsanız bunları değerlendirme, golle sonuçlandırma oranı çok yüksek Trabzonspor'un. Muhammed Salah çok formda. Milli takım arasında, evet, milli takımla ilgili bazı sorunlar yaşadı ama Trabzon'da olmaktan, Trabzonspor'da olmaktan çok fazlasıyla mutlu. Yine Frank Elinyocu milli arada, milli maçta 2 gol atarak Trabzon'a geliyor. Ernest Muçin'in biraz gol noktasında sorunlar yaşadığını görüyoruz ama bir tarafta Saviola Aral rekabeti yaşanıyor yine kanat noktasında. Dolayısıyla Trabzonspor bu hücum hattındaki üretkenliği Samsunspor noktası baskı kurma noktasında kullanacaktır. Eğer golle başlayan bir maç olursa, yani ilk 15-20 dakikasında gol getiren bir karşılaşma olursa, Trabzonspor bunu daha da baskıya dönüştürüp belki taraftarın da Samsunspor aleyhine reaksiyona dönüşecek bir duruma sebebiyet verebilir. Çünkü böyle bir durum da Samsunspor için bekliyor sanırım abi.
0: Hüseyin'e teşekkür ediyoruz. İlerleyen bültenlerde hem kadrolarla hem de iki takımla ilgili tekrar birlikte olacağız. Saatler 16'yı gösterdiğinde hemen arkamızda bulunan Samspor 19 Mayıs Stadyumunda Karadeniz Derbisi'nde Samspor Trabzonspor'u ağırlayacak diyelim. Şimdiki sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
2: Mahmut Erdoğan ve Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Saatler 16'yı gösterdiğinde Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ve Trabzonspor Karadeniz Derbisi'nde kozlarını paylaşacak değerli izleyenler. Evet, yaşasın hafta sonuna şimdi bir diğer bağlantımızla devam ediyoruz. A Spor yorumcusu Haldun Domaç bizlerle birlikte tüm gündem maddelerini Haldun Domaç'la değerlendireceğiz. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum Rezan.
2: Teşekkür ediyoruz. İlk olarak dünle başlayalım. Uluslar Ligi'nden sonra kulüp futbolu hasreti bitti. Süper Lig'de 7. hafta başladı Galatasaray Kasımpaşa maçıyla. Enteresan bir maç oldu. Galatasaray'da önemli eksikler vardı. Her ne kadar son bölümde oyuna girse de Osimhen'i seyrettik. Torreira kırmızı kart gördü. Ligin tek namağlup takımı ilk yenilgisini aldı Galatasaray deplasmanında. Galatasaray 3-1 kazandı ama bu skor oyunu ne kadar yansıtıyor? Bununla konuşarak başlayalım.
3: Başlayalım ama ben önce şeyden başlayayım. Şu anda bulunduğum yerden başlayayım. Ben Yenikapı'dayım. Giresun Expo 2026 fuarındayım. Onun önünden size sesleniyorum. Gerçekten önemli bir organizasyon. Ticaretle, sanayiyle, kültürle, sanatla, turizmiyle Giresun'un biraz tanıtımı burada gerçekleşiyor. Bombalastayla buradayım. Önce onu söylemek istedim. Yani neden böyle Expo yazısı var, arkamda olabilir? Sebebi bu. Ondan kaynaklı. Ve herkesi de buraya bekliyoruz. Yenikapı etkinlik alanına, Mimar Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'ne bekliyorum. Önce onu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray, yani özlemimiz bitti. Lig başladı. Galatasaray Kasımpaşa maçı da gerçekten hikayesi bol olan bir karşılaşma oldu. Onu özellikle söyleyeyim. Hikayesi boldan kastımız nedir? İçinde kırmızı kart var. İçinde kırmızı kartlar var. Onun dışında goller var. Pek çok şeyin olduğu bir maç izledik. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi istersen şöyle başlayayım. İkiye ayırdım ben maçı. Bir olumlu tarafları var, bir olumsuz tarafları var. Önce olumsuz tarafından başlayayım ki olumluları daha güzel anlatalım. İlkay Gündoğan'ın maç sonunda yaptığı açıklama pek tabii ki Galatasaraylıları mutlu etmemiştir. Hazır mısın Barcelona maçına diye sordular. O da oynamıyorum ki neden hazırlı olayım? Hazır olayım gibi bir cümle söyledi. Bu pek sempatik bir durum değil. Benzer bir şekilde Kaan Ayhan'ın Şalay'ın olmadığı

0: ortamda Barış Alper'e formayı kaptırması da artık demek ki Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan'ın çok da düşünülmediğini gösteriyor. Devre arası anlaşılan bu iki oyuncuyla ilgili bir karar aşaması var. Onu bir kenara yazalım. Şimdi olumlu tarafına doğru dönelim isterseniz. Yani 1-0'dan sonra 1-1, 1-1'den sonra işte 10 kişi kalan bir Galatasaray'ın son 35 dakikada gerçekten o 10 kişi oynadığını anlatmayan bir görüntüsünü izledik. Anlatmadı. Yani sanki Galatasaray 11'e 11, hatta biraz daha fazlaymış gibi oynadı. Onu da özellikle söylememiz lazım. Bu manada baktığımızda tabii bazı oyuncuları da öne çıkarmamız gerekiyor. Az önce söylediğim sağ bek oynayan Barış Alper Yılmaz'ın müthiş performansını bir yere yazmamız gerekiyor. Yani golü attığı için değil, gerçekten de enerjisini sahaya yansıttı. Galatasaray taraftarıyla arasında bir kırıklık vardı. O kırıklık da ortadan kalkmış oldu artık. Galatasaray taraftarıyla barış maçıydı diyebilirim. Barış'ın barış maçıydı, öyle söyleyelim. Gerçekten hayat verdi Galatasaray'a, onu söyleyelim. Tabii ki asıl oyuncular dediğimiz asıl çocuklar oyuna girdikten sonra da Lemina'nın, Osimhen'in oyuna katkısının ne kadar büyük olduğunu gördük. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu maç bana göre Galatasaray için 3 puandan daha fazla şeyler ifade ediyor. Yani Osimhen'in dönüşü, Lemina'nın dönüşü, skora katkıları, bütün bunlara baktığımda 3 puandan daha fazla anlam ifade eden bir maçı izledik. Barcelona maçı öncesi şöyle düşünelim. Tersine bir skor Barcelona maçı öncesi ciddi manada Galatasaray'ı hırpalayabilirdi. Ama bunun tam tersine bir gelişme oldu. Yani 10 kişiyle maç kazanmak, üstelik de namağlup, ligin tek namağlup takımını yenmek bir anlamda Galatasaray'ın Barcelona maçı öncesinde morali oldu. Şunu söyleyelim, biz genelde şöyle bakarız, milli takımdan dönüşlerde genelde takımın bütünlüğünün bozulması açısından baktığımızda sıkıntılar yaşanabilir diye düşünüyorduk. Ama Galatasaray hani oyunun bütün bölümlerini sıkıntı yaşamadan oynadı. Onu vurgulamamız lazım. Dolayısıyla özellikle son 35 dakikayı da çok farklı bir yere getirmiş olduğumuzu söyleyebilirim. Yani genel anlamda baktığımızda Galatasaray moralli bir şekilde Barcelona maçına hazırlandı diyebiliriz bu maçla ilgili olarak. Tabii Okan Buruk'un hamlelerini de savunmadan adam eksiltip hücuma 10 kişiyle oynarken bile maçı kazanma isteğinin ortaya konması da bir başka önemli avantaj diye söyleyebilirim. Genel olarak maçı böyle özetlemem gerekiyor.
1: Tabii milli ara dönüşü lige 3 puanla başlamak ve Barcelona maçından önce böyle bir galibiyet almak önemliydi. Şimdi biraz da kafalar oraya yorulacak elbette. Barcelona'da da Rafinha'nın sakatlığı tabii bizim cephemizden önemli bir oyuncunun eksik olması adına kritikti. Önemli bir eksik olacak Barcelona için, bizim için de belki bir avantaj olabilir. Öte yandan Osimhen'in az da olsa süre bulmuş olması, onun biraz maç ritmi kazanması adına da önemliydi. Barcelona karşısında nasıl bir Galatasaray göreceğiz?
0: Şimdi Galatasaray'ın gerçekten şöyle söyleyeyim, tabii Rafinha çok önemli bir oyuncu. Yani bunu kalkıp ben burada ya Rafinha yoksa başkaları var diyecek durumda değilim. Yani sezon performansı, başlangıç performansı da olağanüstüydü. Dolayısıyla önemli. Ancak şunu da vurgulamak lazım. Yani Galatasaray'daki Osimhen'in eksikliğiyle Barcelona'daki Rafinha'nın eksikliğini aynı yere koyamıyorum yine. Hı hı. Neden? Çünkü hani şöyle söylüyorum, ben zaman zaman bunu söylüyorum, haksızlık yapmıyorum. Yani haksız rekabet yapıyor bu manada Osimhen. Yani oynadığı zaman çok farklı şeyler. Yani oyunun son bölümünde oyuna giriyor. Golün hazırlayıcısı oluyor. Keza aynı şekilde Lemina için de benzer cümleleri kullanmam gerekiyor. Yani sonuç itibariyle şu galibiyet, 10 kişiyle alınmış olması, işte 1-1'den gelip maçın kazanılmış olması, bunlar Galatasaray için çok büyük moral. Ama karşısında gerçekten de çok formda bir Barcelona olduğu gerçeğini de vurgulamamız lazım. Şunu da vurgulayacağız. Yani Galatasaray her zaman Şampiyonlar Ligi'nde bu tür takımlara karşı başarılar elde etmesiyle önemli. Geçen seneyi hemen hatırlayalım. Geçen sene Juventus maçı, Liverpool maçlarını unutmamamız gerekiyor. Onun için de yeni bir başarı, yeni bir hikaye yazması için yazmaması için hiçbir neden yok benim bakış açımla. Tabii ki zor bir maç. Tabii ki kağıt üzerinde Avrupa'nın nereye giderseniz gidin, neresine giderseniz gidin, üstelik Sporting yenilgisine uğramış bir Galatasaray için karşılaştırma yapıldığında mutlaka Barcelona'yı öne yazacaklar. Ama Galatasaray da kendi evinde her zaman farklı işler yapıyor. Dünkü maçta da Galatasaray'ın kazanmasındaki itici faktörlerden birinin taraftar olduğunu vurgulamam lazım.
1: Evet, şimdi bugüne dönelim. Tabii bugün de önemli maçlar var. Saat 16'da derbimiz var. Samsun Spor, Trabzonspor derbisi. Sonrasında Fenerbahçe 19'da Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Önce derbiyi konuşarak başlayalım. Thomas Reis eski takımına karşı hoca olarak rakip olacak. Ve milli araya girmeden önce ilk maçında bir Galatasaray galibiyeti aldı ki çok şaşalı bir galibiyetti. 4-0'lık bir galibiyet. Nasıl bir derbi bekliyorsunuz bugün 16'da?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim Rezar, futbolun bugün kalbi biraz Karadeniz'de atacak, öyle söylememiz lazım. Yani hem Samsun-Trabzon maçı hem Çaykur-Rize-Fenerbahçe maçları yani kalbin biraz futbolun kalbinin orada atacağını gösteren faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Trabzonspor çok ciddi bir moral kazandı Galatasaray maçında. Ama bak hep söylüyorum yani Trabzonsporlu taraftarlar zaman zaman Giresun'da, Trabzon'da beni çevirip soruyorlar işte bak çok iyi durumdayız, çok iyi yere geldik diye. Aslında maçları farklı hikayeleri olduğu için farklı değerlendirmek lazım. Ben öyle bakıyorum. Yani her birinin farklı hikayesi var. Galatasaray o gün çok önde baskı yaparak oynadı ve arkada geniş alanlar bıraktı. O alanlarda da istenen sonucu elde edebilecek bir Trabzonspor gözlemledik. Ama şimdi bu maç öyle oynanacak bir maç değil. Ama her şeye rağmen çok önemli bir avantajı var Trabzonspor'un. Avantajı ne? Hocasının 1,5 yıl orada görev yapıp çok iyi tanıyor olması. Bu da çok önemli bir avantaj diye görüyorum. Ben o açıdan bakıyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Yine amayla devam ediyorum. Çünkü Samsun Spor da bütün eksiklerini tamamladı. Yani sakat oyuncuları döndü. İdeal 11'ine döndü. Bu da bir önemli avantaj olacak. Ama her şeye rağmen şunu söyleyelim. Hep söylediğimiz cümleyi bir kez daha tekrarlayalım. Milli ara dönüşlerinde milli takımlara çok oyuncu gönderen takımların birlikte çalışma alışkanlığını kaybetmesi gibi durumlar oluşuyor. Bu da zaman zaman beklenmedik skorların öne çıkmasına neden oluyor. O açıdan baktığımızda Samsun-Trabzon maçı da benim için böyle bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum. Tabii ki hocanın tercihleri de çok önemli ama şunu da vurgulamamız gerekiyor. Samsun Spor eğer kazanma isteğiyle öne çıkarak oynama becerisini göstermeye çalışırsa arkada gerçekten geniş alanlarda çok iş yapacak oyuncuları var. Salah gibi, Cuh gibi oyuncular var. Muçi gibi. O açıdan baktığımızda farklı noktalara yönelebiliriz.
1: Peki Karadeniz'deki bir diğer karşılaşmayla devam edelim. 19'da da Fenerbahçe'nin Rize Spor maçı var. Fenerbahçe'de milli araya girmeden önce yine görkemli bir zaferle girdi. 8-0'lık Eyüp Spor galibiyeti. Fenerbahçe bu milli arada birçok as oyuncusuyla çalışma fırsatı da buldu. Ve işte Kante, Genduzi gibi oyuncular dinlendi. Ederson takımla birlikteydi. Asensio sakatlığını atlattı. Fenerbahçe hemen hemen tam kadrosuyla birlikte Rize karşısına çıkacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Evet, şimdi çok değerli bir nokta bu. Yani evet, çok sayıda oyuncu milli takımlara da gitti ama Fenerbahçe'nin gerçekten oyun kimliğini oluşturan, oralarda etkili olan oyuncuları elinde bünyesinde tutma fırsatı da yakaladı. Yani Genduzi'nin, Kante'nin, yani böyle baktığımızda Mason Greenwood'un yani kadronun içerisinde olması, birlikte oynuyor olmaları, birlikte çalışıyor olmaları ve zaman zaman dinlenebilme fırsatları bulmaları, bunlar gerçekten çok önemli bir avantaj oldu. Tabii ki bu noktada baktığımızda belli isimlerin burada olması oyunun merkezini kullanma açısından çok avantaj ama tabii çok da diğer oyunculara da bakmak lazım. Mesela Vedat'ın bir sakatlığı oldu. Lukaku'nun milli takımdaki performansının iyi olması şimdi Vedat mı Lukaku mu sorusunu beraberinde getirdi. Yani bir anlamda şunu söyleyeyim, 8-0'lık galibiyet bence geride kaldı. Yani nasıl ki Trabzonspor'un Galatasaray galibiyetini bütün sezona yayılacak bir oyun olarak düşünmezsek, aynı şekilde Fenerbahçe'nin 8-0'lık Eyüp galibiyetini de sezonun tümüne yayılacak bir oyun olduğunu ya da sonuç olduğunu düşünmememiz gerekiyor.
1: Evet, peki yarın da Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş da Kocaeli Spor'la oynayacak. Yine ligin çarpıcı takımlarından bir tanesi. Selçuk Ünan futbolculuğu gibi teknik direktörlük kariyerini de adım adım iyi bir şekilde yukarıya doğru tırmandırıyor. Keyifli bir maç bizleri bekliyor. Orada da Beşiktaş'ın bir Ahmet yenilgisi vardı milli

0: girmeden önce. Bu milli arada Dušan Vlahović'in bir sakatlığı vardı. O dönecek. Orkun Kökçü ile ilgili hala soru işaretleri var. Ve şimdi de onlar da tabii ki Hoffenheim maçı öncesi Süper Lig'de galibiyet almak istiyor.
1: Evet, tabii şimdi şöyle söyleyeyim bir kere. Kocaelispor takımına bakalım öncelikle. Kocaelispor bu ligde şu anda yukarılara tırmanan, oralarda kalma arzusunu sahaya yansıtan bir takım kimliğinde. Ayrıca da şunu da söylemek lazım. Hem geçiş oyunlarını iyi oynayan, hem de topun arkasına 10 kişiyle toplanabilen, ikinci bölgeyle birinci bölge arasını iyi kapatan ve iki türlü savunma yapan, özellikle savunmada hem alan savunmasını hem adam savunmasını çok etkili bir şekilde yapan bir takımdan bahsediyoruz. Böyle bir takıma karşı çok organize hücum yapmanız gerekiyor ve çabukluğunuzu kullanmanız lazım. Bu manada Beşiktaş'ı bekleyen en büyük sorun bu savunmayı aşabilmek ve geride alanı çok fazla bırakmamak. İşte bu manada çok önemli bir karşılaşma olacak. Hani şöyle düşünüyorum ben, hocaya sorsaydınız acaba Kocaelispor'u rakip olarak seçer miydiniz böyle bir maçta, böyle bir haftada diye, Hoffenheim maçı öncesi pek de tercih etmezdi. Ama sonuç itibariyle gördüğümüz kadarıyla şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani fikstürlerde seçim hakkı yok. Avrupa'da oynarken de bu zorluklarla mücadele etmek zorundasınız.
0: Peki son olarak haftalardır konuştuğumuz bir konu nihayet netlik kazandı. Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Beklediğimiz bir karardı. Hatta çoğumuzun ortak görüşü geç kalınmış bir karar olarak da yorumlamıştık bunu. Vincenzo Montella sonrası nasıl bir milli takım hüviyetimiz olacak? Uluslar Ligi'nde hala iki maçımız var. Nasıl yorumlayacaksınız çok kısa bu kararı?
1: Tabii ki Rezan, ben beklediğimiz bir karar, seninle de konuşmuştuk. Montella ile aslında Dünya Kupası sonrasında bu vedalaşmanın gerçekleşmesi lazımdı. Biz kötüyü istikrar olarak tuttuk önümüzde. Şimdi tabii milli takımın önünde bir aylık bir süreç var. Bu bir aylık süreci en iyi şekilde kullanması gerekiyor. Alternatif isimler var. Bir yerli hocaya dönmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama federasyon içerisinde hem BAK Başkanı'nın tutuklu olması hem de çok önemli isimlerin istifa etmesi sonrası, ben bu krizin tamamen ortadan kalktığını, bu dalgaların artık devam etmeyeceği düşüncesinde değilim. Yani yine de bizi sıkıntılı bir sürecin beklediğini söyleyebilirim. Onu özellikle hatırlatayım. Zaten ben Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmeyeceğini düşünüyordum. Ama kader birliği yaptığı Mecnun Odyakmaz ve 5 yöneticinin istifa etmesi, buna rağmen devam ediyor olması da dikkat çekici bir gelişme tabii ki seçime kadar.
0: Hardun Domak, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Evet değerli izleyenler, Yaşasın hafta sonunda ilk bölümü yavaş yavaş tamamlıyoruz. Saat başında Caner İç Beğendiren'le birlikte ikinci bölümle karşınızdayız.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'yi bana hayata.
6: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep birlikte.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
9: İdefix. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Reklam. A Spor Radyo.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
7: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin,
8: uçarsın bu fiyatlara. AJet.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo Halkbank'ın katkılarıyla
2: tarihte bugün 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla bir reklam.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli bana hayata.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. A Spor Radyo.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli bana hayata.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
12: Umran Oto Ekspertiz.
15: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
16: ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
17: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklam. Aspor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Evet, Süper Lig'de 7. hafta başladı. Yaklaşık 3 haftalık bir süreci geride bıraktık ama daha da fazla hissettirdi, daha uzun hissettirdi. Şimdi 7. haftada önce düne gidelim. Galatasaray maçıyla başlayalım.
2: Tabii.
1: Bilmiyorum maça gittin mi ama gittim, genelde takip ediyorsun zaten evet. Statlardan. Şimdi 3-1'lik galibiyet var kağıt üzerinde. Galatasaray son 25 dakikayı 10 kişi tamamladı Torreira'nın kırmızı kartıyla. Sonrasında Osimhen kısa sürede olsa sahalara geri döndü. Barcelona maçı öncesi önemliydi. Hocanın tercihleriyle ilgili bir takım konuşulacak şeyler var. 3-1'den daha fazla konuşulacak şey var aslında. Doğru. Yani maç bittikten sonra bile o mikson ortamında İlkay Gündoğan'ın söyledikleri üzerinden yine bir tartışma konusu çıkabilir. Önce şöyle genel hatlarıyla dün basın tribünden seyrettiğin Galatasaray nasıldı? 3-1'lik skor oyunu ne kadar doğru yansıtıyor? Bunu sorarak başlayayım.
2: Ya şöyle, zaten milli ara dönüşünde bu karşılaşmanın fizik anlamda zor geçeceği belliydi. Yani sonuçta birçok oyuncu milli takımlardan döndü. Fizik olarak hangi oyuncuların hangi seviyede olduğunu kestiremiyorduk ki Osimhen 35 gün sonra sahalara tekrar geri dönüş yaptı. O da tabii ki Barcelona maçının arifesinde oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Tabii ki süre almasını bekliyorduk ama dünkü maç şayet mesela Galatasaray lehine belki çok daha erken bir sonuçla, örnek veriyorum, ilk yarıda mesela Galatasaray belki 2-0, 3-0 gibi bir skoru bulmuş olsaydı belki Osimhen hiçbir şekilde riske edilmeyecekti. Ama tabii ki maçın gidişatı itibariyle, yani böyle 64. dakika aslında Torreira'nın kırmızı kartı bir bakıma mücadelenin kırılma anı oldu ve sonrasında Galatasaray'ın genelde böyle oyundan düşmesi beklenirken, sonuçta 11'e 10 mücadele etmek çok zordur fizik olarak ama burada tabii Galatasaray'ın çok güçlü biçimde reaksiyon vermesi, Osimhen'in oyuna girmesi, Osimhen'in takımı ateşlemesi. Ya Osimhen'in öyle bir etkisi oldu ki hem takım nezdinde hem takım arkadaşları hem taraftar, ya oyuna girdiği andan itibaren takımın psikolojisini hakikaten olumlu anlamda çok yükseltiyor. Sahaya girdiği andan itibaren sanki Galatasaray eksik değilmiş gibi mücadele etti. Zaten burada en önemli durum da bu. Yani bazen teknik taktik her şey bir yana, doğaçlama da oynayabilmeniz gerekiyor ki Galatasaray bunu çok iyi başarıyor. Zaten elindeki oyuncuların, yani bireysel kalite anlamında çok üst düzey oyunculara sahip olduğu için Galatasaray uzun yıllardır bunu çok iyi beceriyor. Bu bağlamda da işte büyük takım refleksi gösterebilmekte böyle öne çıkıyor. Zaten bu gibi süreçlerde Galatasaray krizi yönetme becerisiyle ne zamanki köşeye sıkıştığınızda o köşeden çıkmayı başarabildiğiniz an bu tarz galibiyetler elde edebiliyorsunuz ki karşı tarafta belki de düne kadar ligin tek namağlup ekibi Kasımpaşa vardı. Hı hı. Onlar da 6 haftada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişlerdi. Zaten çok hani agresif bir oyun yapısı olduklarını, hızlı geçiş hücumlarını çok iyi oynayan bir takım olduğunu biliyorduk Kasımpaşa'nın. Bu bağlamda da çok zor bir sınav olacağı belliydi. Az önce de söylemiş olduğum gibi işte 3 haftalık aranın dönüşünde hem Galatasaray'ın oyun ritminin ne seviyede olacağı hem de Kasımpaşa'nın burada nasıl bir oyun ortaya koyacağını kestiremiyorduk. Evet, burada mesela Kasımpaşa tarafından baktığımızda psikolojik olarak rakibiniz 10 kişi kaldığında ister istemez bir rehavet durumu söz konusu oluyor haliyle. Çünkü üzerinizde baskı hissediyorsunuz. Bu her zaman böyledir. Yani bu futbolun yazılı olmayan kuralıdır. Rakibiniz bir kişi eksildiğinde üzerinizdeki baskı yükü her zaman artar. Her ne kadar rakibiniz sizden güçlü olsa da bu böyledir. Tabii Galatasaray'daki hem kendi evinde oynuyor olması, taraftar psikolojisiyle birlikte onun itici gücü, bu bağlamda Osimhen'in de oyuna girmesi bambaşka bir etki yarattı ve Galatasaray iyi bir galibiyet, güçlü bir reaksiyon gösterdi. Batrakov özellikle yine dünün belki de en çok öne çıkan isimlerinden bir tanesiydi ki ilk Abdülkerim'in kaydettiği gol.

0: Da tabii ki dün aslında galibiyet gollerinden birini kaydeden Barış Alper Yılmaz. Evet. Belki de bitiriciliği bu kadar çok tartışılan, işte ofansif meziyetleri bu kadar çok hatta yerden yere vurulan bir Barış Alper'in çok uzun zaman sonra, en son yanılmıyorsam 10 Kasım 2024'te sağ bek oynamış Galatasaray-Samsunspor mücadelesi. Yani o günden bu yana ki bunu Barış zaman zaman da çok dile getirir, böyle çok fazla bek oynamayı tercih eden bir oyuncu değil ama yani nerede görev verirseniz orada oynuyor. Zaten evet, maçtan sonra da basın toplantısında İrfan Hoca da bu konuyu dile getirdi. Ya Barış öyle bir görev adamı ki nereye koysanız oynuyor. Ama işte yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor futbolcusu olmanın zorluğu zaten budur. Yani siz bitiricilik yüzdeniz yavaş yavaş düşmeye başladığında ve ufak tefek yıpranmalar yaşamaya başladığınızda bunu psikolojik olarak kaldırabilmek de çok güçtür oyuncular için. Mesela Kerem Aktürkoğlu da bunu çok zaman zaman yaşıyor. Barış Alper de evet, yani bence yani mücadele anlamında çok üst düzey oyun ortaya koyuyor ama işte santrafor oynadığı maçlarda, özellikle ceza sahası içerisinde girdiği pozisyonları gole çeviremeyince haliyle taraftarlarına tabii biraz eleştirilerine, yoğun eleştirilerine maruz kalabiliyor. Dün de sağ bek başladığı bir mücadelede yani galibiyet gollerinden birini kaydetmiş olması kendisi adına da enteresan, böyle kaderin cilvesi gibi bir durum yaşandı.
1: Ya Barış Alper Yılmaz konusu Galatasaray'da böyle pozitif anlamda da negatif anlamda da yapılacak her türlü yorumun ve eleştirinin bir karşılığı gibi. Nasıl yani? İşte transfer politikasında kadro derinliği, nitelik ve nicelik anlamında yeterli seviyede olmadığını, Barış'ın hala bazen santrfor, bazen işte kanat, bazen mecbur kalındığında bek olarak kullanılmasından anlıyoruz. İşte pozitif anlamda konuşacak olursak Barış Alper Yılmaz sağlıklı olduğunda her zaman %100'ünü vermeye çalışan bir oyuncu. Nereye koyarsanız orada değerlendirilebilecek bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Yine bir yaz transfer politikası konusunda eleştirildi. Yani evet, Barış Alper Yılmaz tabii ki böyle mecburiyetler olduğunda oyuncular fedakarlık yapacaktır. Barış Alper hep bunu yapıyor ama yine biraz top yönetime gidiyor böyle konularda. Şimdi dünle ilgili konuşmak istediğim bir diğer oyuncu Batrakov. Nasıldı sence? Batrakov bir türlü Galatasaray taraftarının istediği, Galatasaray'ın alışkın olduğu 10 numara pozisyonuna adapte olabilmiş gibi görünmüyor. Zaten fizik olarak da yeterli görülmemişti ilk geldiğinde ama oyuncunun forma giydiği, yani Rusya'daki forma giydiği kulüpte belli başlı meziyetleri vardı. Henüz o çıtayı burada gösterebilmiş değil.
0: Ya şimdi Lokomotiv Moskova'nın tabii ki hem Rusya Ligi'nin standartlarıyla buranın standartları çok farklı. Çünkü Galatasaray futbolcusu olmanın ayrıca zorluğu şu: bir ofansif bir oyuncuysanız haliyle Süper Lig'de oynadığınız karşılaşmalarda rakipler sizi hep düşük blokta bekliyor. Hı hı. Yani aslında alan bulmakta epey zorluk çekiyorsunuz. Ama bence Batrakov'un en önemli avantajı şu: Yunus gibi bir partnerle oynuyor olması. Yunus çünkü genelde sağ önde oynadığı zamanda da çok fazla merkeze deplase olan bir oyuncu ki merkeze çok fazla girdiği anlarda esasında Batrakov'un da rakip savunmacılar karşısında demarke olmasını sağlıyor. Bu bağlamda bence önemli bir konfordur. Ben mesela burada bir şey eleştirisi yaptım. Bu çok yanlış anlaşıldı belki ama işte Leao ve Sané'nin, ikisi de çok değerli iki oyuncu ama birlikte oynadığı bir denklemde Batrakov gibi bir oyuncunun merkezde yalnız kalması oyuncuyu çok kötü gösterebilir. Çünkü topsuz oyunda bu iki oyuncunun da çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Mesela Leao dün karşılaşmanın 3. dakikasında sarı kart gördü.
1: Evet.
0: O sarı kartın ardından ister istemez tabii ki içgüdüsel olarak, yani sarı kart gören bir futbolcu biraz daha ayağını sakınmaya başlıyor. Hı hı. Haliyle defansif aksiyonlarda biraz daha zayıf kaldı. Yani şimdi normalde sizin artık günümüz güncel ofansif kanatlardan beklediğiniz şey sadece hücum katkısı ya da işte skor katkısından ziyade bekleri de kovalaması gerekiyor artık. Çünkü hep ekstra meziyetler talep ediliyor günümüz futbolunda birçok oyuncudan. Haliyle bu gibi durumlarda dolayısıyla Batrakov gibi bir oyuncunun da yani Yunus gibi bir partnerle oynuyor olması çok çok büyük bir konfor. Bence Batrakov yani dün imza maçlarından birine imza attı diyebiliriz. Yani dün zaten bir asist de kaydetti.
1: Evet.
0: Yani topu ayağına aldığı an hakikaten çok fark yaratıyor. Yani normalde genç oyunculardan hep böyle biraz daha topu alıp birkaç kez daha dürtmesini beklersiniz ama Batrakov'da bu olay çok yok. Topu ayağına aldığı an topu ayağından çok hızlı biçimde çıkartıyor. Yani bu, o yaşta bir oyuncuda bu kadar olgun bir oyun yapısı belki çok hani gözlemleyemeyiz belki günümüz futbolunda ama Batrakov'un sonuçta Lokomotiv Moskova'dan bir takım kaptanı olarak da gelmesi bence çok önemli bir ayrıntıydı zira bu konuda. Bence Batrakov ilerleyen haftalarda biraz daha oyun anlamında, işte Galatasaray'ın oyununa biraz daha adapte olduğunda bence eminim skor katkısı anlamında da daha verimli olacaktır. Çünkü şunu da atlamamak lazım Rezan. Yani Galatasaray'ın aslında o

0: işte o Torreira'nın yanına yazdığınız işte merkez oyuncular da sürekli değişiyor. Yani işte örnek veriyorum, Torreira'nın Lemina ile birlikte oynaması da Batrakov'un performansını etkiler. Torreira'nın Sara ile oynaması da performansını etkiler. Hı hı. Çünkü Sara ile oynadığı zaman belki oyun kurulumu anlamında daha konforlu hissedebilir. Ama Lemina'nın varlığında da her zaman savunma anlamında daha bir güvencedir. Yani işte farklı parametreler, bir sürü parametre var ama... İşte dediğimiz gibi sizin bu oyuncudan beklediğiniz durumla ilişkili bir durum. Yani siz bu oyuncu işte 8 numara gibi mi oynasın, yoksa daha çok kaleye yakın 10 numara gibi mi konumlansın gibi bir beklenti içerisinde olmanız gerekiyor. Haliyle tabii ki ilerleyen haftalarda biraz daha farklı bir oyun bekleyebiliriz. Tabii Batrakov zaten gelecek vadeden bir oyuncu. Zaten buraya Galatasaray'a gelirken de Paris Saint-Germain, Barcelona gibi takımların radarında olan bir oyuncuydu ki biliyorsun sen de Paris Saint-Germain'in kapısından döndü.
1: Evet.
0: Yani Luis Campos kendisiyle birebir olarak görüştü, her şey anlaşıldı. Ama tabii ki işte Rusya'ya uygulanan ambargodan kaynaklı transfer gerçekleşmemişti Paris Saint-Germain tarafına ki yani iyi referanslar da var. Mesela Paris Saint-Germain'in şu anda kalecisi Safonov, o da Rus milli takım kalecisi aynı zamanda. Belki ilerleyen dönemlerde Batrakov'un bir transferi gerçekleşebilir. Belki Paris Saint-Germain, belki bambaşka bir kulüp. Yani Galatasaray bir köprü vazifesi de görebilir burada. Ben ilerleyen haftalarda form grafiğinin yükseleceğini düşünüyorum şahsen Batrakov'un.
1: Peki yine oyuncular üzerinden konuşalım. Leao demiştin. Şimdi sarı karttan tabii ki ayrı okumamak gerekiyor. Çok erken bir dönemde sarı kart gördü. Yani henüz 3. dakikada. Bu da onun biraz sakınarak oynamasına sebebiyet vermiş olabilir. Ama şimdi Osimhen'in olmadığı ve bu karşılaşmada sonuçta hangi bölümde oyuna gireceğini de bilmiyor Leao. Şimdi doğru. Leao gibi bir oyuncu varken işte Milan'la şampiyonluk yaşamış, Milan'dan transfer etmişsin. Portekiz milli takımda Ronaldo gitmiş, 7 numarayı almış sırtına. Leao gibi bir oyuncunun böyle bir karşılaşmada maçı kazandırmasını beklemesi kadar doğal bir durum yok Galatasaray taraftarlarının. Ama Leao hala yine Batrakov'da olduğu gibi o kıvılcımı göremedik. Yani maç kazandırabilecek performansı henüz ortaya koyamıyor. Sence bunun sebebi biraz zaman mı? Yoksa oyuncunun biraz oyun alışkanlığının henüz Galatasaray'la özdeşleşmemesi mi?
0: Ya zaman da olabilir. Ya oyun özdeşleşmesi konusu evet. Yani kısmen haklıyız bu konuda ama bence yine de hani bu kalitedeki bir oyuncunun bence hani çok sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Hani adaptasyon anlamında çok bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum ama bence biraz bu oyuncular sanki böyle Rafael Leao bir gol bulduktan sonra ritmini bulacakmış gibi hissettiriyor. Yani bu tarz oyuncular genelde öyledir. Sanki o hani ilk kıvılcım için bir gol atması gerekiyor ki ondan sonra arka arkaya bunun böyle bir seri halde gelmesi gerekiyor. Çünkü bu hep böyledir. Yani bir şeyleri yoluna soktuğunuzda her şey olumlu anlamda ilerlemeye devam eder. Ama diğer taraftan farklı şekilde seyreder. Leao nezdinde bence işin tamamen psikolojik tarafı bu şekilde ilerliyor. Bence şu an hani oyunu anlamında tek eksik olan şey gol katkısı. Bence,
1: zaten hep bitiricilik konusunda eleştiriliyor
0: evet,
1: şu anda.
0: Yoksa pozisyona giriyor. Var evet, yani dünkü karşılaşmada da en az iki tane hatırlıyorum ben net pozisyona girdiğini. Giriyor yoksa hani pozisyona girmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece işte o golü bulduktan sonra bence biraz daha rahat hissedecektir kendini. Bence üzerindeki o baskıyı atabilmesi için de önce bir gol atması lazım, bir rahatlaması lazım. Ondan sonra belki ritimli olarak belki bir bakmışsınız. Sonraki haftalarda istikrarlı biçimde gol asist katkısı anlamında daha fazla skor üretiyor ki bu iki ismin mesela Leao ve Osimhen ikilisini daha birlikte izleme şansımız olmadı.
1: Evet, bir kimya oturtamadılar henüz.
0: Evet. Yani daha henüz birlikte göremedik. Çünkü Leao ilk Başakşehir maçında oyuna girdi. Osimhen erken çıkmıştı o gün oyundan. Sonra Osimhen'in olmadığı birçok karşılaşma oldu sakatlığı sebebiyle. Evet. Leao o maçlarda oynadı. Dünkü mücadelede de Leao oyundan çıkmıştı. Daha sonra Osimhen dahil oldu. Yani bu iki ismi aslında birlikte görme, izleme şansımız henüz olmadı. Belki Barcelona maçında ilk kez göreceğiz.
1: Evet.
0: Barcelona maçında tabii orada Okan Hoca'nın tercihi ne yönde olacak? Bu tabii çok önemli. Hı-hı. Çünkü oradaki işte az önce de ifade etmiş olduğum gibi burada oyunun topsuz tarafı çok önemli. Barcelona şu an dünyanın en formda takımı haliyle. Yani bekleri kovalamanız gerekiyor. İşte rakip hücumcuları hiçbir şekilde demarke durumda bırakmamanız gerekiyor. Mesela Lamine Yamal'la birebir kim oynayacak? Bunu bile tartışıyoruz şu anda. Jakobs mu oynamalı, Eren mi oynamalı diye.
1: Evet.
0: Bunun üzerine tartışıyoruz.
1: Evet, Barcelona maçına birazdan geleceğim. Son olarak yine maçla ilgili bir sorum daha olacak sana.
0: Tabii.
1: Abdülkerim Bardakçı gol attı. Abdülkerim Bardakçı biraz enteresan bir oyuncu. Yani savunma oyuncusu olarak bugüne kadar şampiyonluklarda zaten Galatasaray'ın savunması da hep belirleyici olmuştur ama savunma kimliği son dönemde eleştirilirken yine bir şekilde çıkıp gol atan
0: doğru.
1: O duran toplarda hep böyle insanların gözünü böyle aradığı bir futbolcu haline geldi. Özellikle rakip futbolcuların demarke etmek istemeye, markaj altına almak istemeye çalıştığı bir oyuncu haline geldi. Galatasaray'ın savunmasında da bir takım sıkıntılar var. Yine Abdülkerim üzerinden de okunan sıkıntılar bunlar tabii ki. Ağır kalıyor. İşte rakibini özellikle arkaya kaçırıp ve onu yakalayamadığı pozisyonlar çok oluyor. Milli takımda da gördük bunu. İşte Lukaku'yla olan pozisyonu keza. Evet. Hem Abdülkerim Bardakçı hem de Galatasaray savunmasıyla ilgili ne söyleyeceksin? Galatasaray sürekli gol yiyor. Bugün baktığımızda ligde sadece iki karşılaşmada kalesini gole kapatmış. Ve şimdi Barcelona maçına giderken de endişeler biraz da savunma ağırlıkta. Osimhen'den de ziyade savunma ağırlıklı bakılıyor.
0: Ya eleştiriler bence yerli oyuncuların artık kaderi oldu. Yani Barış Alper'in
1: Davinson için de benzer şeyler söyleyebilirsin
0: doğru,
1: bu arada.
0: Var var. Yani onlar da zaman zaman çok form düşüklüğü yaşıyorlar. Hı-hı. Hatta son yıllarda mesela Davinson Sanchez tabii yani şimdi farklı bir kıtadan da geldiği için Hı-hı. milli takımlarda. Mesela milli takım dönüşünde böyle dalgalı performans oluyor ama sonra kısa süre içerisinde toparlıyor. Evet. Evet, Abdülkerim üzerindeki eleştirileri yani kısmen haklı buluyorum tabii ki çok hani ağır olduğu yönünde ama şu an Abdülkerim hala Galatasaray futbolcusu olmayı sürdürüyorsa işte az önce bahsetmiş olduğumuz özellik sayesindedir. Yani aslında bir bakıma alameti farikası bu oldu Abdülkerim'in. Böyle en kilit anlarda şapkadan tavşan çıkartabiliyor. Evet. Milli ara öncesinde de mesela Galatasaray Kocaeli Spor maçında galibiyet golünü attı. Bir anda uzaktan alakasız bir noktadan ki bu tarz denemeleri var evet. Abdülkerim'in. Yani ilk kez gol atmıyor uzaktan. Bu bence şu anda kendisinin Galatasaray kariyerini sürdürüyor olmasındaki en önemli özellik. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi yani düşük blokta bekleyen rakipleri hakikaten çözmek çok zor. Yani eskiden mesela 2000'li yılların başında işte Galatasaraylar, Fenerbahçe, Beşiktaş falan hani çok daha kolay galibiyetler alabiliyorlardı. Çok daha erken maçı koparabiliyorlardı. Rakibi erken kırıyorlardı ama şimdi artık dünyada savunma yapmayı her takım çözdü. Mesela Dünya Kupası'na bile dönüp baktığımızda işte son Dünya Şampiyonu İspanya mağlup edemediği tek takım Yeşil Burun Adaları'ydı. Yani dolayısıyla artık evet. öyle bir noktaya evrildi ki futbol artık herkes bir şekilde savunma yapıyor. Ha bunu kimisi işte futbolu katletmek olarak değerlendirebilir, kimisi işte katı savunma olarak değerlendirebilir. Bu tabii görüşten görüşe değişken.
1: Futbolu da Yeşil Burun Adaları katletmesin ya, yani. Şimdi ne alaka?
0: Jose Mourinho hayatımıza şey yani otobüs park etmek evet. diye bir tabir soktu sonuçta. Evet. Yani hani bu adam şunu diyor ya kazanmak için her yol mübahtır. Yani karşı haklı, bir haklı. Yani evet. Oyunun amacı kazanmaksa kazanmak için.
1: Hele ki turnuvalar özelinde yani bir turnuvayı kazanmaksa bir takımın amacı ve genel olarak rakiplerinin arasında biraz daha orta seviye kalıyorsa kazanabileceği bir yolu tercih etmesi bence eleştirilmemeli. Ya, Yunanistan oyun? Avrupa şampiyonu olurken doğru. nasıl şampiyon oldun mesela?
0: Aynen öyle. Otto Reagel dönemi.
1: Yani her zaman olamayacağını biliyor. Eline böyle bir fırsat geçti. Bunun karşılığını aldı. Tabii ki bu sürdürülebilir bir şey değil. Sürdürülebilir olsaydı Yunanistan sürekli bir yerlere gelebilirdi yani.
0: Ki o jenerasyon mesela çok kısa süre içerisinde hemen düştü. Evet. Hani arkasından mesela şey diye beklersin işte.
1: Devamı 2000, gelecek.
0: 2006 Almanya'daki Dünya Kupası'nda da en kötü böyle bir ne bileyim içerik meyrek yaparlar Hı-hı. falan dersin ama öyle bir istikrarlı yani. Bir durum yoktu. Ya biraz işte şans faktörü de devreye girdi. Biraz böyle her şey istedikleri gibi gitti. İşte Fransa maçını uzatmalarda kazanmışlardı. İşte finalde Portekiz'i yendiler falan ya. Her şey böyle tam istedikleri gibi evet. gitti o dönem Otto Reagel'in takımında. Ya biraz böyle şans da yanınızda olması gerekiyor ama ya futbol artık tez antitez oyununa dönüşmüş durumda. Sonuçta yakın geçmişin işte mesela bir önceki Guardiola'lı Barcelona'yı hatırlayalım. Çünkü o dönemin Barcelona'sı o Xavi Iniesta'lı kadrodan bahsediyorum. İspanya milli takımına da sirayet etti başarılar. Tabii, yani tabii. sadece Barcelona'nın başarısıyla sınırlı kalmadı. İspanya milli takımı da o dönemi domine etti.
1: Şu İki anda tane... öyle değil mi sence? Mesela Barcelona'yı izlerken İspanya milli takımını izliyorsun zaten. O isimler değişsin. Doğru. Oyun yine aynı oyun.
0: Ya, oyun mekaniği aynı zaten. Evet. Yani merkezde Pedri, Dani Olmo ve şey evet. var. Rodri var şu evet. anda. Ana plan bunlar. Evet. Bakıyorsun bunlar Barcelona oyuncusu. Sağ tarafta Lamine Yamal oynuyor. İşte öndeki oyuncular değişiyor. Sol önde Alex Baena oynuyor Hı-hı. Atletico Madrid.
1: Savunma aynı. Kubarsiler falan birlikte.
0: Aynen öyle. Hepsi birbirini tanıyan evet. Oyun ezberi olan oyuncular. Ama işte İspanya'nın öyle bir oyun mekaniği var ki. Şimdi oradan parçadan işte Rodri'yi çıkarıyorsun. Yerine Merino'yu koyuyorsun. Oyun planında değişen hiçbir şey yok. Yani evet. bizim milli takım nezdimizde böyle bir durum söz konusu değil sadece. Yani evet. Arda Güler'i denklemden çıkardığın an Arda Güler'in yerini doldurabilecek bir oyuncu yok. Ha bunu oyuncularımızı yerden yere vurmak için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın
1: Sen
0: ama.
1: Sen bir kültürden bahsediyorsun. Oyun kültüründen bahsediyorsun.
0: Oyun kültüründen bahsediyorum kesinlikle. Yani evet. burada inşa edilen bir oyun yapısıyla alakalı bir durum bu. Yani bu aslında böyle De La Fuente'nin bir haftada iki haftada getirdiği bir şey değil. Bu aslında Tabii. uzun vadeli bir planlama sonucunda gelinen nokta bu.
1: Birlikte uyuyan, birlikte uyanan, birlikte aynı derse giren, birlikte sohbet eden, birlikte oynayan çocukların öğretmeniydi. Hepsi birlikte büyüdü ve şu anda şampiyon oldular.
0: Bir şey söyleyeyim
1: oldular.
0: Milli takım nezdinde bence çok avantajlı bir dönemdeyiz. Yani çünkü yıldızlarımız çok genç.

0: Şu anda işte hı. Can Uzun, Kenan Yıldız, Arda Güler gibi ön plandaki oyuncularımız hepsi yaş olarak şu an çok gençler. Hı hı. Yani şu jenerasyona artık bir sonraki turnuvalarda, bir sonraki etaplarda İnşallah. Ümit ediyoruz. Böyle bir başarı yakışır. Çünkü yani ya aldığımız sonuçlar bize hiç yakışmıyor gerçekten.
1: Başarıdan ziyade yine bahsettiğimiz o istikrar konusu önemli.
0: Doğru.
1: Yani hep üzerine koya koya çıkmak ve bir istikrar yakalamak. İsimler değişse bile, buna hocayı da dahil ediyorum, konuşuruz birazdan. Tabii o ki. Oyun kültürünün değişmeyeceği bir milli takım hüviyetimiz olsa keşke, ama ne yazık ki olmuyor. Peki şimdi maçtan sonra yaşananlara geçelim. Tabii. İlkay Gündoğan'la ilgili zaten bir gündem vardı ama tuz biberi oldu. İlkay Gündoğan'a soruldu, Barcelona maçına hazır mısın diye, ki Barcelona'yı çok yakından tanıyan bir futbolcu kendisi, eski takımı. Evet. Oynamıyorum ki nasıl hazır olayım dedi. Orada mıydın bu arada?
0: Oradaydım. Duydum ama tam duyamadım. Şimdi İlkay'ın biraz da böyle Türkçesi tam şimdi.
1: Çok yüksek sesle de konuşmuyor
0: yüksek
1: zaten.
0: Yüksek sesle de konuşmuyor. Biraz da hızlı tondan konuşuyor. Biraz da böyle yuvarlayarak konuştuğu için, tabii hani Almancı bir futbolcu olduğu için haliyle. Tam net anlayamadım ama sonra işte orada video yakalayan arkadaşlarımız bunu söyledi. Ya çok şaşırmadım verdiği reaksiyona. Tabii ki her futbolcu oynamak ister. Sonuçta bu böyledir ve hani bunu şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ama izleyenlerimiz yanlış anlamasınlar. Bu insanlar taraftar değiller. Bunlar profesyoneller ve sahada olmadıkları süre zarfında hiçbir zaman oynadıkları ve mücadele ettikleri takımı desteklemezler. Bu böyledir çünkü. Evet. Yani sahada oldukları an kendilerini ilgilendirir aldıkları sonuçlar. Sahada olmadan takımın aldığı sonuç kendisini ilgilendirmez ki. Şimdi taraftarlar bu duruma biraz farklı bakıyorlar. Daha duygusal bakıyorlar ama o adam bir kulüp profesyoneli sonuçta. Yani maaşlı bir personel. Yani oynadığı kadar para alıyor. Oynamadığında mutsuz olması çok normal haliyle. Evet, İlkay Gündoğan çok büyük profesyonel. Artık 36 yaşına geldi. Fizik seviyesini inan ki görmediğimiz için bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Çünkü çok farklı yorumlar görüyoruz. Kimisi diyor ki antrenmanlarda kendisini çok saldı, çalışmıyor diyen var. Ama kimisi de diyor ki antrenmanlarda çok sıkı çalışmasına rağmen Okan Hoca kendisini üstünü çizdi.
1: Bir dakika bile süre almadı
0: evet,
1: kadroda.
0: Yani bir dakika bile süre alamayacak kadar kötü durumda.
1: Yani niye de mesela olan. 88'de girdi. Yani çok evet. Uzun bir süreye kalmadı sahada. Hani İlkay'ı hiç mi göremeyecektik? Burada bir virgül koyalım. Tabii hemen ki. Kameralarımızı Rize'ye çevireceğiz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında saat 19'da Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşılaşacak. Ekip arkadaşımız Erdem Akbaş Rize'de bizi hazır bekliyor. Sözü kendisine bırakalım.
2: Rezan, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Milli aranın ardından Fenerbahçe Rize'de sahne alıyor. Sarı lacivertliler dün akşam saatlerinde Rize'ye geldi. Başkan Aziz Yıldırım takımla beraber Rize'ye kamp yapılan otele giriş yapmıştı. Fenerbahçe tam kadro Rize'ye geldi desek yanlış olmaz. Osterwold'un sakatlığı devam ediyor ama zaten yabancı listesinde de ismi bildirilmediği için Fenerbahçeli şu an statü gereği oynayamıyor. Ligin ikinci yarısında Osterwold'un hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Avrupa maçlarında sağlıklı bir şekilde olursa oynama ihtimali bulunuyor. Fenerbahçeli çok uzun bir aranın ardından Mert Hakan Yandaş kadroya döndü. Cezasını tamamladı Mert Hakan Yandaş. Maç kadrosunda da yer aldı. Eğer bugün teknik direktör İsmail Kartal süre verirse Mert Hakan Yandaş sahalara da resmen dönmüş olacak. Marco Asensio milli arada takıma dönen bir diğer isim olmuştu. Fenerbahçe milli arada Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan'da Turan Tavuz'la bir hazırlık maçı oynamış Sarı lacivertler. Marco Asensio da bu karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Fenerbahçe milli arada ciddi manada eksiklerini kapattı. Özellikle ilk 11'de yer alan oyuncuların Samandıra'da bulunuyor olması, Ederson, Semedo, Arçı, Buran, Kante, Gendüzi, Asensio, Greenwood gibi isimlerin Samandıra'da kalmış olması teknik heyet için, teknik direktör İsmail Kartal için de büyük avantaj sağlamıştı. Fenerbahçe'de tek eksik var. O eksik de Mert Müldür. Mert Müldür ameliyat oldu ve tedavisi devam ediyor. Bu ayın sonuna doğru Mert Müldür'ün yavaş yavaş sahalara dönmesini beklediğimizi söyleyelim. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl olacak? Kalede Ederson'u bekliyorum ben. Sağ bekte Semedo. Stopper ikilisinde Opong, Ake, Şikrinyar çok yorgun geldi. Tek antrenman yapabildi. Milli arada 4 maçın tamamında 90 dakika oynadı. Bugün Opong ihtimalini değerlendiriyor İsmail Kartal. Arçı Buran sol bekte, önlerinde Kante, Gendüzi, sağ kanatta Greenwood, 10 numara pozisyonunda Asensio, sol kanatta Uzaydın. İleri uçta da Vedat Muriç'i bekliyoruz. Lukaku da aynı şekilde hazır bir şekilde formayı bekliyor. Milli arayı iyi geçiren oyunculardan bir tanesi olmuştu diyelim Rezan. Söz tekrar sende.
1: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Saat 19'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı oynanacak. Birazdan da Caner'le o karşılaşmayı konuşmaya devam edeceğiz. İlkay'la ilgili sözün yarım kalmıştı, oradan devam edelim.
0: Evet, yani tabii.

0: ki her futbolcu doğal olarak sahada olmak ister. Sahada olmadığı bölümlerde de çok fazla mutlu olmasını bekleyemezsiniz oyuncuların genel olarak. Zaten bu beden dillerine de yüzlerine de yansır. Yani verdiği reaksiyon çok şaşırtmadı beni haliyle. Yani o şekilde öyle bir tepki vermesi. Ama tabii ki olayın iç yüzünü bilme şansımız en azından kısa vadede yok. Yani bunun örnek veriyorum ilerleyen günlerde bir basın toplantısında Okan Hoca'ya da sorsak buna dair net bir şey söylemez herhalde. Yani oyuncunun çünkü ne fizik durumunu bilme şansımız evet. var ne Okan Hoca ile birebir olarak yaşamış olduğu herhangi bir şey var mı yok mu bunu bilme şansımız yok. Bunu belki ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda görme, öğrenme şansımız olacak. Ama işte az önce de söylemiş olduğum gibi ne olursa olsun yani yaşı ilerlemiş dahi olsa belki fizik seviyesi eskisine nazaran çok daha iyi seviyede olmasa bile futbolcular her zaman oynamak isterler, her zaman sahada olmak isterler. Bu bağlamda yani sahada olmadığı her periyotta oyuncunun yıprandığı da belli. Yüzüne evet. de yansıyor bu.
1: Peki şimdi Barcelona maçını konuşalım. Rafinha'nın bir sakatlığı var. İlk bölümde biz haber başlıklarında vermiştik. Galatasaray karşısında oynayamayacak yıldız futbolcu ama az önce senin de söylediğin gibi kimi çıkarırsan çıkar yerine illaki hem bir ikame getirilebiliyor hem de bu oyun düzeni çok fazla bozulmuyor. Her ne kadar Rafinha hücum anlamında önemli bir oyuncu olsa da şimdi şu anda Avrupa'nın en formda takımı. Ligde doğru. 31 golü var. Şampiyonlar Ligi'nde katarsan oynadığı maçlar sonunda bu sezon 36 gole ulaşmış. Maç başına neredeyse 4 gol atan bir Barcelona var karşımızda ve buna rağmen İspanya medyasında henüz gücü yeteri kadar test edilmedi şeklinde yorumlanan bir Barcelona'dan bahsediyorum. Burada buraya böyle bir şart da düşeyim. Evet. Nasıl bir Galatasaray izleyeceğiz? Barcelona karşısında nasıl bir maç bekliyorsun? Artık çok az bir süre kaldı.
0: Ya Galatasaray'ın herhalde en güçlü referansı önceki dönemlerde de büyük takımlara karşı evet. ortaya koyduğu performanstır hiç kuşkusuz. Çünkü geçtiğimiz sezon önemli zaferleri var. İç sahada 2 tane Liverpool zaferi var. 5-2'lik bir Juventus zaferi var yine yakın zamandan geçtiğimiz sezon.
1: Yenilse de Bayern Münih maçı var.
0: Aynen öyle. Yenilse de iyi bir performans koyduğu Bayern Münih maçı var. İşte 2 Manchester United mücadelesinde de toplamda 4 puan kazandı. Old Trafford'da galip tabii. gelmişti. İç sahada 3-3 berabere kalmıştı. Yani aslında zor maçlarda iyi reaksiyon veren bir Galatasaray görüyoruz. Nispeten mesela rakibin seviyesi küçüldüğünde biraz daha oyun anlamında sanki konsantrasyonda biraz daha zorluk çeken bir Galatasaray ama rakip seviyesi yükselince eminim Galatasaray biraz daha farklı bir oyun ortaya koyuyor. Tabii Rams Park'ın da faktörünü atlamamak lazım. Yani iç sahada oynuyor olması da önemli bir avantaj. Çünkü Galatasaray kapalı gişe oynayacak ve haliyle tribün baskısıyla birlikte de yine böyle güzel bir ambiyans göreceğiz diye tahmin ediyoruz salı akşamı. Tabii ki bundan ne kadar etkilenir Barcelona takımı? Bu kadar formda bir Barcelona'dan söz ediyoruz. Senin de ifade ettiğin gibi evet Rafinha'nın şu an bir sakatlığı var. Bizim açımızdan çok önemli bir avantaj bu. Serhan abiyle geçenlerde yayın yapıyorduk. Lamine Yamal'ın form durumundan bahsettim. Şey dedi inşallah hasta olur o gün dedi. Yani ümit ediyoruz tabii öyle bir durum. Yani kimsenin hani başına hastalık vesaire gelsin istemeyiz muhakkak. Ama tabii ki hani Galatasaray'ın temsilcilerimizin lehine sonuçlanacak tabii. bir durum olacaksa. Böyle bir durumda Lamine Yamal'ın o gün böyle hafif bir kırgınlık yaşamasını isteriz. Ki Lamine Yamal şu an çok formda. Yani evet. inanılmaz. Son 10 resmi maçta yanılmıyorsam zaten hepsinde skor katkısı üretti. Yani gol asist sayısı anlamında inanılmaz sayılara ulaşmış durumda şu anda. Yani bu kadar formda bir Lamine Yamal'ı hakikaten demarke etmek, tutmak da birebir de çok zor olacaktır. Orada yine Okan Hoca acaba hangi bek oyuncusunu tercih edecek birebir eşleşmede? Mesela Jakobs mu daha ön planda yoksa Eren mi? Eren şu an çok formda. Mesela son dünkü karşılaşmada Kasımpaşa maçında bence çok iyi bir sınav verdi oyunda olduğu bölümde. Ama şunu da atlamamak lazım. Tabii ki Eren oyuna girdiği bölümde bir ofansif oyuncu gibi yani bir sol kanat gibi oyuna giriyor. Jakobs genelde işte Okan Hoca'nın ana tercihi. Tabii ki Jakobs belki Galatasaray'a geldiği ilk dönemlerde böyle işte sakatlıklar konusunda çok fazla sorunlar yaşamıştı o istikrar anlamında. Ama işte defansif anlamda hani hangisi Lamine Yamal'ı daha iyi tutabilir, daha iyi yapışır diye değerlendirdiğimizde belki Jakobs burada biraz daha öne çıkıyor. Çünkü Eren'in performansı belki biraz daha savruk kalabilir.
1: Biraz daha atletizm evet, koymak lazım diyorsun.
0: Biraz daha atletizm koymak lazım.
1: Lafını unutmadan bir tabii soruyla taşlandıralım bu 11 tercihiyle ilgili yapacağın analizleri. Burak Özgül'den sana bir soru var. Sorar mısın Okan Hoca'nın yerinde olsa Barcelona maçında orta saha kurgusunu nasıl yapardı deyip selam söylemiş sana.
0: Sevgili Burak'a da çok selamlar buradan. Yani orta saha kurgusu herhalde şimdi oyuncuları sağlıklı olarak düşündüğümüzde ana tercihim tabii ki sertlik koymak olurdu. Yani Lemina sağlıklı bir Lemina'yı ben ilk 11'de orta sahada merkez orta sahada tercih ederdim. Çünkü Sara Torreira ikilisi

0: Saray'ı ne kadar performans anlamında sezona yüksek perdeden girse de bence hani fizik anlamda Galatasaray orta sahası bence yeterince güçlü olmaz diye tahmin ediyorum. Lemina bence burada biraz kaçınılmaz bir tercih gibi görünüyor. Nasıl olur diye şöyle kafamda düşünüyorum. Lemina Torreira ikilisinin önüne de muhtemelen 10 numara pozisyonla bence en sağlıklı tercih Yunus olur gibi düşünüyorum ben. Evet, yani Batrakov'u da çok fazla yıpratmak istemem bu süreçte. Tabii ki çok fazla kulvar var. İşte bir sonraki hafta sonu belki lig maçında değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır Galatasaray tarafında. Ama işte Barcelona maçında Yunus'u önde oynatmak belki işte ön alan presi açısından daha sağlıklı olabilir. Ben şöyle düşünüyorum. Solda Barış Alper, sol ön gibi düşündüm. Merkezde 10 numara pozisyonda Yunus. Sağ tarafta da ne olursa olsun her ne kadar taraftarlar eleştirse de hani artık tamam çık sahneye bir şeyler yap diye beklenilen Leroy Sané. Yani Leroy Sané'den artık yani böyle hani taraftarlar artık ümidini kesme noktasına geldi çünkü. Evet. Hani skor üretememeye başladı. Beden dili de oyuncunun sanki böyle psikolojik olarak bir şeylerin yolunda gitmediği yönünde bir mesaj veriyor gibi.
1: Evet, bir mutsuzluğu var
0: bir
1: gibi.
0: Bir mutsuzluk var. Bunu gözlemliyoruz maçtan sonra da karma alanda oyuncuya baktığımızda ama hani artık bu maçlar öyle maçlar ki yani hani rakip Barcelona, Şampiyonlar Ligi, senin de en sevdiğin vitrin. Çık oyna hani.
1: Madem yap maç artık, seçiyorsun.
0: Hani, yap artık göster meziyetlerini ki biliyorsun evet. Hakim Ziyech bu konuda çok tartışılmıştı ki Manchester United maçında iki tane gol atmıştı mesela. Yani çok olağanüstü bir performans ortaya koymuştu. Bence Leroy Sané'den böyle bir imza beklenebilir Barcelona sınavında. Yani çok fazla üstü çizilmesini doğru bulmuyorum ama Barcelona maçı belki kendisinin böyle kendisini bulması adına iyi bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Merkez orta sahayı tekrar toparlıyorum sevgili Burak'ın sorusunu. Lemina, Torreira, Yunus üçlüsünü daha sağlıklı görüyorum ben şu anda.
1: Evet, peki. O zaman Galatasaray'ı yavaş yavaş toparlayalım dilersen ve günün diğer karşılaşmalarına geçelim değerli izleyenler. Az önce Erdem Akbaş'ı da dinlemiştik. Rize'den bağlanmıştı bize. Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe saat 19'da karşı karşıya gelecek. Milli araya girmeden önce Fenerbahçe çok görkemli bir zafer elde etti. Eyüpspor karşısında 8-0'lık bir galibiyetle milli araya girdi ve milli ara sürecinde de yine birçok as oyuncusuyla birlikte çalışma fırsatı buldu teknik direktör İsmail Kartal. Guendouzi gibi, Kante gibi, Ederson gibi oyuncularla birlikteydi. Asensio'nun da geri dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'de şu an tek eksik Mert Müldür Rize kampında.
0: Doğru.
1: Bunu söyleyelim. Şikriniar bu arada oynamayacak. Az önce bir muhtemel 11'imizi vermiştik. Yönetmenimden rica edeyim. Biz maçı konuşmaya başlarken muhtemel 11'i de şöyle ekranınıza taşıyalım. Kalede Ederson, savunmanın sağında Semedo, solunda Archie Brown, stoperlerde Nate Nake ve Opong'un forma giymesini bekliyoruz. Önlerinde Guendouzi, Kante ve Asensio üçlüsü, sağda Greenwood, solda Oğuz. İleri uçta ise Vedat Muriç'in forma giymesini bekliyoruz. Caner.
0: Evet, şaşırdığımız bir ilk 11 tercihi değil. Ben zaten her zaman söylüyorum. Fenerbahçe'de bir kadro planı yaparken Guendouzi ile Kante'yi önce yazarsınız. Daha sonra çevresini ona göre şekillendirirsiniz. Çünkü sağlıklı bir Kante ve Guendouzi size haftada iki tane maç oynama garantisi sunan oyuncular bunlar. Her ne kadar Kante ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performans ortaya koyuyor ve hiçbir şekilde size yorgunluğu hissettirmeyen bir profesyonel. Yani hem Avrupa hem lig iki kulvarı da bir arada taşıyabilecek kalite seviyesinde şu anda. Dolayısıyla sağlıklı Kante Guendouzi ikilisi zaten merkeze yazılır. Burada tabii gözler hiç kuşkusuz en çok hasretle beklenen isimlerden bir tanesi olan Asensio da olacaktır.
1: Evet.
0: Asensio uzun bir sakatlık döneminden döndü. Ki milli arada Azerbaycan'daki hazırlık karşılaşmasında 83 dakika süre almıştı. Şimdi tabii doğal olarak gözlerin Asensio'ya çevrilmesi biraz aslında Fenerbahçe'nin son dönemde Eyüpspor maçını dışarıda tutarak söylüyorum. Hücumdaki yaratıcılığının biraz düşmesi kaynaklıydı. Evet, Fenerbahçe de işte bahsetmiş olduğumuz düşük blokta bekleyen, karşılayan rakiplere karşı çözüm üretmekte çok ciddi zorluklar yaşıyordu. Dolayısıyla Asensio'nun böyle geçtiğimiz sezon çok fazla maç aldığına şahitlik etti ki geçtiğimiz sezon yine bu akşam oynayacakları Rize mücadelesinde işte Rize deplasmanında biliyorsun 2-0'dan 5-2'lik bir galibiyet çevirmişti Galatasaray. Fenerbahçe özür dilerim. Dolayısıyla Asensio gibi bir oyuncunun sahadaki varlığı bu bağlamda çok çok kıymetli. Zaten şöyle baktığımızda önde Muriç, yani zaten Muriç form olarak çok yüksek perdeden girmiş oyunculardan bir tanesi. Romelu Lukaku ki milli aradan bence oldukça moralli döndü.
1: Evet.
0: O da Belçika milli takımında epey şans buldu. Mark Van Bommel kendisi hakkında da epey olumlu sözler söyledi. Bugün tabii ki gözler yine yeni transfer. Sağ stoper pozisyonda oynayacak olan Opong da olacaktır. Opong'u milli ara öncesinde çok kısa bir süre aldığını gördük. 20 dakika kadar süre almıştı son Eyüpspor mücadelesinde. Bugün ilk 11 başlayacak. Ki şöyle, hani oyuncu için hazır değil gibi görüşler vardı sosyal medyada, ama yani ben hazır değil konusuna çok katılmıyorum. Çünkü bu oyuncu zaten geçtiğimiz sezon Nice'de istikrarlı biçimde ilk 11'de forma şansı bulan bir oyuncuydu. Sadece kulüp içerisinde bir hiyerarşik bir yapı var. Sadece Opong'un sırayı bulması gerekiyordu. Yani sırası gelmesi gerekiyordu.
1: Burada da bu arada izleyicilerimize hatırlatalım. Çok özür diliyorum, araya giriyorum. Skriniar'ı sakatlık riskine karşı dinlendirecekmiş hoca. Zaten Uluslar Ligi'nde Slovakya milli takımıyla maçlara çıktı. Dinlendirme maksatlı muhtemelen Opong'u oynatacak yüksek ihtimalle.
0: Muhtemelen. Zaten artık şans bulması da bekleniyor. Evet. Ake Opong ikilisi nasıl bir tandem olacak, onu da tabii merak ediyoruz. Onun haricinde Brown, Semedo, kalede Ederson zaten çok da farklı bir tercih değil. Evet. Önde zaten sol önde Oğuz ya da Kerem tercih edilecekti. Ama Oğuz herhalde biraz daha böyle form grafiği anlamında Kerem'in bir adım önünde görünüyor. Sezon başından bu yana böyle iki oyuncuyu bir eşit terazide değerlendirdiğimizde Oğuz bir adım önde görünüyor form grafiği anlamında da. Yani beklediğimizin çok da dışında bir ikon bir tercihi değil. Son yıllarda tabii Fenerbahçe böyle Rize deplasmanlarından kağıt üstünde böyle biraz kolay galibiyetler elde ediyor gibi görünüyor. Tabii ki milli ara dönüşünde hani Fenerbahçe bugün de kolay bir maç oynar demek elbette yanlış olur. Sonuçta Rize'de hem çıkış arayan ekiplerden bir tanesi ve 3 haftalık ara dönüşünde Fenerbahçe'nin nasıl bir reaksiyon vereceğini de merak ediyoruz. Çünkü 8-0'ın arkasından, örnek vereyim, bambaşka, yani hemen arkasından 3-4 gün sonra tekrar bir maç oynasaydı Fenerbahçe o rüzgarı arkasına alarak belki bambaşka bir etki olabilirdi. Evet. Ama 3 haftalık ara Fenerbahçe takımına nasıl yansıyacak moral anlamda, psikolojik anlamda? Sadece Asensio'nun işte sakatlığını tam anlamıyla atlatmış olması bence önemli bir hadise Fenerbahçe nezdinde değerlendirdiğimizde. Onun dışında bu akşam tabii ki takım performansı epey merak ediliyor Fenerbahçe'nin de.
1: Bir de şu Lukaku konusuna geri dönelim. Şimdi hem bizim maçımızda hem de sonrasında Belçika'nın oynadığı maçta genel olarak yani Lukaku'nun görüntüsüyle ilgili bir milli takım özelinde söylüyoruz. Acaba iyileşme var mı soruları canlandı Fenerbahçelilerin kafasında. Türkiye maçındaki performans dolayısıyla biraz daha fazla süre alır mı Fenerbahçe'de? Ya da işte Muriç'le birlikte acaba birlikte bir 4-4-2 düzeni veya 3-5-2 düzeninde bir çift santrfora gider mi İsmail Kartal şeklinde yorumlar vardı. Tabii ki bu hiç denenmedi.
0: Doğru.
1: Ama son 10 dakika, son 15 dakikadan ziyade acaba daha uzun süre alır mı Rize maçında? Bir beklentin var mı Lukaku ile ilgili?
0: 4-4-2'de burada nereden imtina etmeniz gerekiyor? O önemli. Şimdi 4-4-2 oynadığınız vakit yani klasik kafamda baklava
1: Kante Gündüz'den sanki biri çıkmak zorunda kalıyor.
0: Yani bu durumda o ikisinden birini çıkarmanız gerekiyor ki bence bu da doğru bir tercih olmaz. Yani burada ilk ana planda sanki Asensio denklem dışı kalıyormuş gibi gözüküyor kağıt üstünde. Asensio'yu da sağlıklı bir Asensio'yu çıkarmak da yani %70'iyle bile sahada olan bir Asensio her zaman fark yaratıyor.
1: Bir de çok eksikliğini hissettin yani orta tabii saha ki bağlantılarında, geçişlerde Asensio'yu çok aradın. Gendouzi Kanteli 4-4-2'de orta saha çok durağan kalacak ve büyük de bir boşluk kalabilecek yani.
0: Asensio siz sıkıştığınız anlarda her zaman sahneye çıkıp size maçı çözebilecek hüviyette bir oyuncudur.
1: Evet.
0: Bu bağlamda bence
1: bu çok gerçekçi gelmiyor değil mi yani çift santrforlu bir sistem
0: yok,
1: şu an için. Peki daha fazla süre almasını bekliyor musun?
0: Bunu kimse denemiyor. Yani ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Trabzonspor.
1: Genel olarak Avrupa futbolunda da çok artık alıştığımız bir görüntü değil. Peki daha fazla süre konusuna geri dönelim. Yani özellikle daha erken skor bulmuş bir Fenerbahçe'yi düşünürsen Rize deplasmanında.
0: Ya tabii ki muhtemel olabilir. Örnek
1: çünkü onun Lukaku'nun Fenerbahçe formasıyla da bir ritim tutması gerekiyor
0: doğru,
1: artık.
0: Doğru. 4 gün sonra Aston Villa deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Bu da tabii önemli bir ayrıntı. Yani örnek veriyorum, Fenerbahçe bugün ilk yarıdan oyunu koparırsa belki oyunun gidişatına göre Muriç'i erkenden oyundan almayı tercih edebilir İsmail Kartal ve Lukaku'yu daha erken bir dakikada sahaya sürebilir.
1: Çünkü
0: yani daha uzun süre
1: tabii
0: alması için.
1: Ya Aston Villa deplasmanında da birinci tercihim yine Muriç olacaktır. Bir dinlendirme fırsatı da olur hocanın yani.
0: Eminim Lukaku'ya da sorsak o da şunu der. Ben son hani 15 dakikada oynayacak futbolcu değilim der. Eminim ki hani Belçika-Türkiye maçı bizim için bence iyi bir referans oldu görmemiz açısından.
1: Dünya Kupası'nda da öyleydi biliyorsun. Daha sonradan girip yani böyle rakip bitmişken hani knockout'ta Lukaku giriyordu.
0: Doğru.
1: Ve gerçekten istediği alanı da buluyordu. Kendi de belki çok yorulmuyordu. Ama gol üretmeye de devam ediyordu oyuncu.
0: Bu arada patlayıcı gücü çok yüksek Lukaku'nun. Yani evet böyle bir anda hani belli bir kısa metrede hızlanması belki çok yavaş gelebilir ama uzunda hakikaten böyle patlayıcı kuvveti çok güçlü. Zaten o kadar geniş bir alanda yakaladık ki Abdülkerim'i o Belçika-Türkiye evet. mücadelesinde. Orada

0: Bir anda işte Abdülkerim'i çok yavaş gösterdi ki Lukaku normalde hani işte az önce de ifade ettiğim gibi o patlayıcılığı o kadar kuvvetli olduğu için uzun mesafeli koşularda hakikaten fark yaratıyor. Yani yanındaki oyuncu çok süratli bir oyuncu da olsa belki kafa kafaya giderlerdi.
1: Evet,
0: o kadar
1: doğru.
0: Etkili normalde Lukaku'ya. Yani Lukaku o kadar çok hani yerden yere vurulduğu ya da çok eleştirildiği kadar çok anormal yavaş bir oyuncu değil. Sadece ilk 5-10 metrelik alanda hani çok süratli değil, yoksa o patlayıcı kuvvetiyle birlikte ivmelendiğinde korkunç süratlere ulaşabilen bir oyuncu.
1: Orada zamanlama önemli. İşte Lukaku'yu hangi zamanda, rakip ne durumdayken sahaya sürebiliyorsun?
0: Şunu tartışabiliriz belki. Şimdi Fenerbahçe bu alanları ne kadar bulabilir?
1: Evet.
0: Şimdi Avrupa maçlarında evet belki daha fazla bulabilir Fenerbahçe bu alanları. Çünkü biraz daha işte oyunun merkezde oynandı.
1: Daha cesur rakiplere karşı.
0: Daha cesur rakiplere karşı. Çünkü rakipler genelde savunma çizgisinin daha orta ve yüksek bloğa çıkardıklarında arkaya atılacak toplar biraz daha önem arz ediyor. Zaten Kerem Aktürkoğlu Avrupa maçlarında o yüzden çok fazla skor üretmişti geçtiğimiz sezon. Yani kapalı savunmalar karşısında bu kadar kitlenen bir Kerem ama Avrupa maçlarında bir anda fark yaratıyor. Çünkü rakip savunmacılar hep sizi önde karşılıyor. Arkaya atılan toplarda da Kerem gibi süratli bir oyuncu bir anda karşı karşıya pozisyona girebiliyor. Yani Lukaku'nun belki Avrupa maçlarında da ciddi seviyede süre almasını bekliyoruz. Bence ilerleyen haftalarda eminim çok daha fazla süre alacaktır. Yani bu böyle sadece son 15-20 dakikayla sınırlı kalmayacaktır. Evet. Tabii ki bugünkü maçın senaryosunu öngörmek çok güç. Ama dediğim gibi yani belki Fenerbahçe'nin erkenden kopardığı bir senaryo olursa eminim çok daha fazla süre alacaktır. Ama zorlandığı bir durumda belki maçın içerisinde senin de ifade ettiğin gibi Muriç-Lukaku gibi böyle bir çift santrafora dönüş yaşanabilir belki son dakikalarda.
1: Peki o zaman Fenerbahçe'yi de yavaş yavaş toparlayalım ve günün bir diğer mücadelesine geçelim. Saat 16'da Karadeniz derbisi oynanacak değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Samsunspor ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Trabzonspor da milli araya girmeden önce yeni hocasıyla ilk maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti derbide. Müthiş görkemli bir zaferdi o da Trabzonspor adına. Thomas Reis bundan daha iyi bir başlangıç hayal edemezdi muhtemelen. 3 haftalık bir milli ara girdi ve şimdi de eski takımına karşı. Yani üst üste hikayeler yazabileceği maçlara çıkıyor Thomas Reis. Nasıl bir maç bekliyorsun bugün 16'da?
0: Ya kendisi adına tabii ki maçın önemi şöyle. 1,5 yıl Samsunspor'da çalıştı. Samsunspor'a ilk geldiği dönemde transfer tahtası kapalıydı. Oldukça zor bir periyottu ve o dönemde hem takımı ligde 3. yaptı. Bununla birlikte takımı konferans ligine taşıdı. Bence yani Thomas Reis adına altın harflerle yazdırdı Samsunspor'u 1,5 yıllık dönemde bile. Kendisi adına bence çok böyle farklı bir mücadele olacak. Farklı bir hikayesi olacak karşılaşmanın. Evet yani Trabzonspor'a adım attığı ilk 3. gününde Galatasaray'a karşı kazandığı görkemli galibiyet hiç kuşkusuz. Bambaşka bir etki ama işte o geride kalan 3 haftalık süre zarfında eminim tabii ki çok iyi taktik antrenmanlar yapmışlardır. Belki takım içerisinde daha fazla adapte olmuştur. Oyuncu grubuyla da kaynaşmıştır diye tahmin ediyoruz Thomas Reis'in. Ama tabii ki işte az önce de ifade ettiğim gibi rüzgarı arkana almak bambaşka bir durum. Yani o 4-0'lık galibiyetin hızıyla bir sonraki maçı oynamak eminim çok daha farklı olurdu ki sadece bu 3 haftalık arada biliyorsun Trabzonspor bir tane hazırlık maçı oynadı Drogheda United'la, o da zaten burada A Spor ekranlarında yayınladığımız bir mücadeleydi. Tabii ki Trabzonspor'un bu 3 haftalık ara dönüşündeki performansı merak ediliyor. Bununla birlikte bu maçın akabinde bir sonraki hafta öncesinde tabii hafta arasında bir Kup Skopje deplasmanı var. Finlandiya'ya gidilecek. Tabii orada belki bir rotasyon olabilir. Yani sonuçta rakip seviye olarak Trabzonspor'un çok da güç olarak aynı seviyede değiller muhakkak. Tabii orada bir sentetik suni çimde oynanacak olması önemli bir zorluk. Onu da paylaşalım. Ama önümüzdeki hafta Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi var. Yani şu anda mesela bugün muhtemel 11'lere baktığımızda Savic-Vivu ikilisini görüyorum tandemde ve iki oyuncu da şu an kart ceza sınırında iki isim. Yani eminim mesela Thomas Reis maçtan önce iki oyuncuya da eminim
1: ciddi uyarılar yapacak.
0: Ciddi uyarılarda bulunacaktır. Ha bu şu demek oluyor. Bu arada hani kesinliği yok. Cenk Özkaçar ve Samet de kendisini devamlı hazır etmek durumundalar. Belki bunlardan bir tanesi de tercih edilebilir ama yine biz tabii ana planda Savic-Vivu ikilisinin başlamasını bekliyoruz. Bence önümüzdeki hafta Avrupa mücadelesinde bu iki ismi tercih eder diye bekliyorum ben. Kup Skopje deplasmanında Cenk ve Samet ikilisi oynar diye bekliyoruz. Tabii ki bu milli ara dönüşünde nasıl bir ritimle geri dönecek Trabzonspor? Çünkü diğer tarafta Samsunspor da çıkış arıyor. Hı hı. Yani onlar da çok parlak bir

0: performans grafiğine sahip değiller. Son maçları hep kaybettiler, son 4 maçı.
1: Sözünü unutma istersen muhtemelen 11'imize bakalım. Sen az önce stoper tandeminden bahsettin. Kalede Onana, savunmanın sağında Pina, solunda Mustafa, stoperlerde Savic ve Vivu, önlerinde Fabinho, Melih, Muçi üçlüsü. Sağ tarafta Muhammed Salah, sol tarafta Saviola, ileri uçta ise Franculino, Ju'yu bekliyoruz.
0: Yani evet, beklediğimiz ilk 11 zaten. Sadece ön alanda Ju mu başlar, Onuachu mu başlar, o da apayrı bir krize dönüşecek belki ilerleyen dönemde. Onuachu'nun da eminim yedek kalmak belki çok kendisinin hem talep edeceği bir şey değil, bir de bu kadar hani istikrarlı oynarken bir anda yedek pozisyona düşmesi, onu da belki psikolojik anlamda.
1: Onun da bir şeyler düşünmesi lazım artık ama değil mi?
0: Tabii yani. Tabii ki. Yani çünkü çok formda girmedi sezona. Böyle bir realite var. Biraz Trabzonspor taraftarlar kendisinin performansını yakın geçmişte biraz eleştirdiğini hatırlıyorum. Fabinho'nun zaten yani sahadaki varlığı hakikaten Trabzonspor için çok iyi başladı. Büyük bir nimet. Yani Galatasaray maçında hakikaten ilk baskıyı hep kıran oyuncuydu ve yani merkezde o kadar fark yarattı ki bir anda bence hani her ne kadar Salah golleri atan oyuncu olsa da, maçı koparan isim olsa da, bence hani baktığımızda X faktör kesinlikle Fabinho'ydu. Trabzonspor Galatasaray mücadelesinde Fabinho, Melih biraz daha işte defansif, biraz daha böyle fizik mücadelenin ön planında olduğu bir merkez attı. Yine burada yaratıcılık payı Muçi'ye düşüyor. Saviola yine kendi mevkisinde oynayacak. Solon kendisini daha konforlu hissettiği yer. Çünkü sağ tarafta oynadığı zaman çok parlak performans vermediğini gördük. Çünkü genelde mesela ligin ilk haftasında bir Kasımpaşa mücadelesinde Salah daha oyuna girmemişti. Saviola sağ önde başlamıştı. Sol önde Aral başlamıştı. Saviola sağ önde oynadığında biraz daha böyle ceza sahası içine girdiğinde işte o şut açısını bulmak için topu biraz daha fazla dürtüyor. O çok fazla işte 1-2 fazla dürtme bile rakibin hemen o açıyı kapatmasına sağlıyor. Saviola gibi oyuncular genelde topu hızlı biçimde aksiyon alıp skor yapabilen oyuncular ki zaten böyle de bir gol kaydetti hiç bekletmeden Galatasaray karşısında. Evet, ilk 11 beklediğimiz gibi, zaten kazanan ilk 11'i çok fazla bozmak istemiyor gibi görünüyor Thomas Reis.
1: Samsun cephesinden de bir yorum açmıştın az önce.
0: Samsun Spor tarafı tabii ki arka arkaya 4 maçlık bir mağlubiyet serisi var. Esasında milli ara öncesinde belki de Thorsten Fink'le yolların ayrılmasını bekliyordu birçok futbol sever. Samsun Spor cephesinde de öyleydi ama orada tabii ki yola devam kararı çıktı. Yani o beni biraz şaşırttı. Tabii ki rakibin Trabzonspor olması, maçın aynı zamanda bir derbi niteliği taşıyor olması ayrı bir motivasyon unsuru olabilir diye düşünüyoruz. Şayet bugün Samsunspor eğer ki puan ya da puanlar çıkartamazsa Trabzonspor karşısında, Thorsten Fink'in de belki de son maçı olabilir diye düşünüyorum. Bakalım, oldukça keyifli, güzel bir mücadele olacaktır ama şunu da ekleyelim tabii. Trabzonspor Drogheda maçını bir referans olarak ele alamayız. Onu da söyleyelim. Hı hı. O bir dostluk sınavıydı. Yani normal sıradan bir oyuncuların fizik durumunu görmenin dışında o maçın bir hikayesi var. Ondan da biraz paylaşalım izleyenlerimizle. Aslında bu iki takımın dostluğu 2000 yılına dayanıyor. 2013'te Trabzonspor'la Drogheda arasında bir hazırlık mücadelesi oynanması planlanmıştı ama o günkü mevsimsel koşullar sebebiyle mücadele oynanmadı. Aslında maçın şöyle ayrı bir hikayesi var. Sene 1847, bu büyük kıtlık döneminde bizim işte o dönem Sultan Abdülmecit Osmanlı Padişahı o dönem İrlanda halkına limanlarla yardım gönderiyor. Haliyle Dublin limanına yanaşmayan erzaklar Drogheda limanına yanaşıyor ve bunun akabinde böyle bir dostluk bağı
1: tarihi
0: oluşuyor.
1: Tarihi bir bağ aynen oluşuyor, öyle. Evet. Süremizin sonuna geldik Caner. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yaşasın hafta sonunu böylelikle tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Klapsın.

üzerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Tarihte bugün, 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Bir reklam.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
2: A-Spor Radyo.
3: Reklam.
12: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
13: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
14: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
15: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
16: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: A Spor Radyo.
1: Maç günü programına hoş geldiniz. A Spor TV ve A Spor Radyo ortak yayınındayız. Günün karşılaşmalarını konuşacağız. Stüdyoda konuklarımızla birlikte bugün Zafer Tüzün ve Selahattin Kınalı bizimle birlikte stüdyoda yer alıyor. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
3: Her çok sabah yumurta iyi misiniz? Bize çocukken şey derdi hocam.
1: Aynen.
3: Şu nasılsınız? İyi misiniz? İnsan
1: bir iki de burası geliyor.
3: Bak. Her sabah yumurta iyi misiniz? İyiyiz. Cumartesi gününün hayata sunduğu neyse biz de kendi payımıza düşeni almaya çalışıyoruz. Bugün benim payıma teknik arkadaşlar, stüdyo, Zafer abi ve sen düştün. Bakalım ne alacağız sizden?
1: Umarım mutlusundur payına düşenlerden.
3: Sonuna bakacağız şu anda. Şu an başlangıç olarak güzel. İyiyiz ama
1: en azından yalandan iyimseriz, evet çok mutluyum falan diyebilirdin. Objektif davrandın. Teşekkür ediyorum.
2: Ligin gerçekliğinle karşılaştık. Dün özlemişiz ya. Hakikaten şimdi Süper Lig'e göre çok güzel bir maç oldu. Ondan sonra heyecanlı, seyir zevki yüksek.
1: Evet.
2: Şimdi devam etsin bizim ligimiz. İyi, iyi lig olduk biz ya. Kaliteli lig olduk değil mi?
1: Bakalım göreceğiz. Bugünkü maçlara da bakacağız. Onu da söyleyelim. Bağlantılarımız da var. Dilerseniz önce bağlantılara gidelim. Arkadaşlarımızı bekletmeyelim. Biz Samsun Trabzonspor maçı öncesi Samsun'a gideceğiz. Mahmut Erdoğan bizi bekliyor. Sağ tarafımda görüyorsunuz. Diğer tarafımda Erdem Akbaş var. O da Rize Spor Fenerbahçe maçı için Rize'de bizi bekliyor. Karadeniz turumuza Samsun'dan başlıyoruz. Maç öncesi notları Mahmut Erdoğan aktaracak.
4: Karadeniz'de iki Karadeniz takımının derbisine ev sahipliği yapacak. 19 Mayıs stadyumunun etrafında ve çevresinde hem güvenlik tedbirlerinin alındığını hem de taraftarların artık yavaş yavaş stadyuma gelmeye başladıklarını belirtelim. Saat 16'da başlayacak Samsun Trabzonspor maçı öncesinde elbette ki milli ara vardı. Milli aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda A-Spor ekranlarında taraftarlar, izleyiciler ve futbol severler futbola doymaya yeniden başladılar. Ve Trendyol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karadeniz derbisinde Samspor Trabzonspor'u ağırlayacak. Milli arayı iyi değerlendirdi Samspor. Sakat olan oyuncuları vardı. Onların geri dönmesi, takımla birlikte çalışmaları, teknik direktör Fink eşliğinde elbette ki iyi bir şekilde bu karşılaşma hazırlandı. Hatta geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan idman taraftara açıldı. Taraftarlarla takım, teknik heyet bütünleşti ve bu bütünleşmede sağlandı. Samspor başkanı tarafından yapılan açıklamalar vardı. Kötü gidişe son vermek, puan ya da puanlar almak için birlik ve beraberliğe kenetlenmeye ihtiyaç olduğundan bahsedildi. Bu kapsamda taraftarların bugün oynanacak saat 16'daki karşılaşmaya yoğun bir şekilde ilgi göstereceğini, son derece güzel güneşli bir havada da bu karşılaşmanın oynayacağını belirtelim. Tabii Trabzonspor da Samsun'a geldi. Kamp yapacakları otelde. Yunus Emre de Samsun'a geldi. Ondan da Trabzonspor'la alakalı hem bilgileri alacağız hem bu maçı yorumlayacağız. VAR hakemi de açıklandı. Diğer VAR hakemlerine baktığımızda Türk VAR'lar varken bu maç ve Fenerbahçe maçında yabancı varlar var. Hem var hem de bu karşılaşmayla ilgili neler söylersin?
5: Tabii özellikle hakemlerle başlamak gerekirse MHK'nin geçirdiği süreçle ilgili hakem performansları çok fazlasıyla merak ediliyor. Aslında sezon içerisinde zaman zaman gördüğümüz yabancı VAR uygulamasını yine Trabzonspor maçında da görüyoruz. Portekizli bir VAR hakemi maçta görev yapacak. Hakemin performansı umarım maç sonunda konuşulmadı. Sadece futbolun konuşulduğu bir 90 dakika yaşarız. Samsunspor açısından kritik bir karşılaşma ama Trabzonspor açısından da bakıldığında Galatasaray galibiyetini taçlandırmak, hem Avrupa Kupası maçı öncesi hem de ligde Beşiktaş'la iç sahada oynayacak maç öncesi moralleri daha da artırmak adına oldukça kritik bir karşılaşma. Thomas Reis için biraz daha farklı anlamlar ifade ediyor. İlk deplasman maçına eski takımına karşı çıkacak ama Galatasaray galibiyeti almış bir teknik adam olarak çıkacak. Trabzonspor cephesinde Malinovski, Okay Yokuşlu, Onur Alp Çevikkan sakatlıklar nedeniyle forma giymeyecek. Arseni Batagov da henüz fiziksel olarak hazır olmadığı için bu karşı

0: Söyleyelim. Bordo Mavi taraftarlar Samsun'da takımı yalnız bırakmayacak. Önemli bir karşılaşma ama hepsinden önemlisi Mahmut abi. Güzel, sadece futbolu konuşacağımız bir karşılaşma olur umarım. Evet,
1: tabii teknik direktörlere de bakmak lazım. Halef Selef teknik direktörler var. Thomas Saiz Trabzon macerası önemli bir galibiyetle başladı. Ardından ardarda maçlar var ancak öncesinde tabii sıradaki maç Samspor maçı. Bildiği bir şehir, bildiği bir takım. Her ne kadar oyuncu kültürü değişmiş, yenilenmiş olsa da bu pencereden baktığında nasıl görüyorsun? İki Alman teknik direktörü de karşı karşıya geldi.
0: Thomas Saiz şu anda Trabzonspor'un teknik direktörü ise bu Samsunspor'da başardıkları sayesinde aslında Trabzonspor'un teknik direktörü. Aslında Ludogorets performansı da çok kötü değil ama Samsunspor'da yaptıkları o kısıtlı imkanlarda burada yaptığı başarılar onun şu anda Trabzonspor teknik direktörü olmasının zeminini hazırlayan unsurlar. O yüzden Trabzonspor'da da bu Samsunspor'dakinden çok daha fazlasıyla başarılı olmak isteyecektir ama şöyle bir şeyi ben çok merak ediyorum. Samsunspor taraftarlarının Thomas Reis'a tepkisi ne olacak? Yani reaksiyonu ne olacak? Çünkü buradayken çok fazlasıyla sevilen bir teknik adamdı. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarlarının çok büyük bir bölümü tarafından da benimsenen bir teknik adam. Ben daha çok işin o boyutunu merak ediyorum açıkçası.
1: Samsun'da da o sevgi bu karşılaşmada devam edeceği kanaatinde olduğumu belirtelim. Saatler 16'yı gösterdiğinde Karadeniz derbisinde Samsunspor Trabzonspor'u ağırlayacak. Taraftarlar maçı oynayacağı stadyuma doğru artık gelmeye başladılar diyelim ve biz sözü tekrar Samsun'dan size bırakalım.
2: Mahmut Erdoğan ve Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Samsun'dan Rize'ye geçiyoruz. Rize Spor'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi de Alspor muhabiri Erdem Akbaş bizi bekliyor. Erdem maça dair notları ve şehirden izlenimlerini aktaracak. Erdem kolay gelsin. Çayın kralını içtin herhalde bugün.
3: Teşekkürler Koray.
2: İnşallah dönüşte bizi de unutmazsın.
3: Teşekkürler Koray Baloğlu. Elbette elbette. Şimdiden söz vermiş olayım ben de. Yani çay Rize'de zaten en lezzetli çaylar gerçekten Rize'de içiliyor. Son hasat çaylar çok taze bir şekilde demleniyor. Öncelikle onu söyleyelim. Ben Rize'den başlayayım. Madem yayına böyle başladık. Rize'de hava, ben de gömlekteyim. Güneşli ve güzel bir hava var. Yayla mevsimi, yaylalara çok fazla turist geliyor. Ben de şehirde açıkçası turistlere de çok fazla denk geldim. Şehirde maç heyecanı zaten var ama aynı zamanda çay için, çay hasadı için de gelen vatandaşlarımızın oluşturduğu da bir kalabalık var. Yani Rize bugün cıvıl cıvıl, onu söylemem gerekiyor. Çay her zamanki gibi çok lezzetli. Burada zaten Rize'nin lezzetleri var. Kuru fasulyesi, kavurması, sütlaçı, bu anlamda keyifli bir şehir Rize. Rize halkı da çok sıcak. Yolda yürürken de gayet yürüyerek sohbet ediyoruz, öyle deyip. O sebeple tüm illerimiz gibi Rize'de de çok sıcak karşılanıyoruz. Hem Aspor ailesi olarak hem de ben de Karadenizliyim. Biraz da yakın hissediyorum bu bölgeye kendimi. Bu sebeple ikili diyaloglar oldukça samimi ve içten diyebilirim. Maça dönecek olursak, maça da şöyle bağlayayım hatta. Fenerbahçe formalı taraftarlar, Rize Spor formalı taraftarlar beraber aynı caddede yan yana yürüyor. Yani bu anlamda bir deplasman takımı olmasına rağmen Fenerbahçe taraftarları bugün şehrin tadını formalarıyla çıkarabiliyor. Bu anlamda özlediğimiz, tüm şehirlerde de beklediğimiz görüntüler diyelim. Fenerbahçe'ye dönecek olursak, Mert Müldür dışında Fenerbahçe'de eksik yok. Mert Müldür'ün bu ayın sonuna doğru yavaş yavaş takıma dönmesini bekliyorum. Menisküs ameliyatı olmuştu Mert Müldür. Durumu iyiye gidiyor. Milli arada Bursa'daki maçta, Kocaeli'deki maçta Mert Müldür'le sohbet etme imkanım olmuştu. Takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak adına maça gelmişti. İyi bir ameliyat geçirdiğini, sürecinde çok pozitif ilerlediğini, beklenenden biraz daha erken dönebileceğini ifade etmişti. Mert Müldür'e de geçmiş olsun dileyelim. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş uzun bir sürenin ardından kadroya dahil edildi. Dün kafileyle beraber Rize'ye geldi. Bugün İsmail Kartal süre verirse Mert Hakan Yandaş, ya bir buçuk yılın ardından belki de sahalarda ilk kez göreceğiz Mert Hakan Yandaş'ı. Marco Asensio milli arada döndü. Turan Tavuz oynanan hazırlık maçında ilk 11'di. Bugün de ilk 11'de bekliyoruz. Asensio'nun dönüşü Fenerbahçe adına, sağlıklı dönüşü Fenerbahçe adına sevindirici bir gelişme. Çünkü eksikliği mevkisel anlamda hissedilen oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe milli arada Azerbaycan'a gitti. Turan Tavuz'la bir hazırlık maçı oynadı ve devamında da Rize Spor maçı hazırlıklarına başladı. Geniş bir kadroyla kamp sürecinde, milli ara sürecinde çalışma fırsatı buldu İsmail Kartal. Bunun avantajlarını yapılan sohbet toplantısında bunun avantajlarını milli aradan sonra göreceklerini ifade etmişti. Bugün ilk düdük çalacak. Bakalım bakalım Fenerbahçe'de hangi

0: bir değişimler yaşanmış olacak. Onları da göreceğiz. 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle milli araya gitmişti Fenerbahçe. Pozitif bir skorla milli araya gitmişti ama bugün Rizespor deplasmanında zor bir maça çıkacak. Rizespor'da Recep Uçar yönetiminde iyi sonuçlar oluyor. 10 puanı var. İç sahada belki sıkıntı yaşasa da Rizespor deplasmanda iyi sonuçları var ama bugün Fenerbahçe karşısında dolu tribünler, coşkulu taraftar topluluğuyla beraber Çaykur Rizespor puan ya da puanlar almak isteyecektir. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün kafileyle beraber, takımla beraber Rize'ye geldi. Bugün de yine mücadeleyi stadyumda takip edecek diyelim Koray Baloğlu. Muhtemel 11'i de hızlı bir şekilde paylaşalım. Kalede Ederson, sağ bekte Semedo, stoper ikilisinde Oponk Ake, sol bekte Archibald, önlerinde Kante Gündüz'ü, sağ kanatta Greenwood, 10 numara pozisyonda Asensio, sol kanatta Oğuz Aydın, ileri uçta da Vedat Muriç'i beklediğimizi söyleyelim. Vedat da eski takımına karşı yıllar sonra forma giymiş olacak diyelim. Söz tekrar sende Koray Baloğlu.
1: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine verdik. İki karşılaşmayı da, hem Samsun Spor Trabzon Spor maçını hem de Rize Spor Fenerbahçe karşılaşmasını birazdan konuşacağımızı söyleyelim. Özellikle tabii Samsun Spor Trabzon Spor maçının da bir nevi maç önü programı gibi olacağız. Bir sonraki saat diliminde 11'ler açıklandığında daha somut bir şekilde değerlendirmelerde bulunacağız. Şu sıralarda oynanan bir müsabaka daha var Süper Lig'de. Gençler Birliği ile Ahmet Spor karşı karşıya geliyor. Ahmet Spor da haftaya zirvede girmişti Galatasaray ile birlikte. Şu anda da karşılaşmada 1-0'lık üstünlüğü var. İlk yarı oynanıyor. Diasaba'nın penaltıdan attığı golle 1-0 önde Ahmet, 41. dakikanın içerisindeyiz. Onu da söyleyelim. Yine o maçta da aksiyon oldukça size aktaracağımızı ifade edelim. Süper Lig'i özlemişiz dedi Zafer Hocam. Selahattin abi, sen de özledin mi?
2: Ya böyle çok abartmayayım da. Ya futbol işte, zaten Süper Lig'i özledik. Arada da bir sürü maçlar oynandı işte, yani futbolu izledik. Böyle fanatizm boyutuna varan bir hasretim yok tabii benim.
1: Ne Trabzonspor'u özlemedin mi?
2: Yani özledik diyelim, hadi yani şey olmasın.
3: Yok, ben de fanatizme karşıyım.
1: Fanatizme karşı
3: olmuyor. Onlar var ya, sabit fanatik, fikirli onlar.
2: Sana
3: abi
2: fanatik demedim hocam. Yani ben fanatizm ölçüsünde özledim diyemem. Futbolu özlüyoruz da yani... Bahis dünyası futbolu öyle bir hale dönüştürdü ki Koray, her gün maç var zaten.
1: Çok
2: her gün var. Futbolu izliyor. Bir de ben futbol severim. Yani körü körüne Trabzonspor sevdalısı değilim. Trabzon sevdalısıyım ben. Memleket severim. Futbol daha sonra gelir. Yani Trabzon'la ilgili her başlığa bakarız. O ayrı mesele. Ama futbol çok hasret çekecek bir döneme rast gelmedik artık. Futbolun geldiği durum şu an bütün dünyada. Bahis şirketleri para kazansın diye her gün onlarca seçenek sunuyorlar. Her taraftan bizim şeyimiz ne oldu? Şansımız, futbol sever olarak. Dünyanın her tarafından her akşam birkaç oyun seçme şansın oluyor. Sen yaşın belki uygun değil, bilmezsin. Haftada bir maç olurdu yani. Yani 20 yıl öncesine kadar, 15-20 yıl öncesi haftada bir maç olurdu. Onun tadı da bambaşka olurdu. Yani o hafta sonunun köfte ekmeği bile bambaşka bir hasretle beklenirdi. Şimdi her şeyin kimin, Erdal Atabek'in miydi? Önce ekmekler bozuldu. Öyle bir kitap da vardır. Her şeyin tadı kaçtı. Yani futbolun da masumiyetinin elden uçup gittiğini hepimiz biliyoruz. Yani diyorum ya, Fenerbahçe ile arkadaşla oturuyoruz. Fenerbahçe 3-0 galip. Öfkeden kuduruyor. Ne oluyor diyorum. Rakip takım gol kaçırıyor. Allah kahretsin diyor. Fener gol yemedi diyor. Ne oldu oğlum diyorum. Karşılıklı gol oynamıştım diyor. Şimdi Fener gol yiyecek ki onun da bahsi tutsun. Yani futbol böyle çok eski zamanların hasretiyle hasretlenecek bir şey olmaktan çıktı. Sen de bu soruyu sorduğuna pişman olmak üzeresin. Farkındayım. Ama
1: hayır ya, yok.
2: Lider Ahmet Spor bak ki geldi ekrana. Şu evet. Anda belki de ligin yani değişik tek havası olan takımı Ahmet Spor. Değişik bir hava. Millet ne demek istediğimi anlayan anlıyor tabii. Ben sahadaki çocukların mücadelesinden bahsediyorum.
1: Kardeşlik ve barışa. Orada mesela daha somut bir hasret var çünkü.
2: Tabii Diyarbakır'ın futbol geleneği de öyle az bir gelenek tabii değildir. Sahada eski zamanların 70'li yılların Trabzonspor'una benzer bir mücadele verdiklerini görüyorum. Biraz onlarla, onların o mücadelesiyle birazcık eskiye özlemi, hasreti gideriyorum ama tabii ki şeyi de biliyoruz. Şu anda Ahmet Spor'un gerçekçi hedefi ligde kalmaktır yani. Bugünkü oyunu kazanıp liderliği devam ettirebilir. Gençler Birliği Metin Diyadi.

0: Sonrası bir yabancı hocayla anlaştı herhalde.
1: Evet.
0: Bu maç böyle biterse hoca değişikliği takımlara olumlu yansır. Galata'da bir darbe daha almış olacak. Ve böyle de bitebilir ama şeyi Ahmet Spor'u şeyde hiç görmedik. Hani öne geçti. Set hücumu falan yapalım. Öyle bir şey yok. Şu anda Gençler Birliği biraz da ona zorluyor muhtemelen. Gördüğümüz kadarıyla Ahmet Spor'u. Bakalım bunun bu oyunu sonunu nasıl getirecekler. Bu arada tabii şeyi federasyon tartışmaları, bahis tartışmaları, tutuklama, MHK falan bir sürü şey yaşadık bu arada.
1: Doğru.
0: Ben bir iki bilgi vereyim.
1: Hangisiyle ilgili?
0: Milli takım hocalığı konusunda Arda Turan'a teklif gitti. Arda Turan Shakhtar yönetimiyle görüşecek.
1: Bir dakika şimdi. Öyle sen o kadar rahat söylüyorsun ki sanki normal Koray şuradan bana bir çay söyler misin vesaire der gibi yani.
0: Koray şuradan bana bir çay daha söyler.
1: Onu söylemek daha kolay ya, bu tonda değil. Şu an ciddi çok önemli bir bilgi veriyorsun. Herkes çünkü bunu konuşuyor şu anda. Milli takımın teknik direktörü kim olacak, adaylar kim vesaire diye. Ben biraz daha sinire bu bilgileri alalım. Sen peki, Arda Turan'la görüşüldüğünü mü söylüyorsun?
0: Evet ya, resmi bir teklif yok fakat temas kuruldu. Arda Hoca da Shakhtar yönetimiyle konuşup geri döneceğini söyledi. Ya bu şu an o süreci yaşıyoruz yani, Arda Turan Shakhtar yönetimiyle yani kırıp dökmeden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Zaten TFF tarafı Arda'ya iki taraflı da çalışabilirsin demiş. Milli takımın bu iki maçın son kalan Kasım'daki son iki maçına kadar iki tarafı da çalıştırabilirsin. O arada zaten Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi hikayesi daha çok belli olur. Ama diyelim Shakhtar devam etti, hoca da devam edebilir. Öyle bir konuşma var. Arda Turan'dan cevap bekleniyor. TFF kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre eğer Arda Turan olmazsa başka herhangi bir Türk teknik direktör olma ihtimali de yok.
1: Tekrar ediyorum. Türkiye evet. Futbol Federasyonu Arda Turan'la temas kuruyor. Seni milli takımın başında görmek isteriz deniliyor. Selahattin Kınalı'nın iddiası bu yönde. Ve Arda Turan'a şu da söyleniyor. İki maç var Uluslar Ligi'nde. Bu iki maçta sen hem Shakhtar Donetsk'i hem de milli takımı çalıştırabilirsin. O süreç tamamlandıktan sonra da devamında da tamamen milli takıma odaklanabilirsin. Bizimle çalışmak ister misin diye bir teklif sunuluyor. Arda Turan'ın şu anda yanıtı bekleniyor diyorsun. Arda Turan'dan bir olumsuz cevap gelmesi halinde de Türkiye Futbol Federasyonu'nun kafasındaki düşünce yabancı teknik direktör. Evet. İddiasında bulundun. Yani edindiğin evet, senin kendi istihbaratın, özel bilgilerin bu şekilde.
0: Yabancı teknik direktör de daha çok Fatih Terim'le bir dönem denenen futbol direktörlüğü gibi bir sıfatla görev yapabilecek bir yabancı teknik adam düşünülüyor. Ama tabii bu düşünceler...
1: Çatı sistemi yani. Biz futbol tabii. direktörü, futbol direktörü de mi yabancı peki?
0: Tabii futbol direktörü aynı zamanda yani Fatih Terim'le denenen sistemin aynısı. Hani ayrıntılara çok girmeye gerek yok.
1: Anladım.
0: Fatih Terim Hoca zamanında çok olumlu sonuçları, geri dönüşleri olmadı bunun. Ama de aynı doğru yol yöntemin olduğu
1: şey. Fatih Hoca dönemi şey yok da
2: Samet Hoca'nın görevi yok mu şu anda? Milli takım sorumlusu Samet Aybaba değil mi?
1: Onu bir an hatırlayamadım şu an şimdi.
0: Samet Hoca
2: değil.
0: Sanki öyle. Görevli, evet. Ama evet. A milli takım sorumlusu değil. Ya hocam Türkiye'de ne olacak? Akşamla sabaha kişiler için yasa değişiyor. O da değişir, tüzük değiştirir filan. Önemli olan federasyonun vereceği karar ve o kararı uygulama alanına geçtiğindeki sonuçları. Bir bilgi daha vereyim. Ya zaten bunu herkes konuşuyor. Şey değil ki. Yeni bilgiymiş gibi anlatmadım ben bunu yani. Aman beni öğrendin de kimse öğrenemedi. Öyle bir derdim yok. Maksat doğru şey, doğru neyse kamuoyuyla paylaşalım. Anthony Taylor da MHK'nın başında. İlan edilmedi herhalde mi? Edilecek.
2: Şu an geçici hatta ben, gibi düşünülüyor ama demek ki devam ettirecek.
0: Edecek. Anthony Taylor olacak MHK başkanı da hocam. Hatta UEFA'nın hakem gelişim direktörü var. Adı aklımda yok şu anda. Onu da Cefir'ini ikna ederek TFF. Onu da TFF'nin bünyesine katıyorlar. Yeni hakem gelişim direktörü olarak. Ve ne kadar maliyetleri olacağını merak ettim.
1: Daha söyler misin orayı? Cefer'ini?
0: Cefer'ini ikna ederek UEFA'nın futbol hakem gelişim direktörü. Ama adı aklımda yok şu anda.
1: Evet. Hemen.
0: O da gelip göreve başlayacak TFF'de.
1: Miguel Solis Vasquez mi?
0: Olabilir. İsmini sormadım çünkü. Olabilir. Ve bunları da benim de şöyle meraklarım var. Ya Anthony Taylor çok üst düzey bir hakem ya. Bunun bize maliyeti ne olur acaba diye merak ettim. maaşını tam

0: Tahmin et. Hadi sen de bir tahmin yap. Hocam da yapsın. Hocam Anthony Taylor'ın aylık maaşı ne kadar olur?
1: 350 bin euro.
0: Euro senin?
2: 350 bin euro 12 aydan ne yapıyor? Çok para yapar.
0: 6-5
2: para yapmaz.
0: Sen?
1: Yapar. Adam buraya boşuna bedavaya gelmez.
2: 40 bin euro filandır muhtemelen.
0: Ay, Koray yaklaştı ama çok yaklaşamadı. 15 bin euro maaşla başlayacakmış. Işte.
2: 15 bin
1: Anthony
2: euro.
1: Taylor mu?
0: 15 bin pound.
2: Pound.
0: Evet, 15 bin pound.
1: Bence
2: Anthony Taylor.
0: Çok ucuz, Ederin, çok az değil.
1: Ederinin karşılığı değil. Adam, çok ucuz. İyi bir şey. Böyle bir anlaşmaysa Türk futbolu adına iyi bir anlaşma.
0: İnşallah doğrudur yani. İyi ben bilgi aldım ama.
2: 15 bin pound. Anthony Taylor'ın alacağı aylık ücret.
0: Evet. Tabii gidiş gelişler, konaklama hepsi TFF'nin.
2: Ben kaç dedim? 40 dedim.
0: Sen 40 dedin ama burada 350 bin geldiği için çok gerçekçi oldu.
1: Ben kasayı boşaltan başkanlara, yöneticilere alıştığım için birden boşaltayım kasayı dedim.
2: Yani. Hocam, Zafer hocamla bana kalsa batmıştı federasyon. Belli oldu. Biz tabii fiyat algımız bozuldu.
1: Ya tabii bu aslında var ya, trajikomik bir şey yani.
0: Tabii.
1: Şimdi yerli hakemlerimize kaybolan güven duygusunun karşıtlığı bu. Yani bizde hakikaten gördüğünü çalacak düdük yok demek ki. Ya onun için bence çok üzücü bir şey bu.
2: Ama bu düdükle alakalı, yönetimle alakalı.
1: Ya, yani
0: yok ya, şeyle de alakalı Koray.
1: Silsile yoluyla düdüğe kadar şey gidiyor ya. Her şey. Hı?
0: Kişinin karakteriyle de ilgili bir şey bu.
2: Ya bir de bu çok derin konu. Oralara dalmayalım. Maç gününe geri döneceğiz de şeyi söyleyeyim. Şimdi bugün mesela arkasında sıfır kulüp desteği olan, herhangi bir lobi gücü olmayan birinin o makamlara gelmesi çok kolay mı?
1: Yani yerli demek değil, yerli yani manada mı?
2: Birileri aldı seni oraya koydu anlamında söylemiyorum bunu. Yerli anlamda. Yani herkes istiyor ki hiçbir kulüple bağ olmasın mesela. Sen Zafer Spor, işte Selahattin Spor, Koray Spor. Hiçbiriyle bağ olmadan.
1: Öyle bir şey yok Koraycığım.
2: Ya illa ki zaten spora ilgin alakan olduğu için bir. Ya biz de mesela şimdi ben bugün spor medyasında olma sebebim futbol oynamayı sevmem. Bir takımın taraftarı olmam. Medyaya girdiğimde de spora ben futbolcu olamadım bari en azından bu sektörün içinde olayım diye spor medyasını tercih ediyorsun. Yani ilgiyle alakalı doğru bir orantılı bir şey. Şimdi herhangi birinin hiç mesela bir takım taraftarı olmayan, futbolu sevmeyen birinin spor medyasına girme ihtimali yüzde kaçtır? Binde bir var mı Selahattin abi? Yani sen yıllardır varsın.
0: Binde
2: yoktur bile belki de. Yani.
1: Ama bu
2: onun
1: kötü bir şey,
2: bu aslında.
1: Bu sıradanlaştığımızın göstergesi. Şimdi gerçekten işini layık olduğu şekilde yapanın takdir edilmediği ama işini layık olduğu gibi yapmaya çalışanın da olmadığı ortam çıkıyor ortaya
2: ama
1: şimdi.
2: Öyle. Bugün bir şeye bak, dijital yayınlara bak. Şimdi ben normal ortadan mesela taraftar olduğum takımın sadece yönelik yayın yapmıyorum diyelim. Yani arkamı bir camiaya dayamadığım zaman benim izlenmeme bak. Bir de yani tribünden inip koltuğa oturmuş gibi yayın yapayım. Bak benim takipçim nasıl artıyor. Herhangi bir kulüp için bunu tercih edip yapabilirsin. Değil şu mi? An doğru. Yani sistem resmen onu besliyor zaten. Sistem. Ama sorsan herkes onlardan rahatsız. Herkes rahatsız yani diğer mesela.
0: Sorsan
2: herkes rahatsız ama herkes de kendi medya mensubunu ona dönüştürmeye çalışıyor.
1: Ve herkes İnanılmaz bütün takımlar kendinden şey olanı takdir ediyor sadece.
2: Evet.
0: İşte bu tip yani durumlarda bağımsız kalabilmek çok önemli. Mesela ben bağımsızlığıma kimseye müdahale ettirmem. Turkuaz'ın patronu da müdahale etmez benim bağımsızlığıma. Edemez. Etmez ya. Ederse de burada durmayız zaten. Ya da işte başka biri, meslek grubunun başı da Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. O da benim bağımsızlığıma müdahale edemez. Bağımsızlığıma müdahale ettirdiğim anda ekran başında şu anda bizi dinleyen herkese yalan söylüyorsun demektir. Direkt yalanla besliyorsun onları. Biz kendi meslek grubumuza dair hassasiyetlerimizi korurken hakemler de bunu yapacak. Bağımsızlığına müdahale ettirmeyecek. Biz hiçbir hakeme sen Fenerli olma, Galatasaraylı olma, Trabzon olma diyemeyiz ki. Onlar da insan, senin dediğin gibi. O habitatın ürünleri.
2: Evet.
0: Eyvallah, olacak tabii. Önemli olan hakkaniyet terazisine işte vicdanında bir karşılığı olması, gördüğünü çalabilme cesareti.
1: Yok işte.
0: Bunu da yapabilirsin. Bunu da bu sırf eğitimle olacak bir şey değil. Sen git ne bileyim Oxford'da, hakemlerimizi Oxford'da eğitime yollayalım ya. İroni yapıyorum.
1: Sonradan öğretilecek bir şey değil yani.
0: Buraya geldiğinde tamam, yine kendi kararına sahip çıkamayacaksa, toplumsal baskıların gücüne göre kendisi de şekil alacaksa, yazık onun aldığı eğitime. Ona vereceğin şöyle, eğitimin bir anlamı da yok zaten.
1: Şöyle halk dilinde şöyle bir tablo çizebilir miyim? Bir hakem, bir tablo var. O tablonun içerisinde belli kurallar var. O kurallara uymak zorundasın. Uymadığın takdirde tablonun dışında kalıyorsun. Yani ne? Maçı yönetemiyor. Lan işte ben maçı şöyle sadece olduğu gibi yönetirsem bir dahaki maç görev alamam. Kısacası bu ya, uzatmayalım. Evet. Yani bir
2: aynen, konuya çok
1: güzelliğine kalmayalım. Dönelim biz abi. Yani
2: Süper Lig'de 7. haftayı konuşuyoruz. Bu akşam şimdi dünden bir giriş yapalım kısa. Aklınızda kalanlar, düne dair öne çıkaracağınız mesela konu başlıkları ne var Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetinde Zafer Hocam?
1: Şöyle söyleyeyim. Büyük takım refleksi dediğimiz bu işte. Şimdi bu demin fanatizmden bahsettik ya. Fanatizmi falan bırakacaksın. Bırakacak abi herkes. Niye biliyor musun? Kim iyi futbol oynuyorsa, kim iyi aksiyon alıyorsa, kim iyi reaksiyon gösteriyorsa takdir etmek zorundayız abi. Sen 10 kişi kalmışsın. Rakip moral motivasyon açısından yükselmiş. Yaptığı oyuncu değişikliğinden belli. Bir an evvel üstüne gideyim. Çabuk sonuç alayım.
3: Haydar Uramış.
1: Evet, bravo. Ondan sonra ama ne yapıyor? Ondan sonra hem teknik direktör becerisi dediğimiz bu işte. Şimdi sen oyunun başlangıç planın vardır. Ama maç yürüdükçe, ilerledikçe ondan sonra ona göre fikirlerini değiştirmelisin. Ona göre oyunu okuyabilmelisin. Şimdi hoca ne yaptı? Oyunu okudu. Ondan sonra maç için etkili olan taraftar ambiyansını girmesiyle birlikte aksiyon almadan bile yükselten, taraftara coşku veren, ondan sonra iki oyuncu değişikliği, ondan sonra oyunu ön bölgeye yıkma. Zaten en iyi yaptığın şey senin rakipleri baskı altına alabilmek. Orada kalabalık ve aksiyon yaratabilmek. Osimhen'in varlığıyla hem rakip takım tedirgin oluyor, hem kendi takımı ve taraftarı coşkulanıyor. Şimdi böyle bir süreci yönetmek, bu pozisyona getirmek, ondan sonra hoş Okan Hoca dışarıdaydı ama İrfan Hoca'ya talimatı vermiştir yani. Ya, oyuncu değişikliklerindeki isabet ve takımın geriye çekilmeden hala ön bölgede aksiyon alması bu büyük takım refleksidir. Şimdi Galatasaray adına bu sevindiricidir. Neden? Dün ben de mesela Torreira atıldıktan sonra dedim ki Kasımpaşa alır bu maçı. Şimdi otomatikman bu refleks oluşuyor insanda ama maçın seyrine baktığın zaman hiç de öyle olmadı. Ondan sonra gayet de iyi. Ondan sonra 10 kişiyle de eksikliği hissedilmedi Galatasaray'ın ve maçı aldı.
3: Oyuncu grubu karakter koydu.
1: Evet. Bir de alışkanlık diye bir şey var abi. Ben hep söylediğim bu. Şimdi takım oyun kültürü, oyun kimliği böyle yakalanıyor. Şimdi kimse Okan Burak'a aslında var ya laf söylememeli. Niye biliyor musun? Belli bir oyun kimliği yakalamış Galatasaray. Şartlar, olanaklar ne olursa olsun, skor ne olursa olsun onu uyguluyor. Uygulamaya çalışıyor. Ve bunu alışkanlık haline getirmiş bir oyuncu grubu var. Şimdi ben de transferde yıldız transfer ağırlıklı diğer takımlar çok transfer yaptığında Galatasaray taraftarının bir nebze haklılığını düşündüm. Dedim ki ya hedef yükselttin ama takımdaki transfer zenginliğini daha yaratamadın. Belki ihtiyaç olan bölgelere gerekli adamları hala alamadın diye eleştirirken aslında bir futbolun gerçeğini unutmuşuz hepimiz. Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon gibi takımlar sahaya 11 kişi çıkıyorsa favoridir abi. Kim oynarsa oynasın. Çünkü niye biliyor musun? Senin bir oyun kültürün varsa, bir oyun kimliğin varsa senin onu hangi oyuncu olursa olsun onu uygulamaya çıkıyorsun oraya. Tabii ki bireysel beceriler çözüm üretiyor. O ekstrası için. Ama senin bir oyun kimliğin var. Galatasaray onu yakalamış. Onu devam ettiriyor. Ve biz milli takımımızda bile bunun oluşmadığını söyledik.
3: Kulüp takımında yoksa milli takımda nasıl olsun? Olmaz işte. Zaten.
1: Şimdi biz sadece antrenör değişikliği. Hayır. Aslında sadece antrenör değişikliğinden bahsetmeliyiz. Sistemin oturmuş olması gerekir bütün takımlarımızda. Ama biz öyle değil ki, her gelen teknik direktörle, her gelen yöneticiyle, başkanla yöneticiyle sistem değişiyor. Abi böyle bir şey yok ki. Şimdi büyük takımlar nedir abi? Bunlar kazanma alışkanlığı elde etmesi gereken takımlardır. Yani kazanmak zorunda olan takımlardır. Yani üretmek zorundasın.
2: Evet.
1: Üretme adına sen takım kurarsın. Transferleri ona göre yaparsın. Belli bir kültürün oluşur. Ona göre o kültüre uyacak teknik direktör tercihlerinde bulunursun. Ona göre oyuncu transferleri yaparsın. Gelen teknik direktör, şimdi teknik direktörün futbolcusu diye bir şey vardır. Teknik direktör oyuncusu diye. Teknik direktörlerin kendi adamları vardır. O adamları gittiği takımlara götürürler. Peki benim oluşmuş olan bir sistemin, bir kültürüm varsa ona uymuyorsa ben niye alayım oyuncu? İlla bütün oyuncu, tamam hocaya sorarsın. Ondan sonra hangi oyuncuları istersin filan, ama senin belli bir kültürün vardır. Hoca gelip de sana demez ki diziliş olarak anlatayım. Ben işte şu dizilişi

0: 4-1-3-2 oynuyorum. Onun için şu adamları istiyorum. Bir dakika. Benim sistemim, benim bir kültürüm var, oyun kültürüm bugüne kadar gelmiş. Bu kulübün geçmişinden gelen DNA'sına bağlı. Ondan sonra o kültür adına ben bu transferleri yaparım. Zaten o kültüre uyan teknik direktörü tercih ederim ben. Ama bizde öyle olmadığı için her şey günü kurtarma adına. Aslında bu böyle olmamalı. Tamam, ligimizin diyoruz ki marka değeri yükseliyor. Yıldız oyuncular çok oldu. Bundan sonra ligin kalitesi de yükseldi. Bizim seyir zevkimiz daha yüksek oldu filan. Ama biz sadece tatmin olmayı tercih ediyoruz o gün itibarıyla. Ama futbolun temeli ne? Süreci yönetmek. Ben neden şimdi 5 senelik, 10 senelik, bundan sonra 20 senelik bir oyun kültürü yaratayım. Ona göre teknik direktör ve oyuncu tercihi yapayım.
1: Evet.
0: En alt yaş grubundaki takımım benim 6 yaştan başlasın, 18'e geldiğinde A takıma çıktığında hiçbir şeyi ben ona anlatmak zorunda kalmayayım. Teknik direktör oyuncu sokuyor kulübede. Elinde bir kağıt, bir şey, elektronik ya da bir şey, tak tak tak oradan gösterir, şunu yapacaksın. Allah Allah. Ya kardeş, çalışmadın mı ya? Sen o adama niye anlatıyorsun? O adam girdiği yerde, girdiği bölgede hangi görev yapacağını bilmesi lazım.
1: Hocam uyma onlara ya.
0: Çok gerginim ya.
1: Evet.
0: Yani olmaz. Koray'ın
1: Selahattin
0: biz var
1: Ali
0: ya.
1: Sen düne dair neler aklında kaldı? Maç sonu bir de İlkay'ın açıklaması var. Onu da soracağım
0: abi,
1: size.
0: Haklı.
1: Ona gireriz hocam. Selahattin abiyle biraz devam edelim. Sen hızını alamadın.
2: Alamadım. Su içeyim ben.
3: Sen, hocam dişi de hapse yapmış. Sinirlenmiş evet, biraz. Evet. Ya dünden kalan önce şunu söyleyeyim. Galatasaray'a 10 kişi kalınca Emre hocanın da iştahı arttı. Kendisi de maç sonunda söyledi. Çok erken müdahale etti. Mücadele eden koşan bir adamı kenara alıp Hayredinovic'le hani ustalık kalibresini biraz yukarıya taşıyayım dedi ama Galatasaray büyük takım refleksi koyunca maçı bir anda 3-1'e geldi. Bence Galatasaray adına konuşulması gereken ilk şey Barış Alper'in varlığı. Çok tartışılmaya başlamıştı.
1: Doğru.
3: Hep burada savunmaya çalıştım Barış'ı. Barış sonuçta çok klas bir adam değil demiyor. O da öyle bir şey demiyor zaten. Çok çok özel bir adam da değil. Fakat çok özel bir insan diyebiliriz Barış Alper'e. Doğru. Al işte dün sağ bekte oynuyordu değil mi? Beş evet. Kenarında oynuyordu. Sürekli yak ceza sahasındaydı. Hiç beklemedik şekilde durdurdu topu en kritik anda. Sol ayağıyla kontrol etti. Sol ayağıyla vurdu, gol yaptı. Ve pek çok ikili mücadeleyi kazandı. Takımı ayakta tuttu. Ve seyirciyle kopmakta olan bağını tekrar çok sağlam bir şekilde, neredeyse gemici düğümü attı dün. Gemici düğümü bilir misin?
1: Evet.
3: Yani görünüşü çok şeydir. Bilmeyenler kolayca çözemez onu. Bir gemici düğümü attı. Barış Alper'in tekrar kendini kanıtlama maçı olarak algıladım. İkinci kalan şu oldu. Hocanın oyuna müdahaleleri, yani Okan Buruk'un oyuna müdahaleleri isabetli oldu bu sefer.
2: Evet.
3: Mesela çokları çok fark etmemiş olabilir. Eren o kadar kritik hamleler yaptı ki, Eren Elmalı. Ve o yani yatarak müdahale ediyor. O topu alamasa kendi kalenine gol olur o. Öyle 2-3 tane çok kritik müdahalesi oldu. Eren'in de belki de Galatasaray forması altındaki en verimli maçı oldu bu maç. O anlamda da Galatasaray bir fark yarattı dün. Hakem açısından çok tartışılan, hakemlerin çok tartışıldığı, şüphe üzerine tutuklandığı bir ortamda hukuk dışı olarak. Şüphe sanık lehine yorumlanır biliyorsun. Bizde biraz karıştı o işler. O Torreira'nın müdahalesinde ilk anda kırmızıyı görmesini bekliyorsun yani. Göremedi, süzemedi. O da o korkudan, Allah'tan işte şey var diyor. Muhtemelen öyle düşünüyor yani. En elit hakemimiz Halil Umut Meler bile gördüğünü çalma konusunda bir tedirginlik yaşıyor. Umar ve dileriz Anthony Taylor sonrası birazcık bu silkinme işi hızlanır da hakemlerimiz gördüklerini çalma konusunda futbol severleri de ikna edici kararlar verirler. Ama onun dışında oyunun skorunu etkileyecek bir hatası olmadı. Zaten Halil Hoca evet. Aslında iyi bir hakem yani. Kasımpaşa açısından da namağlup olmaları, şampiyonluk iddiası taşıdıklarını göstermiyordu zaten. Zaten Emre Hoca da maç sonu açıklamalarında gerçek hedeflerinin ne olduğunu söyledi. Ama yine de ileride çok zıpkın gibi adamlar bulmuşlar. Kim bulup getirdiyse iyi oyuncular bulmuşlar ve düşük maliyetlerle demek ki olabiliyormuş. Dedirten bir futbol gösterisi yaptı Kasımpaşa'da. Yani diyorum ya, Eren'in o kritik müdahaleleri olmasa Galatasaray ikinci yiyebilirdi. Bir kroku oldu bir ara yani birkaç dakika. Sonrasında Osimhen'in girişiyle psikolojik üstünlük. Ha şeyi söylüyoruz ya, hoca değişikleri çok isabetli kararlar verdi. Evet ama mesela Sané'yi de attı kenara. Sané hiçbir

0: veremedi gene takımı. Ya o kadar kaliteli bir adamın bu kadar kendiyle mücadele ediyormuş hissi veriyor artık sana. Bu kadar verimsiz kalması da üzücü. İlkay'ın durumuna gelince İlkay'ın
1: maç sonu yaptığı açıklama. Hatırlatayım görmeyenler evet. de varsa. İlkay Barcelona maçına hazır mısın diye soruyor gazetecinin biri o karmağlandan yürürken İlkay'a. İlkay da diyor ki oynamıyorum ki neye hazır olayım diyor.
0: İlkay
2: kibarca bir şey yapmış.
0: Şeye dönüşmüş. 30 yıllık bir Avrupa kültürünün ürünü, 30-35 yıllık bir kültürün ürünü geldi Türkiye'ye, bir yılda bize döndü. Mesela biz de amatör takımlarda oynarken hoca işte cross yapıyoruz Boztepe'de. Koşsana niye koşmuyorsun derdik bizim Ersin diye bir arkadaşımız var. Hoca beni oynatmayacak ki niye koşayım derdi. Bak Trabzon'un Gençler Ligi'nde bir amatör oyuncu diyor bunu. Ve biz bunu bugün Barcelona City görmüş, Dortmund görmüş. İlkay'dan duyuyorsak İlkay nerede yanlış yaptığı konusunda ya da İlkay'ın kariyer inişinin nedenlerinden birinin de kendisinin olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Ya sadece hoca seni oynatmıyor, ben niye çalışayım?
2: Ama bu i̇şte gün kafa. İtibariyle şey dedi. Yani milli arada inanılmaz özverili çalıştı. Okan Hoca da çok memnun deyince herkes oynamasını bekledi.
0: Demek ki hoca yeterli bulmamış. Ya
2: futbolcu var ya, hangi yaşta olursa olsun futbolcu abi. Formayı giymediği zaman üzülür. İşinden hatta kıskanır. Niye ben oynamıyorum diye. Sen gene efendi adammış. Kibarca güzel bir refleks göstermiş yani. O cevabı veriyor.
0: Yok şimdi... hocam o kabul edilebilir bir cevap değil ya. Ha? İlkay düzeyindeki bir adam o açıklamayı yapamaz.
2: O refleks de onu dedim. Oynamamanın verdiği bir refleks o. Şimdi o kendisi de şimdi o beyanatı söylediğinde belki diyor ki ben keşke böyle demeseydim. Daha güzel
0: ama daha yakın zamanda sevgili eşi dedi yani yenge hanım da aynı benzer bir şey söylemişti. Ya belli ki evin içinde bunlar konuşuluyor ve kontrol
2: ama konuşulur normal için. İlkay kariyerinde bir adam forma bekler.
0: Kontrol edeceksin hocam. Yani. Dersin ki hocam demek ki yeterli görmedi inşallah haftaya sahada olurum dersin yani.
2: Veyahut Okan'la konuşuyordur o mutlaka. O diyalogta hocam benim oynamam için ne yapmam gerekli diye sorar abi insan.
0: Belki de Barcelona maçını onunla başlar.
2: Size bir şey söyleyeyim mi? Olabilir.
0: Belki de. Niye olmasın? İlkay bu ya.
2: Koraycığım.
0: İlkay'dan mı bahsediyor?
1: İmkansız.
2: Ben Süper Lig'de bir takım çıktı. Fenerbahçe'den gittim oraya. Şimdi teknik direktör benimle beraber danışıyor işte. Şu oyuncu nasıl böyle şu oynatalım mı nasıl çıkalım sahaya filan. Fikir alıyor takım kaptanıyım filan. Ben ufak bir hazırlık safhasında bir sakatlık geçirdim. Takım da çıktı ilk hafta 7 tane attım abi. Ankara Gücü'ne. Hoca benden irtibatı kesti mi? Şimdi bu yanlış, bu refleksi hepimiz yapıyoruz. Ben ne yapıyordum? Koridorda giderken maç kadrosu asılıyor oraya. O kağıdı alıyordum, yırtıyordum, atıyordum. Şimdi
1: sinirden.
2: Olacak şey mi bu yani? Değil. Aslında sonra ben gittim hocayla konuştum. Hocam dedim ya böyle. Benim yerime oynayan arkadaş da performans vermiyor. Bunu ben niye oynamıyorum? En zor Trabzon deplasmanına koydu beni hoca. Hem kupa oynayacağız hem lig. Abi o zor maçta ben bir tane attım mı? Maç 1-1 bitti mi? Ondan sonra formayı aldım. He. Baba forma rekabeti böyle. Şimdi İlkay da şimdi gördüğümüz İlkay City'deki İlkay değil. Temposu düşük. Sen şimdi Galatasaray agresif önde baskılı oynamaya çalışan bir takıma düşük tempolu oyuncuyla olmaz.
0: O zaman
2: demek ki senin tempon. Evet. Ben de onu söylüyorum yani. Bu planlamayı yaparken bunları düşüneceksin abi. Çünkü artık düşünce hızı diye bir şey var futbolda abi.
0: Evet. Tabii. Belki onun en için, önemli şey. Yani,
2: tabii. Ya şimdi...
1: Bugüne geçelim.
2: Barış'la ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
2: Şimdi ilk başlarda dağınık savruk haliyle izlediğimiz Barış Alper gün geçtikçe kendisini geliştirmeye başladı değil mi?
0: Tabii.
2: Ondan sonra kabuk değiştirdi. Takımına enerji veren, ondan sonra rakip alana efendim özüm topu taşıyan, ihtiyaç halinde gol atan bir adam haline geldi. Barış. Bu Barış'ı aslında takdir etmek lazım.
0: Herhalde.
2: Barış ne yapıyor takımın rakibine kendi gücünü kabul ettiren bir yapısı var Barış Alper'in.
0: Evet.
2: Bu çok önemli bir detay bak. Oyun tekniği, oyun zekası çok yüksek olmamasına rağmen rakibine kendi gücünü kabul ettiren bir iradesi var.
0: Hocam bir pozisyonda
2: Barış Alper'in her pozisyonda rakibin üstüne gidiyor.
0: Bir pozisyonda Kasımpaşa

0: Nusolbik Ayberk miydi? Berkay mı? Öyle bir çocuk. Genç bir çocuk var. İyi de bir çocuk. Barış'ı arkasında hissetti. Hiç toplamı şey kontrol edeyim falan etmeden Barış halbuki duruyor arkasında. Böyle yaklaşık 3-4 metre geride
1: telaş
0: duruyor.
1: Telaş yaptı değil mi?
0: Fakat arkasında Barış olduğunu gördüğü için öncesinde attı topu dışarı. Halbuki demarka vaziyette.
2: Abi, işte
0: Barış diyorsun. Barış bu duyguyu hem kendi takımına hem de rakibe hissettiren bir oyuncu.
1: Her pozisyonda rakibinin üstüne yıldırıcı bir şekilde gidiyor. Yani
0: babası bu kasap, irade oyuncusunun... Hocam babası kasapmış, Barış'sız, etten başka bir... Hep protein çocuğu yani, çok güçlü oldu.
2: İyi beslenmiş.
0: Protein, protein. Bir de hamsi var üstelik yani, sadece et değil.
1: Koray hep söylüyoruz ya, takım oyuncusu olmak böyle bir şey işte.
2: Evet.
1: Barış bir takım oyuncusudur.
2: Fenerbahçe Rize deplasmanında bugün. Dilerseniz o maçı da konuşmaya başlayalım. Diğer saat bölümünde Samsun Spor Trabzonspor maçını da uzun uzun konuşacağız. 11'ler de belli olacak. Bir muhtemel 11'i rica edeyim ben hemen sıcağı sıcağına. Bir yandan onu hatırlayalım. Rize deplasmanı. Hocam şöyle müsaadenizle gelelim. Ederson'un kalede olmasını bekliyoruz. Savunmada sağ bekte Semedo, sol bekte Archie Brown, stoper ikilisi Ake ile Opong şeklinde. Beklentimiz bu yönde. Şikliniyar'ın dinlendirilmesi adına Genduzi, Kante, Fenerbahçelilerin özlediği bir isim Asensio geri dönüyor. Oğuz, Greenwood, Muriç. Muhtemel 11'imiz bu şekilde ama tabii ne olabilir? İşte Kerem Oğuz'un yerine belki başlayabilir. Opong'un yerine Şikliniyar seçeneği yine masada olan. Yani
1: İsim değişikliği.
2: Bir sıkıntı yok oyuncularda. Ama bizim tahminimiz İsmail Hoca bu şekilde sahaya sürecek. Muhtemel 11'e bakarsan hocam var mı değişik olsun diyebileceğin yer?
1: Var şöyle. Bir kere olumlu açıdan Opong'un o bölgede tercih edilmesi Fenerbahçe'nin önde takım ön bölge rakibin birinci bölgesine üçüncü bölgeye gittiğinde atak organizasyonları yaptığında geniş alanda yakalandığında sıkıntılı süreçler geçirttiren Fenerbahçe takımına vücut tekniği zayıf olan Skriniar'ın yerine Opong'un tercihi olağanüstü bir şey. Bunu bilerek yaptıysa İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum.
0: Ne demek bilerek yaptıysa?
2: Yanlışlıkla
1: bir yani dinlendirme şey adınadır. Dinlendirme adına yaptıysa ben takdir etmiyorum. Ama vücut tekniğinin zayıf olduğu, geniş alanda yakalanan Skriniar'ın çabuk ekarte olduğunu düşünerek daha dinamik, daha enerjik Opong'u tercih ettiyse o zaman tebrik ediyorum.
0: Evet.
1: Şimdi burada Fenerbahçe takımında her zaman söylüyorum defans önü iki tane bazen İsmail de oluyor da üç tane kontrol oyuncusu olmaz. Böyle şampiyonluk yarışı olmaz. Fenerbahçe'nin ben hep ne diyorum şampiyon olduğu zaman bir sürü yanlışların üstünü örtecek anlayışta büyük düşünecek hoca zihniyeti lazım. Onun için Asensio'nun gelmesi takım adına inanılmaz bir katkıdır. Onun için Fenerbahçe adına eğer şampiyon olacağım sinyali vermek istiyorsa taraftarlarına tekniği oyun zekası yüksek Asensio'nun bu takımda her zaman olması gerekiyor. Evet. Neden? Formda bir Oğuz'un şimdi Oğuz iyi bir maç geçirdikten sonra 3 maçtır gene yok. Onun için ama Kerem denen bu lige uyan profil olarak en uygun oyunculardan birisi Kerem'dir. Çizgide kalıp derine o tehlike hunisine doğru depar atabilen defans arkası koşu atabilen bir Kerem var. O Kerem'in o koşullarına cevap verecek Asensio'nun olduğunu düşünürsek Oğuz daha fazla çünkü çizgide kalıyor ama Kerem tehlike önüsünün içine de girebiliyor. Greenwood mükemmel bir oyuncu ama kopuk kopuk oynuyor. Ha böyle oyuncular ne olur? 90 dakikada 10 dakika rol alır ama tabelayı değiştirir. Faydalı oyuncudur. Rakip takım için korkulan oyunculardandır. Çünkü evet. O da hem sağa hem sola çalım atabiliyor. Hem sağa ayak hem sola ayak ceza sahası çevresi tehlikesi var. Şut özelliği var. Bu maçta ilerleyen zaman dakikalarda Genduzi Kante ikilisinden bir tanesini çıkartıp çift santifora dönmeyi denemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Skora bağlı.
1: Skora bağlı. Skoru da erken alırsa bunu dener. Alamazsa zaten denemesi lazım bana göre. Onun için Rize Spor kendi sahasında şöyle bir algı yaratıldı. Çok fazla etkin bir takım değil deplasmanda daha etkili diye. Bu neyi gösteriyor deplasmanda? Demek ki geçiş oyunlarını iyi yapabilen bir takım demekti. Geçiş oyunlarını yapabilmesi adına da Fenerbahçe'de ne yapacaksın?
2: Evet.
1: Merkezde daha birebirlerde filan daha temaslı, daha yakın oynaması lazım.
2: Gençler Birliği Ahmet karşısında beraberlik golünü buldu. 50

0: 44. dakikada skor 1-1'e geliyor. İlk yarıda Diasaba golü atmıştı. Şimdi Gençler Birliği az önce önemli bir yerden frikik kazandı. Ardından Rafael topu ağlara yollayan isim oldu. Umut Meraş'ın elle topla oynadığını söyleyebiliriz. Direkt kalecinin kapattığı köşeye doğru vuruyor. Bir yandan biz şimdi golü de izliyoruz. Yani barajın üzerinden değil, açık olan taraftan vuruyor. Kalecinin sağına doğru sert bir vuruş ve top ağlara gitti. 1-1 oldu skor. Şu anda Ahmet deplasmanda öme geçmişti başkentte. Ve Gençler Birliği skora denge getirdi. Nasıl buldunuz golü?
1: Çok güzel bir gol.
2: Yani. Büyük kaleci hatası olarak buldum. Abi şey, barajın öbür tarafındasın. Baraj üstü vuracaklarını zannederek o tarafa hareketlenip oraya entegre oluyor kaleciler. Ya kardeşim, evet, sen kendi yerinde dursana.
0: Önce bir orayı kapat.
2: Durması gereken yerde dursa kucağına gelecek o top. Ama tabii vuruş kalitesinde göz ardı etmemek
0: lazım. Sert bir şut bu arada. Etkili bir yere de vurdu. Ama hocamın dediği gibi yani barajın olduğu yer değil de evet, mesela böyle iyice tabii tam abi, topu görecek noktada olsa ve beklese öyle kurtarabilirdi evet, belki. Öyle.
3: Hayır, barajı kurdurdun. Barajı niye kurduruyorsun? Orayı siz tutun, burayı ben tutacağım.
2: Evet, evet.
3: Tutması gereken yerde kendi yoktu kalecinin. Yani biraz doğru, geç kaldı. Ama vuran çocuk Rafael de iyi vurdu ya.
0: Çok iyi.
3: Golleri de belli olur. Biraz birileri hata yapacak.
2: Şu pozisyonda yanlış yerde duruyorsan barajı kurdurma daha iyi, biliyor musun? Daha konsantre olursun. Topu daha iyi kurtarabilirsin.
0: Topu da daha rahat görürsün bu arada.
2: Ya
0: bu arada
2: bir de şey var,
0: gerginlik var şu anda. İki takım oyuncuları arasında. Hakem yakın oraya. Şimdi diğer oyuncular ayırıyorlar birbirlerini. Ama hala itişenler de var.
2: Orayın bizim takımlarımızın
0: bakalım ne
2: en büyük zafiyeti ne biliyor musun? Duran toplar. Evet. Ya duran toplar hücum prensibidir ya. Al bak, adam frikikten attı golü. Yani hücum aksiyonu yaratmadan, öyle değil mi? En kolay hücum aksiyonu işte.
3: Hocam duran duran diye bir grup vardı. Dinlemiş miydiniz?
2: Dinlemez miyim?
0: Ümit Öztürk karşılaşmanın hakemi bu arada.
3: Duran duran.
0: Kartını elinde görüyoruz ama kime verdiğini daha anlayamadık. Şu anda bazı oyuncuları çağırıyor. O isimlerden birisi Diasaba. Hakem çağırdı. Ümit Öztürk birini daha çağırıyor.
4: Serdar mı o?
0: Metehan.
4: Metehan, evet.
0: O Metehan'la bu tasla birini işaret ediyor. Onu da çağır diye. Hakem şimdi siz gidin dedi. Metehan sarı kart gördü. Diasaba sarı kart gördü. Delova sarı kart görüyor.
2: Delova'nın ikinci mi yoksa?
4: Yok. Eli
2: cebine gitti ya.
0: Yok. Bakalım pozisyonunda başlangıcını.
4: Eline mi yüzü, eli yüzüne mi çarptı?
0: Topsuz alanda mı? Furkan'a
3: ya yok, çok da şey, önemli bir şey yok.
0: Rafael'in bir faul yaptığı.
2: Abi bu futbolcular var üzerine ya abi. Rol model çok kötü ya. Birbirlerine bakıyorlar böyle yalandan. Ya arkadaş var var bilmem ne var artık. En ince noktasına çok kadar gözüküyor ya.
4: Yüzüne gelmiyor. Sol eli Ahmetli oyuncunun göğsüne temas etmiş. Ama yani öyle çok büyük bir temas değil. Darbeli de değil. Oyuncu şimdi da kendini yere atmış.
0: Olumlu gördüğümüzü de söylüyoruz. Negatif gördüğümüzü de söyleyelim. Burada şeyi
2: elin adamın transfer geldi. Osman'ın tokadı yedi. Hiçbir şey olmadı ya.
0: Yani doğru. Burada, Ahmet de Delova yalnız fazla agresif hareketleri var. Ben buradan söyleyeyim bugünden. Sarı kart da gördü. Yani agresif hareketleri derken hakemle konuşurken böyle sanki bir şey anlatır gibi değil de fırçalar gibi konuşuyor. Hesap sorar gibi konuşuyor. Bir iki maçtır dikkat ediyorum. Es geçildiği maçlar da oldu. Bugün şimdi sarı kart dedi. Yarın öbür gün bir anda atılırsa sonra ah vah oyuncumuz atıldı diye insanlar üzülmesin. Buradan da dikkatimizi abi, çekiyor. Başta
2: takım arkadaşları, ben mesela basit kırmızı kart gören arkadaşıma büyük tepki evet, gösteren bir oyuncuydum abi. Niye kart görüyorsun kardeşim? Ben senin yerine niye koşayım ya?
4: Evet.
0: Yo, dikkat ediyorum çünkü çok şey yapıyor. Hakemle diyaloglarında vücut dili hiç normal değil. Normalin üzerinde. Bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
5: Beylikdüdük. Maça Werder Bremen başlıyor Dortmund deplasmanında. Şimdi Sabitzer, Girassi indirdi, vuruş sekti, Hain kontrpiyede kalmasına rağmen kurtarışı yapıyor, korner. Maneri vurdu, yine savunmadan sekti.

0: Aspor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
0: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
3: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi

0: Aas Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı. Halkbank'ın katkılarıyla. Bir reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Taksi.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.

0: Aus Pol Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz iletim hattı uzunluğu 21.030 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236.492 kilometre oldu. Toplam doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257.522 kilometreye ulaştı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Evet, maç gününe devam ediyoruz. Şu sıralarda oynanan maçta gol oldu. Gençler Birliği Ahmet'i ağırlıyordu. 1-0 öne geçmişti Ahmet. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Ardından 1-1'e geldi maç ikinci yarıda. Ve az önce Simon Balen'in attığı golle birlikte Ahmet deplasmanda yeniden üstünlüğü ele aldı. Skoru da 2-1 yapmayı başardı. Günün maçlarını konuşacağız. Birazdan Samsunspor Trabzonspor maçı için 11'ler belli olacak. Onu da yine paylaşacağımızı söyleyelim. Sohbetimize devam ediyoruz. Zafer Tüzün ve Selahattin Kınalı ile birlikteyiz. Ahmet'in golünü ile birlikte yeniden öne geçtiğini söyleyelim. Selahattin abi herhalde onlar için zaten
2: Ahmet 2-1 mi yaptı?
1: 2-1 yaptı. Evet. 2-1'lik üstünlüğünü sürdürüyor. Birazdan sahaya da gideceğiz. Yine Samsun'a, Rize'ye bağlantılarımız olacak. Onları da hatırlatalım. Hem Mahmut Erdoğan bizimle birlikte olacak. Hem de Rize'de hem Selman Kutlu hem de Erdem Akbaş bizleri bekliyor. Bu arada Trabzonspor'un Samsunspor maçı 11'i belli oldu. Onana, Pina, Vivu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Cu şeklinde. Hemen Samsun'a gidelim. Mahmut Erdoğan bizi bekliyor. Bu maç öncesi detayları aktaracak. Yunus Emre Sel ile birlikte sözü kendilerine bırakalım.
3: Karadeniz derbisinde artık kadrolarda netleşti. Kadrolar elimizde. Az önce senin saydığın gibi Trabzonspor'un kadrosu olduğunu belirtelim. Samsun'un 11'ine de bakalım. Ardından Yunus Emre ile birlikte kadroları da değerlendirelim. Samsun'da da Okan Koçuk, Mendes, Walt, Celil Yüksel, Kolibali, Emre Kılınç, Tomasson, Bayo, Yunus Emre Çift, Guarino ve Sekongo 11 ile olacak. Ancak Samsun'da daha önemlisi milli ara öncesinde sakatlı olan futbolcular da dönmüş olması. Hem kadroda hem de yedeklerde bu oyuncuları görüyor olmakta elbette ki Samsunspor cephesi açısından son derece önemli. Yunus Emre'ye de dönelim. Yunus Emre, beklediğin gibi mi bir 11'i nasıl değerlendiririz?
4: Onu tabii 11 beklediğimiz 11, sadece tek bir değişiklik var. Biz Saviolo ile başlamasını bekliyorduk. O Aral Şimşir'i tercih etti. Milli takımda gol atmıştı. Oradaki performansı da gayet iyiydi. Bu maçta Aral'ı tercih etti. Çünkü Saviolo daha çok açılması zor defanslara karşı değil ama açık alan bırakan defanslara karşı etkili bir oyuncu. Aral ise daha teknik bir oyuncu. Muhtemelen Samsunspor defansif anlamda da daha kapalı bir oyun oynayacağı için o kilidi açma noktasında Aral'ı daha teknik bir oyuncu olduğu için tercih ediyor. Trabzonspor adına sadece şu soru merak ediliyordu. Frankelinho Cu 11'de başlayacak mı, başlamayacak mı? Çünkü sakatlığı nedeniyle son iki antrenmanda yer almamıştı ama oynamayı çok istediği için bugün yine Frankelinho Cu'yu ilk 11'de görüyoruz. O milli takımda da oldukça iyi bir performans sergilemişti. Genel olarak Galatasaray maçını kazanan kadroyu koruduğunu görüyoruz hocanın. Bu sadece Aral Şimşir'i Samsunspor'un kapanan defansını çözme noktasında tercih ettiğini söyleyebiliriz.
3: Her iki takımın da 3 puan parolasıyla çıkacağı Karadeniz derbisinde Samsunspor Trabzonspor'u ağırlayacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde Oğuzhan Çakır'ın başlama düdüğüyle birlikte bu karşılaşmaları başlayacak. Beterim biz Yunus Emre Çift'le birlikte hem Samsunspor hem de Trabzonspor 11'lerini ve takımların son durumlarını değerlendirdik. Sözü tekrar Samsun'dan size bırakalım.
1: Evet, şimdi Samsun'da son noktayı koydu ikili. İçeriye maça girecek onlar. Biz ama karşılaşmayı konuşmaya devam edeceğiz. Mahmut Erdoğan ve Yunus Emre Sel'e teşekkür ederim. Rize'ye geçiş yapacağız. Rize'de de Erdem Akbaş bizi bekliyor. Selman Kutlu ile birlikte. Önce Selman'a gidelim. Selman'ın arkasında Rize Spor taraftarlarını da görüyoruz. Maça dair notları aktarmasını isteyelim ev sahibi takım adına.
5: Evet, teşekkür ediyorum Koray. Rize'de gerçekten yazdan kalma bir gün. Öncelikle şunu belirteyim, 1,5 ayın üstüne hani derler ya adam akıllı bir güneş gördük. Gerçekten müthiş bir hava var. 1,5 aydır Rize'de neredeyse güneşli gün sayısı oldukça azdı ama bugün gerçekten harika bir yaz havası var diyebiliriz. Yazdan kalma bir hava var diyebiliriz. Tabii ki şehirde hareketlilik başladı. Yavaş yavaş Fenerbahçe maçı var Süper Lig'in 7. haftasında 19'da Çaykur Rizestad'ında başlayacak. olacak karşılaşma. Öncelikle şunu belirteyim, statta gerçekten müthiş bir ambiyans bekliyor. Tribünler tamamen dolmuş durumda. Stadın yeni yapılan bazı çalışmalar vardı. Işıklandırmalar yapıldı. Özel bir gösteri yapılması da bekleniyor maç öncesinde, ama Çaykur Rizespor 2 haftalık milli aranın ardından Fenerbahçe maçına odaklanmış durumda. Taraftarlar da yavaş yavaş o moda girmeye durmuş. Pek sesleri çıkmıyor şu anda ama beni bekliyorlar galiba. Şimdi Rizespor'un tabii ki çok fazla eli var bu maçta. 8

0: atmıştı. Bugün Vedat Muriç Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte Çaykur Rizespor'a gol atma amacında olacak ve tabii ki o maçta tam 8. yıldayız üstüne. Burada tabii ki kırılma maçı Rizespor adına da, çünkü taraftarın önünde hem gol bulmak istiyor artık hem de galip gelmek istiyorlar. Onun için oldukça önemli bir maça çıkacak Çaykur Rizespor. Tabii ki aynı zamanda İsmail Kartal da yine eski takımına karşı bugün sahada yer alacak Fenerbahçe'ye karşı. Çaykur Rizespor'un eksiklerine bakacak olursak en önemli isminden Laçi bugün şüpheli, belli değil 11'de olup olmayacağı, ama Mihaila kırmızı kart cezası. Ali Kulov zaten sezon başında trapez bağ kopması nedeniyle kadroda yer almayacak. Bunun yanında tam olarak kadro sahaya çıkacak diyebiliriz. Güzel bir hava var, güzel bir ortam var. Stad çok daha güzel olacak. Biz de birazdan stada doğru hareket edeceğiz. Oradaki havayı size aktaracağız ilerleyen yayınlarda diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım Koray.
1: Selman Kutlu'ya teşekkür ediyoruz. Rize Spor taraftarının coşkusunu da bize yaşattı. Şimdi Fenerbahçe cephesinde hangi notlar var bu maç öncesinde? A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'a sözü bırakalım.
2: Koray Baloğlu, sana da iyi yayınlar diliyorum konuklarınla beraber. Fenerbahçe dün akşam saatlerinde Rize'ye geldi. Başkan Aziz Yıldırım kafileye eşlik etti. Fenerbahçe kamp yaptı otelde, mücadele saatini bekliyor. Saat 17 civarında da, 17 çeyrek civarında da stadyum otelden ayrılıp stadyuma hareket etmesini bekliyoruz sarı lacivertli kafilenin. Fenerbahçe'de Mert Müldür dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Mert Hakan çok uzun sürenin ardından maç kadrosuna yazıldı. Bugün İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde Mert Hakan Yandaş resmi olarak da sahalara süre alarak dönmüş olacak. Marco Asensio milliyi arada tamamen iyileşti. Turan Tavuz'la oynanan hazırlık maçında ilk 11'deydi. Bugün de ilk 11'de bekliyoruz. Marco Asensio'nun dönüşüyle beraber Fenerbahçe ön bölgede çok daha fazla seçeneğe sahip konumda. Milliyi arada Fenerbahçe'deki İlk 11 iskeletin oyuncuların oluşturan oyuncuların büyük çoğunluğu Samandıra'daydı. Ederson, Semedo, Archibran, Kante, Gündüz'ü, Greenwood ve Asensio gibi isimlerin Samandıra'da olması İsmail Kartal'ın çok daha fazla pratik antrenmanları yapmasını sağladı. Bu anlamda İsmail Hoca da bunun avantajına sohbet toplantısında değinmişti. Fenerbahçe'de Mert Müldür dışında eksik oyuncu olmadığını da ifade etmiştik. Milli aradayı bir hazırlık maçı yaparak geçirdi sarı lacivertliler ve mücadele saatini bekliyor. Rize Spor maçıyla beraber milli arayı sonlandırmış ve ligin başlangıcını yapmış olacak sarı lacivertli ekip. Rize Spor maçının ardından da bir gün İstanbul'da kalıp ardından Aston Villa maçı için İngiltere'ye gidecek sarı lacivertliler. Ekim ayında 9 maç oynayacak Fenerbahçe, oldukça da yoğun bir fikstüre sahip diyelim Koray Baloğlu. Söz tekrar sende.
1: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Süper Lig'de şu sıralarda oynanan maçta Ahmet Spor Gençler Birliği deplasmanında 2-1 önde devam ediyor karşılaşma. 78. dakikanın içerisindeyiz. Bir yandan da Baled'in yine bir şutu var. Kaleci gole izin vermemiş. Ahmet'in gole yaklaştığı anlardan birisi Simon Bale. O da yetenekli bir futbolcu. Evet, geçen evet. Sene Antalya Spor'daydı. Orada iyi işler yaptı. Antalya Spor küme düştükten sonra Ahmet'e transfer olmuştu kendisi. 79. dakika Gençler Birliği 1, Ahmet 2. Karadeniz'de 11'ler belli oldu dedik. Dilerseniz Samsun Spor, Trabzon Spor maçıyla devam edelim. Hemen Trabzon Spor'un 11'ini bir saha ekrana yansıtalım. Kalede Onana var. Savunmada Pina, Vivo, Savic, Mustafa dörtlüsü. Önlerinde Melih Fabinho ikilisi, yine merkezde Ernest Muçi santrfor, arkasında kanatlarda Salah ve Aral, ileri uçta Cu şeklinde Trabzonspor'un 11'i. Selahattin Kınalı, nasıl yorumluyorsun hocanın tercihini?
3: Biraz önce Fenerbahçe için bir şey söyleyemedik. Bence Skriniar'sız Fenerbahçe defansı olmaz. Bir de İsmail'siz olmaz. İsmail nedense kadroda kendine yer bulamıyor. Ya bu geçen hafta Galatasaray'a yenen kadro sadece işte Savinho yok, Aral var. Hoca aynı kadroyu sahaya atmış diyebiliriz. Zaten belirleyici olan orta saha mücadelesini kazanan takımın kazanacağı bir maç olacaktır. Hep ola geldiği gibi. Ve geçen hafta Fabinho, Melih maçı çok verimliydiler. Ama tabii 4-0'lık skorun kapatmaması gereken defoları da var Trabzonspor'un.

0: Galatasaray oyununda da yani oyunu koparan gol öncesi Trabzonspor gol de yiyebilirdi. Öyle bir şey de vardı ama genel anlamıyla Trabzonspor bir bekleme oyunu yaptı ve Galatasaray'ı avladı, sürklase etti. Pek Çökez yaptığı gibi ama şimdi karşısında Galatasaray karşısındaki Trabzonspor gibi oynayacak olan bir Samsunspor var. Ya yani Samsunspor'un herhalde ailecek set hücumuyu düzenleyip Trabzonspor'u kendi yarı sahasında ön alan baskısıyla hapsedeceğini herhalde hiçbirimiz düşünmüyoruz. Ha hoca düşünebilir mi? Elbette olabilir. Oyun bu yüzden güzel zaten ama genel anlamıyla beklemiyoruz. Yani Trabzonspor şimdi kilidi açma oyunu oynamak zorunda. Geçen haftaki yani Galatasaray oyunundaki gibi bekleme oyunu değil. O zaman da işte Aral, ben Aral'a zaten şey diyorum, yeni Vakame. Vakame Aral. Biraz kilit çözücü oyuncu. O Yunus Emre çok güzel ifade etti. Savioğlu biraz açık alan oyuncusu. O işleri seviyor. Hızlı oyuncu. Aral birazcık daha kilit çözücü. Daha arkadaşlarına servis yapan özelliği var. Çalım atma yeteneği var. O yüzden Aral'ı denemesini de anlıyoruz. Ama belirleyici olan bana göre Fabinho, Melih, Muçi üçlüsünün oyuna ağırlığını koyma ölçüsü olacaktı. Çünkü onların oyuna ağırlığını koyması şu demek. Salah'a en az 3-5 pozisyon hazırlanacak demektir. Salah'a 3-5 pozisyon hazırlarsan 2-4'ü gol olur zaten. 3-5-2-4 esprisi yapıyorum kendimize yani.
1: Evet.
0: Ama Trabzonspor'da şöyle bir tehlike var. Haftaya Beşiktaş'ta oynayacak. Savic ve Vivu Sarıkat sınırında. Bugün mesela yani, o ikisi çok bilgi. Dikkat etmeli. Evet.
1: Evet.
0: Savic ve Vivu Sarıkat sınırında. Savic, hadi Batagov yavaş yavaş dönüyor. Savic'in alternatifi de Cenk var. Ama tabii Vivu'nun da alternatifi milli oyuncu Samet var denebilir. Ama Vivu Samet'le Vivu'nun arasındaki fark çok fazla. Savic'in ve sarı kart cezalısı durumuna düştüğünde.
1: Ama orada bayağı bir derinlik oluşturdu Trabzonspor.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
2: Orta sahada.
0: Yok stoperlerde
1: yani stoper. Geçen sene hiç yoktu neredeyse. Şimdi Batagov yok mesela. Artı Batagov'u da eklersen senin dediğin gibi Samet de var.
0: Samet,
1: Cenk Batagov, de var. İkisi Cenk. De milli futbolcu bu arada.
0: Tabii hepsi de milli oyuncular.
1: Cenk son evet. Dönemde seçilmeyebilir ama yine de sonuçta milli futbolcu. Orada bir derinlik oluşturdu en azından Trabzonspor.
0: Şimdi Samsunspor'un alttan ikinci ya da üçüncü Samsun. Üçüncü galiba. Yani hiç beklenmedik bir başlangıç yaptılar. Gönderilen adamların yerine alınan adamlar bekleneni en azından şu saate kadar veremediler. Altıncı haftaya kadar. Ve onlar da ayrı bir motivasyonla hazırlanıyorlar bu maça. Samsunspor için Trabzonspor her zaman İstanbul takımlarından daha önceki bir rakip olmuştur. Daha kolay motive oluyorlar. Ve fakat şöyle bir istatistiki gerçek de var. Trabzonspor'la Samsunspor 66 kez karşılaşmışlar. Bu oyunların 40'ını Trabzonspor kazanmış. Yani Samsun'daki oyunlarında da Trabzonspor'un galibiyet sayısı Samsun'dan fazla. Ya yani istatistik olarak Trabzonspor Samsunspor'a üstünlük sağlıyor. İstatistiği bir tarafa koyarız. Psikolojik olarak da şu anda Trabzonspor'un Samsunspor'a üstünlüğü var. Ayrıca puan tablosu olarak da üstünde. Yani avantajlı her bütün ayrıntıları Trabzonspor hanesine yazıyoruz. Fakat buna rağmen futbol neden güzel? Samsunspor da kazanabilir. O ihtimal olduğu için futbol güzel. Samsunspor da sahaya 11 tane delikanlı çıkaracak. Onlar zor oyunu bozar ilkesinden hareketle Trabzonspor'un daha iyi oyunculardan kurulu olduğunu kabul ediyoruz ama zor oyunu bozar. Samsunspor çok isterse futbol şansı yanında olursa, hakem yorumları Samsun lehine daha çok olursa Samsunspor da kazanabilir. Hakem yorumu dediğim yani taraf anlamında söylemiyorum. Her hakemin bir futbol yorumu vardır. Birisi sertliğe izin verir, birisi kartlarına çok başvurmaz filan. Yani hakemlerin de futbola dair kendilerine özgü bir yorumu olduğunu ön kabulüyle söylüyorum bunu. Bazı hakem yorumları deplasman takımının işine yarar. Bazı hakemlerin hakemlik yorumu ev sahibi takımının işine yarar. Hakem kim bilmediğim için mi?
1: Oğuzhan Çakır.
0: Ha bilmiyorum hiç mesela. Hiç merak bile etmemiş. çünkü ben hakemlerin maç önü konuşulmasından yana hiç değilim. Ben bilinçaltım da böyle düşünüyor ki. Kim olduğunu
1: var hakemi de yani. Gustavo Correa. Portekizli hakem.
0: Dün de o muydu?
1: Öyle hatırladım.
0: Galiba o dün de görev yaptı. Yani şeyi Torreira'nın atılmasını sağlayan şey de vardı oydu galiba. Neyse önemli değil. Ez cümle

0: Trabzonspor'un favori olarak çıkacağı bir oyun. Ama Samsunspor da kendi sahasında oynuyor. Bir futbol geleneği olan bir şehirdir. Hatta çokları bilmez, Türkiye'deki ilk deplasman yapan taraftar topluluğu Samsunspor'un galiba Şirinler diye bir grubu vardır. Şimdi var mı bilmiyorum.
1: Var.
0: Çok eskiden vardı. İlk deplasman yapan taraftar topluluğudur. Yani Samsunspor'un bir futbol kültürü var. Rakibini yanlış seçiyor. Gidiyor Trabzonspor'la daha çok motive oluyorlar. Senin motive olacağın rakip İstanbul ya. Türkiye'de bir var olma mücadelesi vereceksen eğer. Orada İstanbul gibi şahane bir rakip var yani. Ona göre kendini kodlayacaksın.
1: Niye İstanbul'u bir ötekileştirme içerisinde olsunlar ki?
0: Ne ötekileştirmesi? Rakipler orada. İstanbul'un Türkiye'nin
1: tamam,
0: üstü yok orada.
1: Rakibi olamaz mı Samsun'un? Normalde benim bildiğim zaten genelde zaten
2: belli bir rekabet var aralarında.
1: Bizim rekabet anlayışımız çocukluktan itibaren neyle başlıyor mesela futbol oynayanların? Mahalle maçlarıyla başlamıyor mu?
2: Tabii.
1: Bizim en büyük rakibimiz her zaman zaten çocukluktan itibaren yan mahallemiz. Aşağı sokak, üst sokak diye başlamıyor mu?
2: Aynen.
1: Yani o yüzden Samsun Trabzon ama, rekabeti işte. Evet. Rize Samsun. Yani bir
0: evet ama yan mahalleleri yenmeye başlarsın. Yan mahalleyi yenmek kesmez seni sonra. Trabzonspor'un hikayesi gibi. Yan mahalle kesmez, yan il kesmez, 300 kilometredeki kesmez. En büyükler nerede? İstanbul'da. Onlarla mücadele. Kodların ona göre.
1: Önce nereye başlaman lazım dedin?
0: Mahalle diyorsun ya, yan mahalle. Yan mahalleyi yendin. O artık rakip olmuyor sana.
1: Tamam, demek belki de daha rakip o kısmı geçemedi.
0: Ama yok, Samsunspor'un kültürü, birikimi, Fenerbahçe'yi arkaya dörtleyelim yapan Samsun'da esprisini Zafer Hocam bilir. Evet. Samsunspor'un öyle bir geçmişi var yani. Bana göre iyi kurgulansa Samsun, yani Trabzonspor'un yaptığını niye yapamasın, onu söylüyorum ben.
1: Çünkü mesela şeylerde, diğer şehirlerde de benzer şeyler var. Mesela Zonguldak'la Karabük arasında. Bu söylediğim yani bunun özelinde değil. Genel bir gözlemi paylaşıyorum. Zonguldak, tamam. Karabük.
2: Tamam. Eskişehir, Bursa.
1: Antalya ile Alanya arasında mesela.
0: Bütün komşu şehirler.
2: Şehir Bursa.
1: İlçe olmasına rağmen mesela zaman zaman. Eskişehir ile Bursa arasında da mı var?
0: Var tabii, olmaz.
1: Hep komşu şehirlerde böyle bir şey
0: olmuş. Tamam
1: olmuştu.
0: Koray, söylemek istediğimiz şu. Bu çok güzel bir şey. O rekabetten kendine bir artı değer yaratıp asıl rakibe gideceksin. Kendimizi kandırmayalım ya. 3 tane asıl rakip var Türkiye'de. İstanbul'un üst büyüğü. Bütün hikaye onlar üzerinde yazılmış. Hiçbirinin ikincilik hikayesi yok. Tabii senatörler gibi gelmişler. Süper Lig'in işte kurucusu olmuşlar. 100 yılda geçti hepsi. Yani onlar artık külte dönüşmüş. Bir hikaye yazmak istiyorsan anlamlı ve büyük hikaye rakip belli kardeşim. Trabzonspor bunu içselleştirmiş. Ve o rakipleriyle 50 yıldır bütün imkansızlıklara, olanaksızlıklara, ekonomik olarak onlara göre diplerde olmasına rağmen mücadele ediyor. En azından bu iddiayla ortaya çıkıyor. Bunu Samsunspor da haydi haydi yapabilir. Samsun Trabzon'un 3 katı büyüklüğünde bir şehir ha. 2-3 katı. Niye yapmayacak Samsun bunu? Ama hedefi Trabzon koyarsan olmaz.
2: Ama koyuluyor işte ya. Şimdi bak, geçtiğimiz sene takdir ettiğimiz bir Samsunspor vardı değil mi? Hem oyun anlamında hem kadro, evet, yapılanması anlamında. Bu sene çok şey kaybetmiş Samsunspor yani.
0: O senin gidişi kötü oldu.
2: Bir kere kalite kalmamış. Yani. Biraz kalite kaybı var Samsunspor'da. O kaliteyi yakalamaları lazım.
1: Ya özellikle artı, şey işte ne? 11'de var mesela. Şimdi şuraya ekleyebilirsiniz. Musaba'yı koy bu kadroya. Holse'yi koy, Van der Ongelen. 3 tane çok önemli isim gitti.
2: Yani.
0: Ben Zeki Yavru'nun da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Tabii Zeki de bıraktı. Performans
0: ruh veriyordu, ruh
1: doğru,
0: takıma.
1: Doğru Zeki'nin ya çok
2: ama,
1: katkısı vardı.
2: Bak, ne kadar kötü süreçte olursa olsun Samsunspor için Trabzonspor maçı ondan sonra çok özel bir anlam taşıyor.
0: Doğru değil, evet, onu söylüyorum.
2: Ya, değil.
0: Tabii,
2: evet,
0: ki taşıyor.
2: Ama
0: yani
2: taşıyor yani.
0: Rize için maçı da taşıyor. Bak, Rize için bu kadar söylemiyorum. Ya Rize'nin potansiyeli Samsun gibi değil. Samsun bunu yapabilir. Rize yapamayabilir. Rize Spor'u hiçbir şey söylemiyor. Rize'de doğru planlamayla sonuçta 70 kilometre var. Aynı hamsi yiyorlar akşamları. Sabahla aynı güneşe uyanıp aynı yağmurda ıslanıyorlar. Trabzon'la Rize'nin hiçbir farkı yok. Trabzon yaptıysa sen ne yapabilirsin? Bu fikrimde sabitim. Ona bir şey demiyorum. Ama Samsun'un olanakları Rize'nin çok üzerinde. Ve hikayesi de.
1: Şey de olmayan muancil macil falan da yok bu arada.
0: O da yok. O da mı gitti? Bir
1: tabii
0: şey
1: gitti o da tabii gitti.
2: Geçtiğimiz seneye nazaran takım kimliğini kaybetmesine rağmen bu maça özel motivasyonla
0: tabii hocam.
2: Özel planlarla çıkabilir Samsun.
0: Zor oyunu bozar dediğimiz o hocam. Tabii yani, ki çıkabilir. Öyle çıkacaktır
2: şimdi,
0: yani.
2: Bizde şey vardır, şu kültür vardır işte. Şimdi Trabzonspor adına Samsunspor'u yenmek için onlar kadar koşacaksın. Öyle bir şey yok abi. Onlardan fazla koşacaksın. Onlar kadar koşarsan gene eşit şartlarda oluyorsun.

0: Evet.
1: Onun için şimdi Trabzonspor kadro yapılanmasına baktığımızda o da çok değişik. Kaç tane transfer yaptı bu sene? En fazla transfer yapan takım Trabzonspor.
0: Tabii tabii, 15-16 yani. Var.
1: Ama ben bu maç itibariyle diyorum ki Trabzonspor hangi kadroyla çıkarsa çıksın, ki geçen sene Foncarelli olaya ikilisi vardı. Hakeza evet. Onlara var ya, yanlışlıkla önde baskıyla çıkmaya çalışan takımlara bir engeldi.
0: Tabii.
1: Onlar var ya, büyük ceza yerlerde o Foncarelli olaya ikilisi topu aldıktan sonra evet. Müthiş geçiş oyununa geçiyorlardı. Şimdi burada bu geçiş oyunu, Fabinho müthiş akıllı bir çocuk, oyuncu.
0: Büyük tecrübe.
1: Büyük alan bilgisi, oyun bilgisi var.
0: Evet.
1: Tecrübeli, katkısı var. Meli ortalığı toparlamaya çalışıyor. Tamam. Ama Muçi o bağlantı oyununda ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum şu an itibariyle. Belki sakatlık sonrası tam formunu bulamadı. Muçi'nin daha fazla rol alması lazım.
0: Haklısın hocam.
1: Yani o bağlantıları ön bölgeyle Muçi'nin kurması lazım. Ama Muçi öyle yapmıyor. Muçi boş. Bırakıp o işi, oyunu organize etmeyi bırakıp kendisi ceza sahası çevresinde nasıl aksiyon alırım, nasıl gole girerimi düşünüyor
2: sadece. Hiçbir zaman o rolün adamı olmadı ama hocam.
1: Evet, olmadı.
2: Beşiktaş'tayken de öyleydi. Daha çok böyle ikinci forvet gibi oynamayı seviyor.
1: Ama geçen sene ama
0: tavuk mu balık mı belli değil cinsinden bir oyuncu mu çalsın.
2: Bence mesela ikinci forvet rolü, yani bir nevi birebir yetenek olarak falan mukayese etmiyorum. Sadece oyun tarzı olarak söylüyorum ki Talişka tarzına yansıtıyor. Talişka da skor üretmeyi seven bir ikinci forvet gibi takılıyordu 10 numara olarak. Tabii onun meziyetleri çok daha fazla. O ayrı bir konu. Muçi de böyle yani çok Jose Sosa mesela yakın dönem Trabzonspor'da o bölgede de oynuyordu. Sosa vari bir böyle oyun kuran bir isim değil de direkt kaleye giden ikinci golcü gibi takılmayı
1: aslında
2: seviyor.
1: Aslında tartışılacak bir şey ama genelde artık teknik direktörlerin tercih ettiği pozisyon Barış Alper örneğinde olduğu gibi takım oyuncusu olma yönünde daha fazla ağırlıklı düşünüyorlar.
0: Tabii.
1: Şimdi bireysel yetenek tamam, bireysel yetenekli ama o bireysel yetenek Talisca mesela, Muçi de zaman zaman öyle. Sadece onu kendi adına kullanmak için sahadaysa o zaman takım bütünlüğünü bozuyor bunlar. Onun için biraz daha takıma adapte olmaları lazım. Bak şimdi sende her türlü topla dönüş kabiliyeti
2: Gençler
1: var.
2: Gençler Birliği golü buldu, araya giriyorum. 90+3 dakika. 90+5 dakika zaten uzatılmıştı. Ve 90+3 dakikada golü attı Gençler Birliği. Ahmet karşısında bir kez daha skora denge getirdi. Köşe vuruşu kullanılıyor. Ardından
0: kafa vuruşu.
2: Önümde kamera var da o yüzden göremedim. Ya.
1: 3 metrekare etrafında evet. Var ya 10-20 tane oyuncu var.
2: Kafa vuruşuyla direkt olarak topu ağlara yollamış. Duran top son dakikalarda Talisson golü atan isim ve 2-2 oluyor. 90+3'te geldi. 5 dakika hakem uzatma vermişti. Bir kez daha yakaladı Gençler Birliği. Son 2 dakikalık bölüm büyük bir heyecana sahne olacak tabii ki. Gençler Birliği 2, Ahmet 2. İlk yarıyı kaçıranlar için söyleyelim. Diasaba'nın golüyle 1-0 öne geçti Ahmet. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda frikikten bir gol attı Gençler Birliği. Rafael'in frikiği 1-1 oldu. Akabinde bu kez sahneye Balet çıktı. Ahmet de skoru 2-1 yaptı ve az önce Gençler Birliği ile Talisson'un golüyle skora denge getirdi. 2-2 oldu. Ne maçta kötü artık son 1,5 dakika yaklaşık.
1: Şimdi düellodan çıkarsın. İkili mücadelede olursun. Ondan sonra dengen bozulur. Şu vuruşu yapabilirsin ama boşken abi hazır olacaksın böyle vuruşlara filan ya. Bu kadar da havaya vurulmaz. Vur, kötü vuruş yap da.
0: Herkes zafer tüsün değil hocam.
2: Biraz daha bu maç özelinde konuşmaya devam edelim. İsterseniz beraber bu maçı hem bir yandan izleyelim. Son 1,5 dakikada hem bitirmiş olalım. Ardından
1: şimdi sahasında Gençler Birliği sezon başı bir plan, puan planlaması yaptığında sahasındaki maçların geneline 3 puan yazar değil mi?
0: Evet.
1: Büyük maçlar hariç. Şimdi Gençler Birliği adına bu maç kazanılması gereken bir maçtır. Ama Ahmet'in pozisyonu itibariyle bu maçtaki 2-2 belki de onları sevindirecek.
0: Seviniyorlar zaten.
1: Şimdi Metin Diyar'ın
0: liderden puan alıyorlar hocam.
1: Doğru, evet. Lider şu an. Lider, bir maç fazlasıyla Galatasaray lider oldu değil mi?
0: Tabii yani kazansa lider yine.

0: Tabii lider Galatasaray'la beraber eşitti puanları. Galatasaray dün kazandığı için 3 puan öne geçti. Ahmet de kazanırsa yine Galatasaray'la zirvede devam ederdi. Ama şu an için artık son bölümün içerisindeyiz. Son saniyelerin içerisindeyiz hatta. Yani 90 artı 5 hakemin belirttiği süre. Ama gol olduğu için belki biraz daha devam eder. Şu anda normal hakemin belirttiği süre tamamlandı. 95. dakikanın
1: zaten en az 5 dakika
0: girdik. Tabii en az 5 dakika çünkü oyun durduysa. Bernd Stork yeni teknik direktörü, Gençler Birliği'nin Alman bir hoca tercih etti başkent ekibi. Metin Diyadin'in ardından o da ilk maçında en azından liderden Ahmet bir gibi zor alır. Bir takıma karşı yenilmeden sahadan ayrılacak gibi ve son düdük geliyor.
1: Şimdi
0: Ahmet puan kaybederek haftayı tamamlıyor. Gençler Birliği 2, Ahmet 2. Şu anda Galatasaray Süper Lig'in zirvesinde tek başına yer alacak bu sonuçla birlikte bu hafta. Geç, onu söylemiş
1: Ahmet
0: olalım.
1: Spor adına şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Ahmet Spor'un ilk maçlarına baktığın zaman ondan sonra o oyunu, Ahmet Spor'un oyunu daha organizeydi. Daha enerjikti. Şimdi o kaybolmaya başladı. Bu biraz da havaya girmekle ilgili bir şeydir bu. Sen konsantreni, inancını, özverini her zaman devam ettireceksin abi. Hangi takımla oynarsan oyna fark etmez. Rakip seni ilgilendirmemeli yani. Şimdi şu pozisyonda gelmişsin, lige yeni gelmişsin, lider pozisyondasın. Bunu devam edebilme baskısını yenip sen kendi o organize oyununu devam ettirebilmen lazım.
2: Hocam yeni bir takım ama. Yani yeni organizasyon şey... için çalışmak, antrenman. Tabii. Çift kale işte hocanın anlatımı gerekiyor. Daha yeni Ahmet Spor'da da kim bilir 5-6 tane ilk 11'de ilk defa bir arada oynayan oyuncu var. Zamanla bir sürü defosu var Ahmet Spor'un. Ama
0: yok çok iyi başlıyorlar canım. Daha ne olsun yani, tamam hemen ilk çıkar çıkmaz şampiyon olacaksın diye bir şey yani. Yok zaten. Bence gayet iyi bir başlangıç. Yine kaybetmediler. Öyle ya da böyle.
2: Tabii.
0: Fenerbahçe kaybetmedi mi gençler?
1: Ama bak Ahmet Spor benim daha evvelki maçlarda seyrettiğim maçlarda sahayı çok daha iyi şey yapıyor, parçalayabiliyordu. İyi organize oluyordu. Ve daha enerjik, daha agresifti. Bugün çok onu göremedik yani.
0: Evet evet. Yo hocam zaten biliyorsun sen futbolda yani. Bir yukarı doğru çıkarsın. Yerinde durursun.
1: Koray çok enteresan bir şey söyleyeceğim bir de ya.
0: İlla ki
1: düşecek. Bu Ankara deplasmanları var ya abi. Ankara'nın havası.
2: Rakımla ilgili mi?
1: Evet abi çok enteresan bak. Ankara'da gidip de çok büyük performans sergileyemiyor takımlar genelde.
0: Hemen puan durumunu ekrana yansıtalım. Canlı puan durumu an itibariyle 7. haftaya girdik. Süper Lig'in zirvesinde bu haftaya girerken 13'er puanlı iki takım vardı. Galatasaray'la Ahmet'ti. Ardından Beşiktaş Kocaeli Spor geliyordu. Şimdi iki takım da hem dün Galatasaray Kasapaşa'yla oynadı, kazandı, puanla 16 yaptı. Ahmet bu hafta takıldı Gençler Birliği deplasmanında. 14 puana yükseltti puanını ama bu liderlik koltuğuna ortak olmak için yeterli değil. Şu anda zirvede Galatasaray var. Galatasaray an itibariyle matematiksel olarak bu haftayı lider olarak tamamlamayı garantilemiş oluyor bu sonucun ardından. Beşiktaş'ta Kocaeli Spor 12'şer puana sahip iki takım. Onlar bu hafta karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak mücadele Beşiktaş'ın sahasında, o hatırlatmayı yapalım. 5. Alanya Spor'un 11 puanı var. 6. Fenerbahçe ile 8. Çaykur Rizespor'un da 10 puanı var. Onlar da birazdan karşı karşıya gelecek. Yani bir tesadüf olmuş. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe evet. Kendisiyle aynı puana sahip rakiplerle oynuyor bu hafta.
1: Kasımpaşa da 10 oldu.
0: Evet, Kasımpaşa 10 oldu. Trabzonspor 10 puanda yine oldu bölgede. Zaten. Trabzonspor da yani. Samsun Spor'u ağırlayacak ki 11'ler ekranda geçiyor. Biz de o maçı konuşmayı sürdüreceğiz. Kasımpaşa 10 puanla 9. sırada. Gaziantep henüz oynamadı. 8 puana sahip. Diğer sayfaya da bakalım.
1: Vallahi burada Alanya Spor'u da tebrik etmek lazım.
0: Evet. Gençler Birliği'nin puanı 8 oldu. Bu beraberlikle birlikte Ahmet karşısında alınan beraberlikle. Çorum'un, Başakşehir'in, Erzurum'un 7'şer puanı var. Tümosan Konya Spor kötü başladı sezona. 4 puanda. Samsun Spor yine istediği gibi başlayamadı. 4 puanda. Birazdan Trabzonspor'u misafir edecekler. Göztepe ve Eyüp 3'er puana sahip. Çok samimi ve dürüstçe söylüyorum. Göztepe, Samsun, Konya başlangıç itibariyle beni büyük şaşırttı. Büyük yani.
1: Hayal kırıklığı şu an.
0: Tabii yani şu an bu noktalarda olmasını hiç beklemeyeceğim ekipler.
1: Ve bu takımlar var ya, sistem takımı olma adına önde saydığımız adam.
0: Bir de Samsun hadi değişikliğe gitti. Bir nebze yine

0: şaşırıyorum da, yani Konya ve Göztepe'nin aynı şekilde devam etmesi, aynı hocalarla devam edip de buralarda bulunması şaşırtıcı. Hele Konya geçen sene çok da başarılı bir Ziraat Türkiye Kupası performansı vardı, hatırlarsınız. Normalde performansın, takım oyununun daha da yukarı çıkmasını bekliyorduk. Şu ana kadar istenildiği gibi olmadı. Başakşehir'i de belki buraya ekleyebiliriz.
1: Evet, bunlar geçen sene ligin üst tarafını zorlayan takımlar.
0: Evet.
1: Abi şimdi diğer takımlar da hakikaten transferler daha ihtiyaç doğrultusunda kaliteli transferler olmaya başladı. Bütün takımlarımız genelinde. Bunun yarattığı ligin kalite yükselmesi bir kere yadsınamaz. Ama şimdi diğer takımlarımızdan mesela Göztepe dediğin zaman, ondan sonra Göztepe'nin belli bir oyun kurgusu, ön kimliği olan bir takımdan bahsediyoruz. Çok fazla oyuncu da kaybetmedi bildiğim kadarıyla. Ama bugün bu anki performansı şuna dayanabilir. Bazı teknik direktörler sezon başı çok aşırı yüklenirler. Evet, bu takımların hocam form bulma süresi biraz gecikir.
2: Ama formdan da geç düşerler.
1: Düşerler. Evet. Evet. Aslında doğru olan budur. Zaten hatta buna dayalı bir algı da vardır. Sezon başı tehlikelidir işte mesela büyük takımlar için. Puan kaybı olabilir. Bu sezon başı yüklemesiyle alakalı bir şeydir. Bazı teknik direktörler de lige iyi girebilme adına yüklemeyi az yapar. Sonradan takım gelişmesini bekler ama o takımlarda düşüş yaşar sonradan. Ben ona vuruyorum. Başka yoksa kadro kalitelerinde Samsun Spor'a çok büyük bir kaybı olan takım görmüyorum ben. Evet. Samsun Spor'un oralarda mesela Alanya Spor kısıtlı kadrosuna rağmen bana göre şu Alanya Spor kadrosundan 3 tane adam sayın diyeyim kimse sayamaz şu an. Geçen sene sayabiliyordun. Ondan evvelki sayabiliyordun. Ama bu sene şu aldığı puan bana göre bu hem takım bütünlüğü hem teknik direktör becerisi. Demek ki başkan ve yönetiminde teknik direktörü sağladığı en uygun ortam. Yani Alanya kadrosu bana göre 11 puanı yapabilecek kadro değil. Ama demek ki takım bütünlüğünü yakalamış adam.
0: Ya Alanya bir de ilçe takımı. Evet. İnsanlar unutuyor belki ama yani aşırı anormal böyle bütçeleri olan bir takım değil. Yıllardır Süper Lig'de mücadele ediyor ve küme düşme tehlikesi dahi yaşamıyor neredeyse. Yani belki bir sezon biraz sıkıntılı geçmiş olabilir hatırladığım. Onun dışında rahat rahat devam ediyor ve şey de yok mesela. Yani nasıl diyeyim, onu da iyi yönetiyorlar ya da. Ama tabii niye? Elbette taraftar şampiyon olmak ister, Avrupa'ya gitmek ister ama ya burada yer almak öyle değerli yani. Beklenti. Bunun tadını evet çıkarıyorlar.
1: Yanlış bilmiyorsam Hasan Çavuşoğlu'nun sevgili başkanın teknik direktörlük diploması da var.
0: Tabii var.
1: Yani şimdi böyle bir başkanla birlikte demek ki sistem kurulmuş. Standardı belirliyor demek ki Alanya Spor. Eğer sen kulüp olarak belirlemezsen standardı, gelen oyuncu belirliyor. O da oyuncuya dayalı düzen olmaz.
2: Tabii. Hocam çok güzel bir tespitte bulundu. Türk futbolu için şahane bir tespit. Standardı kulüp belirleyecek, oyuncu grubun değil.
0: Doğru. Samsun Spor Trabzon Spor maçına devam edelim. 11'leri bir kez daha ekrana getirelim isterseniz. Maçın başlamasına da az bir zaman dilimi kaldı. Bir yandan konuşuyoruz. Samsun Spor'a bir bakalım. Değişiklikler var geçen sezona göre tabii ki işte. Az önce söyledik mesela Muangil Maci diye bir oyuncusu vardı. Gayet iş yapan bir isimdi. Artık yok. Holse yok. Fandron gelen yok. Zeki yok. Musaba yok.
2: İyi paraya gitmiş herhalde.
0: Ezberletmişti şeyini. 11'ini. Artık o ezberimiz bozuldu doğal olarak. Kalede Okan var. Savunmada Mendez, Yunus Emre, Guarino, Thomasson, Watt önlerinde. Sekongo, Celil yine merkez orta sahası. Kanatlarda Kolibali, Emre, ileri uçta Bayo şeklinde başlayacak. Thorsten Fink yönetiminde. Samsun Spor. Trabzonspor'un 11'i de ekrana yansıyor. Orada da kalede Onana var. Savunmada Pina, Vivu, Savic, Mustafa ki Selahattin Kınalı da söylemişti, hatırlatalım. Vivu ve Savic sarı kart ceza sınırında oynayacaklar bu maçta. İki futbolcu da kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Takımını yalnız bırakacak. Bu hatırlatmayı yapıp devam edelim. Melih, Fabinho, Muçi merkez orta sahası. Kanatlarda Salah'la Aral. İleri uçta da Cu şeklinde. Cu formayı kaptı mı sence Selahattin Kınalı artık? Onaçu bekleyecek mi bir süre daha?
2: Yani Onaçu'nun oyuncu tipolojisi futbol takımlarına, özellikle iddialı takımlara çok fazla seçenekli hücum organizasyon şansı vermiyor. O yüzden ben
0: tek tip bir oyuna mı zorluyor?
2: Yani biraz öyle oluyor işte, görüyorsun. Ön alan baskısını Onaçu ile yapman çok

0: Çok zor. Bir de Salah takıma katıldıktan sonra takımın hücum hızı arttı. Şimdi Salah ayak uydurması da zor. Salah saatte 45 kilometre yapıyor. Onu açıyor 25 kilometre yapıyor.
1: Bravo. Geçen sene de öyleydi.
0: O yüzden ben Trabzonspor teknik heyetinin şu veya bu nedenle Onaço'nun yedek kulübesinde oturmasından hoşnut olacağını düşünüyorum başlangıç 11 olarak. Çünkü Aralı ya da Salah'ı Muçi'yi işlevsel kılacak, işletecek olan da olan santfor tipi de Onaço değil. Onaço aslında birazcık şeye benzedi. Fenerbahçe'nin Belçikalı santforuna. Bazen çift saha atarsın Vedat'la birlikte.
2: Lukaku mu?
0: Lukaku'yu. Onaço'yu da bazı iç saha oyunlarında Trabzonspor skora göre Ju ile birlikte Onaço'yu da sahaya atabilir. Ama Ju hem atletik özellikleri olan hem topsuz oyunu bilen hem de bilekleri filan hocam daha iyi bilir. Yetenekli bir çocuk Ju. Yani Salah'ın, Muçi'nin, Aral'ın orkestrasyonunda çok güzel keman çalabilir Ju. Yani çok güzel davul çalabilir. Yani orkestranın bir üyesine dönüşebilir. Ama Onaço kendi gösterisini yapıyor. Oyuncu tipi bu yani. Atarsın enteresan goller attı geçen sene.
2: Attı.
0: Hep kişisel yani gösteri. Ya Onaço bunları yap. Onaço doğru diyorum değil mi? Tamam. Onana ile karıştırıyorum bazen. Ama Ju belli ki yeni hocanın da gözüne girdi. Galatasaray maçında zaten. Bir de hızlı ve sakin. Hani hızlı ve öfkeli diye bir tabi. O film miydi yoksa?
2: Film.
0: Öyle bir şey vardı. Hızlı düşünüyor, sakin kalıyor amacıyor. Panik yapmıyor yani. Bu çok önemli. Yani Salah ve Aral gibi oyunu çayı demler gibi demleyen iki adamın, Muçi de buna kısmen katabiliriz o kategoriye. Öyle iki adamın yanında önünde Ju gibi onlara servis yapabilecek, istasyon olabilecek, dinlenme olanağı sağlayabilecek bir santforun olması Trabzonspor için büyük şans. Yani eğer bu kadro Galatasaray oyunu devam ettirip işte 5 maç 10 maç üst üste kazanırsa devre arasında mutsuz Onaço'nun ayrılma ihtimalinde biliyorum yani konuşuldu. Ya uygun fiyat bulunursa kendisi de gitmek isterse tabii sonuçta Trabzonspor taraftarı vefasızlık yapmaz Onaço'ya. Onunla çok golleri beraber sevindiler ama futbolda dün yok. Hatta az önce de yok yani. Mutlaka bugünü yaşayacaksın, yarını yaşayacaksın. Trabzonspor milyonlarca taraftarı olan, 150-200 milyonluk bütçe koyan bu işe, bir artık profesyonel bir takım. O yüzden duygulardan ziyade akıllı hareket etmek zorunda kulübü idare evet edenler. O yüzden devre arasında bir Onaço ayrılığı söz konusu olabilir. Mucu böyle devam ederse.
1: Oyun temposunu ve oyun kalitesini yükselten bir adam değildi ki Onaço. Thomas Reis demek ki ön bölgede daha agresif, daha hızlı düşünebilen, daha enerjik oyuncu tercihlerinde bulunuyor ki Onaço'yu oynatmıyor. Bana göre doğruyu da yapıyor. Çünkü şimdi büyük takım büyük oyun oynar ya. Şimdi Onaço bu ağır adam öyle giderken böyle törenle giden adam falan olmaz. Oyunun temposunu düşürür abi. Sen geçiş hücumlarına başladığın zaman o geçiş hücumu hızlı sonlandırılır abi. Onun için bence bu dişli tercih ki oynadıkça da kendisini geliştireceğini düşünüyorum. Üstüne üstlük zamana ihtiyacı olan bir takımdan bahsediyoruz. Bu kadro yeni bir kadro. Yeni kadroda
0: 5 yeni adam var hocam.
1: İşte.
0: Geçen sene
1: bunların uyum süreci çok kolay değil.
0: Kupa finalini oynayan takımdan 5 tane yeni adam
1: tabii
0: var.
1: Tabii süreç alır.
0: Evet.
1: Şimdi Salah'ın arkasında ona uyumlu, onun arkasını da kollayabilen oyuncu karakteri ki Melih onun için bence o tarafa koymuş.
0: Yani bugün
1: oraya biraz destek vermek lazım.
0: Bugün belli olmaz. Hoca Melih'le başlar. Belki ikinci yarı Folcarelli hazır. Belki
1: hazır
0: görmek
1: mı
0: ister tabii.
1: Hazır olan Folcarelli. Önce Folcarelli'yi yazarım ben. Ondan sonra diğer arkadaşları yazarım.
0: Maç kondisyonu eksik biraz işte hocam.
1: Yavaş yavaş oynuyor.
0: 3 aydır yok adam.
1: Sonradan mı sokar diyorsun?
0: Yani skora göre
1: hani, olabilir yani.
0: Direkt başlarsa da çok şaşırma. İdmanlar onlar yapıyor. Biz bilmiyoruz çünkü oyuncunun durumunu. Hoca biliyordur. Değerleri de elindedir. Ama Melih de arkayı toplama anlamında. Çünkü şu öndeki 4 adamdan top rakipteyken çok verim alamazsın. Fabinho ile Melih'e çok iş düşecek. Melih bu anlamda Atom Karınca gibi daha çok iş görür timden. Ama timin de top rakipteyken Fatih Tekke'ye göre top rakipteyken dünyanın en iyilerinden biri tim. Topa yana gelince karıştırıyor diyordum. O tarafını
2: geliştirmesi. Folcarelli için diyorsun.
0: Evet. Belki bugün çok da çok emin değilim de yani Cabral'ı da hoca sahaya atabilir.

0: 11'i kastediyorum. Ama atmasa da oyunun ilerleyen dakikalarında
1: zaten ona da, 11 ya.
0: Ona da süre verecektir. Bu ileride süre verecektir kablolu sahaya çekecek. 11'de atmadı ama bir de ileride verebilir.
1: Sonradan oyunun içine girer diyorsun.
0: Evet, çünkü çok, o da gelişime çok açık bir oyuncu.
1: Şöyle hemen yedeklere de bakalım. Samet, Ozan, Folcarelli, Onaçu, Cenk, Cabral, Cihan, Savioğlu, Metehan, Trabzonspor'un yedekleri. Thomas Rice'ın açıklamaları var. Hemen dilerseniz ondan konuşalım. Çünkü bu maçın hikayesinde aslında yani skordan bağımsız en çok merak edilen noktalardan birisi o eski kulübüne karşı.
2: İki takımda da görev aldı hiç.
1: Çok başarılı da oldu hakikaten. Öncelikle tekrar burada olmaktan mutluyum ama bu kez rakip olarak buradayım. Birçok oyuncunun değiştiğini görüyoruz Samsun'da. Çoğuyla ben çalışmadım. Çok yeni oyuncu grubu var. Tekrardan burada olduğum için mutluyum. Çok kolay değildi elbette. Uzun da milli ara oldu. O milli arada Trabzonspor gibi takımın çok sayıda milli futbolcusu var olduğunu biliyoruz. Onlar milli takımlarındaydı. Biz de antrenman yapma fırsatı bulamadılar. U19 takımında arkadaşlarımız dahil oldu. Bütün oyuncularımız sağlıklı, sakatlıksız döndü. Beni mutlu eden bir nokta bu oldu. Yeni yardımcı hocalarımız tecrübeleri, kaliteleri ve özellikleri dolayısıyla aramıza katıldılar. Doğru seçenekleri olduklarını gösterecekler demiş Thomas Rice. Tabi Thorsten Fink'in açıklamalarını da hemen paylaşmak istiyorum. Samsun Spor Teknik Direktörü de diyor ki milli ara bize çok iyi geldi. Tabi 4 eksikle bugünkü karşılaşmayı oynayacağız. Kadroda olmayan ve sakat oyuncularla ilgili söylüyorum. Sakat oyuncuların dönmesiyle bizim adımıza çok iyi bir enerji oluştu. Daha öncesine baktığımızda çok fazla opsiyonum olmuyordu. Ancak bugün kulübeye baktığımda daha fazla seçeneğim olacak. Takımda daha fazla kalite olacak. Karadeniz derbisinden bahsediyoruz. Almanya'da derbinin favorisi yoktur diye bir deyim vardır. Elbette kağıt üzerinde Trabzonspor bizden daha iyi diyebiliriz ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her zaman kazanmak veya kaybetmek değildir. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız kazanabilirsiniz. Rakibimizin gücünün farkındayız. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. İki oyuncumuz kadro dışı kaldı. Bugünkü karşılaşmanın yılın en önemli karşılaşmalarından biri olduğunu söyleyebilirim. Selahattin Kınalı, senin az önce dikkat ettiğin şey bu herhalde. Yani dikkat çekmek istediğin. Trabzonspor Süper Lig 7. hafta müsabakası olarak aslında biraz yaklaşıyor buna. Ama Samsunspor cephesi, gözlemim bu, subjektif bir yorum. Süper Lig 7. hafta mücadelesi artı Karadeniz derbisi, bu maç ekstra değerli bizim için diye bakıyor gibi geliyor.
0: Ya ligi kötü başlayınca bir çıkış maçı arıyorlar.
1: Ekstra bir motivasyon var yani.
0: Trabzonspor'da iyi bir fırsat onlar için. Trabzonspor'u yenmek ne demek yani? Bir anda kendilerini bir çıkış çizgisinin içinde bulurlar. Öyle motive etmesini yadırgamamak gerekiyor. Bazı Trabzonsporlu arkadaşlar çok kızıyor da. İşte biz onu edep dairesinde söylemeye çalışıyoruz zaten. Yani Samsunspor'un gerçek hedefi, yani bir hikaye yazacaksan İstanbul'un üst büyüğünü karşına almaya cesaret edeceksin. Ama Samsunspor'da şu kötü gidişi Trabzonspor gibi çok değerli bir rakip üzerinden alınacak bir galibiyetle, ben beraberliğin de Samsunspor'u çok üzeceğini düşünmüyorum. Bir lige yeniden dönüş istiyorlar. Fink gelmiş, yaban ellere gelmiş, gurbet elle çalışan bir adam yani. Onun da yerel değerler üzerinden bir motivasyon yaratmaya çalışmasını da anlamak lazım. Hakaret küfür olmadıktan sonra o da istediği tabii gibi oyuncusunu motive edebilir. Ama sonuçta belirleyici olan en sonunda, yani ligin sonunu kastediyorum, toplam oyuncu kalitenin tabloya da yansıyor. Yani toplam oyun ve oyuncu kaliten belirleyici olacak. Bugün Samsunspor kötü bir oyunla bugün bu oyunu kazanabilirse, kazanabilir tabii, futbol bu. Ama bu Samsunspor için ileriki haftalar için iyi bir işaret olmaz. Çünkü Samsunspor'un sorunu kötü oynamak, puan kazanamamak değil. Kötü oynadığında puan kazanırsın, bu seni aldatır. İyi oynayıp puan kaybedersin, iyi oynamaya devam edersen Samsunspor ya da başka herhangi bir takım için bu seni istediğin yere taşır. Asıl olan iyi oyun ve şu an Samsunspor'un ihtiyacı olan aslında iyi oyun. Tabii bu şu anda Samsunspor'ların hiçbirisi için çok anlamlı, hiçbirine anlamlı gelmiyordur bu dediğim. Onlar çünkü 3 puandan başka bir şey düşünmüyorlar. Ama Trabzonspor'dan alınacak 3 puan, 40 puan işlemi görmeyecek. O da 3 puan. Ya bu kötü oyuna devam edersen o 3 puan seni kurtarmaz. Fakat iyi oynarsan Ya iyi.

0: Bir oyuna dair işaretler verirsen ileriye yönelik de insanların umudu artar. Yani futbol sever olarak benim gördüğüm bu. Elbette ki Fink'in de dediği gibi oyunun favorisi Trabzonspor'dur. Trabzonspor'da salak gibi Türkiye'ye niye geldi sorusuna hala mantıklı bir cevap bulunamayan bir adam var. Ve gayet özverili de oynuyor. Öyle bir yıldızı da var ve son Türkiye'nin işte gerçek rakip dediğimiz rakiplerinden birini dörtleyip yollamış. Son maçını böyle oynamış. Öyle bir morali de var. Moral desteği de var. Elbette favoridir ama diyoruz ya işte Samsun Spor'da da 11 tane delikanlı çıkacak sahaya. Geçen seneden sayıyorum herhalde Emre var, Celil var, Thomasson var. Zaman zaman oynuyordu Yunus Emre var.
1: Okan var.
0: Okan var. Kolibali de vardı. 5-6 adam var. Geçen sene de Samsun Spor'un da ilk 11'inden 5 kişi yok ama bu adam olmayan adamlar çok önemli adamlar. Yani hele Holse bütün Samsun Spor'un oyun aklıydı. Ben hatta yani sevdiğim yöneticiler falan var. Sadece Trabzonspor değil Rize Spor'da da var. Holse ayrılmak istiyormuş. Kaçırmayın bu çocuğu dedim yani. Bu çok çok İskandinav ahlakı artı çok büyük bir yetenek. Yani diyoruz ya ahlak coğrafyasında İskandinav ülkeleri birazcık öne çıkarlar. Yani
2: 8-10
0: yani.
2: Sahte santifor. En gerekli şey profil. Her şeyi yapan.
1: Takım yani. Oyununa çok uygun bir isim.
0: Evet. Yani. Onun yerini dolduramama sorunu Samsun Spor'daki sorunların başlangıcı olduğu gibi. Teknik kadro ya da işte sportif direktör mi kim? Ha o Fuat Hoca mı vardı orada?
1: Evet.
0: Bence çözüm olarak girdikleri yol veya buldukları isimler çok çözüm olacakmış gibi görünmüyor. Mesela sol stoper Guarino. Yani Dronkeli'nin bir ayağı bile etmez gibi bu ana, şu ana kadar. Ha belki bugün çocuk uyum sürecidir, şudur budur, şahane oynar filan. Yani ya böyle bir umut vermedi.
1: Ve neden bu kadar radikal değişiklik şart mıydı yani?
0: Bilmiyorum yani sonuçta bu şeyi de soru da soramıyorsun ki doğru dürüst. Çünkü bilgilere sahip değilsin. Sonuçta şahıs takımı yani. Ben hiç kabullenemiyorum böyle şeyleri. Bir adamın takımı iyi ya da adam iyiymiş kötü mü? Mesele bu değil. Ya halkın takımları bunlar, halkın takımı olarak kalmalılar bana göre.
2: Demek ki bir şey uzun vadeli planlama yapmıyorlar. Ya şey, hocanın da şimdi söyledi abi. 4 tane oyuncu mu? 7 kişi mi çıkacaksın sahaya? Ya 11 kişi çıkacaksın. Senin ne gerek var yani baskıya? Zaten sen kötü durumdasın. Şu anda futbolcu psikolojisi ne biliyor musun? Onları skora yönelttiğin müddetçe bu kötü skorlar devam eder. Sen çıkacaksın elindeki en iyi, en şey sağlam kadroyla çıkıp performansı yöneteceksin abi. Şimdi sen bu maçı mutlaka bunlardan puan almalıyız dersen evet. Zaten kötü durumdasın. O oyuncu üzerinde büyük baskı yaratır. Bildiğini de unutur baskı altında futbolcular yani. Çoğu futbolcu şimdi Türkiye bizim ligimizde kendisini yönetemeyen futbolcular çok. Bu ne baskıdan? Onun için... var olan potansiyeline inandıracaksın futbolcuyu ve o potansiyeli yöneteceksin yani. Evet. Performans diyeceksin. Sen çık kardeşim oynat oyununu.
1: Teşekkür ediyorum. Zafer Tüzün, Selahattin Kınalı ile beraberdik. Maç gününü biz noktalıyoruz. Birazdan scoreboard var. Bu karşılaşmanın Samsun Spor Trabzon Spor maçının heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. Herkese mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Tarihte bugün. 10 Ekim 2010 yılında tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Bir reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Bir reklam.
5: Yaşasın spor.
4: A-Spor Radyo.
6: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
7: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.

Fellas, lezzeti ezber bozar. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla. 1986 yılı Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecekti. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona, rakip defansın ayağından havalanan topa, İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu, hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona, topa kafasıyla değil, eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi, pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Gary Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçla Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep birlikte.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Sporun heyecanı, maçın nabzı, son dakika gelişmeleri ve çok daha fazlası. A-Spor.

0: Sporun heyecanı, maçın nabzı, son dakika gelişmeleri ve çok daha fazlası A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo frekanslarına turkuazradyolar.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Canlı yayın.
2: Kalede Mendes, Yunus Emre, Guarino ve Thomasson 4 savunmada. Celil ve Watt savunmanın önünde oynayacaklar. Koulibaly, Sekongo ve Emre hücuma yakın. Bayo da en uç noktada. Ev sahibi Samsunspor'da görev alacak. Trabzonspor'da kalede Onana başlıyor değerli izleyenler. Mustafa Savic, Vivu ve Pina 4'lü savunmada. Melih ve Fabinho savunmanın önünde. Aral, Muçi ve Salah hücuma yakın. Francolino Giulta Trabzonspor'da en uç noktadaki isim olacak. İlk 11'ler bu şekilde. Hayri abi, Karadeniz derbisi milli aradan sonra

0: Daha keyifli bir maç. Maç da başlamak üzere. Maçla ilgili görüşlerini alalım.
1: Şimdi Samsun Spor, Trabzon Spor maçları biraz yakıcı oluyor açıkçası. Özellikle Samsun'da oynanan maçlarda ev sahibi ekip Trabzon Spor'a kazanmayı çok çok önemsiyor. Dolayısıyla hani Samsun Spor'un sezona başlayışı sadece sahasına bir puan alabildi şu ana kadar Ömer. Ve Trabzon Spor'da deplasmanda buna karşılık bir puan alabildi. İçeride iyi olmayanla dışarıda iyi olmayanın mücadelesi. Tabii ki çok ciddi bir ara verildi. 3 haftaya yakın. Dolayısıyla nasıl döndüklerini tam bilmiyoruz ama şunu söyleyeyim. Şimdi Trabzonspor cephesinden baktığım zaman son Galatasaray maçının ilk 11'i gibi sahaya çıkmış Bordo Mavili takım. Sadece Aral var Saviola'nın yerine. Şimdi Saviola o karşılaşmanın en iyilerinden bir tanesiydi. Hocanın Aral'ı tercih etmesi bana şunu söylüyor. Trabzonspor bu karşılaşmada oyun kontrolünü almak isteyen, topa daha sahip olmaya çalışan taraf olacak. Yerine göre sete yerleşecek. Çünkü böyle bir oyun tarzında Aral'ın yeri daha fazla var. Geçiş hücumlarının ön plana çıkarıldığı bir oyun tarzında da Saviola'nın yeri daha fazla var. Şimdi Samsun Spor açısından bakarsam, onların savunmada yanılmıyorsam eksikleri var. Orta sahada Watt ve Celil oyunu yönlendirmeye çalışacak ikili gibi gözüküyor. Ama Yalçın yok ön tarafta. Yalçın'ı tercih etmemiş hoca. O dikkatimi çekti. Kanatlarda Emre ile Kolibali var. Emre Kolibali, bunlar önemli. Forvet'te de Bayo. Şimdi Yalçın'ın performansı çok iyi değildi. İlk 11'de yer almamasının altında eğer sakatlık yoksa böyle bir sebep yatıyor olabilir geride kalan haftalarda. Aynı şekilde Bayo da çok verimli başladı denemez ama fiziki özellikleriyle Trabzonspor savunmasını yıpratmaya çalışacak. Tabii Trabzonspor'un Salah gibi çok özel bütün sahadaki isimlerden ayrışacak bir oyuncusu var. Açıkçası şu anda baktığım zaman tribünleri de çok dolu göremiyorum. Samsun Spor taraftan
0: yine de diğer maçlara nazaran tabii bir Trabzonspor maçı olduğu içinde daha fazla dolu olduğunu söyleyebiliriz ama Samsun Spor taraftarı genelde bu anlamda biraz eleştiri alıyor abi, onu söylemek lazım.
1: Yani tam dolu olmalıydı bence çünkü tabii iyi bir takımları var. Lige geldiler, renk katmadılar, sadece iddia kattılar lige. Üçüncü bitirdiler geçen sezon. Avrupa'da önemli işler yaptılar. Dolayısıyla daha doğrusu ilk sezonlarında üçüncü bitirdiler. Yani şunu söyleyeyim, hem takımlarını desteklemek hem de Salah'ı izlemek için de gelinir. Dolayısıyla hani evet Samsun Spor Stad da yenilenmiş güzel bir stad. Daha dolu görmek isterdim. Ama mücadele dolu olsun. Çünkü Thomas Reis Samsun Spor taraftarının da hala sevdiği, saygı duyduğu bir isim.
0: Şimdi bir Halef Selef durumu da var Reis ve Torsten Fink arasında.
1: O da
0: ondan
1: var.
0: Sonra Fink göreve gelmişti Thomas Reis'ten sonra. Yani bu anlamda da değil mi, iki teknik adamın da, iki Alman teknik adamın mücadelesi yani her açıdan içinde hikaye barındıran bir maçla karşı karşıyayız.
1: Öyle yani, mantaliteleri de çok farklı değil bence. Tabii Thomas Reis'in bıraktığı etki daha farklı oldu. Ama Samsun Spor'un sanki kadrosu ve ritmi eski şeyinde değil, eski coşkusunda, eski havasında değil. Onu bir defa yakalamaları lazım. Oradan tekrar bir iddia devşirmeleri lazım. Onu söylemeliyim. Trabzonspor açısından ele aldığımızda da bu ikinci lig sınavı olacak Thomas Reis'in. Galatasaray maçındaki performans gerçekten biraz sıra dışıydı. Belki o maç özelinde değerlendirilmesi gereken bir durum. Bu karşılaşmada oyunun gidişatına göre yani hem Thomas Reis'in oynatmak istediği oyun ve geride kalan işte milli ara süresinde 20 günlük sürenin nasıl değerlendirildiği ile ilgili ya da oyuncuların hangi yöne eğilim gösterdikleri ile ilgili de fikir verecek. Çünkü Ömer biliyorsun bazen ritim yakalayan takımlar aralarda o ritmi de kaybedebiliyorlar.
0: Evet, milli ara dönüşü zordur ki bu sefer 3 haftalık bir ara oldu. İlk defa bunu herkes yaşıyor. O yüzden de açıkçası daha da değişik skorlar. Bu arada sadece bu maç için söylemiyorum. Yani tüm dünya için söylüyorum. Tüm ligler için söylüyorum. Ve bilhassa dediğin gibi Ayra abi büyük takımlar için söylüyorum. ilginç bir hafta sonu olabilir bu anlamda. Bakalım nasıl bir yansıması olacak. Trabzonspor formda kapatmış

0: rakibi tartmaya, okumaya çalışıyor. Trabzonspor'un şeyi şu andaki bu. Yani istese bence tempoyu pekala artırabilir, daha ritimli oynayabilir. Şu anda tartıyorlar, onu görebiliyorum.
1: Şimdi tabii Trabzonspor'un bu haftadan sonra Konferans Ligi macerası da başlayacak. Finlandiya'ya gidecek Kupyon deplasmanına. Yani daha maçın başı ama yoğun fikstürde yer alan takımlar tabii biraz daha dengeli oyun özellikle Avrupa haftalarında tercih edebiliyorlar. Onu da bir hesaba katmak gerekecek diyelim. Dakika 7 ve maçtaki ilk kart geldi değerli izleyenler. Thomasson sarı kartı gördü. İlk sarı kart Samsunspor'a çıktı. Çizgide Pina ve Thomasson mücadelesi. Pina rakibinden kurtulmuştu. Thomasson onu tutarak indirmeye çalıştı. Wagner Pina'yı, sarı karta geldi Oğuzhan Çakır'dan. Erken bir kart Hayri abi.
0: Erken bir kart. Onun ötesinde hani bile bile bir kart gibi. Ya rakibi sarılıyorsun arkadan. Bu kartı getirebilir beraberinde. Sonrasında hakeme biraz feveran ediyorsun. Bence hiç gerek yoktu. Yani faul yapabilirsin ama bunu sarılmak suretiyle yapmak zorunda değilsin. Gereksiz bir sarı kart. Bu tür...
1: Bir de Salah'ın oynadığı kanatta oynayan bir oyuncu için değil mi? 7. dakikada.
0: Tabii. Pina da mesela hızlı, enerjik, hareketli, öne çıkan bir
1: kartı
0: oyuncu.
1: Kartı da o aldırdı zaten.
0: Pina aldırdı kartı. Gereksiz oldu. Ya Trabzonspor bence sanki birçok şey hesap ederek oynuyor şu anda söylediğin gibi. Tempoyu ayarlayayım. Hani bir de burada bir eksik sakatlık vermeyeyim. Bütün bunlara sanki özen gösteren bir Trabzonspor görüntüsü alıyorum şu ana kadar. Sanki biraz da Samsun'u davet ediyorlar. Samsun da pek gelmiyor.
1: Yani şu ana kadar
0: ön alan presi yapmıyor Samsunspor.
1: Biraz yok, evet.
0: Onu bekliyor gibi Trabzonspor. Onun o gerçekleşmediği noktada da tempo iyice düşüyor. Burada işte uzun ya da işte uzun diagonal paslar biraz tercih edilmek durumunda kalıyor. O da top kaybını, işte topun bir taraftan öbür tarafa geçmesini kolaylaştırıyor. Ya şu ana kadar bir şey izlemedik Ömer.
1: Oo, bu arada sert bir müdahale. Yani bu açıdan tabii belki çok net belli olmayabilir ama biraz çıkmayan kartın konuşulacağı bir pozisyon açıkçası Celil ve Fabinho arasında.
0: Yani kartın çıkmaması, hakem pozisyonu kaçırmış olabilir.
1: Etkili geldi Trabzonspor gol şansı. Vuruş geldi, kaleciden döndü. Salah topu dışarı attı. Trabzonspor'un gole yaklaştığı bir an dakika 9. Sol kanattan ceza sahasına girdi Trabzonspor. Ernest Muçi ile Muçi'nin vuruşu savunma çıkardı. Kaleci Okan çıkardı dönüşünde. Salah'ın vuruşu çok kritik bir müdahale orada. Thomasson'dan son anda ayağını koyuyor Thomasson ve
0: diziyle
1: müdahaleyi yaptı. Belki de golü çıkardı. Korneri kullandı Trabzonspor. Arka direkte bir kafa Yanağlar'a gitti. Ernest Muçi üst üste iki pozisyon, ikisinin de içinde Ernest Muçi var. Ama Trabzonspor bu pozisyonlardan sonuç alamadı. Önce karşı karşıya Okan'ı geçemedi. Sonrasında arka direkte dışarı vurdu Ernest Muçi.
0: Şimdi az önce Trabzonspor'un temposuzluğunu konuştuk. Ama kalite öyle bir şey ki, yani kalite sizi şeye taşıyor işte. Pozisyona taşıyor, sonuca taşıyor, gole taşıyor. Bir anda. Yani bu da Trabzonspor'un kalitesiyle ilgili bir şey. Çok güzel sarktı Samsunspor savunmasının arkasına. Muçi ile ki organize bir gelişti.
1: Muçi gibi bir oyuncunun ama onu daha iyi bitirmesi lazım.
0: Bitirebilirdi. Çapraz olduğu için bitirememesini o kadar sorgulamıyorum. Biraz çaprazdı ama bitirmeliydi. O tür pozisyonlarda genelde hani sert vuruşların ben gol olmadığı şeyine, tecrübesine sahibim. Yani o tür pozisyonlarda hani biraz köşeyi arayan plase vuruşlar daha öldürücü oluyor.
1: Ben de şöyle düşünüyorum Hayri abi, cepheden bir pozisyondansa Ernest Muçi gibi, yani topa falso vermeyi başarabilen oyuncuların çaprazdan bu pozisyonları daha iyi değerlendirebildiğini, kendisini daha rahat aslında hissettiğini
0: haklısın
1: düşünüyorum.
0: Haklısın, işte o da sert vurmayacaksın. Şimdi sert vurduğun zaman topun ivmelenmesi de bir zaman alıyor. Yani sert vurduğun zaman

0: Mesafeden o top beklenen hıza ulaşmıyor henüz.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla kalecinin çıkarması algılandığı gibi zor olmuyor. Ama plase yaptığın zaman, hani plase vuruşta kaleci hamlede biraz gecikebiliyor. Yani aslında bu işin böyle ince bilimsel tarafı, biliyor musun Ömer? Bunları bilmiyorum, oyuncular dikkat ederler mi? Kafa yorduğum bir konu olduğu için aktarmak istedim.
2: Yani daha doğrusu kafa yoran oyuncu da vardır.
0: Kafa yoranlar daha fazla mesafe alan, daha özel.
1: Doğru.
0: Daha özel noktora gelen oyuncular. Yani bir tarafta yetenek olacak, bir tarafta da kendini geliştirmeye yönelik her türlü arayış, okumalar olacak. Şunu söyleyeyim. Ya Salah'ın Tomasson aslında golü önledi. Ben bir şaşırdım.
2: Çıkardı, evet.
0: Ya Salah vurdu, nasıl gol olmadı? Bir şaşırdım. Sonra baktım. Orada çok iyi müdahale etmiş. Açıyı kapatmış.
2: Orada bir şans daha olabilirdi Franculino için ama top kaleci Okan'da kaldı. Geçiş arıyor gibi. Hayır abi, Samsunspor ama Trabzonspor merkezi de şu ana kadar çok iyi kapattı.
0: Şimdi Trabzonspor savunmasını evet öne çıkarıyor. Çünkü topa sahip olduktan sonra yerleşmek için ya da çok adamla. Ama Trabzonspor sahaya çok doğru yayılıyor. Dolayısıyla Samsunspor'un da o geçişi yapabilecek şeyi, enerji ve organizasyon kalitesini pek gösteremedi şu ana kadar. O şeyi de vermiyor şu ana kadar.
2: Şu ana kadar tek taraflı bir oyun ve evet. Trabzonspor golünün de yakın göründüğü bir
0: yani Trabzonspor şu anda hani iki takımı tanımayan, işte ya bir futbol müsabakası var gidip seyredelim diyen bir futbol sever şöyle bir düşünceye kapılır. Ya burada güçlü olan, daha kaliteli olan taraf kesinlikle Trabzonspor. Samsunspor nispeten oyuna tutunmaya çalışan taraf. Yani benim beklediğim bu değildi biraz ev sahibi takımdan. Ama belki ilerleyen dakikalarda Alman hocanın da, ev sahibi ekibi, teknik direktörü Alman hocanın da başka düşündüğü bir şey olabilir.
2: Şimdi serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor. Yanlış görmediysem eğer Salah oyunu hızlı bir şekilde başlattı ama Oğuzhan Çakır "düdüğümü bekleyin" dedi.
0: Elini kaldırmış mıydı acaba? Şimdi serbest vuruşlarda.
2: Çünkü Salah bunları Liverpool'da da çok fazla yapan bir isimdi. Bunları arayan bir isim. Zeki bir oyuncu zaten.
0: İşte orada hakemler böyle yani oyalamayacak.
2: Riski atmak istemiyorlar genelde.
0: Evet, bizim hakemlerimiz riski atmak istemedikleri için aman. Halbuki o da işin bir güzel tarafı, biliyor musun? Yani anında oyunun başlayabilmesi. Ki serbest vuruşsa nihayetinde
2: şöyle bakıyorum abi, şimdi yetenekse bu, zekilikse, hı-hı, değil mi? Avantaja çeviren oyuncu neden yapmasın yani?
0: E tabi. Hani senden biraz nostalji muhabbeti yaptık ya, bizim çok eskilerde bir San Marino maçımız vardı milli takımı.
2: San Marino'nun gol attığı maç mı abi?
0: Evet. Ve San Marino'yu yenemiyorduk neredeyse. Rıdvan Dilben'in böyle kazandığımız bir serbest atışı çok hızlı bir şekilde kullanması sonucu. Rıdvan Dilmen'in zekası, sezgisi orada bizi galibiyete taşımıştı. 2-1, sonra 4-1 oldu ama hani o ikinci gol olmasa muhtemelen maç berabere bitecekti. Çünkü son dakikalardı.
2: Şimdi bugün Muçi de ilk 11'de, onu da görünce San Marino ile birlikte aklıma geldi. Arnavutluk da San Marino ile oynadı. 90. dakikadaki penaltı golüyle kazandı Arnavutluk. Aslani attı golü. Yani Arnavutluk da böyle bir tarihi kazanın eşiğinden döndü, onu söylemek lazım.
0: Doğru. Doğru. Ya biz eskiden çok yenemiyorduk. Hatta uzun bir aradan sonra Arnavutluğa karşı kazanmıştı milli takımımız. Neyse, biz çocukken o dönemleri yaşadık.
2: Şimdiki bir daha nesil yaşamayız biraz inşallah diyelim.
0: Daha şanslı diyeceğim ama şu Konferans Ligi'nde olup bitenler de çok fena.
2: İlk çeyrek dilim değerli izleyenler, maçta geride kalmak üzere 0-0'lık eşitlik Samsun'da. Trabzonspor'un baskın oyunu, bulduğu fırsatlar var Ernest Muçi ile Salah'la ama şu ana kadar tabela değişmiş
0: Aral
2: değil.
0: Aral tercihinin yani bu oyun yapısı içerisinde çok mantıklı olduğunu görebiliyoruz. Yani niçin Aral'ı tercih etmiş? Samsunspor gerçekten tamamen çekilerek, yani ikinci bölgenin ötesine geçmiyor şu anda. Tamamen geçişi arıyor. Ha, Trabzonspor'da zaten çok yüksek tempoda oynamıyor. O yüzden çok yüksek tempoda oynamadığı için baskı kurdu diyemeyiz. Ama pozisyonlar buluyor.
2: Şöyle anlaşılır gibi duruyor. Yani Galatasaray'a karşı Saviolo tercihi, hızlı bir anda patlayıcı gücü olan bir ismi kullanmak. Çünkü çok fazla hani set oyunu oynamasını zaten beklemiyorduk o maçta Trabzonspor'un. Ki Saviolo çok etkili de oldu ama burada set oyununa daha yakın bir mücadele olduğu için burada da Aral'ı kullanması herhalde Thomas Reis'in çok anlaşılır diye düşünüyorum.
0: Doğru. Yani Aral milli takımdaki sınavını da fena vermedi. Gol attı. Onun da bilemiyorum etkisi var mı. Ama ondan ziyade ben oyun anlayışıyla ilgili...
2: Franculino, ona doğru uzun gönderilen bir top. Kaleci çıktı Okan. İki hamlede topun sahibi oldu.
0: Aslında çok iyi bir pastı. Okan tabii yerinde zamanında çıktı ama pas bence güzeldi. Kim verdi o pası ben tam buradan ayırt edemedim ama.
2: Savic gibi gördüm ama bir daha bir bakmak lazım tabii.
0: Evet, savunma arkası gerçekten çok güzel bırakmış. Ya orada mesela Francolino'nun koşusu da güzel ama tabii topu yere temas ettikten sonra sekmesine müsaade etmeyeceksin. Yani mümkünse topu yere temas ettiği noktada onu şey yapacaksın.
2: İkinci hamleyi yapman zor oluyor.
0: İşte, yok yapamazsın. Onu teslim almaya çalışacaksın. İşte o bunlar da zamanla tecrübeyle...
2: Santrospor etkili geldi. Emre Kılınç Pina'dan çok önemli bir kademe. Wagner Pina son anda kademeye girdi ki Samsunspor'un şu ana kadar en fazla tehlike yarattığı anı izledik. Emre Kılınç soldan ceza sahasına girdi ama hemen Pina kapattı. Bugün Hayri abi hem hücumda hem savunmada çok iyi başladı Wagner Pina.
0: Pina şu ana kadar iyi. Zaten hani sezon başında tercih edilmediği maçlar da oldu. Ben hiç yani o tercihe hiç katılmadım açıkçası. Pina bence Trabzonspor'un oyununda oturmuş asetlerden bir tanesi. Özellikle Onaçu'nun attığı gollerde rolü çok fazla oluyor. Çünkü hani çizgiye inebilen
2: bir bek olduğu için.
0: Hem çizgiye inebilen süratli bir bek ve topu da iyi kullanan bir oyuncu. Hani çizgiye inersiniz de ortayı nasıl yaptığınız ya da pası nasıl attığınız daha da önemli. O açıdan da bence başarılı bir oyuncu. Tabii zaman zaman arkasında boşluklar bırakıyor. Risk alan oyuncular o boşlukları bırakırlar. Zaten şimdi siz takım savunmanızı bu kadar öne çıkarıyorsanız o riskleri göze alacaksınız.
2: Samsunspor etkili geldi. Celil'den Kolibali'ye. Kolibali ceza sahasında. Kolibali çevirdi. Top dışarı gitti. Mutlak bir gol şansı. Kale alanında Bayo müsait durumda topu dışarı attı. Samsun'da tribünler de bu atağı alkışlıyor. Çok iyi geldi, etkili geldi Samsunspor. Celil nefis döndü, sağ kanada bıraktı. Kolibali ceza sahasına girer girmez kale alanına hareketlenen Bayo'ya çevirdi ama topun bir adım gerisinde kaldı Bayo ve top da doğrudan dışarı gitti.
0: Galiba offside de değil.
2: Geriden çıkıyor diye geriden gördüm. Çok net bir şans.
0: Çok iyi bir atak. Orada mesela bak Kolibali'nin bekle stoper arasından kaçışı, sarkması dikkat çekici. Mustafa biraz ileride kalmış, pozisyonu kaybetmiş. Ya şimdi Mustafa öne çıkan bir oyuncu ama o dönüşlerde ya kaydırmalarla mesela çok o alan boştu gelişi. O kadar boş alan bırakmamalısınız. Bırakırsanız pozisyon olur. Ya Kolibali de bence çok klas bıraktı gerçekten. Bayo'ya da bir şey diyemiyorum. Biraz sert bıraktı Kolibali. Sert bırakmasa da bu defa o pozisyon oluşmayabilir.
2: Geçen yıl sanki daha atik bir görüntüdeydi. Yani sanki o fizik gücünü tam kazanamamış Bayo gibi. Yani o görüntü bana biraz hem hareketlenmesi hem de görüntü
0: doğru zaten
2: biraz öyle hissettiriyor.
0: Geride kalan haftalarda etkili olamadı zaten.
2: Yoksa hani, çok iyi bir bitirici yani. Tabii, geçen yıl bunları Gaziantep Futbol Kulübü'nde gördük. Geçen 20 dakika geride kaldı. Sohbete devam ederiz Hayri abi. Bir araya gidelim değerli tamam. İzleyenler. Dönüşte skorboard devam edecek.

0: Spor Radyo, sporun radyosu. A Spor Radyo'yu İzmir'de 100.2 frekansından dinleyebilirsiniz. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: görüşürüz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Sporun coşkusu A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu Ankara'da 96.4 frekansından dinleyebilirsiniz. Reklam.
2: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
3: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin.
4: Uçarsın bu fiyatlara.
5: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda.
4: Hayat sana maksimum.
5: 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
1: Reklam. A-Spor Radyo.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep bilir.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Canlı yayın.
8: Hem de Samsun Spor için şanssız bir an ve Yalçın Kayan oyuna dahil oldu. Hayır abi, ilk 11'de başlamamıştı Yalçın. Sen de değinmiştin. Zorunlu bir değişiklik ki Celil bence şu ana kadar Samsunspor orta sahasının özellikle de çıkışlarda önemli isimlerinden bir tanesiydi. Sakatlık yaşadı, devam edemiyor ve Yalçın da oyunda.
9: Yani Samsunspor'da reytingi yüksek birkaç oyuncudan bir tanesi Celil. Öyle değerlendirmek lazım. Onun eksikliğini hissedecektir. Çünkü Samsunspor'un orta saha savaşında yenik düşmemesi gerekiyor Trabzonspor'a. Ki geride kalan sürede de hani çok belki yoğun pozisyonlar yok ama Trabzonspor'un hani istediği zaman orta sahayı rahat geçebildiğine de şahit olduk. Bundan sonra işler biraz daha kolay olabilir ama Yalçın da önemli bir oyuncu. Hani onun da performansı tıpkı Bayo gibi beklentinin altında kaldığı için bugün ilk 11'de başlamamıştı. Fakat zorunlu değişiklik sonrası şu anda sahnede potansiyeli olan bir oyuncu.
8: Aral'la etkili geldi Trabzonspor ve gol de geliyor. Ernest Muçi. Ernest Muçi maçın başına değerli izleyenler, üst üste fırsatları değerlendirememişti ama Aral'ın topla kat etmesi, ceza sahasına yaklaşması, araya bırakışı ve Muçi'nin gol vuruşuyla Trabzonspor Samsunspor deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Maçın başından bu yana Trabzonspor gole yakın olan taraftı ve golü de Trabzonspor Ernest Muçi ile buluyor. Hayri abi, hep aynı taraftan, yani Samsunspor'un sağ, Trabzonspor'un solundan pozisyonlar bulmuştu. Trabzonspor yine aynı kanattan gelen bir tehlike. Pas Aral'dan, çok şık bir gol vuruşu da Ernest Muçi'den.
9: Evet, kesinlikle öyle. Pas Aral'dan mı?
8: Aral verdi pas, evet.
9: Güzel pas. Yani Trabzonspor'un attığı gole baktığımız zaman Tomas Hoca ile birlikte daha modern bir arayışın peşinde olacağını da görmüş olduk bu golde. Onlar şu ilk 11'de değil. Trabzonspor şu ana kadar kenar ortalarını hiç tercih etmedi. Yani Onaçu'nun yokluğunda pek tabii Francolino da çıkıp hava toplarına vurabilir ama şunu görüyoruz. Trabzonspor pasta gidecek. İşte Verkaç'la gidecek. Savunma arkasına oyuncu kaçırmak suretiyle gidecek. Yani golü daha doğrusu böyle aramaya çalışan bir Trabzonspor gördük. Çok yüksek tempoya çıkamadılar. Yani çok etkileyici oynadığını söylersek Trabzonspor'un abartı olur. Ama pozisyona girme konusunda da çok zorlandıklarını söyleyemeyiz. Ki Mustafa'nın daha az önce sürüklediği bir akım vardı. Şut denedi. Kaleyi cepheden gören bir noktada. Oldukça etkiliydi. Samsunspor'un şu ana kadarki belki tek ama çok etkili atağında
8: Bayon'un dokunamadığı.
9: Evet, orada Mustafa'nın pozisyonunu, yerini kaybetmesinin altını çizmiştik. Ama bir taraftan Mustafa'nın bir başka özelliğini de hemen kısa bir süre sonra görmüş olduk. Evet, bu tarz riskler alınıyor, alınacaktır. ama kaymaları da yapmak gerekiyor. Ya Trabzonspor yani organize bir gol attı, güzel de bir gol attı. Yani organizasyon açısından, son vuruş açısından da becerili bir gol attı. Ya yani şu anda hani kendisini çok fazla hırpalamadan, yormadan oyunu istediği gibi yöneten, götüren bir Trabzonspor var. Samsunspor'dan şu ana kadar ciddi bir itiraz, ciddi bir isyan görmedik.
8: Reaksiyon gelmedi, evet.
9: Evet, ev sahibi gibi oynamıyor Samsunspor. Daha doğrusu Samsunspor, Samsunspor gibi oynamıyor. Bizim bildiğimiz Samsunspor bu değil.
8: Yani bu yıl zaten Samsunspor hani geçen yılın çok gerisinde görünüyor şu ana kadar. Ki bu maçın başlangıcı da yine şimdiye kadar aynı şekilde gerçekleşti. Bakalım bir reaksiyon verecek mi ev sahibi, ama sanki Trabzonspor golü de bulmasıyla birlikte hayır abi hakimiyeti tamamen bütün kontrolü eline geçirmiş gibi görünüyor.
9: Tabii şimdi Samsunspor'un önemli oyuncuları da yok mesela geçtiğimiz sezon. Olsa mesela
8: Olsa Şatka, Muadil Maci, bunlar çok önemli kayıplar.
9: Evet, onlar yok yani.
8: Van Drongelen, yine yönetmenimiz evet. Hasan hatırlatıyor.
9: Van Drongelen, yani o Samsunspor'la da bu hatta Zeki Yavru bu ya maç.
8: Takımın belki

0: Mi, değil mi?
1: Tabii.
0: Omurgası diyebileceğimiz önemli isimler yok. Ha, bence iyi transferler de bu arada yaptı. Ben o kadar da hani Samsunspor'un aşırı güç kaybettiğini düşünmüyorum aslında. Yani Kolibali kaldı. İşte Bayo bence önemli bir transfer ama geçen yılı çok gerisinde kaldı.
1: Emre de önemli bir oyuncu.
0: Thomasson bence yine geçen yılı çok iyi oynadı.
1: Doğru
0: ama
1: söylüyorsun.
0: Biraz savunma anlamında sıkıntı var Samsunspor'da.
1: Sağ bek Mendes olması lazım.
0: Mendes geçen yıl çok fazla forma şansı bulamayan, daha çok Zeki'nin arkasına bekleyen
1: ama bir isimde. Ama bu senenin iyilerinden. Yani sene, şu ana
0: evet,
1: kadar kötü
0: başlıyor.
1: Değil. Gol ve asisti de var galiba. Ama yani bu maçta şey değil yani, Samsunspor Trabzonspor mücadelesini tamam Trabzonspor kazanır diye düşündük. Tahminlerimiz o yöndeydi. Evet, neticeyi henüz bilmiyoruz ama şu ana kadar geçen sürede hani beklediğimiz işte Karadeniz derbisi, Trabzonspor maçlarının
0: çok tehdit oluşturamadı Samsunspor
1: tabii.
0: Bir pozisyon.
1: O genel havası Samsunspor yerine göre sahasında güçlü rakiplerini dahi böyle hırpalayan, yoran bir takımdır. Hatta boğmaya çalışan bir takımdır. Onlar yok şu ana kadar. Golden sonra biraz daha böyle hareketli olmaya çalışıyorlar ama sadece o kadar. Yine daha ziyade ikinci bölgenin çok ön tarafında basmıyorlar. Önde baskı hiç düşünmüyorlar. Ya bu da muhtemelen hocanın taktik tercihi. Öyle anlayabiliyorum.
0: Yine sol kanadı kullanacak Trabzonspor. Aral'dan pas. Mustafa hareketlenmişti ama yatarak bir müdahale geldi. Tacı kullanacak Trabzonspor. Aral da şu ana kadar ayrı abi. Trabzonspor'un en etkili isimlerinden bir tanesi.
1: Kesinlikle. Çok yetenekli bir oyuncu. Topun kıymetini bilen, topu nasıl kullanması gerektiğini bilen bir oyuncu. Mustafa da yani hücuma çıkıyor, katkı veriyor. Ya ben Thomas Hoca ile birlikte Mustafa'nın daha iyi ve güzel olacağını düşünüyorum. Ben Mustafa'yı çok beğeniyorum. Biraz kıymeti anlaşılamamış bir oyuncu. Oyunculardan
0: hoca da
1: bir tanesi.
0: Kabral'ı başlatmadı bugün. Mustafa başladı. Kabral kulübede.
1: Yani Kabral çok iyi bir alternatif. Yani Mustafa Kabral. Ama yani niçin Mustafa 11'de gibi bir eleştirinin de kesinlikle içinde olma.
0: Anculino dar alanda iyi hareketler, pasını da aktardı, Salah bıraktı, şu şansı aradı Trabzonsporlu oyuncular ama merkezi iyi kapattı Samsunspor. Atak devam edecek. Savic, Vivu, iki stoperi paslaştı Trabzonspor'un. Pina bu kez sağ kanadı kullanıyor Trabzonspor. Muçi'den orta, ön bölümde savunma karşıladı. Korneri kullanacak Trabzonspor, dakikada 34.
1: Şimdi Trabzonspor bu anlattığım pozisyonda zorlama bir yola başvurabilirdi ama şunu tercih etti. Top bende kalsın. Guardiola'nın mottosudur o. Top ya bendedir ya rakipte. Sende kaldığı zaman hükmedersin oyuna. Ve şimdi bir kornerle yeni bir şey gol fırsatı yakalamış oldu.
0: Korner kullanıldı. Okan çıktı. Tek yumruk. Kornerde taca dönüştü. Sol kanattan tacı kullanacak Trabzonspor. Golden sonra da yine oyun
1: Salah
0: Trabzonspor
1: şu ana kadar çok fazla devreye girmedi.
0: Girmedi ama golü de atabilirdi Thomasson'un müdahalesi olmasa. Salah da zaten biliyorsun abi, böyle çok minik bir sekans bile yeterli oluyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Tabelayı değiştirmesi için.
1: İşte sadece golle birlikte devreye girdiğine de birçok defa şahit olduğumuz için.
0: Pina günün iyilerinden birisi, o da sağ kanadı kullanıyor. Salah'tan pas. Pina'ya geçmedi ama gitti topu aldı Muhammed Salah.
1: Salah o koridoru Pina'ya çok iyi açıyor dikkat edersen. Salah içeriye doğru kat ediyor, yeniliyor ve Pina da açık koridor üzerinden gidiyor. Bir de Pina rakip eksiltme becerisi de olan bir oyuncu. Süratli, hem de bilekleri de hiç fena değil. Yani çok fazla kullanmadı Trabzonspor sağ tarafı. Ama mutlaka
0: orada da ciddi bir tehdit var. Yani genelde var. Soldan geldi Trabzonspor.
1: Doğru.
0: Ama. Watt faul yaptı Ernest Muçi'ye. Bir duran top şansı olacak Trabzonspor için. Watt da çok iyi başlayanlardan birisi olmadı Samsunspor'da.
1: Doğru. Orta sahada Yasin'le ikisi en önemli şey. Yasin sakatlandı. Şimdi Yalçın geldi.
0: Celil.
1: Pardon Celil. Yasin'le Celil'i de nasıl karıştırdıysa.
0: Celil çıktıktan sonra Trabzonspor golü geldi.
1: Evet doğru. Yok, Celil diyeceğime Yasin dedim. Yani Yasin nereden?
0: Bir yerlerde kalmıştır abi. Gün içinde muhtemelen şu ana kadar
2: bir yerlerde kalmıştı diye
1: kesinlikle,
2: düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle.

0: Dakika 36 değerli izleyenler, Muhammed Salah topun gerisinde. Ama ortayı Muçi yaptı. Kafalardan seken top Fabinho. Francolino açısı dar. Orta şans arayacak. Vivu da orada. Vivu çevirdi. Bir müdahale daha ve korneri kullanacak Trabzonspor. Thomasson hamleyi yapan isim. Trabzonspor duran toplarla etkili olmaya devam ediyor. Bir korner daha.
1: Samsunspor'un korneri var mı şu ana kadar?
0: Sanıyorum.
1: Belki bir tane var.
0: Yani varsa bir tane var diye. Yok, evet.
1: Yok değil mi?
0: Korner ön bölüme kullanıldı ama savunma uzaklaştırdı. Samsunspor'un isabetli şutu yok. 0.02 gol beklentisi var. Rakip ceza sahasında da 3 kez topla buluşması var. Bunun dışında kayda değer hiçbir istatistik yok. Yani şu ana kadar kabul edelim ki zayıf bir oyun çıkardı Samsunspor.
1: Zayıf bir oyun çıkarmanın ötesinde çok hakkına razı takım görüntüsü.
0: Yani reaksiyon yok golden sonra.
1: Evet, reaksiyon yok. Hani reaksiyon göstermek istersiniz fakat gösteremezsiniz. Ya onu da ben alamıyorum Samsunspor'dan. Yani ciddi anlamda reaksiyon gösterme çabasında bir takım görüntüsü de yok. Bakalım. Yani tabii biz böyle şu an gördüklerimiz bunlar. Bundan sonra göreceklerimiz. Bazen futbol şimdi, çok başka sürprizleri de beraber de getirebiliyor.
0: Futbol şöyle bir oyun. Bazen hiç istediğinizi yapamadığınız bir günde işte bir kart, bazen ne bileyim bir gol, oyun bir anda değişebiliyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ama hani o görüntü de değil Samsunspor. Onu da kabul etmek lazım ve bir korner daha kazandı Trabzonspor. Yine ayak koyan Thomasson. Thomasson da fazla mesaide. Hayır abi, 38 dakikadır. Yani bir Salah'la, bir Pina'yla mücadele içerisinde.
1: Thomasson
0: evet,
1: güzel
0: kolay
1: mücadele
0: değil.
1: Ediyor ama Pina'ya verilen pas biraz hem açı açısından yanlıştı hem de tembel pastı. O da onun şeyini kolaylaştırdı.
0: Bu arada ikinci gol şansı Topal'lara gitti. Vivu'yla Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında farkı ikiye çıkarıyor. Salah'tan ceza sahasına pas Muçi'ye. O top bir anda Vivu'nun önünde kaldı. Ve Vivu da boş ağlara topu yolladı. Trabzonspor'un ikinci golü Nijeryalı Vivu ile geldi. Trabzonspor Samsunspor deplasmanında 2-0'ı yakaladı. Korneri pasla başlattı Trabzonspor. Muçi'den Salah'a, Salah'tan bir fake içeriye Muçi'ye. Muçi'nin vuruşunu Okan çıkardı ama dönen topta tamamlayan Vivu oldu.
1: Yani tabii Samsunspor ve Okan açısından talihsiz bir gol. Yani şöyle
0: hemen dışarı çıkacak
1: tabii
0: topu çeldi.
1: Avuta giden bir topu asiste dönüştürmüş oldu.
0: Ama şöyle tabii şimdi hani biz
1: kaleciyi suçlayamazsın.
0: İzleyemeyen taraftarlarımıza tasvir ettiğimiz için şöyle de anlatmak lazım sanıyorum Hayri abi. Şimdi kaleci o topun o anda çıkacağını çok hesaplayamayacağı için haliyle topu çeldi ama belki Okan'ın golde hatası varsa ki bence de var ama o topu gol noktasına çelmesi hatası oldu.
1: Evet, yani doğru eleştiri bu. Yani o topu merkeze çelmeyeceksin. Ya yine evet, kornere ya da çapraz çeleceksin. Yani ama Vivu da hep oralarda, dikkat edersen. Az yani önce de oradaydı. Evet. Yani özellikle duran
0: orada
1: top.
0: Orada 3. gol şansı Topal'lara gitti. 3. gol Francolino üst üste geliyor. Trabzonspor'un golleri. Samsunspor dağılmış durumda. Dakika 40 ve Trabzonspor 3-0'ı sadece 40 dakikada yakalıyor. Trabzonspor'un golleri devam ediyor. Bu kez de Francolino sahnede ve Samsunspor cephesinde büyük bir üzüntü hakim. Kaptırılan top Samsunspor'da. Bugün bu top kayıplarını çok yaptı Samsunspor. Salah'tan savunmanın arkasına Francolino ayakta kaldı rakibiyle girdiği mücadelede ve gol vuruşunu da yapıyor.
1: Yani fizik olarak güçlü olduğunu gösterdi. Yani vuruş tekniği de kesinlikle çok başarılı.
0: Emre ve Francolino
1: bilinçli yapılmış bir vuruş.
0: Bu vuruş hiç kolay bir vuruş değil.
1: Kesinlikle
0: pozisyon
1: değil.
0: Da hiç kolay bir pozisyon değil bu
1: değil
0: arada.
1: Ve orada yapılması gereken vuruş. Yani o anda o pozisyon, şimdi rakiple orada aslında bir düelloya girdi. Rakip çekmeye de çalıştı biraz. Yapamadı. Francolino fizik gücüyle avantajı elde etti. Ve yani kaleciyle açısını çok iyi hesap ederek çok doğru bir yere vurdu ve doğru ayağıyla yaptı vuruşu orada. Hakikaten

0: Bayağı meziyetli bir gol bence. İyi bir gol daha doğrusu.
1: Divu'da Hayri abi bir gol, iki de ayakkabı silmeyle oynuyor. İstatistik hanesinde Muçi'nin golünden sonra da...
2: Evet, onun da ayakkabısı silindi. Sildi onunkini evet. Zaten Divu...
1: Böyle bir istatistiği var bugün.
2: Evet, ligimizin en iyi silicisi.
1: Fink sarı kart gördü golden sonra. Samsun Spor Teknik Direktörü. Yani tabii ki futbol bu. Daha uzun bir süre var ama Trabzonspor için maçı erken çözdü ifadesini de kullanmak şu an için çok yanlış görünmüyor herhalde.
2: Evet, işte hani bazen oyun 3-0'dır, 4-0'dır ama aslında mücadele vardır. Yani skordan bağımsız oyunun...
1: Onana'dan bu arada çok büyük bir hata ama kendi hatasını telafi etti. Andre Onana yalçın sonuç alamadı değerli izleyenler. Hatalı bir pas Andre Onana'dan, Yalçın araya girdi. Kale boştu ki Onana o pası verdiğinde yaydaydı. Hızlı bir şekilde kalesine döndü. Vuruşu da çıkarmayı başardı. Andre Onana Samsun Spor'un neredeyse hiç pozisyonu yokken golü bulabilirdi.
2: Yani
1: Samsun
2: Onana
1: Spor, bireysel bir hata.
2: Bu riskleri çok alıyor. Fazla özgüvenli oynuyor. Şu ana kadar kayda değer bir hatasını görmemiştim. Bir defa pas tercihi son derece riskli ve yanlıştı. Yani orada Yalçın bence biraz daha iyi vursa gol olurdu yani. Onana'nın yetişmesi biraz da vuruşun zayıflığıyla ilgiliydi. Ama dönüşü iyi yaptı. Çabuk bir kaleci nihayetinde. O çabukluğunu kullandı.
1: Vivu savunmadan çalımlarla çıktı. Yerde kalan bir isim Trabzonspor'da ve
2: aman,
1: faul kararı da geldi. Melih de Vat'a çok sinirlendi. Sanıyorum bir orada temas da oluştu ve kulübelerde şimdi oyun alanına dahil oldu. Melih de kırmızı kart gördü. Melih Kabasakal oyundan atılıyor değerli izleyenler. Melih çok sinirli. Arkadaşları onu o bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor ama kırmızı kartı da gördü Melih.
2: Yani Melih
1: şimdi Trabzonspor
2: neden bu kadar sinirledi bilemedim ama çok amatör.
1: 3-0 devam eden ve çok rahat giden bir maçta bu kırmızı kart tabii ki eleştiri konusu olacak, haliyle konuşulacak.
2: Doğru.
1: Savic de monitör işareti yapıyor. Bir uyarı gelecek mi? Tabii bakmak lazım ama benim yani yakın mesafeden gördüğüm kadarıyla, yakın açıdan gördüğüm kadarıyla bir temas var gibi geldi ama bakmak lazım.
2: Ya temas olabilir fakat hani sizin işte Melih'in oradaki sonraki reaksiyonu abartılı oldu. Bakalım. Yani ben tam her şeyi göremedim.
1: Gustavo Correia maçın Portekizli varı. Şimdi bir müdahale var. Sonrasında Melih sinirleniyor. Şöyle anlatalım pozisyonu. Hakem Oğuzhan Çakır faulü veriyor. Orada tabii ki hani bir konuşma oldu mu bilmiyorum ama evet, biraz sert bir faul. Tam göğüs bölgesini alıyor. Belki onun da vermiş olduğu acıyla Melih ayağa kalkıyor ama açıkçası 3-0 devam eden bir maçta yani Trabzonspor cephesinden de Melih'in eleştiri alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz bu pozisyondan sonra.
2: Evet. Yani kafasıyla temas etmiş diyeyim. Rakip oyuncu da atmış kendini. Doğal olarak atar. Yani Melih'in reaksiyonu çok abartılı.
1: Şöyle yani dediğimiz gibi Hayri abi, şimdi maç 3-0, Trabzonspor tamamen kontrol sahibi, Samsun Spor hiç pozisyon üretememiş neredeyse.
2: Ve gerginlik de yok, hiç yok.
1: Yok bir gerginlik de yok yani. Zaten hani oyun dediğim gibi tek taraflı bir oyun olduğu için çok böyle hani ikili mücadeleden kaynaklı gerginlik de olmadı açıkçası. Sanıyorum Melih soyunma odasında arkadaşlarına bir özür borçlu.
2: Bence öyle.
1: Öyle görünüyor şu anda.
2: Yani rakip tamam sert müdahale etti, faulü aldın. Ya onun ötesinde evet zaman zaman hani kalkarsın, tepki gösterirsin de hani oraya vardırmayacaksın. Ya amatörlük oldu ki Melih 17-18 yaşında bir oyuncu değil.
1: Yani ligin tecrübeli oyuncularından tabii bir tanesi. +4 işaret edildi değerli izleyenler. 45+4'ü izleyeceğiz Samsun'da. Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü.

0: ama uzun bir bölümü de 10 kişi oynayacak Trabzonspor. Az önce Melih Kabasakal kırmızı kartla oyundan atıldı.
1: Yani
0: bakalım bu kırmızı karttan sonra tabii iki tarafın da reaksiyonu nasıl olacak göreceğiz.
1: Tabii şimdi çok rahat tempoda giden bir maç var Trabzonspor için. İkinci yarı öyle olmayabilir, 10 kişisiniz. Samsunspor ister istemez fazla olmanın da getirdiği güvenle daha mesela diyelim ki Trabzonspor hani hala çok avantajlı, 3-0 önde maçı kazandı. Gol belki kalesinde gördü görmedi bilmiyorum ama yıpranacak. Yani bu bile ciddi bir kayıp işte.
0: Düşün. Tabii şimdi Perşembe günü Finlandiya'da sonra maça çıkacak Trabzonspor. Belki de ikinci yarı hani hep konuştuğumuz o pasif dinlenme şeklinde
1: geçecekti. Şimdi öyle olabilecek mi göreceğiz yani. Evet. Biraz Samsunspor'un şeyine bağlı. Temposuna.
0: Yani önemli bir tabii skor avantajı var Trabzonspor'un ama dediğimiz gibi uzun bir bölümü de değerli izleyenler 10 kişi oynayacak. Fabinho doğru. Faul yaptı. Samsunspor kullanacak. İlk yarıda duraklama anlarındayız. 45+2 de tamamlandı. 45+3'teyiz. Sağ kanadı kullanacak Samsunspor. Baskı var ön bölümde. Top da savunmaya kadar geri döndü. Duraklama anlarında kendi sahasına çekilmiş bir Trabzonspor var. Trabzonspor da tabii bu skorla en azından devreyi kapatmaya çalışıyor
1: işte
0: şu anda.
1: Bu biraz da psikolojik olarak hani eksiksin, geri çekiliyorsun. Bak Samsunspor'un savunmasını şimdi orta çizgide görüyoruz.
0: Evet.
1: Halbuki çıkmıyorlardı.
0: Pina topu rakibine çarptırdı ve tacı da Trabzonspor kullanacak şu ana kadar. Günün en etkili isimlerinden bir tanesi Wagner Pina. Uzun bir taç geldi Pina'dan. Franculino topu alamadı. Yüksek bir top. Top yine dışarıda. Yani Trabzonspor için tamamen oyunun, pozisyonların, skorun yani böyle bir deplasmanda ve Samsunspor belki bu sene ligde zor durumda olsa da özgüvenli bir oyunun ya yani birçok olumlu noktanın konuşulacağı bir noktada şu an için kırmızı kart biraz yani gölge düşürdü demeyeceğim tabii ki yani sonuçta çok önemli bir skor üstünlüğü var Trabzonspor'un, çok da iyi bir oyunu var ama az da olsa Trabzonspor'da keyifleri kaçırdı tabii ki.
1: Tabii şimdi devre arasına yakın olması tabii avantaj o. Çünkü onun biraz sindirmesini arada yapacaklar. Hocanın da söyleyecekleri olacaktır. Melih açısından da şunu vurgulamak isterim. Hani beklentilerin üzerinde gidiyordu. Hani Falcorelli'nin yokluğunda orta sahada işte hem Galatasaray maçı için hem bu maç için o yokluğu hissettirmeyen performansı var.
0: Bu arada Samsunspor etkili geldi. Koulibaly yerde kaldı. Oğuzhan Çakır'a baktı ki sonrasında penaltı beklerken topa da eliyle bir müdahalesi vardı. Oğuzhan Çakır da elle oynamayı işaret etti. Hayır abi, kısaca şunu söylemek lazım. Yani Trabzonspor gibi bir kulüpte oynuyorsan Melih Kabasakal'ın o hareketi yapmaması lazım. Daha dikkatli olması lazım.
1: Tabii. Yani aslında
0: tamamen özet bu.
1: Süper Lig ya da yani üst düzey futbol şeyinde, çerçevesinde aynı şeyleri söylememiz gerekiyor. Olmaz. Amatörlük. Amatörlüğün ötesinde fair play'in de dışında bir tavır. Yani tamam, takımınızı eksik bırakıyorsunuz. Onun ötesinde hani sportmenliğe de pek uyan bir tavır değil.
0: Evet. İlk yarı tamamlandı değerli izleyenler. Samsun'da Samsunspor deplasmanında Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü var. Muçi Vivu ve Franculino'dan geldi Trabzonspor'un golleri. Trabzonspor'da Melih Kabasakal kırmızı kartla oyun dışında kaldı ki Trabzonspor'dan çok rahat bir 40 dakika 3 gol ama devamında Melih'in kırmızı kartı Trabzonspor'da. Az önce de konuştuğumuz gibi biraz keyifleri açıkçası kaçırdı ama yine de Trabzonspor'un soyunma odasına çok ciddi bir avantaja gittiğini söylemek lazım.
1: Kesinlikle öyle. Bir defa Trabzonspor hani ilk yarıda çok yüksek tempoya çıkmadı. Mesela koşu mesafelerine bakılsa muhtemel ki iki takımın da koşu mesafeleri

0: düşüktür bu karşılaşmada. Yani aşırı efor sarf etmeden, aşırı yüksek tempo yapmadan pozisyonlara rahat giren bir Trabzonspor gördük. Benim dikkatimi çeken noktalar
1: araya son cümleyi alayım abi.
0: Trabzonspor kenar ortalarına hiç sarılmadan rahat pozisyonlar ve goller buldu. Bu dikkat çekiciydi.
1: Peki, devre arası değerlendirmeler için değerli izleyenler, sözü Koray Baloğlu ile birlikte Ulaş Özdemir'e bırakalım.

0: Devre arası yayınında Ulaş Özdemir'le birlikteyiz. Trabzonspor ilk yarıyı 3-0 galip kapattı deplasmanda. Samsun deplasmanında milli araya da görkemli bir galibiyetle 4-0'lık Galatasaray zaferiyle girmişti. Bıraktığı yerden devam ediyor Trabzonspor. Sadece tat kaçıran kısım Trabzonspor adına belki, Samsunspor'u da umutlandıracak bölüm, Melih'in kırmızı kartı oldu. Nasıl buldun Trabzonspor'un milli ara dönüşü Thomas Rice'la birlikte?
1: Ya önce şu Melih'e bir değineyim. Ya kardeşim, burası amatör lig mi Allah'ını seversen? Nerede top oynuyorsun sen? Ya müdahaleyi yapmış sana, tamam. Yani pozisyonda faul veya değil, o işin orasında da değilim.
0: Evet.
1: Ya kardeşim, sen Trabzonspor'da top oynuyorsun. Ya bu nedir ya? Bunu nasıl yapabilirsin sen? Takımını nasıl 10 kişi bırakabilirsin? Koşup arkasından oyuncuya vuruyorsun falan filan. Olur mu böyle bir şey ya? Trabzonspor'da top oynayan bir oyuncunun bir defa bunu yapmaya hakkı yok ya. Sahada topunu oynayacaksın. Bak, orada işte örnek alabileceğin dünya kadar oyuncu var yani. Hangi faulde kalkıp gidip kasti dahi olsa yani sana. Ki sakatlanmaya yönelik de bir hareket yapmamış sana. Yani şöyle bir omuz omuza mücadelede vurup atmış seni. Tamam. Niye kalkıp gidip oyuncuya saldırıyorsun abi? Ne gerek var buna yani? Takımını niye 10 kişi bırakıyorsun ki? En ihtiyacı olduğu dönem, haftaya da Beşiktaş'ta oynayacaksın.
0: Evet. Gerçi onu ben hatırlatacaktım, sen söyledin.
1: Ya gerçi Folcarelli muhtemelen dönecek büyük ihtimalle. Önümüzdeki hafta Beşiktaş daha karşılaşmasında
0: kötü
1: olabilir.
0: Daha kötü değil mi onun için? Zaten rekabete gireceğin üst düzey bir adam,
1: evet,
0: var. Tam ona formayı komple teslim etmiş.
1: Ve şudur buradaki konu. Yani hani haftaya Melih bugün kırmızı görmeseydi, bence yine Melih'le başlayacaktı Thomas Rice. Bunu söyleyeyim Beşiktaş maçına yani. Çünkü formda. Galatasaray maçındaki performans da çok iyiydi.
0: Milli takıma seçildi.
1: Evet. Bu olmaz. Bu Trabzonspor'un oyuncusu yani. Bırak Trabzonspor'u ya, her takımda oynayan oyuncu böyle sportmenlik dışı bir hareket yapamaz. Takımını 10 kişi bırakamazsın sen kardeşim. Bu konuda da gerek hocanın gerekse yönetiminde gerekli cezayı vermesini beklerim ben açıkçası.
0: Maça ortak eder mi Samsunspor'u?
1: Ya çok sanmıyorum.
0: Ciddi bir avantaj.
1: Çok sanmıyorum. Ya şöyle, milli ara dönüşleri hemen hemen her takım için sıkıntılıdır. Değil mi? Nereden baksan bir aya yakın bir ara verildi ve doğru, Trabzonspor'un da ona yakın oyuncusu milli takımlarına gitti. Dolayısıyla hoca elindeki mevcut kadroyla beraber bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani Thomas Rice'ın tam anlamıyla bir 11 çalışması yaptı mı dersen, sağlıklı bir şekilde hayır yapmadı.
0: Mesela, söyledi maçtan önce zaten.
1: Evet, bir de Onaçı hatırla, ona da izin verilmişti. Galatasaray maçından önce yani bir ya da iki idmanda ancak beraber, evet, çalışabildiler. Buna rağmen şu, şimdi Trabzonspor Galatasaray'a karşı iyi bir oyun ortaya koydu ve doğru bir kadroyla bunu yaptı. Neydi bu doğru kadro? İlk birinci tercih bir defa Saviola, yani hızlı ve atletik bir oyuncu.
0: Doğru.
1: İkincisi Salah, zaten mevcut yerinde bir kanat oyuncusu gibi sağa koysan da bir kanat forvet, yani sürekli içeriye kat edebilen bir oyuncu. Üç, Onaçı yerine Francolini, yani Cuyu tercih etmesi. Şimdi bu, bir de Muçi. Şimdi bu dörtlü yapı Galatasaray'ı perişan etti. Çünkü arkada bıraktığı her boşluğu Salah'la, Muçi'yle, Francolini'yle değerlendirdi.
0: Evet.
1: Her boşluğu. Ve Saviola'yla. Şimdi bugün ise şöyle bir şey yaptı hoca. Bence doğru da yaptı. Çünkü Samsunspor galibiyeti yok değil mi şu ana kadar? Ve 16. sırada dikti, öyle biliyorum.
0: Kötü durumdalar.
1: Kötü
0: bayağı
1: durumda ve bunu bir çıkış maçı olarak görecekleri için Samsun'dan dengeli bir oyun bekledi hoca. Samsun da bildiği için, yani oranın eski hocası, dengeli bir oyun ve haliyle onlar
0: tek galibiyeti var Rize deplasmanı.
1: Rize deplasmanı. Ha, yani ama 16. sırada

0: diye biliyordum
1: evet,
0: en son.
1: 4 puanı var.
0: 4 puanı var. Bunu da bir çıkış maçı olarak görecekleri için ki hafta içi Sayın Başkan'ın da işte ne bileyim teknik adamının da taraftarların da verdiği mesajlara baktığında evet bunu bu maça çok iyi bir motivasyon sağlandı ve bunu bir çıkış maçı olarak görecekleri için yerleşik bir savunma ve geçiş hücumları. Burada da kullanabileceğin tek oyuncu yani ya bir set oyuncusu takımı sete yerleştirdiğin anda neydi Trabzonspor'un problemi? Bir, kapanan takımlara karşı merkezi açamamak. İki, kanat organizasyonlarında doğru bir planlama yapamamak. Değil mi?
1: Evet.
0: Ama burada tercih ettiği bak yine Onaçu'yu tercih etmedi. Normalde yerleşik savunmada Onaçu'yu tercih edersin. Niye? Kenar ortalarına ihtiyaç duyacaksın haliyle içeriye doğru orta yaptığın zaman bu kule santraforun kafayı vurup gol atacak. Onu da tercih etmedi. Ju'yu tercih etti yine. Şimdi Ju'nun da ağrıları vardı. Milli takımdan döndü. Biraz durumu da riskliydi. Oynayıp oynamayacağı tam belli değildi ama oyuncu oynamak istemiş. Oynamak isteyince tercihini o yönde kullandı. Şimdi arkada Mustafa Eskiyelliaç, önde Aral. Şimdi Mustafa ne yaptı bak o son şeyde? Golden önceki
1: pas. İç koridora doğru.
0: Abi müthiş topu. Bir iç koridor oyuncusu. Ben yani iki senedir söylüyorum. Sen dedin kaç yıldır söylüyorsun? İki senedir söylüyorum bunu.
1: Senelerdir söylüyorum
0: evet,
1: dedin.
0: Ya
1: kaç senedir
0: tam bir sol ki. İç oyuncusu. Bak tam. Yeter ki mental iyi olsun. Bak yetenek setleri biraz şey... Zayıf onları geliştirerek koyar üzerine ama tam bir sol iç oyuncusu. Önünde de tam bir set oyuncusu var. Ara.
1: Evet.
0: Şimdi ne yaptılar? Daha çok dikkat et bak Salah'ın olduğu taraftan değil de Aral'ın olduğu taraftan daha. Salah'ı orada biraz böyle demarke bıraktılar.
1: Doğru.
0: Ama aslında kurgu yani Salah oradan hücum edip bu tarafı demarkede bırakmak. Yani
1: solu.
0: Stoperleri ve bekleri Salah'a doğru çekip
1: ters.
0: Sol tarafta Aral'ın boşluğunu atmaktı. Hayır öyle yapmadılar. Bak bu bile Fink Hoca'nın planlarını bozmuştur. Çünkü Salah tarafından geleceğini düşünerek biraz Aral tarafına çok önemsemedi bence. Oysa ki bir şaşırtma bu ama baktın bu sefer Aral tarafından geldi sürekli. Şimdi burada bir eleştiri yapacağım.
1: Kime?
0: Mustafa Eskiyelliaç ve Aral. Şimdi bu iki oyuncunun takımda oynama alışkanlığı varken sen bu oyuncuyu niye milli takıma almıyorsun abi? Niye almıyorsun? Bak iyi bir set hücumcusu ve iyi bir bek var orada. Ha tamam belki Ferdi olayı biraz konuyu başka yere götürebilir ama olsun Ferdi de olsun abi. Problem değil. Bak Aral gibi bir oyuncuyu sen burada değerlendirmiyorsun. Ya Aral bir defa yetenekleri zaten belli olan bir oyuncu. Madem sen genç bir general, son maçta aldın ne oldu? Sana gol de attı. İyi de bir maç çıkardı. Şimdi bu öldürücü hücum attı. Yani Aral, Ju, Salah ve Muçi sürekli hareket halindeydiler. Dikkat et. Muçi sola gitti, merkeze geldi, ceza sahasına koşu yaptı. Keza arkadan beklerden Mustafa Eskiyelliaç geldi. Pina çok fazla çıkmadı. Orada savunma güvenliğini kaybetmemek için bir üçüncü stoper için zaman zaman orada kaldı. Mustafa Eskiyelliaç hep merkezde yani merkeze de geldi. O orta sahaya evet. Geldi. Orada da bir şey yaptı. Orayı kalabalıklaştırdı falan filan. Şu. Yani takım sürekli hareket halinde Koray. Bak hiç duran oyuncu yok ve pas trafiği çok iyi. Bu güzel. Özellikle milli takım milli maçlardan sonraki dönüşlerde kafa atmış. Bak
1: Melih'i diyorsun.
0: Evet kafa atmış ya bu direkt kırmızı kart ama buna 2-3
1: evet,
0: maç.
1: Biz görüyoruz da.
0: Evet 2-3 maç ceza alır. Kafa atmış.
1: Yok hakem çok net kırmızı kart verdi zaten.
0: Abi sen topçu musun yani affedersin kabadayı mısın ya? Bu nedir ya? Nasıl kafa atabilirsin abi sen bir oyuncuya maçta?
1: Hayır halı saha değil burası. Var bak yere düşüyor acı halinde sonra kalkıyor. Şiddetli bir koşuyla arkasından gidiyor. Arkadaşları koşuyor. Göğüs göğüse.
0: Abi kafa atıyorsun ya böyle bir şey olabilir mi Koray? Kafa atıyorsun kafa. Ben kafayı görmedim şimdi görüyorum yakın planda izleyince.
1: Şimdi tekrar bakıyoruz. Faul mü sence burası?
0: Başı. Ya bence değil. Şuraya bak abi ya.
1: Tabii kafayı yüze temas ediyor. Şiddeti tartışılır belki.
0: Önemli değil ki abi.
1: Yüze temas.
0: Abi gelişi zaten kırmızı.
1: Tabii.

0: Neyse, o konuyu konuşmuştuk. Bir daha tekrar dönmeyelim. İleride hücum hattının çok hareketli olduğundan
1: bahsediyoruz. Evet, bak sürekli hareket halinde. Evet. Pas trafiklerini çok doğru bir şekilde yapıyorlar. Ama bu takımın çok çok önemli bir oyuncusu var abi. Bak, gösterişsiz bir oyun.
0: Ben cevabı biliyorum da söylemeyeyim.
1: Bak, çok gösterişsiz bir oyun. Oyunu var. Bak, bu ilk Trabzonspor'a geldiği zaman yaşından dolayı eleştiriler alacak. Abi olur mu?
0: Evet.
1: Olmaz mı falan diye abi, Fabinho. Muazzam bir oyuncu. Rakip hücum edeceği zaman ne yapacağını önden kestirebilip doğru yerde konumlanan, tertemizlik müdahale, topu yönlendirebilen, dönüştürebilen, sonra Rea hocamın güzel bir lafı, oyunu dinlendiren bir aktör gibi sahada, yani bir başrol oyuncusu. Ya, muazzam. Benim zaten yıllardır Trabzonspor'un merkezi aradığım böyle bir oyuncu profiliydi, ama bir tane daha gelmesi lazım. İyi bir 8 numarayı da aldın mı, Trabzonspor'un önünde kimse duramaz devre arasına kadar herhangi bir olağanüstü durum yaşamadığı sürece. İkinci olarak da şu, Trabzonspor'un şu anda en büyük eksikliği Batagov. Bak, burada niye Batagov diyorum? Çünkü senin hücum hattındaki oyuncunla orta saha arasındaki mesafen uzamaması lazım. Evet. Oyun böyle bir şey. Mesafeleri ne kadar kısa tutarsan o zaman hücumu da doğru bir şekilde yaparsın. Şimdi Batagov olmayınca, çünkü geriden senin oyunu kurabilecek en önemli adamın Batagov. Şimdi bu olmadığı anda senin orta sahanla hücum hattındaki, ya yani Muçi ile diyelim, Muçi ile bağlantın. Muçi orada çok da iyi bir bağlantı oyunu oynuyor aynı zamanda şu an. İlk 45'te güzel oynadı bence. Abi açılıyor 30 metreye, 25 metreye gerek yok. Kim kuruyor o zaman oyunu? Onana kuruyor. Şimdi Onana kurduğu zaman da senin savunmanla beraber orta sahan ve hücum hattın ileriye doğru yaslanıyor değil mi? Rakip yarı saha. Evet. Ama Batagov olduğunda bir, hem doğru pası veriyor, hem hat kıran pası veriyor. En önemlisi bu. Çok iyi. Bir de savunma arkasına çok iyi toplar atıyor. Şimdi bu olmayınca bu sefer Onana uzun oynamak zorunda kalıyor. Gördün kaç defa topu uzun oynadı.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla Batagov'da döndüğü bir denklemde, buraya bir 8 eklediğinde, buraya Batagov'un geldiğinde, Trabzonspor'un hem savunmadaki o sıkıntılı durumu ortadan kalkacak. İki, aynı zamanda da bir oyun aklının sahada ne kadar etkili olduğunu göreceğiz. Burada Vivo'nun bence şu anda ligin en iyi stoperi, kim ne derse desin. Hem müdahaleleriyle, hem atletizmiyle, hem fiziksel manada sertliğiyle rakipleri hakikaten çok zorluyor. Ama Savic öyle değil. Savic de sahada bir lider oyuncu gibi duruyor. Ve dolayısıyla onun liderliği de bir şekilde, yani sana doğru gelen, ve ben mesela rakip oyuncusu olsam Savic'e doğru hücum ettiğimde biraz böyle kendimi şey yaparım, yani tedirgin olurum. Niye olurum? Ve Savic bu abi. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Aslında şöyle yaşı biraz daha genç olsa, yani bir 2-3 sene geriye gitse.
0: O
1: yani,
0: zaman Atletico Madrid'de oynuyor zaten.
1: Zaten orada oynuyordu. Ama Alalı'da sen zaten ilk geldiği zaman çok iyiydi Savic. Tabii. Biliyorsun. Ama gide artık yaşlandı. Dolayısıyla bu saatten sonra da ondan çok böyle üstün bir performans
0: şey bekliyor
1: beklenemez.
0: Musun şimdi? Trabzonspor 10 kişi kaldı. O ayrı bir konu. Bir de haftaya Beşiktaş maçı var. İki tane oyuncu sınırda oynuyor bugün Trabzonspor'da. Birisi Savic, diğeri de Vivo.
1: Hı hı.
0: Onlardan birini kenara almasını bekler misin? Yoksa
1: yok,
0: şu an daha maç...
1: Bence Vivo'yu zaten alabilir. Vivo'yu alabilir. Neden? Önemli bir maç. İç sahada oynayacaksın.
0: Evet.
1: Haliyle hani bir sarı daha görüp o maçta cezalı duruma düşmemesi gerekiyor.
0: 3-0'ı aldım nasıl olsa bitti maç diye düşünmez herhalde.
1: Yok, düşünmez mutlaka, ama şunu yapabilir. Orta sahayı biraz daha kalabalık tutabilir yani.
0: Evet.
1: Ya bir oyuncu eksiltecek oradan, ama o kim olur bilmiyorum. Muhtemelen Vivo'yu alıp orta sahaya bir adam daha koyacak. Ya da özür dilerim, savunmaya Cenk'i koyabilir. Cenk Özkaçar'ı ya da Samet'i. Tam orayı bilmiyorum.
0: Şimdi kenardaki isimler Samet, Ozan, Folcarelli, Onaçu, Cenk, Cabral, Cihan, Saviolo, Metehan. Trabzonspor'da Melih atıldı dedik. Haftaya Beşiktaş maçında Folcarelli oynayabilir dedin ki Folcarelli oynamadı bu sezon doğru düzgün de yani.
1: Oynamadı ama şu anda
0: şimdi
1: hazır.
0: Süre verebilir belki.
1: Bugün bir Ozan'ı
0: görüyoruz bu arada. Ozan
1: tamam, orta

0: Skorboard'ta yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Samsun'da ikinci yarı başladı. Trabzonspor'un Samsunspor karşısında 3-0'lık üstünlüğü var. Trabzonspor'un 10 kişi mücadele ettiğini, Melih Kabasakal'ın kırmızı kart gördüğünü hatırlatalım sizlere. İkinci yarıda Ozan oyunda Trabzonspor'da. Ozan vuruşunu yaptı. Topta kaleci Okan'da kaldı. 45 dakikanın ardından, ilk yarının ardından ikinci yarıya Ozan değişikliğiyle başladı Trabzonspor'da Thomas Reis. Ernest Muçi, Trabzonspor'un golünü atan isim. İkinci yarıda sağda yok. Nasıl buldun Ayrı abi değişikliği?
1: Ya mantıklı bir değişiklik şu açıdan. Tabii ki Muçi önemli bir oyuncu ama fizik ve dinamik lig açısından yeterli bir isim değil. Dolayısıyla 10 kişisiniz, onu tolere etmek için Thomas Reis daha dinamik bir takım görüntüsünde kalabilmek için ve orta saha üstünlüğünü de vermemek için bence bu değişikliği yaptı. Tabii ki Trabzonspor'un ön tarafından bir isim eksilmiş oldu. Dolayısıyla hangi oyuncu alınabilir diye bana sorulsa ben de Muçi derdim açıkçası.
0: Yani bu arada hem ilk yarıda girdiği gol pozisyonlar hem attığı gol, yani ofansif açıdan tabii önemli bir katkı sundu ama biraz da oyunda dengeyi kurması gerektiği için Trabzonspor'un bu da gayet anlaşılır gibi görünüyor.
1: Ya işte yani. Şöyle bir şey, skoru almışsınız. Skoru alırken Muçi'den ciddi bir katkı da görmüşsünüz. Bu açılardan bakınca tabii ki Muçi çok önemli bir aktör ama Trabzonspor'un şu anda skoru almaya değil, skoru tutmaya ihtiyacı var. Bunu yapması çok zor gözükmüyor. 3 fark önemli bir fark. Ancak şimdi rakibi cesaretlendirdiğiniz noktada, oyun üstünlüğünü mutlak anlamda rakibe verdiğiniz noktada, psikolojik faktörlerin aleyhinize döndüğü noktada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela Samsunspor'un bulacağı bir erken gol bir anda şeyi değiştirebilir. Ev sahibi takımın havasını değiştirir, tribünlerin havasını değiştirir. Dolayısıyla bunları hesap etti bence Thomas Hoca ve bu değişikliği yaptı. Tabii ki Trabzonspor bir kişi eksik olmasına rağmen Samsunspor'dan çok daha güçlü. Bu karşılaşmada çok net bir şekilde gördüğümüz gerçek bu.
0: Şimdi tabii Trabzonspor'un senin de söylediğin gibi Hayri abi bence kritik noktalardan bir tanesi. 10 kişiyle de oyunu dengede götürebileceği kaliteli bir kadro yapısı var ama tabii Samsunspor'un esas reaksiyonu ne olacak? Biraz da belirleyici noktalardan bir tanesi bu olacak bence. Çünkü ilk yarıda hiç tehdit etmedi Samsunspor. Kırmızı karttan sonra yani ne kadar yüklenecek, ne kadar risk alacak Samsunspor? Bunu görmek lazım.
1: Kesinlikle öyle. Trabzonspor da bu tehdidi minimize edebilmek için zaten işte bu değişikliğe gitti. Mutlak anlamda Samsunspor savunmasını öne çıkarıyor. Trabzonspor'a baskı kurmaya çalışacak. Ama bu baskı sahici bir etkiye dönüşecek mi? Onu dakikalar içerisinde göreceğiz. Ki Samsunspor'a baskıyı kurarken bu arada Trabzonspor'un geçişle yeni pozisyonlar, hatta gol bulması da mümkün. İşin o tarafına da göz ardı etmemek lazım.
0: Evet, ikinci yarıda 5 dakika sonra geride kalacak değerli izleyenler. Trabzonspor'un ilk yarıdaki 3-0'lık üstünlüğü de devam ediyor. Trabzonspor atakta Franculino faulü yaptı. Yani Hayri abi tabii şöyle bir nokta var bence. İlk 5 dakikaya baktığımız zaman belki o 5 dakikalık süreç bize çok fazla şey anlatmayabilir. Uzun bir süreç değil ama set oyunu oturtmakta hala yine zorlanan bir Samsunspor'un olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ikinci yarıda şöyle bir hava değişikliğiyle başlayan bir Samsunspor da şu ana kadar göremedik.
1: Ya şunu görüyoruz. Samsunspor oyunu genişletmeye, sahayı büyütmeye çalışıyor. Hani kenarlar üzerinden, çünkü

0: Trabzonspor'da şu anda çok kompakt bir yapıya büründü. Yani takım çok korele hareket ediyor Trabzonspor. Bir anda işte Trabzonspor'un kaleciyi bırakırsanız 9 oyuncusu aynı kümenin içerisinde gibi. Tabii bu kompakt hani yapı Samsunspor'a öyle kolay pozisyonlar, ben tabii pozisyon bitsin diye bir durdum.
1: Samsunspor etkili geldi. Kale alanında gol şansı, çok ilginç bir an. Top direkten döndü değerli izleyenler. Atağın devamında 10 anada kaldı. Müthiş bir şans Samsunspor adına. 6 pasta büyük bir tehlike. 2 Samsunsporlu oyuncu son olarak Kolibali vuruşu yaptı. Yakın mesafeden top direkten döndü. Sonrasında vuruş 10 anada kaldı. Trabzonspor bu arada etkili geldi ama Salah 2 oyuncunun arasından pasını aktaramadı. Gole çok yaklaştı Samsunspor. O söylediğim reaksiyon şimdi geldi. Eğer gol olsaydı Hayri abi, erken bir gol oyunu başka bir noktaya da götürebilirdi.
0: Tabii öyle ama biraz karambol bir pozisyondu. Orada Trabzonspor savunmasının da topu uzaklaştırırken ciddi bir hatası oldu. O karambol pozisyon Samsunspor'a net bir fırsat imkanı verdi. Fakat değerlendiremediler. Tekrar izlersek, evet, kafayla indiriyor. Orada galiba Vigo temas edemiyor. Evet, Vigo temas edemiyor.
1: Çok yakın mesafeden. Kolibali galiba. Evet, direğe vurdu. Evet. Kolibali kafayla Bayon'un indirdiği top. Kolibali için tabii şanssız bir an. Trabzonspor için de bir şans anı.
0: Tabii burada Onana'nın yerdeyken yaptığı müdahale de önemli. Çünkü top orada bir sahipsiz. Onana ikisi de yerde. Kolibali de yerde, Onana da yerde. İlk hamleyi şey yapıyor. Onana yapıyor. Topu Kolibali'ye çarptırınca tehlike uzaklaşıyor. Yoksa hani direkten dönen toptan sonra da bir pozisyon daha görebilirdik.
1: Fabinho'ya yapılan faul. Fabinho ayağa kalktı. Dakika 53. Samsunspor'un ikinci yarıda Kolibali ile direğe takıldığı bir an var. Onun dışında Trabzonspor'un da şu ana kadar oyunu daha çok kontrol etmeye çalıştığını gördük. Yani tabii ki 10 kişi kaldıktan sonra daha dengeli oyun oynamaya çalışan bir Trabzonspor var ikinci yarıda.
0: Yani Trabzonspor'da tamamen kapanma, geriye çekilme gibi bir düşünce yok. Fakat rakip geldiği zaman tamamen kompakt bir yapıya bürünüyor Trabzonspor. Bir küme gibi hareket ediyor takım bütüncül olarak. Ama buna rağmen Samsunspor hani biraz karambol de olsa, orada Vivo'nun zamanlama hatasından kaynaklandı. Bayon'un indirdiği top. Nihayetinde Samsunspor çok net bir pozisyon buldu. Bir tane ilk yarıda bulmuşlardı. Yine Kolibali-Bayo ikilisinin içerisinde olduğu ataktı. Orada Bayo yetişememişti. Burada da Kolibali'nin vuruşu direkten döndü.
1: Dakika 54. Samsunspor golü aramaya devam ediyor. Uzun bir top daha Kolibali'ye doğru. Onana yakın. Top dışarıda. İkinci yarıda çok daha fazla görüyoruz Hayri abi. Uzun toplarla özellikle de Kolibali ile Bayo'yu pozisyona sokmaya çalışan bir Samsunspor var.
0: Ya evet, yani uzun topları, diagonal pasları tercih ediyorlar. Her iki kenardaki oyuncuya da, işte gerek Kolibali'ye olsun ya da son öndeki oyuncu olsun, Emre'ye olsun, bu tür pasları tercih ediyorlar.
1: Fabinho'nun bir sakatlığı var. Onun yanında şimdi Savic sekiyor Fabinho ama bakalım devam edecek mi? Bir yandan gözler tabii kulübede, Thomas Rice'da.
0: Yani tabii Fabinho'nun çıkması da Trabzonspor için kötü senaryo.
1: Bir yanda çünkü başladığı merkez tamamen değişmiş oluyor.
0: Ve iyi işleyen bir merkez. Galatasaray maçında çok başarılı oldu Trabzonspor'un orta sahası. Fabinho, Melih ikilisi. Bu karşılaşmada da öyle gidiyordu.
1: Önümüzdeki hafta Beşiktaş maçında olmayacak, onu da söyleyeyim.
0: Evet, o da çok ciddi bir eksiklik ki alacağı cezayı da belki... Hani sadece Beşiktaş maçıyla da sınırlı kalmaz. Zaten direkt kırmızı olduğu için en az 2 maç alır diye düşünüyorum. Yazılacak rapora göre belki cezası daha da fazla olabilir. Ya Melih yani gerçekten yani böyle çok da izah edilir bir hata yapmıyor.
1: Yok, evet. Samsunspor'da geçen yıla göre, Hayri abi bilmem katılır mısın, bu arada Trabzonspor

0: Aral'la etkili geldi. Aral'ın çevirdiği topta savunmanın müdahalesi var. Taç. Şu farklı, yani geçen yılki Samsunspor takımı, bunu tamamen skorlardan bağımsız söylüyorum, oyunu daha sete yıkabilen, yani baskın oyunu da oynayabilen bir takımdı ama burada rakibi 10 kişi kalmasına rağmen uzun topları deneyen bir Samsunspor görüyoruz. Bu da Samsunspor'un dediğim gibi set oyunu oynamakta özellikle de geçen yıla oranla çok zorlandığını gösteriyor.
1: Set oynayamıyorlar çünkü mesela şimdi tamam, kenar oyunculara, Koulibaly'ye ya da Emre'ye diagonal paslar atıyorlar. Bunu deniyorlar fakat şimdi geçen sene biz veya daha önceki senelerde Samsunspor'da söylediğin gibi hem set oyununu hem işte savunma arkası pas arayışlarını gördük. Bir de hani kenarlardan çizgiye inmek suretiyle yapılan ortalarla da gol arayışları olabiliyordu Samsunspor'un.
0: Fabinho kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri de oyun alanında. Bu esnada Samsunsporlu taraftarlarında 55. dakika şovunu gördük. Şimdi Fabinho'nun çevresinde oyuncular, Trabzonsporlu yedek isimler de bir yandan ısınma hareketlerine devam ediyor. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Az önce bir sorun yaşadı Fabinho. Şimdi de kendisini yere bıraktı. Keza bakalım pozisyona Emre Kılınç ve Fabinho.
1: Yani Fabinho zaten hani sıkıntılı görünüyor. Biraz zorlayarak devam ediyor gibi. Şimdi 10 kişi kaldığı için hoca belki bu dakika itibariyle Fabinho'yu kenara almayı tercih etmez ama devam edemeyecekse de zorlamanın başka handikapları da var. Yani bu maç değil sadece. İşte önünde,
0: evet, önümüzdeki hafta Trabzonspor'u bekleyen bir Beşiktaş maçı var.
1: Beşiktaş maçı var. Öncesinde Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde
0: Finlandiya
1: deplasmanı var.
0: Şimdi kulübede Hayri abi Folcarelli var. Tabii yani sakatlıktan yeni döndü ama onun dışında da bir merkez oyuncusu yok açıkçası. Samet, Cenk, Cabral, bunlar savunma oyuncuları. Metehan Saviolo hücum oyuncuları, Onuachu ile birlikte. Cihan da var. Yani Malinovski'nin de devam eden sakatlığı var. Bu Şuari zaten kadroya yazılmadı.
1: Yani burada şimdi mesela yani şey
0: merkez
1: yapabilir.
0: Merkez anlamında da bir sıkıntı
1: yani
0: var.
1: Yani hoca şunu orada deneyebilir mesela. Benim aklıma gelen formül şu: Cabral'ı alırsınız sol beke, Mustafa'yı orta sahaya atabilirsiniz.
0: Evet, oynayabilen bir isim.
1: Mustafa oynayabilir. Çabuk da bir oyuncu. Bunu yapabilirsiniz. Ya da diğer oyuncu orta sahada görev verirsin. Ki hani götürebilir mi? Götürebilir. Belki Cenk Özkaçar orta saha. Hani Samet'i çok düşünmem de hani stoper pozisyonu ötesinde. Mesela yani
0: içeriden bir çözüm olabilir diyorsun sadece.
1: Olabilir
0: içine.
1: Tabii. Olur. Yani Batagov düzelmiş olsa mesela, o da mesela çözümü kolaylaştırır.
0: Samsunspor etkili geldi. Dar açıdan çevrilen top. Onana ayak koydu. Ön direği kapattı yine. İyi bir hamle Andre Onana'dan. Korneri kullanacak Trabzonspor.
1: Bu arada değişiklik gerçekleşti mi?
0: Fabinho yok. Bir dakikalık kural olduğu için şimdi sakatlıktan sonra şu anda kenarda bekliyor oyuna girmek için. Yani sağlık görevlilerini oyun alanına davet ettiği
1: Fabinho
0: için, tedavi aldığı için.
1: Sahada değil mi Fabinho?
0: Şu anda değil. Şöyle, o kural yani daha doğrusu dakika tamamlandı. Fabinho da yeni sahaya döndü, onu da söyleyelim.
1: Ha, tamam, Fabinho sahada şu an.
0: Var var. Ama bir dakika kenarda bekledi.
1: Doğru. Eşit kol.
0: Olmadı, olacak mı bakalım ama hani hocanın da çok alternatifi yok. Watt uzaktan vurdu.
1: Yani söylediğimi yapabilir.
0: Onana da kaldı.
1: Ama tabii orta saha o zaman, hani orta sahanın, şimdi Fabinho gerçekten oyunun volümünü ayarlayan bir oyuncu. Ritmi ayarlıyor.
0: Yani takımın baskı yemesini de bir yandan engelleyen en önemli isim şu
1: yani
0: anda sahada.
1: Takımın o bahsettiğim kompakt duruşu vesaire, yani içeriden yönetiyor şu anda takımı. O rolünden dolayı da hoca öyle bir oyuncuyu kenara almayı arzu etmez. Hani skor belki çok rahatmış gibi gözüküyor ama bir teknik adam açısından baktığın zaman birçok parametreyi dikkate alarak şu anda hesaplarını yapıyordur. Tabii. Thomas Reis. Tabii.

0: mesela şimdi Savic'le Vivo'nun kart sınırında olmaları, o bir başka handikap. İşte Melih çıktı, Fabinho böyle zorlayarak devam ediyor. Ama tabii sakatlığın niteliğine de göre değişir. Yani burada çok ciddi bir şey sakatlığı yoksa, kas, lif vesaire.
1: Samsunspor'da yerde bir isim var. Oyuna devam ediyor. Dakika 61. Trabzonspor'un Samsunspor deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0'lık üstünlüğünde devam ediyor değerli izleyenler. Sol kanadı kullanacak Samsunspor. Biraz da ikinci yarıda konuştuğumuz gibi bekleyen noktada Trabzonspor, ama hani Koulibaly hariç Samsunspor'un da çok ciddi bir tehlike yarattığını söylemek
0: şimdi
1: mümkün
0: Trabzonspor
1: değil.
0: Trabzonspor zaten Samsunspor'u kenarlara bence bilinçli itiyor. Dikkat edersen karşılarken orta sahada bir blok halinde. Orta saha savunma. Tek bir blok gibi hareket ediyor. Kenarlarda demarke pozisyonda Samsunsporlu oyuncular, işte solda Emre'yi görüyoruz. Sağda Koulibaly'yi görüyoruz. Ama şu ana kadar yaptıkları atak denemelerinde işte evet, burada da mesela fena değildi. Orada az önce yani kafaya yükselip vuramadı Samsunsporlu oyuncu.
1: Dakika 62 oldu değerli izleyenler. Samsunspor'un şu ana kadar 5, Trabzonspor'un 11 şutu var. 3 isabet Samsunspor, 6 isabet Trabzonspor. 3-0'lık skor. Trabzonsporlu taraftarlar da 61. dakika şovunu yapıyor. Tabi taraftar için 61, biz söylerken 62 oluyor.
0: Ha, doğru.
1: Ama bizler de tabii ki hani 61. dakika şovu ya da 55. dakika şovu diye o şekilde lanse ediyoruz.
0: Evet, doğru. Bir de söyleyene kadar vakit de geçiyor. Öyle de bir şey var.
1: Vakit hep geçiyor abi. Bu çok derin bir konu.
0: Evet evet, girersek çıkamayız.
1: Onana uzaklaştırdı. Samsunspor savunması karşıladı. Trabzonspor'un şu ana kadar herhalde ikinci yarıda da o dengeyi koruduğunu söylemek lazım. Çok pozisyon vermediler, baskı yemediler.
0: Ya baskı yemedi zaten. Ama işte Trabzonspor merkezi kapatıyor. Samsunspor kenardan gelmek istiyor. Oradan terse yönelerek yapılan ortalarda pozisyon alıyor. Bir tane net pozisyon buldular. Az önce de pozisyona yaklaştılar. Yani bir pozisyon var, bir de yaklaşılan pozisyon var. Onun ötesinde çok etkili olamadılar. Şimdi yine bak mesela Emre'ye diagonal düşündüler. Orada Vivo araya girdi. Pas arası yaptı. Uzun top arası yaptı diyelim.
1: Fabinho da devam ediyor.
0: Fabinho devam ediyor. Ya müthiş bir istasyon. Kendisini çok kolay gösteriyor bir de. Yani o çok önemli. Pas opsiyonu olmak. Bak, yani Trabzonspor'da topu alan oyuncunun oyuncuların en kolay gördükleri isim Fabinho. Kendisini gösteriyor. O da tabii tecrübeyle, artı kaliteyle ilgili bir şey.
1: Ama şunu söylemek lazım abi. Şimdi yani Trabzonspor tamam baskı yemedi falan diyoruz ama işte Fabinho sahadayken de dediğin gibi o kadar kolay gösteriyor ki bu işi. Yani bunun büyük bir yüzdesine Fabinho sayesinde olduğunu da söylemek lazım. Çünkü hep pas kanalında.
0: İşte hep pas kanalında. Doğru alana gidiyor ve doğru alana yönlendiriyor arkadaşlarını. Ve Trabzonspor'un ben mesela duruşuna bakıyorum savunma yaparken. Yani takım duruşu henüz böyle takımın başına bir ay gelen bir teknik direktörün ekibi, kadrosu, oyuncu grubu gibi gözükmüyor Trabzonspor. Evet. Çok daha şey, ne oynadığı belli olan. Ya bu önemli mesela. Şimdi tabii ki hani ritim olarak çok yüksek ritme, çok coşkulu bir oyuna geçiş yapabilmiş durumda değil Trabzonspor.
1: Ama dengeli görünüyor.
0: Verdiği takım görüntüsü pozitif. Abi bu Samsunspor'un gücüyle de belki biraz, ya veya bu maçtaki oyun gücüyle de ilgili bir yönüyle. Ama nihayetinde rakibinizin oyun gücünü aşağıya çeken önemli bir faktör de sizin kaliteniz ve oyun kimliğiniz.
1: Şu tabii çok önemli. Folcarelli özellikle tamamen döndükten sonra, evet bugün kadroda var ama hani artık 90 dakikayı rahatlıkla çıkarabilir konuma geldikten sonra da Folcarelli Fabinho ikilisinin ben ayrı abi Trabzonspor taraftarının da böyle çok merakla beklediğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Ha, Melih'in daha hakkını şöyle...
1: Bir kurtarış daha, uzaktan bir vuruş Onana çeldi.
0: Ha, cepheden yaptılar vuruşu. Trabzonspor tabii yani içeriye...
1: Koulibaly bir direk daha, bir vuruş daha, yine direk. Çok ilginç anlar. Üst üste direklere takılıyor Samsunspor. İkinci yarıda 3 kez direğe takıldı. Samsunsporlu taraftarlar da biraz gülerek artık reaksiyon veriyorlar bu duruma. Yine gole yaklaştı Samsunspor. Yine Koulibaly, yine aynı direk sağ direğe takıldı. Sonrasında vuruş üst direkten dışarıya gitti. Gerçekten
0: çok kaliteli, Samsunspor adına çok kaliteli bir pas örgüsü anlar gerçekleşti gerçekten. Yani Berkaç da diyebiliriz, pas örgüsü çok. Koulibaly'nin golü öncesindeki paslaşmaları çok beğendim. Yani Samsunspor şu ana kadar böyle şeyler yapamıyordu.
1: Samsunspor'da iki değişiklik birden geldi. Elias Tavşan'la birlikte Ohlen Schlager oyuna dahil oldu. Danimarkalı oyuncu Thorsten Fink de iki değişikliğe birden gitti. Koulibaly de günün şanssız ismi olarak maçı tamamlıyor.
0: Topu direkten direk döndü aynı yerinden, yani direğin de herhalde aynı yerinden.
1: Hatta şöyle söyleyeyim, ben biraz daha genişleteyim konuyu. İki kez aynı direğe takıldı. İlk yarıda da asisti yapabilirdi. Bayo çok az farklı topa dokunamadı. Yani bugün tabelaya etki edebilirdi. Çok yaklaştı ama olmadı.
0: Evet. İşte sonuçta yaptığınız güzel işler istatistiğe yansımayınca gözükmüyor. Ama Koulibaly Samsunspor'un bugün herhalde en dikkat çeken ismi.
1: Kesin.
0: Hakkını teslim etmemiz lazım.
1: Yine etkili geldi Samsunspor bu arada. Bu bölümde baskısı var ev sahibi takımın. Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Tabii gol de gelmedikçe Hayri abi biraz omuzlarda düşüyor Samsunspor'da.
0: Ama şu anda bir şey yakaladılar en azından. Yani bir pozisyonlara girmeleri, topların direkten dönmesi, hani biz gol atabiliriz duygusunu verdi Samsunspor'a. Şimdi Trabzonspor tamam merkezi kalabalık tutuyor Samsunspor'un şeye gitmesine, yani kenarlara yönlenmesine bir yönüyle razı oluyor. Hatta bunu bilinçli yaptığını düşündüğümü söylüyorum ama Samsunspor kenarlara yönlendikten sonra da pozisyonlar bulmaya başladı. Bulabiliyor.
1: Elias Tavşan pasını aktardı Mendes'e.
0: Mendes zaten bu sezonun iyilerinden.
1: Savunma karşıladı. Atak devam edecek. Bir baskı kurdu Samsunspor ama Trabzonspor'un şu ana kadar iyi kapandığını söyleyelim. Dakika 69.
0: Bir de şu da var, yani geride tamamen takım olarak kapandığınız zaman yani rakibinizin baskı kurmaması da imkansız. İşin o tarafı da var.
1: Kapılardan seken top, Ozan uzaklaştırdı. Salah'tan önce bir müdahale, top kaleci Okan'da.
0: Evet. Yani Galatasaray maçını hatırlatan bir andı belki ama Salah avantajlı olan taraf değildi burada. Yoksa koşusunu attı. Yani orta çizgi üzerinden yine enteresan bir Salah pozisyonu izleyebilirdik karşı karşıya.
1: Elias Tavşan yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Dakika 70 değerli izleyenler, Samsun'da Trabzonspor son bölüme 3-0 önde giriyor. Biz de skorboard'ta araya gideceğiz. Dönüşte devam edeceğiz.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayat.

0: Oz på radio.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
0: Reklam. Aspor Radyo.
5: Skorboard'da yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Dakika 74. Samsunspor etkili geldi. Şut şansı olabilir. Elayis Tavşan vurdu ama top dışarı gitti. Bir şans daha Samsunspor adına. Elayis Tavşan sonuç alamadı. Dakika 74. İkinci yarıda Hayri abi şansları bulan bir Samsunspor var. Ama bazen direkt, bazen de oyuncular dışarı attılar. Yavaş yavaş da tabii Samsunspor adına süre tükeniyor.
6: Ve bilinçli ataklar yapıyor. Bunun da altını çizeyim. Yani kenarlardan gelip böyle kör ortalarla gelişi güzel gol aramıyor ev sahibi ekip. Kenarlardan geliyorlar ve mesela oluşan şut opsiyonlarında pası tercih ediyorlar. Rakip savunma içerisinde boşluk yakalamaya çalışıyorlar. Belki ceza sahası içerisinde çok fazla bu fırsatları bulamasalar dahi o yayı etrafında, kaleyi, işte ceza çizgisinin hemen yakınlarından gören noktalarda şut opsiyonları çıkıyor. Ve böyle de ataklara giriyorlar. Tabii Samsunspor'un bu kadar etkili gözükmesinde Trabzonspor'un 10 kişi kalması kadar takım olarak tamamen gönülmesinde rolü olduğunu düşünüyorum. Aslında ben temelde bu oyun anlayışını sağlıklı bulmuyorum. Yani bu 10 kişi, 11 kişi özelinde bunu söylemiyorum. Siz takım olarak

0: tamamen geriye çekildiğiniz zaman zaten hani maç birazcık şeye dönüşüyor. Hani vuruyorsunuz, vuruyorsunuz, geri geliyor. Bu arada
1: Salah doğru bir top ama kaleci
0: biraz
1: Okan
0: hızlı oldu.
1: Evet, kalesini terk etti ve tehlikeyi engelledi. Şunu da herhalde net bir şekilde söyleyebiliriz Hayri abi. Geçen yılki Samsun Spor takımı olsa ya da Thomas Rice'ın Samsun Spor'u olsa, geçen yılki oyuncular olsa şu oyundan Samsun Spor gol çıkarabilirdi. Yani geçen yılki yetenek setinin de bu takımın daha altta olduğunu herhalde
0: o söyleyebiliriz. Kesin, onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten Samsun Spor'un hani gol noktalarında bir beceri problemi var. Yani bu karşılaşmada da gördük. Evet, hani direkten döndü denilebilir. 3 top direkten döndü ama nihayetinde direkte oyuna dahil.
1: Yani onu içeri atmak da başka bir beceri.
0: Tabii yani onu içeri atamadığın zaman direğe çarpması gol olarak değerlendirilmiyor.
1: Korner kullanıldı. Kafa vuruşu. Top arka bölümü açıldı. Atak devam edecek. Yalçın pasa gitti. Thomasson sol kanadı kullanacak Samsun Spor. Pina rakibini iyi karşıladı ve sonrasında tehlikeyi de uzaklaştırdı. Yani tamamen
0: uzaklaşan
1: Spor
0: tehlike
1: ortaya dökmüş durumda işi.
0: Evet evet, ama dikkat edersen uzaklaşan tehlikenin bir Trabzonsporlu oyuncuya gitme ihtimali çok az. Yok çünkü ön tarafta. Evet. Doğal olarak
1: geri dönüyor.
0: Tabii geri dönüyor. Orada mesela Salah'ı bırakıyor gibiler ama bence ön tarafta yani 1-2 oyuncu daha bıraksalar belki Samsun Spor'un daha az adamla gelmesini de sağlayabilirler. Bu arada
1: Salah çıktı, onu aç oyunda dakika 78.
0: Evet.
1: Biraz da duran topları da aynı zamanda hem daha belki rahat savunmak hem de daha diri bir oyuncu olmak, olarak.
0: Hem de Salah'ı da artık dinlendirmek. İşte iki önemli maçı dikkate alarak. Bu da mantıklı bir görüntü. Fakat tabii şey, ona şunu yapar. Hani burada Trabzonspor tamamen savunmaya gömülüyor. Dolayısıyla Onaçu için doğru bir oyun formatı olmayacak bu. Ama hani Onaçu'ya topu attığınız zaman en azından hani çıkıyor, karşılayabiliyor, etrafında bir iki oyuncuyu meşgul ediyor ve zaman kazandırabilir size. Yani hoca onu hedefledi muhtemelen.
1: Dakika 78 ki tamamlanmak üzere, 79'a az sonra gireceğiz. Samsun Spor atakları devam ediyor. Arka bölüme gönderilen top ama dokunuş gelmedi. Bayo'da günün Samsun Spor'da bekleneni veremeyen isimlerinden bir tanesi.
0: Evet, bayağı fırsat geldi ona ama o şey yapamadı, dokunamadı. Emre iyi bir orta yaptı aslında.
1: Evet.
0: Böyle sert sol ayağının içiyle kesti. Ya dokunsanız zaten gol olur o top.
1: Ama Samsun Sporlu oyuncular dokunsa gol olacak. Samsun Spor taraftarına da dokunsan ağlar abi. Öyle bir durum Samsun Spor için. Yani geçen yılın uzağında kalan bir tablo. Sadece bunun skoru anlamında söylemiyorum. Yani az önce konuştuğumuz gibi yine oyun anlamında söylüyorum ama Trabzonspor'un da zaten ikinci yarıyı bence oyun anlamında çok değerlendirmeye gerek yok. Çünkü hem skoru almış bir Trabzonspor hem eksik oynayan bir Trabzonspor ama çok iyi bir 40 dakika oynadığını, maçı da o anlamda çözdüğünü
0: kesinlikle
1: söyleyebiliriz.
0: Yani Melih'in kırmızı kartına kadar ki oyun, hani Trabzonspor ikinci golden sonra da üçüncü golden sonra da aslında temel oyun anlayışını değiştirmemişti. Fakat eksik kalınca daha böyle muhafazakar bir oyunu tercih etti. Ha, ben bu kadar muhafazakar olmasını doğru bulmuyorum yine de 10 kişi kalsanız da, onun altını çizeyim. Nihayetinde Samsun Spor'un da öyle ya da böyle ciddi pozisyonlar bulduğu da bir gerçek.
1: Evet.
0: Tabii golü kalesinde görse Trabzonspor'un reaksiyonu nasıl olurdu? O ayrı bir konu. Hani gol gelmedikçe onun da getirdiği bir rahatlık var. Altını çizelim.
1: Onu açıyor. Yapılan faul.

0: Ve çok estetik bir geçiş yapmış aslında, çalım atmış ama.
1: Thomas Sol.
0: Sol'a maruz kalmış.
1: Sarı kartı var.
0: Yani ikinci sarı tartışılır bu pozisyonda. Ama hakem şey yapmadı. Takdirini kullan, vermemekten yana kullandı.
1: Şimdi şöyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Yani tabii ki kesinlikle ispat edilebilecek bir şey değil ama hissiyat olarak söylüyorum. Bazen hakemlerimiz böyle skora da bakaraktan, yani şimdi 3-0 geride Samsunspor, işte zaten oyunun son bölümü, buna yönelik de bence belki bir bilinçaltı, bilemiyorum, sahada bazı kartların es geçildiğini düşünüyorum. Aslında hiç tabelaya bakmadan orada o kartı çıkarmak lazım.
0: Doğru, yani onu söylediğin gibi bazen bilinçaltı devreye giriyor. Yani oyunun psikolojisi mutlak anlamda hakemi de etkiliyor. Etkiliyor olabilir. Ama burada şu da var, yani hakem böyle bir takdir kullanabilir mi? Kullanır.
1: Gayet tabii ki.
0: Çünkü kart konusunda zaten çok şey değil hakem benim gördüğüm. Yani hemen kartına başvurmadı yani. Bazı yine kart olarak değerlendirilebilecek başka pozisyonlarda da hakem kartı tercih etmedi. Yani oradan bakılırsa, yani hakem kendi belirlediği standarda göre gidiyordu olabilir. Ama yüze temas var böyle. Yani karta çok yakın bir pozisyonda.
1: Samsunspor ikinci yarıdaki 6. kornerini kullandı ki ilk yarıda korneri yoktu. Samsunspor'un Eleis Tavşan uzaklardan bir vuruş. Vivu'ya takıldı. Bu arada Vivu'yla da yerde kalan bir isim var Samsunspor'da. Eğer yanlış görmediysen Fatih. Vivu'yla da onun arasında ufak bir serzeniş oldu.
0: Orada Fatih'in top karnına geldi galiba.
1: Bakalım tekrardan.
0: Bu da biraz böyle nefes kesilmesine yol açar. Ha, yok.
1: Şöyle
0: pozisyon.
1: Onana yükselirken
0: dizi gelmiş.
1: Evet, galiba. Dizi geliyor. Fatih'e.
0: Evet. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Bu arada oyuna girenler aslında Samsunspor'a katkı sağladı. Eleis Tavşan olsun.
1: Hareketlendirdi oyunu, evet.
0: Evet evet. Yani değişiklikler aslında pozitif yansıdı ev sahibi takıma.
1: Evet, bu duraklamadan biz de faydalanarak Alanyaspor Erzurumspor maçında dakika 88 golsüz devam ettiğini söyleyelim. Süper Lig'de aynı anda başlayan bir başka mücadele. Bu arada değişiklik mi olacak? Sanıyorum değişiklik olacak. Evet, Trabzonspor'da Folcarelli oyuna dahil olacak.
0: Aral çıkıyor.
1: Aral kenara geldi. Son bölümde Folcarelli oyunda. Dakika 84. Uzun bir taç ceza sahasına indi. Eleis Tavşan. Eleis Tavşan vurdu ama savunma orada kapattı. Oyuna yeni giren Cabral. O da az önce dahil olmuştu. Artık adım adım 3 puana yaklaşan bir Trabzonspor var.
0: Evet, Trabzonspor tempoyu düşürmeye, oyunu soğutmaya çalışıyor doğal olarak. Bunda da biraz başarılı olmuş gibi gözüküyor.
1: Şimdi son anlarda bir mucize olmazsa Hayri abi, Trabzonspor 13 puana gelecek ki hani sezon başında gelen üst üste birkaç kayıp, acaba bu sezon erken mi kaybedilecek derken bence önemli bir galibiyet serisi ki Galatasaray maçı çok kritikti. Trabzonspor yine zirveyi takipte olacak.
0: Kesinlikle öyle. Galatasaray dün işte sonlarda uzatmalara doğru skorları buldu. Orada puan kaybı olsaydı dünkü karşılaşmada Trabzonspor daha da yaklaşmış olacaktı zirveye.
1: Samsunspor'a da baktığımızda Samsunspor'un bu maçı kaybetmesi halinde üst üste 5. mağlubiyeti olacak.
0: 4 maçtır
1: 4 maçtır kaybeden

0: bir Samsunspor var ve bu 4 maçta sadece tek gol bulabildiler.
1: Sahasında da sadece 1 puanı olan bir Samsunspor var. Bu evet, aynı zamanda Trabzonspor'un maç böyle biterse söylediğim gibi ilk deplasman galibiyeti olacak. Açıkçası daha önceki maçları ben referans almıyordum. Hani Trabzonspor bu sezon deplasmanlarda kazanamıyor gibi bir hükme varmamıştım. Çünkü o maçların hikayesini hatırlayınca kazanabileceği oyunlarda Trabzonspor çok da hazır değildi. Puanlar kaybetmişti. Tabi bu galibiyet
0: 86 Thomas, oldu.
1: Thomas Hoca açısından da çok ciddi bir artı olacak.
0: Kesin.
1: Galatasaray maçı ardından bu karşılaşma. Kısa sürede
0: baktığımızda iki maçta hani şu anki skoru baz alırsak 7 gol atıp kalesine gol görmeyen bir Trabzonspor da var.
1: Evet. Yani kalesinde 3 direk gördü. Hatta Galatasaray maçıyla birlikte 4 direk gördü. Trabzonspor direkleri gösteriyor ama içeriği vermiyor.
0: Önemli olan da o.
1: Evet.
0: Samsunspor yine atakta. Emre çevirdi. Kale alanına bir vuruş. Savunmaya çarptı. Dışarı gitti. Yine Elayis Tavşan pozisyonun içerisinde.
1: Evet. Etkili bir ataktı.
0: Korner hemen kullanıldı. Savunma uzaklaştırdı. Cabral rakibiyle mücadelesi. Yalçın topun sahibi oldu. Yalçın ve Cabral karar faul.
1: Çok çetin bir mücadeleydi aralarındaki.
0: Cabral da zaten fizik olarak çok hani hemen hemen herkese cevap verebilecek bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Dakika 88, en azından bir gol bulmak istiyor Samsunspor. İkinci yarıda Trabzonspor'un da 10 kişi oynamasıyla birlikte üst üste ataklar ama Samsunspor tabelayı değiştirebilmiş değil. Bir korner daha. Bol bol duran top kullandı bugün Hayri abi Samsunspor ama 8. korner olacak bu. Duran toplarda bir etkinlik yarattığını söylemek de mümkün değil.
1: Ya işte kornerlerden pozisyon oldu mu? Olmadı.
0: İşte yine burada geçen yıla döneceğiz. Van der Ong gelen özellikle bu duran toplarda mutlaka bir şey çıkaran bir oyuncuydu. Ya kendisi vurur ya karambol olur.
1: Doğru.
0: O anlamda zorlayacak bir oyuncusu yok Samsunspor.
1: Büyük takımlar için de adı geçti galiba Van der Ong.
0: Evet, zaten yani çok iyi bir maaşa Panathinaikos'a imza attı. Ve sanıyorum 5 milyon euroluk ya da 6 milyon ikisinden bir tanesi bir transfer gerçekleştirdi. Ciddi bir para da kazandırdı Samsunspor'a.
1: Yani o şeyi de hak eder yani o bedeli de o bonservis bedeli de. Bir de şimdi bu duran toplar, kornerler çalışma ürünü de olması gerekiyor. Şimdi ben onu pek göremedim Samsunspor'un. Hani bir ne bileyim ön direk organizasyonunuz olur, arka direk organizasyonunuz olur, paslaşırsınız. Sanki o tür şeyleri pek çalışmamışlar. Yani klasik korner kullanıyorlar.
0: 22 şut Samsunspor. İkinci yarıda 20 şut. Bu arada Trabzonspor gole yaklaştı. Cabral'la
1: aşırttı ama olmadı.
0: Bir anda savunmanın arkasına fırladı Cabral. Kendi sahasından çıktı. Offside yok. Topu sürdü. Aşırtmayı da yaptı ama dışarı vurdu. Şimdi Samsunsporlu oyuncular, bu arada Okan'ın müdahalesi var.
1: Var tabii. Okan müdahale etmese goldü.
0: Hemen kenara bakmışlar ama Cabral net bir şekilde kendi sahasından çıkıyor.
1: İşte onlar hani top vurulduğu anda geçti mi orada bir şeylik tereddütte kaldılar bence.
0: Trabzonspor'un ikinci yarıdaki ilk korneri bu. 9 korner Samsunspor.
1: Onaçu da kafasını gösteriyor.
0: Normal süre tamamlanmak üzere değerli izleyenler. Dakika 90.

0: Kafa vuruşu top dışarı gitti. Çok az oyuncuyla Trabzonspor ceza sahasına geldi ama Fabinho'nun kafası dışarı çıktı. Artı 3 oynanacak. Trabzonspor 3 puana çok yakın. Thomas Rice ile birlikte kazanmaya devam ediyor Trabzonspor. Samsunspor
1: yine iyi geldi Samsun.
0: Evet, yine etkili geldi ama Onana pozisyonu hızlı bir şekilde süzdü, çıktı, aldı. Onana da bu arada iyi bir maç çıkardı. Yani evet, yaptığı bir hata var ilk yarıda. Hep ama hani genele baktığımızda yine iyi oynadı.
1: Bu sene Onana hep iyi maçlar çıkarıyor. Yani şurada Onana'nın top saklama becerisini izledik biraz. Ama söz bitmeden kaptırdı.
0: 90 artı 2'deyiz. Sol kanadı kullanıyor Samsunspor. Ceza sahasında sadece Bayo var. Şimdi o noktaya doğru bir orta ama top da dışarı gitti. Samsunsporlu oyuncuların da tabii artık bütün ümitleri tükenmiş görünüyor. Trabzonspor Perşembe günü Finlandiya'da Kupyon deplasmanında olacak ve sonrasında Beşiktaş maçı içeride Trabzonspor'u bekleyen iki önemli maç. Samsunspor önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanında olacak. Samsunspor için de işler tabii iyi gitmiyor. Hayri abi, tamamlıyoruz skorboardu. Ayrı Beşer, ağzına sağlık, teşekkürler. Değerli izleyenler, Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü 90 artı 2'de tamamlanıyor. 90 artı 3'e girerken bir skorboardu tamamlayalım. Sözü de takım oyunu bırakalım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: akşamlar takım oyununa hoş geldiniz. Trabzonspor Samsun deplasmanında Samsunspor karşısında 3-0 önde 3 dakikalık uzatma verilmişti. 90+3. Dakikanın içindeyiz. 43. dakikada ilk devrenin son bölümünde Melih Kabasakal'ın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 10 kişi kalmıştı. Ama onun öncesinde Muçi, Viviu ve Francolino'nun golleriyle 3-0 öne geçmişti Trabzonspor. Ve 3-0'lık skor devam ediyor dediğim anda son düdük geldi. 3 puan Trabzonspor'un oldu. Bordo Mavri takım deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bu maçı konuşacağız. Bir diğer karşılaşma Rize'de. Çaykur Rizespor'un konu olacak Fenerbahçe. 11 belli oldu. 11'e aktarayım. Ederson, Semedo, Şikriyar, Ake, Brown, Kante, Genduzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Muriç 11 ile sahada Fenerbahçe. Abdullah Ercan ve Ulaş Özdemir'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş. Takım oyununa. Biten maçla başlayalım. Trabzonspor deplasmanda 3-0 kazandı. Kırmızı karttan sonra zaten maç bir bakıma bitmişti. İkinci yarıda Samsunspor'un direkten dönen topları var, pozisyonları var ama iyi savundu Trabzonspor. 3-0'lık galibiyette haftayı tamamlamış oldu. Derbi öncesi de moral buldu Ulaş Özdemir.
1: Ya Thomas Rice'ın gelişiyle birlikte Trabzonspor'da da önemli bir değişim yaşanıyor bence. Yani Galatasaray maçındaki 4 gollü galibiyet, bugün Samsun karşılaşmasında ilk 45'i esas alırsak 3-0'lık bir galibiyet ki ikinci yarı Samsun'da bayağı bir gol kaçırdı. Yani direkten dönen topları falan da vardı. Yani Trabzonspor sahada ne istediğini bilen ve doğru konumlanan diyelim, hücumda acele etmeyen ve oyunu kontrol eden bir takıma dönüştü. Hem Galatasaray maçı için bunu söylüyorum hem de bu maç özelinde. Yani ilk yarıda rakibine çok ciddi de bir üstünlük kurdu Trabzonspor. Ve burada da hücum oyuncularının baktığın zaman topun kıymetini de çok net bir şekilde bildiğini görüyoruz.

0: Burada Mustafa Eskellaç özellikle bugün gerçekten hocam da katılır mı bilmiyorum. Evet. Çok çok iyiydi. Onu söylemek lazım. Muçi ve Aral Şimşir üzerinden Trabzonspor'un gerçekleştirdiği organizasyonlar, o hücumdaki hareketlilik ve merkezden gelen destekle birlikte ortaya çok ciddi bir Trabzonspor çıktı ilk 45 dakika için konuştuğumuzda. Tabi burada ben asıl takımın en önemli oyuncularından bir tanesine dikkat çekmek istiyorum. Yarınki yazımda da bunu yazdım. Hatırlayın, Liverpool'un yardımcı antrenörü, yani Jürgen Klopp'un yardımcı antrenörlerinden Linders şöyle demişti Fabinho için: o bir deniz feneri diye. Yani bu kadar doğru bir tanımlamayı bir oyuncu için, yani Fabinho için yapan Linders'i ben öncelikle tebrik ediyorum. Hakikaten top neredeyse orada, rakip hücum ettiği anda nereye doğru gideceğini bilip o tarafa doğru yönelen ve müdahaleyi çok doğru bir zamanda yapan, topu yönlendiren, oyunu dinlendiren ve aynı zamanda da takımı da hücuma çıkardığında nasıl doğru bir organizasyon, aslında o şemasının aktörü olduğunu, başrol oyuncusu olduğunu gösterdi. Çok gösterişsiz bir oyunu var ama inanılmaz derecede katkı sağlıyor takıma. Yani 33 yaşında olmasına rağmen hakikaten, ben hatırla Cüneyt, buradaki yayınlarda da söylemiştim. Fabinho'nun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu aslında formunu bulduğu zaman göreceğiz diye. Ve bence hala tam formunda olmamasına rağmen çok çok büyük bir katkı sağlıyor. Burada Melih hocam, müsaade edersen, Melih Kabasakal'a da bir şey söylemek istiyorum. Bak şimdi,
1: kırmızı karttan.
0: Tabii. Sen şimdi bak, Fabinho ile beraber oynuyorsun. Şimdi bir futbolcu için en önemli şey nedir? Öfkeni kontrol edebilmek. Eğer kaç yaşında hocam, 30?
2: 96'lı. 30 işte.
0: 30. Bak 30 yaşına gelmişsin ama hala bir profesyonel değilsin. Kusura bakmasın. Sen takımını, 3-0 önde olan bir takımını böylesine sorumsuz bir hareketle yalnız bırakamazsın. Hiç mi yanındaki oyuncudan ders almıyorsun kardeşim, Fabinho'dan?
1: Sonra sert bir faale maruz kaldı.
0: Efendim?
1: Sert bir faale.
2: Tamam, verdi kaldı. Faali.
0: Tam verdi.
1: Sınırlarına hakim olması lazım.
0: Anlıyor gidip musun? Kafa atıyorsun rakip oyuncuya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bırak amatör ligi ya. Hiçbir takımda böylesine profesyonel dışı bir hareket yapılabilir mi? Ve 10 kişi bırakıyorsun 3-0 önde olan bir takımını. Belki ikinci yarı başka bir senaryo izleyecekti Thomas Reis. Ve 10 kişi bıraktın. Bak şimdi şey yaptı. Ne oldu? Çekti kendini savunmaya. Geçişlerle beraber hücum etmeye çalıştı. Bu olmaz. Özür dilemenin de bir mantığı yok. Özür dilemişsin arkadaşlarından. Öyle okudum şeydeki haberlerde falan. Yani orada hakem zaten pozisyonu değerlendiriyor. Zaten vermiş fauli, sen ne gidip cezalandırmaya çalışıyorsun? Bir de kafa atıyorsun yani.
1: Peki, konuşacağız o pozisyonu da. Bir 11 değerlendirmesi de alalım hocam. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu Rize'de. Sonrasında döneceğiz tekrar. Samsun Spor, Trabzonspor.
2: Vallahi sevgili Cüneyt, muhtemelde verdiğimiz 11 gerçek 11 oldu. Burada en önemli, tabii ki Asensio'nun dönüşü çok önemli. Herkesin beklentisi vardı. Sakatlığını atmış. Acaba ilk 11'de hoca kullanır mı diye. Biz de genelde Asensio'nun kullanılması yönünde. Çünkü Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından birini, organizasyonu sağlayacak oyuncu olduğunu söylüyorduk. Bugün de hoca kullanıyor. Bence doğru bir tercih. İstersen biraz oyunu mu konuşalım, yoksa Trabzonspor'u mu konuşup Fener'e mi geçelim?
1: Ona döneceğiz, bir 11'i değerlendirelim çünkü taraftarın da özellikle ön bölge beklediği 11'de, ama o bölgede oynamayı bekleyenler de vardı. Lukaku'nun açıklamalarını hatırlatırım, beraberdik zaten.
2: Evet. Ya şey, tabii ya şöyle,
1: oynamak
2: an
1: istediğini açık açık söyledi.
2: Tabii onu başkan da dile getirdi, biliyorsun. Lukaku'yu siz de 3-4 hafta sonra görün. Lukaku form grafiğini ciddi anlamda yükseltme yolunda ama
1: gol attı ne yazık ki bize karşı 11'de başladı sonraki maçta.
2: Az süre aldı, golünü de attı. Ama şöyle, eğer Fenerbahçe'nin skor istediği gibi gitmezse mutlaka bir Lukaku hamlesi gelecektir İsmail Hoca'dan. Ya beraber başlama açısından bir soru soruyorsan, Ben Vedat'la başlamasını hocanın doğru

0: buluyorum.
1: O da çok formda.
0: Yani o da biliyorsun gerek milli takımda gerek son Eyüp maçında ciddi derecede katkı yaptı. Beklenen bir 11. Burada bir de şey be, Opong bekleniyordu. Acaba Skriniar 4 tane maç oynadı milli haftada. Acaba dinlendirir mi ama Skriniar hep oynamıyor.
1: Bu sezon iyi başlamadı. Beşiktaş maçındaki bireysel hatası. Evet. Birkaç maçta daha yine taraftarın eleştirilerine maruz kaldı.
0: Ya bugün bu kadronun ne yapacağı konusunda şöyle bir fikrim var. Bir kere iç sahada çok ciddi anlamda zorlanan bir Rize Spor'dan bahsediyoruz. Hı hı. Yani ilk 6 haftayı değerlendirdiğimiz zaman Rize Spor resmen bir deplasman takımı. Puanlarının çoğunu deplasmanda almış. İç sahada ciddi dediğim gibi. Onun için ben Semedo artı Brown'la başlamasını çok kıymetli buluyorum. Çünkü bugün Fenerbahçe mümkün olduğu kadar topa sahip olup oyunu rakip yarı sahaya yıkacak bir şeyle, anlayışla oynayacağını düşünüyorum. Aynı Trabzonspor'un Samsunspor'a ilk yarıda oynadığı gibi. Onun için iki bekin böyle kullanılması çok doğru. Bu oyunda bir organizatör lazımdı. O da geldi. Asensio da geldi. Asensio'nun gelmesiyle bence Kerem'le Greenwood da bence rahatlayacak diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ideal kadrosu bu. Tabi burada Rize Spor'un vereceği cevap çok önemli. Yani çok derin bir savunma yapıp deplasman oyunu gibi geçiş bir oyunu oynayacaklar. Yoksa hakikaten beraber Fenerbahçe hücum yapıyorsa onlar da keza rakip yarı sahada mı oynayacak? Onu maç başlayınca göreceğiz ama.
1: Bir de Rize'de de şansı tutuyor Fenerbahçe. Son 4 deplasman maçını.
0: Son yıllarda da Rize Spor deplasmanı Fenerbahçe için çok zor geçmiyor. Ki ben bugün de Fenerbahçe'nin galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Asensio'yu merak ediyoruz. Yani o kadar uzun süre oldu. Ciddi bir süre şeyi var Asensio'nun değil mi? Yani ilk 11'de bir Avrupa Ligi'nde başladı, sonra sakatlandı. Çok kritik bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu. Çünkü neden önemli bir oyuncu sevgili Cüneyt? O bölgede Fenerbahçe'nin bu profilde oynayacağı başka bir oyuncu yok. Talisca gitti, şey gitti. Brezilyalı 8 numara oynuyordu. O gitti. Zaman zaman oraya Greenwood'u çekiyordu. Yani dolayısıyla inşallah sakatlık tekrar süreci yaşamaz. Dediğim gibi Fenerbahçe oyununda, daha doğrusu İsmail Hoca'nın oyununda çok kritik bir bölgede oynayan bir oyuncu.
1: Dönelim Samsun Trabzonspor mücadelesine. Reis 2'de 2 yaptı. Aşı tuttu diyebiliriz herhalde.
2: Ya aşı tuttu da hocam, katılır mısın? İkinci yarıda Trabzonspor fiziksel olarak çok düştü oyundan. Yani.
0: Ama onun fena böyle oynanmasının sebebi şey işte.
2: Melih mi?
0: Melih tabii.
2: Ya ama
0: biz belki Trabzonspor'da ikinci devre daha farklı bir skor bekleyecektik.
2: Mutlaka öyle olabilir ama hocam ben şimdi biraz istatistiklere de baktığımda sanki Trabzonspor'un, yani buna bence teknik heyetin bir müdahale etmesi gerekiyor.
0: Fiziksele mi?
2: Fiziksele hocam.
0: Ya ben
2: tempoyu ben çok...
0: Ben bir de şeyle de alakalı, çok derin savunma yaptılar, öne çıkmakta zorlandılar. O koşu mesafesi çok kısa değil. Ama şey, onu zaten şey maçından sonra dile getirdi. Galatasaray maçından sonra, hatırlıyor musun? Hı hı. Kazanılan bir Galatasaray maçından sonra 60-70'ten sonra bazı oyuncularda fiziksel düşüş var diye. Thomas Reis
1: en son Şoto Arvalez'de 2015'te iki Süper Lig maçını kazanmış göreve geldiğinden bu yana. İkinci isim de Thomas Reis'e oldu. O bilgiyi de paylaşayım.
0: Ben Ulaş devam etsin de ben de bir şeyler söyleyeceğim ya oyunla alakalı.
2: Şöyle, bence burada en önemli verilerden bir tanesi şu sevgili Cüneyt. Oyuncuların birbirleriyle kurduğu muazzam bir futbol ilişkisi var. Thomas Reis'in gelişiyle birlikte. Yani herkes bu topu oynamak istiyor. Bir defa oyuncuların birbirleriyle kurduğu ilişki derken aslında bu ilişki biraz işin pas kalitesiyle alakalı. Yani sürekli birbiriyle paslaşan, birbiriyle yardımlaşan bir oyuncu grubuna doğru gidiyor Trabzonspor. Çok da abartmak istemiyorum ben durumları, çünkü abartınca böyle bazı şeyleri böyle iki "aa işte öyle diyordun hoca ile ilgili, bak şimdi ne oldu" falan gibi yorumlarda gelmesin diye biraz temkinli de konuşmak lazım. Ama hocanın net bir dokunuş yaptığı belli yani takıma. Saviolo'yu yani Beşiktaş maçına mı sakladı diye düşünüyorum.
0: Yok, bence bugün oynanan oyunla alakalı.
2: Yani biraz
1: özellikle
2: hani orada
1: tercih etti.
2: Evet, ama hocam sonuçta yani Samsun sana hücum ediyor ve arkada büyük boşluklar var. Dolayısıyla hani Salah'la beraber Saviolo tercihi orada bence daha sanki net bir tercih olarak durabilir.

0: işte bu maçta galip gelmek zorundayızı hissettirdiğin anda oyuncuların üzerinde muazzam bir baskı oluşturur ve demotive edersin motive etmek yerine. İşler halbuki bir seyrine soksalardı daha farklı bir atmosfer olabilirdi. Ben yine Trabzonspor'un galip geleceğine inanıyorum da. Çünkü Samsun hakikaten bu sene yani özellikle Thomas Reis'in ayrılışından sonra çok geriye gitti.
1: Doğru.
0: Bir de transferleri çok başarılı bir şekilde yapamadı. Ayrılan oyuncuların yerine getirdikleri işte oyuncular da bence hani o ahengi bir türlü tutturamadılar ama inşallah iyi olur Samsun'da ya.
2: Abdullah Hocam, Reis'te kazanmaya devam ediyor Trabzonspor. Araya milli maçlar girdi. Aradan böyle dönmek ve daha ilk yarıda 3-0'ı bulmak Trabzonspor'un artılarıydı. Kırmızı kart olması belki başka bir futbol, başka bir oyun görecektik ama.
3: %100 katılıyorum dediğine. Melih bizi bundan mahrum etti açıkçası.
2: Evet. Aslında, İzlemesi de zor bir maç haline geldi ondan sonra.
3: Tabii çok derin savunma yapmak zorunda kaldı.
2: Sevmiyoruz. Futbolu seviyoruz.
3: Direkten dönenler var. Ama ben Trabzonspor'da gözle görülen değişiklikleri söylemek lazım. Bir tanesi milli aracın aradan önce kazanılan bir 4-0'lık maç var sevgili Cüneyt. Orada geçiş oynayan bir Trabzonspor'dan bugün özellikle ilk yarı set oynayan bir Trabzonspor'a dönüş var. Bence bu çok kıymetli. Yani demek ki bu takım geçişi yapabilecek oyuncuları var ve oyunu da var. Salah'la Saviola'dan bahsediyorum. Ulaş'ın söylediği gibi bugün özellikle kendi sol tarafını çok ciddi derecede iyi kullanan bir Trabzonspor var. Kim? Mustafa gibi ikinci golünün bence mimarı. Artı Aral adam eksiltme yönünde. Artı Aral'ın genişlik verdiği pozisyonda bekle stoper arasına devamlı koşu yapan bir Muçi var ki iki tane net pozisyonu var. Doğru. Birini atamadı, birini attı. Bugün Salah kendini çok göstermedi. Herhalde haftaya derbiye sakladı. Öyle bir cevap vereyim. Ama Trabzonspor'da dediğim gibi bu bence çok önemli bir gelişme. Artı dönen topların bütün hepsini aldılar. Ama burada hemen şunu da ekleyeyim. Samsunspor kesinlikle eski gücünde değil. Yani ne doğru düzgün atak yapabildi. Çok top kaybıyla oynadılar. Trabzonspor'un maalesef bu oyununu test etme imkanımızı Melih bizden aldı. Ben ikinci devredeki oyunun ilk yarı gibi devam etseydi.
2: Hocam Melih Demirşek açıklaması var. Size sıcağına paylaşayım. Samsunspor maçında gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz. Kariyerimde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maçı olan yüksek motivasyonum ve kazanma hırsımın etkisiyle bir anlık kontrolsüz hareketim hem benim hem de takımım adına kabul edilemez bir sonuç doğurdu. Takımımı sahada eksik bıraktığım için kendime duyduğum kızgınlık kolay kolay geçmeyecek. Ancak bu olaydan gereken dersi çıkaracağım ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için çok daha dikkatli ve kontrollü olacağım. Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarından ve büyük Trabzonspor taraftarından içtenlikle özür diliyorum. Bu formanın taşıdığı sorumluluğu farkındayım. Bundan sonra sahada göstereceğim mücadele, disiplin ve özveriyle bu hatamı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Melih Kabasakal.
0: Oyuncudan da özür dilemesi lazımdı. Kafa attı oyuncudan.
3: Peki ben o zaman şöyle bir cevap vereyim. Aslında bu konuya Ulaş girdi diye girmeyecektim de. Şimdi sevgili Cüneyt, sen 30 yaşındasın. Büyük takıma gelene kadar bir sürü yer gezmişsin, değil mi? Gelmişsin, Fatih Hoca seni almış. Trabzon altyapısından yetiştiğin için. Trabzonspor'da Galatasaray maçında sahanın en ilerinden bir tanesisin. Forma bulmaya başlamışsın. Milli takıma gitmişsin. Yani düşünsene 30 yaşında bir futbolcunun başında talih kuşu konsa anca bu kadar konu.
2: Doğru.
3: Geliyorsun, hakem faulü vermiş. Gidiyorsun adama kafa atıyorsun. Ya bizim ikinci devre Trabzonspor oyununu test etme imkanımızı neden elimizden alıyorsun ya? Ve muhtemelen haftaya Tim Folcarelli oynayacak. Sen kart görmeseydin sen oynayacaktın. Çünkü haftaya formda. Da bir derbi var.
0: Tabii formdaydı.
3: Haftaya da bir derbi var. Sen şimdi bütün ne derler inci çuvalı bir berbat çuval ettin. Mahvettin berbat. Yani. Şimdi açıklama yapıyorsun. Ya kardeşim oyun 3-0 ne gerek var kafa atmaya adamı? Adam faulü yapmış, hakem faulü vermiş, arkasını dönmüş adam orta sahaya gidiyor. Gidiyorsun, ya hadi 0-0 olur, işte skoru bulmak için, hadi o kabul edilemez de ne yapıyorsun ya Allah'ını seviyorsun.
2: Bir de çizgiye çok yakındı o olay. Kulübeler karıştı, bütün oyuncular oradaydı. Yani başka oyuncular da kart görebilirdi.
3: Yani.

0: yüzünden sadece sen, 10 kişi değil.
1: Sevgili 9 Cüneyt,
0: kişi de kalabilirdi.
1: Sen Trabzonspor'un oyuncusun. Trabzonspor. Tabii. Trabzonspor'da 30 yaşında formayı yakalamışsın. Hakkınla yakalamışsın. Bir şey demiyorum. Al, çok basit bir şekilde kaybettin. Trabzonspor haftaya Beşiktaş maçını Tim Folcarelli ile kazanırsa ne olacak? Fabinho Tim Folcarelli oynayacak. Formayı da kaybetmiş olacaksın. Ve ikinci devre Trabzonspor'un bu kadar mahkum oynamasının ana sebebi sensin.
0: Doğru.
1: Ana sebebi sensin. Ya ilk yarıda bir oyun var. Set oynuyor, ikinci topları alıyor. Mesafeyi daraltmış. Stoperi gol atıyor Trabzonspor'dan. Atağa çıkamayan bir Trabzonspor'u izlememizin ana sebebi sensin. Öyle.
0: Doğru.
1: Ama Trabzonspor'da hocanın...
0: Üzülmüş açıklama yapıyor ama...
1: Ya tamam yani...
0: Hesap etmeliydi.
1: Üzülmesi de lazım zaten. Ay,
2: kafa attı oyuncudan da niye özür dilemiyor? Sportmenlik bunu gerektirir.
1: E tabii.
2: Ondan da özür dileyecek.
0: Öncesinde canı yanmış olabilir.
2: Ya yani. Olabilir. Cüneyt, bir şey söylemiyorum. Bak, tepki gösterebilirsin yaptığı faule. Gidip kafa atmak nedir ya? Olur mu böyle bir şey?
0: Orada adrenalin...
1: Ama 3-0 öndesin sevgili Cüneyt ya.
2: Kusura bakma yani bu kadar... Profesyonel bir hayatın var. 30 yaşında Trabzonspor gibi bir takıma gelmişsin. Forma şansını bulmuşsun. Bak söylüyorum. Haftaya Folcarelli yerine yine Melih oynayacak.
1: Evet, doğru.
2: Çünkü formdaydı.
1: 2 haftadır da kendine kazanan de yazık takım etti. Vardı.
2: Kendine de yazık etti hocam. Kusura
1: şimdi
2: bakmasın yani.
1: Şimdi hocanın hamlelerine gelelim. Bence çok öyle olumlu hamleleri var. Galatasaray maçına nazaran bir oyuncu değişti. Saviola çıktı. Aral girdi. Ki bence... İlk yarıda Trabzonspor dediğim gibi kendi sol kanadını çok etkili kullandı. Ha Beşiktaş maçında ne olur orasını bilemem. Ama görünen şu ki Trabzonspor bugün set oyununu da gayet iyi oynadı. Belki bu Samsunspor'un da kötü oyununda etkisi var. Bize de bunu imkan sağlamadı sağ olsun Melih. Haftaya Beşiktaş derbisi var. Kazanılan Galatasaray iç saha maçı deplasman Samsunspor. Eğer iç saha Beşiktaş maçını Trabzonspor kazanırsa ciddi anlamda şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından bir tanesi olur.
0: 13'e yükseltti bugün puanı.
1: Yani artı bir tane büyük maç oynamış olacak. Beşiktaş'ta gerçi iki tane büyük maç oynamış olacak. Bir tane Fenerbahçe deplasmanında kazandığı bir derbi maçı var. Trabzonspor bugün özellikle ilk yarı rakip yarı sahada nasıl oynanırı bize çok iyi şekilde gösterdi. Ta ki dediğim gibi kırmızı kart Melih'in görene kadar.
0: Samsunspor açısından kötü bir sınavdı. Onun altını bir kez daha çizeyim ama iyi bir kadrosu var Trabzonspor'un. Bugün onu da bir kez daha görmüş olduk. Şimdi yedek kulübesine bakarsak anlarız. Yani. 16 gibi bir golcüyü kullanmıyor. Yerine oynadı. Oynayan golcü de golünü atıyor.
2: Ya şöyle aslında ilk yarıdaki oyun biraz 16 tarzı bir oyundu. Yani, ama... Hoca neden Ju'yu tercih etti? Şu. Yani solda Aral. Merkezde önde Muçi. Sağda Salah. Francolini. Bir de Pina çok ileriye çıkmadı. Biraz üçüncü stoper gibi kaldı geride. Daha çok Mustafa Eskiyellaş'la beraber. İşte sol taraftan Aral ve Muçi üzerinde. Ve Muçi oradan hocam inanılmaz da bağlantılar yaptı yani bu maç. Ben Muçi'yi de çok beğendim. Çok beğendiğim bir oyuncu değil ama.
1: Bence biraz hoca özgürlük vermiş. Yani özellikle top Trabzonspor'dayken o alanı bütün tarayan oyuncuydu. Sağa geldi. Sola özellikle dediğim gibi yani o bek stoper arasına çok güzel
2: çok iyi girdi, evet.
1: Koşular yaptı. Golü de attı. Ama tabii oyunun dengede gitmesi gibi de bir şey var. Ozan'ı sokmak zorunda kaldı hoca yani. Normalde Muçi'yi oynuyordu.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Rize Spor maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaları paylaşalım. Milli arayı takım olarak iyi değerlendirdik. Her ne kadar 13-14 oyuncu milli takıma gitse de iyi hazırlandık. Azerbaycan'da hazırlık maçı yaptık ve kazandık. İyi çalışıyoruz, iyi antrenmanlar yaptık diyor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Rize Spor da iyi bir takım. Onlara karşı neler yapabileceğimizi çalıştık. Seri yakalamak istiyoruz. İnşallah bu akşam da yaptığımız çalışmaların sonucunu alırız diye eklemiş İsmail Hoca. Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı. Milli arada da giderdi sakatlığını. Kendisini hazırlık maçında oynattık. Bu hafta da iyi çalıştı ve biz de kendisine formayı verdik demiş. Asensio'nun dönüşünde böyle açıklamış İsmail Hoca. Abdullah Hocam ne dersiniz Rize deplasmanına? Asensio'lu bir Fenerbahçe sahada olacak. İsmail Hoca milli arayı iyi değerlendirdik diyor. Trabzon

0: Trabzonspor maçı için de sormuştum. Bu aradan dönüşler önemlidir takımlar için. Fenerbahçe'nin de nasıl döneceğini merakla bekliyoruz açıkçası.
1: Ya tabii çok oyuncu gidiyor milli takımlara. Yani genel bir takım çalışması olmuyor ama oyuncularla özellikle sakatların iyileşmesi konusunda bu milli aralar çok iyi geliyor takıma. Ya dediğim gibi sevgili Cüneyt, Asensio çok kritik bir oyuncu ve çok önemli bir oyuncu. Çünkü Fenerbahçe oyununda o bağlantıyı yapabilecek başka bir oyuncu yok şu an kadrosunda. Profillere bakalım. Guendouzi aynı, İsmail aynı, Kante aynı. Buradan çok efektif bir orta saha çıkmıyor. İşte buraya Asensio gibi, Fred gibi bir oyuncuyu koyabiliyorsan o zaman hücum anlamda daha net konuşabiliyorsun. Şimdi Asensio geldi. Hı hı. Bence Fenerbahçe'nin oyun kimliğinde bir numaralı oyuncusu. Bunun yanına Guendouzi'yi eklersin, Muriç'i eklersin. Ama bir numaralı oyuncu Asensio. Çünkü oyunun ne oynanacağına ve nasıl oynanacağına karar veren oyuncu. Tempoyu düşüren, atak çeşitliliğini hazırlayan çok kritik bir oyuncu. Ve formda olduğu zaman da skora ve tabelaya direkt etki eden bir oyuncu. Onun için onun dönmesi çok önemli. Ve sakatlanmaması. Çünkü muadili yok.
0: Doğru.
1: Yani dediğim gibi, yani İsmail de aynı, top rakipteyken iyi oyuncular, Kante de, Guendouzi de, ama top Fenerbahçe'deyken merkez atakları yönlendirebilecek tek oyuncu. Bugün dönmesi dediğim gibi çok önemli. Fenerbahçe'nin 8-0 bir Eyüp morali var. Buraya taşıyabilir mi? Taşır. Fenerbahçe'deki bugünkü görüntüyü ben şöyle bekliyorum. Fenerbahçe topa sahip olacak. Oyunun ana fikri de şöyle gelişiyor. Topa sahip olmuş bir Fenerbahçe rakip ceza sahası içerisinde ne kadar bulunacak? Buna karşılık alanları iyi kapatan Rizespor ne kadar etkili geçiş hücumu yapacak ki geçiş hücumunu hiç sevmeyen takım da Fenerbahçe. Yani bu iki ana fikir arasında bence oyun gidip gelecek. Ha, oyunun anları var, sekansları var. Hı. Ve buna da duran topları da etkilemek, koymak lazım. Duran toplar da çünkü skor olmadığı zaman, oyun çözülmediği zaman çok etkili oluyor.
0: Hem Rize'den hem Samsun'dan canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Rize'de veya Samsun'da bir açıklama olduğunda kameralarımızı anında o şehrimize çevireceğiz. Sana da soralım Fenerbahçe'yi, buradaki Rize'yi, Rize evet. deplasmanında nasıl Fenerbahçe olacak, nasıl bir Rizespor izleyeceğiz?
2: Bence buradaki en Fenerbahçe açısından ciddi yer orta sahası sevgili Cüneyt. Yani Kante, Guendouzi, Asensio. Bu evet. üç oyuncunun arasındaki bağlantının, mesafelerin çok açılmaması lazım. Yani Asensio topu almak için geriye geldiğinde orada Vedat Muriç yalnızlaşabilir.
1: Evet.
2: İşte Guendouzi öne doğru çıktığında o zaman o geniş alanı arkada Kante tek başına süpüremeyebilir. Dolayısıyla bu mesafeleri çok uzatmazsa Fenerbahçe orta sahada, ki bunu zaman zaman çok, işte az önce hocam da bahsetti, geçiş hücumunu çok seven bir takım değil Fenerbahçe. Bu maçta bu mesafeleri eğer koruyabilirse Asensio, Guendouzi ve Kante üçlüsü, Fenerbahçe bu maçı çok rahat kazanır.
0: Bu maç öncesi de Fenerbahçe'nin de Rizespor'da 10'ar puanı var.
1: Evet. Ama Rize'nin bütün puanları deplasmanda gibi bir şey var.
2: Bu Ali Kulov yok herhalde en önemli oyunculardan. Evet. Ya stoperlerden bir tanesi. Rize'nin iyi de bir stoper. Ben de beğeniyorum hocam, bilmiyorum.
1: Tabii iyi.
2: İyi bir stoper. Şimdi Vedat Muriç gibi bir kule santraforda, yani biraz gelecek kenar ortalarında falan. Çünkü bitiriciliği iyi bir santrafor. Her ne kadar bazı eleştirilere muhatap olsa da bence orada o stoperin eksikliği de Fenerbahçe için çok ciddi bir avantaj olacak.
0: Fofana, Mochy, Aris, Mitat Pala, Sadyan Olovoyin, Taylan Antalyalı, Leche, Alisov, Mebude, Ahmet Kutucu 11'i. Evet. Çaykur Rizespor.
1: Ya şimdi oyuncuları konuşuyoruz. Biraz da İsmail Hoca'yı konuşmak lazım sevgili Ulaş. Ne gibi? Şöyle. Artık İsmail Hoca'nın da yavaş yavaş oyuna bir değer katması lazım. Özellikle Fenerbahçe oyununda zorlandığı zaman, skoru bulamadığı zaman taraftarlar İsmail Hoca'nın da ekstra bir şeyler yapmasını bekliyor. Ne gibi? Örnek, muadil bir oyuncuyu sokup muadil bir oyuncuyu almak gibi değil. Bazı risk alınacak yerler var. İşte oyunda 75 ile 80 arası skoru bulamadığın zaman Vedat Muriç'i çıkarıp hocam

0: Lukaku'yu sokma. Vedat Muriç kalsın, yanına Lukaku'yu sok.
1: Bir virgül koyalım yine Recep Uçar'ın, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın açıklamaları. Bu sezonki en ciddi, en zorlu sınavlarımızdan birisi. Fenerbahçe'ye bu ligin en iyi kadrolarından biri. Uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar. Ligin en fazla skor yapan takımı. Biz de şu anda onlarla aynı puandayız. Biz de iyi bir takımız diyor Recep Uçar. Kendi oyunumuzu oynadığımızda hedefimiz kazanmak. Bugün de öyle bir gün. Kendi oyunumuzu en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız. Ve seyircimizin desteğiyle iyi bir skor alıp onları evlerine mutlu göndermek istiyoruz diyor Recep Hoca. İddialı açıklamalar yapmış Recep Hoca da.
0: Ya Recep Hoca'nın ama iç saha karnesi çok iyi değil. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz diyor ama yani ne kadar oynar, kaç dakika oynar onu bilemem. Sonuçta Fenerbahçe'nin de kendi oyunu dikte etme gibi bir durumu var. Çünkü çok kaliteli oyuncuları var. İşte zaten o oyunu dikte eden takım kazanmaya daha yakın oluyor maalesef. Oyun böyle bir şey.
1: Bu arada sık sık bahsediyorsunuz. Hemen o istatistiği de verelim o zaman hocam. İç sahada gol atamamış Rizespor değil mi? Doğru mu söyledik?
0: Bilmiyorum ki.
1: Hemen bakalım.
0: Ya kazanamadığını biliyorum.
1: Kazanamamış hocam.
0: Evet.
1: İçeride gol de yok.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yani dediğim gibi yine bir iç saha. Bu sefer rakip Fenerbahçe. Kolay bir maç değil. Bir de istatistikler tabii bazen yanıltıcı oluyor ama genelde de doğruyu söylüyor. Son yıllarda Fenerbahçe'nin Rize'de ciddi anlamda bir üstünlüğü var. Bence bugün ideal kadrosu Fenerbahçe'nin. Kerem'i yine merak ediyoruz. İnşallah iyi oynar. İyi oynamasını Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe'nin o bölgede kullanabileceği Kerem'den daha önemli bir oyuncusu yok. Yani sol önde başka bir oyuncusu yok Fenerbahçe.
1: Milli maçlarda izlediniz hocam.
0: Ya izledim yine beklentimi an altında kaldı diyelim.
2: Beklentin ne hocam Kerem'le ciddi olarak?
0: Kerem'den beklentim ne şunu söyleyeyim mi?
1: Kıyaslarsak
0: güzel bir soru sordu, ona cevap vereyim. Beklentim Galatasaray'da çift haneleri bulmuş Kerem artı Benfica'daki Kerem. Gelinen noktada 1,5 senedir bekliyoruz Fenerbahçe'de. Gerçi tabelada fena değil ama oyunda, Fenerbahçe oyununda çok top kaybı yapıyor, pozisyona giriyor, değerlendiremiyor. Ama Fenerbahçe'nin iyi bir Kerem'e ulaş çok ihtiyacı var.
2: Bence iyi bir Kerem'den ziyade iyi bir sol kanat oyuncusuna ihtiyaç var hocam.
0: Ya o şu an değil, o devre arası tabii.
2: Ya şöyle, ben hocama da katılıyorum. Evet, Kerem iyi bir oyuncu ama şöyle, aslında Kerem'i oynatan Icardi'ydi.
1: Çok iyi bir ikiliydi.
2: Ve Kerem'i geliştiren de Icardi'ydi.
1: Doğru.
2: Bence Kerem'in Benfica'da da son dönemleri hep geriye doğru gitti. Dolayısıyla hani belki onu destekleyecek ve onu bu anlamda yukarıya doğru ivmelendirecek bir şey bulamadı. Partner bulamadı sahada. Burada da bulamıyor bence. Kerem'in ciddi anlamda mental bir probleminin olduğunu da düşünüyorum. Ya bir kanat oyuncusundan ne beklersin? Birebirleri iyi olsun değil mi? İçe doğru kat etsin, evet. Uzaktan şut çeksin, gol atsın, orta yapsın, asist yapsın falan filan. Kerem şu anda bunların hiçbirisini maalesef yapamıyor. Ne birebiri var, ne sırtı dönük de var, hiçbir şey de yok. Şimdi gelelim bu maça. Ben İsmail Hoca ile ilgili söylediğinde şöyle bir katkı yapmak
1: bu
2: istiyorum.
1: Bu arada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Rize'de takımını yalnız bırakmıyor. Canlı görüntüler bu görüntüler. Maçı izlemek üzere o da stadyuma geldi. Yönetim kurulu üyeleriyle beraber Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde olacak. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Bu görüntüleri paylaşıyoruz. Rize'den bir kez daha altını çizelim. Canlı görüntüler. Başkan Yıldırım içeride dışarıda takımıyla beraber.
0: Her yer.
1: Abdullah Hocam.
0: Her yer. Bir de şu açı da önemli bence. Trabzonspor kazandı, Galatasaray kazandı. Fenerbahçe'nin iki deplasmanda kazanamama gibi bir de durumu var. Bugün bunu da
1: doğru.
0: Değil mi? Bunu da görmek lazım. Çünkü şeyde kazanamadı Gençler Birliği'ne 2-1. Şeyde Antep'te de kazanamadı. Böyle bir fobinin de oluşmaması lazım. Ve biliyorsunuz deplasmanda ne kadar çok kazanırsanız şampiyonluk yarışında o kadar avantajlı duruma geçiyorsunuz.
1: Bir sonraki deplasmanı biliyorsunuz.
0: Biliyorum.
1: Seyrantepe
0: Galatasaray'da biliyorum. Sevgili Cüneyt, onu daha da genişlettim. Bu ay çok zor Fenerbahçe için. Galatasaray için de zor.
2: Trabzonspor için de zor.
1: Beşiktaş için.

0: Bütün Avrupa'da oynayan takımlar.
1: Yani
2: hakikaten bu ayı iyi çıkaran takım bayağı mesafe kat eder yani, öyle gözüküyor.
1: Şimdi hocamın dediğine şöyle bir katkı yapmak isterim. Bir defa takım olmak önemlidir. Yani takım kazanır maçı çünkü. Özkan Hoca'nın çok güzel bir lafı vardır, rahmetli Özkan Sümer'in. Oyuncunun takımı değil, takımın oyuncusu olmak.
0: Çok güzel.
1: Değerli bir laf.
0: Çok güzel.
1: Yani takımın oyuncusuysan takımla beraber kazanacaksın. Fenerbahçe hala bence İsmail Hoca ile beraber bir oyun mantığı oturtamadı. Dolayısıyla oturtamadığı bir oyun mantığı üzerinden hep bireysel becerilerle beraber sorunu çözmeye çalışıyor. Yani işte Kante ile çözmeye çalışıyor, Greenwood ile çözmeye çalışıyor, ne bileyim işte Vedat Muriç ile çözmeye çalışıyor falan. Kerem'le zaten hiçbir şey çözemiyor da. Yani bu bireysel yeteneklerin yardımına muhtaç olmaktansa bir takım oyununu inşa edebilirse hoca bence daha sağlıklı olur. Çünkü önünde hakikaten çok zorlu bir süreç var. Belli ki bu sene lig dörtlü bir yarış olacak. Evet. Yani geçen sezonlarki gibi ikili bir yarıştan ziyade dörtlü bir yarışa doğru gidecek bu iş. Bak bugün Muhammed Salah'a çok ihtiyaç duymadı Trabzonspor kazanırken. Yani Muhammed Salah oyunun içinde olmasına rağmen Salahsız da bir...
2: O derbileri seviyor.
1: Evet, yani şey vardı ya, hani yarın yokmuş gibi bir film vardı ya. Yani Salah yokmuş gibi oynayın. Genelde soldan bütün organizasyonları yaparak kazandılar. Beşiktaş maçında bu sefer sağdan organizasyonlarla kazanabilirsin. Yani hocanın bu anlamda bence bir oyunu inşa etmesi lazım. Yarın biz demeliyiz ki mesela hocamla beraber ya da akşam gece beraberiz de hocam.
2: Beraberiz beraber.
1: Gece tabii. Demeliyiz.
0: Ben de varım.
1: Tamam sen zaten Allah seni başımıza niye biliyor musun? Kahrımızı çekiyorsun. Yok, o yüzden. Herkesin kahrımızı çekmez.
0: Keyifli oluyor.
2: Biz hep beraberiz.
1: Yani. Eyvallah. Yani bir oyunu inşa ederse ya Fenerbahçe şunu oynuyor İsmail Hoca ile beraber dememiz gerekiyor. Çünkü yani hem lig hem Avrupa, şimdi kupa, Türkiye Kupası da başlayacak değil mi? Yakında maçlar da var. Ne zaman başlıyor dört büyüklerin?
2: Bu ay yok. Bu ay Fenerbahçe değil. Girmiyor bu ay.
1: Yani işte onlar da başlayacak. Haliyle bu zorlu fikstürde hem takımın direncini iyi korumak lazım. Bunu Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray için de söylüyorum. Çünkü Avrupa bizim için çok önemli. Evet. Yani hem fiziksel anlamda direnci iyi korumak lazım. Hem oyuncuların işte ne diyelim ona, nasıl kullanmalı?
0: Efektif
1: değil de neydi o ya?
2: Ekonomik
1: kullanma. Yani rotasyonu da bu anlamda.
2: Aslında ekonomiden aklına gelmesi lazım.
1: Keşke anladığımız bir şey olsaydı hocam, ekonomi anlamadım.
2: Aslında doğru söylüyor. Dört takım için genel şey tabii. O. Oyuncuların kullanımı, süreli, ekonomik dediği gibi. Zor bir periyot bu ay. 6-7 tane maç var Ekim ayının sonuna kadar. Ama kadrolar da çok böyle, derin
0: Avrupa'da
2: ya.
0: Avrupa'da da böyle. Yo. Tabii onların daha geniş
1: tabii kadrosu ki, ama biz şimdi Avrupa'ya çok böyle önem vermeyen bir lig olarak görülüyoruz ya. Şampiyonluğu daha değerli olarak görüyorlar.
0: Ne yazık ki.
1: Ne yazık ki. Oysa ki en değerli şey Avrupa'dır kardeşim.
2: Tabii.
1: Çünkü senin pazarın orası. Senin vizyonun orası. Burası değil. Burada şampiyon olsan ne olur, olmasan ne olur.
0: Bu arada Samsun'da açıklama da olabilir bir yandan da. Onu takip ediyorum. Sevgili Nuri Bekar da orada.
2: Ben hocayla ilgili bir karar olabileceğini düşünüyorum. 5 mağlubiyet Samsun camiasının kolay kabul edebileceği bir şey değil üst üste.
0: Trabzonspor cephesinden kazanan takım genelde açıklama yapıyor. Bir açıklama gelebilir. Bir hazırlık var. Onu belirteyim. Rize'den de canlı görüntüleri sizlerle
1: başkan
0: paylaşıyoruz.
1: Başkan mı konuşacak yoksa?
0: Yok, oyuncuların konuşması bekleniyor. Hani Nuri de orada bir hazırlık yapınca o bilgiyi de paylaşayım dedim. Sıcağı sıcağına, yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Bana gelen bir istihbarat var.
2: Ama Cüneyt, Samsun Spor çok şey kaybetmiş ya. Yani oyun olarak anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın ama geçen sene Holseli, Madil Macili, o
0: dağlar ortası, kadar fark var.
2: Ya o özellikle Konferans Ligi'ndeki Samsun Spor'u bakıyorum. Şimdiki Samsun Spor, ilk yarıda Samsun Spor bir tane ikinci top alamadı. Bir tane öne bir şeyle Emre ile çıktıkları pozisyon var. Başka pozisyonları yok. Yani onun için diyorum Trabzonspor'un bu kadar iyi oynaması çok iyi ama Samsunspor'un da ciddi buna katkısı var.
1: Hocam 2 dakika arayla gol yediler.
2: Tabii tabii yani pat pat çok.
1: 38-40. Tabii
2: orada ama Mustafa'nın mesela atak faz başlangıcında 2'ye 1 yapması, Muçi'nin
1: bek pas verdi. Muçi'nin koşusu da
2: çok kıymetli.
1: Ama eliyle de gösterdi.
2: Bir de Cüneyt 5 dakika önce aynı sinyali vermişti oradan. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
2: Okan çıkarmıştı. Aynı yerden yine aynı koşuyu Muçi yaptı. Okan çıkardı. Şey vuramadı. Salah vurdu. Sol bekin dizine çarpmıştı.
0: Orada ikinci gol mü üçüncü gol müydü? Onu da çıkarmasaydı Okan olmayacaktı.
2: Tabii
0: zaten.
2: Tabii. Ama
0: yani
2: şeyde.
0: Yani avuta gidiyor diyor top
2: espri. Hayır şeyin golünde hatası var Okan'ın.
1: Avuta giderken.
2: Tabii hocam. Aslında Cüneyt o kaleyi şey yapıyorlar ya. Maç oynanırken bakıyorlar ya neresindeyim. Hı-hı. Bıraksa aslında
1: out.
2: Top out'tu. İçeri attı evet, Vivu'da golü
0: açıklama
2: attı.
0: Açıklama başlıyor. Hemen gidelim.
2: Francolino mu?
0: Evet.
3: Primeramente quiero agradecer, mucho obrigado por la pregunta y también por los adeptos, quiero agradecer a todos y sobre a mi integración aquí, fue fácil porque aquí tengo buenos jugadores, es fácil integrar aquí y sobre la celebración coral es lo que hacemos antes.
4: Öncelikle ben sorunuz için çok teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca taraftarımıza da bugünkü desteklerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında burada gelişimim daha çabuk ve daha kolay oldu diyebilirim çünkü burada çok iyi oyuncular var. O yüzden bana da çok faydaları oldu. Kutlamayla alakalı da, gol sevinciyle alakalı da bu Aral'la zaten bizim daha önceden yaptığımız bir şeydi.
5: Metin Bey.
6: Geçen sezon boyunca olan Paolo'na yanından transfer oldu.
3: Como é que eu respondo isso? Eu não roubo nada a ninguém. Estamos aqui todos para trabalhar. Cada um está aqui para tentar ajudar a equipa. E estou a jogar agora por opção de mister e vou dar sempre o meu máximo. É isso.
4: Aslında ben buna şöyle cevap verebilirim. Ben kimseden formayı almadım. Burada hepimiz takım için çalışıyoruz. Bütün emeklerimiz takım için ve hocamız ne derse biz de onu yapıyoruz. Ben her ne şekilde bana görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapacağım.
5: Teşekkürler.
1: Franco Lino'nun açıklamaları 4 maç 2 gol 1 asist.
2: Evet.
1: İyi transfer hocam.
2: Çok. Ya tabii burada hocayı da değerlendirmek ya, lazım.
1: Ona açı nerede demiyorsunuz oynayınca.
2: Aramıyor takım. Yani dediğim gibi bir de burada tabii hocanın hakkını vermek lazım sevgili Cüneyt. Geldi kaç antrenmandı ya Ulaş 2 miydi? Hiç çalışmamıştı. Pat diye Galatasaray maçına koydu. Değil mi? Kaçırdığı gol var. Attığı gol var. Bugün yine keza öyle. Bir kere aradaki en büyük fark Franco Ju çok hareketli bir oyuncu. Bir de çok takım savunmasına geliyor, topun arkasına geçiyor. Tabi Aral'la beraber eski takımdan beraber de oynamaları da Trabzonspor oyunu için çok önemli bir avantaj.
1: Var.
2: Tabii tabii orada da ama görünen rakam çok ciddi bir rakam. 20 milyon eurolara bonservis. Görünen o ki cevap verecek gibi duruyor. Valla geçen senenin en iyi oyuncusu diyorduk Trabzonspor'da olmazsa olmaz onu açı diyorduk. Şimdi onu açıyor arayan yok.
1: Doğru. Thorsten Fink'in açıklamaları Samsunspor teknik direktörü. Samsunspor olarak çok daha fazlasını vermek istemiştik. Trabzonspor bizden daha iyiydi. Takımda özgüven eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Taraftarımız şehir için savaşmamız gerektiğini takıma söylemiştim. Sarı kart gördüm, daha fazla itiraz edemezdim diyor. Hakem Oğuzhan Çakır kararlarından memnun ol.

0: Atmadım. Az kalsın atılabilirdim ama mağlubiyet sebebi hakem kararları değil. Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra fırsat yakaladık ama atamadık. Dün Galatasaray 10 kişi kaldı ama kazandı. Rakip eksilince bunu fırsata çevirmelisiniz diye eklemiş Fink. Önümüze bakmalıyız. Böyle bir derbiden sonra kolay değil ama diğer maçlara odaklanmalıyız. Seviye olarak Trabzonspor bizden daha iyiydi diyor Thorsten Fink. Rice'ın yerine göreve geldi. Hani Halef Selef gibi bir bakıma.
1: Ama ya Cüneyt, ya sadece bir kenara getirip orta yapıyor. Rice da uyanık antrenör. Cenk'i soktu oyuna. Üçlü bir savunma. Oraya yüksek atsam. Vivu var. Şey var. Cenk var. Öbür Savic var. Kim vuracak? Vuramazsın ki. Anca o şey arasına sokacaksın topu. Bekle stoper arasına sokup ki oraya soktular. Direkten döndü. Ama başka Trabzonspor'un bu derin savunmasına çözüm üretecek herhangi bir şey yapmadık. Artı 5 haftadır da mağlup yani bu kolay.
0: Bu haftada İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'ya geliyor.
1: Yani kolay değil kolay yani. Kolay değil maçları. Yani çok kopuk kopuk oynuyorlar. İstek arzuda bir sıkıntı yok ama oyunu beraber oynama konusunda çok problemliler. Yani öne 3 kişi çıkıyor, 7 kişi geride kalıyor. Bir de tercih edilen oyuncular anladığım kadarıyla şeylerine baktım, yaş bantlarına baktım. Geçen bir önceki sene tercih edilen oyunculara göre daha genç oyuncuları tercih etmişler. Yani oradaki planlama herhalde şu: genç oyuncuları alalım, bunları geliştirelim, aynı zamanda değerlendirelim, aynı zamanda oyunumuz da ileriye gitsin. Ama şu anda o genç oyuncuların bu düşünceye verdiği cevap bence istenilen seviyede değil. Onun için Samsunspor için, ki Samsunspor biliyorsun yani çok zor bir deplasmandır. Karadeniz'de önemli bir takımdır. Çok iyi seyirci potansiyeli olan bir takımdır. Yani bir an önce toparlanmaları lazım. Yoksa bu kadar genç oyuncu ya ne oluyoruz falan derken ciddi derecede daha da kötüye gidebilirler yani.
0: Şimdi Trabzonspor puanını 13 yaptı. Fenerbahçe 10 puanla üst sıra da bir yandan şekilleniyor. Çünkü 3. Beşiktaş'ta 4. Kocaelispor hatırlatıp karşı karşıya gelecek. 12'şer puanı var onların. Alanya Spor ve Ahmet berabere kaldı.
1: Evet, Ahmet Spor son dakika yedi.
0: Gençler Birliği Ahmet maçı 2-2 bitti.
1: 2-1 bitiyordu mu? Cüneyt son dakika kornerden yediler.
0: Evet. Alanya Spor Erzurumspor maçı 0-0 bitti. Yani o iki takım da berabere kaldı. Üst sıralar açısından da bugünkü oynanan maçlar son derece önemli aslında.
1: Onun için Fenerbahçe'nin bugün Rize maçı, yarın Beşiktaş'ın Kocaeli maçı çok kıymetli. Yani ora dediğin gibi yani belirlenebilir bu haftada.
0: İşte 7-8 4-5 oynuyor bu hafta. Şimdi Galatasaray 16 yaptı. Lider
2: evet. Normalde Ahmet bugün berabere kalmasaydı lider oydu değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi şöyle Francolino yani çok özel bir oyuncu. Niye özel bir oyuncu? Çünkü Trabzonspor bu santraforu alırken aslında hocam yedek kulübesine sığmayacak bir santrafor aldı yani.
1: Değil mi? Rakam olarak özellikle. Güzel.
2: Hem rakam olarak hem tecrübe olarak. Şimdi burada öne açı duvar Francolino mızrak. Durduramazsın yani o çocuğu. Bak hocamın dediği şey doğru. Evet. Gelip savunmaya yardım eder falan ama en önemli özelliği ne bu oyuncunun Cüneyt? Patlayıcılık.
1: Evet.
2: Yani böyle bir santraforu bulmak çok kolay değil. Trabzonspor ucuza aldı bak. Söylüyorum sana. Bu çocuk daha henüz hani geçen sene ciddi bir sakatlık yaşadı. Formunu da daha bulmuş değil yani.
0: Milli takımda da 2 gol attı.
2: Evet. Yani formunu bulduğu anda neler yapabileceğini hiç kimse tahmin edemez. Başka bir avantajı şu Trabzonspor için. Salah'ı almışsan bu tip bir santraforla oynayacaksın. Patlayıcılığı olan, hareketliliği olan, rakip stoperleri kendine çeken, arkasına koşu atabilen, yani Salah'a o boşlukları yaratabilecek özellikle bir santraforla oynamak zorundasın. Kimdi Liverpool'da hocam? İşte Nunes'le oynadı, evet. Şeyle oynadı, Firmino'yla oynadı gibi.

0: Yani bu tip santraforlar Salah her zaman boşluğu yaratır. Boşluğu yarattığında da Salah cezalandırır. O yüzden önemli bir oyuncu Trabzonspor açısından. Ne kadar doğru bir transfer olduğunu Galatasaray maçında gördük. Bak ön alanda da baskısı çok iyi. Geçen sene kimdi hocam Trabzonspor'un ön alanda baskı oyuncusu? Agusto'ydu.
1: Evet.
0: Agusto gittikten sonra bak Frankoni'nin gelene kadar Trabzonspor ön alan baskısında bunun çok ciddi anlamda sıkıntısını yaşadı. Şimdi yaşamıyor. Öne açıyorsa statik ceza sahası içerisinde böyle bekleyen bir adam. Bir de bunu getirip merkezde topu indir, işte bağlantıyı yap, istasyon ol dediğin zaman zaten Onaçu'nun en önemli özelliğine rakip ceza sahasının orada iki tane stoperi peşine takmak. Getiriyorsun merkeze zaten. Haliyle rakip savunma da öne doğru çıkıyor. Dolayısıyla senin hücum etme kabiliyetini de azaltıyor. Ama bu öyle değil hocam. Bak sen şimdi düşün. Savyololu, Juğlu, Salah, bir de Muçili bir hücum attığını düşünsene. Yani çok büyük cezalandırırlar seni ya. Ya o yüzden çok çok önemli bir oyuncu Trabzonspor.
1: Ben bir parantezle Fabinho'yu açmak lazım.
2: Of. Yavaş yavaş bitireceğiz onu.
1: Yani onu neden açmak lazım?
0: Devam edelim gece 12'ye.
1: Ya sevgili Cüneyt, bir dakikamız var mı? Hemen anlatayım. Özellikle onun konumlanması, eyvah ses geldi. Onu geceye saklayalım istersen, anlatmak hocam lazım.
2: Birazdan Fenerbahçe Rize deplasmanında sahaya çıkacak. Bu maçın heyecanını skorboard'da yaşayacaksınız. Ardından Ender Bilgin konuklarıyla 90+1'de iki maçı değerlendirecek. Geceyi beraber noktalayacağız. Takım oyununda görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek.
1: Reklam.
0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize

0: gençlerimize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampüs reklamı.
1: A-Spor Radyo. Reklam.
0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
1: Reklam. A-Spor

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları, menajerler rezil de diyor, rezil de diyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Akşamlar değerli izleyenler, A-Spor ekranlarına hoş geldiniz. Tabii aynı zamanda A-Spor Radyo'dan bizleri dinleyen dinleyicilerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor değerli izleyenler. Milli ara bitti, milli ara sonlandı. Fenerbahçe milli ara sonrası ilk karşılaşmasına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkıyor. Maç boyunca ekranlarınızda ve radyoda olacağız sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sevgili Burak Kural bugün yanımda olacak. Hocam hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk.
9: İyi bir yayın diliyorum. Hocam neler söylemek istersiniz mücadele hakkında? Fenerbahçe son maçında 8-0'lık bir galibiyet almıştı. Çaykur Rizespor henüz kendi sahasında galibiyet elde edemedi, puan alamadı. Neler eklemek istersiniz?
10: Ya tabii önemli bir maç. Milli takım dönüşleri biliyorsun çok daha kritik oluyor. Çünkü yaklaşık öyle bir 17-18 günlük bir ara nereden baksanız. Ve sükseli bir galibiyetle bu araya giren Fenerbahçe ve az önce altını çizdiğiniz üzere içeride bir türlü puan alamayan, daha doğrusu galip gelemeyen Rizespor. Evet. İyi bir maç izleyeceğiz. İki tarafa da başarılar dilerim.
9: Teşekkürler hocam. Çaykur Rizespor atakta. Orta geldi kale sahasına doğru. Daha sonrasında Kante uzaklaştırıyor. Bu arada birazdan kadroları da aktaracağım. Dilerseniz kadroları aktarayım. Rizespor'un kadrosuna baktığımızda Fofana kalede olacak bugün. Aris, Sanyan, Mochi ve Mitat Pala dörtlüsünü görüyoruz. Hemen önlerinde Taylan Antalyalı'yı görüyoruz. Dörtlü orta saha kurgusunda kanatta Ahmet Kutucu, sağ kanatta Mebude yer alacak. Orta alanda Laçi ve Olavayin var. Santrofor mevkiinde ise Ali Sov görev alacak bugün. Çaykur Rizespor'da konuk takım Fenerbahçe'de kalede Ederson, Semedo, Şikinyar, Ake ve Brown dörtlüsünü görüyoruz. N'Golo Kante, Guendouzi ikilisi orta sahada. İleride Mason Greenwood sağ kanatta, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu. 10 numara pozisyonunda uzun zamandır sahalardan uzak olan Marco Asensio ve santrofor mevkiinde Kosovalı Yıldız, Kosovalı oyuncu Vedat Muriç yer alıyor Fenerbahçe'nin kadrosunda. Stad tıklım tıklım dolu. Çaykur Didi Stadı'nda Rizespor taraftarı tribünleri doldurmuş durumda. Sağ kanattan yükleniyor Çaykur Rizespor. Archie Brown ve Ake işbirliği. Archie Brown topu kazanmayı başarıyor. Top avuta çıktı. Kale vuruşunu kullanacak Ederson'la Fenerbahçe. Vedat Muriç uzun bir top atıldı şimdi onun bölgesine. Kerem Aktürkoğlu topu kazanamadı. Orta alanda bir boşluk yakaladı şimdi Çaykur Rizespor. Sol kanatta Ahmet Kutucu. Ahmet çizgide içeriye doğru kat etmeye başladı. Ceza sahası dışında Laçi. Laçi kaleye uzak mesafe. Laçi vurdu. Ederson iki hamlede. Orada top savunmaya da çarptı. Ederson bir an olsun kontrpiyede kaldı ama hata yapmadı. Fenerbahçe savunmadan yükleniyor. Savunmadan oyun kuruyor. Uzun bir top geldi şimdi Vedat Muriç'e doğru. Ayağıyla kontrol etmek istedi Vedat Muriç. Topu ıskaladı. Top Çaykur Rizespor'a geçti. Yahya Fofana. Karşılaşmanın hakemini hatırlatmakta fayda var. Mücadeleyi bugün Ozan Ergün yönetiyor değerli izleyenler. Yardımcıları Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar. Varda ise İspanyol hakem Juan Martinez Muniera yer alıyor bugün. Mitat'la yükleniyor sağ kanattan Çaykur Rizespor. Şimdi Taylan'a doğru merkezde top. Taylan bir kez daha sağ kanada uzun top denedi. karşılayan Kerem Aktürkoğlu oldu. Taylan, Fenerbahçe boşlukları iyi kapattı. Boşluk yakalamak istiyor, boşluk arıyor Çaykur Rizespor. Modibo Sanyan, Ahmet Kutucu, iyi kontrol gelmedi. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Taç topu oyun alanında tutamadı. Ahmet Kutucu.
10: İlk 5 dakika itibariyle Rizespor Fenerbahçe'ye göre daha iyi başladı maça. Onu söyleyeyim. Topla daha fazla oynayan Rizespor şu ana kadar. Tabii maçın çok henüz başı ama böyle bir başlangıç var.
9: Nathan Ake. Kante'nin pası Kerem. Kerem Aktürkoğlu topla birlikte hareket halindeydi. Archie Brown. Kante. Savunmanın merkezinde şimdi Skriniar. Semedo. Atağın yönü sağ kanada evrildi. Fenerbahçe'de. Asensio. Zor pozisyonda bir top geldi ona. Marco Asensio. Son temas Çaykur Rizespor oyuncusundan. Tacı kullandı Fenerbahçe. Kante. Asensio. Savunmaya kadar geldi Asensio. Savunmadan oyun kurmakta zorluk çıkıyor, çekiyor şu anda Fenerbahçe. Kante. Kerem'e uzun deniyor. Karşılayan Mochi oldu. Kante'nin presi var. Topu kazandı şimdi Fenerbahçe. Mason Greenwood. Greenwood kaleye de baktı. Kayarak müdahale geldi. Topu kazandı. Çaykur Rizespor. Taylan. Sağ çizgi.

0: iyi gördü. Mebude'ye doğru iyi bir top. Mebude sağ çizgiye oldukça yakın. Mebude topunu verdi şimdi. Pasını aktardı Mitat'a. Mitat devamını getiremiyor. Savunma topu uzaklaştırmayı başardı Fenerbahçe'de. Yüksek bir top Vedat Muriç. Dokunmayı başardı. Topu gönderdiği bölgede hiçbir arkadaşı yok. Haris. Modibo Sanyan. Savunmada top çeviriyor şu an. Çaykur Rizespor. Bu top Yahya Fofana'ya kadar geldi. Fofana ileri uzun yolladı. Skriniar dokundu. Ahmet Kutucu hareketli. Top Ahmet Kutucu'da. Topu yakalamayı başardı Ahmet Kutucu. Kerem araya giriyor. Kerem şu anda sağ kanada geçmiş durumda. Sol çizgide Mason Greenwood var. Greenwood, Guendouzi. Fenerbahçe topu kazandıktan sonra Çaykur Rizespor çok iyi kapanıyor hocam. Oyuncular yerine çok iyi dönüyor. Şu anda da yine onu görüyoruz. Sol çizgiden şimdi yerden Greenwood'a Greenwood. Üstten dışarıya gitti top.
1: Fenerbahçe tempoyu arttırmıyor. Geçişlerde böyle arkaya uzun toplar yerine, yani daha direkt hücum yerine oyun kurmaya çalışıyor. Bunun da etkisi var. Şu ana kadar hem topa sahip olduğunda hem de geçişlerde ağır kalıyor Fenerbahçe. Bu bir taktiksel tercih de olabilir özellikle geçiş için. Daha böyle
0: sakin.
1: Evet. Yani tekrar o da öyle, genellikle maç başlangıcında bazen kullanılabiliyor ama genellikle biliyorsun direkt hücumlar tercih ediliyor bu pozisyon gibi.
0: Kerem uzun bir top geldi ama yetişemedi. Yahya Fofana'da kaldı top.
1: Çünkü rakibin yerleşmesine izin vermemeniz lazım. Yani kontranın, hücum geçişinin

0: içerisinde. Greenwood sol kanada geçti.
1: Yani pozisyonluk bir durum değil. Bir süredir orada dediğiniz gibi kanatta değişiklik yapıldı.
0: Mitat şimdi rakibine pres yapıyor. Archie Brown iyi döndü. Ake, Ederson gelişi güzel vurdu topa. Vedat Muriç çok iyi indirdi topu. Greenwood iki kişinin arasından topu çıkarmayı başardı. Vedat'tan Greenwood'a. Fenerbahçe etkili geliyor. Mason Greenwood. Greenwood yerden çıkarmak istedi. Araya giriyor. Tam zamanında Sanyan. Marco Asensio içeride top bekledi. Topun geçişine izin vermiyor. Çaykur Rizespor savunmasında Modibo Sanyan. N'Golo Kante. Fenerbahçe topu bir kez daha kazandı. Kante pası hatalı.
1: Ezbere bir pas attı. Greenwood oraya koşacak, alıp Alver'e gidecek diye düşündü ama Greenwood koşmayınca top Rize'de kaldı.
0: Archie Brown. Marco Asensio. Kante. Archie Brown'a doğru yerden kısa bir pas. Archie Brown çizgiye yakın. Asensio tek top. Greenwood'a. Asensio düşüncesi. Orada iki oyuncu anlaşamadı. Şimdi Asensio'da kaldı. Asensio. Asensio verdi pası Semedo'ya. Semedo içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesinde top kornere çıkıyor. İsmail Kartal da ekrana yansıdı şimdi. Arkasında yardımcısı Dirk Kuyt'u da gördük. Fenerbahçe korneri kullanacak. Köşe vuruşu hazırlığı var konuk takım adına. Marco Asensio topun gerisinde. 11. dakika. Asensio'nun ortası öndüreye doğru. Savunma dikkatli. Dönen topu Kante ile şimdi kazandı Fenerbahçe. Top orta sahada. Tam göbekte topla buluşan oyuncu Semedo. Kalecisine dönmeyi tercih etti Ederson. İlk 10 dakikalık periyotta topla oynayan taraf Fenerbahçe. Ake, Ederson, Şikriniar, Semedo, Greenwood ona gelmeden bir müdahale şimdi.
1: Greenwood tekrar sağa geçti.
0: Evet. Şikriniar, Ederson. Tabii Fenerbahçe açısından bu maç hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde çok önemli. Moral ve motivasyon açısından. Genduzi yerden pası şimdi Kerem'e. Kerem Asensio'ya bıraktı. Asensio çarp Braz'da ve topu alır da gol. Marco Asensio top savunmaya da çarpıyor. Topağlarla buluşuyor. Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Dakika 12, gol Marco Asensio. Fenerbahçe 1-0 önde.
1: Evet, şimdi tekrar izleyeceğiz. Geriden uzun bir top. Muriç kafayla çok iyi indirdi. Kerem'den seken top. Tekrar Muriç. Orada Gündüz'ün güzel bir koşusu var. Ama orada tekrar Asensio Kerem'den aldığı topla işi bitirdi. Ama bir çarpma var. Evet. Mitat Palaya mı çarpıyor? Mitat Palaya değil mi?
0: Mitat. Evet.
1: Yok. Bakalım. 54 numara Mitat Palaya.
0: Mitat.
1: Evet. Mitat'a çarpıyor. Mitat vuruş.
0: Fofana.
1: Evet. Çarpmasa büyük ihtimal Fofana'nın çıkarabileceği bir top. Çok iyi bir şut değil. Açı da dardı ama burada biraz kısmet golü. Futbolda var bunlar.
0: Asensio'da uzun zamandır evet. Sağlardan uzak. Ve bu uzaklıktan sonra maçta ilk kez giydiği 11. 11'de ilk kez giydiği formayla golü bulması güzel oldu Asensio'nun. Fenerbahçe adına
1: kontrol ediliyor.
0: İçin bir inceleme var. Evet, orta nokta gösterildi. Pozisyon incelendi.
1: Tabi bu gol çok önemli Fenerbahçe için. Tam oyun dengedeyken ilk pozisyonda, ilk girdiği pozisyonda Fenerbahçe golü atmış oldu. Ya burada Fenerbahçe'nin uzun toplarında Muriç'in indireceği topları konuşacaktık. Ki onun neticesinde ondan bahsedecektim ama onun neticesinde de gol geldi.
0: Evet.
1: Çünkü ön alan baskısı kuruyor maçın başından beri Rizespor. Geride karşılamıyor. Yani bu Recep Hoca hep yapar bunu. Mesela Galatasaray deplasmanında bile yapmaya çalıştı yani, eski çalıştığı takımlarla da.
0: Kante topu çok iyi taşıdı şimdi.

0: Asensio'nun pası Vedat Muriç'e. Vedat Muriç bekledi. Sanyan topu kazanıyor.
1: Böyle ön alan baskısına karşı da kafa topu indirebilecek bir santrafora ihtiyacınız var. Muriç de onu gol öncesinde çok iyi yaptı.
0: Aris çizgide, Alisov düşüncesi. Ake. Çaykur Rizespor takımı önde basmaya başladı. Asensio Greenwood'a gelmeden Ahmet Kutucu tam zamanında kayarak topu kazandırıyor takımına. 12. dakikada geldi gol Marco Asensio'dan.
1: Fenerbahçe'nin de ön alanda bir baskı yapmadığını söyleyelim. 4-4-2 topun arkasına geçiyor Fenerbahçe ve alanını korumaya çalışıyor. Yüksekte bir baskı yapmıyor. Onu da söylemek gerekiyor. Çünkü çok özür dilerim. Aston Villa maçı da önemli hocam. Aston Villa maçından dolayı da bir de öne geçtiler. Fiziksel olarak kendilerini de korumaya çalışacaklar.
0: Tabii, kesinlikle.
1: Tabii daha henüz önemli olan şu an için bu maç ama hani futbolcu da teknik ekip de bunu düşünür günün sonunda.
0: Bir de deplasmanlı olması.
1: Evet. Çarşamba günü yanılmıyorsa.
0: Çarşamba günü. Salı günü Galatasaray Barcelona maçını izleyeceğiz. İki temsilcimize de şimdiden başarılar dileyelim. Taylan uzun bir top şimdi bir vuruş dışarı gidiyor. 11 numaralı oyuncu Mebude savunma arkasında iyi bir koşu yaptı. Devamını getiremedi. Marco Asensio'nun kaydettiği gol şu an. Tekrarı geliyor. Fenerbahçe'nin 10 numarası sağlara golle dönüyor. Çaykur Rizespor karşısında. Asensio. Bocci karşısında. Top ona çarpıp dışarı gitti. Taç. Fenerbahçe tacı kullanacak. Asensio kullandı tacı. Archie Brown. Guendouzi ile paslaştı. Asensio şimdi oraya geldi. Skriniar. Asensio. Archie Brown. Kante. Leighton Ake. Kante merkezde top çeviriyor. Şu an için Fenerbahçe. Guendouzi. Milan Skriniar. Kaptan Skriniar arkadaşlarını da yönlendiriyor. Yardıma gelmelerini istedi. Ederson'la birlikte atak başladı Fenerbahçe'de. Greenwood topu aldı dripling halinde. Greenwood'un pası Asensio'dan tek top şimdi Semedo'ya. Semedo topu yakalamayı başardı. Karşısında Aris var. Tekrar Asensio. Hocam 3. bölgede, 2. bölgede sürekli sorumluluk Asensio'da.
1: Bütün
0: bağlantılara geliyor.
1: Onda dönüşü performans çok önemli Fenerbahçe için. Yani Fenerbahçe şampiyonluk yarışında sonuna kadar gidecekse Asensio'nun performansı belirleyici noktalardan bir tanesi.
0: Guendouzi önünde bir boşluk var. Guendouzi'nin ortası Vedat Muriç için. Onu aşan bir top oldu. Vedat Muriç topu yakalamayı başardı. Archie Brown. Archie Brown Vedat Muriç için de tabii. Güzel bir eşleşme. Eski takımına karşı evet. Forma giyiyor.
1: Burada belki de ilk çıkış yaptığı yer. Tabii daha öncesi de var. Giresun var. Gençler evet. Birliği de Rize'den önce diyebiliyorum ama asıl büyük çıkışı Rize'de yapmıştı.
0: Tabii. 18. dakika mücadelede Çaykur Didis stadında Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Archie Brown uzun bir taç yolladı şimdi ceza sahasına. Savunma karşılık verdi. N'Golo Kante bir ortada ondan geldi içeriye. Savunma yine dikkatli. Dönen topu kim kazanacak derken Fenerbahçe faul yapıyor. Kante faul yaptı. Top Çaykur Rizespor'da. Topu hızlı oyuna sokmak istedi Çaykur Rizespor. Top Fenerbahçe'den dışarı çıktı. Taç kullanacak. Ev sahibi takım. Vedat Buriç hocam Rize'de en son 17 gol 8 asist yapmış.
1: Asıl
0: çıkış yakaladığı sezon.
1: Çok iyiydi yani, inanılmazdı. Okan Buruk da Rize Spor'un hocasıydı. Öyle hatırlıyorum. Ben de onu kontrol edeyim.
0: Asensio için uzun bir top. Serbest vuruş. Çaykur Rizespor lehine. Ve bu değerde kalan oyuncu oldu. Archie Brown'un faulü sonrası. Dakika 20. Vuran top şansı ev sahibi takım adına
1: Okan Buruk.
0: Değil mi hocam?
1: İbrahim Üzülmez'le başlamışlar.
0: Laçi topun gerisinde. Laçi arkadaşlarının dağılımına baktı. Ceza yayı oldukça kalabalık. Laçi'nin ortası. Ake karşıladı topu. Uzun top Greenwood. Sağ çizgide Greenwood. Ters kanada Kante'nin bulunduğu bölgeye yolladı topu Greenwood. N'Golo Kante. Pası Kerem'e. Kerem top kaybı Kerem'den. İyi bir pas geldi Kerem'e ama Kerem değerlendiremedi.
1: Evet. İyi bir kontra, korner kontrasıydı açıkçası Fenerbahçe için. Çok iyi aldı önüne. Pasın şiddeti de çok doğruydu Greenwood'un. Kante'nin de bindirmesi, pası da çok iyiydi ama ilk temas sıkıntılı olunca top kaybı, dönüşünde de faul oldu.
0: Mochi. Sanyan. Aris. Yahya Fofana. Taç kullanacak Çaykur Rizespor. Atilla Mochi. Çaykur Rizespor'un 3 denemesinden ikisi kaleyi buldu. Fenerbahçe'nin bir isabetli şutu var. Şikliniyar. Nathan Ake. Kısa paslaşmalar Fenerbahçe'de. Genduzi.
1: Kaldı maç çok temposuz ya Batuhan.
0: İlk 10 dakika güzel başlangıç olmuştu. Ama ondan sonra bir düşüş oldu. Alisov. Fenerbahçe savunması kalabalık. Asensio topu kazandırıyor. Genduzi. Yalnız hocam Asensio'lu Fenerbahçe gerçekten bir farklı oynuyor.
1: Ya tabii iyi bir Asensio çok büyük fark oluşturuyor yani. Ama geçen sene işte sakatlığından itibaren bu sene de oynadığı çok kısa süreli müsabakalarda hiçbir varlık gösteremedi. Özellikle Asensio yani büyük maçlarda marke edebiliyorlar ama Anadolu takımlarına karşı o kadar ciddi fark oluşturuyor ki zorlandığınız maçları çok rahat çözebiliyorsunuz. Bu anlamda da yani büyük maçlarda geçen sene Beşiktaş maçında çok etkiliydi. Çok önemli bir oyuncu zaten, kariyeri belli.
0: Nathan Ake tüm atlarıyla rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda Fenerbahçe. Kante, top kaybı Kante'den, daha sonrasında hatasını telafi ediyor Genduzi arkadaşının. Greenwood'a top geldi. Greenwood kaleyi mi düşünecek? Greenwood pasını aktardı Genduzi'ye. İyi kapandı. Çaykur Rizespor. Kante. Nathan Ake. Milan Škriniar. Vedat Buriç. Asensio gitti ama topu kazanamadı. Sanyan. Top merkezde. Sağ kanatta Mebude. Arkadaşlarına sakin olun diyor. Taylan. Çaykur Rizespor kaptanı Taylan Antalyalı

0: Fenerbahçe'yi kapandı. Mochi uzun bir top sol çizgiye, Ahmet'in arkasına Aris. Topun sahibi Laci. Sağ kanada atak yönü bir kez daha değişti. Sol ayaklı orta kaleye doğru. Škriniar gelişi güzel bir vuruş. Son anda savunmaya çarpıyor. Top yükseklik kazanıyor. Bir kez daha yakınlaşacak Çaykur Rizespor. Ahmet Kutucu'nun denemesi. Top dışarı gidiyor. Çok etkili geldi. Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor adına en etkili pozisyondu bu. Maçın başından bu yana topu çok iyi kesiyor Semedo.
1: Çok önemli bir müdahale. Belki kesmese top ağlarda olabilirdi.
0: Kısa bir reklam aramız var. Reklam dönüşünde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
2: Reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Spor dünyasındaki gelişmeleri kaçırma. Heyecana ortak ol. A Spor Radyo, sporun radyosu. A Spor Radyo frekanslarına turkuazradyolar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Değerli izleyenler, tekrar birlikteyiz A Spor ekranlarında. Scoreboard programı kaldığı yerden devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İlk 35 dakikayı geride bırakmış durumdayız. Çaykur Rizespor stadında Fenerbahçe, Marco Asensio'nun 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde. Henüz skorda bir değişiklik yok. Çaykur Rizespor savunması çok kalabalık geldi Fenerbahçe kalesine. Tekrar atak tazeleyecek Çaykur Rizespor. Mebude ceza sahasına girdi çaprazda. Mebude saha bitti. Mebude için top oyun alanında tutamıyor Mebude.
2: Alisov mu yerde?
1: Evet, Alisov yerde hocam. Sakatlık yaşadı.
2: Ake ayağına bastı değil mi yanlışlıkla?
1: Ake ve...
2: Yok, Brown mu? Yok, Ake.
1: Ake hocam, Ake. Ake ve Alisov arasında yaşanan bir mücadele var. Alisov bir yerden kalktı şimdi. İki oyuncu diyalog halinde.
2: Bilerek yapmadım diyor. Şimdi yeni kramponlar da çorap gibi ya hocam.
1: Evet.
2: O kadar acıtıyor ki.
1: Çok sıkıyor değil mi öyle?
2: Ya, ya hani çok güzel aslında biliyor musun? Eskiye göre, bizim dönemimize göre şimdi topu hissetmen zordu. Şimdi topu müthiş hissediyorsun hocam. Çorap gibi ya. Çok rahat. Yere basma da rahat ama abi darbeyi de çok rahat alıyorsun. İncecik ya. O kötülüğü
1: var. Koruması
2: hocam.
1: Yok.
2: Aynen öyle.
1: Genduzi merkezden Genduzi ile çıkıyor Fenerbahçe. Archie Brown sol ayakta orta kale sahasına. Sanyan, Ahmet ve Semedo mücadelesi. Ahmet topu sakladı. Serbest vuruş Çaykur Rizespor'un. Laci topu oyuna hızlı soktu. Atilla Mochi. Yahya Fofana

Sanyan Alisov. Pası Mitat'a. Mebude. Sağ çizgideki boşluğu değerlendirdi. Mebude. Önü kapandı şimdi. Taylan. Taylan'ın pası Sanyan'a. Sanyan. Ahmet Kutucu. Ahmet'in pası tekrar. Sanyan. Aris. Olavoy. Ortası Şikinyar. Bir orta daha geldi. Yine Şikinyar. Arka arkaya ortalar. Fenerbahçe kale sahasına. Fenerbahçe savunması dikkatli Şikinyar'la. Tam çıkış hazırlığında Fenerbahçe topu kaptırdı yine. Kante. Faul beklentisi vardı. Oyun devam etti. Top Fenerbahçe'de. Top oyun alanı dışında. Dakika 40. Normal sürede ilk yarının bitimine 5 dakika var. Maçın hakemi Ozan Ergün. Bir kez daha hatırlatalım. VAR'da ise Juan Martinez Muniera yer alıyor. İspanyol hakem. 41. dakika. Ederson'la kale vuruşunu kullanacak Fenerbahçe. Ederson. Top dışarıda, taç. İyi bir top yollayamadı, arkadaşlarından özür de diledi Ederson.

0: Taylan, Genduzi, Alisov, Mebude. Mebude, çalımı da attı. Mebude dikkatli. Şimdi ceza sahasına gönderdi. Şikliniyar. Kritik bir dokunuş. Milan Şikliniyar'dan Kerem Aktürkoğlu. Vedat Muriç ve Kerem bağlantısı. Kerem'e doğru bir pas şimdi. Çok süratli bir top geldi Kerem'e. Kerem koştu ancak yakalayamadı.
1: Hocam çok ilginç bir maç izliyoruz.
0: Evet hocam.
1: Bir istatistik vereyim müsaadenle.
0: Lütfen.
1: Dakika 42. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 0.09.
0: İlginç bir istatistik hocam gerçekten. Orta şimdi kale sahasında. Laki topu dışarıya yolladı.
1: Rize Spor'unda 0.77. 4 isabetli şutu var Rize'nin. Fenerbahçe'nin 2 isabetli şutu var. Renkten dönen şut yok. Rakip ceza sahasında toplu buluşma 13-6. Rize Spor lehine. Yani biraz Fenerbahçe'nin temposunu arttırması gerekiyor. Rize Spor ufak ufak geliyor. Çok net pozisyonu var mı dersen yok ama Fenerbahçe çok reaktif oynuyor.
0: Mithat Pala, Mebude. Top orta sahada. Fenerbahçe'de Kante. Top dışarıda.
1: İki tarafta agresif pres yapmıyor. Bunlar da yeni çıkan istatistiğimiz PPDA. PPDA'ya yansımış durumda hocam. Biri 18.30 metre, Rize 14.78 metre, Fenerbahçe. İki tarafta pres yapmadan, yani agresif pres yapmadan oynuyorlar.
0: İkinci yarı farklı bir oyun stili olabilir mi? İki takımda da. Ceza sahası şimdi altı pasa doğru. Milan Şikliniyar. Çaykur Rizespor etkili geldi. Kalabalık geldi. Bir kez daha yüklenecek Çaykur Rizespor derken top kaybı. Taylan'dan daha sonrasında faul. Fenerbahçe'den bir oyuncu yerde kaldı.
1: Alisov da çok iyi koşu attı az önceki pozisyonda. Topla buluşsa.
0: Alisov'un en iyi yaptığı şeylerden biri.
1: Gerçekten güzel.

0: Yani o patlayıcılığı da var oyuncunun. İşte bu pozisyon şimdi izlediğimiz. Ama iyi müdahale orada Ake'den. Ake de çok konsantre, çok iyi takip etmiş.
1: Ake Şikrinyar tandemi iyi oldu hocam, değil mi Fenerbahçe'de?
0: Ya fena değil de yine de Batuhan bence daha farklı bir ikili olmalıydı. Çünkü Şikrinyar çok çok ağır. Ake de çabuk bir stoper değil. Yani tamam Ake Şikrinyar kadar ağır değil ama o da çabuk değil. Onun için o ikili özellikle Avrupa'da veyahut da mağlup duruma düştüğün maçlarda, büyük maçlarda sıkıntı yaşatabilir sana. Ama tabii tecrübe anlamında böyle rutin giden maçlarda sıkıntı yaşamazsın. Çünkü çok birebir de kalmadılar farkındaysan.
1: Evet.
0: Fenerbahçe önde de basmadığı için yani derinde oynarsan çok iyi ikili. Ama Fenerbahçe derinde oynayan bir takım değil. Ama geçen seneye göre iyi tabii hocam. Geçen sene Osterbold'e Şikrinyar. Osterbold'e süratliydi ama o kadar...
1: Yani adam kaçırsa bile geri dönüp yetişiyordu.
0: Yetişiyordu ama onun da pozisyon hataları var, o kadar var, fazlaydı var. Ki şimdi Ake işte o kaçırmadığı için yetişmesine gerek kalmıyor. Geçen seneye göre daha iyi bence. Katılıyorum o noktada sana. Ama çok daha iyi olabilirdi.
1: 3-4 sene önceki Ake'den bahsediyor olsaydık
0: başka.
1: Daha başka bir şey söyleyebilirdim.
0: Tabii o zaman daha dinamik. Şampiyonlar Ligi'nde de izlemiştim tabii. Canlı finalde. Daha böyle
1: kompakt.
0: Yine kuvvetli de daha atletikti. Hiçbir zaman böyle hani çok süratli bir stoper olmadı ama daha şeydi.
1: Çünkü bek geçmişi de var.
0: Tabii.
1: Ake'nin.
0: Daha çabuk testi.
1: Daha çabuktu.
0: Hocam bazı oyuncular, her oyuncu böyle olmuyor ama bazısı erken çabukluktan erken düşüyor diyelim.
1: Yıpranıyor.
0: Düşüyor. Yani bazı oyuncular da 35'ine kadar hala çabuk olabiliyor falan. Ama bu öyle bir tip oyuncu değil. Ake.
1: Bir dakikalık ilave süre geldi 45 dakika sonuna ve o bir dakikalık ilave sürede bitmek üzere saniyeler kaldı. Top Çaykur Rizespor'da. Laçin'in pası Attila Mochi. Sağ çizgide Mebude'nin pası şimdi savunma arkasına Nathan Ake dikkatli. Archie Brown. Ake. Fenerbahçe savunmasında topu uzaklaştıran isim oldu Nathan Ake. İlk yarıda son anlar. Son bir şans olabilir Çaykur Rizespor adına. Ahmet Kutucu için yüksek bir top. Ve ilk yarıyı bitiriyor Ozan Ergün değerli izleyenler. İlk yarıda Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında 1-0 önde kapatıyor devreyi. Biz şimdi sözü sevgili Ömer Saraç ve Şenol Ustaömer'e bırakıyoruz. Devre arasında yorumlarıyla sizlerle birlikte olacaklar.

0: Değerli izleyenler, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının devre arasında Şenol Uslu Ömer'le birlikteyiz. Hocam ilk yarıda tek gol var ama Fenerbahçe'nin gol dışında pozisyon üretmekte çok zorlandığını söyleyebiliriz ki açıkçası hani şöyle aklıma gelen hani gol oldu ama şu pozisyonlar da var diyebileceğim bir pozisyon benim aklımda yok. Rizespor'un evet baskısı var ama Rizespor da çok pozisyona dönüştüremedi. Nasıl bir 45 dakika izledik?
1: İstatistikleri nasıldı?
0: Hocam istatistiklerden bahsedeceğim ama Fenerbahçeli taraftarların çok içi açılmayacak onu söyleyeyim yani, öncelikle.
1: Şimdi ben de ona bakıyorum.
0: Hocam 2 isabetli şut Fenerbahçe, 3 şut Çaykur Rizespor, 10 şut 4'ü isabetli. Onun dışında Fenerbahçe'nin 0.09 gol beklentisi var. Çaykur Rizespor'un 0.89 ilk yarı sonunda gol beklentisi. Rakip ceza sahasında topla buluşmada da 14-6 Çaykur Rizespor üstünlüğü var. Yani baktığımızda isabetli şut, şut, rakip ceza sahasında topla buluşma dahil Çaykur Rizespor istatistiklerde üstün ama Fenerbahçe'de skorda üstün.
1: İşte istatistikleri onun için sordu. Çünkü ben de açtım da yani bakıyorum. Yani çok verimsiz bir maç yani her iki taraf açısından. Ama şöyle ben bunu şöyle değerlendiriyorum. İsmail Kartal oyun tarzını değiştirdi. Yani İsmail Kartal'ın oyun tarzı bu değil. Ama belli ki İsmail Kartal'ı yaklaşık epey yıllardan beri seyrediyoruz teknik adamlığını. Fenerbahçe'deki son yıllarını biliyoruz. Ama tamamen oyunu değiştirmiş. Topu rakibe veren.
0: Şöyle sorayım hocam, soruyu değiştirdi mi yoksa bu takım İsmail Hoca'nın istediği ya da düşündüğü oyunu oynayamıyor mu?
1: Ben değiştirdiğini düşünüyorum Ömer. Gerçekten şimdi bu oyuna baktığım zaman ortaya çıkan resim onu gösteriyor. Öyle dışarıdan baktığın zaman resme ne görüyorsun? İkinci bölgeye çekilmiş, yerleşmiş, güvenli bir savunma anlayışı benimseyen bir Fenerbahçe var. Ha burada pozisyon veriyor mu vermiyor? Bir tane pozisyonu var Rizespor'un, öyle cezalanın içine giriyorlar ama net pozisyon yok. Gördüğüm kadarıyla güvenli bir savunma hattı oluşturup rakibe bloklar arasında geçişleri müsaade etmeyen bir Fenerbahçe yaratmaya çalışıyor İsmail Kartal. Bu deplasman oyunu olarak ben bunu görüyorum. Kendisi aslında böyle bir oyun tercih etmiyor aslında ama bugün gördüğüm kadarıyla yani milli aradan sonra oynanan ilk maçta böyle bir oyun tercih etmesi bence garantiye gider bir oyun tarzı bu Ömer. Yani bu ben gol yemeden nasıl olsa gol atacak ayaklarım, silahlarım var benim düşüncesiyle hareket ediyor. Zaten uzun zamandır sakatlıktan çıkmış bir Asensio sahadaydı. Ama henüz o da formunu yakalamış değil. Vurduğu bir şut rakibe çarpıp gol oluyor. Ya yani onun için Fenerbahçe'nin bu oyun anlayışı belki de şu anda İsmail Hoca için doğru bir oyun anlayışı olabilir. Çünkü savunmasında daha önce üst üste yediği golleri düşünürsek, hatta ilk 3 maçta 6 tane gol yedi. Her takımdan 2 tane gol yedi. Kazandığı maçta bile 2 tane gol yedi. Birçok da gol pozisyonu verdi. İsmail Kartal'ın ben bu anlayışını kabul edebilir buluyorum. Neden? Eğer bu kadar fazla gol yiyorsan savunma güvenliğini ön plana çıkarman lazım. Savunmada fazla gol yememek lazım Ömer. Nasıl olsa Fenerbahçe golü bir türlü bulacaktır. O anlayıştan yola çıkarak ben bugünkü oyun anlayışının İsmail Kartal'ın belki deplasman oyunu olarak bunu tercih edebileceğini düşünüyorum ki hiç tercih etmezdi. Belki de oyuncu kadrosu böyle bir oyunu oynamaya daha müsait gibi görünüyor şimdi. Öyle baktığın zaman öyle bir hazır olmayan Asensio var. Ama Asensio'dur, toparlanacaktır, iyi zamanlara gelecektir. Ama beklentilerden uzak oyuncular var yani. Hücum hattında mesela. Yani ben bir türlü anlam veremiyorum yani Kerem konusunda. Çok ısrarcı oluyor.
0: Oraya gelelim hocam. Yani geleceğiz oraya. Kerem çünkü
1: Ben bir tek Kerem'i demeyecektim yani. Evet, bugün evet, Greenwood da bir eksiklikti. Bugün o da bir verimsizdi.
0: Evet ama şu ana kadar en azından hani Greenwood'un sezonuna baktığımızda Greenwood'un bir kredisi tabii ki var.
1: Her zaman
0: ama
1: var.
0: Ama Kerem'in ya geçmişten gelen bir eksi defteri var. Bu defterde kabarık onu konuşuruz. Ama şuraya geleceğim hocam. Çünkü Fenerbahçe neden böyle bir oyun oynuyor ya da oynamak durumunda mı kalıyor, bunu konuşmak istiyorum. Fenerbahçe'nin çünkü Kerem, Asensio, Greenwood, Vedat baktığımızda hocam buradan bir bölüm ayrılıyor ve savunma hattı ayrılıyor. Yani Kante, Gendouzi 2-6 numarayla oynadığı için Fenerbahçe ve Kante de belki yapmaya çalışıyor ama tam 8 numara tabii ki olmadığından, yani net 8'leşemediğinden dolayı ön bölüm çok ayrı görünüyor, arka bölüm çok ayrı görünüyor. Bir bağlantı oyuncusu da sanki ihtiyaç var gibi Fenerbahçe'de.
1: Çok doğru bir tespit. İşte bu yüzden zaten bu oyunu İsmail Hoca'nın tercih ettiğini düşünüyorum ben. Orada 8 numara pozisyonda Kante ilk yarı boyunca elinden geleni yapmaya çalıştı. Ve en çalışkan oyunculardan da bir tanesi. Doğru. Ya Gündüz'ü ile ikisi bu bölgeyi iyi alanı kapatıyorlar. Yani savunma hattını rakiple birebir bırakmıyorlar. Orada iyiler. Onun için bu bloklar arasındaki geçişleri Fenerbahçe daha önce rakip için geçişlerde açık verdiği için bugün tamamen kompakt ikinci bölgede güvenli savunma yapabilen bir takım pozisyonunda görüyoruz. Ya şimdi ileri çıkışlarda gol atma şansı var mı? Ama bu süratle yok. Fenerbahçe'nin çıkışlarda üçüncü bölgeye geçişlerdeki sürati yeterli değil. Temposu da yeterli değil. Ama dediğim gibi şimdi ileride oynayan Kerem ve Greenwood iki kenarda oynayan oyuncunun daha bir etkinliğini göremedik. Ki bunların çok daha fazla etkili olması gerekir ki Vedat Muriç pozisyon bulsun. Zaten Vedat Muriç'e de çok az pozisyon geldi.
0: Ama oradan da bir şeyler çıkarıyor mutlaka. Golde de hocam yine payı yüksek.
1: Tabii uğraşıyor. Vedat'a topu geçirebilirsen zaten sıkıntıyı büyük bir ölçüde aşıyorsun. Neden? Vedat'a topu attığın zaman onda top kalma olasılığı çok yüksek.

0: bu koruma becerisi var. Çok yüksek beceri var. Bu sefer savunmadan ve orta sahadan rahatlıkla ön alana çıkabilirsin. Rakibin yani birinci bölgesine yerleşebilirsin. Ama öyle bir durum da oluşmadı. Çünkü kanatlarda Kerem de Greenwood da topa fazla sahip olamıyor. Sahip oldukları topu da koruyamıyorlar. Böyle olunca senin ön taraftaki oyuncuların eğer topa sahip olmaz ise senin rakip alana geçme şansın azalır Ömer.
1: Doğru.
0: Bugünkü resim zaten bunu ilk yarı boyunca gösteriyor. Ha devre arasında İsmail Hoca böyle mi devam edecek? Güvenli bir oyunu mu tercih etmeye devam edecek? İkinci yarıda başka bir aksiyon alabilir mi bilmiyoruz. Ha Rize Spor da topla oynuyormuş gibi görünüyor. Ama baktığın zaman 48-52 falan evet, yanılmıyorsam istatistik.
1: 53-47 hocam.
0: Ha 53-47.
1: Yani evet.
0: Neyse, yani İsmail Hoca'nın artık şunu düşünüyorum ben. Yani oyunla topla fazla benim işim yok diyor. Ben kazandığım zaman yani geçişlerde daha etkili işler yapabilirim diye düşünüyor. Ama o geçişleri bu kadar temposuz, bu kadar yavaş yaparsanız rakibi eksik yakalayamazsın. Rakibin arkasına koşu yapan bir tane oyuncu yok mesela. İki, Greenwood bunu daha önceki maçlarda çok fazla yapabiliyordu. Üstelik de bugünkü maç buna çok müsait.
1: Doğru.
0: Hem Kerem için hem Greenwood için savunma arkası koşuları yapsan orta sahada atabilecek bir asansiyo var.
1: 1-0'ı da efektif oynayabilen ya da pozisyona çevirebilen bir Fenerbahçe yok. Şimdi hocam...
0: 1-0'dan sonra Fenerbahçe'nin aslında şansı geçiş oyunlarında daha fazla çoğaldı. Çünkü rakip gelmeye başladı. Rakip geldiği zaman o savunma arkası koşuları Fenerbahçe eğer yapabilse ki daha önce Greenwood'a bu savunma arkası paslarını atan oyuncu kimdi biliyorsun? Ederson'du kardeş. Birçok maçta onun attığı pozisyonlarla.
1: O da bugün birkaç topu dışarı attı ama yani kaleyi koruma anlamında. Şimdi 4 kurtarışı var hocam Ederson'un. İsmail Hoca'nın oyunu şöyle riskler barındırıyor. Bence biraz bunu da değerlendirmek lazım. Belki ilk yarıda Rize Spor atamadı ama bu ligin zorlu deplasmanlarına gittiğinde, işte Çorum'a gittiğinde, Kocaeli'ye gittiğinde, belki ligin diplerinde ama Göztepe'ye gittiğinde, yani Fenerbahçe kalecisi ilk yarıda 4 kurtarış yapıyorsa bu oyunun bence sorgulanacak noktaları var diye düşünüyorum.
0: Ama şöyle, Ederson'un çok aman aman bir kurtarışı, öyle %100 bir gol vuruşu rakip için yok. Onu da göz ardı etmeyelim.
1: Ama yine de rakibi kaleye yakın oynatıyorsun hocam.
0: Tabii rakip tehdit unsuru olmaya devam ediyor. Senin ceza alanının çevresinde oynuyor, zaman zaman içeri giriyorlar. Ama burada hem stoperler yani Ake ve Şikinyar iyi karşılıyor. Daha havadan bir top vermedi. Savunmada birebir pozisyonla vermedi. Savunma arkasına rakip koşu yapsa da bunları karşılayabiliyor ikisi. Yani kademeli bir savunma anlayışı var. Gendüzü ve Kante'nin savunmanın önünde iyi bir blok kurması var. Bu Fenerbahçe'nin savunmanın içine girmesini rakibin engelliyor. Bu sefer rakip ne yapıyor? Sağ taraftan Mithat bindiriyor, sol taraftan bindiriyor.
1: Sol bek Aris.
0: Aris hı-hı, bindiriyor. Onlar orta yapmaya çalışıyor ama yapılan ortalarda zaten stoperlerin boyu uzun ve toplara çok iyi vurduğu için orada bir sıkıntı yaşamıyor Fenerbahçe.
1: Şimdi hocam Fenerbahçe'nin ligde geride kalan maçlarına baktığımda sen değerlendirme yaparken ben de şöyle bir ikinci yarıları inceledim. İkinci yarı sonuçları ne olmuş diye. Gençler Birliği maçında ikinci yarıyı Gençler Birliği 1-0 kazanmış. Konya Spor maçı ikinci yarı 1-1. Samsun Spor maçında Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var ikinci yarıda. Ama onun dışında Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında ikinci yarıda 1-0 kazanmış. Gaziantep maçı zaten maç golsüz bitti. Yani ikinci yarıda golsüz. Eyüp Spor maçını kenarda tutuyorum, hariç tutuyorum. Yani Fenerbahçe Eyüp Spor maçı hariç ikinci yarıların sadece bir tanesinde galip çıkabilmiş. Yani hocanın oyunu, aldığı riskler, ikinci yarı bilmiyorum. Çok soru işareti var gibi hocam Fenerbahçe oyununda.
0: Ben bugün ikinci yarıda İsmail Hoca'nın fazla bir risk alacağını düşünmüyorum ama bir önlem alacağı konusunda hiçbir şüphem yok. Ne gibi önlemler alabilecek? Yani 1-0'ı yakalamışsın, Rize Spor ilerleyen dakikalarda golü bulmak için sana daha çok baskı yapacaktır.
1: Mutlaka.
0: Bu baskıların neticesinde İsmail Hoca eğer Kerem ve Greenwood üzerinden bu oyunu kurgulamazsa gol bulma şansı çok azalır. Çünkü bakıyorsun orta sahadan Gendüz'ü Kante'nin gelip gol atma olasılığı hiç yok. Şimdi En son oynadıkları Eyüp Spor maçına bakıyorsun.

0: de gol attı, herkes gol attı. Yani burada sanki temponun bir nebze daha, bir tık daha yukarı doğru çıkması lazım. Geçişlerde Fenerbahçe'nin yapacağı hızlı ataklarda, hızlı hücumlarda orta sahanın da hızlı hareket etmesi lazım. Kanatların da çok hızlı hareket etmesi lazım.
1: Kanat ve tempo demişken hocam, istersen Kerem'e geçelim artık. Çünkü Fenerbahçe taraftarı her hafta bekliyor Kerem'den bir çıkış. Ama o çıkış haftalardır gelmiyor. İlk yarıda da Kerem çok aktif bir görüntüde değildi.
0: Ya ben bilmiyorum, yani bir oyuncuyu kazanmak için sürekli oynatmak ne kadar doğru?
1: Bazen de kenara almak oyuncuyu kazanmanın başka bir şekli oluyor.
0: Ya işte bizim teknik adamlıkta bu işler bazen öyle oluyor. İsmail Hoca'nın da bu düşüncesi var. Ya saygı duymakla birlikte ama bazı görselleri de incelemek lazım. Milli takımdaki performansı, Fenerbahçe'deki performansı, ya bu çocuk oynadıkça geri gidiyor. Yani buradan artık birinin sıyırması lazım. Ya ben Kerem'e de üzülüyorum. Ne söyleyeyim yani, ne Kerem'in bugünkü performansı. Yani sahada bu dolaşıyor.
1: Hocam bak, bir pozisyon var. Offside kararı çıktı ya.
0: Evet, şahane bir koşu yaptı. Offside,
1: atamadı
0: evet,
1: ilk pozisyonda. Bence normal şartlarda kendine özgüveni olan bir Kerem Aktürkoğlu onu ilkinde kaleciye geçip atardı.
0: Kesinlikle.
1: Ama daha büyük sıkıntı ben ne gördüm hocam biliyor musun? Dönüp çok acele bir vuruş yaptı. O üzerindeki stresi gösteren bir vuruş bence.
0: Nedir o işte? Özgüvenini kaybetmiş bir Kerem'in resmidir bu. Eğer Kerem daha önceki Kerem olsa, bizim bildiğimiz Kerem olsa, özgüveni tavan yapmış bir Kerem olsa, o topu tuttuğu gibi kalecinin uzağına bir çalım atarsın, boş kaleye atarsın. Abi. Yani bunu o iyi futbolcu falan olmak için de gerek yok. İyi bir, bu seviyede, bu takımda oynayan herhangi bir futbolcu bunu yapabilir. Şimdi özgüveni kaybolmuş bir Kerem'i kazanmak için sürekli oynatmak bence daha batağa atmak gibi bir şey Kerem'i ya. Bırak çıkar onu dışarı. Yani çok formda, milli takımda şu son 3-4 maçta forma giymiş, başarı olmuş bir Oğuz var ya. Ya bir Nene var. O da milli takıma gitmişti yanılmıyorsam, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Ya bunlar var yani, bir de bunları denemekte fayda var. Bu kadar düşük tempoda, bu kadar topa sahip olmayan bir kanat oyuncusuyla oynamak, bir de bu sefer bugünkü maçta Greenwood'un da etkisizliği olunca, iki kanat birden etkisiz olunca rakip bekler zaten su yolu gibi gidip geliyorlar ya. Hem Aris hem de Mitat iki tane bek geliyor. Ne Kerem takip ediyor, ne Greenwood takip ediyor. Bu da bir sıkıntı yani.
1: Bu arada hocam.
0: Şimdi zaten Fenerbahçe'nin en çok sıkıntı çektiği yer kanatlar. Göbeği iyi kapatmış Fenerbahçe. Yani o Huni'yi, cezaların Huni'sini önde Gündüz'ü, Kante, arkada Şikünger, Ake falan orayı iyi kapatmışlar. İyi kademe yapıyorlar ama sıkıntı iki tane bekin, rakip Rizespor'un beklerinin hücuma katılımı, onları kovalamayan iki tane senin kanat oyuncun. Birisi Kerem, birisi Grim. Bunları İsmail Hoca daha düzeltmezse ikinci arada daha agresif bir Rizespor görebiliriz. Evet. İsmail Hoca'nın soyunma odasında muhakkak ve muhakkak bunlara bir önlem alması lazım. Aynı oyunla beraber sahaya çıkarsan bu futboldur. Ne olacağı belli olmaz. Bir evet, tanesini o da aynı senin attığın gibi pozisyona girer, gol yapar, o zaman al başına belayı.
1: Oğuz ve Nene konusuna katılmamak sana hocam yani imkansız. Bence de hak ettiği sürelerden daha az süre buluyor bu oyuncular. Tamamlıyoruz hocam. Sen zaten maç sonunda 90+1'de yayında olacaksın diyelim. Değerli izleyenler, devre arası yorumlarını tamamlarken sözü de skorboarda Batuhan Engin'le birlikte Burak Kural'a bırakalım.

0: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz Scoreboard programında. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İlk 45 dakika geride kaldı. İlk 45 dakikayı Fenerbahçe Marco Asensio'nun 12. dakikada kaydettiği golle devreyi 1-0 önde tamamlamayı başardı. Ve şimdi ikinci yarı hazırlığı var. Birazdan ikinci yarı başlayacak ve Ozan Ergün'den İkinci yarıyı başlatacak düdük geldi. İkinci yarıya Çaykur Rizespor başlıyor. Hocam ilk yarı nezdinde neler eklemek istersiniz?
1: Ya hocam ilk yarı çok tatsız, tuzsuz, temposuz bir karşılaşma izledik gerçekten. Umarım ikincilere bu şekilde olmaz. Çok fazla pozisyonun olmadığı, yani gol bile pozisyon olmayan bir yerden gol çıktı.
0: Temposuz.
1: Çok temposuz. Gerçekten çok keyifsiz maç izliyoruz. Yani aslında
0: istenilen, beklenen tempoya çıkılamadı.
1: Yok hocam, ben bir şey söyleyeyim mi sana? Yani dört büyüklerin oynadığı bu sezon en temposuz, garanti 3 maçtan biridir. En temposuz maç diyemiyorum. Şu an çünkü oturup hesaplamam lazım. İlk 3 diyeyim, kurtarayım kendimi en azından. Gerçekten çok keyifsiz bir mücadele. Zaten rakamı da verdim. Yani konuşuyorduk da oyun giderken, ya hiç baskı yok, baskı şiddeti yok. Hiç, iki taraf birbirini rahat bırakıyor. Yani rakamlara da en son söyledim onu. Rakam noktasında da teyit ettik bunu. Gerçekten baştan sona ilk 45 dakika çok böyle tatsız, tutsuz, ruhsuz bir karşılaşmaydı açıkçası. Umarım ikinci yarıda daha farklı bir maç izleriz.
0: İkinci yarıda herhangi bir değişiklik yok. Her iki takımda da şu an
1: evet,
0: görebildiğim kadarıyla bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Ön alan baskısı var Fenerbahçe'de. Savunmadan çıkmaya çalışıyor Çaykur Rizespor. Mitat. Olaboy. Laçi. Merkezde topla buluşan oyuncu Çaykur Rizespor'da Laçi. Sağ çizgide Mitat. Kerem karşısında Mitat'ın. Olaboy.
1: Burada Kerem iyi kovaladı Mitat Palay'ı maçın başından beri. Onu da altını çizelim. Topla belki çok eleştiriliyor. Ancak savunma tarafında eskiden biliyorsun Beki çok takip etmezdi. Bugün mesela şu an savunmayı beşledi Kerem.
0: Evet. Mitat. Mitat yaptı ortayı. Ceza sahasına doğru bir karambol. Uzaklaştırmayı başarıyor bu topu. Fenerbahçe savunması. Şimdi Greenwood hareketli. Greenwood'un sevdiği pozisyonlardan. Greenwood, onun pası Vedat Muriç. Greenwood, Kante. Kante bekledi, arkadaşlarına baktı. Asensio, Archie Brown. Asensio bir kez daha. Önü epey kalabalık. Asensio'nun pası Kante'ye. Asensio içeri çevirdi. Kerem attı çalımını. Kerem vurdu, dışarıya attı. Çok önemli bir fırsat. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkartabilirdi. Kerem Aktürkoğlu da kendine kızıyor. Önünü çok iyi boşalttı Kerem. Vuruş açısı oldukça müsait. Vuruşunu gerçekleştirdi. Uzak köşeyi denedi. Sağ köşeyi denedi Kerem Aktürkoğlu. Ama çerçeveyi bulamadı.
1: Maçın en net pozisyonu bence şu ana kadar. Golden daha netti. Ama dediğiniz gibi iyi vuramadı.
0: Normalde Kerem Aktürkoğlu'nun sevdiği pozisyonlardan tabii birisi. Sol kanatta şimdi Çaykur Rizespor Ahmet Kutucu'yla geldi. Laçi savunma yerini aldı Fenerbahçe'de. Laçi arkadaşlarına baktı. Olaboy. Olaboy. Taylan. Fenerbahçe boşlukları çok iyi doldurdu. Taylan'ın pası Laçi'ye. Laçi. Atilla Moçi. Mitat. Moçi içeriye doğru yolladı. Ederson'un kucağına geldi top. Ake. Sürekli Vedat Muriç'e denenen uzun toplar.
1: Evet, orada indirmesiyle pozisyon yakalamaya çalışıyorlar. Çünkü Rizespor aslında çok önde bas, çok özür dilerim. Fenerbahçe geriden oyun kurduğunda önde basmaya çalışıyor adam adama Rizespor. Oyun sete döndüğünde öyle bir agresif baskısı yok ama Fenerbahçe geriden oyun kurarken böyle oynuyor. Orada da en önemli nokta Ederson'un Muriç'e çıkardı yani şu an için. Muriç'e çıkardı toplar. Muriç'i indirdiğinde zaten birinde gol oldu biliyorsun. Evet. Maçın tek golü de öyle oldu. Ama tabii Muriç'e de çok yakın markaj yapıyor stoperler. O da çok kolay değil her topu indirmesi.
0: Hocam peki erken bir Lukaku hamlesi bekliyor musunuz?
1: Açıkçası beklemiyorum. Çünkü maç şu an dengede.
0: Yani yine 70'ten sonra mı bir hamle olur orada?
1: Yani şu an açıkçası yani Muriç'in performansı ile ilgili bence bir sıkıntı yok yani.
0: Şunu da hesaba katarak soruyorum bu arada. Yani Aston Villa deplasmanı da var.
1: Ya ama işte bu maçı da kotaramadı ya.
0: Daha henüz şimdi riskli bir skor.
1: Ters bir şey olur. Bu sefer hop Muriç kötü oynamadı niye çıkardın olur. Yani onları da düşünür hoca. Açıkçası. Ama Fenerbahçe biraz tempolu oynaması lazım. Hocam çabuk oynaması lazım. O kadar temposuz oynuyor ki Fenerbahçe. Çok ağır. Rize Spor da öyle oynuyor da.
0: Ya bilerek mi acaba Fenerbahçe bu yolu seçti? Tempoyu bilerek mi yükseltmiyor Fenerbahçe?

0: Olavoy. Dripping haline yanında Genduzi var. Olavoy topu kaybetmedi. Pasını da aktardı arkadaşına Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu'nun vuruşu Semedo engelliyor. Ahmet Kutucu'yu Olavoy vurdu. Yandan dışarıya gitti. Çok etkili bir pozisyon. İbrahim Olavoy.
1: Şimdi gol olsa 1-1. Yani az önce konuştuğumuz şey tezahür ediyor. Yani bak çok iyi döndü. Çok iyi vurdu.
0: Çok az bir farkla direğin yanından dışarıya gitti top.
1: Şimdi bu kadar rahvan oynayarak sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Çünkü Rize Spor belli bir planı var. Recep Hoca zaten taktik noktasında ön plana çıkan bir teknik adam. Rakip analizi konusunda ön plana çıkan bir teknik adam. Ta Abdullah Hoca'nın yardımcılığını yaptığı dönemden beri. O konuları inanılmaz iyidir hocanın. Bir planı var. İzlemişler ekibiyle birlikte. Çok fazla basıp arkada boşluk vermiyorlar. Farkındaysan hiç Greenwood'u birebir bırakmadılar.
0: Dersini çalışmış savunma olarak.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve hücum tarafında gücü nispetinde oynamaya çalışıyor. Yani ondan Rize ile ilgili çok cümle kurmuyorum. Rize kendi rutininde oynuyor zaten yani. Hani evinde
0: oynaması gerektiği gibi oynuyor.
1: Yani oynuyor. Çok basmıyor, boşluk bırakmıyor. Topun arkasında kompakt kalmaya çalışıyor. Eğer rakip önde oyun kurarken de her zaman Recep Hoca önde basar zaten. Onu yapmaya çalışıyor. Ama Fenerbahçe orada risk almıyor zaten.
0: Atilla Mochi, Mebude, bir anlaşmazlık. Taç, Çaykur, Rize Spor'un son temas Archie Brown'dan. Mithat Pala tacı kullanacak. Fenerbahçe kalesine yakın bir mesafeden taç kullandı Çaykur Rize Spor. Atilla Mochi tüm atlarıyla Fenerbahçe yarı sahasında. Çaykur Rize Spor, Taylan. Taylan ara pası şimdi savunma arkasında. Mithat hareketli. Mithat içeriye çevirdi. Nathan Ake. Ön direkte çok iyi konumlandı. Nathan Ake çok iyi kesti topu. Korner kullanacak ev sahibi.
1: Mithat yine iyi bindirdi.
0: Düzeltelim, top taca çıkmış. Taç mı? Korner. Evet. Laçi ile köşe vuruşu kullanacak Çaykur Rizespor. Dakika 54. Orta ön direkte Genduzi. Mebude. Fofana. Fofana sol çizgiye şişiriyor. Greenwood karşıladı. Kante'den isabetli bir pas gelmedi. Sanyan. Yanında Mochi var. Solunu tercih etti. Aris ile oynadı. Aris, Ahmet Kutucu. Dakika 55. Fenerbahçe 12. dakikada Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti. O skor devam ediyor. Maçta henüz bir kart çıkmadı.
1: İkili mücadele de çok yok. Teması da oynamıyor yani iki tarafta. Dediğim gibi çok ilginç bir maç izliyoruz.
0: Şöyle yedek kulübelerine baktığımda da yine Fenerbahçe'de oyunu değiştirebilecek isimlerden Oğuz Aydın var. Nene var. Ki sezon başından beri bence fazla değerlendirilmeyen bir oyuncu. Bu maç özelinde sahaya sürülebilir mi? İlerleyen süre içerisinde göreceğiz.
1: Büyük hata.
0: Büyük bir hata geldi. Ake Brown'un hatasını telafi ediyor. N'Golo Kante.
1: Şu ana kadar tabii şöyle söyleyelim. Maç temposu ama Fenerbahçe'de de iyi, Rize'de de iyi performans gösteren oyuncular var. Bunlardan biri de az önce topu kesen Ake.
0: Kante de hocam.
1: Evet.
0: Topu gerek olsun iyi taşıyor. Yine pas araları zaten muazzam.
1: Rize'de de Pala bence iyi. Mithat Pala.
0: Çok iyi bindiriyor.
1: İyi bir oyuncu. Çok fazla Kerem'e de bir pozisyon verdi.
0: Evet.
1: Onun haricinde bir şey yok. Yine merkezde Olavoy'un fena değil. Ahmet Kutucu çok topla buluşturamıyor. Aslında Kutucu çok istekli. Ama o da çok topla buluşamıyor. Alisov da buluşamıyor.
0: Vedat Muriç yerde serbest vuruş.
1: İşte Muriç'in aldığı

0: Bu faller çok önemli hocam.
1: Guendouzi, Vedat, Skriniar, Ake. Guendouzi. Semedo. Kaleci Ederson. Greenwood tek top. Guendouzi merkeze doğru oynamak istedi. Pası geçmiyor. Alisov. Onun pası Olavo'ya. Olavoy. Olavo içeride. Olavoy kale sahasına. İyi bir müdahale Ake'den. Ake gerçekten hocam savunmada çok iyi işler yapıyor Fenerbahçe adına. Laçi. Korneri kullanacak. Köşe gönderini hareketlendi. Laçi. Laçi. Yaptı ortayı. Guendouzi. Bir kez daha Guendouzi uzaklaştırdı. Top bir kez daha Guendouzi'de. Onun uzun topu Greenwood'u düşündü ama Fofana.
0: Greenwood da hiç oyuna giremedi Batuhan. Ne diyorsun?
1: Doğru hocam. O da istediği pozisyonları bulamadı. Topla pek buluşamadı. Taylan. Sanyan. Birazdan Fenerbahçe'de bir değişiklik olacak.
0: Evet, ben de ona bak tam
1: İrfan
0: şu an.
1: İrfan Can Kahveci.
0: Ben de tam onu söyleyecektim. Yani bir Greenwood İrfan değişikliği yapabilir hoca.
1: Birazdan oyuna dahil olacak. Fenerbahçe'den ilk hamle gelecek. İsmail Kartal'dan, teknik direktör İsmail Kartal ilk hamlesini gerçekleştirecek. Dakika 59. Evet, değişiklik için şimdi işaret geldi. Asensio oyundan çıkıyor.
0: Asensio'yu çıkardı hocam. Ki Asensio bence sahanın en iyisiydi.
1: Asensio kenara geldi. Tamam. Takımın 10 numarası. Golü de kaydetti Asensio. Maçtaki tek golün sahibi şu ana kadar.
0: Şimdi tahminleyebiliyorlar bir oyuncu sakatlıktan çıkan bir oyuncunun ne kadar süre oynayabileceğini. O nedenle bir değişiklik olabilir. Çünkü bence sahanın en iyisiydi.
1: Tam Asensio. Bir saat oynadı.
0: Yani olabilir.
1: 60 dakika.
0: Onun içindir yani. Performansal veya taktiksel bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Greenwood çok tutuk. Yani belki Greenwood İrfan yapar diye düşündüm ama tabii oyuncuya da Aston Villa maçında düşünmek durumunda. Tabii ki yani bu maç öncelikle tabii daha kritik. Yani şu anki maç bu. Bunun kazanması lazım ama dediğimiz gibi sağlık heyeti de bu kadarlık bir süre verdiyse hocanın çıkarması normal.
1: Mitat'ın pası Meybud'a hareketliydi. İyi kademeye girdi Nathan Ake.
0: Ake çok konsantre. Hemen hemen hiç hata yapmadı.
1: Şu ana kadar hatasız oynuyor.
0: Evet. Biliyorsun çok önemli stoperde konsantrasyon. Bir anda alarsın. Mesela dün Kasımpaşa maçında, Galatasaray Kasımpaşa maçında bayağı bir Barış'ın müthiş golü öncesi savunma hataları evet. Mesela çok dekonsantre olduğunu gösterdi o pozisyonda. Çok önemli ya.
1: Mitat hareketli. Archie Brown engelledi rakibini. Rize'de Fenerbahçe 1-0 önde. Kale vuruşunu kullanacak Fenerbahçe. Az önce maçtaki ilk değişiklik Fenerbahçe'de geldi. Fenerbahçe'den geldi. Marco Asensio oyundan çıktı. Yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu. Alisov iyi paslaşma alay. Şimdi Çaykur Rizespor sağ kanattan giriyor kaleye doğru. Ederson.
0: Mitat
1: Bala.
0: Yine bindirdi.

0: da göz kırpıyor büyük takımlara diye düşünüyorum yani. Eski Hellaç gibi, işte Sazdağ, Gökhan Sazdağ gibi büyük takıma transfer yapan bazı bek oyuncuları. Hatta yani yıllardır
1: sürdürülüyor. O pozisyonlar da çok aranan pozisyonlar değil mi hocam?
0: Evet evet, yani iyi oyuncu. Yani rotasyon için düşünülebilir bence büyük takımlarda da. Ufak ufak geliyor gibi ama tabii bir tık daha arttırması lazım. Ne diyelim, performansını. Bu arada İrfan da 10 numara oynuyor, onu da söyleyelim. Uzun yıllar futbol severlerin ve bazı yorumcuların çok büyük isteğiydi biliyorsun.
1: Evet. Aris, Ahmet Kutucu orta geldi. Ederson. Hemen Kerem'e doğru oynadı Ederson. Kerem topla hareket halinde. Kerem Aktürkoğlu. Kerem rakibinin üzerine gitti. Kerem'in pası İrfan'a. İrfan pası geçmedi İrfan'ın.
0: Bu arada Kerem çok iyi pas attı İrfan'a.
1: İrfan Can içeriye bakıyor.
0: Bomboş numaraç aslında ama.
1: Greenwood. Kante. Kapandı. Çaykur Rizespor. Genduzi. Archie Brown. Kerem. Kerem'in pası bir vuruş. Dışarı gidiyor. Savunmaya çarpan top dışarı gidiyor. Mason Greenwood. Top kendisine gelir gelmez kaleyi düşünüyor. Savunma çok iyi bir müdahalede bulunuyor.
0: Kritik bir müdahale.
1: Sanyan.
0: Kerem verdi değil mi pası?
1: Evet.
0: Kerem de ikincilere hücumda iyi.
1: Bu arada kenarda hazırlanan oyuncular da var Fenerbahçe'de. Lukaku, Oğuz Aydın, İsmail. İsmail Yüksek. Bu oyuncuları gördüm. Levent keza o bölümde, o bölgede. İrfan ortası içeriye. Taylan'dan dönüyor top. Kerem. İyi kontrol Kerem'den. Tekrar İrfan'a. İrfan. İrfan Can orta, ondan geldi. Hiçbir Fenerbahçeli oyuncu topla buluşamadı. En geriye şimdi Ederson'a kadar geliyor top. Genduzi. Kante. Milan Škriniar. Ederson. Onun uzun topu. Ederson top savunmadan sekti. İrfan Can pres yapıyor. O prese Kerem de katıldı. Mochi topu uzaklaştırıyor. Taylan. Taylan. Onun pası Mochi'ye. Mochi. Mebude. Atilla Mochi. Yahya Fofana. Fofana topu şişirdi. Alisov. Tekrar Alisov topla buluştu. Mebude. Mebude. Onun pası Mitat. Hareket halinde Mitat'ın ortası. Top üst dağlarda. Kısa bir aramız olacak. Değerli izleyenler, bizden ayrılmayın.

0: Radyo Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor.
1: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
0: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
1: Oyuncuların ruhunu aldı.
0: Sadece futbol konuşuyoruz.
2: Tak tak ikinci sarı attı.
0: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
1: Bu maç çevirme şansın yok.
0: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
1: Gerçekten enteresan bir skor.
0: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
3: Buraları kazanacak.
0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
3: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söylüyor. Futbol gündemini onlar belirliyor.
1: Tartışılacak pozisyonlar var.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu akşam 21'de az burada. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1986 yılı Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona turnuvada gösterdi.

0: verdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecekti. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona, rakip defansın ayağından havalanan topa, İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu, hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona, topa kafasıyla değil, eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi, pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra Kupa'nın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Gary Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Reklam.
3: A Spor Radyo.
2: Bir reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
5: Futboldan basketbola, transfer gündeminden özel röportajlara, spor dünyasından

0: Spor Radyo.
1: Değerler, yeniden birlikteyiz. Scoreboard programı kaldığı yerden devam ediyor. A Spor izleyicileri ve aynı zamanda A Spor Radyo'dan bizleri dinleyen dinleyicilerimize de bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor Fenerbahçe eşleşmesi. Fenerbahçe 1-0 önde, dakika 75. İrfan Can Kahveci ile yükleniyor Fenerbahçe. Yaptı ortayı İrfan Can, Vedat vurdu. Savunmaya çarpan top şiddetini kaybetti ve Yahya Fofana topu çıkıp aldı. Mücadele devam ediyor. Yahya Fofana topu oyuna çok hızlı soktu. Sol çizgiden geliyor Çaykur Rizespor. Olavoy sağ çizgide, Mitat topu kontrol etti, baktı içeriye Mitat. Onun ortası ceza sahasını açtı, arkaya doğru girişi güzel bir vuruş şimdi. Uzak köşeyi deniyor. İsabetsiz bir şut. Emrecan Bulut. Bu arada 3 oyuncu değişikliği birden geldi Çaykur Rizespor'dan. Ahmet Kutucu çıktı, Laçi çıktı ve Mebude çıktı değerli izleyenler. Duikaru, Can Bozdoğan ve Emrecan Bulut. Bu üç oyuncunun yerine oyuna dahil olan oyuncular.
2: Bir penaltı itirazı var ama uzaktan yıkılan alakası yok pozisyonu. Muriç'in çok yakından vurduğu bir top. Kapalı evet. Elinde şurasına çarpıyor oyuncunun. Onun üzerine durdular ama.
1: Archibald. Taç kullanacak Fenerbahçe'de. Kale sahasına oldukça yakın bir mesafe. Uzun bir taç atışı Archie Brown'dan Ake, Vedat, tekrar Brown. Brown iki kişinin arasından göndermek istiyor. Guendouzi alamadı topu. Archie Brown tekrar.
2: Yine Ake'den müthiş müdahale geldi.
1: Çizgi üstünde kıran kırana bir mücadele veriliyor o bölgede. Kante

0: Onun pasında isabet yok. Kontratak fırsatı. Mitap bindirdi. Kante.
1: Kante de çok iyi oynuyor gerçekten. Savunma geçişini tek başına durdurdu adam.
0: Ve çok koşuyor. Yani yaşına rağmen.
1: Çok iyi gerçekten.
0: Çok iyi performans sergiliyor.
1: Çabuk kapatıyor araları. Bu sene.
0: İşte fiziği elverişli hocam. Boyun kısa olunca daha bence oyuncular daha az yıpranıyor.
1: Diyorsun genetiği sağlam.
0: Genetik sağlam. Ola boy. Emrecan hareketli. Emrecan topu aldı. İçeri girme hazırlığında Emrecan yaptı ortayı. Kaleye doğru Ederson'dan muazzam bir kurtarış. Daha sonrasında Gündüz'ü uzaklaştırdı. Vedat Muriç topu aldı şimdi. Sağ kanatta Greenwood. 2-2 geldi Fenerbahçe. Mason Greenwood çalımlar denedi. Greenwood pasını çıkardı. Vedat Muriç. Vedat karşı karşıya. Son anda savunmanın müdahalesi, top dışarı gidiyor. Korner.
1: İkinci hamle bitirdi Vedat'ı. İlk de vurması lazımdı. Aslında çok güzel bağlantı yaptı. Orada Rize birbiri yakalıyordu.
0: Ederson.
1: Dönende Rize Fenerbahçe işi bitirebilirdi ama çok ilginç bir dakika. Yani bütün maç boyunca durduk, bu dakika bizi heyecanlandırdı.
0: Maçın kırılma anı belki de.
1: Ama arkada bomboş oyuncu ya, 79 numara. Bakar mısın? Burada çok iyi pas Greenwood'dan. Ağır kaldı.
0: Yani burada direkt vurmayı denese belki.
1: İlk temas güzel. İlk temastan sonra direkt vursa dediğin gibi çok net pozisyon. Kararsız kaldı. Çalım mı atayım falan derken olmadı.
0: Evet.
1: Yoruldu ama ya. Nabız yüksek orada. Çünkü ilk topu geldi verdi. Bir daha koşu attı ya Muriç. Dakikada evet. 80.
0: Yani... Dakika 80 ama hala Vedat Muriç sağdı hocam.
1: Evet.
0: Yani Lukaku hamlesi gelmedi. Gelmeyecek gibi de duruyor, bilmiyorum.
1: İlla alacaktır ya, alır bence.
0: İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu hazırlığında Fenerbahçe. İrfan'ın ortası Taylan. Can, Mitat. Şimdi topla hareketleniyor. Çaykur Rizespor. Sağ kanatta şimdi Can'a geldi top. Can vurdu kaleye doğru. Bir vuruş daha üstten dışarıya gitti.
1: Çok net pozisyon.
0: 79. dakika. Çaykur Rizespor çok etkili geldi. Korner dönüşünde harika bir kontra atak fırsatı. Çaykur Rizespor adına ev sahibi takım değerlendiremedi.
1: Hocam çok iyi kornerde. Kontraya çok iyi çıktı Rize. Fena da dönmedi bak. İrfan bile döndü.
0: İrfan bile dönmüş evet.
1: Yani Fenerbahçe fena dönmedi ama alanı iyi tutamadılar. Üst üste 2 dakika içerisinde çok net iki Rize adına, Fenerbahçe adına da bir pozisyon. 80. dakikada gözümüzün pası silindi yani. Bu kadar bekledik.
0: Evet. Vedat Muriç şimdi kenara geldi. Yerini Romelu Lukaku'ya bırakıyor. Oyundan alınan bir diğer isimse Greenwood, o da yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.
1: Kerem'den vazgeçmedi hocam.
0: Evet. Bugün Greenwood'da o alışık olduğumuz performanstan uzak bir Greenwood evet. izletti.
1: Ama yine klasını konuşturdu. Muriç'e aldat diye pası verdi.
0: İyi bir servis yaptı.
1: Ama dediğin gibi çok oyunun içerisinde değildi. Umarım Aston Villa maçında.
0: Tabii. Dileğimiz o yönde.
1: Bütün performansını orada sergiler. Ülkemize puan kazandırırlar.
0: Evet, Greenwood da
1: belki kendi performansına
0: kızıyor olabilir.
1: Evet.
0: Biraz sinirli hareketlerde bulundu. Bandajını fırlattı Greenwood yedek kulübesinde. Can'ın pası. Olaboy. Ederson kale vuruşunu kullanacak. Normal sürede son 9 dakikanın içine girmiş bulunmaktayız. Ederson'un az önce kurtarışı ekrana geliyor. Akabinde Vedat Buric'in değerlendiremediği pozisyon.
1: Burada da İrfan korner dönüşü pozisyonda çok iyi bozmuş rakibini. Koşmasa İrfan'ı da buradan tebrik etmek lazım.
0: Evet.

0: İyi takip.
1: Kesinlikle.
0: Mochi. Aris. Hocam ceza sahasında gördünüz mü istatistik?
1: Gördüm.
0: Topla buluşma istatistikleri 27-18 Çaykur Rizespor üstün. Ama gol yok.
1: Rizespor için rakam gayet iyi bence ama Fenerbahçe için düşük. Yani bu maçı mesela anlatamazsın. Neden anlatamazsın? Şimdi Rizespor bence kendi oyununu oynadı. Rizespor'un da tabii eleştirilecek noktaları var ama Fenerbahçe üstün olsa da tabii önemli olan 3 puan. Çok iyi oynamadan kazanmak da çok kritik. Ama kazanacak mısın belli değil.
0: Evet.
1: 10 dakika duraklamalarla oynuş 14 dakika. Her an Rize'de bir gol bulabilir. O zaman çok ciddi eleştirilir Fenerbahçe. Hem teknik heyet hem oyuncular.
0: İbrahim Olaboy. Ortası Genduzi. Lukaku, İrfan Can Kahveci pası Oğuz Aydın'a. Lukaku top bekliyor. Lukaku'ya top geldi. Lukaku top hala onda. Lukaku kaleye doğru. Yandan dışarıya. Korner beklentisi var. Alt kararı geliyor Ozan Ergün'den. Maçın hakimi Ozan Ergün.
1: Ne kadar kötü vurdu ya.
0: İyi bir vuruş gelmiyor Lukaku'dan. İrfan Can Kahveci, İrfan Can kaleye baktı. İrfan Can Kahveci muazzam bir gol. İrfan Can Kahveci sol ayağıyla uzak köşeye alışkın olduğumuz vuruşlardan yaptı İrfan Can Kahveci. Muazzam bir gol atıyor İrfan Can Kahveci. Rize deplasmanında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor. İrfan Can Kahveci ile dakika 84.
1: Müthiş bir gol ama Oğuz galiba ön alan baskısında topu kapan. Çok
0: evet,
1: iyi kaptı.
0: Oğuz Aydın da topu kazandı Fenerbahçe.
1: Asistini de yaptı. Ama İrfan o Robben golünü attı.
0: Alışılmış bir gol evet, artık bu.
1: Tabii. Müthiş yan ağlara. İşte İrfan Can'ın
0: yani
1: da klası
0: bu. Yani hareket bile edemedi.
1: Müthiş bir gol. Ama az önce de İrfan. Önce golü maçın adamı İrfan'ı yazar. Çünkü orada girmese 1-1 olurdu hocam.
0: O geri, tam zamanında
1: korner dönüşü çok iyi bozdu. Sonra gitti geldi burada 2-0 yaptı.
0: Oyun şey uçardı yıkıldı adeta.
1: Oyun tam sana bir şey söyleyeyim mi? 2-0 1-1 oyunu biliyor musun? Rize atsa çok başka bir şey olacak ama atamadı. Döndü. Hep böyle olur ya maçlar. İşi bitirmiş oldu.
0: Fenerbahçe rahatladı bu golle birlikte.
1: Daha vakit var ama bu saatten sonra artık Rize'nin pek şansı yok.
0: Normalde son 5 dakika. İrfan Can Kahveci muazzam bir gol atıyor. Maçtaki iki golle aynı mevkiden geldi. Önce Asensio ardından İrfan Can Kahveci. 2-10 numaradan goller geldi maçta.
1: Oğuz'la oyun alması doğruydu hocanın. Daha erken de alabilirdi. Ben olsam Greenwood'u daha erken çıkarırdım. Ama tabii dengeler var. Çok da erken çıkaramıyorsun bu tip oyuncuları.
0: Yahya Fofana.
1: İrfan için de çok önemli bu gol.
0: Çok önemli bir istatistik. İrfan Can Kahveci'nin son ligde attığı son 3 golde ceza sahası dışından gelmiş. İrfan Can yerde. Dakika 86.
1: Ya şu yerde yatmalar ne kadar azaldı değil mi Batuhan?
0: Evet. Yeni gelen kuralla
1: hakikaten
0: birlikte.
1: Hakikaten ya. Bizim lig için çıkarıldı o kural bence. Gerçekten hocam. En azından top oyunda
0: fark
1: da
0: ettirdi.
1: Çok fark ettirdi hocam. Gerçekten. Yatan kalkmıyordu be abi. Bir de şey vardı. Taca atıyordun ya. Şimdi bir dakika bekliyorsun. Müthiş oldu yani.
0: Artık kolay kolay kimse mühim bir şey olmadıkça yapmıyor.
1: Aynen yani ne güzel.
0: Kalmıyor yani.
1: Gerçekten.
0: Genduzi pası Lukaku'ya. Lukaku karşı karşıya yandan dışarıya.
1: Yine çok kötü vurdu.
0: Romelu Lukaku. O da son milli arada. A milli takımımıza golü vardı.
1: Evet.

0: İyi kontrol etti ama çok kötü oldu.
1: Yani milli aradan iyi dönen bir oyuncu aslında. Fenerbahçe formasıyla henüz golü yok. Oğuz çaprazda ve nefis bir gol Oğuz Aydın'dan. 3-0. Oğuz Aydın var açığı, yakın köşe, enfes bir gol attı Oğuz Aydın. 3-0 oldu skor, dakika 87.
0: Çok iyi bir gol. İkinci golde hem asisti yaptı hem topu kazandı. Şimdi burada da işte bunlar çok önemli, biliyor musun? Bençten gelen oyuncuların hem İrfan'ın katkısı hem Oğuz'un katkısı o kadar önemli ki.
1: Lukaku ya. Asist yaptı.
0: Çok güzel bir gol ama hocam. Çok net. Dün ip gibi vurmuş, bakar mısın bak.
1: Çok sert vuruyor yakın köşeye. Açı o kadar dar ki adeta maç anlatırken şöyle deriz. İğne deliğinden geçirdi deriz. Onun gibi oldu gerçekten. İğne deliğinden geçti top adeta.
2: Bize
1: de 3-0'lık skor.
2: Gülüşü ne kadar mutlu oldu, görüyor musun? O kadar baskı altında ki İsmail Hoca da. Uzun süredir ben böyle gülerken görmedim hocayı. En azından. Tabii oyunla ilgili bizim çok vaktimiz yok Batuhan. Hani biz çok yorumlayamıyoruz bu derinlemesine, evet. Ama bizden sonraki programda
1: 90+1 programında.
2: 90+1'de yorumlanacaktır uzun uzadıya. Günün sonunda tabii şu an 3-0 hatırlanıyor ama oyunla ilgili çok konuşulacak şey var aslında. Ama kötü oynarken de
1: reaksiyon verebilmek
2: çok önemli hocam. Galatasaray'da mesela şu ana kadar genelde kötü oynamasına rağmen kazanarak zirvede kaldı. Bunlar da çok önemli tabii. Ama dediğimiz gibi bizden 90+1'de çok daha uzun konuşulacaktır diye düşünüyorum.
1: Mochi. Uzun bir top. Skriniar. Ederson. Uzun top Ederson'dan. Top kaybı. Orta kale sahasına Opong. Bu arada Skriniar oyundan çıktı. Yerine Opong oyuna dahil oldu. Oğuz Aydın pasını aktaramıyor. Top onda kaldı yine. Kante'den önce Alisov araya giriyor. Olaboy. Dakika 89. Doysaru.

John, Attila Mocci, Sanyan, Attila Mocci, Mocci, Tekrar Can, kısa paslar Çaykur Rizespor'dan. 3-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Goller Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'dan geldi. Ceza sahasına kafa vuruşu üstten dışarıya. Doysaru kale sahası içerisinde bu pozisyonu değerlendiremiyor. Çaykur Rizespor adına Doysaru

0: Ederson kale vuruşunu kullandı. 3 dakikalık bir ilave süre geldi. 90 dakika sonuna Çaykur Didi Stadında mücadele en az 3 dakika daha devam edecek.
1: Fenerbahçe'nin 3 isabetli şutu gözüküyor Batuhan. 3 de golü var. İkinci yarı. İlk yarıyı saymıyorum. İlk yarıda 2 tane olması lazım. Evet, toplam 5 isabetli şutta 3 golde çok yüksek bir yüzde.
0: Çok değerli bir istatistik. Bu arada İsmail yüksekti oyunda. Hocam son sözlerinizi alayım, veda edeceğiz.
1: Fenerbahçe çok temposuz bir karşılaşmada girdiği pozisyonları az önce verdiğimiz istatistikte de aslında bunu ortaya koyduk. Bulduğu gollerle zor bir deplasmandan kritik

0: deplasmandan Aston Villa maç öncesinde 3 puanla ayrılıyor. Önemli bir galibiyet.
1: Evet. Çok teşekkürler hocam yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Değerli izleyenler, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Fenerbahçe 3-0'lık üstünlüğünü koruyor Rize Spor karşısında. Bizden hemen sonra 90+1 programında Ender Bilgin ve konukları karşınızda olacak. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

İyi akşamlar sevgili futbol severler. Süper Lig 7. hafta mücadelesi devam ediyor. Rize'de Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında 3. uzatma dakikasına 3-0 önde girdi. Uzun süre 1-0'lık üstünlükle ve sıkıntılı bir şekilde sürdürdü mücadeleyi sarı lacivertli takım, ama oyuna ikinci yarıda dahil olan İrfan Can'ın 83. dakikada, Uzaydın'ın 87. dakikada kaydettiği goller skor anlamında Fenerbahçe'yi çok rahatlattı. Şimdi N'Golo Kante ile geliyor Fenerbahçe. Kante'nin pası Lukaku, iki kişinin arasında çıkamadı. Lukaku topu yine kendisinde bıraktı. İrfan Can Kahveci, Kante, Semedo, İrfan Can. Bir kez daha Kante. Bugün Fenerbahçe adına maçın en iyisiydi. İsmail Yüksek, o da sonradan oyuna dahil oldu. Archie Brown, Semedo düzeltiyorum. Şimdi aradan bir pas Kante'ye. Kante topu hala kendisinde. Kante vurdu. Top savunmadan sekti ve dışarı gitti. Bakalım köşe vuruşunu kullandıracak mı? Karşılaşmanın rakibi kullandırmıyor. Fenerbahçe Rize'de 3 puanı 3-0'lık skorla elde ediyor değerli izleyenler. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 13'e yükseltti. Ve averajla 3. sıraya yerleşmiş oluyor sarı lacivertli takım. Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı. Maçı çıkarken her iki takımın da 10'ar puanı olduğunu hatırlatalım. İşte görüyorsunuz, Galatasaray'ın 16, Ahmetspor'un 14, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, ki Trabzonspor'da öğleden sonra Samsun deplasmanında net bir skorla 3-0 kazanmıştı. 13'er puandalar. Beşiktaş bir maçı eksik. Puanı 12, ki o Beşiktaş bir başka 12 puanlı takım Kocaelispor'la yarın akşam saat 19'da Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Bakalım oradan ligin zirvesine doğru nasıl puanlar yansıyacak. Alanyaspor'da bugün barkomuzun sol tarafında görüyorsunuz, Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı. Puanı 12 oldu. Şöyle bir baktığımda Gençler Birliği Ahmet maçı da 2-2 tamamlanmıştı. Ligin son bölümünde Samsunspor'un 4 puanda kaldığını, Gençler Birliği ve Erzurumspor'un da 8'er puanda olduğunu görüyorum. Şimdi Şenol Hocam, aslında erken bir gol buldu Fenerbahçe. Maçın 12. dakikasında Asensio'yla. Bu anlamda oyunun inisiyatifini ele geçirebilme, senaryoyu şekillendirebilme şansı Fenerbahçe'de oldu. Fakat bir türlü ritmi yükseltemedi Fenerbahçe. Şunu kabul ediyorum, milli maç dönüşlerinin özellikle büyük takımlar için sıkıntı olduğu gerçeğini. Fakat oyuncuların bir bölümüyle, azımsanmayacak bir bölümüyle de beraber çalışabilme şansı vardı İsmail Kartal'ın. Temposu düşük. Çok hareketli olmayan bir Fenerbahçe izledik maçın çok büyük bir bölümünde, belki de değişikliklere kadar. O değişiklikler Fenerbahçe hareket getirdi, ivme getirdi, ama elbette çok önemli bir deplasman galibiyeti oldu yoğun takvimin ilk ayağı.

0: aydı. Neleri doğru yapıyor Fenerbahçe? Nelerde daha doğruyu bulması lazım?
1: Senin dediğin gibi Ender, oyunun belli bir bölümünde rölantı bir futbol vardı. Ta ki oyuncu değişiklikleri olana kadar. O saatten sonra oyunun rengi ve skoru da değişti zaten. Şöyle, ben bunu İsmail Kartal'ın birçok maçta çok fazla gol yemesinden esinlenerek yola çıkmak istiyorum. Yani ligin 3 tane maçında, hatta 4 gol attığı maçta bile 2 tane gol yemişti Fenerbahçe. Çok gol yiyen bir Fenerbahçe vardı.
0: Evet.
1: Tahmin ediyorum bu boşlukta, bu 3 milli maç için verilen 3 haftalık arada İsmail Hoca bu konuda gol yemem üzerine büyük bir çalışma yaptı. Yani bugünkü oyunun aslında resmi, bakıyoruz ki İsmail Kartal'ın bugüne kadar benimsemediği bir oyun tarzıyla oynadı.
0: Ama pozisyon verdi hocam.
1: Verdi işte, ama diyorum işte.
0: Ne daha kontrollü.
1: Daha oynadı. Kontrollü, güvenli bir savunma yapmak istedi. İkinci bölgede oyunu kabul etti. İkinci bölgede oyunu kabul edince savunmanın önünde Gündüz'ü Kante ikilisi de bir duvar oluşturdu, bir set oluşturdu. Göbek'ten fazla bir pozisyon vermedi.
0: Kante müthiş oynadı ya.
1: Şöyle oldu. Sadece kanatlardan Rizespor çok geldi. Sağ taraftan Mitat, sol taraftan Rize'nin sol beki
2: Mitat.
1: Aris.
0: Ha, bu
1: sol bek Aris. Şimdi ikisi de oyuna inanılmaz derecede iştirak ettiler. Ve bunları kovalamayan iki tane kanat oyuncusu vardı Fenerbahçe'de. Birisi Kerem, birisi Greenwood. Böyle olunca, hal böyle beklere olduğu zaman beklere yük bindi. Onlar kovalamadı ama Fenerbahçe göbeği iyi kapattığı için, yani o bizim tehlike unusu dediğimiz bölgeden fazla bir geçit vermedi. Kanatlardan gelen ortalarda da ilk yarı boyunca iyi savunma yaptı Fenerbahçe. Yüksek toplarda bilhassa Çikinyar'la Ake bu konuda başarılı oldu. Ama Fenerbahçe bu oyun tarzını deplasmanlarda mı yapacak? Bana göre deplasmanda bunu yapacak gibi görünüyor. Belli bir geçiş süresi aşana kadar, ta ki ne zamana kadar diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe bu gol yeme alışkanlığından vazgeçene kadar bloklar arasındaki mesafeyi kısalttı. İkinci bölgede oyunu kabul etmeye çalıştı.
0: Biraz daha garantiye gidecek çünkü iki tane ekstradan kaybedilmiş maç var.
1: Aynen öyle. Bunların göz önünde bulunarak ben böyle bir oyunu tercih etmesini yadırgamam İsmail Hoca'nın. Çünkü çok gol yiyen bir takım var. Bir de oyuncu profili fazla temaslı oynamayan bir futbolcular grubu var. Bazıları için bahsediyorum. Tabii oyuncu kovalamayan bir Kerem, bir Greenwood var. Yani hücuma topu geçiremiyoruz Fenerbahçe diyoruz. Niye geçiremiyor? Bu sefer rakip senin üzerine gelince çıkış şansın kalmıyor. Greenwood'u atıyorsun, tutamıyor. Rakip iyi baskı yapıyor. Kerem topu tutamıyor. Bu sefer Vedat Muriç tek başına kalıyor. Kaldığı süreç içerisinde tutamadığı zaman bu sefer Fenerbahçe'nin savunması öne çıkamıyor.
0: Asensio'nun da maç eksiği çok
1: belli oldu. Orta sahada destek veremiyor. Asensio'nun bir eksikliği var bu aşikar bir şekilde. Evet. Ama ne var? Kalitesi var. Rakibe de çarpıp vursa gol oluyor. Ama ta ki oyuna İrfan Can ve Oğuz girene kadar bu böyle devam etti. Ondan sonra oyunun rengi de değişti, skoru da değişmeye başladı. Bu iki oyuncu da oyuna ve skora büyük katkı sağladılar. Oyuna girdikten sonra oyunun temposu bir nebze arttı. Yani İrfan Can daha erken girdi oyuna ama Oğuz sonlara doğru girmesine rağmen inanılmaz sağ taraftan bindirmeler.
0: Bu rakip yorulduğu için mi oldu? Yoksa acaba belli noktalarda, belli maçlarda bu oyuncuları ilk planda da düşünmek gerekir mi?
1: Yani bugün resme baktığımız zaman Ender, bu oyuncuların Fenerbahçe'ye katkısı bundan sonra da devam edecek. Yani bu oyuncuların böyle bugüne kadar bitti, tükendi diyen ve Fenerbahçe taraflarını özellikle söylüyorum, oyuncuna kötü bakmayacaksın kardeşim. Al İrfan Can da Oğuz da seni bugün kurtardı. Oyuna girdiler, çok da başarılı işler yaptılar. Senin kadron çok geniş olur da İrfan Can'dan daha iyisini bulursun oynatırsın. Oğuz'dan daha iyisini bulursun oynatırsın. Nitekim Asensio'nun temposu, gücü yetmediği için 60. dakikada İsmail Hoca aldı, İrfan'ı koydu. Daha sonra Oğuz'u koydu. Ben Oğuz

0: Oğuz'un daha erken oyuna girmesini beklerdim. Çünkü bu oynanan oyun Oğuz'u çağırıyordu. Çünkü geriye çekilmişsin, ikinci bölgedesin. Geçişleri çok süratli yapman lazım. Bunu yaptığın bir tane oyuncu var zaten. 8 numara gibi oynayan Kante. Bugün de bu işini çok iyi yaptı bu futbolcu. Gerçekten harika yaptı. Hele bir tane top taşıdı, getirdi. Greenwood'a verdi, atamadı. Ama burada şimdi Oğuz girdi, İrfan girdi. Bu sefer topla Fenerbahçe 3. bölgede, rakibin 1. bölgesinde daha çok oynamaya başladı. Fenerbahçe çok güvenilir bir oyun tercih etti İsmail Kartal'a göre. Öyle bir resim görünüyor. İki bekim ben bugün oyuna girdiğini görmedim Fenerbahçe'de. Semedo da Arşi Brown'da oyuna girer gibi yaptılar. Bir tane kanattan orta yok. Rakip de böyle baskı yapınca, dolayısıyla Fenerbahçe oyunu belli bir noktaya kadar Brulanti'yi de taşıdı. Ama belli bir dönemden sonra, oyuncu değişikliklerden sonra oyunun rengi de değişti, skoru da değişti. Fenerbahçe istediğini aldı mı?
1: Evet.
0: Bu Eyüpspor maçından sonra Fenerbahçe taraftarının beklentisi zaten bu maçı mı %100 kazanması. Çünkü Rizespor'un kendisi aslında daha bir galibiyeti yoktu. Onun için Fenerbahçe'nin de bugün kazanıp yoluna devam etmesi, moral motivasyon açısından, deplasman fobisini yenmesi açısından çok değerliydi Önder.
2: Peki daha detaylandıracağız. Asensio'nun sadece bir kez ikili mücadeleye girmesi zaten hazır olmadığı gerçeğinin de belki sağlaması. Şimdi Rea Hocam, zor oyunu bozar derler. Fenerbahçe açısından geride kalan haftalarda, 6 haftada bir beraberlik, 2 mağlubiyet var. Bu deplasman, Çaykur Rizespor deplasmanı da, hani Rize takımı derli toplu oynadı özellikle deplasman maçlarında. Biraz çekinerek mi çıkmış, biraz daha ben kontrolü elden bırakmayayım, benim 3 maçta puan kaybım var, her ne kadar son karşılaşmam farklı bir galibiyet olsa da kaybedilince işin ucunda çok büyük bir kayıp olacak. Dolayısıyla ben her zaman temkinli olayım düşüncesinin bir yansıması mı? Biraz bazı noktalarda frene bilerek mi basıyor? Yoksa bu şekilde mi oynuyor? Şu anın gerçeği Fenerbahçe açısından bu mu?
3: Ya bir kere Fenerbahçe, yani ligin başı olmasına rağmen puan kaybı kotasını aştı. Yani bu maç olmazsa olmazı nedir? Hem baktığımızda milli takım arasından geliyorsun. Çarşamba günü Aston Villa maçın var. Ve de ondan da daha önemli, Galatasaray yenmiş dün. Bugün gündüz Trabzonspor yenmiş. 2 tane şampiyonluk adayı yenmiş. Sen yani bir anda sezon başı daha büyük sıkıntılar yaşayabilirsin. Yani öyle çok kredili bir maça çıkmıyorsun açıkçası. Evet. Böyle bir maçta galip gelmesi çok önemli. Bir kere Fenerbahçe tekrar o zirvede kalması ve de 3-0'lık galibiyet tabi önemli. Ama şimdi ben bazı şeyleri tabi yani kendi düşünceme göre anlamıyorum. Mesela Kerem, ben İsmail Kartal'ın bu Kerem aşkını var ya, Ferhat'la Şirin'i yani şimdi yaşasalardı şu günümüzde herhalde onlar bile bu aşka yani
2: erişemezdi.
3: Ya hayır, aşık onlar bile var ya derdi, yani biz böyle bir aşk, böyle bir tutku görmedik derdi. Ya Kerem, yani ben bu kadar Kerem'i, yani hem İsmail Kartal kendine hata ediyor, yani kendini daha çok gündemde konuşur hale getiriyor ve de Kerem'e de oynatarak hata yapıyor. Bu çocuğu daha beter hani çıkmaza sokuyor. Her maç kötü, her maç kötü. Bir oyuncu dinlenir. Yani sürantene nedir? Bir antrenör takım fiziksel olarak yanlış antren etmesidir. Bu da aynı şekilde farklı bakıcısından hem mental olarak hem de oyun anlamında bu oyuncu oraya gidiyor. Milli takımda kötü, Fenerbahçe'de kötü, ısrarla oynatıyorsun. Şimdi senin o zaman forma adaletin de İsmail Kartal olarak tartışılır. Vallahi bile Ferhat'la Şirin aşkı hikaye olur. Yani hiçbir hikaye, yani hikaye derken hiç, yani bunun yanına hiç giremez. Yani bu kadar bir futbolcuyu sevip oynatıp ve de düşünebiliyor musun? Oyundan 90. dakika çıkartıyor. Normal 45'te çıkması gereken oyuncuyu 90'da çıkartıyor. Ben bir de İsmail Kartal'ın mesela bugün oynanan...
2: Hocam ya. Bak, senin söylediklerinin sağlaması var orada.
3: Ben bak ya Ender, son zamanlarda ben böyle bir şey görmedim. Diyorum ya hani tekrar da düşünmek istemiyorum. Ferhat'la Şirin'in aşkı hikaye kalır. Ben bu kadar bir seven, bir oyuncusunu ısrarla oynatan, bu kadar top kaybı, bu kadar kötü oynayan ben böyle bir şey görmedim. Şimdi Fenerbahçe'nin ben farklı düşünüyorum. Dinledim de Ben Fenerbahçe'nin öyle ikinci bölge savunması falan yaptığını da düşünmüyorum. Fenerbahçe

0: çok pas yolları açık, pres yapamayan ve de işin de tuhafı, ben bir şey anlamadım. Fenerbahçe Ederson'un önündeki 6 oyuncu milli takıma gitmedi. Ben onlardan daha iyi performans bekliyordum. Sağda Semedo, solda Archi Buran, ortada Kante, Gendüzi, önlerinde Asensio, Greenwood.
1: Doğru.
0: Ya bunlar milli takıma gitmedi. 3 hafta burada, yani 3 hafta buradalardı. Şimdi bu oyunculardan daha iyi performans bekliyorsun. Ya Fenerbahçe, şimdi savunma yapmak nedir? Savunma yapmak bir suç göstergesi değildir futbolda. Sanattır, sanat. Savunma yaparsın, az önce söylediğiniz gibi, doğru söylediniz. Pozisyon verdi Fenerbahçe, böyle savunma mı olur? Ya Fenerbahçe öyle bir oyunda gelgitler yaşadı. Rize Spor bir ara maç 1-0 iken rahat rahat oyuna, ya korner köşe vuruşundan bile rakibe pozisyon verdi Fenerbahçe.
2: Fenerbahçe'den çok daha yüksek.
0: Çok daha, bir de oyun öyle bir hale geldi ki yani her an Fenerbahçe gol yiyebilir. İşin tuhafı da ne biliyor musun? Yani İsmail Kartal
2: 1.52-0.96 evet, maç ya, sonu bir de bu.
0: Tabii. Ya bir, yani bir de İsmail Kartal, yani bu kadar muhafazakar hocam, antrenörlük yapma, daha cesaretli ol. Bak bir laf var hani yaşlıyı böyle yaşlandığı zaman içeri almayacaksın. İçeri aldığın zaman daha psikolojik olarak yaşlanırsın.
1: Doğru.
0: Futbolda da yani bu kadar korkaklığı, rakibe önlem almayı, içeri alma. Sen bizden daha iyi biliyorsun Fenerbahçe'yi. Sen orada futbol oynadın ve de antrenörlük yaptın. Ya bu kadar korkaklığı, geriye yaslanmayı, skoru korumayı içeri alma. Verdiğim mesajlar bu. Sen devre arası hamle yapacağına ne yaptı hamleyi? İrfan Can hamlesi, evet doğru bir zamanda aslında. En önemli hamlene oyun bas bas bağırıyor ya. Vedat gol kaçırdı 77'de, dizlerini tuttu, koşacak hali yok. Ya biz televizyon başında görüyoruz. Orada çıplak gözle, sen daha önce Vedat'ın gibi sizeli bir oyuncunun düştüğünü oyundan görmüyor musun? Greenwood'un görmüyor musun? Kerem'in görmüyor musun? Bas bas bağırıyor. Ya buraya 3 tane oyuncu daha önce alsan maçı koparacaksın. Ya bu orta sahada yük bindi. Zaten senin orta sahan ikisi genel olarak baktığımızda en büyük özelliği Kante ve Gündüz'ün karşılamaya yönelik oyuncu bunlar. Karşılatmaya yönelik değil. Bak ikisi farklı şey. Karşılamakla karşılatmak. Şimdi karşılar bunlar. Karşılatmak Asensio'nun işi işte. En büyük sıkıntı
2: İyi
0: bu.
2: İyi bir Asensio'nun.
0: İyi bir tabii. Bugünkü değil. Yani sen burada oyun düştüğü zaman sen bu oyuncuları daha önce hamle yapacaksın. Yaptın hamleyi, evet, ondan sonra da zaten skor açıldı rahat rahat. Yani sonuçta benim söyleyeceğim, Fenerbahçe önemli bir galibiyet aldı. Ama eksikler, oyun eksikleri ciddi anlamda var. Skor yanıltmasın. Özellikle İsmail Kartal daha önce daha cesaretli, cesurca hamleler yapsın. Bas bas bağırıyor. Maçın gitmesi, Fenerbahçe'nin gol yemesi mi gerekir? Artı Fenerbahçe maçı çok iyi başladı. Fenerbahçe takımı skoru tabii koruyabilir. Dünyanın en iyi takımı da koruyabilir. Ama maçın 25. dakikası geriye aslayıp 1-0'ı koruyup rakibe davetiye çıkarmaz. Size ilk yarı neredeyse içeri 1-1 girecekti. Yani bunu yapmaması gerekir Fenerbahçe'nin. Onun için İsmail Hoca buradan, evet, galibiyetle 3 puan fark var Galatasaray'la baktığımızda arasında. Hiç önemli bir fark da değil. Bir maçlık fark ama oyun anlamında bu gelgitleri, bu farkları saha içinde düzeltmesi gerekir İsmail Hoca.
2: Sevgili Zeki, şimdi Fenerbahçe taraftarı işte yıllardır, 12 yıldır süre gelen şampiyonluk özlemiyle artık hani istihap haddi dolmuş bir durumda. Aziz Bey geldiğinde ben bu takımı şampiyon yapacağım mottosuyla geldi. Fakat işte 6 haftada 3 maçta puan kaybı. Hal böyle olunca Avrupa'da iyi gitmesine rağmen Fenerbahçe şampiyonluk yarışında herkesin kafasında bir tereddüt oluşmuştu. Eyüp, farklı Eyüp galibiyeti bir yüreklere su serpti ama hani Eyüp de ligin belki en hani mütevazı takımı.
1: Evet.
2: O yüzden Rize maçına herkes böyle bir tereddütle bakıyordu. 3-0'lık skor, eğer maçı izlemeyen biri olsa, çok net galibiyet almış Fenerbahçe. Çok da demek ki diri, iyi durumda takım falan diye düşünebilir. Fakat maçı seyrettiğimiz zaman işte burada Şenol hocam da Rea hocam da söyledi. Bazı sıkıntılar var takımda. Bunu tekrar aynı noktaya geleceğim. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu o zorluktan mı okumak lazım? Yoksa daha İsmail Kartal'ın bir doğru oyun oturtabilmek konusunda sıkıntıları mı var?
3: Bir defa İsmail Kartal'ın üzerinde büyük bir baskı var. Çünkü Başkan Aziz Yıldırım her fırsatta Fenerbahçe şampiyon olacak, biz şampiyon olacağız baskısını hem takıma hem de hocaya yüklemiş durumda. Hoca bir hata yaptı,

0: Hani savaşırsın kötü oynarsın. Greenwood savaşmıyor. Savaşmadan kötü oynayan bir oyuncu. Yani ayağına top gelirse oynayan, takım oyunu oynamayan, çok böyle sorumluluk almayan bir oyuncu. İşte Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, aidiyet duygusu yüksek olan oyuncular. İrfan Can Kahveci'nin attığı golü gördük. Hani yetenekse yetenek. Skorsa sürekli bunu
1: yetenek
0: yapıyor.
1: Yetenek repertuarında
0: yani,
1: var o iş.
0: Tabii. Ya bitiren 11 çok daha iyi bir 11'di mesela. Şimdi hocam da Reha hocam da güzel bir şey söyledi. Yani Kante, Greenwood, Guendouzi hep karşılayan oyuncular. Hani skora çok katkısı olmaz. Savaşır, savunmanın önünde süpürücü rolünü çok iyi üstleniyorlar.
1: Buna rağmen Kante bugün çok çıktı ya.
0: İşte düşündürücü olan zaten o.
1: Çok öne çıktı yani. Çok hareketli.
0: Bu oyuncular savunmanın önünde kale gibi durmalarına rağmen Fenerbahçe yine de çok pozisyon verdi. Kanatlardan da olsa pozisyon verdi. Göbekten de olsa birkaç tane kontrada geçiş yediler mesela Fenerbahçe'de. Yani Allah'tan ki Fenerbahçe adına Çaykur Rizespor'da bugün Ahmet Kutucu da Soğuk'da çok beceriksizdi. Gününde değillerdi. Hani ama şu var. Bu tipik bir Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçesi. Aziz Yıldırım böyle zaten böyle bir Fenerbahçe istiyor. Niye böyle bir Fenerbahçe? Risksiz oyun. Yani ben işte skor alayım. Aziz Yıldırım'ı mutlu etmiştir bu oyun. Oyun mutlu etmemiştir ama skor. Şunu söyleyecek mutlaka İsmail Kartal'a hafta içinde Aston Villa maçı öncesinde. Evet biz savaşırsak işte o 99 puanlı sezondaki gibi çılgınca hücum yaparsak riskli bir oyuna dönüyor. Biz o oyunu oynayamayız artık. Biz nasıl oynayacağız? Skor alacağız. Gerekirse geriye yaslanacağız. Oyunu kontrol edeceğiz. Oyunun belli bölümünde topu rakibe bırakacağız.
2: Daha realist.
0: Tabii daha realist. Çünkü bizim ligimizin gerçeği o zaten. Şu anda Galatasaray da ona benzer bir oyun oynuyor. Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı farklı tutuyoruz. Çünkü Beşiktaş hoca oyunu oynuyor. Yani hocasının oyununu oynuyor. Bu takımlar İşte zirve yarışındaki takım oyununu oynuyor. Camia oyununu oynuyor bence. Ama ben Fenerbahçe'nin ya bu oyunla galibiyet serisi yakalayacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi ayrı. Hani gerçi Şampiyonlar Ligi'nde de ben Fenerbahçe'yi bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Aston Villa hani gelince konuşuruz.
1: İngiltere'de.
0: Çok kötü yani. Olsun ya bunu böyle bakmamak lazım. Fenerbahçe şu anki formuyla, kadro kalitesiyle de iyi.
3: Aston Villa'dır yani.
0: Aston Villa ama
3: sezon bir oyun saha içinde bir kurgu var.
0: Ama yani çok kötü gidiyorlar. Tabii öyledir de. Yani ben sonuç olarak Fenerbahçe'nin ne olursa olsun net skorla gol yemeden son iki maçta 8+3 11 gol atıp gol yemeden kazanması, bir seriyi yakalaması bu önemli. Tabii ki taraftar mutlu olmuyor. Yani Galatasaray taraftarı da mutlu olmuyor. Fenerbahçe taraftarı da mutlu olmuyor oynanan oyundan. Ama ligimizin gerçeğinde de böyle oyunlar var. Böyle oyun oynayıp skor alıyorsan işte zirve yarışının içinde oluyorsun. Hani kötü oyun tabii ki Fenerbahçe ama Oğuz ve İrfan Canlı son 15 dakika çok iyi oynadı mesela. Rize Spor'un tamamen gardı düştü. Orada 4 de olabilirdi, 5 de olabilirdi. Biraz daha becerik. Ben şunu düşünüyorum. Hocama da oradan katılıyorum. Vedat Muriç yerine artık Lukaku'nun da daha fazla süre alması lazım. Hani Lukaku'yu bu kadar yok saymak da doğru değil.
1: Ya o da zaten milli dakika, takımdan sonra birazdan konuşuruz. Bazı açıklamalar yaptı.
3: 10 dakika girdi. Vedat'tan daha çok gol pozisyonuna girdi.
0: Çünkü hani çok güçlü.
3: Kimi der ya rakip yorulmuştu, oyundan düşmüştü. Daha diri girdi diyebilirsin. Ben belki ilk 11 başlamayabilir ama daha fazla süre girmesi gerekir. Yani Vedat çok SOS veriyordu saha içinde. Yani top kayıpları güçsüz.
2: Peki şimdi Fenerbahçe açısından daha realist düşünme zamanı mı Mustafa Hocam? Yani madem işte geçen Galatasaray için de aynısını konuştuk. Dedik ki ya bu sezon sonunda oradaki skorlara bakıyorlar. Aa, nasıl oynamıştı, şöyle mi oynamıştı ya da 2-3 yıl sonra şampiyon oldun. Orada işte 3-0, 3-1 neyse öyle skorlar var yazılıyor. İyi oynadı, kötü oynadı, iyi oynadı, kötü oynadı yazmıyor. Bu şekilde mi bakmak lazım şu aşamada, şu süreçte Fenerbahçe'nin oyununa?
4: Fenerbahçe ilk maçta Gençler Birliği'ne yenildi. Beklenmedik bir skordu. Sonra istifa olayı derken Fenerbahçe'de bir gerilme oldu. Zaten gergin başlayan sezon onunla birlikte zirve yaptı. Tekrar bir iyileşme süreci. Bu tabii ki müthiş bir psikolojik baskı yaratıyor. İsmail Hoca üzerine de bu baskı var. İsmail Hoca sıfır hatayla yürümek istiyor. Yani skor açısından. iyi futbol olmayabilir. Vasat futbol olabilir.

0: olabilir ama iyi sonuç peşinde. Nefes almak istiyor. Çünkü bundan sonraki süreç maç trafiği de daha da yüksek olacak. Tabii. Kaybetme gibi lüksleri yok. İsmail Hoca da bu konuda çok tutucu. Israrcılığı oradan kaynaklanıyor. İnandığı oyuncularla ısrarla devam ediyor. Oyun hamleleri belki 1-0'ı tutmak istedi. Baktı Rizespor'da topla oynamayı seven cesur bir takım. Baktığın zaman diğer takımlar oranla topla oynamaktan geri kaçmayan bir takım. Pozisyonlar ürettiler mi ürettiler ama son vuruşlarda başarılı olmadıkları için skor yapamadılar. Dolayısıyla bu takım gümbür gümbür gelirken çaresiz oyuncuları aldı. Rakibi bu şekilde ancak son çeyrekte açıp golleri buldu. Doğru hamleler miydi? Evet, doğru hamlelerdi. Yorgun oyuncuları çekip daha üretken, daha savaşçı oyuncuyu Lukaku gibi bedeniyle, koşu kısa koşularıyla rakip defansı darmadağın etti. Eden bir oyuncu profili.
1: O milli oyuncuları verebilir misiniz hocam konuşurken?
0: Dolayısıyla bu da Fenerbahçe'nin istediği sonucu elde etmesi. Bugün için geçerli düşünce. Sahip olduğu düşünce. Bu maç maç yürüyecekler. Belki ilerleyen haftalarda beklenen, o arzu edilen tempolu, keyif veren futbolu oynayacaklar. Beşiktaş'ın bunu böyle diyemeyiz. Katılıyorum Zeki Bey'e. Beşiktaş'ın futbolu daha bir oturmuş, tempolu, daha bir keyif veren futbol.
1: Daha arzulu.
0: Nasıl?
1: Daha arzulu, daha
0: istekli, coşkulular.
2: Onların da iki mağlubiyeti var ya.
1: Dolayısıyla, var. Buna rağmen o var. İşte ama o riskleri yani barındırıyor o oyun.
0: Risk. Ama izlerken keyif veriyor. Her an bir gol atacak bu. Fenerbahçe'ye bakıyorsun son çeyreğe kadar stabil giden bir oyundu ama son çeyrekte oyuncu değişiklikleri oyunun hemen çehresini değiştirdi. Bir gece önce Galatasaray'ın yaptığı gibi son bölümde de farka gittiler. Bugün için geçerli olan bu iyi futbol olmayabilir. Eleştiri buradan çok gelebilir. Ama skor oraya puan yazıyor. 3 puan ve 3 gol yazıyor oraya. Dolayısıyla evet, beklenen buydu. İstenen buydu. Bu hocayı da rahatlattı. Fener taraftarını da rahatlattı. Geçen hafta 8 gol, son hafta pardon. Bu hafta 3 gol. Evet, deplasmanda. Burası zor bir deplasman Fenerbahçe için. Kolay bir yer değil. Rizespor tutkulu, arzulu oynayan bir takım. Saha içerisinde de bir oyun disiplinleri var.
1: Bu teknik adamlarının da
0: çok istekli.
1: Yani takımla uyumu var, belli
0: saha
1: oluyor.
0: Saha kenarındaki coşkusunu gördün mü? İsteğini gördün mü teknik adamın? Bir ara kameraya girdi.
1: Ne kadar hoca öyledir ama zaten.
0: Oyunun içinde, devamlı içinde oyunun. Dolayısıyla bu akşam skor açısından güzel, belki futbol tatmin etmeyebilir ama son 10 dakika yeter herhalde Fenerbahçelilere diye düşünüyorum.
1: Berkay, vermediğiniz şeyi, milli takıma giden oyuncuları, ki hani kim nasıl yorgun ona bakalım demiştik. Bir de madem öyle, mesela Vedat Muriç'e bakıyorum, 235 dakika oynamış 3 maç. İsmail çok oynadı, Oğuz. Yani şimdi bunlara da bakınca mesela Şikrinyar'ın yerine acaba Koca Opong düşünülebilir miydi daha önce? İşte Muriç biraz daha erken çıkabilir miydi? Çünkü Lukaku onun yarısı kadar süre almış gibi sorular var aklımızda. Ama Oğuz mesela 235 dakika oynarken Kerem 139 dakika oynamış mesela milli takımda.
2: Ama formsuz. Yani daha önemlisi formsuz. Yani Kerem'in dakikadan daha önemli, yani kötü oynuyor. Yani bu oyuncuyu da dinlendirmek bu oyuncuya da fayda sağlar. Bir otursun bir maç, iki maç, bir toparlasın mental olarak. Yani hep baskı, hep ayağına geldim, hep Kerem'le ilgili zaten, yani özellikle Kadıköy'de sesler yükseliyor deplasmanda bile. Yani bu oyuncu bu baskıdan biraz tölere etmesi için, kurtulması için biraz oturtması gerek İsmail Hoca'nın. Vazgeçsin demiyorum. Yani biraz oturtması, bir de öbür oyunculara mesaj versin. Yani ben de şimdi bu oyuncular Nene, Oğuz, yani demek ki ya çok böyle mecbur kalmadıkça bunları ana planda ilk 11 olarak düşünmüyor bu halde bile. Yani o zaman rekabeti yaratamazsın. O zaman adaleti sağlayamazsın.
3: Dorgales Nene geçen yıl zaten çok iyi istatistikleri vardı. Bu sene hiç kullanmıyorlar.
1: Öyle ama biz şimdi hatırlayacak olursak, ben geçen sene hatırlıyorum, oyuncu geçemeyen kanat mı olur diye.
2: Ama sen burada Zeki Uzundurukan dedi ki sen burada destekledin, hatta doğru da dedik. Burada çok iyi istatistikleri çıktı, hatırlıyor
1: evet,
2: musun?
1: Evet.
2: Yani çok enteresan.
1: Evet.
2: Hem driblingçi değil ama koşucu bir oyuncu. Driblingçi ve koşucu oyuncu, siz de biliyorsunuz, farklı meziyetler ister. Adam koşucu oyuncu, evet, savunmanın sırtına. Ben demiyorum kesin ilk 11 oynasın.
1: Bu kadar da unutulmamalı
2: yani
1: diyorsun.
2: Bu kadar da hani göz ardı etme. Bir 10-20 dakika falan oynar yani.
1: Doğru. Doğru.
4: Peki ya, bugünkü oyunda şimdi bak, oyuncuların onu oynatırsın bunu oynatırsın Ender. Oyuna başlama 11'in ayrı olabilir ama.
1: Senin klasik 11'in bu mudur mesela? İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin klasik 11'i
4: Bugün

0: Sahaya çıkan 11
1: şu andaki mi? İdeal 11. Şu andaki ideal 11 bu. Öyle görünüyor ama bu oyun bu değil işte. Bunu değiştirmek lazım. Neyle değiştirmek lazım Ender?
0: İsmen bu da cismen bu değil.
1: Ya belki. Şimdi bak burada bak şimdi ben Kerem'e yani sezon başından beri yani yaptığım telkinlerden yoruldum. Reha Hoca devam etti. İyi ki devam etti. Ya kardeşim olmuyor. Ya olmuyor. Bak ben Deros'un yayında dedim de bir daha demek istemedim. Şimdi çocuğa da zarar veriyoruz. Ya şimdi bu oyuncu Türk milli takımına gidiyor, bank oynuyor. Fenerbahçe. Ya bizim görmediğimiz ne var da bunu İsmail Hoca ile Montella görüyor ya. Ya biz göremiyoruz kardeşim. Göremiyoruz. Bak şimdi. Nene geçen sene senin örnek verdiğin için söylüyorum. Geçen sene Nene ya buna rağmen bundan daha faydalıydı. Şu andaki Kerem'den daha faydalıydı ki bu seneki Nene tahmin ediyorum daha tecrübeli, daha olgun bir oyun tercih edebilir. Oğuz Aydın ya milli takıma gidiyor. Banka oynayan Oğuz Aydın, sonradan oyuna giren Kerem. Fenerbahçe'ye giriyorsun. Fenerbahçe'de Kerem oynuyor, o sonradan oyuna giriyor. Ya burada bir kargaşa var, bir kaos var. İsmail Hoca, katılıyorum ben arkadaşlara, İsmail Hoca'nın evet bazı şeyleri vardır. Ben yani bildiğim için de söyledim, tanıdığım için de söyledim. Bazı böyle tutkuları vardır. Bir şeyin üstüne gitti mi gider. O öyle bir şeyler var. Ama bu iş öyle değil. Bak şimdi biz burada sadece ve sadece sana yardımcı olmak istiyoruz ve bütün kamuoyu da bu şekilde zaten bu işi yorumluyor. Ya Kerem'den artık bir süreliğine vazgeç ya, vazgeç dedim. Ya sorudan al oyuna ya, bırak Oğuz oynasın, Nene oynasın. Bak Asensio döndü, oynattın, 63 dakikada dışarı aldı. Doğru yaptın. İrfan Can girdi. İrfan Can'ı için ya şimdi bana da bütün arkadaşlarım dedi. Hocam bana İrfan Can'ı söyleme. Ya İrfan Can niye söylemeyeyim sana ya? Ya ben geçen sene burada 35-36 yaşında oyuncu transfer ettim. Onları söyle deme. Daha bu çocuk 31 yaşında. Güvenini kazanırsa bu iş yapar ki yaptı bugün. Ya ihtiyacın var niye? Senin elinde alternatif oyuncu yok Ender. Alternatifin yok. Kadron çok geniş olur. Ha İrfan Can'ı yolla, başkasını al. Bugün girdi oyuna, rahat oynadı. Klas bir gol attı, klasına yakışır bir gol attı. Oyunu da iyi force etti. Top ayağında kaldı, oyunu dinlendirdi. İlk yarıdaki baskıyı yiyen Fenerbahçe'den kurtuldu. İrfan Can oyuna girdikten sonra orta sahadaki yardımlarıyla, Kante'nin çıkışlarıyla. Şimdi Greenwood kötü. Kerem kötü, Vedat kötü. Ya doğru. Ben ikisi top tutamazsa, iki kanat top tutamazsa zaten Vedat'ı sayma. Vedat zaten o denklemin içine o zaman giriyor. Ya Kerem'in bir tane ben koşu yaptığını görmedim. Bir tane hatırlıyorsun ilk yarıda offside pozisyonunda Kerem aldı, buluştu topla. Ya offside'dasın. Eski Kerem olsa kalecinin yanından vurur gider, gol yapar.
2: Ya maçın başında bir pozisyon
3: Kerem'in
2: aldı.
3: Kerem'in bu sezon Süper Lig istatistikleri bak.
1: Artı ikili mücadelesi
3: %50 değil. %42 dribbling 0,3. 0,2 ya şu.
4: Biliyor musun Ender bak 6 maç. Fenerbahçe'de çizgi oyuncusu oynuyorsun. 6 maçta golün yok ya. Asisti falan geç. Yani asist çünkü enteresan bir hale geldi.
3: Pas bence bugünkü de asist bırakın. Değil. Asensio Kerim'in ayağından aldı topu.
4: Onlar seken asist değil bana göre. Yani bu tesadüf benim düşünce. Aldı, pas evet. Atıyorsun 40 metreden vuruyor herif asist. Yani asistin özelliği de gitti. Bir sezon mesela sonu bir oyuncu alırken asist bilgilerine doğru bakmak gerek. Geçti, boş kaleye mi attırdık? Veya Demer Kamazet'te koştun önüne mi bıraktı, vurdun gol oldu. Bir tane büyük takım oyuncusu Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsun. Ya bir tane golün yok.
5: 7. hafta bitmiş.
4: 8 tane Eyüp'e bu takım gol attı Fenerbahçe. Kerem oynadı mı? Oynadı. Gol atamadı ya.
6: Nene'nin geçen yılki performansına baktım. 13 gol, 12 asist.
5: Muazzam aslında evet, ya. Muazzam yani.
4: Ender bir programda hatta biz de eleştirdiğimizde vermişti ya.
1: Evet, evet,
4: hocam
1: doğru.
4: Böyle böyle de bak evet. Adam. Ya biz fanı değiliz evet. Yani. Ya
6: tabii canım
4: Kerem
6: herhalde.
4: Oynamasın Oğuz değil. Adam Nene dediğiniz gibi ya koşucu oyuncu.
6: Kulübeye mahkum edilecek bir oyuncu değil ya.
4: Alırsın 15-20 dakika buralarda oynat. Zaten derbide oynatmıyorsun. Şampiyonlar Ligi.
6: Doğru.
4: Buralarda da artık aynen. Bu oyuncudan yararlan ya. Bunda bir evet. Şey yok. Geçen sene dediğiniz gibi evet. 25 gole katkı sağlamış ha.
6: Evet.
4: Ha formda olur Kerem.
1: Doğru. Eyvallah.
4: Uçar kaçar.
1: Eyvallah.
4: Oğuz da keza genel yani ben bugün için söylemiyorum. İstikrarlı bir performansı olur. Tutarlı bir performansı olur. İrfan Can'ın da şeyinde Greenwood'un da dersin ki ya ne hocam söylüyorsun.

0: Yani neneye yer açılmıyor burada, doğru. Burada bas bas bağıran olay var ya. Yani burada ikisini yerine Greenwood ve Kerem'i yerine atabilirsin. Oğuz'la ikisini ben bekliyordum. Lukaku tabela kalkacak. Yani hatta ben İrfan girdiğinde 4 değişiklik Fener'den bekliyordum açıkçası. Bir şoklama. Evet. Çünkü oyun koptu. Fenerbahçe doğru. için alanlar açıldı. Rahat pozisyon bulabilecek. Ama adamlar geberdi. Bir de Kerem kötü oynuyor. Adamlar dediğim yani o ara asansör zaten değişikliği doğru. Vedat yoruldu. Evet. Greenwood, Kerem. Bu hamleyi yap, maçı daha önce kopar.
1: Tabii.
0: Bak Fenerbahçe gol yeseydi anında bu hamleler olur muydu? Olurdu. Olurdu. Bunun gol yemeyi İsmail Hocam bekleme ya. Maç bas bas bağırıyor yani, bazı oyuncuları çağırıyor.
2: Burada Oğuz oyuna girdikten sonra 80 küsürde girdi.
3: 82 miydi?
2: Öyle bir şey girdi. Enteresan bir şey söyleyeyim. Ya Lukaku'ya verdiği gol pasları var. Başka birine daha verdiği gol pasları var. Pozitif yönde o kadar oyunu etkili.
0: Kante'ye verdi.
2: Kante'ye verdi. Ya o kadar olumlu şey. Ya Kerem ayağındaki topu bak ben bıraktım. Asistini de bıraktım. Golünü de bıraktım. Ya ayağındaki topu rakibe veriyor. Fenerbahçe'nin sıkıntısı bu. Greenwood formsuz olsa bile ayağındaki topu rakibe vermiyor. Kerem'in en büyük sıkıntısı ayağında offside pozisyonunda kaldığı anda
3: pozisyonu tamamlayamıyor. Tamamlanamayınca karşı atak yiyorsun.
2: Ender doğru. Ne yapar? Bak iyi futbolcu olmana gerek yok. Topu tuttun kaleci karşında ya sağ dışa doğru bir açarsın boş kaleye gol vurursun. Ki bunu Kerem çok iyi yapıyordu. Ya Allah aşkına ya. Biz Kerem'i eleştiriyoruz ve ben üzülüyorum Kerem'i eleştirmekten. Yazık, o bizim milli takıma da gidiyor ya. Ya bırakın şu Kerem'i bir oturturun birkaç hafta ya. Bir rehabilitasyon alın bunu kardeşim. Bu çocuk güvenini kaybetmiş. Bak güvenini kaybetmiş dediğimiz İrfan Can bugün çıktı. Aslan gibi top oynadı. Vallahi aslan gibi top. Bir tane top kaybı yok. Oğuz'un bir tane top kaybı yok. Oyuna giren oyuncular diyorum. Yani İsmail'in. Ha Lukaku oyuna girdi, gol pozisyonu var. Ama Lukaku da artık bir oynamaya başlasın.
3: Peki onu soracağım. Onunla ilgili şeyimiz de vardı arkadaşlar. Lukaku Belçika milli takımında dedi ki yani ben açıklamada vardı hatta bizde değil mi? Geliyorsa bir onun üzerinden şey yapalım. Yani bir serzenişi vardı orada. Yabancı Belçikalı basın mensupları da sordu çünkü.
2: Ben Lukaku ile ilgili bir şey söyleyeyim sana Ender, aldığım bir bilgiden dolayı. Lukaku'yu milli takıma Fenerbahçe yollamıyordu. Ancak en az 3 tane maç oynamak kaydıyla öyle söz vermiş hocası Lukaku'ya. Lukaku da demiş ki en az 3 tane maç oynayacağım. Yoksa Lukaku'yu burada hazırlamak için
1: nasıl pazar bir şey?
2: Kardeşim.
1: Vay be.
2: Ya bu futbolda var bunlar.
1: Ya olabilir.
2: Şöyle. Lukaku'yu göndermek istemiyor. Biz burada hazırlayacağız dediler. İsrarla hocası istemiş.
1: Ama onu göndermeme
3: şansı yok dakika ki.
2: Pazarlık. Zeki Müdürüm. Yanlış anlama, pazarlık yok. Tamam. Hoca bunu diyor.
1: Tamam.
2: Hoca diyor ki ben en az 3 maç Lukaku'yu oynatacağım. İhtiyacım var. Tamam, çünkü böyle göndermişler.
3: Van Bommel'in elinde de hani çok
0: dekatelere
3: falan değil yani.
0: O da sağ çizgi. Sağ çizgi oynadı. Tabii. Mesela geçen maçta son maçta orada gol attı. Sağ çizgide Lukaku
2: sanki. Kalsaydı burada çalışsaydı daha iyi olurdu.
0: Şenol Hoca'nın söylediğine katılıyorum. Fenerbahçe'nin yaptığı çok doğru yani.
2: Çok doğru bence
0: de. Bu adam
2: de.
0: Gidip orada yatacaksa.
2: Yattı işte gitti. Bak, yattı.
3: Fenerbahçe'de oynayabilirsem diyor. Durumun farklı olacağından eminim. Yerimi kazanmak için döneceğim diyor. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim. Yani ben artık İlk tercih edileyim ya da daha fazla süre alayım sıkıntısı var.
0: Doğru da ama
2: hocam milli takımda olsaydı süreyi niye Fenerbahçe'den istiyor? Öyle gitti oraya 3 maç hocası dedi. Fenerbahçe demedi.
3: Ya, ne kadar
2: son maçı hocam hep sonradan girdi oyuna.
0: Bizden sonra Belçika bizim Belçika maçından sonra ilk 11 oynadı.
3: Fransa
0: ilk 11
3: maçında,
0: başladı. Tabii tabii ilk 11 başladı, öyle biliyorum, yanlış bilmiyorum.
2: Mesela girdi bugün oyuna Ender. İnanılmaz iki tane pozisyon düştü ya. Bizim eski bildiğimiz Lukaku bunları gol yapmaz mı? Hele bir tanesi sol ayağını aldı kenara doğru. Ya bir, evet pozisyona giriyorsun. Yani bir gol atsa kendine belki bak, gelecek.
0: Çok doğru. Ben de oradan bir şey söyleyeceğim. Destekleyici Şenol Hoca. Şimdi böyle giriyor. Bizi de Lukaku. Lukaku da tabii bir şekilde burada bize attı gol.
3: Ha, bu bundan bizim sonra. Baştaki gol. Evet.
0: Yani Lukaku'nun mutlaka mesela bugün girdiğinde gol atması gerekir. Yani Lukaku evet daha önce dedik ya girmesi gerekir hatta bugün. Mesela Lukaku alın işte yani Lukaku niye girmesi gerek? Ya santrofor bununla eşdeğerlidir. Tabela yaptı mı yapmadı mı? Mesela bugün kaçırdığı pozisyonlarda gol yapsa bitti. Aynen, iki tane yapsa tabii. Var ya.
4: Aynen.
0: Bitti bu iş böyle. Yani geçen maç Vedat 4

0: 40'tan 60 falan hikaye. Burada performans oyuncuların günlük anlık performansları büyük takımda önemlidir. Tabii. Şimdi İsmail Hoca ile ilgili de Zeki Uzunurkan dedi ki ya işte baskıyor falan. Yiyecek. Evet. Yani büyük takım antrenörünün büyük baskı yiyecek.
1: İşte onu kaldırmak.
0: Büyük kaldı.
1: Her hoca kaldı.
0: Yani kaldırmazsa oraya gelmeyecek. Ben İsmail Hoca için söylemiyorum. Yani büyük dört büyük takımımız için söylüyorum. Tabii, tabii. Baskı yiyecek. Medya en çok onları yerden yere vuracak.
1: İstifa etti
0: en
1: çok, o baskıdan.
0: En çok onun dengesini biliyorsun. Bozmak isteyecek. Çünkü dengesini bozan teknik direktör bir şekilde kontrolünü kaybeder. Medya da bunu hoşuna gider.
1: Eleştirilerden de bu kadar etkilenecek.
2: Şu rakamlarla da ama hocam şu rakamlarla da önce Muriç'i oynatırsın herhalde.
0: Tabii.
2: Şimdi bak hiç yere çeksin
0: Ender. Ender yere çeksin. Atacağın gol yere çeksin.
2: 165 dakika almış. Tamam. Yani bu 6 maçta 165 dakika. Aşağı yukarı maç başına 30 maça dakikaya yakın. Yani. Yakın.
0: Ya iki maça da yakın deriz yani.
2: Ama golü yok. Bir asist var. Öte yandan hani şutu, başarılı pası, ikili mücadeleyi yani bir kenara koyuyorum. Daha fazla farklı bir şeyler bekliyor
0: tabii,
2: insan.
0: Katılıyorum.
2: Şuradan.
0: Ya yani bir kere
2: 165 dakika da olsa daha farklı şeyler olabilir orada.
0: Katılıyorum Ender. Yer edecek. Yer etmek nedir az önce söyledim. Gol atacağım bugün bir iki tane. Geçen Eyüp maçında girdin mi? Yine bu maç Vedat'ın başlığı belli.
2: İki tane pozisyon vardı.
0: Bak, bir tane attın. Bu maç girdin bir tane attın. Burada tabelada ne yazacak? Ya Lukaku oynar bak iki tane gol. Yavaş yavaş geliyor.
1: Aynen.
0: Dediğin doğru. O zaman bu istatistikler çıkar. Bitti. Yer edemezsin. Yeri kendi edecek.
2: Ne diyorsunuz Mustafa Hocam? Lukaku'nun daha fazla forma şansı bulması gerektiği yolundaki açıklamalarına milli takımdaki.
3: O da haklı. Forma şansı istiyor. Süre istiyor.
2: Çünkü bir yıllık sözleşmesi.
3: İnanıyorum diyor. Verdiği demeçte de onu gösteriyor. Kendine olan inancı ve süre alma isteği çok yüksek. Aldıkça da açılacağını düşünüyorum ben. Çünkü kalitesi tartışmaz bir oyuncu.
4: Hocam
3: olacak.
4: Her oyuncu süre ister. Ama orada bir teknik adam var. Sana bir bakar. Sen benden süre istiyorsun da o süreyi kullanabilecek gücün var mı?
3: Tamam
4: i̇şte
3: hocam.
4: Bugün oyuna girdi. Tamam dirisin. 10 dakika içerisinde 2 tane gol kaçırdın.
3: Kerem'i aldır aldır herkes eleştiriyor. Kerem'i o kadar göz yumdu ona verdiği. Ha,
4: doğru
3: o kadar
4: orada haklısın.
3: Kerem
4: çok
3: o kadar
4: güzel.
3: Az önce dedik ya baskıyı kaldıracak diyor hoca şeye teknik adam için. Kerem de mesela baskıyı kaldıramıyor. Pas vermesi gereken yerde vermiyor. Vermediği için ilk yarıda bir top işçileri dağlara taşlara gitti. Yanındakine çıkarsa belki gol olacak.
4: Bravo.
3: Asansiyon attığı golde de yine ayakları arasında top eziliyordu. Asansiyon ondan çaldı topu golü attı.
4: Bravo.
3: Çaldı onu.
4: Yoksa vermeyecek.
3: Vermeyecekti. Orada ezecek de onu.
0: Niye biliyor musun? İşte başka.
3: Kendini ispat etmek çalışıyor ama daha da kötü.
0: Ama negatif baskı.
2: Koordinasyonu da bozuluyor o zaman.
0: Şimdi zaten koordinasyonu
3: da bu şansı
0: koordinasyonu şimdi
3: yani.
0: Topla mesela bir Asensio Greenwood gibi çok beceri koordinasyonu olan hiçbir zaman bir oyuncu olmadı.
4: Zaten
0: Kerem.
4: Var ya Kerem'in ayağından Asensio top aldı ya Kerem rahatladı oh be dedi. Ha, bir gerçek de şu var. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da oynuyorsan baskıyı kaldıracaksın. Bu bir tek hoca için geçerli değil.
2: Hocam bak
4: bu futbolcular için de geçerli.
2: Çok konuştu.
0: Futbolcuyu başkan yönetimler için de geçerli.
4: Onlar zaten sıyırıyor da.
2: Bu Abdülkerim'in yanından şöyle bir tabii. Yay yapıp geçti ya.
0: Oval çizildi.
2: Demek ki oval hani bu gücü var falan diye büyük, konuşuldu.
1: En büyük özelliği Vedat Muriç bunu yaptı.
2: Bak şimdi bak, bak nereden?
0: Geriden aynen, çıkıyor bak geriden.
2: Orta yuvarlaktan çıkıyor bak.
0: Koşusu daha fazla Abdülkerim'in daha kısa dediğin gibi o açıktan alıyor genişten alıyor yani.
2: Evet.
1: Ama Lukaku yapan özellik bu zaten boş alan bulduğunda hani Vedat Muriç falan Vedat Muriç böyle top süremez. Driplinki olağanüstü yani ya, boş alan bulduğunda
0: derken,
1: boş alan bulduğunda basar gaza gider.
0: Zamanlarında mesela bu kadar sayısız oyuncu mesela biz genelde manevrası kötü falan tabii, deriz ama kulesi var.
1: Hep öyle golleri
0: kısa var. Baba fuleye bak tabii. Kısa alanda çabuk olmaz 1.90 ya, boyuna yakın bir
3: gol mi?
1: Zaten
3: patlama gücü
4: fulesi,
0: ivmelenme diyelim doğru tabii. Hocam.
2: Ona açılın da mesela o boyla kupada finalde bir golü vardı.
0: Tabii Onacho bile mesela hareket süreti hareketlendiği zaman yani o adamlar çok
1: mesela,
0: size.
1: Şampiyonlar Ligi'nde
0: yok da açık alanda tabii hareketlendiğinde götürürler.
1: Şampiyonlar Ligi'nde böyle pozisyonlarda Lukaku gol atar ama Vedat Muriç topu
0: gol
1: götürüp atamaz.
0: Hocam karşısında Abdülkerim bardakçı ayrı. Gibi de oyuncu
1: bu, yani sonuçta
4: zaten Lukaku'nun oynaması şeyi başlıyor. Ligi başlıyor.
1: Tabii Şampiyonlar Ligi'nde
4: Şampiyonlar Ligi'nde Vedat'tan Lukaku daha oynayacak büyük bir ihtimalle. Yani artık Şampiyonlar Ligi'nin santroforu. Orada atarsa gol
1: atar.
4: Bence. Ondan sonra bu tarafta da döner.
2: Öyle mi düşünüyorsunuz siz? Orada mı ilk şansı?
4: Ben öyle düşünüyorum. Ben öyle de herkes düşünüyor zaten.
0: Ben ama
4: orada oynayacak çünkü artık
2: mesela
0: ben
4: bundan sonra Ender'cim.
5: Aston Villa maçında ilk 11'de Lukaku mu olacak?
4: Kesinlikle olacak. Olmalı şunu zaten, söylüyorum. Bence. Neden?
5: Bilgiye dayalı mı söylüyorsun? Bu sen bilebiliyorsun da çünkü.
4: Ya ben büyük olasılıkla öyle olacağını tahmin ediyorum. Öyle diyeyim sana. Neden? Hocam Aziz Yıldırım ne dedi? Benim dedi birinci hedefim ne dedi? Şampiyonlar Ligi'ne girmek dedi. İlk hedef maçlar başladı. Tabii. İkinci hedefim de şampiyon olmak. Ben Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olacağım demedi. Şampiyonlar Ligi'ne gireceğim dedi. Şimdi ya hepimiz Aziz Bey'in yerinde olsak ne düşünürüz? Tamam ben Şampiyonlar Ligi'ne girdim. Ne kadar maç kazanırsam eyvallah cebime koyayım. Ama ben ligde şampiyon olacağım sözü var. Bundan sonra en iyi kadrosunu lige çıkaracaktır İsmail Kartal. Şampiyonlar Ligi'ne alternatif kadroyla çıkacaktır. Alternatif kadro dediğimizde iyi bir kadro.
1: Ben buna katılmıyorum. Ben buna katılmıyorum. İyi oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister.
4: Şimdi şöyle olabilir, katılmayabilirsiniz. Saygı duyuyorum ama oradaki
1: Greenwood'u seni ligde oynatacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynatmayacağım. Benim için Şampiyonlar Ligi önemli.
4: Zaten anlatamazsın oyuncuya. O kadar oyuncu yok.
1: Bence yani de Aziz Yıldırım böyle düşünmez bence.
4: Hocam 11'in tamamını değiştirecek kadar Fenerbahçe'nin zaten elinde oyuncu yok.
1: Ama Şampiyonlar
4: Bak şimdi
1: Ligi,
4: bir Kaku'yu oynatırsın. Bir İsmail Yüksel oynatırsın. Bence. Bir Nene'yi oynatırsın, anladın mı? Bunları söylüyorum. Kalkıp da 11'i birden değiştirip
5: ama 4-5 farklı isim girebilir diyorsun.
4: Kesinlikle yani girer. Oponk oynatabilirsin. Stoper almışın
1: Şampiyonlar Ligi'nde bu yapılmaz ya. Mümkün değil abi. Sen yıllar sonra 18 yıl mı oldu? Kaç yıl sonra Şampiyonlar
5: işte
1: Ligi'ne girmişsin?
5: Ama işte Fenerbahçe'nin özelliği...
4: Amacı onun ligde şampiyon olmak.
1: Olmazsın, olmaz ya.
4: Ya ben İsmail öyle Karta, düşünmüyorum. Sen öyle düşünmüyorsun.
1: İsmail Karta, düşünmek olurum
5: vallahi
1: ya.
5: Valla hocam ben değil sanki... Hocam?
1: Şampiyonlar Ligi ya.
5: Fenerbahçe tarafı da senin düşündüğün gibi düşünüyor.
4: Herkes öyle düşünüyor Ender. Herkes böyle düşünüyor.
1: Düşünmek
0: abi bir anda ya, böyle merkez ikili, ben şimdi Oponk'u ben de oynamasını
5: Oponk istedim. Oponk olmaz bir anda, mı mesela?
0: Ya, bir anda ben bir anda bunu risk etmek Aston Villa. Ben bunların biraz daha Eyüp maçı gibi ondan burada söyledim ya. Yani test edilmesi gerekir. Yani tam
4: en
0: ideal maç mesela.
4: En ikinci yarı değil mi?
0: Ya hocam ilk 11'de Eyüp hocam hepimiz maç seyrediyoruz. Bütün maçları Eyüp'ün ya... Tekrar düşüyor. Rize maçı seyrettim. Eyüp 2-0 mağlup oldu. 10 kişi kaldı hocam. Oyunun başında Rize. Ya tek kale oyunu. İkinci gol attı. 5-0 biter. Ya Fenerbahçe'yle ertesi hafta oynadı Eyüp ya. Ya oynat hepsini. Yine 4-4-2 o zaman söyledim. 8 gol atıldı diye 4-4-2 maçta oynamak 18 gol atılsın ne değil. Bu adamları gör. Nasıl yerleşiyorlar? Nasıl sıkıştığında bir derbi bir Avrupa maçında içeride maç 0-0 iken ikili oynayacaklar. Tam test maçıydı. 8 tane atmazsın, 4 tane atarsın, 3 tane. Ama ne? Sen Oponk'la ilgili dersin bak böyle oluyor. Ya Lukaku'yla başlayayım, Vedat'la başlayayım, 4-4-2 böyle oluyor. Ya İrfan'ı burada deneyeyim, şun tam böyle bir test maçıydı. Ben orada o gün bunu demek istedim. Yoksa 8 gol atılmış maça. Ya ben herhalde futbol cahili değilim. Ya Vedat'ın yanında niye Lukaku oynamadı? Maça 18-0 biterdi diyecek bir adam değilim. Ya bir şeyleri test etmek gerekir. Ben bir anda Aston Villa maçında Lukaku'ya katılıyorum, oynayabilir. Bir anda 4-5 kişi rotasyonu.
1: Peki hocam, yani ben Aziz Yıldırım'ın da yani, İsmail Kartal'ın da Şampiyonlar Ligi maçlarına yani, en iyi 11'de çıkacağını düşünüyorum. Öyle şey mi ya, olur ya? Mazola Fenerbahçe.
0: Yapabilir. Çünkü bir hafta sonra da şimdi bir hafta mesela Asensio'yu oynatmaması gerekir.
1: Oynamak ister oyuncu ya. Zaten bak, bu oyuncular yine, Şampiyonlar Ligi var diye bütün sene bekliyorlar.
0: Asensio yeni sakatlıktan çıktı. Aston Villa şimdi kötü de olsa bir Premier Lig temposu var. Sakatlanma riski de olabilir. Bir daha oynayacak, bir daha oynayacak sonra derbi var.
4: Acaba öyle mi?
0: Şimdi bunların planlamasını yapacak İsmail Kartal. İsmail.
4: Acaba öyle mi? Bir soruyu sorayım da öyle devam et istersen. Asensio'yu orada oynatıp lige mi hazırlarsın? Yoksa oynatmayıp ben, lige mi? Yani ben, bir tempo yakalaması ben için tempo biliyorsun.
0: Ya olabilir. Ben,
4: bir devre oynatırsın
0: ben,
4: en azından.
0: Bir de ben hiç risk etmem. Çünkü ha, bugün evet. De baktım çok erken oyundan düştü hocam. Hafta sonu
4: i̇şte
0: oynatırım.
4: İşte maç temposu yok ki.
0: Bak hiç yok. Hafta sonu hiç oynatırım. Yok, çünkü ondan sonra derbi var.
5: Tabii.
0: Şimdi bak.
5: Şimdi bakın.
0: Ben yani o derbi.
5: Çarşamba günü Aston Villa maçı deplasman. İçeride sonra Alanya maçı ki Alanya'da bayağı puan topladı bu sezon.
0: Bugün berabere kaldı biliyorsunuz.
5: Bugün berabere kaldılar Erzurum'da. Son bölümde çok baskı yaptılar ama.
1: Kalecilere yani, maçı oldu.
5: Temposu düşük vasat bir maçtı.
0: Üretemedi. Doğru iki takım çok
5: vasat bir maçtı. Sonra Slavia Prag maçı var salı günü. Pazartesi günü de Galatasaray derbisi var.
0: Ya yani bunun planlamasını çok iyi rotasyonu yapacak kimdir? İsmail Kartal işte şimdi antrenörlük böyle ortaya çıkacak.
2: Göztepe, Liverpool, Çorum.
0: Burada çok doğru rotasyonlar.
2: Milli araya kadar bu. Tabii. Bundan sonraki milli araya kadar.
0: Ya burada çok iyi rotasyon, başlayan değil klasik bir şey bitiren takımlar önemli. Bunu İsmail Kartal'ın çok doğru

0: organize etmesi gerekir. Kim dinlenecek? Hangi maçın önemi? Hangi oyuncu? Yani... Ben topamız Ender. Topa sahip olduğumda kimle oynayacağım? Topa sahip olmazsam topu rakibe bıraktım. Liverpool maçı kimle oynayacağım? Hepsinin ayrı oyun planı var burada
1: gördüğünüz. İki Premier Lig'den rakibim ama var. Aston Villa, Liverpool yani şu 7 haftada. Fenerbahçe için
2: şampiyonluk daha önemli olabilir ama hafta değil aldığın yani, oyuncular da iyi oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister. Ya küser oyuncu.
0: Oynamak
2: seni ben Alanya maçına tutuyorum. Dahası anlatamazsın.
1: Anlatamaz ya, mısın ama yani benim
0: anlatamazsın.
1: Bak,
0: anlatırsın taraftarı da. Onun vitrin maçı Fenerbahçe'nin önceliği bak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde uzun süreden sonra ilk defa. Burası çok sertlik. Geçen sene de bunu zaten Galatasaray yaşadı. Şimdi bu sene de ilk maçı mağlup oldu. Galatasaray da yaşayabilir. Fenerbahçe ciddi anlamda yani burada böyle burada çok yıpranabilir. Esas birinci hedef, ana hedef ben hep söylüyorum. Tabii ki Avrupa önemli. UEFA Avrupa Ligi olsa anlarım. Burası çok sert. Buradaki tempolar, takım organizasyonları farklı. UEFA Avrupa Ligi'nde farklı. Hepimizin bildiği gibi Konferans Ligi'nde farklı. 3 tane ayrı lig. 3 tane ayrı kaliteden bahsediyoruz.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Bu anlamda Fenerbahçe burada yıpranırsa, Şenol Hoca doğru söylüyor. Buradan da sıkıntılı çıkarsa, ligi de boşlarsa Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak peki, Kasım ayında?
2: Peki bir de o zaman hocam bir de farklı bakalım. Ligde kötü gitti işler. Şampiyonlar Ligi'nde rotasyon yaptın. Ben camia hesap sorar. Hocadan da
0: bak hayır hayır. Bu, Şampiyonlar Ligi'nde rotasyon ben demiyorum. Ben Yiğit Tepe oynasın. Hayır, hayır. Yiğit Tepe oynasın. Kalede Mert oynasın hayır, falan diye demiyorum.
2: Hayır. Asensio'ya ya da Greenwood'a anlatamazsın bunu.
0: Oynasın falan demiyorum ben.
2: Oyuncular, ama bazı Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister.
0: Bazı önce bak nedir bazı önceliği Fenerbahçe'nin bir kere bir merkez ikili. Kante ile Gendüzü'yü rotasyonlu İsmail'le üçlü bir kullanması gerekiyor.
2: Orası zaten Bartu rotasyon sayılmaz. Bak şimdi onlar üçlü de iyi oyuncu.
0: Hayır bak üçlü Bartu da dahil bu dörtlüyü doğru rotasyona sokması gerek. Bu oyunculara çok yük biniyor. Çünkü önde top kalmıyor, pres yapma özelliği de yok öndeki oyuncular. Buraya doğru maçları rotasyon merkez ikiliye, orta sahaya artı çizgi ve santroforlara. En temel yapacağı bu.
3: Yani hocam en zaten 4-5 ediyor zaten.
0: Bu. Burada Oğuz'a da başlasan, Nene ile de başlasan, Lukaku arkası işte Erfan Can bir maç Asensio yine takım bütünlüğü
3: yani kötü çok büyük sonuçta yani kötü bir takım çok çıkmıyor yani tabii, iyi bir takım burada, çıkıyor. Burada, benim dediğim de onlar tabii. Zaten en kötü neyi oynatırsın? Sol bek Levent'i oynatırsın. Levent Barcan başarılı oynuyor. Oponk'u oynatırsın.
1: Stoper oynatıp Ake'yi sol bek oynarsın. City'de sol bek oynatırsın.
2: Bunu şimdi siz kendinizi yani, siz kendinizi
0: İsmail Hoca var ya bu esnekliği göstermesi
3: bunu yapamaz. Hocam,
2: bunu hiçbir hoca yapamaz. Neden? Yapmaz. Niye yapmaz biliyor musun? He. Oyuncu Şampiyonlar Ligi en üst seviye. Tamam. Bizim ligimizin ne kadar izlenirliği var ki oyuncuya anlatamazsın ya Alanya maçında seni oynatacağım. Evet. Ya da Galatasaray maçında oynatacağım ama şey Şampiyonlar Ligi maçı var. Sen bana Şampiyonlar Ligi'nde lazım değilsin. Evet. Küçük lazım düşündüğünü düşün.
0: Yok hayır bak şimdi hayır bak.
2: Oyuncuyu lig içinde kaybedersin.
0: Bak, farklı ama söylüyorsun. Şimdi lazım değil ne demek? Türbünü oturtmak. Hayır takımın içinde alacak 45 dakika. O 45 dakika rotasyon. 5 tane değişikliği var. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu yer almak ister de. Sonuçta bir ana hedef var Fenerbahçe'nin bu seneki
2: ana hedef
0: değil.
2: Abi Şampiyonlar Ligi'nde. Yıllardır ana hedeflerden biri Şampiyonlar Ligi'ne kalmaktı.
0: Fenerbahçe. Burada da ben ama başarısız de, olsun. Yok. Bak şimdi Roma maçı oynadı.
2: İyi oynadı.
0: Bak şimdi aslında oynamadı. Doğru bir organizasyon ve plan vardı.
2: Evet.
0: Şimdi bu organizasyon ve planı bundan sonra aynı şekilde uygularken rotasyon olması gerekir. Dünyada hiçbir takım bu saydığımız bu kadar maç trafiğinde aynı ilk 11'le bunun hepsini 7 maçı ilk 11'le oynamaz.
2: Hayır, bazı oyuncuları olur. Diyorum ben. Takımın olacak, takımın emri. İskeletindeki oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde oynamak
0: ya,
2: ister.
0: Bak oynamak ister de oraya da 1-2 tanesini atarak ya,
2: o atarsın o ayrı. İsmail zaten rotasyon sayılmaz.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim.
2: Hatta Nene'yi bile.
0: Lukaku'yla Vedat'ın Nene'yi, rotasyonu çok tabii. Ani yerlerden. Değil. Oğuz'la Kerem'in nereden çıktı der misin?
2: Hayır zaten Oğuz'la ben Nene'yi oynatırım mesela.
0: Kante Gendüzü'yü beklettin İsmail oynadı. Aa nereden? Hayır. Burada en büyük rotasyona girmeyecek. Bana göre en büyük sıkıntı bak Ake'yi de Oponk'u stoper oynatsa Fenerbahçe Ake'yi solda bir tek sağ bek var. Mert dönse Mert. Ya Samedo da 33 yaşında o da rotasyon istiyor işin tuhafı.
3: Hocam yazdım oraya buraya kimi, bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en az 6 tane rotasyon çıkan takımı da söyleyeyim çıkacak muhtemel takımı da
1: söyle hocam.
3: Söyleyeyim Semedo, Oponk, Ake,
1: kaleci kim var?
3: Ederson.
2: Kaleci
3: ya, hocam, bak Semedo, Sabek, Mert olsa Mert oynar. Evet, Oponk, Ake, Levent, İsmail, Gendüzü, Asensio'yu maç ritmini yakalamak için belki bir devre oynatacak, çıkaracak.
2: Şükrün yeri oynatmıyor.
3: İkinci yarıyı söyleyeyim. İkinci yarıyı söyleyeyim. Oğuz, Lukaku, Nene. Abi bunların hangisi kötü Allah aşkına? Bunlar çıkıp da yenilir mi Reha Hoca? Bunlar geçen sene ya Lukaku'yu oynamıyor diye herkes eleştiriyor. Az oynuyor işte. Lukaku Avrupa Şampiyonlar Ligi. Oğuz milli takımın en iyi oyuncusu. Nene geçen sene en iyi oyuncusu. Kante'yi dinlendiririm, İsmail oynatırım. İsmail milli takımın en iyi oyuncusu. Levent oynadığı her maçta başarılı. Bunu rotasyon yapıp da kötü bir takım çıkarmayacak ki Fenerbahçe.
2: Bir de şunu düşün. 25 milyon Fenerbahçe taraftarı şunu düşünür.
3: Hocam, onlar,
2: sen rotasyonla çıktın böyle bir kadroyla. Rakipten fark yedin. O zaman
3: hocam, bu takım fark
2: işler yönetimi de
3: diğer takım kadar bak başarılı da olur. Hocam bu takım diğer takım kadar başarılı olur. Bir şey daha söyleyeyim. Şu anda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasa Fenerbahçe taraftarı hiç kimseye bir şey sormaz. Ya, ligde peki, sadece şampiyonluğu kaybederse hesap sorar.
2: Peki şunu soracağım. Galatasaray hiç rotasyon yapmadan yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyor. Ligde de şampiyon oluyor. Fenerbahçe'de böyle bir kadro kurmadı mı?
3: Zaman,
2: ya, Galatasaray hiçbir zaman küçük düşünmedi
3: zaman,
2: mesela.
3: Zaman yaptı
2: Fenerbahçe küçük
3: ya.
2: Düşünür mü ya? Fenerbahçe küçük Şampiyonlar düşün. Ligi'nde hocam, böyle düşünmek yakışmaz.
3: Hocam bu oyuncuları oynatmak küçük düşünmek
2: ama şimdi en iyi
3: ya.
2: Kadroyla çıkarsın Şampiyonlar
3: hocam,
2: Ligi.
3: Hocam bu da iyi bir kadro. Ya demin nenenin
2: ben öyle düşündüm.
3: Nenenin nasıl şeylerini sen verdin istatistikleri.
2: Hayır neneyi ben öyle kabul. Mesela Şikrin yeri koymamışsın. Şikrin yeri oynamak ister ya Şampiyonlar Ligi'nde.
3: Ya
2: Aston Villa maçında
3: hocam,
2: oynamak,
3: hocam, oynamak ister de biraz
0: Galatasaray
3: dinlensin ya.
0: Oynadı geçen sen şampiyonluk gidiyordu ya. Ama
2: işte bak
0: onun resmini eline işte, geçti. Yani
2: büyük takım
0: yaparken
2: büyük takımın
0: geri geldin rotasyon yap.
2: Büyük takım
0: değil.
2: Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra katılmış camia ne bekler? Şampiyonlar Ligi en iyi takımla çıksın, iyi oynasın Fenerbahçe. Skor alır almaz.
3: Hocam ama çıkan takım
0: Şampiyonlar
3: hocam, çıkan takım
0: Fenerbahçe
3: takım.
2: Ben onu demiyorum. Şampiyonlar iyi Ligi'nde futbol, ideal kadrosuyla yani. Çıkmazsa
0: evet.
2: Küçük düşünmektir bu ya. Olur mu
3: ya,
2: Fenerbahçe tarafı?
3: Yanlış bu, müdürüm yanlış
2: kabul,
3: düşünüyorsun.
2: Kabul etmez
3: sen.
2: Bunu Fenerbahçe.
3: Sen yanlış tarafı. Düşünüyorsun. Niye
2: yok,
3: yanlış
2: ben
3: düşünüyorsun?
2: Yanlış
3: çıkan kadro senin küçük düşürdüğün kadro değil.
2: Şimdi Şampiyonlar Ligi
3: bu çıkan kadro İyi bir kadro çıkıyor gene bak. Kötü senin dediğine katılıyorum şöyle.
2: Adı üzerinde Şampiyonlar Ligi ya Süper Lig mi Şampiyonlar Ligi
3: hocam
2: mi?
3: Şampiyonlar Ligi'nde bunların hangisine hayır dersin? Oğuz, Lukaku.
2: Oponko sen hoca, ligde oynatmıyorsun sen burada Şampiyonlar Ligi'nde mi oynatacaksın?
3: Hocam ya, adam şey geçen sene şeyde 43 maç
2: ama ligde oynatmamışsın.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe olur. Yani mesela ya. Uzun süre Şampiyonlar Ligi'nde o maç tek takviminde oynar. Ve de oralarda bu mesela yıpranmayı da yaşar veya böyle bir çok derin kadrosu çok aşırı olur mesela anlarım. Şimdi ilk senesinde Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Çok önemli Fenerbahçe adına. Burada tabii ki Fenerbahçe ben mesela şunu demiyorum. Ya çıksın işte eksik kadroyla Aston Villa'dan 5 yesin. Ya işte aynı şekilde Liverpool'dan 5 gol yesin. Ya ne olacak yesin. Ya ligde mühim olan lig bu sene. Ben şimdi lig tabii ki öncelikli. Ama burada da tabii ki bir kadro çıkacak, mücadele edecek, koşacak, edecek. Burada
2: şimdi
0: rotasyon yapmak, zayıflatmak bir takımı,
2: tabii.
0: Güçsüz
2: anlıyorum
0: o maçı önemsiz
2: ama.
0: Değil bizim söylediğimiz.
2: Ligde şampiyonluğun da garantisi yok ama.
0: Galatasaray'da
2: hem Şampiyonlar Ligi'ne ama kötü kadrolarla çıktın hem de şampiyon olamadın
0: geçen
2: mı?
0: Geçen sene Galatasaray'da bu rotasyonu yaptı. Lemina ile Torreira'nın sonra bakıyorsun Torreira Sara önünde İlkay oynadığı zaman. Yani onlar da hep Yunus oynadı, İlkay'ı geriye aldı. Yunus çizgide oynadı, Sané bench'te oturdu. Doğru mu? Barış Alper bir kanatta oynadı. Yani orada da bir rotasyon yaptı.
2: Ligde de yapıyor
0: ya aynısını. Bu aynısını ligde de yapıyor. Tamam. Bu sene de yapacak.
2: Ama
0: yani bu sene
2: hocanın,
0: de yapacak aynı şekilde.
2: Okan Hoca'nın o ideal kadrosu.
0: Hayır, ya ideal kadro var tabii ki. Ya tabii ki önemli. Ya ama bu maçları oynamak etmek bir anda şimdi kadro bilmem ne. Bak Galatasaray'ın bir de ne şansı var? Şimdi Fenerbahçe'nin bu şansı yok. Bunu karıştırmak gerekir.
2: Aslında bunu taraftara da sormak lazım.
0: Hayır.
2: Anket yapmak lazım.
1: Ben ama taraftarın önce şampiyonluk diyeceğini düşünüyorum.
0: Ben sormak bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın kaçıncı sezonu Okan Buruk'la? Beşinci sezonu. Evet. Burada çoğu oyuncu bu omurgada yer alan oyuncular. Fenerbahçe'de bak sen yeni gelen geçen sene devre arası gelmiş Gündüz'ü. Devre arası gelmiş Kante. Anladım. Lukaku. Vedat. Ake.
2: Ben oyuncular
0: Ake,
2: oynamak
0: Greenwood.
2: İster diyorum.
0: Bak şimdi Greenwood şimdi bunlar ilk 11'i oluşturan yeni gelmiş daha bir senesi tamamlanmış
1: bak
0: oyuncular.
1: Bak hocam senin
0: bak.
1: Kadro.
0: Bir sene tamamlanmamış.
3: He? Benim verdiğim kadro. İşte buyur. Bir dakika şimdi. Zeki Müdürüm'e soracağım. Bunların hangisi? Ya şimdi bak
2: hayır,
3: öyle deme.
2: Hayır ben bir şey
3: demiyorum. Allah aşkına,
2: ben
3: bak öyle
2: yerden,
3: dersen.
2: Hoca hiçbir maçta bak. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da vazgeçmez.
3: Hocam bu takımın bak bu kadro güzel bir
1: buyurun
3: kadro.
1: Mustafa
3: bu
1: hocam.
2: Güzel kadro ayrı.
3: Bu kadro güzel bir kadro.
4: Bu akşam
3: kadro.
4: Ake olmasaydı Ake iki kişilik oynadı. Çıkrıyan bütün defolarını kapatan adamdı bu akşam. Çok çalıştı.
3: Bu kadroya ne diyorsun?
1: Genellikle de öyle oluyor birkaç maçtır.
4: Şikrin yerine bütün açıkları Ake kapatıyor. O yüzden Şikrin yerine kesiyor olması akılcı bir çözüm.
3: Ben onu zaten onu demek istemedim. Kibarca böyle yaptım.
4: Fenerbahçe'nin
2: ben sadece Opong ve Levent'i

0: Fenerbahçe'nin ligde olmazsa olması, maç kazanmak ve şampiyonluk
1: hedefinden
0: ayrılmamak. Bu birinci
1: ya,
0: önceliği.
1: Var ya, ama olur da
2: hoca oynatmadığı için
1: 43
2: diyorum.
1: 43 maç. Bir hoca de Mustafa Çulcu hocama destek vereyim. Şey, Opank tabii siz de biliyorsunuz. Skriniar'dan ayrı özelliği var. Atletik, hızlı bir oyuncu. Yani bir de bunu görmek gerekir. Ben az önce onu söylemek istiyorum hocam ısrarla. Bunları ev maçında bir görüp insanlar bir görseydi.
2: Aynen.
1: Bak bir görseydi ya bu Opong ya bir anda Şampiyonlar Ligi'nde belki adam genç. Geçen sene Nice'de 43 maç oynamak kolay iş değil Fransa Lig 1'de. Ya bir adamı bir test et. Bir kere en önemli Ake ile partner yap. Bir baksınlar kim girdi kim çıktı, pozisyon bilgisi değil mi? Nasıl topa karşı, rakibe karşı, alana karşı. Yani bunu ben dediğim gibi Eyüp maçında beklerdim mesela.
3: Şu kadro var ya hocamın yerde kaldı.
0: Söyleyeceğim ya hoca söyleyince kaldım orada.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Şu şimdi kadro Eyüp var ya çok başarılı.
1: Sen de aynısını mı söyleyecektin?
0: Eyüp maçında 8-0'lık bir skor var. Rahat. Daha maçın başına işe aldı
3: götürdü. Herkes orada çok daha önce
0: bekliyordu. Şimdi geliyoruz. O maçta yine tutuculuğunu bozmayan hoca.
3: Evet evet.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir rotasyon yapar mı tartışılır.
3: Hocam şu kadronun hangisi kötü Allah aşkına? Hocam, şuraya bak da söyle.
0: Hocam bitireyim ne oldu? Şöyle. Fenerbahçe'nin zengin bir kadrosu var mı? Var. Kaliteli mi ayakları var? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin bir imajı var. Bu imajını bozmak istemez. Çıkıp 5 yemek istemez Fenerbahçe.
3: Yok, galip olmak için bir takım çıkmak. Peşinden öyle bir kabulle çıkılabilir mi?
0: Dolayısıyla bu takımı oynayacak bu sayılan hocanın saydığı 11 bu mu? Bu 11 de çok kaliteli bir 11.
3: Ya tabii. Onu diyorum hocam ben de
0: kaliteli
3: ya.
0: Kaliteli bir 11 yani.
3: Ben de onu diyorum. Şu hocanın hangisi kötü?
1: Zekiosu Durukan beğenmiyor 11'i.
2: Ama biz değil miydik? Takımı değil biz değil miydik?
3: Ya hocam bu takımın peki, hepsi bayağı bir
2: cehennem. Sivas maçı öncesi Fenerbahçe rotasyon yaptı hatırlayın. İşte Sivas maçı var deyip Avrupa şampiyonluğunu kaçırdı orada.
3: Olympiakos maçını.
2: Tabii.
1: Ama bak, ya, ama hayır, işte bak bir dakika çok güzel bir konu. Bir dakika hocam.
3: Ama orada sona geldi.
1: Bir dakika. Ama. Neye geldik?
3: Sona gelmişti.
1: Hangi orada maçtı o?
3: Yarı final mi? Çeyrek final maçı.
1: İkisi farklı. Tamam. Bir grup 8 ayaklı maçla Şampiyonlar Ligi'nde ama oradaki UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir maçı çeyrek finali sona gelinmiş. Ender Bilgin dediği gibi ikisi eşdeğer değil. Burada ikinci maç orada var ya atladın. Senin kupayı kazanman için 3 tane maç kalıyor. Yarı finali evde dışarıda yani. Bir de final kalıyor. Senin elendiğin takım kupayı kaldırdı.
2: Doğru.
1: Senin elendiğin doğru takım ikisi farklı ya değil.
2: Hayır hayır. Sezon sonunda hasat zamanı Fenerbahçe şampiyon olamadığında bu sorgulanır ama sen bak ya, hem şampiyon olamadı hem de Şampiyonlar Ligi'ne ciddiyetle hazırlamadın takımı.
1: Ya bir şey
2: İdeal olabilir.
1: Pardon. Doğru söylüyorsun Ender, ama bir şey söyleyeyim.
3: Bence
1: çok güzel bir örnek vereceğim bak.
3: Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu ya da Fenerbahçe camiasının içinde bulunduğu durumu es geçiyorum.
1: Bir çok güzel bir örnek verebilir miyim? Ben Galatasaray. Kime elendi 3 sene önce? Young Boys'a değil mi?
2: Evet.
1: He? 0
3: kim
1: puan
3: hatırlıyor?
1: Aldı. Kim hatırlıyor? Şampiyon oldu mu? Oldu. Sezon sonu ne oldu hasar tespit? Şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde büyük para gitti. Kime elendi? Yok boyusa.
2: Ben
1: yok
2: de onu boys söylüyorum. İsviçre Fenerbahçe sıradan. Şampiyon şimdi olursa sıkıntı yok.
1: Hayır.
2: Şampiyon olamadı mı bak, sıkıntı var?
1: Ya bu işin bak bir daha söylüyorum. Risk Ender Bilgin dediği gibi sonucuna bak. Şampiyon oldu Galatasaray. Okan Buruk başarılı takım kulüp. Young Boys konuşan oldu mu? Pardon. Hatırlıyor
2: musun
1: dediğin gibi?
2: Ne zaman konuşulurdu ama şampiyon olamasaydı Galatasaray onu konuşulurdu.
1: O elemeydi bak. Heh. İkisini ha, karıştırıyorsun. Onu burada olur gruplara kaldı. Elemede eledi. Kime elendi? Olimpik Lyon'u eledi Fenerbahçe. Orada o playoff'ta elendi Galatasaray. İkisi de farklı. Şimdi Galatasaray grupta değil mi? Mesela şimdi buradan çıkamasa yine geçen sene çıktı falan bir yere kadar. O kadar değil. Ligde şampiyon oldu.
3: Ya diyorsun
1: olduğunda,
3: ki işte, lige yöneleceğiz.
1: Bitti yönelecek.
3: İşte geldik buraya kadar oynadık.
1: Ya yok boyusu konuş.
3: Hop 2 hafta sonra yok, kimse hatırlamıyor.
1: Ya yok boyusu o gün konuşuldu bir işte o bir hafta 10 gün sonra Galatasaray bir seri yakaladı. Ne konuşuldu ne bir şey bitti ya.
2: Şu oyuncu oynamak isteyen Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen oyuncuyu kenarda oturtursan ben seni lig maçına saklıyorum dersen lig maçında da
1: ya
2: oyuncuyu kaybedersin.
1: Ya lig maçına saklamakla ilgisi yok. İsmail Kartal'a biz akıl verecek halimiz yok. Hoca tecrübe diyecek ki toplantıda
2: zaten
1: diyor. Aziz
2: Yıldırım karar verir zaten.
1: Hayır hayır. Hayır Aziz Yıldırım öyle saygısı yapma. İsmail Hoca diyecek ki 7 tane maç var. Bu maçta 8. Ya böyle bir fikstür var. Mutlaka bunu toplantı odasına söyler. Burada ciddi bir rotasyon yapacağız. Her maçın ayrı bir planı var. Ligde, Şampiyonlar Ligi'nde herkes hazır olsun. Doğru mu hocam?
3: Ya,
1: bir bak, antrenör doğru mu bunu söyler.
3: Doğru. Kesinlikle. Bak hiç bir şey söyleyeyim sana müdürüm. Bak sen burada bir şey atlıyorsun. Şöyle düşün. Aziz Yıldırım'ın hedefi neydi? Şampiyonlar Ligi'ne girmek dedi girdi. Beklentisi var mı Şampiyonlar Ligi'nden? Yok. Geliyoruz bu tarafa. Benim hedefim ne? Şampiyonlar

0: şampiyon olmak. Evet. Ya şu benim koyduğum kadroyu mesela İsmail Hoca bir iki değişiklikle belki bu kadroyla çıkacak. Ya şu çıkan kadro.
1: Ben de bir şey söyleyebilir miyim?
0: Yok yok bak bitireyim şey, şunu.
2: Ben reklama gideceğim.
1: Hemen şunu söyleyeyim. Söyle. O, bu oyuncular evet. Sözleşmelerinde Şampiyonlar Ligi varsa Şampiyonlar Ligi için
0: hocam,
1: ayrı prim konuyor.
0: Öyle bir şey yok.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynar diye oynar. Oralara maddeler konuyor. Sen tamam. Oyuncuyu tutamazsın
0: oynatırsın.
1: Yani.
0: Oynatırsın.
1: Greenwood'u nasıl oynatacaksın?
0: Tamam oynatırsın. Nasıl biliyor musun?
2: Vedat bu arada.
0: Son 5 dakika oyuna koyarsın. Son 5 dakika sokarsın.
1: Ha, o ayrı
2: ya
1: koyarsın.
2: Adamlar Allah ya hocam, aşkına. Bir dakika Şenol Hoca. Bir dakika, adamlar 10 milyon euro. 8 milyon euro oluyor. Maç başına mı?
3: Şöyle yapayım. Şöyle
0: bir dakika.
3: Bir virgül koyalım. Hocam saati geçiyoruz. Reklamı geçmeyelim gözünü seveyim. Bir reklam arası sadece 4 dakika sonra beraberiz.
4: Sporun heyecanı, maçın nabzı, son dakika gelişmeleri ve çok daha fazlası.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz.
1: Bu yerden devam ediyor. Lukaku Muriç derken ateşi bir tartışmaya dönmüştü. Hiç hafta içinde ufak da olsa bir rotasyon olur mu? Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hesabı yaparken Fenerbahçe kefenin, terazinin kefesinin Süper Lig şampiyonluğu kısmı biraz daha ağır basar mı derken tartışma alevlendi. Peki ben o noktadan şunu sorayım. Şimdi Mason Greenwood Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Potansiyeli hepimizin malumu, ne oynadığını, ne oynayabileceğini, neler yapabileceğini biliyoruz. Ama bir türlü bir eşik var, onu geçemedi daha. Yani güzel goller attı, asistler yaptı, arada bir çıkıyor, cross paslar atıyor, böyle aa nasıl attı bu pası falan diyorsun. Fakat bir eşiği henüz geçemedi. 7 maçta 4 gol 2 asisti var. Gol beklentisi de az değil aslında. Kilit pasları da var. Fakat bildiğimiz Greenwood değil henüz. Bir de Greenwood üzerinden okuyalım. Mesela Greenwood'un durumunu nasıl buluyorsunuz?
2: Ya ben Marsilya maçlarını hep söylüyorum. Dezerbi'den
1: hocam sonra da ekleyeyim mi? Şampiyonlar Ligi bu maçla Greenwood'u oynatır mısın?
3: Taşlar bana geliyor.
1: Oradan gözü parladı.
3: Taşlar bana geliyor.
2: Ya Green, mesela bir kanatta Greenwood başlayabilir. Öbür tarafta Oğuz başlar. Lukaku böyle de olabilir. Yani Greenwood'u oynatırsın. 60'ta bir rotasyonla tekrar bir çıkartırsın. Yani Greenwood'un en önemli, ben Marsilya seyrettiğim o 2 senelik dönemdeki o ritminin çok gerisine bir kere.
1: Evet, evet.
2: Özellikle o 1,5 sene sonra De Zerbi ayrılmıştı. Hatta sonra Tottenham'a gitti. Yani onun çok gerisinde, ama orada şöyle bir oyun vardı, şunu söylemek gerekir. Rakip yer alanda üst bölgede oynayan bir Marsilya vardı. De Zerbi'nin en büyük özelliği topa sahip olarak oynamak ve topla beraber rakibe baskı yapmak. Kaptırıldığı yerde de çok çabuk reaksiyon verip top kazanmak. Şimdi Fenerbahçe'de o top kaybedildikten sonra reaksiyonu çok çabuk vermediğinden ve özellikle de rakip yer alanda fazla oynamadığında Greenwood çok etkili olmaz. Greenwood'u ne kadar az koşturursan Ender geriye, yani... Greenwood sana fark yaratır. Bana göre Greenwood'un koşu mesafeleri çok uzadı. Dikkat et, Fenerbahçe çok geniş alanda oynadığında çok geriye koşuyor. Fenerbahçe takımı da çok geriye koşuyor. Bugün de mesela çok geriye koştu. Yani Greenwood gibi oyuncu hem rakibe hem de topu koşturan bir oyuncu. Rakibin peşinden koşan bir oyuncu değil. Ve fazla yük biniyor ve de Greenwood'un özelliği eksiliyor tabii.
1: İşte hani o Hansi Flick'in ben yıldızlarımı o kadar niye koşturayım, yiyorsam da bir fazlasını atarım deyip.
2: Tabii. Savunmayı o açıklıyor zaten, alan boşaltıyor orta sahaya kadar. Diyor ki Cruyff'tan esinleniyor. Hep bunu söylüyoruz burada. Cruyff kitabında zaten ondan bahsediyor.
1: Barcelona
2: tabii
1: yine.
2: Tabii aynen. Yani ben eğer bu riski eğer alıyorsa Fenerbahçe, öne çıkıp offside taktiğiyle oynarsa tabii ki rahat eder. Öbür
1: ama
2: türlü
1: onda Skriniar'la falan zor yaparsın.
2: Skriniar'la Ake'yle tabii ki zor da ama orada da en önemli bir kere topun kaptırıldığında tekrar bir reaksiyonla kazanması gerek Fenerbahçe'nin. Öbür türlü Greenwood'un bu gel gitleri olur. Ne zaman Fenerbahçe özellikle Kadıköy'de rakip yer alanda oynar, orada fark yaratır. Zaten Roma maçında bile o farkı nerede yarattı? Açık alanda değil, dar alanda, rakip yer alanda Fenerbahçe iyi oynadığında. Yani onun için Greenwood gibi oyuncuların ve Asensio buna da dahil iş yapacaksa, hatta buna Vedat da böyle dahil, Lukaku da dahil, rakip yer alanda Fenerbahçe'de
1: orada oynarken oraya yerleştiğinde
4: yakın oyunda daha aktif değil mi hocam?
2: Yakın derken şöyle söyleyeyim. Yani diyorsun ya, takım bir yoğunluğu olması gerek. Evet. Sağ içi yoğunluğunu mesela, daha rakip yer alanda o yoğunluğun olması gerek. Bugün mesela yoğunluğu fazla olmadığında, açık alan, geniş alanlarda oynadığında, o zaman çok geriye koştuğunda Greenwood gibi oyuncuların zaten çok böyle geriye gelirdi, ama o kadar fazla adam kovalayan, ikili mücadeleye giren, top kazanan bir oyuncu zaten olmadı.
4: Bu akşam çok derine gelip
2: çok
4: top aldı.
2: Derine geldi. Niye, çok derine geldi. Niye derine geldi? Rakip yer alanda oynamıyor. O da bakıyor, top tekniği yüksek bir oyuncu, gelip topla buluşması gerek. Baktı Kante ile Gündüz'ü, söyledim ya, yani karşılayan oyuncu, karşılatan oyuncu değil. Anladım. Bakıyor Asensio da, dikkat et hocam, bir ara stoperlerin oraya geldi, o da top aldı. Greenwood da zaten Fenerbahçe'nin iki tane saha içinde oyun aklı var.
4: Şimdi arasına girdi.
2: Ya ikisi top ayağındayken Fenerbahçe'ye oynatacak iki oyuncu var. Greenwood ve Asensio. Onlar da geldiği zaman rakip yer alanda, dikkat et, ne sete yerleşebiliyor. Bu sefer Samedo da çıkamıyor. Archie Brown da çıkamıyor. Dikkat et.
4: Doğru.
3: Ben de şu tespitte bulunabilirim. Greenwood yetere kadar topla buluşamıyor. Genelde Kerem atıyorlar topu. Kerem daha hızlı koşucu diye. Kerem daha çok topla buluşuyor. Yani öndeki kanat oyuncusunu da biraz beslemek lazım. Hele Greenwood'sa içeri kat edip vursun, gol atsın. Öyle pozisyon bulamıyor ki Fenerbahçe. Samedo, o da gayret içinde
2: Samedo
3: değil.
2: Samedo da çıkmadı. Şenol Hoca orada söyledi. Evet, zaman zaman hele golü de bulduktan sonra daha kontrollü kalınca Greenwood orada. Şimdi öyle Kerem Koşu öylesine top kaptırıyor. Öyle bir oyuncu değil. Usta, evet, bir oyuncudan tabii bahsediyoruz.
3: Aynen.
2: Destek de gelmeyince, bir de orta sahada Asensio da gerilere geldi. Top, doğru, organizasyonunda çok yalnız kaldı.
5: Şimdi oradaki Greenwood'un aslında bir demeci var. Kendini resmen söyledi, ifşa etti. Bu birkaç hafta önce geldiğinde ben dedi 3. bölge oyuncusuyum dedi. Yani dedi ki, yani biraz önce
2: rakibi yani, yara
5: alan
2: rakip yara alanda o üst bölgede diyor, oynayacaksınız diyor.
5: Bana diyor konfor alanı sağlayacaksınız. Hı. Ben de size işi bitireceğim.
2: Ben anahtar oyuncu olacağım
5: diyor. Bu kısa ve öz adam tarif etti kendini futbolcu. Diyordu, biz de ondan sonra dedik ki bu açıklamasından sonra senin orta sahanda iki tane önemli oyuncu var. Birisi Gendüzü, birisi Kante. Greenwood'u geri çağırmak zorunda değilsin. İsmail Hoca buna bir konfor alanı açmak zorundasın. Çünkü topla rakip kaleye gittiği zaman en etkili olabilecek oyuncularından bir tanesi. Gendüzü biz şimdi eskiden beri öğrendik, öğrettik. Kurslarda baktık, hepsini yaptık. Ya Gendüzü veya Kante. Greenwood gelmiyor mu kardeşim? Bir tanesini kaydırırsın o tarafa. Greenwood'u getirmezsin. Niye? Kazandığın toplarda senin için en büyük silah Greenwood olacak bu sefer. Ki sezonun başında Ender bazı maçlarda bunu çok iyi yaptı Fenerbahçe. O zaman daha rahattı. Kaleci
6: rakipler
5: Ederson
6: de daha bak, fazla kaleci önem alıyor yalnız. Hı? Rakipler de daha fazla.
5: Bak, ya kaleci alıyor ama Ederson çok ince bile,
6: adamı da getiriyor.
2: Bak, Fenerbahçe Ederson rakip yarı alanında yoğunlaşamıyor. Çok uzak oynuyor ondan.
5: Savunma arkası koşusu bak. Greenwood'un çok savunma arkası koşusu yapıyordu şey sezon başında. Ederson bile bu topları attı ona kaç defa. Ha şimdi orta sahadan bu topları atacak Greenwood'a oyuncu var mı? Şu andaki görüntüde Asensio hazır olursa o atacak. Veya İrfan Can aynı mevkide oynadığı için oynarsa o atacak. Çocuk, evet, arkadaşlarımız da söylediği gibi sen rakip bölgede oynamazsan Greenwood fazla etkili olamaz. Ama onun arkasına da sığınmayacaksın. Sen bir savunma arkası hazır böyle takımları yakalamışken o koşuları yapıp daha önce yaptığın gibi gol de yapabilirsin. Fenerbahçe o çıkışlarda, süratli çıkışlarda bugün Kante'yle iki defa yaptı onu. Bir tanesinde Kante getirdi, topu attı, ona golü yapamadı. Şahane de pas attı. Oysa o Greenwood'u topu direkt vurmayabilirdi. Daha önceki Greenwood onu alır, vurur gibi yapar. Bir çeker, bir daha çeker, yine gol yapardı.
3: Doğru.
5: Belki de onun da bir endişe taşıyor olabilir Ender. Ama Greenwood'u kesinlikle Fenerbahçe bir bu kadar konfor alanı açmak zorunda. Onun arkasına başka türlü önlem alacaksın.
3: Bir silah olarak kullanmıyor İsmail Kartal'ı şu anda.
5: Ya burada ya yıllar şey... önce bir şey diyeyim Darya Hoca. Yıllar önce biz Fatih Hoca'yla konuşuyorduk falan bir şey de milli takımda çalıştığımızda. Ya dedim, sen dedim hocayı hiç geriye çağırmaz. Ben niye hocayı geriye çağırın ki? Benim için en tehlikeli silah unsur oydu dedi. Bir kişi de gelmesin dedi geri. Bak, evet, yıllardan beri ama teknik adamlar doğru gelmesin hocam, dedi. Hacı hocam, aldı mı gidip hocam, gol atıyor dedi bana.
2: Hocam doğru da Hacı 33 yaşında, bu adam 24 yaşında bir. Bir de o günkü 25 yıl önceki günümüzün oyunuyla şimdi farklı. Şimdi bütün herkes takım savunmasına yardım etmesi, evet, gerek. Bir Şampiyonlar Ligi finali seyrettik mesela. Arsenal'de mesela Saka İngiltere milli takımının ön önemli oyuncusu Paris Saint Germain finalinde gerilere kadar geldi. Trossard hatırlıyor musunuz? O da geldi. Müthiş. Yani artık kenardaki çizgi oyuncuların gelip kapatması gerekir. Onun için Şampiyonlar Ligi'nde zaten bunların doğru rotasyon olması gerekir Fenerbahçe adına.
5: Hoca,
2: Greenwood'la ilgili bir şey bak, bitireyim o, hocam.
5: Yok
2: şey,
5: yok araya gir, devam et sen gene diyeceğim. Şey var ya Messi hocam, Dünya Kupası'nı kazandığı, evet, zaman arkada 10 kişi onlar arasında savaştı.
2: Verdiğin o tek baş... Hocam Messi
5: Allah aşkına.
2: Bunun da
5: küçüğünü diyoruz.
2: Hocam yok Messi Allah aşkına.
5: Onun da küçüğünü.
2: Hocam yok ya Messi hocam ya. Ya Allah aşkına sen de verdiğin örnek Messi hocam yapma. Şimdi bir şey söyleyeyim.
5: Hocam bu da Türkiye'de Fenerbahçe'nin Messi'si
2: yok, oluyor. Yok artık o kadar yani. Tamam,
5: Fenerbahçe'nin Messi'si.
2: Ya Fenerbahçe'nin ama o, ya bir kere ayrı yerlerde oynuyor hocam. Messi saate 9 gibi tek santrafor oynuyor. Yanında Alvarez'i koydu. Yani öbür 8 kişi kaleci haricinde baktığımızda 8 kişi onlara oynuyor. Yani Messi bir de yani oynadığı ya yerle Greenwood'un ayrı.
5: Ben sana
2: Greenwood,
5: şimdi,
2: yani pozisyonları bile ayrı. Bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi Şenol Hoca söyledi ya Greenwood gelmediği zaman Kante oraya. Şimdi Kante de kayamaz bence. 4-3-3 olsa Ender bir 6-2-8'de sağ içi oyuncusu kaçabilir. Yani oraya doğru kaydırsın. Merkez ikinin biri öne çıkıp orayı kapatırsa bir tane orada.
6: Bu 2-6 gibi şimdi, oluyor biraz.
2: Bak 2-6'nın biri sağ öne çıkarsa

0: bilirsin. Sağ iç öne gidebilir. Fenerbahçe ama iki merkezde oynuyor. Altıyı gidip de sen sağ bek Semedo'nun önüne çıkartırsan şöyle bir düşünün, simülasyon yapıp bir kişi kalır merkezde. Yani Fenerbahçe şöyle oynar bak, 6 numara Kante, Gündüz'ü İsmail oynar, 8 numara biri kayar, anlarım. Evet. Yine dönerek merkez yine 2 kişi alırsın.
1: Ben mesela kimin önüne çıkar diyorum burada, mesela Greenwood kimi kovalamayacak? Bek'ini kovalamayacak. O bek geldiği zaman orta sahada Kante ve Gündüz'den bir tanesi o bek'i karşılayacak.
0: Hocam
1: bu kadar.
0: Çizgiye çıkmaz merkez oyuncusu. Çıkar hocam mı? Hocam alanda kalır ya. Çıkar
1: hocam,
0: mı hocam?
1: Her yerde çıkıyor.
0: Nerede? Hiçbir yerde çıkmıyor hocam.
1: Bütün büyük takımlarda
0: hiç,
1: çıkıyor.
0: Büyük takım hiçbir yerde çıkmaz.
2: Bir parantezde sevgili Zeki Ederson'u açalım. Çünkü evet, şimdi bakar birazdan şeye geçeceğim pozisyonlara ama şeylere bakarken mesajlara Ederson'dan da biraz bahsetmeniz lazım. Çünkü evet, bugün 1-0 iken çok kritik bir kurtarışı var diye bir izleyicimiz mesaj atmış. Doğru. Sağ olsun, sürekli doğru atıyor. Şemsi galiba. Bence Ederson'un da hani geçen yıldan bu seneki maçlara, bu sezona değişimini de bence vurgulamak lazım. Mental olarak da, oyunun içindeki fonksiyon olarak da.
3: Tabii. Ya Aziz Yıldırım Ederson'la ilgili şunu söylemişti. Ederson hatalı goller yiyor diye söylüyorsunuz ama önünde oynayan savunma oyuncularına da bakmak lazım. Uyumu nasıl? Savunma oyuncuları yeterli mi? Ya orayı Aki'ye aldı. Şıkrın yer Aki'ye.
2: 5 kurtarışı var bugün.
3: Tabii. Ya bir de artık kendisine güvenen bir başkan, bir teknik direktörü var. Ve kalıcı olacağını artık anladı. Geçen yıl misafir gibiydi maçlarda, hatırlayın. Menajerine ne demişti? Yaz daha transfer dönemi gelmeden. Hani bana kulüp bulsan iyi olur.
2: Eşi bile mesaj attı. Tweet
3: tabii
2: attı ya.
3: Tabii. Şimdi çok mutlu Fenerbahçe'de. Sahiplenmiş. Şampiyon olacak takımın kalecisi gibi. Hani atanla tutan. Şu anda tutan şampiyon kalecinin tutanı. Şampiyon olacak takımın tutanı, onu söyleyeyim. Atan konusunda Vedat Muriç, Lukaku önüne geçer mi bilmiyorum ama Vedat Muriç de şu anda istatistikleri iyi, kötü değil. O yüzden ben Ederson'un da zaten kurtarış yüzdesine baktığında Onana ile birlikte birinci sırada Onana'ydı ilk 6 maçlık periyotta. İkinci sırada Ederson vardı. Ederson bugün de
2: belki geçmiş olabilir.
3: Geçmiş olabilir. Bugünkü kurtarışı da çok iyi bir kurtarış.
2: Maçı o zaman mı?
3: Karambolde, tam bir karambolde işte. O kolay değil yani, o karambolde o golü kurtarmak.
0: Bir de en önemli güven.
3: Hep oyunun
0: veriyor
3: içinde hocam.
0: Güven veriyor.
3: Bir de oyunun içinde değil mi?
0: Tabii, bir de güven veriyor. Geçen sene zaten sıkıntılı bir süreç yaşadı. Kredisi de yoktu. Gelir gelmez bana göre her maç kredisini daha üste koyarak şu anda yani taraftarın, saha içindeki oyuncuların, bench'teki teknik heyetin, herkesin güven duyduğu ve beklenen bir Ederson performans.
2: Şimdi mesela taraftarın gündeminden düştü. Ederson şöyle mi, böyle mi, oynar tabii mı, yok, oynamaz mı, hata yapar mı? Yok öyle bir şey.
3: Tabii.
2: Kalecisine güveniyor şu anda. Tabii.
0: İsmail Kartalonu'nun çok taraftarı iyi kullandığını ben düşünmüyorum.
4: Ederson için taraftar ve İsmail Hoca bir, Ederson'u yazıyor birinci sırada değil mi? Yok, değişmez. Tabii, o duruma tabii geldi. Bu çok güzel bir şey.
3: Tabii.
4: Ederson'un performansı da bu güvenle çok yükseldi.
2: Ya şimdi, Mert mi oynar falan diye düşünülüyordu
4: bir
2: sezon
4: Ederson'da
2: başında.
4: Ya şimdi İki, evet, bir de hocam, pardon hocam, Aziz Yıldırım Efendi Ederson'u toparladı değil mi? Bu hale getiren.
2: Konuştu.
4: Doğru mu?
2: Doğru doğru. 2-3 konuşması
4: dedi,
2: var birebir.
4: Oğuz dedi yine. Mert Müldür de gene ismen ifade etmiş, hatırlar mısın?
2: Evet.
4: Ya Aziz Bey de o zaman şu Kerem'i de rehabilite etsin yani. Aziz Bey'in her sözü rehabilite ediyor. Belki Kerem'i o toparlar. Aklıma bu geldi yani.
0: Ya Fenerbahçe bak az önce Ederson daha iyi kullanması gerek dediğim ne o cümle biliyor musun? Evet, oyun anlamında kullanıyor ama bana göre dünyada belki sol ayağı top tekniği en iyi oyuncu. Fenerbahçe oyun kurulunda çok vuruyor. İsmail Hoca şöyle
1: yerden daha iyi ya.
0: Hocam bak Şikinyar, Kante, Gündüz'ü, Solbek, şey Kerem'den, Oğuz da buna dahil.
2: 84 kurtarışı bak.
0: Evet. Bak burada en önemli şey Fenerbahçe oyun kurulunda bak Onana Trabzon'la yapıyor bak. Burası bak önemli. Onana top tekniği önemli bir oyuncu değil mi?
3: Evet.
0: Trabzon'da. Bugün tabii ne yaptı?
3: Bugün.
0: Savic.
3: Özellikle ilk yarıda değil
0: Çubulke mi? Çubulke ile ne yapıyor? Bak başka bir şey yapıyor. Karşıda kal 4-4-2 bastı Samsun. Şimdi bak Onana gibi bir de Ederson'un var. Şenol Ustaömer burada. Ender Bilgin burada. Fenerbahçe'de sağ stoper kim? Şikrinyer. Sol Ake. Bizi merkez kamerayla bir alırsanız Boracım. Ake oldum. Top tekniği zaten iyi senin. Ondan sonra Şenol
4: Hocam.
0: Der,
4: değil mi hocam ya?
0: Şenol Hocam sol ayağı zaten iyi de. Bak şimdi. Bu
4: Şikrinyer mi oldu?
0: Şimdi derinde arkada

0: Oyun kurulumunda şöyle arkaya çekiliyor Ederson. Maçları izlerken bizim top tekniği bu kadar iyi. Bak bir oltaya atıp bir yem yani bir yem atmak gerek İsmail hocam. Çıkar buraya. İki kişi bastı mı Ederson'la? İkisi bu yeme geldiği zaman sen önde daha o yüksekte iki tane sol bek arçı vuran Samad'ı öne at. İki tane de Gündüz'ü gelsin Ender. Oyun kurulumunu yap. Daha fazla geçiş sağlar Fenerbahçe. Niye? Onanı'yı Trabzon kullanıyor. Dikkat ettiniz mi bugün hocam? Acayip. 30 metreye çıkıyor. Tabii. Üçgen kuruyor.
1: Bir de Çubukay'la
0: oyun hocam, kuruyor ya. Bak derinde kalmadığı için atıyor. Üçgen. Ederson var İsmail hocam sende. Bak Şenol Usta hemen Ender Bilgin gibi çıkar ortalarına. Aç. Bakalım gelsin baskıya. Boştaki oyuncuya bir fazla artı bir sende.
2: Tabii bir fazla daha.
0: Bir fazla olur. Oluyorsun. 11-10. Rakip kaleci tabii. Kalede. Tabii. Bir de Ederson gibi bir ayama. Her geçiş sağlarsın. Hadi. O zaman Şikrinyar, Ake bam diye vurmaz her topu ya.
2: Doğru.
0: Senin böyle bir silahın var Ederson. Onu çıkar biraz ya. Ona öne çıkar. Eşit ya, hizaya çıkar yani.
1: Ake vuruyor stopalin. Da şey vurmuyor.
3: 148'i isabetli pasın.
1: Ender, Ederson'la ilgili bir bilgi de var. Ben demin 6 gol dedim ya ilk 3 maç. Ondan sonraki 4 maçta 3 maçta hiç gol yemedi.
4: Zaten 4 gol yemiş ya.
1: Evet. 6 gol.
4: Hayır, hepsi onun evet. Değil. Yediği gol 4. 6 evet. Golün 4'ü. İkisini Mert yedi.
1: Evet. Ha, yani Fenerbahçe'nin yediği gol 6. 3 maçta yedi bu 6. 4 maçtır Fenerbahçe gol yemiyor.
0: Bak gol yemiyor. Ederson'u bak oraya geçtim Ender. Az önce söyledim. İnan bak çok önemli konu başlığı ya. İsmail Kartal için çıkar bu adamların arasına daha fazla pozisyon bul. Bir de dandum böyle serseri toplar nereye gitti vuruyorsun özellikle Şikrinyar vuruyor. Sıkıştığında Arçı Buran vuruyor. Ya bunları rahatlat. Doğru, geçiş doğru. Yap. Geçiş yap. İki kenar bekinde koy öne. Doğru. Gelmesin. 3 artı 2 bakayım ne yapacak rakip.
4: Peki şöyle yapalım. Hadi Fenerbahçe maçının hızlıca pozisyonlarına bakalım. Basın toplantıları var. Biraz Trabzon maçına da takım oyunu ekibi değindi ama şöyle bir değinmek istiyorum. Maçın pozisyonlarına bir Fenerbahçe maçının pozisyonlarına bakalım. Rize Fenerbahçe maçının. Ardından Trabzon'a da bir pencere açalım. Samsun Trabzon maçına. 19. dakikayla başlıyoruz. Arçı Buran'ın bir müdahalesi var. Modibo mu o? Mebude. He, Mebude.
5: Mebude yaptı. Net sarı kart.
4: He şu.
5: Net sarı kart olmalı.
4: Sarı kart olmalıydı değil
5: evet,
4: mi bu?
5: Net.
4: Sarı kart olmalıydı. Hemen orta yuvarlağın ön tarafı şeyi kaçırmış. Topu kaçırıyor Rizeli oyuncu. Açıram top gidince.
5: Geç kalıyor. Ayağına bakıyor.
4: Geç hamle yapıyor.
5: Görüyor, sarı kart dedik de var. Faul veriyor kart vermiyor.
4: Atilla Moçe oyun bu enteresan ya. Oyunda bir top var. Atilla Moçe bir top daha gönder. Bir şey oldu burada.
5: Topa çarpmak için hakem de bir duruyor, vazgeçiyor. Topu geçsin diye uğraşıyor. Bak.
4: Oyunda devam ediyor bu arada. Evet. Bir şey oluyor falan. Böyle Moçe oradan onu atıyor. Bak taç atıyor Fenerbahçe. Atilla Moçe bir başka topu oyuna atıyor. Böyle yıllar önce Donkun Kasımpaşa'da maç tekrarı oldu ya
5: Beşiktaş maçında. Ceza alanı içerisinde elindeki ikinci
0: hocam topu... Oyuncuya kart göstermesi gerektiği mi sarı kart?
5: Kime?
0: Yani Rizeli oyuncu attı ya. Top yani taç atıldıktan
5: içinde
0: sonra.
5: Mi? Ne yaptı şimdi Rizeli oyuncu? Top sahanın içinde.
4: Ama
2: dışarı
4: atmadı
2: ya.
4: Orada, dışarı atmadı bile oyunu bile attı.
0: Hocam Rizeli bak şimdi bak hocam, buradan taç atmadı. Bak şimdi. Top bak.
4: Fenerbahçe taç atacak.
0: Attı.
4: Rizeli oyuncu ortaya attı topu. Bak. Dışarı atması lazım aslında değil mi?
0: Ya pozisyon alamadı Rizeli oyuncu.
1: Gol olsa ne olacaktı bu hocam?
5: Yandı Ketenel bu.
1: Ne demek o?
5: Yani aktif olan iki tane top var. Modern hakemlikte züt diyor öttüreceksin. Sarı kart vereceksen de vereceksin. Oyunu oradan nereden başlatman gerekiyorsa oradan başlat.
4: Modern antiği yok ki. Bak İki tane burada, toplu oyun oynanıyor.
1: Oynandı vurdu gol oldu şimdi kendisi ne yapacak?
5: Yasin Kol alıştırdı bunları ya. Bir Fenerbahçe bir Beşiktaş maçında çift toplu oynatmadı mı? Bir şey oldu mu? Ertesi hafta gene maç aldı. Bunlar da onun örnek aldı.
4: Burada sarı kart olur mu yoksa?
5: Atilla olur Muçe, tabii ki. Olur. Bu oyuncunun bilerek bu işi yaptığından tabii. Dolayı kartı verirsin.
2: Bir de hakeme doğru vuruyor topu.
0: Tabii.
4: Ya niye ortaya atıyorsun? Kenara at. Top evet. Var bir tane daha.
0: Hakeme doğru taç niye atıyor?
4: At. Yanı 5 metre.
0: Ya eksik kaldı. Gol pozisyonu Fenerbahçe baksana sayısal 4'e 3 üstün. Hemen yani hakeme doğru niye atıyor? Gör yani. Oyunu durdur.
4: Bir top daha atıyor.
0: Tabii, yani önüne atıyor durdur maçı diyor.
5: Vardı. Hakemler kendilerine sorun yaratmazlar. Mevcut sorunu çözerler.

0: Onun için sahada dediler. Bu sorun yaratmadı. Burada topu oyunda tutacağım, oyuna hız kazandıracağım, daha fazla oynatacağım. Bu anlamsız bir şey bu. Oyunun şekli bozulmuş yani. İçerideki tane aktif olanda top var.
1: Şöyle, hakem topun oyunda ikinci bir top olduğunun da farkında değil.
0: Değilim
1: oyuncu ama. Belki topu hiç dışarı atmasa, oyunda orada dursa o top. O savunmada görevine geçse.
0: O bir başka.
1: O başka bir şey. Bir ama burada topu da
0: aktif alanda,
1: aktif alanda doğru atıyor.
0: Hakem de çekiliyor topuna çarpmasına. Dikkat et. Geçerken şöyle bir duraksıyor hakem.
1: Hakem dünyanın orada hakem kopmuş bence.
0: Kopmuş. Yani ne yapacağını şaşırıyor.
2: Ya, iki tane top
0: peki,
2: var.
0: Peki. Bunu göğsüne kokart var. FIFA kokart. Şimdi bu seviye hakemleri diğer hakemler de izliyor. Bu arkadaşlar şöyle diyelim mi? Hakemler bir enkazdan çıkıyorlar şu anda. 2 Mayıs 2026 geçen sezondan bu yana ilk defa geçen bu ara verilmeden önce bir maç yönetti. Süper Lig'de bu hakem.
1: Hı. Maç 10 verilmiyor. Kez faul çalmış bugün.
0: 10 faul var. Hiç sıfır kasarı kartla maçı tamamladı. Topun oyunda kalma süresi 62 küsür.
3: Oo.
0: 62 dakika oyunda
3: kalmış. Gayet iyi.
0: 62 dakika 58 saniye. De 63 dakika.
3: İyi.
0: Müthiş. Fakat olmazsa olmaz sarı kartlar var. Bunları pas geçemez.
1: Evet.
0: Bunları geliştirmen lazım.
1: Bu kardeşimiz biraz o anlamda şey yapıyor. Temaslı oynatayım derken onu yapıyor. Daha önce de bunu vurguladık birkaç kere.
0: Bak, temaslı oyunu izin vermek farklı. Olan faulleri pas geçmek farklı. Hep bunu tekrarlıyoruz. Evet. Bunun arasındaki o ince çizgiyi doğru bulan, yöneten, uygulayan büyük hakem
1: İyi
0: oluyor.
1: Hakem
0: kabul edilebilir. Toplumdan saygı görüyorsun. Bunları yapmamız lazım. Bunun tekrar sahaya gelmesi onun açısından fevkalade güzel, büyük bir takım maçına gelmesi çok çok iyi. Çünkü dediğim gibi 2 Mayıs'tan beri maç alamıyor. Bu Anthony Taylor gidenin buna uyguladığı ceza, bir yerlerden baskı geldi, ona veremedi buna maç. Bu çocuğa maç veremedi.
3: Hmm.
0: Bunu kendisi buralara getirdi.
1: Ne günden beri maç yok dedin
0: 2
1: hocam?
0: 2 Mayıs 2026.
1: İyi.
2: Peki hocam, bu pozisyon gol olsaydı ne olacaktı? İki tane top var sahada.
3: Yandı elva dedi ya.
0: Yandı keten elva.
1: Gol olsa gidiyordu.
2: Değil mi yani? Nasıl vereceksin iki tane?
0: Golü verecek ortalıkta.
2: Bir tane orta sahaya doğru giden top var.
0: Yangın olacak ortalık ya.
2: Ve neyse. İşin garip tarafı, kimse topa dokunmuyor. Top gidiyor yani orta sahada.
1: Hocam yakan top.
2: Tabii. Üzerinden atlıyorlar topu.
4: Hocam maç 0-0 olsa mesela, bu son saniye burada gol olsa.
0: Kavga çıkar.
4: Şampiyonluk maçı olsa.
0: Kavga çıkar abi.
1: Evet.
0: Ortalık birbirine girer. Yani çok basit gibi gözüküyor insanlar ama çok önemli bir hadisedir bu.
1: Uygulamayan çok zor. Ama en nihayetinde hocam, özneye gelelim. Orada topu oyun bölgesine, aktif alana atan Rizeli oyuncuya bir sarı kart göstermek.
0: İçeriye doğru atıyor.
2: Hakem tepki de göstermiyor. Evet.
1: Herkes dokunmayacak.
2: Herkes topu seyrediyor.
1: Bak, ben onu kaçırmışım. Ozan Ergin'in o kadar zamandır almadığını.
0: 2 Mayıs 2016'dan beri bir geçen lige milli maç aralığında önce bir Göztepe maçına çıktı. Bu ikinci maç.
1: Nathan Ake'nin Aysol'la bir mücadelesi var. Burada herhangi bir ihlal ya da penaltı beklenir mi?
0: Ya burada penaltı beklemek yanlış olur. Ayaklar ufak bir temas var ama her temasta penaltı değildir. Burada penaltı
2: Ake beklenir. Görmüyor zaten. Havu topa bakıyor.
1: Peki, devam ettik. Buradan bu kadar mı?
0: Bu devam ediyor.
1: Bir iki sarı kartlık pozisyon varmış ama onları almadık diyor arkadaşlar.
0: Yani şöyle, bir tane Vedat'ın yüzüne gelen Atilla Moçi'nin bir elin yüzü böyle bir sıvaması var yukarıdan aşağı. O da sarı karttı. Onu da pas geçti. Kart göstermeden 10 faulde ama oyunda hakemi kabul etti. Maçta da çok spesifik bir...
1: Öyle çok kötü niyetli de değildi oyuncular birbirlerine karşı.
0: Evet, iyi niyetli. Bu da hakem için bir şanstı. Uzun bir aradan sonra tekrar bir müsabakada görev yapması onun adına fevkalade iyiydi.
1: Bence o önemli bir vurgu. Yani yeniden bu hakeme maç veriliyor olması da bunu Anthony Taylor'la mı... ya o nereden biliyor bunu?
0: Şimdi o bilmez, onun yanındakiler bilir.
1: Evet.
0: Yanındaki o beşli var ya orada.
1: Anladım,
0: bir önceden kalan.
1: Böyle bir şey var. Bu hakemde hani bu şimdi, meziyetleri olan bir hakem.
0: Taylor bunun kokartına bakar. FIFA hakemi zaten bu hafta, geçen son hafta ligleri ara verildi. Milli maç sonrası 9 maçın 6'sı bu hafta tekrar sahalarda.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla Anthony Taylor da kaliteden yana önce hakem olarak bunları kullandı. Dolayısıyla sahaya sürdü. Bu şu anda hakemlerin neye ihtiyacı var?
2: Morale.
0: Hakemlerin morale ihtiyacı var. Hakemlerin sahiplenmeye ihtiyacı var.
1: Doğru.
0: Bugün Oğuzhan Çakır da ilk etapta baktığında zaman zaman sallandığı anlar oldu ama sonra oturdu maç, çekildi özellikle ikinci

0: bıraktı oyunu. Oyun Oğuzhan Çakır'ı da kabul etti. Baktığınız zaman bunun fiziğine de, Oğuzhan Çakır'ın fiziğine de baktığınız zaman fevkalade. Bunların mental olarak hazırlanmaya ihtiyacı var. Ama bundan önce o giden bu çocukları mental olarak baskı altında çökertti. Boş çuval nasıl dik durmuyorsa liyakatsiz ellerde çöktüler bunlar. Bu çöküntüden çıkıyorlar. Taylor'ın şu anda çok bunlara moral motivasyonu yok. Ya fiziksel federasyon sayfasına görüyorum. Koşuları falan koyuyor. Ya Taylor, bunların koşuya falan ihtiyacı yok. Bunların moral motivasyona ihtiyacı var. Sahip denişe ihtiyacı var. Çünkü daha önce yönetim anlayışında baskın, ezici bir üstünlük vardı. Bir karakter koyuyordu giden. Eziyordu bu çocukları. Bu çocukları boş çuval olarak sahaya koyarsa çuval dik durmaz.
1: Şu anda gelinen noktada zannediyorum hakemler için de daha yani herkes artık neyi ne olduğunu ne olmadığını daha fazla fark ettiği için daha rahat bir ortam bulacaklardır diye düşünüyorum ben hakem kardeşlerimizde.
0: Bu ışığı ben bu akşam aldım. Bugünkü iki tanesini aldım. Gözlemim bu gençlerde. Oğuzhan Çakır'da bunu. O ışığı aldım. Yeterli ya, mi değil. Bir kıpırdanış var. Şimdi peki, geleceğim bir nokta daha var. Mesela,
1: Trabzon maçına da bakacağız.
0: Peki maçla ilgili de ortaklaşa söyleyebilirim. VAR konusunda iki tane yabancı var vardı. Muniyera vardı.
1: Yalnız
0: bir tanesinde
1: iyi, iyi bu var.
0: Müthiş bir kalite. Hmm. Çok deneyimli biri. Şimdi Muniyera'nın yanında kim var? Hüseyin Aylak var. Ya Hüseyin Aylak VAR hakemi değil. AVAR.
1: Onu bir kere daha söylemiştiniz. O anlamda da bence bir şey yapması lazım yeni sistemin. Şimdi, yani VAR'a oturabilecek potansiyel hakemler orada olmalı diyorsunuz.
0: Bak bu akşam Correa, Fernandez Correa'nın yanında Oğuzhan Çakır'ın maçında oluyor. Bersan Duran var AVAR'da.
1: O da yardımcı.
0: Dün akşamki Galatasaray maçında kıdemli yardımcı vardı. Evet, oradan evet, ismi evet, hatırlamanız lazım. Şimdi Bersan Duran da Hüseyin Aylak da yardımcı hakemlikten gelme.
1: Acaba VAR'a mı yönelecekler? Öyle bir şey durum mu var?
0: Ama maçlara çıkıyorlar. VAR'a da hiç oturtmadılar. VAR'a da hiç oturmadılar. Ben diyorum ki senin VAR olarak yetiştirdiğin anladım, hakemler bu uluslararası yöntemleri, tecrübeleri, deneyimleri almak için bunları yanına otursunlar. Anladım. Oturtturun. O şekilde yapın. Geçmiş dönemde de VAR da
1: iyi varlardan bir şey edinebilirler yani
0: kesinlikle,
1: eğitim anlamında.
0: VAR yönetim bölümünde de bayağı bir temizlik oldu şu anda.
1: Evet.
0: Geçmişe dayalı VAR konuşmalarında dönemsel olarak Murat Ilgaz o zaman da yanlış hatırlamıyorsam VAR eğitmeni şöyle derdi. VAR protokolünden, VAR hakemlerine talimatı bu ifadesidir. VAR protokol esaslarından ayrılmayın. Bir gün bir savcılık VAR konuşmaları dinlerse başınız belaya gider. Şimdi bugün gelinen nokta bu. O yüzden VAR hakemleri içinde tapu gibi VAR protokolü var. Ayrılmayın. Birileri size o gün günü kurtarmak adına sufleler verebilir. Yönlendirmeler yapabilir. Bugün için tamamen oralar temizleniyor ya, temizlendi ya. Bundan sonraki süreci kurtarmak adına lütfen ve lütfen VAR'da görev yapan arkadaşlar VAR protokolundan ayrılmayın. Yarın bunun
1: neyse hesabı olsun terminolojisi ona göre konuşsunlar.
0: Kesinlikle. Yani. O yüzden peki, bir de burada VAR'ın yanına, uluslararası VAR'ın yanına yerli VAR deneyim ve metot, tecrübe kazanmak için onların da olması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Doğru. Peki şimdi Trabzon maçına bir küçük pencere açacağım ama önce bir Trabzon maçındaki basın toplantısında neler söylendi onu bir dinleyelim. Ardından Trabzonspor'un Samsunspor'u 3-0 mağlup ettiği maça ilişkin kısa başlıklarla konuşacağız.
2: Many people that I worked in the past.
3: Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerine başlayayım. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum. Onları da tekrar görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Maçı değerlendirecek olursak eğer iyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. İyi başlangıç yaptığımız, aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu belki. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğimizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim. Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direkt sonra üst direklendiren toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğinde hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takım Samsunspor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor bir durumdalar. Şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. onlar da gelecek adına en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Öncelikle evet.

0: kişi bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil normalde bu tür durumlar. Çok kolay değil. Belki ufak bir hata olarak nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor tamamıyla. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Meli çok üzgündü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde çünkü ona yardımcı olabilmek için iyi performans gösterdiler. O da öğrenecek. Tabii ki o da çok üzgün. Ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldular. Şunu da ifade etmem lazım. Umuyorum son iki maçları da 11 kişi bitirebileceğiz. Çünkü 11 kişi bittiğimiz maçlar daha kolay olacak bizim adımızda. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum cevabıma. Şunu ifade etmeliyim ki milli takımlarda da oynayan, milli takımlarından diyorum bize katılan birçok oyuncumuzun daha oynadığını gördüğünüz aynı zamanda. 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Çok kolay değil böyle süreçler. Oyuncularımız yoruluyor. Birçok seyahat, birçok maç oynamak durumunda kalıyorlar. Yine bununla ilgili olarak şunu ifade edelim. Muçi'yi de bugün değiştirmemizin sebebi kesinlikle performansı değil. Yorgun olmasıydı. Çünkü o da milli takımdan geldi. Orada da maçları oynayarak geldi. Ama aslında şu an girdiğimiz süreç bizim adımda zorlu bir süreç olacak. Çünkü Konferans Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'nde oynamamız gereken önemli maçlar olacak. Tabii ki bu zorlu periyot bizim adımıza kolay olmayacak.
1: Yeah, it's after derby you lose 3-0 at home. Of course you are total disappointed and...
2: Öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Tabii böyle bir derbiden sonra kendi evinizde 3-0'lık bir mağlubiyetten sonra elbette ki hayal kırıklığı yaşıyorum. Sonuç olarak böyle bir sonuçtan sonra da gülmem elbette ki beklenemez. Karşılaşma öncesinde bu karşılaşmanın zaten zor geçeceğini de çok iyi biliyorduk. Şu an için Trabzonspor bizden çok daha iyi oynadı. Bugün özellikle ikili mücadelelerde çok daha temaslı bir şekilde oynadılar. Sadece ikili mücadeleler değil aynı zamanda da hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor rakibimiz bugün kesinlikle daha iyi olan taraftı. İyi bir durumdalar ki geçen haftada önceki karşılaşmada da Galatasaray'ı 4-0'lık bir skorla yenmişlerdi. Elbette ki istemiş olduğumuz sonuç bu değil ama bu, ne yazık ki bu tür sonuçlar futbolda olabiliyor. Trabzon'un almış olduğu galibiyet, hak ettikleri bir galibiyet. Onu da söylemem gerekiyor. Biz hocalar olarak da takımı ve oyuncuları tekrardan kazanmak adına onları tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu karşılaşmadan önce 4 karşılaşma, peş peşe 4 karşılaşma kaybettiğimiz için bugün de 5.sini kaybetmiş olduk aslında. Bu mağlubiyetlerden sonra takımda bir özgüven eksikliği olduğunu da söylemem gerekiyor. Trabzonspor'a karşı oynamak için biraz erken bir zaman olduğunu söyleyebilirim ama gelecek haftalar için olumlu düşünceler içerisindeyim.
3: Evet, ilk yarıda çok net bir skor elde etti Trabzonspor etkili bir maç başlangıcıyla. Bir kırmızı kart var. Sonrasında ikinci yarıda daha çok savunan bir takım görünümündeydi. Ama istediğini aldı sevgili Zeki. Evet. Önemli bir maç arifesinde yani Beşiktaş evet. Maçı var.
4: Ya 4-0'lık milli maç öncesindeki o aradan önceki Galatasaray maçının devamı gibiydi ilk yarı. Özellikle kırmızı karta kadar. 12 dakikada 3 gol buldu Trabzonspor. Golden önce de atakları vardı. Reha Hoca hep şunu söylüyordu. Fatih Tekke döneminde Salah üzerinden bir oyun vardı. Bugün ne yaptı hoca? Sol kanatı kullandı. Salah'ı tutmaya çalışan Samsunspor Thorsten Fink'in bütün şeyi Salah'ı etkisiz hale getirelim. Ama ilk gole bakın. Güzel bir sol kanat organizasyonu. Aral Şimşir, Mustafa Eskellaç ve Muçi. Muçi de orada sol kanata çok...
5: Mustafa getirdi. Asistini Mustafa yaptı.
4: Tabii. Sol kanattan gol attılar. Yani aslında Thomas Reis'la şöyle bir oyun var. Geçen yıl Trabzonspor tamam 3. oldu da hep Onaccio üzerinden oynayan bir Trabzonspor vardı. Bu sene Onaccio sahada yok. Trabzonspor'da Ju oynuyor ama stoper gelip gol atıyor. İşte 10 numarası gol atıyor. Salah atıyor. Yani oyun çeşitliliği çok artırdı hoca. Yani organizasyon,
5: normal ama sağda hücum organizasyonu. Solda tabii. Fatih Tekke'de bu hakeme vardı.
4: Tabii.
5: Şimdi Saviola'ya dedik. Aral Şimşek milli takım oyuncusu tabii. Sağda Salah. Tabii. Fatih Tekke'nin bir de geçen seneki tabii. Başarısına bu oyunculara bakmak gerek.
4: Tabii. Şimdi Hoca, yani Trabzonspor şunu gösterdi. Hoca ile birlikte iki maça çıktı. 7 gol attı. Gol yemediler. Ki bugün biraz da şansı vardı. 3 top direkten döndü ama evet. iyi de savunma yaptılar. Yani geriye yaslandılar ama savunma yapmayı da bildiler. Ve en önemlisi Trabzonspor savaşıyor. 3-0 öndeyiz. Bir tane gol yesek ne olur düşüncesinde değil. Yani herkes sorumluluk aldı, savaştı. Evet, pozisyon verdi. Pozisyon vermesi de normal. Ama yani 11-11 oyunda devam etseydi Trabzonspor ikinci yarıda farkı açardı. Ama Melih Kakan'ın oradaki sorumsuzca hareketini ayrı değerlendirmek lazım.
6: Şimdi çünkü, değerlendirelim madem öyle.
4: Çünkü oyuncu sonuçta hakem faali vermiş. Sen bu sorumsuzluğu nasıl yaparsın? Ya tamam, maçtan sonra özür diledin de ama ya Trabzonspor'da işler işte kötü gitseydi.
6: Bambaşka bir görüntüye de dönebilirdi.
4: Tabii ve takım
6: 3 tane direkten dönen top var. Bu kadar net giderken
5: ondan daha büyük sıkıntı ne biliyor musunuz esasen?
6: Yoruldu takım bir de.
5: Takım şimdi 11-10
6: maçı var.
5: 11-10 oynuyorsun. Perşembe günü Finlandiya'ya gidiyorsun, sonra derbi oynuyorsun. Bir kişilik fazla yük bindi. Bütün takım koştu topun ve rakibin peşinden. Tabii. İlk yarı ne yaptı? Rakibi ve topu koşturdu. Yani aynen. Melih Kabasakal'ın böyle takıma verdiği zarar da var.
6: Doğru. Nereye gitti? Şimdi Perşembe günü bir kupa maçı var Finlandiya'da.
4: Evet.
6: Pazartesi Beşiktaş, Perşembe Hertz maçı, sonra Rize'ye, ardından Antep, içeride Freiburg, Alanya'ya. Yani kolay değil milli takım arasına kadar. Aynen. Hep Avrupa'da mücadele eden takımlar için.
4: Bir ayda 8 maç oynayacak.
6: Şimdi bu boşu boşuna ekstra performans demek.
4: Tabii.
6: Bir kişi eksik.
4: Aynen. Doğru.
6: Görelim madem öyle o maçın pozisyonlarını da hızlıca. Çünkü Barcelona maçını vermek istiyorum. Etafe Barcelona maçı geldi. O maçı da izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Salı akşamı Galatasaray'ın rakibi olacak Barcelona. Şimdi Elliot Watt'la bir ikili mücadele var. Orada bir faul var ama sonra Melih sinirleniyor ve kendisi
7: şimdi Melih
6: zararlı çıkıyor.
7: 30'lu yaşlarda bir oyuncu, deneyimsiz bir oyuncu da değil.
6: Değil 30 oyuncu. Ya da 31.
5: 30 tam 30. 96'lı.
7: Şimdi sen de nerede oynuyorsun? Salahlı Trabzonspor'da oynuyorsun. Ya kadroda kendine yer bulmuşsun. Bunun kıymetini bilip savaşacağına şu yaptığı asla profesyonelliğe sığmayan, önce kendine, sonra takım arkadaşlarına, sonra Trabzonspor camiasına ihanettir. Ben de böyle bakıyorum.
4: Doğru.
7: Hakem faulü vermiş. Oyuncu evet. Watt denen oyuncu agresif. O da bir agresif.
6: Ama yani faul demiş
4: faul zaten. Hakem faulü zaten, vermiş. Tabii.
7: Bitti. Cezayı kesmiş.
4: Katlarca bir hareket yok.
7: Hayır, şey de yok. Sen niye kalkıp ona bu karşılığı veriyorsun? Ne olacak yani? Orası boş alan mı? Oradan sorumlusu kim, hakem? Hakem kararı çok yaşa hocam.
5: Hep beraber.
7: Hakem kararı verecek. Hakem zaten kararını vermiş. Faulü vermiş. Sen gidip bir de kafa atıyorsun.
4: Hocam bir de çok şuna katılıyor musun?
6: Hakem işte diyor ki bana bakın diyor.
4: Hakem Melih'in o pozisyonda kırmızı kart göreceğini fark etti. Kalkıp rakibin üzerine giderken
6: fark etti, bak.
4: Hızla gelip tabii
6: şey Ju'nun yaptığı harekete bakar mısınız?
4: Saçma oluyor. Tabii ne yapıyorsun
6: sen diyor. Ne yaptın sen diyor.
4: Hakem kurtarmaya çalışıyor aslında pozisyonda, yani biliyor musun?
6: Ju dediğimizde 21 yaşında ya çocuk.
7: Daha genç bir oyuncu değil mi?
5: 21-22
6: yaşında.
4: Tabii.
5: O da onun görüntüsü.
8: Bir tek o değil ki, bütün oyuncular
6: diyor. Bak yaptığını gördün mü?
4: Evet.
7: Neden? Yani
6: çünkü ne yaptın sen diyor.
7: Oyuna ve takıma ihanet ettiğinin farkında oyuncu. Ne
5: hocam,
7: yaptın sen diyor.
5: Hocam çok güzel söylediniz. Daha önemli kime ihanet ediyor biliyor musun? Takıma tabii var. Kendine ihanet ediyor. Ne gibi?
6: Bu hakemin de böyle girmemesi gerekiyor.
4: Hakem kurtarmaya çalışıyor resmen.
5: Tabii.
6: Hakeminki de yanlış ha.
4: Tabii.
6: Ona gelir darbe.
7: Şöyle, hakeminki şudur. İki oyuncu horozlaşırsa araya girersin. Önleyebilirsin. Baktığı işi hemen çekilmen lazım. O da onu yaptı.
6: Ona da gelebilir çünkü.
7: Ona da gelir. O da, hakem de onu yaptı. Baktı iki kişi girdi. Çoğalınca çekildi.
5: Esasen Melih Kabasakal bu millet arada neredeydi?
4: İlk kırmızı kartı.
5: Pardon, neredeydi? Milli takımda değil mi? Trabzon'da geliyor, 4 büyük kulübün birinde oynuyor, milli takıma gidiyor, forma şansı buluyorsun.
6: Böyle
5: 30 yaşında
6: yakalamışsın.
5: 30 yaşında forma şansı buluyorsun.
6: Mutlaka
5: ilk 11.
6: Üzgündür ama hiç
5: yani bu yapılacak
6: yani.
5: İş mi ya?
6: Hiç
4: bir
6: olmadı.
4: De iyi oynuyordu hocam bugün, iyi başladı maça.
5: Geçen Galatasaray maçı da tabii. Konuştuk burada, gayet iyi oynadı.
6: Orada da övdük ama bugün yani,
7: düzenli kadro.
5: Adam ben bunları anlamıyorum, neyin peşinde ya? Milli takıma gidiyor.
4: 3-0 yani, öndesin bir de hocam.
5: Galatasaray maçında oynuyorsun, Samsun maçında oynuyorsun, milli takıma gidiyorsun, 30 yaşındasın. Ya bu insan böyle yani, evet, eline gelmiş bir fırsatı böyle iter mi ya?
7: İkinci bahar değil.

0: Değil mi? 30 yaşından sonra.
1: Böyle bir şey var mı hocam bu ya? He?
0: Ama bir de düzenli 11'de yer almaya başlamışsa milli takımına yükselmiş. Yapılacak.
2: Aynen. Yani
0: kırmızı kart doğru. Vata gösterdi, sarı da doğru. Hakem buradaki krizde çok sakin kaldı. Çok başarılı bir uygulama içerisinde de, o yüzden kutluyorum hakem burada.
3: Evet, Oğuzhan Çakır için zaten şeyi konuşurken olumlu konuştunuz siz de. Yani evet, bir iki ufak evet, sıkıntı olmakla var, birlikte.
0: Hayali fauller üretti böyle. Ya bu nasıl faul diye. Ama diyoruz ya, toparlanmaları için doğru, bu yeni dönemde destek veriyoruz. Yani toplanın. Bakın önünüze çok güzel bir fırsat doğdu. Bir takım o şeyler, çürümüşlükler kayboldu. Hepsini attılar. Mikroba ayırdılar. Mikropları ayırdılar. Pırıl pırıl bir ortam geldi. Size Anthony Taylor gibi kariyeri yüksek biri gelmiş. Bundan sonraki sürece doğru değerlendirin. Çıkın dikdörtgen içinde. Ne istiyor sizden futbolun paydaşları? Adalet, eşitlik ve dürüstlük istiyor değil mi? Oynamayın. Maçı oynatın. Evet.
3: Var mıydı buradan seçtiğimiz başka bir pozisyon arkadaşlar? Bir pozisyon daha var, onu da izleyelim o zaman hemen. Hem Fenerbahçe maçının basın toplantısını vereceğim, hem de Barcelona-Etafe maçını vereceğim. Kolibolu-Mustafa mücadelesinde evet, bir penaltı var mı sizce?
0: Verse çok kolay olur. Hı. Yani çok kolay bir penaltı. Arkada kol var ama ya bunlar penaltı falan değil. Yani
1: hocam gitmeye de, iyi niyetli değil. Penaltı aldırmaya niyetli. Yani evet. Gitse gider, hiç bırakıyor hemen.
0: Kolibali hafif frene dokunmuş. Arkadaki bana çapsın. Temas alayım. Ben de ilk oyunu atayım. Penaltıya gideyim diyor. Hakemin buradaki duruşu ve yeri çok yerinde. Çok güzel bir yerde. Sakin kalması çok güzel. Kararlılığı güzel, çok güzel. Çünkü bu hep vardan penaltı üreten bir hakem. Kolay kolay sahada bu maçör kararları veremiyordu. O yönden
1: hocam bir deneme var biliyor musun? Yani. Bir şey dikkat edinize. İğmelenmesini kesiyor, hızlanıyor, kesiyor. Rakibi bekliyor. İşte, temas doğru, ettiği zaman bırakıyor bak.
3: O şeyi yapıyor.
1: Evet, evet, yani evet. İğmelenme hızını doğru, kesiyor, bekliyor. Doğru. Rakibi önce geçiyor, sonra bekliyor. Değsin yerse, atayım.
2: Kolibali penaltı almaya çalışmış.
0: O yüzden buradaki karar da doğru. Bakın korku ve baskı ikliminden kurtuldular.
2: Evet.
0: Kurtuluyorlar. Atsınlar artık. Üzerindeki o ölü toprağın altına çıkın. Doğru. Aslanlar gibi maç yönetin.
2: Doğru.
0: Biz de sizi burada alkışlayalım. Bu peki, akşam o ışığı aldım bugün biraz. Hoşuma evet, gitti. O yüzden coşkuluyum biraz. Beni bağışlasın.
1: Evet, estağfurullah.
0: Böyle yönetimlere ihtiyacımız
4: biz
0: var.
4: De hocam biz de coşkuluyuz. Senin coşkulu olduğun yerde seni yalnız bırakır mıyız ya? Yani? Bizim de hoşumuza
1: ama
4: gidiyor.
1: Ama Zeki Uzun Durukan'la Şenol Usta Ömer bir türlü anlaşamadı. Yok. Şampiyonlar Ligi ve ligle ilgili falan.
3: Şu anda çok merak ediyorum.
2: Halka ineceğiz.
3: Karşı akşamı çıkacak kadroyu çok merak ediyorum.
2: Yarın ya, çarşıya ineceğiz. İkini soracağız. Fenerbahçelilere.
4: Ender, bir iki değişiklikle birlikte muhtemelen bunlar çıkacaktır.
3: Bakacağız hocam. Önümüzdeki hafta konuş. Peki o zaman şimdi Fenerbahçe maçının basın toplantısına bakalım. Barcelona-Etafe maçı da 3 gollü çok keyifli bir maç olmuş. Onu izleyelim, ardından takım oynayan ekibi geliyor.
5: Biz maça iyi başladık, gol de bulduk ama daha sonra Rizespor'un bize atakları oldu. Onlar da gol atabilirlerdi, bize olmadı. İkinci yarı oyuncularımı daha önde oynamamız gerektiğini, daha baskı yapmamız, daha fazla ön tarafta tutmamız gerektiğini anlattık. O şekilde de başladık, iyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Sonuçta burada zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3-0 kazandığımızda sizi çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
6: Evimizde iyi başlamak istediğimiz bir maç. Bence iyi hazırlandığımız, milli arayı da iyi geçirdiğimiz bir süreçti. Evet, rakibimiz güçlü. Şampiyonlar Ligi'nde olan, belki 14-15 tane oyuncusu milli takımlara giden, bireysel kalitesi çok yüksek olan Fenerbahçe'ydi. Ama hafta içi de söylemiştim, bugün maçtan önce de söylemiştim. Biz içeride dışarıda fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayan bir ekibiz. Bugünkü maçı belki oyunu özetlemeden özetlersem, genel özetini yaparsam, üzgün olduğum performans olarak, oyun olarak karşını alamadığımız bir oyun bana göre. 83'e kadarki bölümü ikiye bölebiliriz belki maçın. 83'e kadarki olan bölümü, sonraki bölüm sonraki bölümden memnun değilim, 83'ten sonraki bölüm. Bugün Fenerbahçe buraya gelene kadar ki izleyin maçlarını. Belki Fenerbahçe en çok sıkıntıya sokan, buna Olympique Lyon, Roma da dahil en çok sıkıntıya sokan takımlardan biriydik. Fenerbahçe gibi takımlara karşı bu hataları yapıyorsan ağır cezalandırıyorlar seni. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. Sonraki bölüm biraz oyundan düştük. Çünkü onun öncesinde biz Gennaro Borelli'ye oyun almıştık. Çift santrafora dönmüştük. Daha da riske etmiştik oyunu gol bulabilmek adına. Belki orada o golü yemezsek inanın biz gene pozisyonlar bulacaktık. Ama olmadı. Tekrar söylüyorum, bir kez daha oyun anlamında kaybetmediğimiz ama skor anlamında bir türlü skor alamadığımız bir iç saha maçı daha oynadık. Üzgünüm. Ben genel 83'e kadarki oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden, arzusundan, benim planlarıma sadakatinden dolayı kendileriyle de konuşacağız. Tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var. Teknik anlamda onları geliştirmeye çalışacağız. Ama biz oyun kalitemizi yukarıda tuttuğumuz sürece, yani bu oyunları oynadığımız sürece de, yani inşallah burada alacağımız son mağlubiyet olur bu sene. Bunun için bugün itibariyle bu dosyayı kapatacağız. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Yarından itibaren hafta Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlıklara başlayacağız. Bugün sizler maçı seyrettiniz ya, gerçekten maçın hakkı 3-0 değildi bana göre. Yani biz atabilsek belki oyun 1-0'ken, 0-0'ken gerçekten farklı bir o hikayesi olabilecek bir maç olabilirdi. Yani içeride de dışarıda da biz pozisyon üreten bir takımız aslında. Evet, yani bazen olabiliyor. Yani aynı oyunlar oynuyoruz, benzer oyunlar oynuyoruz, farklı oyunlar oynamıyoruz. Belki dış sahada sadece tek fark şu, bugün Fenerbahçe'yi biz belirli oyunun belirlerinde dikkat ettiyseniz kapattık. Ya rakip bize biraz daha derin savunma yapıyor. Deplasmanda oynadığımızda takımlar biraz daha geniş yakalama şansımız oluyor. Belki en büyük farklılığı o. Yani sizin sorunuza cevap olarak onu söyleyebilirim. Ondan dolayı da geniş alanlar büyüyünce belki sonlandırmak adına daha işimiz kolaylaşıyor diyebilirim ama bizim pozisyon üretmekte çok büyük sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Sadece sonlandırma ve final tercihlerinde sıkıntımız var. O da onun bütün sorunu da benimdir.
7: İşaret geliyor. Fetafeli oyuncuların dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyoruz. Eric Garcia, Anthony Gordon, top yine onda kaldı. Gordon, Anthony Gordon bir şut şansı buldu Gordon ve golle başlıyor mücadeleye Barcelona. Dakika 2, golün ismi Anthony Gordon oluyor. Bir şekilde o top önünde kaldı. Şutu da çıkarmayı başarıyor Anthony Gordon ve 1-0 öne geçiriyor Barcelona'yı.

0: Javiespart. O da daha yeni sözleşme uzattı Barcelona'yla. Gordon. Yanında Gavi vardı. Rodri. Tekrar Anthony Gordon. Ortasını yaptı Gordon. Şimdi dokunuş. Kale ağzında. Olmoyla gole yaklaşıyor Barcelona. Hem savunma orada hem soruya. Korneri kullanacak Barcelona. Tek pas Espart'tan Gabriel Jesus. Sol kanatta Gordon'u buldu. Anthony Gordon. Tekrar Jesus'a. Rodri. Eric Garcia uzaktan denedi. Kaleye Eric Garcia. İki hamlede David Soria. Soria hemen hareketlendirdi oyunu. Espart dokundu. Ramon Terrasta kaldı. Boşluklar var şimdi Barcelona savunmasında. Ivan Azon. Azon ceza sahası içi. Azon'un plasesinde. Joan Garcia başarılı. Gabriel Jesus. Olmo. Gordon yine Olmo'ya bırakmak istemişti. Said Romero orada. Romero'dan hatalı bir pas. Gabriel Jesus. Jesus baktı kaleye. Gabriel Jesus. Hatayı affetmiyor Brezilyalı. 11'de çıktığı ilk maçta golünü de buluyor Barcelona formasıyla. Said Romero çok oynadı topla orada. Kaybediyor Gabriel Jesus. Çok şık bir vuruş yaptı David Soria. Hareketsiz kalıyor kalesinde. Olmo, Lamine Yamal'a harika bir top attı gelişine Yamal. Çerçeveyi tutmuyor.
1: İyi düşünce. Hetefe savunmasında risk etmemesi gereken bir oyuncu orada.
0: Tekrar Dani Olmo. Orta Gerard Martin'den Gabriel Jesus. İyi bir kafa vuruşu gelmese de bir deneme yapabildi orada Gabriel Jesus.
1: Zamanlaması kötüydü.
0: Espart. Yamal bıraktı Espart'a. Xavi Espart boştaki Olmo'yu düşündü. Olmo vuruyor Soria. Dani Olmo'nun şutunda David Soria başarılı. Yamal pasla kullandı. Fermin Lopez. Pedri. Lamine Yamal. Yamal yaptı ortasını. Yamal Kunde. Jules Kunde ile üçü de buluyor Barcelona. Lamine Yamal. Hani kalenin içine zaten attı neredeyse. Jules Kunde araya giriyor. Dokunuyor. Barcelona tarihinde en çok maça çıkan Fransız futbolcu olduğu akşamda. Adeyemi'ye doğru bir pas. Karim Adeyemi. Sazonov karşısında orta içeriye. Hamza Abdülkerim vuramadı. Yamal da dışarıya gönderiyor. Dördüncü gole çok yaklaştığı an bu Barcelona'nın. Adeyemi çevirdi içeriye. Etkili de bir top bu. Önce genç Mısırlı ıskaladı. Ardından da Yamal. Gol vuruşunu yapamıyor. Direğin hemen yanından dışarıya gidiyor top. Ve son düdükte geliyor. Barcelona sezona 8'de 8 ile başlıyor.
2: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.

spor dünyasındaki gelişmeleri kaçırma. Heyecana ortak ol. A-Spor Radyo, sporun radyosu. A-Spor Radyo frekanslarına turkuazradyolar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu. Canlı yayın.
1: Hani derler ya, şampiyon olunan senede hatırlanmayacak. 3-0 kazanılan bir Rize maçında özellikle ikinci devre oynanılan kötü oyun. Ki bugün bence ikinci devre Fenerbahçe ciddi anlamda pozisyonlar vermesine rağmen son 15 dakikadaki özellikle değişikliklerden sonra oyunu koparmasını bildi. Asensio vardı bugün, gol attı. Tam hazır mı? Değil. Hoca bir 60 dakika kullandı. Muhtemelen bunun sürelerini de hem Şampiyonlar Ligi için hem lig için planlıyorlardır diye düşünüyorum. İsmail Hoca değişiklikleri biraz daha erken yapsaydı maçı koparma şansı olur muydu? Bence olurdu. %100 olurdu ki bunu nereden anlıyoruz? Soktu iki tane oyuncu, iki tane gol attı. Bu da doğru. Enteresan. Fenerbahçe bu takım savunması işini biraz daha farklı planlamalı bence. Neden? Çünkü görünen o ki başını iş açacak. Şöyle, Vedat Muriç dahi topun arkasına geçmeye evet, ama buna rağmen ciddi pozisyonlar vermesi mutlaka burada bir arızanın olduğunu çok net gösteriyor. Kritik bir haftaydı. Şöyle kritik bir hafta. Trabzonspor kazandı saat 4'te. Dün Galatasaray kazandı. 3 puan aldı. Burada herhalde hem fikir olacağımız bir konu var. İlerleyen haftalarda üst tarafın 4 takımdan oluşacağını düşünürsek Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir 3 puandı. İşini yaptı. Hani bir klasik tabir vardır ya sevgili Cüneyt. Şampiyon olacak takım kötü oynadığı zaman da kazanmayı bilecek. Bence bu klişe çok doğru ki bu haftaları geçmek için, ki bu Ekim ayı bence çok önemli. İçinde bir tane derbi barındırıyor. Aradaki puan farkını 3 düşünürsek daha da ne kadar değerli olduğu gözüküyor. İsmail Hoca'nın bu bir aylık süre zarfını doğru rotasyonla, hangi oyuncuyla ne zaman oynayacağını iyi planlayarak mutlaka yürütmesi lazım. Eleştiriler var. İşte Fenerbahçe kötü oynadı gibi. Ben bunun hepsine %100 katılmamakla beraber 3-0'lık bir deplasman galibiyetinin de öyle çok fazla kötü oyuna bağlanacağını düşünmüyorum.
2: Doğru.
1: Yani ben
3: 3 gol bir maçta kötü oyundan artı, bahsedilmez ama hani mücadele gücü ya da oyuncuların bireysel performansları belki de bize böyle düşündürüyor.
1: Katılıyorum. Fenerbahçe o konuda bireysel oyuncu konusunda çok fazla oyuncusu bulunan bir takım, ama şöyle de bir gerçek var. İki deplasmanda bir mağlup olmuşsunuz, bir puan çıkarmışsınız. Hı. Hem bunun kırılması açısından da çok önemli bir haftaydı. Bunu başarmak kolay değil. Rize Spor'un da iç saha bir yayında konuşmuştuk saat 6'da beraber, siz de bakmıştınız. Golü yoktu.
3: Evet.
1: Onların da böyle bir istatistiği tersine çevirme isteği vardı ama Fenerbahçe dediğim gibi Ederson'un özellikle kritik yerlerde iyi kurtarışlarıyla beraber son bölümde giren oyuncuların müthiş katkısıyla 3-0 kazanmasını bildi, yoluna devam ediyor. Aston Villa maçı öncesi büyük moral kazandı ki biraz sonra belki şunu da konuşabiliriz bilmiyorum ama hangisi daha kıymetli, Süper Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi'ndeki gösterilecek performans? Bence Fenerbahçe'nin ana hedefi Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu diye düşünüyorum.
3: Bir taraftarın büyük bölümü de öyle düşünüyordur ama güzel olan ikisinin bir arada olması.
1: Şuradan kurtarır bir tarafı var. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmek bence bu Şampiyonlar Ligi için bu zamanda ideal. Ya bunu mesela Galatasaray için falan konuşamayız. Çünkü Fenerbahçe'nin biliyorsun çok uzun süre oldu. Onun için 3-0'lık galibiyet önemli. Aston Villa maçı sonrası Alanya maçı eğer kazanılırsa ondan sonra derbinin havası daha farklı olur diye düşünüyorum.
3: Cem Hocam, 12. dakikada hem de uzun bir süredir oynaması beklenen Asensio'nun golüyle Fenerbahçe öne geçince beklentiler de artmıştı doğal olarak. Ama goller biraz geç geldi, sonraki goller. Belki onun oluşturduğu bir illüzyon vardı. Eleştiriler de vardı bu akşam bazı oyunculara ve takımın ortaya koyduğu futbola, ama 3-0'lık skor tabelasında 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti var.
2: Sevgili Cüneyt, yani bunu

0: Hem skor üstünden de konuşabiliriz, hem takım oyun üstünden de konuşabiliriz. Ama senin de söylediğin gibi yani bugün özellikle Asensio'nun atmış olduğu gol Fenerbahçe'nin öne geçmesiyle, kötü oynarken öne geçmesiyle psikolojik motivasyonunun çok yukarı çıkmasını sağladı. Hem de kötü oynayarak da ilk yarı 1-0 galip girerek soyunma odasına da bence de psikolojik olarak da çok büyük bir önem taşıyan bir oyuna, dengeye sağlayan bir Fenerbahçe vardı. Bugün evet biz oyunu konuşuyoruz, doğru. Evet oyun kötüydü. Oyun istenilen gibi hani hele ilk yarı herkesin çok keyif alıp oturup televizyon başında herkesin birbirine söyleyip Fener çok iyi oynuyor, bakın gelin önde de gibi böyle bir oyun yoktu. Bir gerçek. Ama günümüzde artık maçlar bittikten sonra iyi oyun, kötü oyundan daha ziyade de skoru konuşuyorsunuz. Şimdi İsmail Kartal'ın yapmış olduğu değişiklikler, önemli değişiklikler. Hepimizin beklediği değişiklikleri, konuştuğumuz şeyler, daha önce yapsaydı bu değişiklikleri Rize'nin kırılmasını daha çabuk sağlayabilirdi. Oyuna giren oyuncular özellikle hem milli takımdan gelmiş olmasıyla oyundaki açlığıyla Oğuz'un ve İrfan Can'ın performansları önemliydi. Zaten oyunun aslında 3'te 2'sinden daha ziyade 3'te 1 tarafına, o da nedir? 80. dakika ya da işte Oğuz'un girmesiyle, İrfan Can'ın girmesiyle, İsmail'in girmesiyle beraber o oyundaki biraz daha dengenin Fenerbahçe'ye doğru dönmesi, orada da gollerin bulması. Tabii ki burada bireysel performanslar önemli Fenerbahçe'sinde, değerli oyuncular var. Ama şunu da unutmamak lazım. Bireysel kalitedeki oyuncular takım oyununa ne kadar katkı yapıyor? Bunu da iyi sormak lazım. İyi bunu da düşünmek lazım. Bence Fenerbahçe'nin oyunundaki hız, rakip alanda mümkün olduğu kadar çok fazla kalmak, oradaki o süreyi çok verimli geçirmek, kaptırdığınız topları çabucak geri alma saniyelerinin, sürelerinin kısaltılması. Bu gibi oyunlarda Fenerbahçe'nin rakip alanda oynaması gerektiğinde buradaki biraz sürelerde sıkıntı var. Şimdi siz burada Fenerbahçe'nin rakip alanda oynamasını istediğiniz zaman oradaki oyun gücünü, verimliliği ve de atak sonlandırmayı iyi yapmanız lazım. Kayıp toplarda da çabuk almanız lazım. Eğer bunu yapamıyorsanız rakibinizin size geçiş üstünlüğü sağladığı, geçiş sürelerini uzattığı zaman senin geçişteki defansif düzenin nasıl olacak? Burada sıkıntılar var. Ben her şeyden, benim şahsi görüşüm tabii katılınır katılmaz ama Fenerbahçe'nin defansı iki maçtır gol yememesi lazım. Antep işte burada ve de Rize maçı bu akşam, daha önceki Eyüp maçı gol yemeyen bir Fenerbahçe defansı var. Ama Fenerbahçe defansı gol yemiyor diye bunu şöyle değerlendirmemiz lazım. Fenerbahçe'nin oyununun bütününde defansın özellikle merkezinde oynayan Şikrinyar ve Ake'nin çok geride kalması, rakibin geçiş hücumlarında geriye kalması, rakibden uzak kalması, Fenerbahçe'nin oyunun gidişatında sıkıntılara düştüğünü görüyoruz. Ama bunlar tabii detaylar, bunları gene açar konuşuruz. Fakat üstünde durmamız gereken esas konu Aston Villa maçından evvel Fenerbahçe'nin 3-0 kazanması, Rize'de rakiplerinin kazanması, Galatasaray'ın, Trabzon'un kazanması değerli bir akşam olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Tabi Avrupa sınavı öncesi ve milli takım dönüşü olduğunda unutmamak lazım Fenerbahçe'nin skorunu değil ama oyununu eleştirirken. Ne dersin Ulaşıyorsun?
2: Yani ben öyle düşünmüyorum. Bu bir defa Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana bence bir oyun problemi var. Daha çok bireysel yetenekler üzerinden sonuca gitmeye çalışan bir Fenerbahçe var. Ben Fenerbahçe'nin hala bir oyunun olduğunu düşünmüyorum. Yani bu akşam da gördük. Daha çok işte Greenwood, Asensio, işte Muriç ve orta sahada biraz Kante'nin çabasıyla takım bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bir de Ederson'un takımı oyunda tutma gerçeği var. Ya burada şunu diyebiliriz, hücum hattının kalitesi Fenerbahçe'de skoru belirliyor. Ancak kolektif bir oyun anlayışını henüz daha oturtamamış bir Fenerbahçe görüyoruz. Yani golü erken buldu Fenerbahçe değil mi bu akşam? Kaçta 12. buldu? 12. ve 72 dakika gol atamadı Cüneyt. Yani böyle Fenerbahçe için bu çok ciddi bir problem. 72 dakika gol atmak için bekledin ve kalende dünya kadar da pozisyon buldun yani. Şimdi Asensio sakatlıktan döndü dedin. İşte şu anda performansı iyi dedin. Asensio'nun gol dışı

0: de şampiyonluk için yeterli olur ne de Avrupa'da, Avrupa seviyesinde. Hani ya iki hocam da işte moral oldu falan diyor ama Aston Villa ile oynayacaksın yani.
1: Çok formda değil Aston Villa.
0: Ya değil, belki eksik oyuncuları falan
1: bugün
0: da
1: de
0: var.
1: Berabere kaldılar.
0: Ama nihayetinde bir Premier Lig takımı ve sonuçta o seviyede senelerce mücadele eden bir takım ve haliyle de sen Aston Villa ile de daha önce karşılaştın ve 1-0 mağlup oldun. Yani Fenerbahçe için söylüyorum. Ben İsmail Kartal'ı bu açıdan çok oyununu sağlıklı bulmadığımı söyleyebilirim. Yeterli olmaz. 3-0 da olsa skor, Fenerbahçe gibi bir takım 12. dakikada gol atıp 72 dakika boyunca gol atamayan bir takıma dönüşemez yani.
2: Şimdi o bitti mi Ulaş?
0: Bitti.
2: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu Fenerbahçe'yi aslında maç maç değerlendirmek daha doğru. Neden? Şuraya bağlayacağım. Şimdi Fenerbahçe için ortak görüş, işte oyunun bir bölümünde hadi çoğunluk süresinde kötü oynadığını söylüyorlar. Şimdi aynı şeyler Lyon maçı öncesi söyleniyordu. Fenerbahçe Lyon'u eledi, tur atladı. Aynı şeyler
3: Roma
2: maçı öncesi söyleniyordu. Fenerbahçe ikinci devrede biraz daha pozisyonları değerlendirseydi Roma'yı da yeniyordu.
1: Ki çok formda bir Roma'ydı.
2: Aynen ya, biz hepimiz burada analiz yaptık. İşte evet. Biz de konuştuk. Dedik ki Roma daha şanslı ama Fenerbahçe oyunun
1: bana
2: ikinci devresi.
1: Barcelona ile birlikte sezonu en iyi başlayan takımı Fenerbahçe oynarken.
2: Şimdi oyunlar çok değişiyor. Fenerbahçe mesela kadro olarak fiziksel anlamda hakikaten çok tempo yapamayan, ön alan baskısını etkisiz yapan bir takım ama böyle seviyesi yüksek maçlarda da çok ciddi bir güç koyan bir takım. Topun arkasında doğru duran, pozisyonları etkili kullanan, ki örneklerini de söyledim. Lyon maçı, Roma maçı, ki kaldı ki bütün bunların toplamını düşünürsen 18 sene sonra da gelen bir Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldı. Yani Fenerbahçe'nin oyununda hala bir değişiklik var. Mesela bugün Rize'de 3-0 kazandı. Ben de katılıyorum dediği gibi Ulaş'ın bazı bölümlerine ama Fenerbahçe takımı çok enteresan bir takım. Çok önemli oyuncuları var, çok deneyimli oyuncuları var. Ve bunlar mesela örnek Aston Villa'ya giderken Premier Lig takımı, işte Fenerbahçe'yi yener diyoruz. Bakarsınız oradan bir beraberlik veya galibiyet de alabilir ya.
3: Olmuştu, hatırlıyorsun.
2: Hatırlıyor musun? Orada da çok eksik gitmişti.
3: Çok eksik de gitmişti.
2: Ya Fenerbahçe bu yüzden böyle çok ne bileyim bir sistem oturtulabilecek, işte şunu yaptırabilecek bir takım değil. Yani bireysel oyuncular üzerinden neticeye gidecek bir oyuncu görüntüsü var. Kadro görüntüsü var. İşte Asensio'su, işte Greenwood'u, Vedat Muriç'i, Lukaku'su, kötü oynayan Kerem'i, belki Kante'si. Yani böyle Fenerbahçe çok deneyimli oyuncuları var. Onun için bence bu oyun çok aldatmasın. Ben Birmingham'da daha farklı bir oyun görebiliriz
3: hocam,
2: Fenerbahçe'de.
3: Aslında şey de var. Yani bir maçın mesela kötü oynandığı zaman arkasından gelecek olan maçın kötü oynanacağı veyahut da kötü oyun çıkacağı anlamı çıkmaz. Zaten öyle de oluyor. Bunun örneklerini de gayet güzel sen verdin.
1: Farklı kulvarlar.
3: Farklı kulvarlar. Yani tabii Ulaş'ın doğru söylediği şeyler var. Fakat Fenerbahçe'nin bence o kulvarlardaki farkı hissedip ona göre de bir tavır aldığını, yön aldığını oyunlarda da farklılığında bunu işte geçtiğimiz Lyon maçı olsun, daha belki senin Nottingham Forest maçı olsun, Roma maçı olsun, bunlarda da gayet güzel hissettirdi. Ben tekrar öyle bir maç, yani Fenerbahçe'nin aslında bugününe bakarak yarını için ahkam kesmek kolay olmuyor gerçekten de.
2: Belki bir istikrar sorunu oluyor.
3: Bir istikrar sorunu.
2: Oyun istikrarı. Yani.
3: Oyun istikrarında problem var. Ama mesela hepimizin bir futbol adamı olarak bizler de diyoruz ki yani Fenerbahçe'nin bir oyun istikrarını yakalayıp bir Fenerbahçe şunu oynuyor dememiz lazım. Ve arkasından da bunun sürdürebilirliğini Fenerbahçe'nin sağlaması lazım. Burada tabii sıkıntılar oluyor. Özellikle de mesela çok görev beklediğimiz, performans beklediğimiz, büyük yatırımlar yapılan oyunculardan da istediğim verimi alamadığım maçlar oluyor. Ki ben mesela bugün Asensio'nun 54 dakika oyunda kalmasının bir planlanmış bir olduğunu düşünüyorum. Yani İsmail Kartal'la Asensio'yu oyunda tutarken veya ilk 11'de başlarken söylenmiş maçtan önce. Demiş ki ben senden şu kadar yararlanacağım. Senin maç ritmini, maç temponu sakatlanmadan bir şekilde seni Aston Villa maçına ve daha sonraki maçlara

0: hazır tutmamız lazım gibi bir muhakkak ki bir hoca ve futbolcu ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki Greenwood olsun, işte Kerem'de çok büyük sıkıntılar var hala. Kerem'in hepimiz konuşuyoruz, dillendiriyoruz. Burada Kerem'in zaman zaman oturması gerektiğini ve hatta belki de biraz da ona da oturtarak da beni onu biraz dinlendirerek de biraz daha kendisini iyi motive edecek bir Kerem olacağını söylüyoruz hep beraber. Greenwood'un bugünkü şeysi gerçekten performansı değil ama Greenwood'u da nasıl oynayıp nasıl Greenwood'dan yararlanacağız? Bunu da iyi bulmak lazım. Çünkü İsmail Kartal'ın en önemli görevi Greenwood'u, sen eğer o yetenekli bir oyuncuyu sen 90 dakika işte kullandığın süre içerisinde ileri geri bekini kovala, git oradan orta yap, git orada bireysel yetenekle değil. Onu mümkün olduğu kadar yormadan rakip alanda daha çok kalmaya gayret edip Fenerbahçe'nin orada oyun oynamayı sürdürebilmesi
1: hocam
0: lazım.
1: Hocam merkeze kadar gelerek top aldırtıyorsun, bağlantı yaptırıyorsun adamı ya, evet. Greenwood'a.
0: Evet, ama şöyle, o bağlantıyı da ben şahsen öyle algılıyorum. Yani Greenwood da biraz kendi içeri girerek de oyun oynamayı da seviyor.
1: Orta sahanın oraya kadar geldi
0: geliyor,
1: hocam.
0: Geliyor, oraya kadar defa. Geliyor, şeye kadar geliyor. Yani Asensio'nun olduğu pozisyona kadar geliyor mesela. O bölgeye kadar, Vedat Muriç'in arkasındaki o oradaki
1: yoğunluğa kadar geliyor. Yok hocam, şeye kadar geldi ya, Greenwood'un olduğu yer. Aman özür dilerim. Gendüzi'nin olduğu yere kadar geldi bir
0: içeri kadar girdi. Zaman zaman da içeri kat etti ama bugün ben Greenwood'un performansının daha iyi olabilmesi için Greenwood'un mümkün olduğu kadar kendi alanında, hatırlarsan bir birebir kaldığı maçta, bir Roma maçında, yani orada ne kadar çok etkili olmuştu, ne kadar çok orada pozisyon yaratmıştı kendisine. İleride oynamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii Vedat Muriç'le Lukaku konusuna da gelmek istiyorum açıkçası. Şimdi şunu insanlar bir ayırt etmesi lazım. Vedat Muriç mi, Lukaku mu?
1: Yani Lukaku.
0: Böyle bir
1: iyi bir Lukaku. Hayır,
0: şöyle iyi bir Lukaku. Bak ne güzel söyledin ama.
1: İyi
0: bir Lukaku. Hepimiz iyi bir Lukaku.
1: Ya formunu bulduğu zaman kesinlikle Lukaku ile oynamalı.
2: Buldu ama, milli takımda işte.
1: Ya bulamadı.
0: Ama Cüneyt'im ne var biliyor musun? Yani Lukaku'nun bu formunu bulması için süre alması lazım. Daha çok
2: onu da
0: süre alması
2: lazım.
0: Zaten
2: milli maçtan
0: ve tabii sonra. Ki ve bunun için de İsmail Kartal'ın onun performansını arttıracak muhakkak ki sürelere yaratması gerekiyor.
2: İşte bak, iki oyuncuyu o zaman hemen bir karşılaştıralım, öyle devam edeceğim hocam. Muriç ve Lukaku. Muriç 7 maçta 4 ilk 11 forma giymiş. Lukaku 6 maçta sadece 1 ilk 11. 407 dakika süre almış Vedat Muriç. Lukaku 165 dakika, 6 golü var Vedat Muriç'in. Lukaku Fenerbahçe formasıyla bu sezon gol atamadı. Milli takımda gol attı biliyorsunuz. İkisinin de birer asisti var. Muriç'in şut istatistiği 3-1.8 isabet, 0.2-0.5 isabette, 0.5-0.2 isabet oranı var. Başarılı pas 11.5 Muriç'in, Lukaku'nun 5. İkili mücadele kazanma %39 Muriç'in, Lukaku'nun %32. Hava topu kazanmada da 1.3-0.6. Tabii daha fazla süre aldığı için daha yüksek. Evet.
0: Sevgili Cüneyt, orada tabii,
2: ama hani Lukaku hazır mı derseniz, evet. Milli maçları izlemeyenler en azından özetinden bir baksın hazır mı değil mi? Bence hazır. Ben hazır gördüm, yani maçını da anlattım. Hazır formayı da istediğini söylüyor zaten.
0: Cüneyt mesela bugün oynanan maçta aslında,
1: ama İsmail Hoca'ya göre hazır değil demek.
0: Şöyle, hazır olup olmadığını hissetmek için illa onun gol atıp atmaması önemli değil. Takıma katkı olarak da bazen skor katkısı yaparsınız, bazen oyun katkısı yaparsınız. Mesela Vedat Muriç kötü mü oynuyor? Evet, bugün çok iyi değildi belki ama zaman zaman oyuna bir katkı yapmaya çalıştı mesela, çok kısa sürelerde de olsa. Ama Lukaku'yu oyuna katkı yapmasını beklemek için süreyi verip, hatta uzun bir süre belki de ilk 11'de başlayıp daha sonra da atacağı golle hem kendine gelip hem maç ritmini, maç temposunu arttırmak lazım. Bunun planlamasını biz buradan konuşuyoruz. Tabii biz buradan ahkam kesiyoruz, kolay olabilir ama yani İsmail Kartal'ın da muhakkak ki bu planlamayı düşünmesi lazım. Zaman zaman da mesela İsmail Kartal da şundan da bir sıyrılması lazım. Ya işte sol bek çıktı, sol bek girecek. Sağ bek çıktı, sağ bek girecek. Veya santrafor çıktı, santrafor girecek. Oyunda da bir değişiklik yapması lazım Cüneyt. Mesela ne bileyim.
2: Oraya geçme. Lukaku oynar demişti. Peki. O değişiklikleri de ayrı bir paragraf açıp konuşmak lazım. Peki. Çünkü neden oynar? Neden oynamaz?
1: Yani tam bir santrafor adam zaten. Her
2: Vedat anlamda. Muriç de öyle.
1: Yok, değil bence.
2: Birbirlerine
1: yani.
2: De çok benziyorlar.
1: Ben Vedat Muriç'i yani
2: çift forvet oynar mı diye bir soru oynamaz. Soramıyorum.
1: oynadı.

0: aynı tip oyuncu.
1: O zaman orta sahadan bir oyuncu feragat tabii. edeceksin. O da
0: bir de aynı tip oyuncu.
1: Fenerbahçe yani. İçin çok ciddi bir problem olur ama yani Lukaku çok üst düzey bir oyuncu. Şimdi onun yani üst düzey oyuncu olma gerçeğini biz değiştiremeyiz ve ben hakikaten beğendiğim de bir santrafor. Bitiriciliği de iyi. Hatta bugün kaçırdığı gole ben çok şaşırdım. Yani onu atar normal
2: i̇şte
1: bir Lukaku.
2: İşte o bitiriciliği iyi dediğin zaman o bitiriciliği yapması lazım.
1: İşte yapması lazım ama ben Cem abi çok özür dilerim senden ama ben Lukaku'yu tartışmam yani. Ben bu performansını
0: bakar
1: artırdığı
0: hazır
1: an.
0: Mı değil mi?
1: Ya biraz kilosu da var Cüneyt.
0: Uçtu gitti.
1: Ya gitti ama biraz ya
0: bu
1: kilosu
0: bu görüntüyü izlerken kilosu var demesi.
1: Tam bir 9 numara bak. Ya. Yok yok tabii ki dostum öyle.
0: Şu kiloyla size'la.
1: Tam bir 9 numara ama böyle bir 3-4 kilo fazlası var. Onu da verdiği zaman.
0: Ona rağmen hızlanması.
1: Evet, Vedat Muriç'in bu kadroda ben yer alacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin hala niye Vedat Muriç'i aldığını anlayamadım zaten yani. Çünkü Fenerbahçe'nin santraforu Vedat Muriç olur mu abi ya? Fenerbahçe'nin Vedat... bekleri. Mesela ben iki bekini de çok beğenmiyorum.
0: Archibald neden Vedat Muriç olmaz?
1: Ya şöyle yani santrafor net bir santrafor ya şöyle.
2: Ama Vedat Muriç'e net santrafor diyemezsin. Net santrafor değil diyemezsin ama.
1: Benim Vedat için değil.
2: Olmaz.
1: Tamam, benim Muriç... için değil abi.
2: Ay ama şimdi oynadığı pozisyon ve de oradaki yararlılığı katkısı işte geçen sene atmış olduğu goller. Yani o bölgenin oyuncusu bir kere. Yani o santrfordur da yani sana göre şey yapabilirsin. Ya
0: bu sezon
2: yani
0: 7 maçta 6 golü var.
2: Bence de
0: sen yani, maç başında bir gol.
2: Yani Vedat Muriç'i ben mevkisinin oyuncusu değil diye onu nitelemem. Ama Vedat Muriç'in bugünkü performansı iyi miydi? Çok iyi değildi, tartışılır. Ama Lukaku bu bölgenin oyuncusu mu? Tabii ki oyuncusu. Ama bu süreleri alması gerektiğini ve bunun da kararının hangi maçlarda ne kadar zaman nasıl olması gerektiğini İsmail Kartal verecek.
1: Şu
2: çünkü çok önemli çok önemli bir sürece giriyor Fenerbahçe oynayacağı maçlar itibariyle. Dolayısıyla da İsmail Kartal'ın bir an evvel yani Lukaku'nun o hepimizin bildiği Lukaku, hepimizin işte söylettiği iyi santrafor
0: dediğimiz. İsteyen Lukaku bak evet. Ne demiş milli takımında? Biraz da sana cevap vermiş gibi olmuş. Ben Fenerbahçe'de geç
1: ama bak
0: bence Fenerbahçe'de geçmişe fazla takıldılar.
1: %100 oynayabilirsem diyor. Yani %100'de değil henüz.
0: Son 4 sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu ilk kez böyle olmadı. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler. Ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim. Fenerbahçe'de %100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. Yarımı kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim diye evet. mesajını. Biliyorsunuz canlı yayında söyledi bunu evet. kendi ülkesinin televizyonu.
3: Nereye gidecekmiş? Bir yere gidemez ki zaten.
0: Yere gideceğim.
3: Yerimi ne kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim diyor ya.
2: Yani farklı bir statüyle herkesin
0: hayır, bir aradan sonra takımıma geri döneceğim.
3: Şimdi şöyle bir gerçek var. Geldiğine göre şu an çok iyi durumda değil mi? Geldiğinde oynayamazdı yani Vedat Muriç'i kesemezdi.
2: Kesemezdi.
3: Şu an gelinen noktada gayet iyi durumda. Daha çok süre vermek gerekir mi? %100 gerekir.
0: Golü de attı hocam.
3: Bir de şöyle de değerlendirmek lazım. Santrofor için çok önemli gol kabul etmekle beraber girdikten sonra iki tane net pozisyona girdi.
2: Tabii.
3: Milli maçta da biz de oradaydık. Tabii. Burada da biliyorsun.
0: Bize attı ne yazık.
3: Yani bize attığı gol de. Yani santroforun özgüven kazanması açısından gol atması çok önemli olmakla beraber pozisyona girmesi de çok kıymetli.
0: Yani oynaması gerekiyor mu diyorsun?
3: Daha çok süre alması
2: daha
3: gerekiyor.
2: Daha çok süre alması lazım.
3: Yani
0: bizde Lukaku varsa oynar diye bir bakış açısı var. Yani Lukaku'dan nöbetçi golcü mü oluşturuyor?
3: Hayır, Lukaku'dan nöbetçi golcü olmaz ama yani ne kadar hazır durumda? Yani 60 mı, bir 45 mi yoksa 90? Hakikaten o zaman şöyle, eğer hazırsa o zaman şeyde başlayalım. Birmingham'da, Aston Villa'ya karşı Vedat Muriç'i oturtturalım. Hı-hı. Rotasyonda Lukaku'yla oynayalım.
0: Uluslararası tecrübesi daha fazla.
3: Olur, olur. Olmaz mı? Olur. Gayet de iyi olur. Yani Vedat Muriç de bayağı maç oynadı değil mi?
0: Evet.
3: O zaman şeyde Aston Villa'ya karşı Lukaku'yla başlayalım. Bir de görelim.
0: Lukaku yani 100 gol aşacak milli takımda.
3: Evet doğru. Son Dünya Kupası'nda da sonradan girdi evet. bir sürü golü var. Fenerbahçe'nin de santrofora ihtiyacı var. Yani
0: ya kulüp takımında rotasyon... 100 gol atamayı futbol hayatını bitiren santraforlar var hocam.
3: Tabii canım.
0: Sadece milli takımında 100 gol barajını
1: burada aslında bu orta bir yere gidiyor.

0: görüyoruz. Yani elinde senin. Şimdi Muriç tamam okey. Bir de Lukaku diye iki tane santraforun var ya. Yani sen oyun olarak ne kadar bu iki santraforunu topla buluşturabiliyorsun? Onlara topu ne şekilde taşıyabiliyorsun? Bence tartışmamız gereken bu. Şimdi Vedat Muriç kendine göre sahada bir şeyler yapıyor. Ama Fenerbahçe için ben Muriç'i çok yeterli görmüyorum. Ben Lukaku'yla oynarım her zaman. Avrupa'da da Lukaku'yla oynarım. Türkiye'de de Lukaku'yla oynarım. Yani sakatlanmayan bir Lukaku öyle bir şey de yaşamaz inşallah. Ya bize çok güzel bir oyun izletebilir. Ama yani Lukaku'yu da orada oynatsan senin... Şimdi Fenerbahçe'de şöyle, bu kadar yetenekli ve pahalı yıldızların var sahada ama sen hep böyle taktikle değil de bireysel yetenekle işi çözdürmeye çalışıyorsun. Benim İsmail Hoca'ya kızdığım yer burası. Ya bir oyun inşa ederek aslında kendi santraforlarını topla daha rahat buluşturabilecek bir yere evrilsen bu organizasyonu daha faydalı olacak. Yani dediğim gibi 72 dakika Rize'ye gol atamayan bir Fenerbahçe olabilir mi ya? Bu kadar yani 12.
1: Kötü
0: dakikada.
1: Kötü oynarsan atamazsın.
0: Ya işte onu söylüyorum hocam. Onu söylüyorum. Ya yani bir de Ulaş, buna hakkı yok yani Fenerbahçe. Hocam şunu da söyleyeceğim, özür dilerim.
2: Estağfurullah.
0: Ya Fenerbahçe Kerem'e mecbur mu abi? Bak Kerem çok kötü. Ve Fenerbahçe'nin sol kanadı işlemiyor. Adamın bitiriciliği yok, birebiri yok, sürekli top kaybediyor, sırtı dönük yok, içe kat etmesi yok, hiçbir şey yok. Yani Fenerbahçe her maç bir kişi eksik oynuyor. Eksik oynatıyorsun. Ve Kerem'in kaptırdığı her topta hücum yedi Fenerbahçe. Yanlış mıyım?
2: Doğru.
0: Yani hocam buraya başka bir çözüm bul. Gerekirse orada Oğuz'u oynat. Yani gerekirse oynat. Ya da beklerden birini açık yap. Bilmiyorum, çözümü sen bul. Ama Kerem'e mecbur değil Fenerbahçe ya.
2: Ya aslında en büyük kötülüğü de
0: milli
2: Kerem'e
0: takım
2: yapıyor.
0: Da mecbur değil abi Kerem'e. Yani.
2: Bak en
0: Kerem'i
2: büyük de, kötülüğü Kerem'e de yapıyoruz. Milli da takımda da aynı. Biz de oradaydık itibari. İşte aynısı yine top kayıpları, yine pozisyona girememe, yine sonuçlandı. Ya bugün ikinci devrenin başında dakika 48 veya 49'dur. Çok dikkatli izliyorum. Bir pozisyon aldı içeri sağ ayağıyla. Bir vuruş yaptı. Kalecinin soluna öbür evet, direğe. Sağ. Ya sağ çok net pozisyon. Arkadan Gendüz'ü var ya, kendini yırtıyor ya.
1: Evet.
2: Ya artık o kendini yırtma şu mudur? Yani Fenerbahçe
1: at,
2: ikinci golü
1: artık.
2: Hayır, ikinci golü mü atamıyor Kerem için? Ya atsın da rahatlayalım mıdır ya?
1: Bence ne biliyor? Artık bunu da at gibi böyle yani, bir yakınma vardı orada.
2: Ya hocam. Aslında Kerem'e de aksi şey yapıyoruz, kötülük yapıyoruz.
1: O da gittikçe
2: ya yine aynı yere geliyoruz yani, tekrara gireceğiz. Kerem artık oynatılarak kazanılacak durumu geçti. Kerem'in de iyiliği için artık bir Oğuz'u oynatın ya. Bir Nene'yi oynat. Ya bir de onları
1: ben,
2: görelim
1: evet,
2: yani.
1: O bir, aslında Nene'yi falan da konuşmak lazım. Yani
2: ya Oğuz'u oynatın.
1: Oğuz'u oynat, Nene'yi
2: Oğuz
1: oynat.
2: Oğuz gol attı girdi. Yani, tamam, onun istikrar problemi var. Kabul etmekle beraber. Ama ya Oğuz 82. dakika girecek bir oyuncu mu yani? Oğuz milli takımda Kerem'den daha çok süre almış bir oyuncu.
3: Daha da iyi bir performans sergiledi.
2: Daha da yani ne yapmaya çalışıyoruz? Yani Kerem'i mi kazanacağız? Fenerbahçe kaybediyor. Fenerbahçe'nin sol tarafı işlemiyor. Gelinen noktada İsmail Hoca buna bir çözüm üretmeli yani. Özellikle iç sahada Kerem aldığı zaman tribünden omurdanmalar başlıyor. Ne zaman kaybedecek? Acaba biz kaybettiğiyle geçiş mi yiyeceğiz? Kontra mı yiyeceğiz? Böyle böyle konular geliyor. Ve çocuğa da yazık oluyor ya.
1: Bir de şey
2: ve bu var. Bir süreç aldı yani.
0: Enteresan
2: yaklaşık...
0: bir şey var hocam. Oynattıkça ve bu şekilde de oynadıkça daha geriye gidiyor. Hayır. İlerlemesi hiç yok yani.
3: Özgüvenini kaybediyor.
2: Tabii canım, özgüveni. O vuruşla, yani, vuruşunda %100 özgüven kaybı var.
1: Her bir o kaçırdığı golde bir kere psikolojik olarak bir çökmeye giriyor.
0: Hı-hı.
1: Ve de dediğin gibi senin de özgüvenini kaybediyor. Biraz zaman zaman bazen oyuncuları oynatarak da kazanırsın. Oynatmayarak da kazanırsın. O daha çok mesela nasıl Oğuz'u, İrfan Can'ı böyle değiştirerek zaman zaman farklı senaryolarla kullanıyorsun. Bu önemli. Ya ben mesela bireysel tabii Ulaş söylüyor yani hep şu tarafı benim için çok önemli. Oyuncuların bireysel yeteneklerinin takım oyununa katkısı çok değerli Cüneyt.
0: Hı hı.
1: Yani o bireysel yetenekli evet belki skora etki ediyorsun ama takım oyununa katkısı önemli. Bu takım oyununa katkısını da sağlayacak olan bu işin başındaki İsmail Kartal. Yani bu oyuncuların yeteneklerini bu takım oyuna beraber entegre etmesi lazım. Bir oyunu çıkar. Bir bak hepimiz her programda bir Fenerbahçe'nin bir oyun kimliğinin oluşamamasından konuşuyoruz. Ha zaman zaman Fenerbahçe yurt dışındaki maçlarda işte ta geçmiş yıllardan başlayarak da daha iyi, daha odaklanan bir Fenerbahçe olarak oynuyor. Bu bir gerçek. Ama siz eğer Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım'ın dediği gibi ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım dediği zaman da Fenerbahçe'nin şampiyon olacak bir kadronun oyunu gibi oynaması lazım. Siz kazanırsınız ama kazandığınız oyun hangi oyunla kazandınız? Nasıl kazanıyorsunuz? Zaman zaman Jose Mourinho döneminde de oldu bu. Fenerbahçe kazanıyordu ama insanlar evlerine stattan mutsuz gidiyordu. Şimdi Fenerbahçe kazanıyor. Evet diyor ama herkes şuna bakıyor. Biz kazandık diyor. Bizim için önemli diyor şampiyonluk yarışında. Hakikaten değerli. Zaman zaman böyle psikolojisi değişik maçlarda kaybedebilirsin. O da olabilir ama işte daha ilk Gençler Birliği maçında kaybedilen puanlara bakıldığında Fenerbahçe'nin bu çöküntülerden çıkıp burada bu süre içerisinde girilecek olan bu tabloda bu akşamki 3-0 önemli ama oyun çok önemli Cüneyt. Bu oyunu bir türlü bir inşa etmek lazım. Muhakkak ki bugün işte bu maçı Aston Villa maçı analizcileri de izlemiştir. Veyahut da bunu muhakkak televizyondan bir şekilde. Dolayısıyla da orada daha farklı bir oyunla daha farklı bir belki kadro yapısıyı da gerektirecek. Arkasından oynayacaksınız Alanya maçı değil mi?
2: Alanya var.
1: Alanya var. Arkasından Slavia Prag var. Galatasaray var. Göztepe. Yani bir sürü maçlar var. Yani bu oyuncularla oynayacaksınız ve bu kadroyla oynayacaksınız. Onun için...
3: Şu oyuncuları az önce siz biraz bahsettiniz. O değişiklikleri iyi yapması lazım.
1: Kesinlikle. Yani ve
3: maç
1: herkesi...
3: içerisinde de 11 seçimi.
0: Yani şu... Çok özür dilerim. Mesela, bitti mi hocam?
1: Bir şey söyleyeyim. Ya bu oyuncular sevgili Cüneyt. Bak bu
3: ya 90'lı yıllardaki
0: bu akşam
3: devlet kanalı gibi yani. Ben sizi dinledim, siz de beni dinleyin. Ya rahat olun, sohbet edelim. Yani mesele bekleyelim. Benim döner yine konuşuruz. Buyurun.
1: Ve benim söylemek istediğim sadece bu oyuncuları yani oynatmaya küstürmememiz lazım. Hı hı. Bu kadro varsa elinde herkese hakkaniyetli bir şekilde bu formayı vermen lazım. İrili ufaklı. Birine 3 dakika versin, birine 5 dakika. Bazen bir 5 dakika giren bir oyuncu bile 85 dakika oynayandan çok daha değer katabilir oyuna. Bunları iyi ayırt etmek lazım.
0: Şu soruyu sormak lazım. Bu akşam Rize'nin bulduğu pozisyonları başka bir takım bulmuş olsaydı Fenerbahçe'yi çok ağır cezalandırırdı. Bu net. Gördüğümüz kadarıyla. Şimdi İsmail Hoca'nın çözmesi gereken 3 tane ana problem var. Bir tanesi orta saha güvenliği. Oradan bir defa delik deşik etti Rize bazı bölümlerde Fenerbahçe.
2: Ya niye delik deşik etti Ulaş? Kendisi gelmiyor. Kerem gelmiyor. Vedat Muriç gelmiyor. Asensio gelmiyor. Bir takımda 4 kişi takım savunmasına yardım etmiyorsa delik deşik değil. Top yekün gidersin zaten.
0: Doğru.
3: Koy Bartu hocam.
1: Bir de yani, hocam ona şeyi de ekle. Mesafenin hani, uzunluğunu
3: da. Milli takımda en iyi oynayanlardan biriydi evet. Kendi bölgesi.
2: Yok soruya cevap verdim. Ya evet. Soru sordu ya.
0: Hocam beklerin İkinci arkasında bırakılan geçelim. Alanlar mesela. Burayı Rize çok iyi değerlendirdi. Sürekli oraya çalıştı ve Fenerbahçe'nin iki bekinin bu anlamda Fenerbahçe seviyesinde olmadığını söylemek isterim. Yani ne hücumda ne savunmada doğru bir katkı veremiyorlar takıma. Katılıyor musun hocam?
2: Ya
3: bölüm bölüm.
2: Ya Türkiye liginde o
3: sevmedi
2: o konuda efendim, çok zahmet.
0: İkisinden de. Yani.
1: Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Ve buradaki oyuncuların senin söylediğin yani o bekleri.
0: Bir yere geleceğim oradan tamam. Hocam. Şuraya. Mesela top kayıplarından sonraki savunma yerleşimi çok kötü Fenerbahçe. Şimdi düşün bu akşam Rize.
3: Bu da önemli bir tespit.
0: Evet.
1: Yani zaten çok doğru esas bence ana problemlerden evet. Bir tanesi o.
0: Şimdi Rize bunları değerlendirdi ama bitiremedi. Hı hı. Bunu Aston Villa deplasmanda değerlendirdiği zaman cezalandırır seni. Burayı çözmesi lazım bu 3 problemi İsmail Hoca'nın.
1: Özellikle geçiş savunmasını evet. Yapamıyoruz ya.
0: Yani.
1: Orada bir sıkıntımız
0: bir var. Bir de hocam yayından önce söyledi. Fenerbahçe geçiş hücumundan yani nefret Hakimi eden geçiş. Bir takım. Evet. Çünkü yerleşemiyor yani. Yerleşemediği anda da zaten seni cezalandırıyor takım. Aston Villa da öyle basit bir takım değil. Eksikleri falan olsa da yine şey yani Goreska da herhalde oynamayacakmış hocam.
2: Öyle gözüküyor ama daha belli değil diyor.
0: Daha belli değilmiş ama yani önemli oyuncuların da yoksun olsa da nihayetinde Aston Villa bu.
3: Bu maçı Şampiyonlar Ligi zaten.
0: Bu maçı izlese bir defa Kerem oynattığın anda zaten Aston Villa böyle alkışlar, güzel der yani. Tamam Kerem
1: oynamasını ister.
2: Ama ben o oynamasını isterim. Maylo Can'ın o maça 2-3 tane farklı
1: en az 3 tane 4 tane
2: rotasyon yapacağını düşünüyorum yani.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Ya şöyle demin beklerin arkasını söylerken şunu ifade etmek istiyorum. Ya bak orada beklerin arkasını kullanan bir rakibin varsa sen ona göre bir defansının organizasyonunu yaparsın.
0: İşte hocam Ake girdi zaman zaman oraya.
1: Ake, işte mesela sol Bekin tarafta ise Ake giriyor. Sağ tarafta ise Şikrinyar.
0: Şikrinyar çok giremedi oraya işte.
1: Semedo'nun olduğu yere. Ya zaten esas bence benim yani hep biz de
3: hiç bahsetmediniz. Onları değiştir o zaman bir görelim.
1: Neyi?
3: Stoperi de değiştir.
1: Hocam esasında stoperler de bilmiyorum Abdül hocam katılır mısın ya? Ben sanki Ake ile Şikrinyar'ın hala birbirlerinin arasında bir uyum sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani birbirlerini tamamlayıcı stoperler gibi yani bazen maçlarda öyle bir hata, öyle bir pozisyon alma ve de rakibe göre gelişen ataklarda, geçiş ataklarında, duruşlarında ve de geri kaçışlarında biraz sıkıntı olduğunu ve bu burada antrenmanlardaki birbirleriyle uyumunu bir sağlanması ve defans bloğunun bir düzenlenmesi açısından bu antrenmanların daha sık yapılmasını veyahut da bunların daha çok üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rakip alanda özellikle Fenerbahçe oyun oynarken kaptırılan toplarda çabuk kaptırmadığınız zaman arkadaki geniş alanda Fenerbahçe'nin atak yediği zaman oradaki geniş alanda olan bütün oyuncuların çok fena yakalandığını ve bunlara karşı da çok iyi bir müdafaa anlayışı sergileyemediklerini görüyorum. Bunların başında Ake de Şikrinyar da geliyor. İlk toplarda havadan direkt toplarda iyiler. Bir şey diyemem. Ama zaman zaman pozisyon alma, rakibin tehlikeli gelen ataklarda, ikili üçlü gelen ataklarda da biraz savrulan bir defansın merkezi görüntüsü oluşuyor.
3: İşte orada bu mesela çok... Opong diye denenmiyor bu.
2: Ya mesela şimdi Şampiyonlar Ligi girecek ya Cüneyt. Orada mesela Kante Gendüzü'ye de dikkat etmek lazım.
1: Tabii.
2: Yani hep Kante Gendüzü ile oynayamayacaksın. İsmail'i oynatmak
0: orada
2: lazım.
0: Orada İsmail oynar bence
2: yani,
0: hocam.
2: Bir, hayır oynamalı da yani.
1: Kesin.
2: Mesela tabii hoca nasıl planlayacak bilmiyorum. Nereden feragat edecek ama mesela o orta sahada Kante'den mi Gendüzü'den mi birini kesip hangi maç ise planı neyse oyunla ilgili ne düşünüyorsa evet, bir İsmail tercihi yapılmalı. Mesela şu görüntüsüyle Asensio'yu örnek Birmingham'da mı kullanmak daha mantıklı yoksa iç sahada Alanya'da mı?
3: Alanya'da.
2: Mesela vallahi onun da planını iyi yapmak lazım. Çünkü görüntüsü çok iyi değil.
1: İyi değil.
2: Toplardan kaçıyor, girmiyor, gol attı tamam.
1: Bence
2: ama
1: sanki hocam bugün bu maçın hani maç ritmini, maç alışkanlığı olsun gibi böyle bir oyun tarzı vardı. Yani tabii ki etkili ayağına geldiği zaman derin toplarda, kilit paslarda çok etkili oyuncu ama yani şeyinde mesela oyuna katkısında, koşularda biraz sanki idare eden bir Asensio ama bu sakatlıktan
2: ya
1: yeni
2: ben
1: çıktı.
2: Ben normal karşılıyorum Cem
1: normal,
2: abi de işte
1: ben, de normal
2: ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Nerede kullanılmalı yani ha, Asensio hangi maçta?
1: Hangi zorluk derecesi
2: yani mesela
1: maçlarda?
2: Şimdi İngiltere'deki tempoyu düşünüyorum.
3: Asensio'suz maçlarda hazırladık ona da bir bakarak hocam.
2: Yani galibiyet 5, beraberlik 2.
3: Olmadı
2: Fenerbahçe'nin kadro şey olmadığı maçlar.
3: Tabii.
2: 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2
3: mağlubiyet almış.
2: Bu sene 3 galibiyet.
3: Bu sene 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet var. Yani olmadığı maçlarda toplam 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almış Fenerbahçe. Asensio yok.
2: Ya tabii önemli bir isim. Sezonu. Ben onu şöyle kullanım açısından anlatmaya çalışıyorum. Yani Asensio oynamasın
1: hangi
2: işte hangi maçta? Mesela bazı oyuncular Şikrinyar, mesela Semedo Bulaş'ın açtığı yerden cevap vereyim.
1: Evet.
2: Beklerin arkası konusu. Mesela Lukaku. Mesela örnek. Lukaku'nun mantıken kullanılması gereken maç ilk Aston Villa maçında Lukaku'yla başlaması lazım. Ya mantıken yani daha çok süre verme. İnternasyonel seviye tecrübesi. Yavaş yavaş da form buluyor. O İsmail Hoca'nın buraları bence çok daha iyi planlaması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Yani Şimdi tabii o daha iyi bilir de yani 80'i beklemesine de gerek yok bazı değişiklikler evet. için. Yani oyunu izlerken bazı oyuncuların yapamadığını, gidemediğini çok net görüyorsun.
1: Bir de abla hocam,
2: mesela

0: Doğru.
1: Mesela şöyle örnek vereyim. Rice bugün ikinci devreye başlarken bir kişi eksik. Sahanın en iyi oyuncularından bir tanesi, bilmiyorum Ulaş katılır mı? Muçi'yi çıkardı, Ozan'ı aldı. Çünkü
0: direnç kazandırdı.
1: Oyun onu gerektiriyordu, değil mi?
2: Direnç istiyordu.
1: Yani hem orta sahada direnç, hem Muçi'nin defansif anlayışından daha iyi bir oyuncu. Mesela İsmail Hoca'nın bunları yapması lazım ya, bir değer katması lazım takıma. Yoksa hep Ederson mu kurtaracak ya?
2: Onda kötü olacağı da performansın
1: Ki sezon başından
2: zamanlarda
1: beri
2: var.
1: çok iyi oynuyor
2: Çok iyi
1: çocuk
2: oynuyor.
1: yani.
2: Ya ben mesela
0: geçen sene yerden yere vurulan
1: tabii.
0: bir Ederson bu sezon evet Fenerbahçe'yi ayak
2: ya,
0: oyunda tutuyor.
2: Fenerbahçe'den gitmesi konuşulan bir Ederson
0: tabii,
2: vardı.
0: Tabii hocam.
2: Ona ilk de sahip çıkan da Aziz Yıldırım.
1: Aziz Bey Lukaku için de dedi 3-4 hafta sonra görün dedi. 3 evet. hafta geçti işte.
0: bir hafta kalmış. Futboldan anlıyor canım Aziz Yıldırım. Evet, yani, tartışmasız.
2: Aziz Bey iyi futbolcu olur bilir misin? İyi futbolcudur Aziz Bey.
1: Yani
0: yok bizzat kendisi de iyi
2: Aziz Bey çok iyi futbol oynuyor.
0: Mevkisi neydi abi?
2: Orta saha ileri dönük yani yaptığımız şeylerde o zamanlar işte veteran maçları falan yaptığımızda hakikaten iyi futbolcu Aziz Bey.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: O zaman oyuncudan da anlıyor.
2: Ya ben açıkçası Aziz Bey'in tabii şampiyonluk parolasıyla özellikle bu sene her şekilde bırakacağım demesinin arkasındaki en önemli şeylerden bir tanesi Fenerbahçe'yi çok iyi bir şekilde dizayn edip şampiyonluk takımını iyi kuracağının güvenini herkese veriyor. Çünkü tecrübesiyle, bilgisiyle, birikimiyle bunu söylediği için de herkes çok güven duyuyor. İşte bu söylemleriyle sahadaki Fenerbahçe'nin görüntüsü birbiriyle örtüşmediği zaman ister istemez bizler de bu şeyleri söylemek zorunda kalıyoruz. Ama bizim söylediğimiz şeyler genelde Fenerbahçe tenkit veyahut da yerici şeyler değil ama Fenerbahçe'nin de bu tespitini hepimizin yapması lazım.
0: Ya orada biraz tabii Cem abi yani hoca tercihini de biraz daha ya, sağlıklı verebilirlerdi.
2: Ben
0: yani.
2: Sana mı söyleyeyim? Onları artık Fenerbahçe geçti.
0: Çünkü orada bir yani, kırılma yaşadı. Ya, İstifa ettim ben dedi falan filan.
2: Sana bir
0: falan.
2: Şey söyleyeyim mi? Seviyeden, oralardan gelip bu yollardan çıkan bir Fenerbahçe teknik direktörü, başkanı, camiası bugün hala bu şampiyonluk yarışının içerisinde. Yani Fenerbahçe kendiyle de savaşıyor. Kendiyle de sıkıntıları var. Yani bu sadece sahanın içerisinde futbolcu, teknik adam, teknik kadro, işte kulüp, camia, başkan, yönetim. Yani hakikaten birbirleriyle çok uğraşan bir cami haline geldik. Bunlar zaman zaman sahanın içine de sirayet etmiyor da değil. Ama bugün geldiği itibariyle yani oyuna bakıldığımız, hepimiz geliyoruz tabii sahanın içine kalmaya gayret ediyoruz mümkün olduğu kadarıyla. Ve de Fenerbahçe'nin saha içerisindeki bu oyunun daha güçlü bir hale getirmesini, yani şampiyonluk yarışında gerçek bir şekilde gelmesi için
0: abi,
2: hepimiz
0: mı?
2: İsmail Kartal'a bir takım önerilerde bulunuyoruz.
1: Bence bu Şampiyonlar Ligi kısmı çok önemli. Yani.
2: Çok önemli.
1: Çünkü Fenerbahçe yaşlı bir takım. Hı-hı. Yaşlı demeyeyim de deneyimli diyelim. Şimdi yaşlı deyince herkes şey yapacak. Geçen sene Galatasaray'ın ne kadar yıprandığını düşünürsek ki o kadar tecrübeli bir takım Şampiyonlar Ligi için Galatasaray, Fenerbahçe için bu sene bence Şampiyonlar Ligi çok yıpratıcı geçebilir.
2: Abdullah Hocam bak bir şey söyleyeyim sana yani İsmail Kartal'ın bence bu derslere çok iyi çalışması lazım. Yani
1: %100 yani bu çok herhalde
2: bence
1: zordu.
2: Belki de İsmail Kartal da kendi antrenörlük kariyerini tekrar yeniden yani bir test etmesi açısından şu kulvar ve şu önümüzdeki oynayacağımız olan maçlar ve de sezon sonuna kadar gidişat muhakkak ki onun için de çok değerli, çok önemli.
1: Ya zaten buraları iyi geçen takım büyük avantaj sağlıyor.
0: Abi son bir
1: ya 3 günde 4 günde bir maç var.
2: Ben bir şey söyleyeyim.
0: Liverpool
1: 3-4 günde bir
0: Galatasaray.
1: Maç.
2: Her maçı ayrı ayrı düşünerek muhakkak ki çok iyi plan yapacaksın. İkincisi buradan yani mağlup olacağım maç olacak illa ki bunu zaten hepsine gidiyorsan
3: genere
2: zaten.
3: Geçmeden bu akşam da kalalım kısa bir reklamımız var. Onu girelim ardından bir basın toplantılarına gidelim sonrasını sonra konuşalım. Evet. Hem Fenerbahçe için hem diğer takımlar için. Çünkü sadece Fenerbahçe değil şampiyonluk mücadelesi veren diğer 3 takımın da zorlu fikstürleri var. Kısa bir reklam ardından basın toplantılarına gideceğiz.

0: Biz maça iyi başladık. Gol de bulduk ama daha sonra Rizespor'un bize atakları oldu. Onlar da gol atabilirlerdi, bize olmadı. İkinci yarı oyuncularımı daha önde oynamamız gerektiğini, daha baskı yapmamız, daha fazla ön tarafta tutmamız gerektiğini anlattık. O şekilde de başladık, iyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Sonuçta burada zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
1: Evimizde iyi başlamak istediğimiz bir maç. Bence iyi hazırlandığımız, milli arayı da iyi geçirdiğimiz bir süreçti. Evet, rakibimiz güçlü. Şampiyonlar Ligi'nde olan, belki 14-15 tane oyuncusu milli takımlara giden, bireysel kalitesi çok yüksek olan Fenerbahçe'ydi. Ama hafta içi de söylemiştim, bugün maçtan önce de söylemiştim. Biz içeride dışarıda fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayan bir ekibiz. Bugünkü maçı belki oyunu özetlemeden özetlersem, genel özetini yaparsam, üzgün olduğum performans olarak, oyun olarak karşını alamadığımız bir oyun bana göre. 83'e kadarki bölümü ikiye bölebiliriz belki maçın. 83'e kadarki olan bölümü, sonraki bölümden memnun değilim, 83'ten sonraki bölüm. Ama baktığımızda Fenerbahçe takımının tabii bireysel kaliteli oyuncuları olduğunu bildiğimiz, bir gerek kenar ortalarda, gerek merkez hücumlarda, gerek ceza sahası dışından şut atabilecek oyuncuları çok sayıda olduğu için birinci bölgede savunulacak bir takım değildir bana göre. Dolayısıyla siz de gördüğünüz gibi oyuna aslında baskılı başlayan, Modi ile, Laçi ile şutlarla başlayan, pozisyonlar üreten, 12. dakikaya kadar kalecimizin topa değmediği, ilk yarıki total bölümde de sahaya topun, ikinci topun girdiği bölümün haricinde kalecimizin belki elleriyle topa değmediği bir oyun. Bu bölümde oyunu kontrol eden, öne alan şiddetli baskılar yapan, ikili mücadelelerin birçoğunu kazanan ekip bizdik. Evet, rakip kaleye gittik. Çok daha fazla oradaydık. Şutlarımız vardı. Net Ali ile olsun, Laçi ile olsun girdiğimiz net belki diyemeyeceğiz ama final paslarını, gene final vuruşlarını yapamadığımız bir oyun. Ama onun dışında oraya kadar gitmemiz, planladığımız opsiyonları kullanarak hücum etmemiz ve ikili mücadeledeki enerjimiz bence iyiydi. İkinci yarıya da biz gene baskılı başladık. Bir Kerem'in bir pozisyonu vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii risk alarak oynuyoruz. Yani sert baskılar, birebir eşleşmelerle oynadığımız bir oyun. Ama o bölümde de bizim Olavay'ın olsun, gerek Mithat'ın getirdiği toplarla, en son golden önce maalesef Justin ve sonrasında da Aris'te kaçırdığımız pozisyonlar, gerçekçi olmak gerekirse bizim adımıza şanssızlıktı. Final vuruşlarını yapamamışımız en büyük şu an itibariyle problemimiz gözüküyor. İç sahada bir kez daha oyun olarak kaybetmediğimiz, skor olarak kaybettiğimiz bir maç daha. Evet, eksiklerimiz var. Ben her şeyi doğru yaptık, iyi yaptık da demiyorum. Yani birinci gol öncesi ikinci topu alabilirdik. Zaman zaman geçişler verdik ikinci yarı. Daha sert olabilirdik. Ama en önemlisi hücum bölgesinde final paslarını, final vuruşlarını çok daha iyi yapabilirdik ama bugün Fenerbahçe buraya gelene kadar ki izleyin maçlarını, belki Fenerbahçe en çok sıkıntıya sokan, buna Olympique Lyon, Roma da dahil en çok sıkıntıya sokan takımlardan biriydik. Fenerbahçe gibi takımlara karşı bu hataları yapıyorsan ağır cezalandırıyorlar seni. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. Sonraki bölüm biraz oyundan düştük. Çünkü onun öncesinde biz Gennaro Borelli'ye oyun almıştık. Çift santrafora dönmüştük. Daha da riske etmiştik oyunu gol bulabilmek adına. Belki orada o golü yemesek inanın biz gene pozisyonlar bulacaktık. Ama olmadı. Tekrar söylüyorum, bir kez daha oyun anlamında kaybetmediğimiz ama skor anlamında bir türlü skor alamadığımız bir iç saha maçı daha oynadık. Üzgünüm. Ben genel 83'e kadarki oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden, arzusundan, benim planlarıma sadakatinden dolayı kendileriyle de konuşacağız. Tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var. Teknik anlamda onları geliştirmeye çalışacağız. Ama biz oyun kalitemizi yukarıda tuttuğumuz sürece, yani bu oyunları oynadığımız sürece de, yani inşallah burada alacağımız son mağlubiyet olur bu sene. Bunun için bugün itibariyle bu dosyayı kapatacağız. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Yarından itibaren hafta Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlıklara başlayacağız. Bugün sizler maçı seyrettiniz ya, gerçekten maçın hakkı 3-0 değildi bana göre. Yani biz atabilsek belki oyun 1-0'ken, 0-0'ken gerçekten farklı bir o hikayesi olabilecek bir maç olabilirdi. Yani içeride de dışarıda da biz pozisyon üreten bir takımız aslında. Evet, yani bazen olabiliyor. Yani aynı oyunlar oynuyoruz, benzer oyunlar oynuyoruz, farklı oyunlar oynamıyoruz. Belki dış sahada sadece tek fark şu: bugün Fenerbahçe'yi bile biz belirli oyunun belirlerinde dikkat ettiyseniz kapattık. Yani rakip bize biraz daha derin savunma yapıyor. Deplasmanda oynadığımızda takımlar biraz daha geniş yakalama şansımız oluyor. Belki en büyük farklılığı o. Yani sizin sorunuza cevap olarak onu söyleyebilirim. Ondan dolayı da geniş alanlar büyüyünce belki sonlandırmak adına daha işimiz kolaylaşıyor diyebilirim, ama bizim pozisyon üretmekte çok büyük sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Sadece sonlandırma ve final tercihlerinde sıkıntımız var. O da, onun bütün sorunu da benimdir.
2: İki teknik direktörün açıklamaları, İsmail Hoca kısa konuştu zaten, yaklaşık 2-2,5 dakika.
3: İsmail Hoca'nın herhalde bir küskünlüğü var ya basın mensuplarına karşı.
2: Ya da bir alınganlığı diye. Soru da sorulmuyor çok fazla. O yüzden bazen hocam,
3: yani ben şeyi anlamıyorum Cem abi, kusura bakma. Biraz da ya hocam, gazetecilerin, işte burada yorum yapan bizlerin veya başka dijital kanallarda, televizyonlarda, yani sizi eleştirme hakkına sahipler. Burası böyle bir yer. Bu koltuk öyle şey değil, ucuz bir koltuk değil yani, pahalı bir koltuk. Doğru. Pahalı bir koltuk olduğu için de yani Türkiye'de çalışan birçok asgari ücretliden kat be kat daha fazla maaşlar veriliyor size. Haliyle bu eleştirileri kaldıracaksınız. Biz de şimdi burada eleştiri yapıyoruz, tepki gösteriyoruz bazı konulara.

0: sosyal medyada linç yiyoruz. Yani biz bunu yerken ve biz sizin kadar da kazanamazken bu eleştiriler bakın haksız da olsa hakaret içermediği sürece değil mi? Yani böyle bir aşağılanma olmadığı sürece bunları sindirmesini bileceksiniz hocam. Bu işin duygusal tarafı yok. Yani bu işin bir gerçekliği var ve bu gerçeklikle ilk kez karşılaşmıyor hoca. Bunu Fenerbahçe'ye geldiği defaatle o teknik adamlık yaptığı zamanlarda da hocam futbol oynadığı zamanlarda da yaşadı. Abdullah Hoca gerçi hiç yaşamadı da.
1: Bir dakika şimdi
0: Cem abi yok senin zamanı bilmiyorum çok.
2: Eyvah.
0: Yok.
3: Cephe bunu açtı. Nereden alayım şimdi? Cephe, nasıl alayım?
0: Ben de yaşamadın hocam. Bence Türkiye'ye gelmiş en iyi sol beklerden ilk sıraya koyarım seni yani.
3: Teşekkür ederim.
0: Nerede yaşayacaksın onu? Bunu her zaman da söylüyorum. Benim yani. Şu ana kadar yerli ya da yabancı hiç fark etmez. Türkiye'de yani benim izlediğim dönemde kim en iyi sol bek dersen seni izlemediğim için Cem abi bir şey diyemiyorum. Yetişemedim
3: konu
0: o zaman.
3: Konu niye buraya geldi? Nereden geldi?
0: Yok şuraya geleceğim. Yani
1: niye bağlayacak ben?
2: Yere bağla da dolaşıyor.
0: Bağlıyorum Cem abi.
2: Bağla
0: diyorum ki. Diyorum ki Abdullah Hoca hiç almadı ama alan çok var işte. Melih'i eleştiriyoruz burada. Gördüğü kırmızı karttan dolayı. Çok da sert eleştireceğiz de. Çünkü yanlış yaptı. Doğru bir şey değildi. Şimdi bana da sosyal medyadan diyorlar ya Salah yapsa ona da aynı şeyi söyler miydin? Ya kardeşim Salah yapmaz. Salah öyle bir adam değil. Salah bir profesyonel. Yani nasıl davranacağını, ne yapacağını sahada bilir, öfkesini, hırsını kontrol eder.
2: Melih'e diyorsun ki Salah'ın o tarafına örnek alışıyor.
0: Evet, hırsını kontrol eder. Kontrol ettiği için zaten öfkesini, hırçınlığını Muhammed Salah oldu. Bugün bir dünya yıldızı bu adam. Yani önünde de Salah gibi bir adam varken hani insan biraz da oradan ders alır kendisine. Al bunları. İsmail hocam sen de al yani.
2: İsmail Kartal bu konularda deneyimli de bir insan.
0: Yani. Onu söylüyorum. Yani buralar pahalı koltuklar hocam. Ya kusura bakma yani. Adam oturuyor sosyal medyanın başına elinde bir telefonun tuşu yazıyor. Yazabilir. Ne yapalım şimdi abi? Bana da yazıyorlar. Cem abiye de yazıyorlar. Bize Cüneyt de sana da yazıyorlar. Ya. Abdullah hocam Neren sana da yazıyorlar. Ya. Yapacak bir şey alınmayacaksın. Küsmeyeceksin. Darılmayacaksın. En güzeli ne biliyor musun? İşini yapacaksın.
2: Ya ne var biliyor musun? Bak buradaki en önemli şeylerden bir tanesi eleştiri insanı geliştirir abi.
0: Evet. Doğru eleştirir ama.
2: Doğru. Tabii herhalde. Doğru eleştiri geliştirir. Bir de burada sorumlu olan insanların şunu bir ayırt etmesi lazım. Bu aslında buna başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar yani kendi bulunduğu ortamlardaki, mevkilerdeki en üst düzeydeki insanlar bir kere eleştirilecek. Eleştirilmeden olmaz. Önemli olan buradaki insanların bu eleştirilere karşı nasıl bir duruş sergileceği çok önemli. Biz bunları mesela federasyonda, antrenörlük eğitimlerinde filan da bunların hepsi de verilir yani yapılır, konuşulur ve İsmail Kartal da bunların hem deneyimini ve de hem de
0: bilgisini
2: eğitiminde almış bir kişi olarak da hakikaten de çok şeye var, şeylere sahip yani özelliklere ve de tecrübeye sahip. Dolayısıyla zaman zaman alınganlık gösteriyor. O da tamamen tabii takımın durumu, haleti, rüyesi, o günkü işte skorlar, takımın gidişatı gibi şeyler. Bir takım onların bazen serzenişleri olabiliyor. Ama şunu unutmamak lazım. Doğru bir eleştiri, doğru bir söylem insanı da geliştirir.
4: Şimdi şu bir programa bakalım bir daha oradan çıkarılacak çok sonuç var.
2: Peki.
4: Tüm takımların zorlu maratonu var. Fenerbahçe'nin de aslında bu galibiyet o açıdan da önemliydi.
2: Tabii.
4: Zorlu bir sürece girerken oyun eleştirilse de tabii. 3 puan almak hem de 3-0'lık skorla almak. Aynen.
3: Bence işin doğrusu
4: bundan
3: orası.
4: Bundan sonraki maçlar içinde başta Aston Villa maçı olmak
3: üzere. Tabii %100.
4: Birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak.
3: Üzerine konuşalım.
4: Hem Fenerbahçe hem diğer takımlarımız. Önce Fenerbahçe'ye bakalım.
1: Daha güzel.
4: Aston Villa'da klasmanı ardından Alanya Spor ve Slavia Prag evinde Galatasaray'la oraya uçak koyulmuş ama otobüse gidecek.
3: Köprü geçilecek.
4: Deplasman olduğunu belirtmişler. Göztepe Liverpool maçları ve Çorum mücadelesi ardından zaten tekrar Uluslar Ligi heyecanı milli maçları.
3: Milli maç dönecek. Giriyor değil mi o şeye? Ya tabii çok yıpratıcı bir süreç olabilir. Dört takım için konuşuyorum.
4: Evet.
3: Onun için hocaların özellikle bu derin kadrolarda bu işi çok doğru planlamak lazım. Hangi oyuncuyla hangi maç oynanacak, hangi plan ve stratejiyle. Örnek şimdi Aston Villa'ya gidiyoruz. hangi santraforla oynayacağız, neden? Veya hangi orta sahayla oynayacağız, niçin? Bunları iyi planlarsan maçta şanslı oluyorsun. Onun için...
0: Ben en az 3 oyuncu değişikliği bekliyorum o maçta hocam.
3: İsim söyleyeceğim mi, bölgesel mi?
0: Ben isim söyleyeceğim.
3: Söyle.
0: Mesela kanatta Kerem yerine Oğuz da oynar.
3: Aston Villa deplasmanı.
0: Aston Villa deplasmanında Lukaku ile oynar.
3: 2.
0: Bir de hocam orta sahaya İsmail'i koyar.
2: Kimin yerine?
0: Bence Kante'nin yerine. Biraz sert bir orta saha lazım orada çünkü.
3: Olabilir.
2: Asensio'yla başlar diyorsun.
0: Asensio'yla başlar.
3: Peki. Ya işte onu bilmiyorum. Aston Villa maçı Asensio için sert mi geçer? Orayı iyi planlamak lazım. Şey için.
4: Ama onun kalitesine de ihtiyaç duyabilir.
3: %100 işte, ihtiyaç var. %100 ihtiyaç var, katılıyorum.
2: Kante Gendouzi ikisine çok dokunacağını.
0: Şimdi hocam ben biraz baktım mesela. Garnacho.
3: Evet.
0: Gomez, Goreska ve Nicholas Jackson gibi çok çok önemli oyuncuları var. Burada mesela en önemli oyuncuları şey, bu Onana var ya. Onun durumu sakatlığı devam ediyormuş. Madsen ve Cisse'nin de henüz hazır değilmiş. Goreska ve Maggio ise takımla beraber idmanlara başlamış ama henüz hazır değillermiş.
3: Onlar
0: yani,
3: milli maçta da oynamadı.
0: Evet, bu eksikleri de iyi değerlendirmesi lazım Fenerbahçe'nin hocam.
3: %100 ama tabii maçta kolay maç değil.
2: Kolay maç değil ama yani.
3: Ya bir de şey, Fenerbahçe'nin kadrosu çok deneyimli ama
2: fazla hocam, derin değil galiba.
3: Şey değil, değil ama ya. He?
2: Çok da derin bir kadrosu da fazla da yani.
3: Ya bugün ama soktu oyuncular, skor yaptı. Hayır, mesela.
2: Yapar da mesela farklı bir 11 ile çıktığın zaman bir dahaki maçı planlamasını yaparken oradaki oyuncuların birbirleri arasındaki mukayese farklı ama.
3: Yani şimdi tabii Aston Villa'yı yaparken Alanya'ya başka oyuncularla oynayacaksın. İç saha mutlak kazanman lazım. Aston Villa maçının skoruna göre de Slavia Prag maçını iyi planlamak lazım.
2: Ya ben...
3: Yani kazandığın, berabere bitti veya kaybettiğin bir durumda Slavia Prag maçı daha önem kazanıyor.
0: Bence şu fikstür hocam, Fenerbahçe için Aston Villa, Alanya, Slavia Prag, Galatasaray, Göztepe, Liverpool ve Çorum maçları. İsmail Kartan, çünkü milli araya gireceğiz.
3: Evet,
0: bu sıra ligi.
3: Evet.
0: İsmail hocanın kaderini evet verirler.
4: 12.
3: Yani.
0: Bence öyle.
2: Ya ona bakarsan 4 tane takımın teknik direktörünü ilgilendiren de bir süreç var yani.
0: Ben eğer hocam Beşiktaş'la ilgili ben bir problem görmüyorum. Trabzonspor'la ilgili de görmüyorum ama mesela
2: biz
0: Okan
2: kötü
0: Hoca
2: senaryoyu konuşuyoruz.
0: Evet, kötü senaryoda Okan Hoca mesela şu maçta eğer şey olsaydı, yani herhangi bir mağlubiyet ya da bir puan kaybı yaşasaydı bence Okan Hoca'nın da durumunu Galatasaray camiası büyük oranda tartışmaya başlardı.
2: Bir gerçek var ki bu 4 tane kulübümüzün de fikstürleri ve de süreçleri hakikaten
0: çok zor.
2: Zor. Ama bir de şunu söylemek lazım. Yani bu süreç içerisinde takımların teknik adamları bu süreç bittikten sonra hangi aşamada kalır, nasıl etkilenir?
0: İşte evet.
2: Onların içerisindeki
0: bekleyip
2: mesela
0: görmek lazım.
2: Bekleyip görmek lazım. Yani şu zayıf ihtimal veya bu halkaların içerisindeki en zayıf halka şu falan demek de çok doğru bir söylem olmaz açıkçası. Ama bir gerçek var. Yani Fenerbahçe'yi konuşuyorsak eğer, Fenerbahçe'nin bugün Aston Villa ile oynayacağı ilk maçta herhangi bir kötü netice diyelim, kötü netice derken mağlubiyet mesela. Bu mağlubiyet de nasıl mağlup olduğuna da çok önemli. Yani
0: ben oradan çok fazla bir şey beklemiyorum.
3: Bence şu bu şu tablodan şu çıkıyor.
0: Yani ben, Aston Villa maçı için konuşuyorum.
2: Şey,
0: İsmail Hoca açısından.
3: Ulaş bak mağlup bence olsa da şu şey çıkıyor.
2: Nasıl mağlup
3: olur? Üst taraf böyle olur bu sene. Üst taraf böyle olur. Takımların yerleri değişti işte. Galatasaray 1'se bugün.
2: Şampiyonluk yarışı bugün.
3: Mesela 5 hafta sonra 2 olabilir. Bu buraya bir tek Ahmet'i belli bir süre katabiliriz. Belli bir süre. Ki onun da avantajı Avrupa'da olmaması. Tek maç oynayacak haftada. Onu kadrosuyla ne kadar götürür onu bilemiyorum. Ki bugün de kazanıyorlardı. Son dakikada yediler.
2: Evet.
3: Yani bu sene öyle kopma olmadan 4 takımımız bu işi herhalde bir Mart-Nisan'a kadar götürür gibi duruyor. Yani 2 takımlı bir şampiyonluk yarışı değil, 4 takımlı bir şampiyonluk yarışı bu sene bizi bekliyor. Daha
0: doğru,
3: keyifli olacak.
0: Katılıyorum.
3: Çünkü bu hafta şey var. Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Trabzonspor-Beşiktaş maçı var. Mesela o yüzden çok önemli. Mesela Finlandiya'ya gidiyor Trabzonspor, geliyor iç sahada Beşiktaş'ta oynuyor.

0: O da önemli bir süreç yani. Sonuç itibariyle burada yolculuklar var. Biz işte gittik bir hafta yolculuk. Herkes hastalandı yani. Öyle bir durum var yani. Kolay değil bu süreci yönetmek, planlamak. Oyuncuların doğru kullanımı, hangi maçta hangi oyuncu, hangi nedenle. Yani planlamayı çok doğru yapmak lazım ama Fenerbahçe için ayrı bir şey konuşmak lazımsa Şampiyonlar Ligi nereye gider bilemem ama Fenerbahçe'nin ana hedefi Süper Lig şampiyonluğu.
1: Süper Lig şampiyonluğu Abdullah Hocam, bir de Fenerbahçe'nin bence bütün takımlarında kendi oynamış olduğu Avrupa Liglerinde Şampiyonlar Konferansı, işte Avrupa Ligi ne olursa, bütün takımların bir kere hedeflerinin ilk 24'ün içerisinde olması.
0: Hocam bence Şampiyonlar Ligi'nin dönüşüne bakmak lazım.
1: Tamam.
0: Yani oynuyorsun ya mesela.
1: Anladım.
0: Aston Villa ile oynadın.
1: Geldim.
0: Sakat verdin mi? Ne kadar yıprandın? Alanya'ya hangi hazır kadronla çıkabileceksin? Aynısı mesela Barcelona sonrası. Gençler Birliği.
1: Barcelona maçından sonra Galatasaray'ın Gençler Birliği maçı hiç olmazsa zorluk derecesi daha rahat bir maç gibi gözüküyor. Yani rotasyonu daha fazla kaldırabilir bir maç. Fenerbahçe'nin geldiğin zaman da Aston Villa ile oynadıktan sonra bana göre Aston Villa maçının, madem ki hani konuşuyoruz, olumsuz konuşuyoruz. Bence olumsuz konuşmanın dışarısının içinde esas bu maçı kaybedersen nasıl kaybedeceğin çok önemli. Yani kazandıktan sonra zaten bir problem yok veyahut da puanla dönersen.
0: Evet.
1: Ama buradaki önemli olan şey bence nasıl kaybedeceğin veyahut da nasıl oynayacaksın. Aston Villa maçındaki oyun içerisindeki senaryolara... Sen oyuncu değişikliklerinle veya kenardan müdahalelerine ne kadar dahil olabileceksin? Bu önemli. Ondan sonra Alanya Spor maçında da geldiği zaman da Aston Villa'dan çıktıktan sonra hangi oyuncularla çıktın? Yani elinde ne var? Alanya Spor maçına nasıl çıkacaksın? Tabii ki çok değerli.
0: Beşiktaş'ın da kolay değil tabii ki. Kocaeli var. Hoffenheim oynuyor deplasman. Geliyor Trabzonspor'la oynuyor.
1: Tabii.
0: Kolay değil ki Beşiktaş'ınki de.
1: Evet, o da zor.
0: Ki Beşiktaş acayip bir oyun oynuyor. Yani yüksek tempolu,
1: temposu yüksek.
0: Oynanması zor bir oyun
1: ama
0: oynuyor.
1: Ama bu hepsini kaldırır mı bu maçlarda?
0: Ya işte onu bilmiyorum yani. Şey maçında kaldırdı. Kazandıkları neydi o Fransız takımına karşı? İç sahada oynadılar, kazandılar, orada kaldırdı. Ama o yüksek tempoyla hangi oyuncularla oynayacak? O çünkü Beşiktaş... Çok tempolu, göze hoş gelen bir oyun oynuyor ama çok riskli de bir oyun oynuyor.
1: Çok riskli.
2: Marsilya hocam.
0: Ha, Marsilya. Evet,
1: Marsilya ile önce.
0: Keza Galatasaray, Barcelona iç saha zor bir oyun. Lille deplasmanı zor bir oyun.
2: İkinciler ya, şu anda ligde.
0: Şampiyonlar Ligi,
2: 1-0 yendiler
0: Liverpool
2: abi.
0: Liverpool kolay mı? Liverpool da zor. Hepsi zor yani. Şampiyonlar Ligi çok yıpratıcı bir aranı.
1: Bir kere bir
2: gerçeği fazla zaten.
0: Efendim?
2: Hem lig, hem şampiyonlar, Avrupa maçları. Milli maçlar.
0: Ya 8 tane minimum oynayacaksın.
2: Oynandı bu yaz. Onu da unutmayın.
0: Tabii minimum 8 tane oynayacaksın.
2: Sürpriz sonuçlara gebe tüm dünyada aslında ligler.
0: Yani bu bir de bu yeni test ediliyor bu organizasyon. 3. senesine giriyor. Acaba bir yani takımlar için doğru organizasyon bu mu? Bunda mı devam edecekler? Uluslar Ligi'ni de bu formata sokmaya çalışıyorlar. O zaman özel maçlar diye hiçbir kavram kalmayacak, ortadan çıkacak.
1: Özel maç kavramı kalktı zaten.
0: Kalktı Uluslar, yani Uluslar yok artık Ligi, özel maç yok yani.
1: Yani Uluslar Ligi
2: Uluslar de, Ligi'nde devam edemeyenler özel maç oynuyor sonrasında.
1: Ha, yani tabii Uluslar Ligi mesela bayağı o da hacimli bir lig oldu ya. Yani,
2: gayet de güzel bayağı, oldu, heyecanlı bir lig oldu.
0: Yani, tabii canım hazırlık maçı ligle, oynamaktansa.
1: Aynen öyle, fakat liglere de o kadar süre ara verdiğin zaman da tekrar geri dönüşler de kolay olmuyor. Özel işte. İlk maçlara geldiğin zaman kulüplerin, takımların birdenbire maçlara organize olup onlara odaklanması.
2: Ona göre kadro planlaması
1: yapacak. Kesinlikle,
2: takımları.
1: Kesinlikle çok katılıyorum tabii.
2: Yani Avrupa'da aynı mücadele edeceği belliydi bu takımların.
0: Tabii canım.
2: Kadro genişliğini ona göre belirleyecek. Hocalar da ona göre oyuncuları hazır tutacak, asıl iş hocalar da.
0: Tabii.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosu kötü mü?
0: Değil. Galatasaray'ın kötü mü?
2: Değil.
0: Bence değil. Kezat bence Trabzonspor'un kadrosu çok
1: evet,
0: iyi.
1: Çok iyi evet.
0: Bence çok iyi bir kadrosu var. Beşiktaş'ın 1-2 bölge hariç onun da fena değil kadrosu.
2: Hani şu oynamaz diyebileceğin, hiç yararlanamaz diyebileceğin oyuncu en azından şu anki 11'lere baktığımızda, yedek kulübelerine baktığımızda yok hemen.
1: Mesela bak takımlar. 4 tane takımın 11'lerine baktığımız zaman mesela niye oynuyor? Ya bunun oynamaması lazım, dinlenmesi gereken dediğimiz tek

0: oyunlara göre kadroların doğru kullanmasından daha doğru oluyor. İsmail Kartal'ın biraz Kerem konusundaki bu hassasiyetini biraz bir gözden geçirmesi lazım. En azından formanın hakkaniyetli dağıtılması açısından da önemli Cüneyt. Biraz da diğer oyunculara da bir mesaj da olur. Bunlar da önemli. Ama tabii İsmail Kartal'ın oradan başka gözüküyor. Biz buradan farklı görüyoruz. Dolayısıyla da teknik adamlar...
1: Kerem'i kazanmak istiyor İsmail Hoca.
2: Tamam, katılıyorum ama...
1: karşılanabilecek bir durum aslında.
2: Yani doğru yöntem mi, o tartışılıyor şu anda. Oynatarak. Yani kazanıyor mu,
1: İrfan
2: kaybediyor.
1: İrfan Can için aynısını yaptı. İşte bugün harika bir gol attı. Çok klasik bir İrfan Can golü attı.
0: Kesinlikle güzel gol attı hakikaten.
3: Yani. Yani, zaten sol ayağına düşürmeyeceğin İrfan'ın yani, düşürdüğün anda.
2: Bir de çok istekliydi girdiğinde evet, Asensio'nun evet. Yerine.
1: Son yıllarda cezası aslında en çok gol atan futbolcu evet. İrfan
2: öyle
1: Can.
2: Öyle mi?
0: Şey. Tabii 20 tane mi gol atmış galiba
1: evet,
0: değil
1: evet. Mi? Gol sayısı
0: öyle bir gol sayısı yüksek. Var.
1: Seviyor o noktaları.
0: 2014-2015'ten beri geldikten evet. Sonra aşağı yukarı ceza sahasından en fazla gol, ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncuymuş. 20 tane falan.
1: Yani, onu oynattığı için de eleştiriliyordu İsmail Hoca. Yavaş yavaş kazanmaya başladı.
2: Ama kadronun içinde İrfancı. Mutlaka gerekiyor yani. Bazı oyuncular süre alacak. Bazıları Aston Villa'da oynayacak. Bazıları hı-hı. Alanya'da. Takım olmanın gereği bu zaten. Tabii. Ya bazıları bir devre oynayacak. Bazıları 30 dakika.
1: Yani baktığınızda da bütün oyuncular hani Mert Hakan'ı belki ayırabiliriz. Çok uzun süre kolağına verdiği için gerek sakatlıklar ve gerek yaşadığı diğer olaylar sebebiyle. Ama onun dışında hani hem Fenerbahçe için hem diğer takımlar için de
0: kesin.
1: Bu zorlu maratonda, bu fikstürlerde herkesin hazır olması, hocaların herkesi değerlendirmesi lazım. Hepsi lazım olacak.
2: Hayır sevgili Cüneyt, zaten
1: aynı
2: biliniyor.
1: Oynayamıyorsun.
2: Hayır biliniyor. Tabii, tarihler belli. Ekim ayında böyle bir fikstür gelecek önlerine. Yani herkes biliyor. Ona göre planlamasını yapıyor. Diyor ki bizim önem derecemiz örnek Aston Villa maçı en ideal 11'imi kullanacağım. Veya diyor ki lig için benim için Alanya maçı olmazsa olmaz. Alanya maçına yükleneceğim. Sonra Slavia Prag maçında puan veya puanlar alıp Galatasaray derbisine moralle çıkacağım. Keza Galatasaray'da öyle demiyor mu? O da keza tabii. Aynısını söylüyor. Yani ama Şampiyonlar Ligi hakikaten seviye olarak diğer Konferans Ligi ile Avrupa Ligi için çok iddialı konuşamam ama Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar ciddi çok yüksek tempoda oynuyor. Yani mesela örnek Liverpool yani. Var mesela burada. Keza öbür tarafta Barcelona var. Biraz önce görüntülerini izledik. Yani şu anda Şampiyonlar Ligi'nin en formda takımı Barcelona. Şu an itibariyle yani.
1: Tüm liglerde en formda takım.
2: Efendim?
1: Tüm liglerde en formda takım.
2: Doğru yani onun için kolay maçlar değil, yıpratıcı maçlar. Bir de skor farklı olduğu zaman mental olarak da yıpratıyor seni, bir sonraki maçı etkiliyor. Onun için bu maçları oynamak kolay değil. Hadi fiziği bir tarafa bıraktım. Mental olarak da kolay değil yani. Ama bu fikstür belli yani. Ekim'de gelecek, Ekim'in işte kaçında 12'sinde Barcelona maçı oynanacak, öyle bir şey.
1: İşte bu akşamki maçın özeti de ekranda hocam.
2: Ha evet.
1: Ya, müthiş oynuyorlar. Anthony Gordon'ın golü, tüm maçlarını kazandılar sezon
3: boyunca. Orada da Rafinha eksik. Çok önemli oyuncuları.
1: Ama, fark eder mi?
3: Ya çok fark edeceğini düşünmüyorum ama hani... Sonuçta Rafinha'nın eksikliği de Barcelona için önemli bir eksikliktir ya, diye düşünüyorum.
1: Şu anda güven ya, kulağıma sayıyor. Kimler yok ki yani ben seslendirmeyeyim bir de sen.
3: Ya de herhalde canım işte bir sürü.
2: Ama o şey Okan Hoca bence Şampiyonlar Ligi'nde en zorlu maçına çıkıyor. Bence.
1: Çıktı geçen sezon.
2: Yani Liverpool'la oynadı. Atletik'te oynadı. Evet. Kesinlikle başarılı oldu. Ve çok doğru planla oynadığı maçlar da var. İnşallah öyle maçlardan bir tanesi olur ama dediğim gibi bu sefer çok güçlü, ofansif yönü çok güçlü bir takımla oynayacak yani.
1: Ama sizler daha iyi bilirsiniz. Büyük maçlarda oyuncuyu daha iyi motive eder.
2: Bir de sevgili Cüneyt, şunu da ekleyeyim. Galatasaray'ın böyle bir hafızası da var. Yani.
1: Tabii.
2: Hep büyük maçlarda benim işte çocukluğumda tribüne gittiğim bir Neuchâtel Xamax maçı var. Gittim tribünde izledim o maçı. Oradan gelinmiş 3-0 kaybedilip 5-1 kazanılan maçlar 5-0 mıydı? 5-0 mıydı? Yani Liverpool maçını ekle.
0: Olayları filan UEFA'nın şey yaptı.
2: Bizim şey Liverpool'u ekle, Atletik Madrid maçını ekle. Bir sürü iyi oynadığı maç var.

0: İnşallah salı akşamı Barcelona maçı onlardan biri olur ama çok ofansif takım yani. Hiç alan bırakılmaması gereken, çok dikkat edilmesi gereken. Rafinha oynamasa bile kimler var? Bir sürü ekstra oyuncusu var. Bir de çok enteresan bir takım. Yetiştirip oynatıyorlar yani. O kültürle oynatıyorlar yani. Onun için Galatasaray'a başarılar ama bir tarih yazmak için bir rakip, büyük bir rakip daha var önlerinde.
1: Ya umarız dört takımımız da haftayı kazanarak tamamlar.
2: İnşallah. Ülke buradan toplayacağımız puanlar önemli tabii ki yani. Bütün takımlarımızın da kazanmasını istiyoruz ya Avrupa'da.
1: O arenada olmalı Türk takımları. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi.
2: Ya ben söylüyorum şimdi belki...
0: İddialı mı olur bir şey söyleyeceğim de. Hep içimde acaba yayında söyleyeyim mi diyorum.
1: Söyleyin hocam.
2: Söyleyin
0: katılır
2: hocam.
0: Katılır mısın? Bence Trabzonspor Konferans Ligi'nde iyi planlarsa finali oynayabilir.
1: Zaten Sayın Başkan A-Spor'da tam da bu stüdyoda onun sinyallerini verdi.
0: Vallahi ben baktım yani 6 takım Trabzonspor'un kadrosu bugün oynadığı
2: Mendy oyun. Mendy ve Bouchard'ı da oynuyor biliyorsun Avrupa'da.
0: Evet orada kullanılıyor. Vallahi Trabzonspor sanki finale kadar yolu çok açık ya.
1: O inşallah.
0: Yani
1: bir Avrupa şampiyonumuz daha olsun. Takım basında.
0: Müzede Avrupa Kupası yok. Belki bir tane olur. Niye olmasın?
1: Sadece Galatasaray'da var.
0: Sadece Galatasaray'da yok. Çok yani mesela örnek Kups maçı var Finlandiya. Hı hı. Mesela mutlak kazanır. Keza Hertz maçı da öyle.
2: Hocam çok da son maçlarına baktım. Çok zorlu bir rakip ya. Çok katı savunma yapıyorlar.
0: Ya yapsın Trabzonspor. Ama bugün de var ya. Bir sürü oyuncusu var yani.
1: Konuşacağız onunla. Zaten burada tekrar lige dönersek ligi de unutmadan oralarda mücadele etmekten. Şimdi 16 puanı var Galatasaray'ın. Ahmet 14 puanda. Fenerbahçe 13. Trabzonspor 13. Beşiktaş Kocaelispor oynuyor. Her ikisinde 12'şer puanı var. Beraberlik halinde onlar da 13 yapar.
0: Evet.
1: İki takımdan biri kazandığında 15 yapar. Doğrudan ikinci sıraya yükselir.
2: Yani Beşiktaş değil mi?
1: Beşiktaş galip gelirse. Kocaelispor da olabilir.
0: Tabii iki takım kim kazanırsa 15 yapıyor.
1: 12 puanı var. 15 yapar Kocaelispor.
0: Alanya'nın da 12 var. Bakın çok enteresan. Bak
1: Alanya maçını oynadı hocam.
0: Evet. Yok 12 puanı var. Onu belirtmek için.
1: Yani birbirine yakın puanlar.
3: Yani ikinci olmak için ikisinden birinin galip gelmesi yetiyor.
1: Yetiyor. Hayır. Belli ki hani bu şekilde yakın devam edecek evet, bu evet. Yarış.
2: Güzel olsun ya. Hani çekişmeli bir yarış olsun.
3: Ya bir kere
2: bir de şöyle bir şey var hocam.
1: Hani Avrupa'da oynadım, Türkiye'de telafi ederim dedirtmiyor bu puan cetveli. O yüzden bahsettim
2: ben
1: puan cetveli.
2: Süper Lig'i çok bu anlamda hani bir tatlı bir şampiyonluk yarışı olsun. O ama benim en büyük hedefim takımlarımızın Avrupa'da başarılı olması. Hepsinin.
1: Mutlaka.
2: Önemli. Ya Avrupa daha önemli bizim için.
3: Ya tabii yani bir Türk insanı olarak senin bunları söylemen çok değerli ama kulüpler cephesinden baktığın zaman da ya orada bir şey yapacak yani bir ayrım yapacak işte zorluk derecesi yüksek bir maçlar nasıl oynanacak ve onun lige dönüşünde onun nasıl karşılayacaksın?
2: Şöyle Cem abi yani Avrupa'yı değersizleştirip Süper Lig'de şampiyonluğa oynayayım mı ben kabul etmiyorum.
3: Ya bir şey söyleyeyim sana. Hiçbir teknik
0: adam. Ne dedin?
2: Avrupa'yı değersizleştirip Süper Lig'de böyle şampiyonluğa oynayacağım ya, ben. Burası benim açımdan çok önemli değil. İfadesini ben kabul etmiyorum.
0: Niye?
2: Çünkü Avrupa daha değerli abi. Her anlamda daha değerli.
0: Ya bence hocam, Fenerbahçe için değişir.
2: Ya tamam
3: ama
2: evet
3: bir şey
2: ama
3: Fenerbahçe adam, şimdi başında olsan yani sen bunu bir kendine göre bir değersizleştirerek ona göre böyle buna göre böyle diye değerlendirmezsin ki her zaman için ilk maç çok değerlidir ya oynayacağın
0: hocam,
3: ilk maç.
0: O önemli de ben ama gerçekçi olmak lazımsa yani eğer
3: şampiyon olmak
0: şampiyon
3: çok değerli
0: olmaksa planımı onun üzerine kurarım yani. Ki Fenerbahçe'nin bence hedefi şampiyon olmak. Bence Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalarak zaten büyük başarı kazandı.
3: Ama benim Şampiyonlar görüşüm. Ligi'ne kalarak büyük başarı kazandı. Aziz Bey'in söylediği şeylerden biri o ama Aziz Bey'in gelirken adaylıkta da konuşmuş olduğu slogan neydi? Ben şampiyon yapmaya geliyorum Fenerbahçe'yi. Ben tamam. Şampiyonlar Ligi'ne sokmaya geliyorum demiyor.
0: Tamam hocam ben de aynı şeyi diyorum zaten.
3: Ya, hayır yani Şampiyonlar de Ligi'ne girmeyi tabii ki bir hedef olarak koydu. Oraya girdi o ayrı bir konu. Tabii ki başarı yazılar oraya ama Aziz Bey'in esas en önemli söylemi onun üzerinden yürümek lazım. Fenerbahçe'ye gelmesinin altındaki tek neden Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. Şampiyon evet. yapmaya geldim ve her zaman da bunu söylüyor. Bu ama şunu da anlamlaştırmamak lazım. Yani biz şampiyon olmak için her şeyi işte bütün maçları kazanacağız, şampiyon olacağız ama Şampiyonlar Ligi'ni önemsemiyoruz anlamı çıkmamalı. Yani, onu yok, bir şey yapmamız
0: o
3: lazım.
0: O anlamda söylemedim lazım. Ama sonuçta bir kırılma yaşanacak bir yerden yani. Bir yerde tercih edeceksiniz yani.
3: Bak işte o çok önemli Abdullah Hocam. O kırılma yaşandığı zaman nasıl yaşanacağı ve lige tesir edip etmeyeceğini çok etkisine
0: bakmak lazım.
3: Hocam
0: bak o kırılma
3: lazım.
0: Yaşadığı zaman sizin şu durumda olmanız lazım. Kesinlikle Türkiye Süper Ligi'nde geri kalmamanız lazım. Kalacaksanız Şampiyonlar Ligi'nde geri kalın. Veya 24'e giremeyecekseniz, 16'ya giremeyecekseniz orada kalın. Eğer Süper Lig'de kırılma yaşarsanız iki hedefi de kaybedersiniz.
3: Ben Süper Lig'deki kırılmadan bahsetmiyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'ndeki kırılmadan bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde dedin ya nasıl bir şekilde kırılacak. Tamam.
0: E tabii.
3: İşte o kırıldıktan sonra nasıl kırıldığın ve onun etkisi nasıl olacak lige? O çok önemli.
0: İşte
3: onu,
0: ben de o ara ligi Cüneyt'in sorduğu soru bence o yüzden kıymetli. Mesela 4 takımın da
3: tabii.
0: Sonuçta bir turda kupayı alacak halimiz yok. Doğru değil mi yani?
3: Evet.
0: Bir yerde kırılacağız, eğleneceğiz yani. Ondan sonra ligi kaybetmemiş bir durumda olmamız lazım. Onu anlatmaya
3: tabii,
0: çalışıyorum.
3: Tabii.
0: Galatasaray'ın da öyle, Beşiktaş'ın da öyle, Fenerbahçe'nin de öyle, Trabzonspor'un da öyle. Yani muhtemelen zaten biz 15. haftayı konuştuğumuzda yukarıda bu 4 tane takım kalacak. Yani saydım 4 tane takım. İşte dediğim gibi
2: Ama
0: Ahmet...
2: Ya Kocaeli ve Ahmet bir düşüş yaşamaz.
0: Ya şöyle,
2: İyi başladılar.
0: Ama onların Avrupa'sı olmadığı için haftada bir maç oynama avantajları var.
2: Hı hı.
0: Ama işte ne kadar götürürler bu heyecanla, onu ne kadar taşıyabilirler onu bilemem. Mesela şimdi Ahmet çok başarılı gidiyor. Bugün kazanıyordu, liderdi normalde. Gençler Birliği evet. maçında son dakikada yedi. Avantajı ne? Haftada bir oynuyor. Motivasyonu tek maç üzerine ama Fenerbahçe'nin öyle değil ki. Galatasaray'ın, Trabzon'un, Beşiktaş'ın öyle değil ki. Bir de biz bunlara şeyi ekleyeceğiz. Ziraat Türkiye'sini ekleyeceğiz. Yani düşünsenize kaç tane kulvar açılıyor. Tamam kadrolar derin. Doğru planlamak
2: Süper
0: lazım.
2: Süper Kupa da var hocam.
0: Evet, evet Ocak'ta
3: yani
0: Süper Kupa
3: doğru,
0: var.
3: Çok doğru planlamayı yapsan da doğru kadroyu çıkarsan da kazanacağının garantisi olmadığı maçlar da var. Yani kaybediyorsun da icabında.
0: Tabii.
3: Yani
0: tabii.
3: Çok doğru oynayıp veyahut da çok iyi oynayıp kaybettiğin maçlar olmayacak mı?
0: Hocam
3: olmayacak.
0: İşte Ahmet bugün 90 artı kaçta evet. yedi? 3'te mi 4'te mi kornerden yedi? Evet. Liderdi, ikinci oldu.
3: Evet.
0: Liderdi yani 17'ydi 14'e düştü.
3: Bir dakikada gitti.
0: Evet bir dakikada yani öndeydiler daha da öne geçebilir yani daha farklı da gol bulabilirlerdi olmadı. Ama işte avantajı bir maç oynuyor haftada.
3: Tabii.
0: Daha motivasyonlu oynuyor başka kulvarı yok. Bence zaten Ahmet hedefini gelecek sene Avrupa liglerinde oynama üzerine değiştirmeli bence.
2: Tabii Fenerbahçe'ye geri dönersek bugün kazandı. Bu yarışın içinde her iki kulvarda da olmasını bekliyor taraftarı Fenerbahçe'den. Futbolunun biraz daha oyunu daha doğrusu geliştirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bugün görünen ana fikir bu gibi geliyor bana.
3: Ya işte mesela Fenerbahçe'nin oyunun dalgalanmaması lazım artık. Hı hı. Özellikle de artık ilk 7 hafta 6 hafta üstüne koyarak devam etmesi lazım. İnsanların beklentisi, Fenerbahçelilerin beklentisi bu yönde. Bizim de konuşmalarımız zaten bu konu üzerine. Yani biz konuşurken bu akşamki netice üzerinden mi, skor üstünden mi konuşacağız, oyun üstünden mi konuşacağız? Genelde maçı seyretmiyorsan tamam 3-0 almış Fenerbahçe, deplasmanda Rize gibi bir takımı yenmiş. Şimdi işte değerli hep konuşuyoruz ama
2: tabii.
3: bugün baktığında onun tabii bundan sonraki sürdürülebilini sağlaması için de biraz da skordan ve tabeladan bağımsız oyunu konuşmak lazım.
0: Hangisini isterdin hocam?
3: Ya iyi bir
0: hangisini isterdin
3: ister.
0: Mesela?
2: İkisini birden istiyor hocam.
0: Ya ikisi olmuyor işte. Hayır, hangisini tabii. isterdin? Yani ya. Düşünsene tartışılıyorsun.
3: Tabii.
0: İstifa ettin, kabul edilmedi, geri geldin. Rize maçı 3-0 kazanmışsın. Ya 3-0 olmasın, çok iyi oynayalım, 1-1 bitsin. Hadi buyurun.
2: İşte Gaziantep maçı. Ne kazanamadın?
0: Keza öyle yani... biraz ne bileyim realist bakmak lazım. Tabii, yani ya bizim dün Galatasaray 10 kişi kaldı ya. Kazandı efendim. Yani
3: bizim açımızdan bir sıkıntı yok ama bizler mesela oyunu da tabii konuşurken de skordan bağımsız da oyunda konuşmamız gerekiyor. Ama her teknik adam, bugün biz de teknik adamlık yaptık. İşte istediğimizi takımımızın maçtan sonra çıktığında galip gelmesi. Tabii ki bu önemli. Ama çıktığın zaman da ondan sonra bir maçın Z raporunu aldığın zaman, yani nasıl kazanmışım veya nasıl kaybetmişim. Eğer bugün kazandıysam Fenerbahçe'de bir takım şeyler eleştiriliyor, sana bir tespitler sunuluyorsa bunu da göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe'nin sezon başından beri oyununda bir oyun kimliğinde sıkıntı olduğu bir gerçek. Ama her şeye rağmen değerlisin ne bunun sevgili Cüneyt? Kötü oynarken veya eleştirilirken de kazanıyorsun. Bu çok değerli. Zaten eğer sen hem eleştirilip hem oyununda istenilen oyundan tatmin olmayan bir kesim varsa, buna karşı da sen oyunu kaybediyorsan, o zaman zaten orada yani bir yere iştigal etmekten başka bir şey değildir o. Bırakıp gidersin. Ama şu anda Fenerbahçe kazanıyor. Kazanan takım. Fenerbahçe bugün oyununa da biraz bir şeyler eklediği zaman, oyun kadrosunu, derin kadrosunu da, rotasyonunu da doğru kullandığı zaman daha iyi yerlere gelecektir diye hepimiz böyle bir düşüncemiz ve tespitimiz var.
1: Mutlaka Abdullah Hocam, İsmail Hoca da bunları düşünüyor. Zaten şu andan itibaren belki bu gece Aston Villa'yı maçın planlarını yapmaya başlamış.
0: Daha önceden yapmıştı.
3: Tabii.
0: Yapıyordur yani üstüne.
1: Bu maçtaki eksiklere göre de bir güncelleme gelmiştir.
0: Ya ben bu Cem abinin dedikleri çok kıymetli de, ben işin realitesinde yaşanmışlıkları çok gördüğüm için yaşanmışlıklar şöyle, ben anlatayım. 3 puanı alamıyorsan yoksun.
3: Tabii.
0: Evet. Özellikle büyük takımlarda. Onun için bir de şöyle bir şey var. Kaç tane iyi maç oynayacaksın ya? Yani 10 tane iyi maç oynarsan kabulüm de, o kadar da oynayamıyorsun zaten.
3: Ya onun şampiyon için, olduğun yıllara hocam, baksana bu.
0: Tabii kötü oynarken de kazanacaksın.
3: Şampiyon İşin olduğun yıllara bak. Yani efendim? Bir kere hepimiz yaşadık yani. Şampiyon olduğun yıllara, başarılı olduğun kulüplerin yıllarına mı baktığın zaman da hepsinde çok mu iyi oynadık? Kaybetmedin mi? Tabii. Kötü oynamadın mı? Hepsinde var.
0: Ya bir de iyi oynamak sana bağlı değil. Rakip de var tabii. Sonuçta yani. O da bir plan yapıyor.
3: O da bir plan yapıyor.
0: Yani onun için şimdi tamam, Fenerbahçe zorlandı ikinci devre. Ederson önemli oynadı. Hepsine kabul. Ama 3-0 ya. Yani deplasmanda Rize'yi 3-0 yendi Fenerbahçe.
3: Yani gittiği zamanlarda realitesi de bu. Oldu.
0: Bugün berabere kalsaydı Galatasaray 16, Fenerbahçe 11 yapıyordu.
3: Tabii.
0: Şimdi 16-13.
1: Tek başka bir maç, şey konuşuyorduk o zaman.
0: Sevgili Cüneyt, tek bir maç referansı kaldı işte. Alanya'yı yen Galatasaray deplasmanı kafa kafaya. Ha. Kazandığında puanlar eşitleniyor. Veya Galatasaray'ın da Gençler Birliği maçı var. Aynı şey Trabzonspor için de geçerli, Beşiktaş için de. Beşiktaş çok iyi oynuyor, çok formda diyoruz. Mesela aynı puanda Kocaeli ile, yanlış mıyım?
1: Evet.
0: Öyle yani.
1: Yarınki skor Beşiktaş açısından da çok önemli tabii. Hem Avrupa öncesi hem de lig yarışına ben de varım demesi için.
0: Bir de 3 takım kazandı. Trabzonspor kazandı, tabii. Galatasaray
1: şampiyonluk falan. Adayı diğer 3 takım kazandı.
3: Aslında bu mesela bu fikstürde son oynayacak olan takımların öndeki 3 tane takım kazanmasıyla bir baskı da oluşturuyor öyle böyle. Yani ligin sonlarına doğru bu daha çok hissedilecek. Kimse o yarışın gerisine düşmemek için ligler biraz daha mesela 17-18. Haftaya falan geldiğinde çok daha değerli olacak o maçların kazanılması, alınacak olan galibiyetler, 3 puanlar.
1: Tabii ilginç bir yarış olduğunu söylemiştik. Bir kez daha altını çizelim. Yenen direkt ikinci sıraya roketle çıkıyor hocam. Öyle bir puan cetveli oluşmuş durumda.
0: Ya tabii.
1: Beraberlik halinde de bolca 13 puanlı takım oluyor. 4 takım 13 puanlı oluyor.
0: Evet, doğru. Doğru. 6. sıra değil mi? 6'dan 3'e kadar 3, 4, 5, 6, 13 puan.
1: Beraberlikte. Nasıl maç bekliyorsunuz Beşiktaş Kocaeli konuşurken?
0: Valla ben Beşiktaş'ı favori görüyorum. Kocaeli Spor tamam, çok fizikli bir oyun oynuyor, iyi savunma yapıyor.
1: İyi
0: ama
1: başladı sezona. Galatasaray maçında çok kötü bir futbol vardı. Evet. Onun dışında Galatasaray 12 maçındaki puan toplaması, Selçuk Hoca'yı da kutlamak lazım.
0: %100 kutlamak lazım. Orası ayrı da sonuçta iç saha, Beşiktaş iç sahada seyircinin büyük desteğini alıyor, iyi oynuyor. Onun için ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. ha ama Kocaeli Spor teslim olacak anlamında konuşmuyorum. O da bir reaksiyon gösterir ama mesela Trossard falan oynayacak mı bilmiyorum ama.
1: Sakatlığı geçti. Orkun da yani biliyorsunuz izledik oynadı.
0: Orkun mesela.
1: Orkun'un da sakatlığı geçti.
0: Ya o zaman mi? İdeal 11 ile oynayacak. Evet. Yani o zaman kazanmaya daha yakın diyebilirim Beşiktaş için.
1: Tabii Kocaeli Spor'un nasıl bir oyun ortaya koyacağı önemli. Galatasaray maçındaki bir Kocaeli Spor mu daha farklı bir oyun anlayışı
3: mı? Ya bir kere topun daha çok Beşiktaş'ta olacağı, Beşiktaş'ın daha oyun domine edeceği ve Kocaeli Spor'un da kapanarak geçişlerle oyunu force etmeye çalışacak ama kolay değil. Çünkü Beşiktaş gerçekten istim üstünde dediğimiz bir tabir varsa o Beşiktaş takımı için onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hakikaten istim üstünde olan bir takım. Oyuncularıyla beraber bir oynama alışkanlığı da oluştu. Orkun'un hem takım kaptanlığı hem oyun liderliği çok öne çıktı. Lao için oyuna katkısı, bir aidiyet duygusuyla oynadığını da hem seyirciye de onu hissettiriyor. Sol tarafta Trossard, arkasında sağda Çerni, Orkun, arkada evet, Salih.
1: İlhan Fakıl da öyle bir sezon başlangıcı yaptı ki.
3: Çok enteresan
1: bir Trossard oynayacak mı diye sordu hocam ama unuttum evet. Orada söylemeyi. Yani, oynamasa çok fark eder etmez. Mi?
3: Çok
1: İlhan bu formuyla.
3: Bir de Raşitsa da galiba sakat değil mi?
1: Evet.
3: Çerni'nin yani muadili olarak düşündüğümüz zaman. Yani Beşiktaş takımı hem defans organizasyonu, kalecinin güvencesiyle beraber bir takım olgusu açısından herkese çok güven veren takımın ve de oyunuyla da takımdaki bütün herkesin performansıyla da oyunda hakkaniyetli övgüyü alıyor. Ben de oyunun favorisi, takımın maçın favorisi olarak da Beşiktaş'ı görüyorum ama dediğimiz gibi yani Kocaeli Spor'u da burada yani yermemiz mümkün değil. Hoca ile Selçuk Hoca ile beraber çok önemli şeyler yapıyor. Ama favori Beşiktaş.
1: Ulaş Özdemir katılır mısın? Keyifli bir maç olacağını iddia edebilirim ben mesela kişisel olarak.
2: Ya tabii şimdi Selçuk İnan da bu zirveden kopmamak için mücadele edecek her ne kadar. 12 puanı var. Beşiktaş'ın da 12 puanı var. Buradan kazanan torbaya çok güzel bir puan koyacak. Kaybedense artık yani yapacak da çok fazla
3: beraberlik
2: bir şey yok.
3: Beraberlik bekliyor musun?
2: Ben yok beraberlik beklemiyorum kesinlikle canım. Maçın favorisi bana göre Beşiktaş. Ama burada tabii
1: Beşiktaş'ın bu sezonki oyunu da çok beraberlik
0: oyunu değil zaten. Ya bravo ağzından. Evet, evet. Çok yaşa benden çok yaşa.
2: Şey var.
0: Bu oyun

0: süresi veriyor bence. Oradaki sorun hala İtalyan'ı çözemedi. Takım hücum ettiğinde, topu kaptırdığında savunma nasıl yerleşecek? Orada biraz problemi var ama onun dışında ya Beşiktaş'ın bir defa Orkun gibi bir orkestra şefi var. Oynayacak mı bu maç Cüneyt? Öyle mi görünüyor?
1: Oynayacak, sakatlığı geçti.
0: Ya Orkun'da oynaması çok çok büyük bir avantaj Beşiktaş için. Çünkü bütün bağlantılar Orkun üzerinden yapılıyor merkezde. Orada Olay Tan'ın performansı çok üst düzey bir noktaya geldi artık.
1: Tırnak içerisinde kendisini aşan bir performans diyebiliriz.
0: Evet. Evet. Evet. Ama burada bence İtalyan'ın
1: kariyer sezonunu oynuyor. %100. Bence.
0: İtalyan'ın da ya ona verdiği görev değil mi hocam? Hı-hı. Bir de
2: bence oyunu da değişti. Evet. Artık daha ofansif oynuyor.
0: Daha ofansif oynuyor. Tabii orada Vlahović mi oynayacak yoksa şey mi?
3: Oh mu?
1: Sence? Yani kimi tercih edersin sence derken?
0: Ya şimdi derin
1: bir anlamında sormuyorum. Tercih.
0: Derinde bir koşu moşu planı varsa Lukaku tercih ederim.
1: Dedik, sen Lukaku dedin ya, o yüzden sana sordum.
0: Ya şöyle, ya Vlahović çok üst düzey bir santrafor ya.
2: Hayır, niye, sakatlığı falan mı var? Onun için mi söyledin?
0: Evet, sanki öyle bir şeyler okudum. Daha henüz hazır değil gibi falan. Vlahović'le ilgili.
2: Ya ben şey,
0: hani sakatlıktan ziyade sanki ağrısı mı oldu? Öyle bir şey haberler okudum ben. Cüneyt.
1: Oynayabilecek durumda.
0: Oynayabilecek durumdaysa Vlahović'le oynarım ben.
1: Siz hocam.
0: Bir defa rakip
2: %100 Vlahović.
0: Rakip savunmayı bir defa geriye iten bir adam. Çok tehditkar bir isim.
1: O da rakip savunmayı çok yoran bir adam.
0: Evet, işte o derin koşular yapacaksa Oh'la oynarım. Hocanın planını bilmediğim için, ama yani her türlü bana sorarsan ben Vlahović'le oynarım. Ve yani bir de kendi seyircisi önünde Beşiktaş çok muazzam bir oyun ortaya koyuyor. Italiano da zaten öyle bir benimsemiş ki hocam, o da önemli bence. Hem seyirciyi, hem takımı, hem oyuncularını. Ama hala problemleri var Beşiktaş'ın yani.
1: Özellikle savunmada.
0: Bir de o merkezde tabii Selçuk Hoca o Beşiktaş'ın pas bağlantılarını böyle uzundan kısaya döndürürse orada biraz, he hocam katılır mısın?
2: Ya problem şimdi şeyi de, Galatasaray maçını düşünüyorum. Çok savunma yaptı. Evet. Ofansı hiç düşünmedi. Ama yani bir böyle büyük maç deplasmanında kazanmak için biraz da ofansı da oynatmak lazım. Savunma bölümü evet kabul, ama hiç hata çıkarmadı Galatasaray maçında. Zaten en büyük eleştiriyi de oradan aldı. Yoksa fizik anlamında filan Selçuk Hoca'nın takımları çok diri, iyi hazırlanıyor.
1: İyi Galatasaray'dan da bir sezon önce iki maçta da puan almış.
2: Tabii tabii. Doğru, aynen öyle. Mesela yarın biraz daha savunmayı tamam düşünebilir, ana plan savunma olabilir, ama ofansı da mutlaka eklemesi lazım Selçuk Hoca'nın.
0: Eksikleri de var herhalde ya Kocaeli'nin.
1: Bakalım nasıl bir kadro tercih edecek hoca, onu hep birlikte göreceğiz. Bugünün maçına geçelim son bölümde. Trabzonspor 3-0 kazandı. Burada da kırmızı karta kadar diyeceğiz. Hani Fenerbahçe'yi oyun üzerinden, skor tamam da oyun üzerinden eleştirdik, ama kırmızı karttan sonra ikinci yarıda 10 kişi kalması tabii ki bir sebeptir, ama bu kadar çok pozisyon vermesi de Trabzonspor'un kalesinde
0: bir sebep değildir.
1: Evet. Konuşulmalıdır tabisinden. Dost acı söyler misin?
0: Ya şöyle, mesela biz Abdullah Hoca ile maçı izlerken ya Savyola'yı niye almıyor hoca dedik yani mesela. Alınabilirdi. Çünkü zaten sen geriye doğru yaslandın ve rakibin hücum etmesini bekliyorsun. Okey. Ama oradan topu kaptığın anda işte Salah ve Savyola gibi işte iki tane atletizmi yüksek oyuncunla işte Galatasaray maçının bir copy paste'ini, kopyala yapıştırını çok rahatlıkla yapabilirdin o maçta da. Ki bir iki tane de pozisyon buldu. Bir tanesi de Salah'ın önüne düşmedi top falan, ama ben hocadan o değişikliği bekledim açıkçası. Kırmızı karttan sonra, yani ikinci yarıya öyle, madem böyle bir oyun planım var, bu plana da koyacağın oyuncu Savyola'ydı. Orada mesela Aral'ı çıkartıp Savyola'yı koyabilirdi, ama onu tercih etmedi. Nihayetinde de kalesinde çok tehlikeli anlar da yaşadı değil mi?
2: 3 tane direkten döndü.
0: Onana 5 net kurtarış yaptı.
2: Evet, 2 kere üstüne vur gitti yani.
0: Gibi yani bir sürü pozisyon oldu orada. Biraz da orada artık topun seni sevmesi diye bir şey var ya, yani sevmemiş Samsun Spor'u. Sevseydi cezalandırabilirdi Trabzonspor'u. Burada en önemli konu şu.

0: Bence yani Trabzonspor maçta ilk dakikadan itibaren bir defa ne yapacağını bilen bir takım görüntüsündeydi. Bu bence maçın yani hem Galatasaray hem Samsunspor maçı için de bunu konuşabiliriz. Yani iki maçta da Trabzonspor artık ne yaptığını ve ne yapacağını bilen bir takım hürriyetine bürünüyor yavaş yavaş.
1: Bence hocayla çok alakalı.
0: İşte evet, Thomas Saiz'le beraber diye de ben devam edecektim. Ya savunmada nerede duracağını, pasın yani pası kime atacağını, bu çok önemli. Çünkü bir de bunu pası hızlı mı yoksa yavaş mı atacağının, ayrıca acele etmeden sabırlı bir şekilde bir oyun kurgusunu oturtmaya başladığını görüyoruz Trabzonspor'un. Eksikleri var mı? Var tabii ki. Ama eksikleri biraz da aslında oyunculardan kaynaklanan eksik. En önemli eksikliği bana göre Batagov. Ya Batagov'un olmayışı Trabzonspor'un geriden oyun kurulumuna çok ters bir etki yapıyor. Burada daha çok o görevi Onana alıyor. Şimdi o Onana bir libero, bir stoper gibi oyunu kurmaya çalıştıkça yani gerektiğinde uzun oynuyor, gerektiğinde işte stoperler kenarlara açılıyor, işte onlara o pasları atıyor ama yine hocayla izlerken dedim ya şu Onana'nın rahatlığı beni deli ediyor dedim hocam yani. Hakikaten deli ediyor ya. Ya ama o kadar da özgüvenli ve çok bu işlerde de mahir bir kaleci olduğunu da gösteriyor bize. Trabzonspor'un bu maç özelinde baktığımızda ikinci yarının, yarıdaki oyunun bence çok fazla izah olduğunu düşünmüyorum ama ilk yarıyı esas alırsak Trabzonspor için özellikle sol taraftan Mustafa Eskellaç, Aral Şimşir ve Muçi ile beraber bir de Jui'yi da buna katalım. Çok doğru organizasyonlar yaptılar. Salah'ı çok fazla kullanmadı bu maçta. Biraz dinlendirdi diyelim hadi o hoca. Yani özellikle işte Avrupa maçı var, sonra Beşiktaş karşılaşması var. Ekonomik kullandı diyelim Salah'ı. Ama benim 3 golde Trabzonspor 3 hücumu da çok farklı oyuncularla beraber yaptı Cüneyt. Bence bu önemli. Bak 3 goldeki 3 hücumu da farklı oyuncular üzerinden yaptı Trabzonspor ve bunda da başarılı oldu. Burada Melih'e biraz değinmek istiyorum.
2: Orayı sonra geçeyim. Bir hocamdan da değerlendirmeliyim.
1: Tamam. Ben,
2: nasıl bir Trabzon
1: vallahi
2: izledik?
1: Ben şey, Rice'ın bir açıklamasında küçük bir yere çok enteresan bir şey söyledi. Geçiş oyununu da seviyorum ama dedi çok çeşitli oyunlar oynayabiliriz dedi. Mesela burası bir takımın gelişmesi için çok önemli laflar bence. Bugün Trabzonspor ilk yarıda resmen bir set hücumu nasıl oynanırı gösterdi. Bu çok büyük bir gelişme. Oyunun ikinci bölümünde 10 kişiyle de nasıl kötü savunma yapıları gösterdi. Bence bunu da biraz Rice mutlaka test etmiştir. Çalışarak bu eksikliği de gidermeye çalışılacaktır diye düşünüyorum. Ama ben Galatasaray maçındaki planı artı bugün Samsunspor maçındaki planı çok doğru tespit edilmiş ve uygulanması da çok doğru olmuş plan olarak düşünüyorum. Çünkü atılan 7 tane gol var, 0 gol yenilen var. Bence bu çok kıymetli. Trabzonspor doğru yolda. Özellikle şunu insanlar söylüyor. Ya bir Aral'ı değiştirerek bir oyun değişiyor mu? Değişiyor. Çünkü Aral'ın profili set oyununa çok uygun. Top orada kalıyor. Adam eksiltiyor. Yarım ay denilen yerlere çok iyi pas atıyor ve bence planlanmış. Muçi de oraya koşuyor, golü atıyor. Ya şimdi bunları çok Trabzonspor'da görmüyorduk. Açık konuşmak lazım. Hep tartışıyorduk Trabzonspor'un oyunu oturmadı diye. Ama iki haftalık görüntü bence hoca yavaş yavaş takımı da analiz etmesi de çok doğru. Mesela Franco Joe'nun da takıma katkısı bence çok önemli. Çünkü ikisi çok farklı oyuncu. Aslında bugün set hücumunda Onana lazımdı. Hoca yine geçen hafta gol attı, iyi oynadı diye hoca oyuncuyu tercih etti, yine gol attı.
3: Forma adaleti yaptı değil mi?
1: Yine gol attı. Trabzonspor'un çok geniş kadrosu var. Kadroya giremeyen oyuncuların 2-3 tanesi milli takımda Dünya Kupası'nda çok iyi oynadı. Çok büyük, bence şey, hoca için çok büyük bir avantaj bu. Batagov'un gelmesi, Tim Folcarelli'nin gelmesi rekabeti arttıracak. Son söyleyeceğim de şu. Bu Batagov niye bu kadar geç kaldı abi? Ya bunu bize birisi şöyle güzel bir şekilde açıklasın. Biz hata ettik. Teşhisi yanlış koyduk. Bu adam geçen sene nerede sakatlandı? Şimdi tam hatırlamıyorum ama uzunca bir süre çocuğu ameliyat ettirmediler. Yani bu Batagov'un eksikliği Trabzonspor takımında o kadar hissediliyor ki ve kıymetli bir oyuncu ki inşallah sorun yaşamadan sahalara döner. Merakla onun katkısıyla beraber Trabzonspor çok iyi bir takım olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.
2: Cem Hocam, iyi transferler yaptı Trabzonspor. Bunun meyvelerini de topluyor diyebiliriz bir bakıma.
3: Kesinlikle öyle.
2: İyi bir kadro oluşturdu.
3: Aslında iyi takım yaptı. Evet. Yani iyi futbolculara sahip olmak farklı bir şey, iyi takım yapmak farklı bir şey. Bence hocasıyla da çok iyi bir uyum içerisinde. Mesela dört büyüklere baktığımız zaman, şimdi Okan Hoca'yı ayırıyorum bir tarafa. Bence iki tane kulübün, takımın antrenörü çok mesela takımıyla işçi oldu. İtalyano da bence keza takıma el değen antrenörlerden bir tanesi. Hı hı. Bir tanesini de işte Thomas Tuchel söyleyebiliriz. Şimdi takımın içerisindeki bazen düşüncelerini uygulamakta sıkıntı çekersin. Ama düşüncelerini ve de planlarını uygulayıp stratejiye dönüştürmek de çok ayrı bir maharet ister. Bence hepsi bunların Trabzonspor takımında çok önemli detaylarla beraber iyi oturmuş bir kadro olarak karşımıza çıkıyor. Ben de katılıyorum. Demin Abdullah Hocam söylerken baktım. Sade Batagov değil, diğer sakatlığı Malinovski'nin sakatlığı keza öyle. Ama tabii senin söylemiş olduğun Batagov'un uzun sürmesinin sakatlığı apayrı bir açıklamaya muhtaç bir şey, bir haber olarak da bekliyoruz aslında. Ama Umut Nayır'ı, Okay Yokuşlusu, Buçari'si, Malinovski'si, yani sakatların da döndüğünü düşündüğün zaman da hakikaten çok iyi bir kadro ve geniş bir kadro var. Her türlü oyunu, dizilişi oynayabilecek, oyunu domine edebilecek. Ben mesela kırmızı karttan sonra savunmada kalan Trabzonspor'un her şeye rağmen, hani skor üstünden konuşuyoruz ya, gol yemedi mesela, onu da başarılı olarak görmemiz lazım. Yani evet, kötü bir savunma yapmış olabilir, pozisyonlar var. Hani bir işte Trabzonspor'un o gün şansı, onu konuşabiliriz. Ama bugün eğer sen bir geriye düşmüş bir oyuncu grubuyla, yani 10 kişi kalmış bir Trabzonspor, geriye düştüğünde geriye düşen bir sen rakibine karşı 3-0 yapmışın, bir eksikle gol yemiyorsan, bence başarı, öyle değerlendirmek lazım. Ama ez cümle Trabzonspor takımı hem hocasıyla çok iyi bir uyum içerisinde, hem de oyun yapısıyla, ortaya koymuş olduğu performansla da şampiyonluk yarışındaki önemli takımlardan bir tanesi, öne çıkan takım olduğunu söylememiz lazım.
2: Şimdi gelebiliriz de okul.
0: Meleğe değil de biraz Fabinho'ya ben.
1: Ya hiç. Yine süremiz kalmadı. Ben de konuşacaktım.
0: Tamam.
1: Fabinho'yu. Neyse, sen konuş. Evet evet.
0: Ya şöyle, bu Liverpool'da Fabinho oynarken Jürgen Klopp'un yardımcı antrenörü vardı. Vigilans diye. Fabinho için Deniz Fener'i demişti. Yani etrafını aydınlatan bir adam. Yani top ayağındayken ne yapacağını bilen, top rakipteyken, yani hücum ederken aslında nerede olacağını bilen bir oyuncu. Şimdi Trabzon'a geldiği için de hocam bilir orayı, yani Deniz Fener'i, ama ben şimdi onu böyle daraltarak yerel bir ifadeyle Fabinho'ya Yoros Fener'i demek istiyorum. Çünkü çok meşhurdur Yoros burnu. Evet. Hocam bilir. Orada da çok güzel bir Deniz Fener'i vardır. Şimdi Fabinho'ya bir Yoros Fener'i diyelim. Ve şimdi devam edelim. Bak, o kadar mükemmel bir oyuncu ki. Yani Monaco'da da, Liverpool'da da. Yani hepimizin de zaman zaman, her zaman olmasa bile izlediği bir oyuncuydu. Zaten sağ bekti Monaco'da biliyorsun. Sağ beke bir tane oyuncu aldı. O zaman hoca, şimdi ismini hatırlamıyorum. Sonra dedi ben seni orta saha yapacağım dedi. Aldı merkezde libero olarak oynatmaya başladı. Şimdi top rakipte hücum etmeye başladığında bir bakıyorsun oraya bitiyor adam. Yani ön sesileri çok kuvvetli. Müdahaleleri çok temiz. Topu nereye atacağını çok iyi biliyor. Müdahaleleri temiz derken yani o müdahaleyi yaptığı anda Fabinho topu alıyor hocam.
1: Evet.
0: Zaten Trabzonspor'un senelerdir işte çektiği en büyük sıkıntılardan bir tanesi böyle bir profildi. Ya buraya bir akıl
3: top
0: lazımdı.
3: Kazanma.
0: Efendim?
3: Top kazanma.
0: Bir akıl lazımdı oraya. Bir tecrübe lazımdı. Hı-hı. Ve şu anda bence Fabinho'nun en büyük faydası bir takıma, iki bir de işte o Deniz Feneri gibi çevresini aydınlatmasıyla beraber de yanındaki oyunculara katacağı olan gelişim. Dolayısıyla şimdi senin elinde böyle bir değer varken bir defa bundan en maksimum düzeyde faydalanman gerekiyor senin, değil mi? Melih. Şimdi dedim ya şeyde yazıyor bana ki Salah bunu yapsaydı aynı şeyi söyler miydi Melih için? Arkadaşlar bunun izahı yok. Bakın hala bazı şeylere duygusal bakıyorsunuz. Bu oyuncuya yani Melih'e çok sert bir faul yapılmış olabilir. Katılıyorum. Faul de sertti. Ama hakem zaten vermiş. Hakem verdikten sonra senin oyuncu oradan uzaklaşmış giderken oyuncunun peşinden koşup gidip ona kafa atma niza yok. Trabzonspor kulübünde büyük bir takımda oynayan oyuncunun bunu yapma lüksü yok.
2: Öfkeni özür diledi ama.
0: Efendim?
2: Özür diledi.
0: Onu. Özür dilemesi bir şey değiştirmiyor. Öfkeni kontrol edeceksin. Hırsını kontrol edeceksin. Ve takımını 10 kişi bırakmayacaksın. Belki ikinci yarı başka bir şey oynanacaktı. Ve bu oyundan Trabzonspor 5'i 6'yı arayacaktı, 4'ü arayacaktı.
3: Atıldığında arkadaşı nasıl yerlere vurdu değil mi?
0: Evet, Ju böyle çimleri yumrukladı yani. Olmaz. Takımını eksik bırakamazsın. Eğer izliyorsan da bu yayını, bundan büyük bir ders al. Salah bunu yapmazdı. Salah bunu yapmadığı için Muhammed Salah. Öfkesini kontrol edebildiği için. Hırslarını dizginleyebildiği için Muhammed Salah o. Fabinho da aynı şekilde. Ona da ne kadar sert faul yapılıyor. Kalkıp gidip oyuncuya kafa mı atıyor?
3: Salah'ın yediği tekmeye kim yetişebilir?
0: Hiç kimse yemedi. Fabinho'ya da öyle. Ne fauller yapılıyor? Bunlara baksın. Bunları değerlendirsin ve bundan da büyük bir ders çıkarsın. Bak çok güzel form tuttun. Galatasaray maçında çok güzel oynadın. Bu maçta kırmızıyı görene kadar iyi mücadele ettin. Ama yani iki tane maçta iyi oynadın. Kalktın böyle bir hata değil bu Melihciğim, bu bir yanlış. Bunu bilerek yaptın. Hata bilmeyerek yapılan bir şeydir. Yapmayın. Takımınızı 10 kişi bırakmayın ve sportmenliğe aykırı hareketler yapmayın. Sana yapılan faul ne kadar sert olursa olsun. Bak o sert faul hakem kırmızıyı göstermediği zaman da biz çıkar burada senin de hakkını teslim ederiz. Merak etme yani. Onu da söylüyoruz burada. Abdullah hocam da söyler. Cem hocam da söyler. Ama sen takımını 10 kişi bırakacak bir öfke kontrolsüzlüğünü yapamazsın. Kontrol edeceksin kardeşim. Profesyonelsen kontrol edeceksin. Yani bunun izahı yok. Burada özür dilemişsin ama rakip oyuncudan da özür dilemen lazım. Gidip kafa atmışsın ona. Bak onu da dileseydin bu büyüklüktür. Bu küçülmek değildir. Bu büyüklüktür.
3: Milli takıma da geldin ya. Milli de oldun.
0: Evet.
3: Ya. Milli oldun ya.
1: Ya yaptığı ya, hareketin hiçbir izahı yok. Hiçbir yere de koyamazsın. Ama Trabzonspor'un da bence bunun önünü almak adına mutlaka bir yaptırım uygulaması lazım.
0: Biz burada yani, hocam birini asıp yani, kesmiyoruz ya. Bu olmaz. Biz zaten hayır, yani bu, sezon başından beri her sene burada aynı şeyleri ya, söylüyoruz.
1: Hayır, sıfır Ulaş bitmiş. Bak şu
3: böyle durum var.
1: Ya işte özür diledim. İşte yönetimde ya hatadır bir kere yaptıdır. Bu öyle bir konu değil bence. Oyun 3-0. Pozisyon orta sahada. Hakem faulü vermiş. Senin arkadaşın senin yaptığının ne kadar yanlış olduğunu gösterecek harekette bulunuyor. Sen formayı zaten zor almışsın. Transfer edilirken süreli oyuncu olarak düşünülüyordun. Orta sahadaki eksiklikten dolayı ilk 11'e girdin. İyi oynadın. İyi performans sergiliyorsun.
3: Milli takıma
1: geldin. Samsun deplasmanında 43. dakika. Orada da sana tamam belki şey vücudunu koydu. seni sakatlamadı ki, bir şey olmadı ki bu kadar tepki gösteriyorsun. Sonuçta Trabzonspor biraz önce sevgili Cüneyt dedi, şu ikinci devrede 10 kişi Trabzonspor niye savunma yapamadı dedi ya, senin yüzünden yapamadı işte. Sen oynasaydın Trabzonspor savunma yapmak zorunda kalmayacaktı çünkü. Farklı bir oyun planıyla oynayacak. Dediği gibi belki daha farklı
0: yapacaktı belki oyunu.
1: Hayır yani 11-11 daha oynansın, bu kadar baskı yemeyecekti. Belki biraz geri çekilip daha geniş alanlara atak yapacaktı. Yani işte hat yapıyorsun, sonra diyor bunu bizde milli takımda da yapıyorlar. Bizi eleştirmeyin. Bizi dünya eleştiriyordu ya o zaman. Bizi de ya, biz ya inan ulaşabilir işte. Biz Trabzonspor'da bir kaybettiğimiz zaman bir hafta sokağa çıkamıyorduk ya. Millet ne der diye. Vallahi bak yemin ediyorum, al işte ulaş biliyor, yaşadık. Ya onun için bu işte eleştiri olacak abi, kabul edeceksiniz. Yoksa büyük takımda oynamayın. Gidin eleştiri olmayacak yerde, orada alacağınız para da belli, küçük takımda oynayın.
2: Trabzonspor'un da Avrupa'da başarı hedef var ki hocam, hatta o hedef şampiyonluk olmalı dedi.
1: Evet.
2: Bunu sağlayacak bir kadrosu da var.
1: %100 var ya.
2: Hem Avrupa kadro götürecek.
1: Çok ya, kadrosu bir çok... şey söyleyeceğim sevgili Cüneyt, bak örnek vereyim. Geçen hafta Trabzonspor'un Galatasaray karşısında, geçen hafta dediğim 21 gün önce, 4-0 yendiği maçta 3 golü Muhammed Salah atıyor. Bir golü Saviola atıyor. Saviola bugün yedek. Yani o kadar geniş kadrosu var. Tabii. Cabral oyuna girdi ya son dakikada. Ya bir de gol geçen, atıyordu o da.
3: Geçen sene 26 tane gol atmış. Onaçu'yu oturtabilmek kolay bir şey.
1: Onaçu keza öyle. Yani, ama şimdi Onaçu'yu oturtacaksın abi. Çocuk iyi oynuyor.
3: Evet.
1: Yani abi işte gol atan
0: çocuğu iyi oynuyor. Haftaya bir de hocam yani Melih yine oynayacaktı Polkan'ın dönmesine rağmen. Tabii Melih oynayacaktı.
1: Bravo. Bravo Ulaş. Doğru söylüyorsun. Tabii.
0: Anlatabildim mi? Yani tabii. Beşiktaş maçında.
3: Forma ondaydı yani.
0: Forma ondaydı yani. Bak o kadar büyük.
1: Şimdi kaç alacak? Minimum 2 alacak değil mi?
0: Ya da 3.
1: Ya 2 veya 3 diyelim. Hadi 2'den konuşalım. Trabzonspor Beşiktaş maçını kazanır diyelim. Ondan sonra ki hafta maçı da kazandığı zaman yandı abi. Yedekini. Yine yedek.
3: Örnek
1: Team Folcarelli ile oynadı beraber şey. Fabinho. Trabzonspor Beşiktaş maçını kazandı diye.
2: Avrupa diyelim. Var arada ama orada. Avrupa'da oynar.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O Beşiktaş maçında oyuncuyu göreyim diye bence Avrupa'da da Tim'i oynatabilir.
3: Okay'ın sakatlığı
1: Okay, nedir? Yok Okay uzun süredir yok.
0: Okay'ın daha Trabzonspor'a vereceği bir şey yok artık. Almaz ya. Mı? Yok.
1: Ya hayır, tam şey uyumluydu da biliyor evet. musun?
0: Ya kardeşim
1: yani ikili de çok
0: onu da eleştiriyoruz diye bize gönül koyuyor falan filan ya. Allah'ını seversen ya Okay ya. Ya biraz şey ol, sen de profesyonel ol artık ya. Duygusal davranma bu işe.
2: Avrupa'da gördü Okay.
0: Efendim? Uzun süre Avrupa'da gördün, oynadı. Her yeri gördün ya. Oradan da bize şey yapıyorsun, gönül koyuyorsun.
2: Milli takımda da oynadı.
0: Ya hayret bir şey ya. Vallahi
2: sağlık da bir an önce sağlığına kavuşsun.
0: Ya senin de kullandığın mecralar var kardeşim. Sosyal medyadan ver cevabını. Nedir ya? Versen sana birim bir şey diyecek. Biz seni eleştiriyoruz, sen de bizi eleştir kardeşim. Söyle yani. Şimdi şey hocam, Avrupa'da biliyorsun Bouchard'ı ile Mendy de var. Bak orada şey yapabilir orta sahaya. Bouchard'ı Mendy yapabilir.
3: Mendy Bouchard'ı.
0: Evet.
1: Şeyi yazdılar Avrupa'ya. Kırmızı kart gördü ya, o çocuk Avrupa'ya girdi. Listeye yazdılar. Şeyi, kırmızı kart gördü ya şey maç, Samsun maçında.
0: Melih'i.
1: Avrupa listesine yazmışlardı.
0: Tam şeyden dolayı, sakatlıktan dolayı.
1: İşte sakatlıktan dolayı. Düşün yani. Melih'i de yazdılar. Ya onun üstüne bir de bu hareket ya.
2: Melih de başlayabilir. Göreceğiz onu. Hocanın tercihi.
1: Şeyde mi? Avrupa'da. Kups deplasmanı. Evet, olabilir canım tabii. Ona bir şey söyleyemem de. Bence ama bir yani da, kendi kariyeri açısından bir çuval incili berbat etti.
0: Ben en çok üzüldüğüm ne biliyor musun Cem abi? Mendy. Ya şu Trabzonspor'a ilk geldi. Beşiktaş maçıyla biliyorsun.
2: Tek başına aldığı Beşiktaş.
0: Tabii evet. Şenol Hoca bence oyuncuyu şey yapamadı. Çok iyi analiz edemedi. Kimdir nedir diye. Şey yaptı. Bütün gollerde onun imzası var. Bir şeyde yani gole hazırlayan oyuncu olarak diyelim. Bir topu da direkten döndü. Ya adamı daha sonra çektiler stoper abi, Abdullah abi döneminde. Ya adam stoper oynuyor orta saha yetilerini kaybetti falan.
2: Fena yani, da oynamadı stoperde de iyiydi.
0: Ya o tamam oynadı da Cüneyt, ya bu adam zaten şey normalde
2: asıl şimdi, yeri değil tabii.
0: Cem abi de şeyde, Abdullah hocam da. Şimdi Abdullah hocam da diyor ben orta sahada başladım. Sonra beni diyor Özkan Hoca aldı sol bek yaptı. İyi ki yapmış. İyi ki yapmış. Şey ya 6 numara ya bu. Trabzonspor 6 numara olarak aldı ya bunu. Yani normalde 6 numara olarak başlayan değil mi hocam? Evet. Belli bir zaman sonra 8'e evriltir kendini. Yani 8 oynamaya başlar falan. Adam şeye gitti ya. 4 numaraya gitti.
1: Stopere kaydı. Ve herkes orada kullandı biliyor musun? Fatih Hoca da, Abdullah evet, Hoca
0: evet,
1: da.
0: Evet şeyde.
1: Ve 6 numarada eksiklik vardı. Fabinho'yu aldı Trabzonspor. Çok enteresan.
3: Stoper yani. Almadı şeyi aldı değil mi? Mendy'yi öne koymadı.
0: Evet.
3: Orada Mendy orada demek stoperdi.
0: Bir de
3: stoper
0: yani ben böyle orta sahada size'lı oyuncuları çok severim
1: evet,
0: mesela.
1: Evet yüksekti.
0: Bir de fiziksel kalitesi de iyi. Müdahalelerde biraz böyle bazen dengesizdi ama hakikaten iyi oyuncu bana göre. İyi oyuncuydu. Şimdi işte kupa maçında aman dostluk maçında oynattı. Şeyde kardeş Drogheda United maçında.
2: Bizim ya böyle, yayınladığımız
0: efendim
2: bizim yayınladığımız
0: evet, maç. A Spor olarak biz de verdik onu. Orada da izledim ona. Vallahi içimde bir Mendy burukluğu var benim yani.
1: Oynatır mı şeyde Finlandiya?
0: Oynatabilir.
3: Belki Mendy dediğin gibi orta sahada şeyde başlayabilir.
0: İşte onu diyorum yani.
1: Fabinho'nun yerine mi?
3: Fabinho'nun evet. yerine olabilir.
1: Olabilir.
0: Yani Mendy, Bouchard'ı önlerinde yine Muçi yapar büyük ihtimalle.
2: Thomas Rice dokunuyor takıma ya. Ben
1: evet.
0: Çok enteresan bir
2: şey yaptıkları.
0: Bak Cüneyt, bir insanın ne kadar böyle hani bir şeyi istediğini ve korkmadığını şuradan anlarsın değil mi? Mesela Trabzonspor o dönem hoca arıyor, bulamıyor. En son işte Thomas Rice'e gittiler. Bize bulamadığı hocalar da aslında şöyle yani biz hani gelelim ama Galatasaray maçından sonra gelelim. Hmm. Ya orayı bir geçin yani. Ben orada şey yapmayayım.
3: Ya orada o istemesi müthiş bir kere bir olay. Ya
0: direkt olarak şey dedi Cem abi gelin önemli. Beni buradan alın. Yani Galatasaray maçı var. Ya eğer dedi bu maça çıkmayacaksa bir teknik adam öyle bir ifadesi var. Hatta bugün bizim Sabah Spor'da yayınladı onu Reels olarak. Hani buraya fırsata çevirdi bir anlamı yani. Yok yani. Ve geldi adam.
2: Ve fedakarlık da geldi.
0: 2,5 idman.
2: Başkanın anlattığını evet. hatırla.
0: Evet 500 bin euro civarında parasını da o ödeyecek şeye. Fesih bedeli olarak.
2: Fesih bedelini ödeyecek. Başkan bizzat Ertuğrul Başkan teklif ediyor. Hayır diyor. Ben onu ödeyeceğim. Benim sorumluluğumda ben ödeyip sizin takımınızı çalıştırmaya başlayacağım. Benim paramdan kesiliyor. Alacağından da bayağı bir miktar kesilmiş oluyor. Aylara bölündüğünde.
0: Yani o fedakarlık önemli. Fedakarlık evet. Önemli. Ya bu karakter tabii şey. Evet.
2: Alman disiplini.
0: Evet.
1: Yok bence Trabzonspor'u çok isteme. Değil mi?
0: O da var canım.
1: Yok, Trabzonspor ya. Teklif veriyor yani.
3: Trabzonspor da büyük bir şans onun için.
1: Yoksa
3: yani,
1: Bulgaristan tabii, liginde çalışıyor tabii. Yani Trabzonspor teklif
0: orada da iyi gidiyor ha hocam.
1: Ya ne kadar iyi giderse gitsin Trabzonspor teklif
0: öyle
1: ediyor.
0: Öyle deme Güvenç yani. Hocam kızar şimdi o Bulgaristan ligini iyi takip ediyor.
1: Yani bilmiyorum da yani Güvenç hocayı da
0: Güvenç
1: Trabzonspor teklif ediyor.
3: Bir de sen
1: ediyor.
3: Şenol hocayı kızdırdın
1: Avrupa
3: şimdi
1: liginde
3: ne olacak?
1: Niye?
3: Abdullah hocaya dedin ki en iyi sen seyrettin falan.
2: Mesaj atıyor bütün tanıdığı sol bekler.
3: Sosyal medya de yıkılıyor biliyor musun? Evet.
0: Ama ben şöyle ben Şenol
2: Uslu Ömer için dedi.
0: Şenol Uslu Ömer ve İskender abi şeyini böyle kaç yaşındaydım o zaman?
3: Yaşımı
0: 11 falan 11 12
3: dakika,
0: yaşındaydım ya.
3: Dedin ki benim seyrettiğim en iyi sol bek dedi. Şimdi Şenol Hoca ne olacak? Ne diyeceğiz Şenol
0: Hoca? Yok Şenol Uslu Ömer'e de söyledim onu canım içeride. Ama ben dedim sizin zamanı yetişemedim yani.
2: 3 tane sol bek var bu kanalda. Lütfen
0: Cem abiye hiç yetişemedik canım.
3: Şu hiçleri filan bırakalım tamam mı?
0: Ya yok yani yok ben, ya abi.
2: Ben izledim
0: bak,
2: Cem
0: çok
2: abi.
0: Gençsin ha maşallah ama.
3: Teşekkür ederim sağ ol.
0: Çok da güzel giyiniyor. Bugün ya. De tarafsızlığını da ortaya koymuş.
1: Hiç belli
0: değil.
3: Ha, top bize döndü galiba.
2: Ya, Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmış.
0: Ya, tabii canım ya. Ben, o ayrı. Cem abim tabii sizin ki, için ayrı bir insan ya.
2: Yorumlarına tarafsız imzamı atarım.
0: Yok yani, yok kesinlikle öyle yani.
3: Hiç öyle şey
2: ama o renklere gönül vermiş.
0: Eyvallah.
2: Yani, şu anda
0: kaptanlığını yapmış.
2: Kaptanlığını yapmış.
3: Tabii, 50 sene bırakıp temizliği alacağız.
2: Tesislerde biliyorsun.
0: Öyle mi?
3: Abi.
2: Tesislerde fotoğrafı abi, var.
3: 1-2 senem var ama yani 45'i aldık. Az kaldı.
2: Maşallah. Güzel. Fotoğrafı var biliyorsun Samandıra'da.
0: Cem abinin değil mi? Ya olsun canım ya.
2: Onu da kendisi söylemedi. Devazu sahibi olduğu için. Mourinho fotoğraf video paylaştı. Arkadaki fotoğraf Cem abinin fotoğrafıydı. Oradan gördük sonra. İşte aradı heyecanla biliyorum dedi Cem abi. Dedim abi bana da söyleseydin. Heyecandan ben bilmiyorum. Gurur duyuyor tabii.
0: Ya çok sen. Değerli tabii
2: çok
0: bu
2: değerli
0: işler
2: isimlerle yani. Yapıyoruz. Abdullah Ercan'ı tamam. Gerçekten.
1: Estağfurullah.
2: Çok iyi futbolcuydu. Çok iyi teknik direktör aslında.
1: Estağfurullah.
3: Ya önemli olan bizim hepimizin
2: şu anda bir aradayız. Açısıyla... Hani Abdullah Hocam tekrar teknik direktörlüğe dönecek. Mi? Döndüğünde bizi hatırlar mı onu merak
0: ediyorum. Hatırlar canım hatırlamaz olur mu ya? Vefalı adamdır.
2: Ya herhalde. İnsanın iyisi yolda belli olur biliyorsun. Belçika'ya evet. Ve İtalya'ya beraber gittik.
3: Oraları
2: hiçbir yani. Sorun çıkarmadı. Ben kefilim. Hocam uyumlu takım oyuncusu. Peki. Takım oyuncusu peki. Olduğunu biliyorduk. Hani bizzat şahit de oldum. Yorucu bir yolculuktu çünkü hani hepimizin sinirlerine
3: gelindi.
1: Kaybedince daha da yorucu
3: oluyor. Yok üzüldük. Ama emeklerinize sağlık gerçekten sağ çok güzel de yayınlar oldu. Hakikaten.
0: Evet. Ya aynı anda 3 kanalda yani şey muazzam ya. Maçlar
2: tüm
0: da var.
2: Tüm ekibimiz gerçekten.
3: Bir de kolay biz orada değil burada Belçika'dan kalkıyorsun mu gidiyorsun İtalya'ya orada.
2: Bir de aktarmalı İsviçre'ye bir Zürih gördük. Evet. Zürih'ten hemen tekrar havalanıp gittik Bologna'ya. Uzun bir yolculuktu. İşte Brüksel'e indik oradan karayoluyla Liège'e gittik. Ama en iyisini yapmaya çalıştık.
3: Yok yok çok iyiydi. Her şey çok iyiydi. Her şey
2: ufak
3: çok iyiydi.
2: Ufak tefek mutlaka hatalarımız olmuştur ama daha iyisini yapmak için mücadele ediyoruz. Tabii bir fotoğraf var onu gösteririm sonra size.
3: Peki.
2: Hani her şey iyi gitsin diye maçtan önce de dua ediyoruz ya. O kadar değer veriyoruz. Ama hocam da bizle birlikte efor sarf etti.
1: Vallahi ben yani
2: güzel de maç yorumladı hocam.
1: Teşekkür aynen, ederim. Aynen. Ben sizi gördükten sonra hakikaten yani ne kadar zor iş yaptığınızı anladım. Hele sonda bir bölüm var. Bilmiyorum doğru mu burada anlatmam. Yayınımızı kestiler.
2: Yanlışlıkla elektriği kesti.
1: Elektriği kestiler.
2: Çalışan olduğu için bir şey de yapamadık.
1: Evet. Yayın gitti. Daha giremedik yayına.
3: Allah Allah ya.
1: Tabii.
3: Ama biz onu hiç hissedemedik ya.
2: Hemen
3: ya.

0: Kestiler.
1: Yanlışlıkla elektriği kestiler.
0: Elektriği kestiler.
1: Çalışan olduğu için bir şey de yapamadık.
0: Evet, yayın git tamam, giremedik yayına.
2: Allah Allah ya.
0: Tabii tabii.
2: Ama biz onu hiç hissedemedik ya.
1: Hemen diğer kanaldan ben yetiştim.
2: Biz onu hissedemedik ama hiç öyle o kadar
1: süreçte.
0: Şimdi bir de Kasım'da var değil mi?
1: Kasım'da. Sonra Aralık'ta kura çekilecek. Yani
0: Avrupa
1: Şampiyonası heyecanı yaşayacağız.
2: O da bizde.
1: Ya güzel, keyifli.
3: Tabii tabii o da bizde.
2: O da bizde.
1: Keyifli uğraşlar bunlar. Yeter ki izleyenlerimiz beğensin. Evet. Eleştiriye açığız.
0: Takdir onları.
1: Ama küfüre ve özellikle siz bu işi yapmayın. Futbolcuları da yazılıyor ya ne kadar kötüymüş.
0: Evet.
1: Ne yapsın mesela futbolcu 30 yaşından sonra? Sen kötü oyuncusun, bu işi yapma. Formsuzsun diyebilirsin de yani yapmayı kısmını ben anlamıyorum. Yani biz de eleştiriyoruz oyuncuyu. Evet. Ne diyoruz? Kerem'in düzelmesi lazım diyoruz
3: biz
1: ama
3: daha iyi
1: Kerem artık
3: için
1: futbol oynamasın demiyoruz bizim, ama bize deniliyor.
0: O yıkıcı oluyor.
1: Size de deniliyor aslında.
0: Tabii.
3: Tamam bana deniliyor.
1: Yorum yapmasın.
0: Tabii.
1: Ne yapsın? Yani kararını
2: ya herkesin emniyet.
3: Adam şey yazmış bana yapsın, ya sen canım kendini bilir kişi mi zannediyorsun?
1: Evet. Ya sen ya evet. Yani, biz tamam seni öyle, öyle zannetmiyoruz. Öyle olduğun için sizi davet ediyoruz.
3: Tamam ben yani o zaman buyur sen gel buraya otur sen yorum yap. Evet. Ne yapalım şimdi yani?
1: Biz o yüzden davet ediyoruz. Onu değil seni davet ediyoruz.
3: Tamam ben kendimi bilirkişi de saymıyorum ayrıca.
1: Biz seni sayıyoruz yani bu konuya hakim olduğun için.
3: Aa, yazmış adam şu yani hiç.
1: Evet. Bilirkişidir efendim bunu. Biz de bilirkişi olduğu için Cem hocam da Abdullah hocam
3: da. Neyse canım onları da seviyoruz. Yapacak da çok fazla bir şey yok ki yani. Ama şu var.
1: Oralara bir denetim şart.
0: Ama ben bravo.
3: Geliyor değil mi Cüneyt'ciğim?
1: Gelecek ya. Şimdi. Çocuklar için yasa geçti meclisten.
3: Tamam, güzel.
1: Yürürlüğe girecek artık.
3: 15 o çocuklar için.
1: 15 yaşından küçük çocuklar.
0: Ya herkes Cüneyt, herkes zararlı kafasına göre her şeyi yazıyorlar ya. Ya her şey doğru yanlış, her şeyi yazıyorlar ya.
2: Aplı hocam bak her şeyi
0: etkileşim
2: yazmak,
0: almak için.
2: Bravo, her şeyi ya yazmaktan daha ziyade kullandığı cümleler falan, ağız jargonlar, onlar çok çirkin ya.
3: Bir de küfür, o esas, hakaret yani.
2: Esas onları denetlemek
3: hocam,
2: lazım.
3: Cem abi sana ben bir şey söyleyeyim. Şimdi böyle şey gibi, amip gibi çoğalıyorlar. Tamam mı? Çoğalıyorlar ve bu normal bir şey değil. Bu değil. Belli ki bir merkezden. Yani evet, organize ediliyor bu iş. Yani işte belli paralar ödeniyor bu işler için.
1: Algı oluşturuyorlar.
3: Çünkü tabii tabii belli paralar ödeniyor.
1: En son ve 13 saat önce Cüneyşen cimoma sövmüş diye yani benim sesim değil. Böyle bir iftira yapıyor.
3: Yapay zekada çok rahatlıkla yapabiliyorlar.
1: Şikayet ediyorsun bunu.
3: Evet. Yok
1: bu
3: abi.
1: Kurul aykırı bir şey bulunamamıştı.
3: Evet.
1: Bu platformla.
3: Tam
1: daha bu aykırı ne olacak? Sahte bir şey. Şey söylüyor. Benim, hedef gösteriyor.
3: Benim suçum şey mi yani? Ben yani gerçek bir kişi olmam mı? Mesela adam hayali bir hesap. Ne oldu bilmiyorum.
1: Bence en dikkat ettiğim hani sizler yakından tanıyorsunuz ve herhangi bir takıma evet hakaret etmektir. Çok 3 özel dikkat ederim.
3: Yani baktım geçen.
1: Böyle bir iddiada bulunabiliyor
3: hocam,
1: adam.
3: 4000 küsür civarında kişi engellemişim. Yani bana küfür edenler bunlar.
0: 4000 küsür.
3: 4000 küsür yani. Baktım engellenenlere 4000 küsür. Yani küfür, hakaret ne ararsan.
1: Sosyal medyada olan bir şey. Ben
3: sosyal medyada zaten.
1: Linç yediğimiz de oldu sosyal medyada. 2 gün sonra linç yediğim takımın maçına gittim ben anlatmak üzere. Herkes gibi fotoğraf çektirdi sağ olsunlar. Ben kendimi ifşa edip ya hani sosyal medyada ben sizin takımdan linç yiyorum dediğimde. Abi sosyal medyaya bakma biz seni seviyoruz dediler. Sağ
3: evet
1: olsunlar var olsun.
3: Yok zaten
1: gerçek
3: taraftan yok
1: öyle bakıyor.
0: Ama yani bak o sosyal medya
1: değil
0: sizin mesleğinize ama de saygısızlık yapıyor.
3: Hayır şöyle yani adam beni sokakta görse.
1: Hocam sen
3: görsen,
1: bu işi yapma yazıyor işte ben 55 yaşındayım. Evet.
3: Yüzüme söyleyemeyeceği bir lafı buradan yazıyor. Zaten sokakta onu evet yüzüme söylesene ne olacağını biliyorum sizin ben yani.
1: Üzerine bile aslında konuşmamak lazım.
3: Hayır yani sen, bak buna bir güzel Sayın Adalet Bakanımızın hani bir açıklaması oldu ya. TC kimlik numarasıyla bundan
1: o
3: sonra
1: çok güzel bir yöntem oldu.
3: Girilecek ya yani bu uygulamanın
1: şimdi 15 yaş altında başlıyor.
3: Tamam. Bu uygulamanın da bir an önce hayata geçirilmesini rica ediyoruz.
1: Yani 15 yaş üstüne de başlamalı diyorsun.
0: Tabii tabii.
3: Evet.
2: Tabii tabii. 15 yaş üstüne de dediği gibi
3: nedir abi
2: TC
3: ya
2: kimliğine gireceksin ve ondan sonra da denetleyeceksin.
1: Ya benim göre yazacaksın. Gerçek adına gireceksin.
3: Abi, bizim şu anda bütün kimlik bilgilerimiz birilerine satılmış. Bazı panellere. Biliyor musun bunu? Beni aradı adam ya gecenin saat 2'sinde. Samsun Spor Başkanı'na bilmem ne diyorsun diye.
1: Beni de arıyorlar.
3: WhatsApp'tan
1: mesaj atıyor. Nasıl
3: benim,
1: numaram varsa
3: benim
1: onlarda.
3: TC numaramı adam

0: Para para filan kazanılıyor. Ben de o işleri hiç kafa
1: yormadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bak bu iş normal
0: öyle
1: değil.
0: Öyle bir hedefimiz yok yani.
2: Mesela, o kalktı zaten ya.
1: Cem Pamiroğlu bir şey söylüyor. Hop başka takım taraftarları tarafından linç ediliyor. Ben bir şey söylüyorum. Hop başka takım linç ediliyor. Bunlar belli bir merkezden yönetiliyor. Bence bu işlerin içerisinde kulüp yöneticileri de var. Parayı bunlar sağlıyorlar.
0: Ya az önce söyledi işte Cem abi Fenerbahçe'nin kaptanı olarak Sarı Lacivert giyiniyor. Ama Fenerbahçe'nin kaptanı olarak öyle bir duruş sergiliyor ki ekran gerisinde bile ben ne Beşiktaş'ı ne Trabzonspor'u ne Galatasaray'a şaka olarak bile hakaret ettiğini duymadım.
1: Böyle bir şey olabilir. Bunu yazan adam da Cem Pamiroğlu'nun Fenerbahçe'de sol bek oynadığını ve kaptanlık bilmiyorum yaptığını da bilmez. Anlatabildim ama elinde var değil mi? Gir bir Google'la bak oradan zaten Cem Pamiroğlu yazdığı zaman çıkıyor. Tabii ki. İlk sırada da seninle benim tartışmam çıkıyor abi.
3: Bakmış, bakmış abi.
0: Tartıştınız mı hiç hatırlamıyorum.
3: Sen de vardın ya seni yayınladık.
0: Kötü şeyleri unutuyor.
1: Cem abi hemen unutuyor öyle şeyleri.
0: Şakadır o şaka.
3: Şaka.
0: İnsan Cem Pamiroğlu ile tartışır mı?
1: Ya canım
0: tartışıyoruz. Bak yine aynı yerde oturuyoruz. Yani.
3: Tartışırız da otururuz da çıkarız da sohbet ederiz öyle şey olur mu ya?
0: Bizi bağışlar. Kızmasını biliyorum.
1: Yok canım biz saygısızlık yapmadık Cem abi.
0: Trabzonspor'la ilgili son notlarını alayım ardından basın toplantısıyla kapanış.
1: Ya benim son notum yok yani işte bu Kups karşılaşması önümüzdeki hafta Trabzonspor'un da önünde zorlu bir fikstürü var. Bu zorlu fikstürü de biraz ekonomik kullanacağını ben düşünüyorum Thomas Saiz Hoca'nın. Her maça
0: öyle bir kadro yapısı var çünkü.
1: Var.
0: Fenerbahçe gibi.
1: Yani Avrupa'da o yüzden Mendy ve Bouchard'ı özellikle hem kupa hem yani Türkiye Kupası hem Avrupa maçlarında kullanmak üzerine değerlendirdiler. Orada bir tercih yapacaktır Thomas Saiz Hoca.
3: Kadroyu ne kadar ekonomik ve rotasyonlu kullanacak onu görmek lazım.
1: Evet. Ben biraz orada sanki Mendy tercihinin Fabinho'dan ziyade Mendy'yi kullanacağını düşünüyorum. Yanındaki partneri muhtemelen Mendy olur diye düşünüyorum hocam ben de.
2: Olabilir.
1: Yani şöyle Uluslar Ligi arasına kadar Trabzonspor'un da fikstürü çok kolay değil. Kups maçını da ben ya bak diyorum
3: kolay
1: hocam.
3: Maç değil, değil mi?
1: Son maçını izledim. Yani müthiş bir katı savunma ve çok hızlı hücumları var ki geçen sene Finlandiya Ligi'nin de şampiyonu hocam.
2: Bence hiç fark etmez Trabzonspor'un gelir.
1: Yok yok ben yani Trabzonspor'un kaybedeceği anlamında söylemiyorum. Kolay bir maç olmayacak Trabzonspor için ama oradan bir galibiyetle de döneceğini düşünüyorum. Trabzonspor iyi bir yolda. Ama Trabzonspor'un hala orta sahada çok çok çok önemli bir eksikliği var. Bir 8 numara. Devre arası muhtemelen Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da söyledi. Bir 8 numara transferi yapacağız dedi. Hatta oyuncuyu da bulmuşlar. İnşallah onu da sonuçlandırırsa. Folcarelli ve Batagov'un da döndüğü bir denklemde Abdullah Hocam'a katılıyor. Trabzonspor şampiyonluğun bu sezon en büyük adayı olur.
0: Şampiyonluk mu Avrupa mı? Fenerbahçe için şampiyonluk.
1: Ya Trabzonspor biliyorsun çok sık şampiyon olmuyor. Dolayısıyla yani şampiyonluk her zaman ligde Trabzonspor için iyidir ama Avrupa'da da başarılı olmasından gurur duyarız tabii ki.
2: Trabzonspor'un yedek kaleci problemi var. Şu anda çok gündeme getirilmiyor.
1: Onur Altsaka.
2: Yedek kaleci problemi var. İnşallah böyle bir şey de yaşamazlar.
1: Şeyi beğendin mi hocam?
3: Onur Altsaka sakatlansa kim mi oynayacak şimdi?
1: Muhtemelen Ahmet mi oynayacak?
3: Ahmet de oynayacak.
1: Beğendin mi Ahmet hocam?
2: Ya Onana sonrası biraz...
1: Ya herhalde canım.
2: Yani ya şimdi bir maç filan tamam kabul ama o süre uzarsa orada bir sıkıntı oluşur. Ki inşallah öyle bir şey olmaz. O takımı büyük etkiler yani.
1: Evet.
3: Tabii.
2: Yani şimdi Onana bugün şey ara pası atıyor, adam aşırıyor gidiyor alıyor çok lakayt ama çok özgüvenli çok, yani acayip.
1: Çok başarılı.
2: Bir de bu ya sene daha da iyi oynuyor. İşte inşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü hakikaten arkası çok kolay doldurulacak bir kaleci değil.
1: Bir de benimsedi şehri.
3: Evet,
1: bak,
3: evet.
1: Bu o kadar önemli ki Trabzon için.
3: Takımla da iş
1: bak, yapayım. Cem abi gelsin Trabzon'da bir ay kalsın. En büyük Trabzonlu'dan daha Trabzonlu. Niye biliyor musun abi? O şehrin yani hakikaten başka bir mistik havası var yani. Bak yani gelsin vallahi bir ay kal bende abi. Der bana ki ben buradan ev alıp burada kalacağım.
0: Ben maçlar dolayısıyla en çok gelen benimdir hani İstanbul'dan.
1: Seni zaten zehirledik Cüneyt.
0: Ben özlüyorum gerçekten. Tereyağım bitiyor. Zaten zamanda geleceğim.
1: Geleceksin tabi.
3: Kadıköy abi.
0: Tabi tereyağı güzel, ekmek güzel diyor Yusuf Paşa.
2: Yine gelecek.
0: Yine geliriz. Her zaman yine. Çok teşekkür ediyoruz. Trabzon.

0: Spor maçının açıklamalarıyla da noktayı koyalım. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.
1: Many people that have worked in the past.
2: Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerine başlayayım. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum. Onları da tekrar görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Maçı değerlendirecek olursak eğer iyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. İyi başlangıç yaptığımız, aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu belki. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik. Ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim. Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direkt sonra üst direklendiren toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğinde hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takım Samsunspor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor bir durumdalar. Şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. Onlara da gelecek adına en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Öncelikle evet, bir kişi, bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil normalde bu tür durumlar. Çok kolay değil. Belki ufak bir hatalar nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor tamamıyla. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Meli çok üzgündü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde çünkü ona yardımcı olabilmek için iyi performans gösterdiler. O da öğrenecek. Tabii ki o da çok üzgün. Ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldular. Şunu da ifade etmem lazım. Umuyorum son iki maçları da 11 kişi bitirebileceğiz. Çünkü 11 kişi bittiğimiz maçlar daha kolay olacak bizim adımız. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum cevabıma. Şunu ifade etmeliyim ki milli takımlarda da oynayan, milli takımlarından diyorum bize katılan birçok oyuncumuzun daha oynadığını gördüğünüz aynı zamanda 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Çok kolay değil böyle süreçler. Oyuncularımız yoruluyorlar. Birçok seyahat, birçok maç oynamak durumunda kalıyorlar. Yine bununla ilgili olarak şunu ifade edelim. Muçi'yi de bugün değiştirmemizin sebebi kesinlikle performansı değil. Yorgun olmasıydı. Çünkü o da milli takımdan geldi. Orada da maçları oynayarak geldi. Ama aslında şu an girdiğimiz süreç bizim adımıza zorlu bir süreç olacak. Çünkü Konferans Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'nde oynamamız gereken önemli maçlar olacak. Tabii ki bu zorlu periyot bizim adımıza kolay olmayacak. Umuyorum öyle olacak. Umuyorum sizin bahsettiğiniz gibi birçok gol bulacağız ama şunu da ifade etmem lazım. Geçiş oynamayı da seven birisiyim. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi bir önceki maçta Galatasaray'a karşı kornerden de yine geçişten bulduğumuz goller vardı. Bugün tam tersi aslında. Bugün aslında farklı bir futbol ortaya koyduk. Muçi'yi bulmak durumundaydı. Çünkü Muçi birçok pozisyonda sizin de gördüğünüz gibi boşta kalmıştı. Dolayısıyla onu değerlendirmek zorundaydık. Onun boşluğunu değerlendirmek zorundaydık. Bunlar değişecek. Bazen geçiş futbol oynayacağız. Bazen daha farklı bir futbol oynayacağız. Bunlar rakibe göre değişecek. Bunlar oynadığımız maça göre değişecek. Her duruma göre değişecek ama şunu ifade edelim ki her durumu her futbol oynayabilecek kadar tabii ki yeterli tecrübemiz aynı zamanda mevcut. Bunu da ifade etmeliyim. Çok gollü bir galibiyet beklediğimi söylemek aslında rakibimize yapacağımız bir saygısızlık olur. Böyle bir şey elbette beklemiyordum. Hep bu tür maçları hep Trabzonspor'a karşı oynadığım dönemler oldu. Buranın antrenörlüyken de burada çalışırken de bunu bilerek oynamıştık her zaman da. Hep bu tür maçlarda Trabzonspor'a karşı oynama fırsatı bulmuştum. Ama şöyle, zor durumda olan bir rakip elbette elinden gelen en iyisini vermeye çalışacak. Aslında iyi bir mentalite örneği gösterdi bugün böyle bir rakibe karşı. Çünkü takımıma bugün aslında şunu söylemiştim. Kalite tek başına bu maçı kazanmak için yeterli olmayacak. Bu maçı kazanabilmek için aynı zamanda istek, niyet ve o arzuyu görmek zorundayız diye bahsetmiştim. Ama dediğim gibi 1-2-3 gol vesaire çok fazla golü kazanacağız diye takıma zaten böyle bir beklenti içinde olma rakibime de eski takıma da saygısızlık olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir beklentim yoktu. Ama şunu ifade edelim ikinci soruyla ilgili. Ersen Batagor ve Ruslan Malinovski ile ilgili olan sorunuzda şunu söyleyebilirim. Batagor bir tarif verilmek çok kolay değil çünkü kendisi takımla antrenmanlara başladı, özgüven kazanmaya başladı, daha bizde vakit geçirmeye başladı. Ama sonraki hafta ya da ondan sonraki hafta ya da bir maç değerlendirebilmek çok kolay değil kendisi adına ama özgüven kazandıkça en kısa zamanda iyi bizle beraber olacak, süre almaya başlayacak diye düşünüyorum. Ruslan'ın dönüşü belki Arsene göre biraz daha uzun sürebilir. Arsene'in dönüşünün Ruslan'a göre daha erken olacağını düşünüyorum ama ikisinin de ilgili olarak tam bir tarif verilmek mümkün değil.
3: Yeah, it's after derby you lose 3-0 at home, of course you are totally disappointed and

iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Tabii böyle bir derbiden sonra kendi evinizde 3-0'lık bir mağlubiyetten sonra elbette ki hayal kırıklığı yaşıyorum. Sonuç olarak böyle bir sonuçtan sonra da gülmem elbette ki beklenemez. Karşılaşma öncesinde bu karşılaşmanın zaten zor geçeceğini de çok iyi biliyorduk. Şu an için Trabzonspor bizden çok daha iyi oynadı. Bugün özellikle ikili mücadelelerde çok daha temaslı bir şekilde oynadılar. Sadece ikili mücadeleler değil, aynı zamanda da hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor rakibimiz bugün kesinlikle daha iyi olan taraftı. İyi bir durumdalar ki geçen haftada önceki karşılaşmada da Galatasaray'ı 4-0'lık bir skorla yenmişlerdi. Elbette ki istemiş olduğumuz sonuç bu değil ama ne yazık ki bu tür sonuçlar futbolda olabiliyor. İkinci yarıda iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. 3 tane şutumuz da direkten döndü. Trabzon'un almış olduğu galibiyet, hak ettikleri bir galibiyet. Onu da söylemem gerekiyor. Biz hocalar olarak da takımı ve oyuncuları tekrardan kazanmak adına onları tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu karşılaşmadan önce 4 karşılaşma, peş peşe 4 karşılaşma kaybettiğimiz için bugün de 5.sini kaybetmiş olduk aslında. Bu mağlubiyetlerden sonra takımda bir özgüven eksikliği olduğunu da söylemem gerekiyor. Trabzonspor'a karşı oynamak için biraz erken bir zaman olduğunu söyleyebilirim ama gelecek haftalar için olumlu düşünceler içerisindeyim. Önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanıp doğru oyuncuları bulmamız gerekecek ve en iyi şekilde takımı ayağa kaldırmamız lazım. Öncelikle her şeyden önce çok çalışmamız gerekiyor. Otomatizmi elde etmemiz gerekiyor. Birbiriyle oynama alışkanlığı edinmemiz gerekiyor ve bunu yaparken de doğru oyuncuları da bulmamız, doğru oyuncuları da seçmemiz gerekiyor. Tabii tüm takımın, tüm kadronun olmuş olduğu halde birçok antrenman yapamamıştık ne yazık ki. İlk defa takımımın tamamıyla antrenman yapıyorum. İlk defa böyle bir hafta geçirdik. Doğru ilk 11'i bulma konusunda da aslında kimin daha fazla mücadele gösterdiğine bakarak doğru ilk 11'i bulmamız gerekiyor ve birbirleriyle kimler doğru bir şekilde, uyumlu bir şekilde oynayacak. Buna bakmamız gerekiyor her şeyden önce. Bu doğru, her pozisyon için doğru oyuncuları tercih etmemiz gerekiyor. Onun dışında da bir tane olumlu sonuç alacak olursak ben bu kötü gidişatın sonlanacağı düşüncesindeyim. Röportajda da az evvel zaten söylemiştim, maçtan önce de söylemiştim, yaklaşık 14 tane oyuncumuzu kaybettik. Defans hattının tamamını kaybettik sezon öncesinde. Tabii onların transfer olmasıyla birlikte ve defans hattının tamamen yenilenmiş olması da açıkçası işlerimizi biraz zorlaştırdı ve şu an peş peşe kaybetmiş olduğumuz karşılaşmalar var. Bu karşılaşmalardan sonra da biraz takımın özgüven eksikliği olduğunu söyleyebiliriz ama ben takımıma, oyuncularıma güveniyorum ve gelecekte çok doğru işler yapabileceğimize dair kaliteye inancım tam. Belki bugün istediğimizi sahaya yansıtamadık. Belki bugün Trabzon'un yaptığı gibi ilk 4'e oynamak gibi bir sezon hedefleyemeyeceğiz ama iyi bir sezon geçirebileceğimizi söyleyebilirim ve iyi bir sezon geçireceğimiz konusunda da olumlu düşünceler içerisindeyim.

sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.

0: İyi akşamlar sevgili futbol severler. Fenerbahçe Rize'de 3 puanı 3-0'lık skorla elde ediyor değerli izleyenler. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 13'e yükseltti. Ve averajla 3. sıraya yerleşmiş oluyor sarı lacivertli takım. Çaykur Rizespor'sa 10 puanda kaldı. Maçı çıkarken her iki takımın da 10'ar puanı olduğunu hatırlatalım. İşte görüyorsunuz Galatasaray'ın 16, Ahmetspor'un 14, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ki Trabzonspor'da öğleden sonra Samsun deplasmanında net bir skorla 3-0 kazanmıştı. 13'er puandalar. Beşiktaş bir maçı eksik. Puanı 12 ki o Beşiktaş bir başka 12 puanlı takım Kocaelispor'la yarın akşam saat 19'da Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Bakalım oradan ligin zirvesine doğru nasıl puanlar yansıyacak. Alanyaspor'da bugün barkomuzun sol tarafında görüyorsunuz. Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı. Puanı 12 oldu. Şöyle bir baktığımda Gençler Birliği Ahmet maçı da 2-2 tamamlanmıştı. Ligin son bölümünde Samsunspor'un 4 puanda kaldığını, Gençler Birliği ve Erzurumspor'un da 8'er puanda olduğunu görüyorum. Şimdi Şenol Hocam aslında erken bir gol buldu Fenerbahçe. Maçın 12. dakikasında Asensio'yla. Bu anlamda oyunun inisiyatifini ele geçirebilme, senaryoyu şekillendirebilme şansı Fenerbahçe'de oldu. Fakat bir türlü ritmi yükseltemedi Fenerbahçe. Şunu kabul ediyorum, milli maç dönüşlerinin özellikle büyük takımlar için sıkıntı olduğu gerçeğini. Fakat oyuncuların bir bölümüyle, azımsanmayacak bir bölümüyle de beraber çalışabilme şansı vardı İsmail Kartal'ın. Temposu düşük, çok hareketli olmayan bir Fenerbahçe izledik. Maçın çok büyük bir bölümünde. Belki de değişikliklere kadar. O değişiklikler Fenerbahçe hareket getirdi, ivme getirdi. Ama elbette çok önemli bir deplasman galibiyeti oldu. Yoğun takvimin ilk ayağıydı. Neleri doğru yapıyor Fenerbahçe? Nelerde daha doğruyu bulması lazım?
1: Senin dediğin gibi Ender, oyunun belli bir bölümünde rolantı bir futbol vardı. Ta ki oyuncu değişiklikleri olana kadar. O saatten sonra oyunun rengi ve skoru da değişti zaten. Şöyle, ben bunu İsmail Kartal'ın birçok maçta çok fazla gol yemesinden esinlenerek yola çıkmak istiyorum. Yani ligin 3 tane maçında, hatta 4 gol attığı maçta bile 2 tane gol yemişti Fenerbahçe. Çok gol yiyen bir Fenerbahçe vardı.
0: Evet.
1: Tahmin ediyorum bu boşlukta, bu 3 milli maç için verilen 3 haftalık arada İsmail Hoca bu konuda gol yemem üzerine büyük bir çalışma yaptı. Yani bugünkü oyunun aslında resmi, bakıyoruz ki İsmail Kartal'ın bugüne kadar benimsemediği bir oyun tarzıyla oynadı.
0: Ama pozisyon verdi hocam.
1: Verdi işte, ama diyorum işte ne
0: daha yaptı? Kontrollü.
1: Daha kontrollü, güvenli bir savunma yapmak istedi. İkinci bölgede oyunu kabul etti. İkinci bölgede oyunu kabul edince savunmanın önünde Gendüz'ü

0: Kante ikilisi de bir duvar oluşturdu, bir set oluşturdu. Göbekten fazla bir pozisyon vermedi.
1: Kante müthiş oynadı ya.
0: Şöyle oldu. Sadece kanatlardan Rizespor çok geldi. Sağ taraftan Mitat, sol taraftan Rize'nin sol beki
2: Mitat.
0: Aris. Ha, bu sol bek Aris. Şimdi ikisi de oyuna inanılmaz derecede iştirak ettiler. Ve bunları kovalamayan iki tane kanat oyuncusu vardı Fenerbahçe'de. Birisi Kerem, birisi Greenwood. Böyle olunca, hal böyle beklere olduğu zaman beklere yük bindi. Onlar kovalamadı ama Fenerbahçe göbeği iyi kapattığı için, yani o bizim tehlike unusu dediğimiz bölgeden fazla bir geçit vermedi. Kanatlardan gelen ortalarda da ilk yarı boyunca iyi savunma yaptı Fenerbahçe. Yüksek toplarda biraz da çirkin yarla Ake bu konuda başarılı oldu. Ama Fenerbahçe bu oyun tarzını deplasmanlarda mı yapacak? Bana göre deplasmanda bunu yapacak gibi görünüyor. Belli bir geçiş süresi aşana kadar, ta ki ne zamana kadar diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe bu gol yeme alışkanlığından vazgeçene kadar bloklar arasındaki mesafeyi kısalttı. İkinci bölgede oyunu kabul etmeye çalıştı.
1: Biraz daha garantiye gidecek çünkü iki tane ekstradan kaybedilmiş maç var.
0: Aynen öyle. Bunların göz önünde bulunarak ben böyle bir oyunu tercih etmesini yadırgamam İsmail Hoca'nın. Çünkü çok gol yiyen bir takım var. Bir de oyuncu profili fazla temaslı oynamayan bir futbolcular grubu var. Bazıları için bahsediyorum. Tabii oyuncu kovalamayan bir Kerem, bir Greenwood var. Yani hücuma topu geçiremiyoruz Fenerbahçe diyoruz. Niye geçiremiyor? Bu sefer rakip senin üzerine gelince çıkış şansın kalmıyor. Greenwood'u atıyorsun, tutamıyor. Rakip iyi baskı yapıyor. Kerem topu tutamıyor. Bu sefer Vedat Muriç tek başına kalıyor. Kaldığı süreç içerisinde tutamadığı zaman bu sefer Fenerbahçe'nin savunması öne çıkamıyor.
1: Asensio'nun da maç eksiği çok
0: belli oldu. Orta sahada destek veremiyor. Asensio'nun bir eksikliği var. Bu aşikar bir şekilde. Evet. Ama ne var? Kalitesi var. Rakibe de çarpıp vursa gol oluyor. Ama ta ki oyuna İrfan Can ve Oğuz girene kadar bu böyle devam etti. Ondan sonra oyunun rengi de değişti, skoru da değişmeye başladı. Bu iki oyuncu da oyuna ve skora büyük katkı sağladılar. Oyuna girdikten sonra oyunun temposu bir nebze arttı. Yani İrfan Can daha erken girdi oyuna ama Oğuz sonlara doğru girmesine rağmen inanılmaz sağ taraftan bindirmeler.
1: Bu rakip yorulduğu için mi oldu? Yoksa acaba belli noktalarda, belli maçlarda bu oyuncuları ilk planda da düşünmek gerekir mi?
0: Yani bugün resme baktığımız zaman Ender, bu oyuncuların Fenerbahçe'ye katkısı bundan sonra da devam edecek. Yani bu oyuncuların böyle bugüne kadar bitti, tükendi diyen ve Fenerbahçe taraftarını özellikle söylüyorum, oyuncuna kötü bakmayacaksın kardeşim. Al İrfan Can da Oğuz da seni bugün kurtardı. Oyuna girdiler, çok da başarılı işler yaptılar. Senin kadron çok geniş olur da İrfan Can'dan daha iyisini bulursun oynatırsın, Oğuz'dan daha iyisini bulursun oynatırsın. Nitekim Asensio'nun temposu, gücü yetmediği için 60. dakikada İsmail Hoca aldı, İrfan'ı koydu. Daha sonra Oğuz'u koydu. Ben Oğuz'un daha erken oyuna girmesini beklerdim çünkü bu oynanan oyun Oğuz'u çağırıyordu. Çünkü geriye çekilmişsin, ikinci bölgedesin, geçişleri çok süratli yapman lazım. Bunu yaptığın bir tane oyuncu var zaten, 8 numara gibi oynayan Kante. Bugün de bu işini çok iyi yaptı bu futbolcu. Gerçekten harika yaptı. Hele bir tane top taşıdı, getirdi. Greenwood'a verdi, atamadı. Ama burada şimdi Oğuz girdi, İrfan girdi. Bu sefer topla Fenerbahçe 3. bölgede rakibin 1. bölgesinde daha çok oynamaya başladı. Fenerbahçe çok güvenilir bir oyun tercih etti İsmail Kartal'a göre. Öyle bir resim görünüyor. İki bekim ben bugün oyuna girdiğini görmedim Fenerbahçe'de. Semedo da Arşi Brown da oyuna girer gibi yaptılar. Bir tane kanattan orta yok. Rakip de böyle baskı yapınca dolayısıyla Fenerbahçe oyunu belli bir noktaya kadar bu rölantıyı da taşıdı. Ama belli bir dönemden sonra, oyuncu değişikliklerden sonra oyunun rengi de değişti, skoru da değişti. Fenerbahçe istediğini aldı mı?
1: Evet.
0: Bu Eyüpspor maçından sonra Fenerbahçe taraftarının beklentisi zaten bu maçı mı %100 kazanması. Çünkü Rizespor'un kendi sahasında daha bir galibiyeti yok.

0: Onun için Fenerbahçe'nin de bugün kazanıp yoluna devam etmesi moral motivasyon açısından, deplasman fobisini yenmesi açısından çok değerliydi Önder.
1: Peki daha detaylandıracağız. Asensio'nun sadece bir kez ikili mücadeleye girmesi zaten hazır olmadığı gerçeğinin de belki sağlaması. Şimdi Real Hocam, zor oyunu bozar derler. Fenerbahçe açısından geride kalan haftalarda, 6 haftada bir beraberlik, 2 mağlubiyet var. Bu deplasman, Çaykur Rizespor deplasmanı da, hani Rize takımı derli toplu oynadı özellikle deplasman maçlarında. Biraz çekilerek mi çıkmış, biraz daha ben kontrolü elden bırakmayayım, benim 3 maçta puan kaybım var, her ne kadar son karşılaşmam farklı bir galibiyet olsa da kaybedilince işin ucunda çok büyük bir kayıp olacak. Dolayısıyla ben her zaman temkinli olayım düşüncesinin bir yansıması mı? Biraz bazı noktalarda frene bilerek mi basıyor? Yoksa bu şekilde mi oynuyor? Şu anın gerçeği Fenerbahçe açısından bu mu?
2: Ya bir kere Fenerbahçe, yani ligin başı olmasına rağmen puan kaybı kotasını aştı. Yani bu maç olmazsa olmazı nedir? Hem baktığımızda milli takım arasından geliyorsun. Çarşamba günü Aston Villa maçın var. Ve de ondan da daha önemli, Galatasaray yenmiş dün. Bugün gündüz Trabzonspor yenmiş. 2 tane şampiyonluk adayı yenmiş. Sen yani bir anda sezon başı daha büyük sıkıntılar yaşayabilirsin. Yani öyle çok kredili bir maça çıkmıyorsun açıkçası. Evet. Böyle bir maçta galip gelmesi çok önemli. Bir kere Fenerbahçe tekrar o zirvede kalması ve de 3-0'lık galibiyet tabii önemli. Ama şimdi ben bazı şeyleri tabii yani kendi düşünceme göre anlamıyorum. Mesela Kerem, ben İsmail Kartal'ın bu Kerem aşkını var ya, Ferhat'la Şirin'i yani şimdi yaşasalardı şu günümüzde herhalde onlar bile bu aşka yani
1: erişemezdi.
2: Ya hayır, aşık onlar bile var ya derdi, yani biz böyle bir aşk, böyle bir tutku görmedik derdi. Ya Kerem, yani ben bu kadar Kerem'i, yani hem İsmail Kartal kendini hata ediyor, yani kendini daha çok gündemde konuşur hale getiriyor ve de Kerem'e de oynatarak hata yapıyor. Bu çocuğu daha beter hani çıkmaza sokuyor. Her maç kötü, her maç kötü. Bir oyuncu dinlenir. Yani sürantene nedir? Bir antrenör takım fiziksel olarak yanlış antren etmesidir. Bu da aynı şekilde farklı bakış açısından hem mental olarak hem de oyun anlamında bu oyuncu oraya gidiyor. Milli takımda kötü, Fenerbahçe'de kötü, ısrarla oynatıyorsun. Şimdi senin o zaman forma adaletin de İsmail Kartal olarak tartışılır. Vallahi bile Ferhat'la Şirin aşkı hikaye olur. Yani hiçbir hikaye, yani hikaye derken hiç, yani bunun yanına hiç giremez. Yani bu kadar bir futbolcuyu sevip oynatıp ve de düşünebiliyor musun? Oyundan 90. dakika çıkartıyor. Normal 45'te çıkması gereken oyuncuyu 90'da çıkartıyor. Ben bir de İsmail Kartal'ın mesela bugün oynanan...
1: Hocam ya. Bak, senin söylediklerinin sağlaması var orada.
2: Ben bak ya Ender, son zamanlarda ben böyle bir şey görmedim. Diyorum ya hani tekrar da düşünmek istemiyorum. Ferhat'la Şirin aşkı hikaye kalır. Ben bu kadar bir seven bir oyuncusunu ısrarla oynatan, bu kadar top kaybı, bu kadar kötü oynayan ben böyle bir şey görmedim. Şimdi Fenerbahçe'nin ben farklı düşünüyorum. Dinledim de ben Fenerbahçe'nin öyle ikinci bölge savunması falan yaptığını da düşünmüyorum. Fenerbahçe çok pas yolları açık, pres yapamayan ve de işin de tuhafı, ben bir şey anlamadım. Fenerbahçe Ederson'un önündeki 6 oyuncu milli takıma gitmedi. Ben onlardan daha iyi performans bekliyordum. Sağda Semedo, solda Archie Brown, ortada Kante, Gendüzi, önlerinde Asensio, Greenwood.
3: Doğru.
2: Ya bunlar milli takıma gitmedi. 3 hafta burada, yani 3 hafta buradalardı. Şimdi bu oyunculardan daha iyi performans bekliyorsun. Ya Fenerbahçe, şimdi savunma yapmak nedir? Savunma yapmak bir suç göstergesi değildir futbolda. Sanattır, sanat. Savunma yaparsın, az önce söylediğiniz gibi, doğru söylediniz. Pozisyon verdi Fenerbahçe, böyle savunma mı olur? Ya Fenerbahçe öyle bir oyunda gel gitler yaşadı. Rize Spor bir ara maç 1-0 iken rahat rahat oyuna, ya korner köşe vuruşundan bile rakibe pozisyon
1: gol
2: verdi Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe'den çok daha yüksek.
2: Çok daha, bir de oyun öyle bir hale geldi ki yani her an Fenerbahçe gol yiyebilir. İşin tuhafı da ne biliyor musun? Yani İsmail Kartal
1: 1.52-0.96 maç ya, sonu bir de bu.
2: Tabii. Ya bir de İsmail Kartal, yani bu kadar muhafazakar hocam, antrenörlük yapma, daha cesaretli ol. Bak bir laf var hani yaşlıyı böyle yaşlandığı zaman içeri almayacaksın. İçeri aldığın zaman daha psikolojik olarak yaşlanırsın.

0: Doğru.
1: Futbolda da yani bu kadar korkaklığı, rakibe önlem almayı, içeri alma. Sen bizden daha iyi biliyorsun Fenerbahçe'yi. Sen orada futbol oynadın ve de antrenörlük yaptın. Yani bu kadar korkaklığı, geriye yaslanmayı, skoru korumayı içeri alma. Verdiğim mesajlar bu. Sen devre arası hamle yapacağına ne yaptı hamleyi? İrfan Can hamlesi, evet doğru bir zamanda aslında. En önemli hamlene oyun bas bas bağırıyor ya. Vedat gol kaçırdı 77'de, dizlerini tuttu, koşacak hali yok. Ya biz televizyon başında görüyoruz. Orada çıplak gözle sen daha önce Vedat'ın gibi sayısız bir oyuncunun düştüğünü oyundan görmüyor musun? Greenwood'un görmüyor musun? Kerem'in görmüyor musun? Bas bas bağırıyor. Ya buraya 3 tane oyuncu daha önce alsan maçı koparacaksın. Ya bu orta sahada yük bindi. Zaten senin orta sahan ikisi genel olarak baktığımızda en büyük özelliği Kante ve Gündüz'ün ne? Karşılamaya yönelik oyuncu bunlar. Karşılatmaya yönelik değil. Bak ikisi farklı şey. Karşılamakla karşılatmak. Şimdi karşılar bunlar. Karşılatmak Asensio'nun işi işte. En büyük sıkıntı
2: İyi
1: bu.
2: İyi bir Asensio.
1: İyi bir tabii. Bugünkü değil. Yani sen burada oyun düştüğü zaman sen bu oyuncuları daha önce hamle yapacaksın. Yaptın hamleyi, evet, ondan sonra da zaten skor açıldı rahat rahat. Yani sonuçta benim söyleyeceğim Fenerbahçe önemli bir galibiyet aldı. Ama eksikler, oyun eksikleri ciddi anlamda var. Skor yanıltmasın. Özellikle İsmail Kartal daha önce daha cesaretli, cesurca hamleler yapsın. Bas bas bağırıyor. Maçın gitmesi, Fenerbahçe'nin gol yemesi mi gerekir? Artı Fenerbahçe maçı çok iyi başladı. Fenerbahçe takımı skoru tabii koruyabilir. Dünyanın en iyi takımı da koruyabilir. Ama maçın 25. dakikası geriye aslayıp 1-0 koruyup rakibe davetiye çıkarmaz. Zize ilk yarı neredeyse içeri 1-1 girecekti. Yani bunu yapmaması gerekir Fenerbahçe'nin. Onun için İsmail Hoca buradan, evet, galibiyetle 3 puan fark var Galatasaray'la baktığımızda arasında. Hiç önemli bir fark da değil. Bir maçlık fark ama oyun anlamında bu gelgitleri, bu farkları saha içinde düzeltmesi gerekir İsmail Hoca.
2: Sevgili Zeki, şimdi Fenerbahçe taraftarı işte yıllardır, 12 yıldır süre gelen şampiyonluk özlemiyle artık hani istihap haddi dolmuş bir durumda. Evet. Aziz Bey geldiğinde ben bu takımı şampiyon yapacağım, evet, mottosuyla geldi. Fakat işte 6 haftada 3 maçta puan kaybı. Hal böyle olunca Avrupa'da iyi gitmesine rağmen Fenerbahçe şampiyonluk yarışında herkesin kafasında bir tereddüt oluşmuştu. Eyüp, farklı Eyüp galibiyeti bir yüreklere su serpti ama hani Eyüp de ligin belki en hani mütevazı takım.
0: Evet.
2: O yüzden Rize maçına herkes böyle bir tereddütle bakıyordu. 3-0'lık skor eğer maçı izlemeyen biri olsa çok net galibiyet almış Fenerbahçe. Çok da demek ki diri, iyi durumda takım falan diye düşünebilir. Fakat maçı seyrettiğimiz zaman işte burada Şenol Hocam da Rea Hocam da söyledi. Bazı sıkıntılar var takımda. Bunu tekrar aynı noktaya geleceğim. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu o zorluktan mı okumak lazım? Yoksa daha İsmail Kartal'ın bir doğru oyun oturtabilmek konusunda sıkıntıları mı var?
3: Bir defa İsmail Kartal'ın üzerinde büyük bir baskı var. Çünkü Başkan Aziz Yıldırım her fırsatta Fenerbahçe şampiyon olacak, biz şampiyon olacağız baskısını hem takıma hem de hocaya yüklemiş durumda. Hoca bir hata yaptı, istifa etti. Sonra geri döndü, şimdi daha çok baskı var üzerinde. Çünkü hep sonucu alması gerekiyor. Bunu biliyor. Rize deplasmanına gittiğinde de, Eyüpspor maçında da, bundan sonraki maçlarda da iyi oyundan ziyade ben skor alayım. Yani birinci hedefi İsmail Kartal'ın skor almak, galip gelmek. Bugün onu başardı. Tabii ki baskı var. İşte 12 yıllık o şampiyon olamanın vermiş olduğu bir baskı var. Camia şampiyonluk istiyor. İsmail Kartal şampiyon yapmak için geldi. Ona göre transferler yapıldı. Ama şimdi elde öyle bir kadro var ki. Gündüz Libero TV'deki yayında şunu söylemiştim ben. Oğuz Aydın'a yazık oluyor. Çünkü Greenwood işte dünya yıldızı diye geldi ama hani savaşırsın kötü oynarsın. Greenwood savaşmıyor. Savaşmadan kötü oynayan bir oyuncu. Yani ayağına top gelirse oynayan, takım oyunu oynamayan, çok böyle sorumluluk almayan bir oyuncu. İşte Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, aidiyet duygusu yüksek olan oyuncular. İrfan Can Kahveci'nin attığı golü gördük. Hani yetenekse yetenek. Skorsa sürekli.

0: bunu yapıyor.
1: Yetenek repertuarında
0: yani,
1: var o iş.
0: Tabii. Ya bitiren 11 çok daha iyi bir 11'di mesela. Şimdi hocam da Reha hocam da güzel bir şey söyledi. Yani Kante, Greenwood, Guendouzi hep karşılayan oyuncular. Hani skora çok katkısı olmaz. Savaşır, savunmanın önünde süpürücü rolünü çok iyi üstleniyorlar.
1: Buna rağmen Kante bugün çok çıktı ya.
0: İşte düşündürücü olan zaten o.
1: Çok öne çıktı yani. Çok hareketli.
0: Bu oyuncular savunmanın önünde kale gibi durmalarına rağmen Fenerbahçe yine de çok pozisyon verdi. Kanatlardan da olsa pozisyon verdi. Göbekten de olsa birkaç tane kontrada geçiş yediler mesela Fenerbahçe'de. Yani Allah'tan ki Fenerbahçe adına Çaykur Rizespor'da bugün Ahmet Kutucu da Sow da çok beceriksizdi. Gününde değillerdi. Hani ama şu var. Bu tipik bir Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçesi. Aziz Yıldırım böyle zaten böyle bir Fenerbahçe istiyor. Niye böyle bir Fenerbahçe? Risksiz oyun. Yani ben işte skor alayım. Aziz Yıldırım'ı mutlu etmiştir bu oyun. Oyun mutlu etmemiştir ama skor. Şunu söyleyecek mutlaka İsmail Kartal'a hafta içinde Aston Villa maçı öncesinde. Evet biz savaşırsak işte o 99 puanlı sezondaki gibi çılgınca hücum yaparsak riskli bir oyuna dönüyor. Biz o oyunu oynayamayız artık. Biz nasıl oynayacağız? Skor alacağız. Gerekirse geriye yaslanacağız. Oyunu kontrol edeceğiz. Oyunun belli bölümünde topu rakibe bırakacağız.
2: Daha realist.
0: Tabii daha realist. Çünkü bizim ligimizin gerçeği o zaten. Şu anda Galatasaray da ona benzer bir oyun oynuyor. Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı farklı tutuyoruz. Çünkü Beşiktaş hoca oyunu oynuyor. Yani hocasının oyununu oynuyor. Bu takımlar İşte zirve yarışındaki takım oyununu oynuyor. Camia oyununu oynuyor bence. Ama ben Fenerbahçe'nin ya bu oyunla galibiyet serisi yakalayacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi ayrı. Hani gerçi Şampiyonlar Ligi'nde de ben Fenerbahçe'yi bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Aston Villa hani gelince konuşuruz.
1: İngiltere'de.
0: Çok kötü yani. Olsun ya bunu böyle bakmamak lazım. Fenerbahçe şu anki formuyla, kadro kalitesiyle de iyi.
3: Aston Villa'dır yani.
0: Aston Villa ama
3: sezon bir oyun saha içinde bir kurgu var.
0: Ama yani çok kötü gidiyorlar. Tabii öyledir de. Yani ben sonuç olarak Fenerbahçe'nin ne olursa olsun net skorla gol yemeden son iki maçta 8+3 11 gol atıp gol yemeden kazanması, bir seri yakalaması bu önemli. Tabii ki taraftar mutlu olmuyor. Yani Galatasaray taraftarı da mutlu olmuyor. Fenerbahçe taraftarı da mutlu olmuyor oynanan oyundan. Ama ligimizin gerçeğinde de böyle oyunlar var. Böyle oyun oynayıp skor alıyorsan işte zirve yarışının içinde oluyorsun. Hani kötü oyun tabii ki Fenerbahçe ama Oğuz ve İrfan Canlı son 15 dakika çok iyi oynadı mesela. Rizespor'un tamamen gardı düştü. Orada 4 de olabilirdi, 5 de olabilirdi. Biraz daha becerik. Ben şunu düşünüyorum. Hocama da oradan katılıyorum. Vedat Muriç yerine artık Lukaku'nun da daha fazla süre alması lazım. Hani Lukaku'yu bu kadar yok saymak da doğru değil.
1: Ya o da zaten milli dakika, takımdan sonra birazdan konuşuruz. Bazı açıklamalar yaptı.
3: 10 dakika girdi. Vedat'tan daha çok gol pozisyonuna girdi.
0: Çünkü çok güçlü.
3: Kimi der ya rakip yorulmuştu, oyundan düşmüştü. Daha diri girdi diyebilirsin. Ben belki ilk 11 başlamayabilir ama daha fazla süre girmesi gerekir. Yani Vedat çok SOS veriyordu sağ içinde. Yani top kayıpları güçsüz.
2: Peki şimdi Fenerbahçe açısından daha realist düşünme zamanı mı Mustafa Hocam? Yani madem işte geçen Galatasaray için de aynısını konuştuk. Dedik ki ya bu sezon sonunda oradaki skorlara bakıyorlar. Aa, nasıl oynamıştı, şöyle mi oynamıştı ya da 2-3 yıl sonra şampiyon oldun. Orada işte 3-0, 3-1 neyse öyle skorlar var yazılıyor. İyi oynadı, kötü oynadı, iyi oynadı, kötü oynadı yazmıyor. Bu şekilde mi bakmak lazım şu aşamada, şu süreçte Fenerbahçe'nin oyununa?
4: Fenerbahçe ilk maçta Gençler Birliği'ne yenildi. Beklenmedik bir skordu. Sonra istifa olayı derken Fenerbahçe'de bir gerilme oldu. Zaten gergin başlayan sezon onunla birlikte zirve yaptı. Tekrar bir iyileşme süreci. Bu tabii ki müthiş bir psikolojik baskı yaratıyor. İsmail Hoca üzerine de bu baskı var. İsmail Hoca sıfır hatayla yürümek istiyor. Yani skor açısından. İyi futbol olmayabilir. Vasat futbol olabilir ama iyi sonuç peşinde. Nefes almak istiyor. Çünkü bundan sonraki süreç maç trafiği de daha da yüksek olacak. Tabii. Kaybetme gibi lüksleri yok. İsmail Hoca da bu konuda çok tutucu. Israrcılığı oradan kaynaklanıyor. İnandığı oyuncularla ısrarla devam ediyor. Oyun hamleleri belki 1-0'ı tutmak istedi. Baktı Rizespor'da topla oynamayı seven cesur bir takım. Baktığın zaman diğer takımlar oranla

0: topla oynamaktan geri kaçmayan bir takım. Pozisyonlar ürettiler mi ürettiler ama son vuruşlarda başarılı olmadıkları için skor yapamadılar. Dolayısıyla bu takım gümbür gümbür gelirken çaresiz oyuncuları aldı. Rakibi bu şekilde ancak son çeyrekte açıp golleri buldu. Doğru hamleler miydi? Evet, doğru hamlelerdi. Yorgun oyuncuları çekip daha üretken, daha savaşçı oyuncuyu Lukaku gibi bedeniyle, koşu kısa koşularıyla rakip defansı darmadağın etti. Eden bir oyuncu profili.
1: O milli oyuncuları verebilir misiniz hocam konuşurken?
0: Dolayısıyla bu da Fenerbahçe'nin istediği sonucu elde etmesi. Bugün için geçerli düşünce, sahip olduğu düşünce. Bu maç maç yürüyecekler. Belki ilerleyen haftalarda beklenen, o arzu edilen tempolu, keyif veren futbolu oynayacaklar. Beşiktaş için bunu böyle diyemeyiz. Katılıyorum Zeki Bey'e. Beşiktaş'ın futbolu daha bir oturmuş, tempolu, daha bir keyif veren futbol.
1: Daha arzulu.
0: Nasıl?
1: Daha arzulu, daha
0: evet, istekli, coşkulular.
2: Onların da iki mağlubiyeti var ya.
1: Dolayısıyla, var, buna rağmen o var. İşte ama o riskleri yani barındırıyor o oyun.
0: Risk. Ama izlerken keyif veriyor. Her an bir gol atacak bu. Fenerbahçe'ye bakıyorsun son çeyreğe kadar stabil giden bir oyundu ama son çeyrekte oyuncu değişiklikleri oyunun hemen çeyresini değiştirdi. Bir gece önce Galatasaray'ın yaptığı gibi son bölümde de farka gittiler. Bugün için geçerli olan bu, iyi futbol olmayabilir. Eleştiri buradan çok gelebilir. Ama skor oraya puan yazıyor. 3 puan ve 3 gol yazıyor oraya. Dolayısıyla evet, beklenen buydu. İstenen buydu. Bu hocayı da rahatlattı. Fener taraftarını da rahatlattı. Geçen hafta 8 gol, son hafta pardon. Bu hafta 3 gol. Evet, deplasmanda. Burası zor bir deplasman Fenerbahçe için. Kolay bir yer değil. Rizespor tutkulu, arzulu oynayan bir takım. Saha içerisinde de bir oyun disiplinleri var.
1: Bu teknik adamlarının da
0: çok istekli.
1: Yani takımı uyumu var belli
0: saha
1: oluyor.
0: Saha kenarındaki coşkusunu gördün mü? İsteğini gördün mü teknik adamın? Bir ara kameraya girdi.
1: Ne kadar hoca öyledir ama zaten.
0: Oyunun içinde, devamlı içinde oyunun. Dolayısıyla bu akşam skor açısından güzel, belki futbol tatmin etmeyebilir ama son 10 dakika yeter herhalde Fenerbahçelilere diye düşünüyorum.
1: Berkay, vermediğiniz şeyi, milli takıma giden oyuncuları, ki hani kim nasıl yorgun ona bakalım demiştik. Bir de madem öyle, mesela Vedat Muriç'e bakıyorum, 235 dakika oynamış 3 maç. İsmail çok oynadı, Oğuz. Yani şimdi bunları da bakınca mesela Şikrinyar'ın yerine acaba Koca Opong düşünülebilir miydi daha önce? İşte Muriç biraz daha erken çıkabilir miydi? Çünkü Lukaku onun yarısı kadar süre almış gibi sorular var aklımızda. Ama Oğuz mesela 235 dakika oynarken Kerem 139 dakika oynamış mesela milli takımda.
2: Ama formsuz. Yani daha önemlisi formsuz. Yani Kerem'in dakikadan daha önemli, yani kötü oynuyor. Yani bu oyuncuyu da dinlendirmek bu oyuncuya da fayda sağlar. Bir otursun bir maç, iki maç, bir toparlasın mental olarak. Yani hep baskı, hep ayağına geldim, hep Kerem'le ilgili zaten, yani özellikle Kadıköy'de sesler yükseliyor deplasmanda bile. Yani bu oyuncu bu baskıdan biraz tölere etmesi için, kurtulması için biraz oturtması gerek İsmail Hoca'nın. Vazgeçsin demiyorum. Ya biraz oturtması, bir de öbür oyunculara mesaj versin. Yani ben de şimdi bu oyuncular Nene, Oğuz, yani demek ki ya çok böyle mecbur kalmadıkça bunları ana planda ilk 11 olarak düşünmüyor bu halde bile. Ya o zaman rekabeti yaratamazsın. O zaman adaleti sağlayamazsın.
3: Dorgales Nene geçen yıl zaten çok iyi istatistikleri vardı. Bu sene hiç kullanmıyorlar.
1: Öyle ama biz şimdi
3: iyi
1: hatırlayacak olursak, ben geçen sene hatırlıyorum, oyuncu geçemeyen kanat mı olur diye.
2: Ama sen burada Zeki Uzundurukan dedik, biz sen burada destekledin, hatta doğru da dedik. Burada çok iyi istatistikleri çıktı, hatırlıyor
1: evet,
2: musun?
1: Evet.
2: Yani çok enteresan.
1: Evet.
2: Hem driplingçi değil ama koşucu bir oyuncu. Driplingçi ve koşucu oyuncu, siz de biliyorsunuz, farklı meziyetler ister. Adam koşucu oyuncu, evet, savunmanın sırtına. Ben demiyorum kesin ilk 11 oynasın.
1: Bu kadar da unutulmamalı
2: yani
1: diyorsun.
2: Bu kadar da hani göz ardı etme. Bir 10-20 dakika falan oynar yani.
1: Doğru. Doğru.
4: Peki ya, bugünkü oyunda şimdi bak, oyuncuların onu oynatırsın bunu oynatırsın Ender. Oyuna başlama 11'in ayrı olabilir ama.
1: Senin klasik 11'in bu mudur mesela? İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin klasik 11'i bugün sahaya çıkan 11
4: şu andaki mi? İdeal 11. Şu andaki ideal 11 bu. Öyle görünüyor ama bu oyun bu değil işte. Bunu değiştirmek lazım. Neyle değiştirmek lazım Ender?
1: İsmen bu da cismen bu değil.
4: Ya belki şimdi bak burada, bak şimdi ben Kerem'e yani sezon başından beri yani yaptığım telkinlerden yoruldum. Reha Hoca devam etti. İyi ki devam etti. Ya kardeşim olmuyor. Ya olmuyor bak.

0: Ben devre arasını yayında dedim de bir daha demek istemedim. Şimdi çocuğa da zarar veriyoruz. Ya şimdi bu oyuncu Türk milli takımına gidiyor, bank oynuyor. Fenerbahçe, ya bizim görmediğimiz ne var da bunu İsmail Hoca'yla Montella görüyor ya. Ya biz göremiyoruz kardeşim. Göremiyoruz. Bak şimdi Nene geçen sene, senin örnek verdiğin için söylüyorum. Geçen sene Nene, ya buna rağmen bundan daha faydalıydı. Şu andaki Kerem'den daha faydalıydı ki bu seneki Nene tahmin ediyorum daha tecrübeli, daha olgun bir oyun tercih edebilir. Oğuz Aydın, ya milli takıma gidiyor. Banka oynayan Oğuz Aydın, sonradan oyuna giren Kerem. Fenerbahçe'ye giriyorsun. Fenerbahçe'de Kerem oynuyor, o sonradan oyuna giriyor. Ya burada bir kargaşa var, bir kaos var. İsmail Hoca, katılıyorum ben arkadaşlara, İsmail Hoca'nın evet bazı şeyleri vardır. Ben yani bildiğim için de söyledim, tanıdığım için de söyledim. Bazı böyle tutkuları vardır. Bir şeyin üstüne gitti mi gider. O öyle bir şeyler var. Ama bu iş öyle değil. Bak şimdi biz burada sadece ve sadece sana yardımcı olmak istiyoruz ve bütün kamuoyu da bu şekilde zaten bu işi yorumluyor. Ya Kerem'den artık bir süreliğine vazgeç ya. Vazgeç dedim. Ya sonradan al oyuna ya. Bırak Oğuz oynasın, Nene oynasın. Bak Asensio döndü, oynattın, 63 dakikada dışarı aldı. Doğru yaptın. İrfan Can girdi. İrfan Can'ı için, ya şimdi bana da bütün arkadaşlarım dedi, hocam bana İrfan Can'ı söyleme. Ya İrfan Can, niye söylemeyeyim sana ya? Ya ben geçen sene burada 35-36 yaşında oyuncu transfer ettim. Onları söyle deme. Daha bu çocuk 31 yaşında. Güvenini kazanırsa bu iş yapar ki yaptı bugün. Ya ihtiyacın var, niye? Senin elinde alternatif oyuncu yok Ender. Alternatifin yok. Kadron çok geniş olur. Ha, İrfan Can'ı yolla, başkasını al. Bugün girdi oyuna, rahat oynadı. Klas bir gol attı, klasına yakışır bir gol attı. Oyunu da iyi force etti. Top ayağında kaldı, oyunu dinlendirdi. İlk yarıdaki baskıyı yiyen Fenerbahçe'den kurtuldu. İrfan Can oyuna girdikten sonra orta sahadaki yardımlarıyla, Kante'nin çıkışlarıyla. Şimdi Greenwood kötü, Kerem kötü, Vedat kötü. Ya doğru. Ben ikisi top tutamazsa, iki kanat top tutamazsa zaten Vedat'ı sayma. Vedat zaten o denklemin içine o zaman giriyor. Ya Kerem'in bir tane ben koşu yaptığını görmedim. Bir tane hatırlıyorsun ilk yarıda offside pozisyonunda Kerem aldı, buluştu topla. Ya offside'dasın. Eski Kerem olsa kalecinin yanından vurur gider, gol yapar.
1: Ya maçın başında bir pozisyon
2: Kerem'in
1: aldı.
2: Kerem'in bu sezon Süper Lig istatistikleri bak.
0: Artı ikili şunu
2: mücadelesi %50 değil. %42. Şey ya, dribbling 0,3. 0,2 ya şu.
3: Biliyor musun Ender, bak 6 maç Fenerbahçe'de çizgi oyuncusu oynuyorsun. 6 maçta golün yok ya. Asisti falan geç. Yani asist çünkü enteresan bir hale geldi.
2: Pas bence bugünkü de asist değil. Asensio Kerim'in ayağından aldı topu.
3: Onlar asist değil bana göre. Yani bu tesadüf, benim düşünce. Pas evet. Atıyorsun 40 metreden vuruyor herif, asist. Yani asistin özelliği de gitti. Bir sezon mesela sonu bir oyuncu alırken asist bilgilerine doğru bakmak gerek. Geçti, boş kaleye mi attırdık? Veya Demer Kamazet'te koştun önüne mi bıraktı, vurdun gol oldu. Bir tane büyük takım oyuncusu, Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsun. Ya bir tane golün yok.
2: 7. hafta bitmiş.
3: 8 tane Eyüp'e bu takım gol attı Fenerbahçe. Kerem oynadı mı? Oynadı. Gol atamadı ya.
4: Nene'nin geçen yılki performansına baktım. 13 gol, 12 asist.
2: Muazzam aslında. Evet, ya. Muazzam yani.
3: Ender bir programda hatta biz de eleştirdiğimizde vermişti ya.
0: Evet, evet,
3: hocam
0: doğru.
3: Böyle böyle de bak evet. Adam. Ya biz fanı değiliz evet. Yani. Ya
4: tabii canım, herhalde olmasın
3: Oğuz değil. Adam Nene dediğiniz gibi ya, koşucu oyuncu.
4: Kulübeye mahkum edecek bir oyuncu
3: değil ya. Alırsın 15-20 dakika buralarda oynat. Zaten derbide oynatmıyorsun, Şampiyonlar Ligi.
4: Doğru.
3: Buralarda da artık aynen. Bu oyuncudan yararlan ya. Bunda bir evet. Şey yok. Geçen sene dediğiniz gibi evet. 25 gole katkı sağlamış ya.
4: Evet.
3: Ha formda olur Kerem.
0: Doğru. Eyvallah.
3: Uçar kaçar.
0: Eyvallah.
3: Oğuz da keza genel, yani ben bugün için söylemiyorum. İstikrarlı bir performansı olur. Tutarlı bir performansı olur. İrfan Can'ın da şeyinde, Greenwood'un da dersin ki ya Nene'ye hocam söylüyorsun da ya Nene'ye yer açılmıyor burada, doğru. Burada bas bas bağıran olay var ya. Yani burada ikisini yerine Greenwood ve Kerem'i yerine atabilirsin. Oğuz'la ikisini ben bekliyordum. Lukaku tabela kalkacak. Yani hatta ben İrfan girdiğinde 4 değişiklik Fener'den bekliyordum açıkçası. Bir şoklama. Evet. Çünkü oyun koptu. Fenerbahçe doğru. için alanlar açıldı. Rahat pozisyon bulabilecek. Ama adamlar geberdi. Bir de Kerem kötü oynuyor. Adamlar dediğim yani o ara

0: Asansör zaten değişikliği doğru. Vedat yoruldu. Evet. Greenwood, Kerem. Bu hamleyi yap, maçı daha önce kopar.
1: Tabii.
0: Bak Fenerbahçe gol yeseydi anında bu hamleler olur mu? Da olurdu. Olurdu. E bunu gol yemeyi İsmail Hocam bekleme ya. Maç bas bas bağırıyor yani, bazı oyuncuları çağırıyor.
2: Burada Oğuz oyuna girdikten sonra 80 küsürde girdi.
3: 82 miydi?
2: Öyle bir şey girdi. Enteresan bir şey söyleyeyim. Ya Lukaku'ya verdiği gol pasları var. Başka birine daha verdiği gol pasları var. Pozitif yönde o kadar oyunu etkili.
0: Kante'ye verdi.
2: Kante'ye verdi. Ya o kadar olumlu şey. Ya Kerem ayağındaki topu bak ben bıraktım. Asistini de bıraktım. Golünü de bıraktım. Ya ayağındaki topu rakibe veriyor. Fenerbahçe'nin sıkıntısı bu. Greenwood formsuz olsa bile ayağındaki topu rakibe vermiyor. Kerem'in en büyük sıkıntısı ayağında offside pozisyonunda kaldığı anda
3: pozisyonu tamamlayamıyor. Tamamlanamayınca karşı atak yiyorsun.
2: Ender doğru. Ne yapar? Bak iyi futbolcu olmana gerek yok. Topu tuttun kaleci karşında ya sağ dışa doğru bir açarsın boş kaleye gol vurursun. Ki bunu Kerem çok iyi yapıyordu. Ya Allah aşkına ya. Biz Kerem'i eleştiriyoruz ve ben üzülüyorum Kerem'i eleştirmekten. Yazık, o bizim milli takıma da gidiyor ya. Ya bırakın şu Kerem'i bir oturtun birkaç hafta ya. Bir rehabilitasyon alın bunu kardeşim. Bu çocuk güvenini kaybetmiş. Bak güvenini kaybetmiş dediğimiz İrfan Can bugün çıktı. Aslan gibi top oynadı. Vallahi aslan gibi top. Bir tane top kaybı yok. Oğuz'un bir tane top kaybı yok. Oyuna giren oyuncular diyorum. Yani İsmail'in, ha Lukaku oyuna girdi gol pozisyonu var. Ama Lukaku da artık bir oynamaya başlasın.
3: Peki onu soracağım. Onunla ilgili şeyimiz de vardı arkadaşlar. Lukaku Belçika milli takımında dedi ki yani ben açıklamada vardı hatta bizde değil mi? Geliyorsa bir onun üzerinden şey yapalım. Yani bir serzenişi vardı orada. Yabancı Belçikalı basın mensupları da sordu çünkü.
2: Ben Lukaku ile ilgili bir şey söyleyeyim sana Ender, aldığım bir bilgiden dolayı. Lukaku'yu milli takıma Fenerbahçe yollamıyordu. Ancak en az 3 tane maç oynamak kaydıyla öyle söz vermiş hocası Lukaku'ya. Lukaku da demiş ki en az 3 tane maç oynayacağım. Yoksa Lukaku'yu burada hazırlamak için
1: nasıl pazarmış ya?
2: Kardeşim.
1: Vay be.
2: Ya bu futbolda var bunlar.
1: Ya olabilir.
2: Şöyle. Lukaku'yu göndermek istemiyor. Biz burada hazırlayacağız dediler. İsrarla hocası istemiş.
1: Ama onu
3: gönderdi.
2: Fenerbahçe Zeki Müdürüm. Yanlış anlama, pazarlık yok. Tamam. Hoca bunu diyor.
1: Tamam.
2: Hoca diyor ki ben en az 3 maç Lukaku'yu oynatacağım. İhtiyacım var. Tamam, çünkü böyle göndermişler.
3: Yani. Fambomel'in elinde de hani çok
4: Dekatelere
3: falan değil yani.
4: O da sağ çizgi. Sağ çizgi oynadı. Tabii. Mesela geçen maçta son maçta orada gol attı. Sağ çizgide Lukaku.
2: Kalsaydı burada çalışsaydı daha iyi olurdu.
4: Şenol Hoca'nın söylediğine katılıyorum. Fenerbahçe'nin yaptığı çok doğru yani.
2: Çok doğru bence
4: de. Bu adam
2: de.
4: Gidip orada yatacaksa.
2: Yattı işte gitti. Bak, yattı.
3: Fenerbahçe'de oynayabilirsem diyor. Durumun farklı olacağından eminim. Yerimi kazanmak için döneceğim diyor. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim. Yani ben artık İlk tercih edileyim ya da daha fazla süre alayım sıkıntısı var.
4: Doğru da ama
2: hocam milli takımda olsaydı süre niye Fenerbahçe'den istiyor? Öyle gitti oraya 3 maç hocası dedi. Fenerbahçe demedi.
3: Ya, ne kadar son
2: maçı hocam hep sonradan girdi oyuna.
4: Bizden sonra Belçika bizim Belçika maçından sonra ilk 11 oynadı.
3: Fransa maçında
4: başladı.
3: Değil
4: tabii
3: mi?
4: Tabii ilk 11 başladı, öyle biliyorum, yanlış bilmiyorum.
2: Mesela girdi bugün oyuna Ender. İnanılmaz iki tane pozisyon düştü ya. Bizim eski bildiğimiz Lukaku bunları gol yapmaz mı? Hele bir tanesi sol ayağını aldı kenara doğru. Ya bir, evet pozisyona giriyorsun. Yani bir gol atsa kendine belki bak, gelecek.
4: Bu çok doğru. Ben de oradan bir şey söyleyeceğim. Destekleyici Şenol Hoca. Şimdi böyle giriyor. Bizi de Lukaku. Lukaku da tabii bir şekilde burada bize attığı gol.
3: Ha, bu bundan bizim sonra. Gol, evet.
4: Yani Lukaku'nun mutlaka mesela bugün girdiğinde gol atması gerekir. Yani Lukaku evet daha önce dedik ya girmesi gerek hatta bugün. Mesela Lukaku alın işte yani Lukaku niye girmesi gerek? Ya santrofor bununla eşdeğerlidir. Tabela yaptı mı yapmadı mı? Mesela bugün kaçırdığı pozisyonlarda gol yapsa bitti. Yani iki tane yapsa tabii. Var ya.
1: Aynen.
4: Bitti bu iş böyle. Yani, geçen maç Vedat 4 tane atmış falan hikaye. Burada performans oyuncuların günlük anlık performansları büyük takımda önemlidir.
1: Tabii.
4: Şimdi İsmail Hoca ile ilgili de Zeki Uzunurkan dedi ki ya işte baskıyor falan. Yiyecek. Evet. Yani büyük takım antrenörü büyük baskı yiyecek.
1: Onu kaldırmak.
4: Büyük kaldı.
1: Kaldırmazsa
4: oraya gelmeyecek. Ben İsmail Hoca için söylemiyorum. Yani büyük dört büyük takımımız için söylüyorum. Baskı yiyecek. Medya en çok onları yerden yere vuracak.
1: İstifa etti,
4: en çok

0: baskıdan...
1: En çok onun dengesini biliyorsun. Bozmak isteyecek. Çünkü dengesini bozulan teknik direktör bir şekilde kontrolünü kaybeder. Medyada bu hoşuna gider.
0: Eleştirilerden de bu kadar etkilenecek.
2: Şu rakamlarla da ama hocam, şu rakamlarla da önce Muriç'i oynatırsın
1: tabii,
2: herhalde.
1: Tabii.
2: Şimdi bak, hiç yere dakika Ender, almamış değil.
1: Ender, yere çeksin. Atacağın gol yere çeksin.
2: 165 dakika almış. Tamam. Yani bu 6 maçta 165 dakika. Aşağı yukarı maç başına 30 maça dakikaya yakın. Yani. Yakın.
1: Ya, iki maça da yakın deriz yani.
2: Ama golü yok, bir asist var. Öte yandan hani şutu, başarılı pası, ikili mücadeleyi yani bir kenara koyuyorum. Daha fazla farklı bir şeyler bekliyor
1: tabii,
2: insan.
1: Katılıyorum.
2: Şuradan.
1: Ya yani bir kere
2: 165 dakika da olsa daha farklı şeyler olabilir orada.
1: Katılıyorum Ender. Yer edecek. Yer etmek nedir? Az önce söyledim. Gol atacağım bugün 1-2 evet. tane. Geçen Eyüp maçında girdin mi? Yine bu maç Vedat'ın başlığı belli.
2: İki tane pozisyon vardı.
1: Bak, bir tane attın. Bu maç girdin, bir tane attın. Burada tabelada ne yazacak? Ya Lukaku oynar bak, iki tane tabii. gol. Yavaş yavaş geliyor.
0: Aynen.
1: Dediğin doğru. O zaman bu istatistikler çıkar. Bitti. Yer edemezsin. Yeri kendi edecek.
2: Ne diyorsunuz Mustafa Hocam? Lukaku'nun daha fazla forma şansı bulması gerektiği yolundaki açıklamalarına milli takımdaki.
3: O da haklı. Forma şansı istiyor. Süre istiyor.
2: Çünkü bir yıllık sözleşmesi.
3: İnanıyorum diyor. Verdiği demeçte de onu gösteriyor. Kendine olan inancı ve süre alma isteği çok yüksek. Aldıkça da açılacağını düşünüyorum ben. Çünkü kalitesi tartışmaz bir oyuncu.
4: Hocam
3: olacak.
4: Her oyuncu süre ister. Ama orada bir teknik adam var. Sana bir bakar. Sen benden süre istiyorsun da o süreyi kullanabilecek gücün var mı?
3: Tamam
4: i̇şte
3: hocam.
4: Bugün oyuna girdi. Tamam dirisin. 10 dakika içerisinde 2 tane tamam. gol kaçırdı.
3: Kerem'i aldır aldır herkes eleştiriyor. Kerem'i o kadar göz yumuyor. Ona verdiği ha,
4: doğru,
3: o kadar
4: orada,
3: şansı
4: buraya
3: versin.
4: Kerem çok
3: o kadar
4: güzel.
3: Az önce dedik ya baskıyı kaldıracak diyor hoca şeye teknik adam için. Kerem de mesela baskıyı kaldıramıyor. Pas vermesi gereken yerde vermiyor. Vermediği için ilk yarıda bir top işçileri dağlara taşlara gitti. Yanındakine çıkarsa belki gol olacak.
4: Bravo.
3: Asansiyon attığı golde de yine ayakları arasında top eziliyordu. Asansiyon ondan çaldı, topu golü attı.
4: Bravo.
3: Çaldı onu.
4: Yoksa vermeyecek.
3: Vermeyecekti. Orada ezecek de onu.
1: Niye biliyor musun? İşte
3: kendini ispat etmek çalışıyor. Bravo. Daha da kötü.
1: Ama negatif baskı.
2: Koordinasyonu da bozuluyor o zaman.
1: Şimdi zaten koordinasyonu
3: da bu şansı
1: koordinasyonu şimdi
3: yani.
1: Topla mesela bir Asensio, Greenwood gibi çok beceri koordinasyonu olan hiçbir zaman bir oyuncu olmadı.
4: Zaten
1: Kerem.
4: Var ya Kerem'in ayağından Asensio top aldı ya Kerem rahatladı, oh be dedi. Ha, bir gerçek de şu var. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da oynuyorsan baskıyı kaldıracaksın. Bu bir tek hoca için geçerli değil.
2: Hocam bak
4: bu futbolcular için de geçerli.
2: Çok konuştu.
1: Futbolcu başkan yöneticiler için de geçerli.
4: Onlar zaten sıyırıyor da.
2: Bu Abdülkerim'in yanından şöyle bir tabii. yay yapıp geçti ya.
1: Oval çizildi.
2: Demek ki
1: oval
2: hani bu gücü var falan diye büyük, konuşuldu.
0: En büyük özelliği Vedat Muriç bunu yaptı.
2: Bak şimdi bak, bak nereden?
1: Geriden çıkıyor
2: aynen,
1: bak geriden.
2: Orta yuvarlaktan çıkıyor bak.
1: Koşusu daha fazla, Abdülkerim'in daha kısa. Dediğin gibi o açıktan alıyor, genişten alıyor yani.
2: Evet.
0: Ama Lukaku yapan özellik bu zaten. Boş alan bulduğunda hani Vedat Muriç falan, Vedat Muriç böyle top süremez. Driplinki olağanüstü. Yani boş alan bulduğunda basar gaza gider.
1: Zamanlarında mesela bu kadar sayısız oyuncu mesela biz genelde manevrası kötü falan tabii. deriz ama kulesi var.
0: Hep öyle. Golleri
1: kısa var. Baba fuleye bak. Tabii. Kısa alanda çabuk olmaz 1.90 boyuna yakınıyor.
0: Gol mi? Zaten
3: patlama gücü
1: fulesi, ivmelenme diyelim doğru tabii. hocam.
2: Ona açılır mesela o boyla kupada finalde bir golü vardı.
1: Tabii Onacho bile mesela hareket süreti hareketlendiği zaman yani o adamlar çok
0: mesela,
1: size.
0: Şampiyonlar Ligi'nde
1: yok da açık alanda tabii hareketlendiğinde götürürler.
0: Şampiyonlar Ligi'nde böyle pozisyonlarda Lukaku gol atar ama Vedat Muriç topu
1: gol
0: götürüp atamaz.
1: Hocam karşısında Abdülkerim bardakçı gibi de oyuncu
0: bu, yani sonuçta
4: zaten Lukaku'nun oynaması şeyi başlıyor. Ligi başlıyor.
0: Tabii Şampiyonlar Ligi'nde
4: Lukaku daha iyi oynayacak büyük bir ihtimalle. Yani artık Şampiyonlar Ligi'nin santroforu. Orada atarsa gol
0: atar.
4: Bence. Ondan sonra bu tarafta da döner.
2: Öyle mi düşünüyorsunuz siz? Orada mı ilk şansı?
4: Ben öyle düşünüyorum. Herkes düşünüyor zaten.
1: Ben ama
4: orada oynayacak çünkü artık
2: mesela
4: bundan sonra Ender'ciğim
2: Aston Villa maçında ilk 11'de Lukaku mu olur?
4: Kesinlikle olacak.
0: Olmalı
4: şunu
0: zaten,
4: söylüyorum. Bence. Neden?
2: Bilgiye dayalı mı söylüyorsun? Bu sen bilebiliyorsun da çünkü.
4: Ya ben büyük olasılıkla öyle olacağını tahmin ediyorum. Öyle diyeyim sana. Neden? Hocam Aziz Yıldırım ne dedi? Benim dedi birinci hedefim ne dedi? Şampiyonlar Ligi'ne girmek dedi. İlk hedef maçlar başladı. Tabii. İkinci hedefim de şampiyon olmak. Ben Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olacağım demedi. Şampiyonlar Ligi'ne gireceğim dedi. Şimdi

0: Ama şampiyonlar
1: bak şimdi bir Kapı'yı oynatırsın. Bir İsmail Yüksel oynatırsın. Bence. Bir Nene'yi oynatırsın. Anladın mı? Bunları söylüyorum. Kalkıp da 11'i birden değiştirip
2: ama 4-5 farklı isim girebilir diyorsun.
1: Kesinlikle yani girer. O Ponk oynatabilirsin. Stoper almışım oynatabilirsin.
0: Şampiyonlar Ligi'nde bu yapılmaz ya. Mümkün değil abi. Sen yıllar sonra 18 yıl mı oldu? Kaç yıl sonra Şampiyonlar
2: işte
0: Ligi'ne girmişsin?
2: Ama işte Fenerbahçe'nin özelliği.
1: Amacı onun ligde şampiyon
0: ne?
1: Olmak.
0: Olmazsın olmaz ya.
1: Ya ben İsmail öyle Karta. Düşünmüyorum. Sen öyle düşünmüyorsun.
0: İsmail Karta. Düşünmek olurum
2: vallahi
0: ya.
2: Valla hocam ben değil sanki. Hocam?
0: Şampiyonlar Ligi ya.
2: Fenerbahçe tarafı da senin düşündüğün gibi düşünüyor.
1: Herkes öyle
2: diye.
1: Düşünüyor Ender. Herkes böyle düşünüyor.
0: Düşünmek
3: bir anda ya, böyle merkez ikili ben şimdi Oponk'u ben de oynamasını
2: Oponk istedim. Oponk olmaz anda, mı mesela?
3: Bir anda ben bir anda bunu risk etmek Aston Villa ben bunların biraz daha Eyüp maçı gibi ondan burada söyledim ya. Yani hı-hı. Test edilmesi gerekir. Yani tam ideal maç.
1: En azından
3: maç
1: ikinci mesela, yarı değil mi?
3: Ya hocam ilk 11'de Eyüp hocam hepimiz maç seyrediyoruz. Bütün maçları Eyüp'in ya tekrar düşüyor. Rize maçı seyrettim. Eyüp 2-0 mağlup oldu. 10 kişi kaldı hocam. Oyunun başında Rize. Ya tek kale oynuyor. İkinci gol attı. 5-0 biter. Ya Fenerbahçe'yle ertesi hafta oynadı Eyüp ya. Ya oynat hepsini. Ne 4-4-2 o zaman söyledim. 8 gol atıldı diye 4-4-2 maçta oynamak 18 gol atılsın ne değil. Bu adamları gör. Nasıl yerleşiyorlar. Nasıl sıkıştığında bir derbi bir Avrupa maçında içeride maç 0-0 iken ikili oynayacaklar. Tam test maçıydı. 8 tane atmazsın 4 tane atarsın. 3 tane ama ne? Sen Oponk'la ilgili dersin bak böyle oluyor. Ya Lukaku'yla başlayayım, Vedat'la başlayayım 4-4-2 böyle oluyor. Ya İrfan'ı burada deneyeyim. Şun tam böyle bir test maçıydı. Ben orada o gün bunu demek istedim. Yoksa 8 gol atılmış maça ya ben herhalde futbol cahili değilim. Ya Vedat'ın yanında niye Lukaku oynamadı? Maç 18-0 biterdi diyecek bir adam değilim. Ya bir şeyleri test etmek gerekir. Ben bir anda Aston Villa maçında Lukaku'ya katılıyorum oynayabilir. Bir anda 4-5 kişi rotasyonu.
0: Peki hocam, yani ben Aziz Yıldırım'ın da yani, İsmail Kartal'ın da Şampiyonlar Ligi maçlarına yani, en iyi 11'de çıkacağını düşünüyorum. Öyle şey mi olur ya? Mazola Fenerbahçe.
3: Yapabilir. Çünkü bir hafta sonra da şimdi bir hafta mesela Asensio'yu oynatmaması gerekir.
0: Oynamak ister oyuncuya. Çıktı. Zaten bak, bu oyuncular yeni, Şampiyonlar Ligi bak, var diye bütün sene
3: Asensio
0: bekliyorlar.
3: Yeni sakatlıktan çıktı. Aston Villa şimdi kötü de olsa bir Premier Lig temposu var. Sakatlanma riski de olabilir. Bir daha oynayacak, bir daha oynayacak sonra derbi var.
1: Acaba öyle mi?
3: Şimdi bunların da planlamasını yapacak İsmail Kartal. İsmail.
1: Acaba öyle mi? Bir soruyu sorayım da öyle devam et istersen. Asensio'yu orada oynatıp lige mi hazırlarsın? Yoksa oynatmayıp lige mi? Yani ben, bir tempo yakalaması için tempo biliyorsun.
3: Ya olabilir. Ben,
1: bir devre oynatırsın
3: ben,
1: en
3: de,
1: azından.
3: Bir de ben hiç risk etmem. Çünkü ha, bugün evet. De baktım çok erken oyundan düştü hocam. Hafta sonu
1: i̇şte
3: oynatırım.
1: İşte maç temposu yok ki.
3: Bak hiç yok. Hafta sonu hiç oynatırım. Yok, çünkü ondan sonra derbi var.
2: Tabii.
3: Şimdi bak.
2: Şimdi bakın.
3: Ben yani o derbi.
2: Çarşamba günü Aston Villa maçı deplasman. İçeride sonra Alanya maçı ki Alanya'da bayağı puan topladı bu sezon.
3: Bugün berabere kaldı biliyorsun.
2: Bugün berabere kaldılar Erzurum'da. Son bölümde çok baskı yaptılar ama.
0: Kalecilere yani, maçı oldu.
2: Temposu düşük vasat bir maçtı.
3: Üretemedi. Doğru iki takım
2: çok vasat bir maçtı. Sonra Slavia Prag maçı var salı günü. Pazartesi günü de Galatasaray derbisi var.
3: Ya bunun planlamasını çok iyi rotasyonu yapacak kimdir İsmail Kartal işte şimdi antrenörlük böyle ortaya çıkacak.
2: Göztepe,
3: Liverpool, Çorum. Burada çok doğru rotasyonlar.
2: Milli araya kadar bu. Tabii. Bundan sonraki milli araya kadar.
3: Ya burada çok iyi rotasyon başlayan değil klasik bir şey bitiren takımlar önemli. Bunu İsmail Kartal'ın çok doğru organize etmesi gerekir. Kim dinlenecek, hangi maçın önemi, hangi oyuncu. Yani, ben topamız Ender. Topa sahip olduğumda kimle oynayacağım? Topa sahip olmazsam topu rakibe bıraktım. Liverpool maçı kimle oynayacağım? Hepsinin ayrı oyun planı var burada gördüğünüz.
2: İki Premier Lig'den rakibim ama var. Aston Villa ve Liverpool yani şu 7 haftada.
0: Fenerbahçe için şampiyonluk daha önemli olabilir ama hafta değil aldığın yani oyuncular hafta. Da iyi oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister. Ya küser oynama, oyuncu.
3: Oynamak
0: seni ben Alanya maçına tutuyorum. Dahası anlatamazsın.
2: Anlatamaz ya, mısın ama yani benim
3: anlatamazsın. Anlatırsın taraftara da.
0: Onun vitrin şey maçı.
3: Fenerbahçe'nin önceliği bak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde uzun süreden sonra ilk defa. Burası çok sertlik. Geçen sene de bunu zaten Galatasaray yaşadı. Şimdi bu sene de ilk maçı mağlup oldu. Galatasaray da yaşayabilir. Fenerbahçe ciddi anlamda yani burada böyle burada çok yıpranabilir. Esas birinci hedef, ana hedef ben hep söylüyorum. Tabii ki Avrupa önemli. UEFA Avrupa Ligi olsa anlarım. Burası çok sert. Buradaki tempolar, takım organizasyonları farklı. UEFA Avrupa Ligi'nde farklı. Hepimizin bildiği gibi Konferans Ligi'nde farklı. 3 tane ayrı lig. 3 tane ayrı kaliteden bahsediyoruz.
2: Tabii.
3: Bu anlamda Fenerbahçe burada yıpranırsa, Şenol Hoca doğru söylüyor. Buradan da sıkıntılı çıkarsa, ligi de boşlarsa Şampiyonlar Ligi'nde

0: Ne yapacak peki, Kasım ayında?
1: Peki bir de o zaman hocam bir de farklı bakalım. Ligde kötü gitti işler. Şampiyonlar Ligi'nde rotasyon yaptın. Ben camiye hesap sorar. Hocadan da
0: bak hayır hayır. Bu, Şampiyonlar Ligi'nde rotasyon ben demiyorum ben. Yiğit Efe oynasın. Hayır. Yiğit Efe oynasın. Kalede Mert oynasın hayır, falan diye demiyorum. Hayır.
1: Asensio'ya ya da Greenwood'a anlatamazsın
0: Levent
1: bunu.
0: Levent oynasın falan demiyorum ben.
1: Oyuncular, ama bazı Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister.
0: Bazı önce bak nedir bazı önceliği Fenerbahçe'nin bir kere bir merkez ikili. Kante ile Genduzi'yi rotasyonlu İsmail ile üçlü bir kullanması gerekiyor.
1: Orası zaten Bartu rotasyon sayılmaz. Bak şimdi onlar üçü de iyi oyuncu.
0: Hayır bak üçlü Bartu da dahil bu dörtlüyü doğru rotasyon sokması gerek. Bu oyunculara çok yük biniyor. Çünkü önde top kalmıyor, pres yapma özelliği de yok öndeki oyuncular. Buraya doğru maçlara rotasyon, merkez ikiliye, orta sahaya artı çizgi ve santraforlara. En temel yapacağı bu.
2: Yani hocam en zaten 4-5 şey diyor zaten bu.
0: Burada Oğuz'la da başlasan, Nene ile de başlasan, Lukaku arkası işte İrfan Can bir maç alsan su yine takım bütünlüğü
2: yani kötü, çok büyük sonuçta yani kötü bir takım çıkmıyor yani iyi bir takım burada, çıkıyor. Burada, benim dediğim de onlar tabii. Zaten en kötü neyi oynatırsın? Sol bek Levent'i oynatırsın. Ya Levent Barcan başarılı oynuyor. Ne yaparsın? Oponk'u oynatırsın. Oponk'u
3: stoper oynatıp Ake'yi sol bek oynatırsın. City'de sol bek oynatırsın.
1: Bunu şimdi siz kendinizi yani siz kendinizi.
0: İsmail Hoca var ya bu esnekliği göstermesini
2: yapamaz. Gösterecek hocam.
1: Bunu hiçbir hoca gösterir. Yapamaz. Neden? Yapmaz. Niye yapmaz biliyor musun? He? Oyuncu Şampiyonlar Ligi en üst seviye. Tamam. Bizim ligimizin ne kadar izlenirliği var ki oyuncuya anlatamazsın ya. Alanya maçında seni oynatacağım. Evet. Ya da Galatasaray maçında oynatacağım ama şey Şampiyonlar Ligi maçı var. Sen bana Şampiyonlar Ligi'nde lazım değilsin. Evet. Küçük lazım düşündüğünü düşün.
0: Yok hayır bak şimdi hayır bak.
1: Oyuncu lig içinde kaybedersin.
0: Bak, farklı ama söylüyorsun. Şimdi lazım değil ne demek? Tribüne oturtmak. Hayır. Takımın içinde alacak 45 dakika. O 45 dakika rotasyon. 5 tane değişikliği var. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu yer almak ister de sonuçta bir ana hedef var Fenerbahçe'nin bu sene
1: kitlen değil. Abi, Şampiyonlar Ligi'de yıllardır bak, ana hedeflerden biri Şampiyonlar Ligi'ne kalmaktı.
0: Fenerbahçe. Burada da ben başarısız olsun. Yok. Bak şimdi Roma maçı oynadı.
1: İyi oynadı.
0: Bak şimdi aslında oynamadı. Doğru bir organizasyon ve plan vardı.
1: Evet.
0: Şimdi bu organizasyon ve planı bundan sonra aynı şekilde uygularken rotasyon olması gerekir. Dünyada hiçbir takım bu saydığımız bu kadar maç trafiğinde aynı ilk 11 ile bunun hepsini 7 maçı ilk 11 ile oynamaz.
1: Evet, bazı oyuncuları olur. Diyorum ben. Takımın iskeletindeki oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde oynamak
0: ya,
1: ister.
0: Bak oynamak ister de oraya da 1-2 tanesini atarak. Ya,
1: o atarsın o ayrı. İsmail zaten. Rotasyon sayılmaz.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim.
1: Ben hatta Lukaku'yla
0: Vedat'ın rotasyonu tabii. Çok ani yerlerden değil. Oğuz'la Kerem'in nereden çıktı der misin?
1: Hayır zaten Oğuz'la ben Nene'yi oynatırım mesela.
0: Kante Genduzi'yi beklettin İsmail oynadı. Aa nereden? Hayır. Burada en büyük rotasyona girmeyecek bana göre en büyük sıkıntı bak Ake'yle Oponk stoper oynatsa Fenerbahçe Ake'yi solda bir tek sağ bek var. Mert dönse Mert ya Samedo da 33 yaşında o da rotasyon istiyor işin tuhafı.
2: Hocam yazdım oraya buraya kim bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en az 6 tane rotasyon çıkan takımı da söyleyeyim çıkacak muhtemel takımı da söyleyeyim.
3: Söyle hocam.
2: Söyleyeyim Semedo, Oponk, Ake,
3: kaleci kim var?
2: Ederson. Ederson. Ha.
1: Kaleciye
2: bak Semedo, Sabek, Mert olsa Mert oynar. Evet, Oponk, Ake, Levent, İsmail, Genduzi, Asensio'yu maç ritmini yakalamak için belki bir devre oynatacak, çıkaracak.
1: Şükrü yeri oynatmıyor
2: mu? İkinci yarıyı söyleyeyim. Oğuz, Lukaku, Nene. Abi bunların hangisi kötü Allah aşkına? Bunlar çıkıp da yenilir mi Reha Hoca? Bunlar geçen sene falan ya Lukaku'yu oynatmıyor diyor. Herkes eleştiriyor. Az oynuyor işte. Lukaku Avrupa Şampiyonlar Ligi. Oğuz milli takımın en iyi oyuncusu. Nene geçen senenin en iyi oyuncusu. Kante'yi dinlendiririm İsmail'i oynatırım. İsmail milli takımın en iyi oyuncusu. Levent oynadı her maçta başarılı. Bunu rotasyon yapıp da kötü bir takım çıkarmayacak ama ki Fenerbahçe.
1: Bir de şunu düşün. 25 hadi, milyon güzel. Fenerbahçe taraftarı şunu düşünür. Hocam, onlar, sen rotasyonla çıktın böyle bir kadroyla. Rakipten fark yedin. O zaman
2: hocam bu takım fark yemez.
1: İşler yönetimi
2: bu takım
1: de,
2: diğer takım kadar bak başarılı da olur. Hocam bu takım diğer takım kadar başarılı olur. Bir şey daha söyleyeyim. Şu anda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasa Fenerbahçe taraftarı hiç kimseye bir şey sormaz. Ya, ligde peki, sadece şampiyonluğu kaybederse hesap sorar.
1: Peki şunu soracağım. Galatasaray hiç rotasyon yapmadan yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyor. Ligde de şampiyon oluyor. Fenerbahçe'de böyle bir kadro kurmadı mı?
2: Zaman,
1: Galatasaray hiçbir zaman küçük
2: Galatasaray
1: düşünmedi
2: zaman
1: mesela.
2: Zaman
1: Fenerbahçe küçük
2: ya.
1: Düşünür mü ya? Fenerbahçe küçük Şampiyonlar Ligi'nde hocam, böyle düşünmek yakışmaz.
2: Hocam bu oyuncuları oynatmak küçük düşünmek
1: ama şimdi en iyi
2: ya.
1: Kadroyla çıkarsın Şampiyonlar
2: hocam,
1: Ligi.
2: Hocam bu da iyi bu. Bir kadro. Ya demin Nene'nin
1: ben öyle düşünmüyorum.
2: Nene'nin nasıl şeylerini sen verdin istatistikleri.
1: Hayır Nene'yi ben öyle kabul. Mesela Şikrin yeri koymamışsın. Şikrin yeri oynamak ister ya şampiyon.

0: Liginde.
1: Ya
0: Aston Villa maçında
1: hocam oynamak ister de biraz dinlensin ya. Oynadı.
2: Geçen sen şampiyonluk gidiyordu ya.
0: Ama işte bak
2: onun resmine eline işte geçti. Yani
0: büyük takım yaparken büyük takımın
2: geri geldin rotasyon yap.
0: Büyük takım değil. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra katılmış, camia ne bekler? Şampiyonlar Ligi en iyi takımla çıksın, iyi oynasın Fenerbahçe. Skor alır almaz.
1: Hocam ama çıkan takım hocam çıkan takım
0: Fenerbahçe. Ben onu demiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde İyi futbol ideal kadrosuyla yani çıkmazsa
2: evet
0: küçük düşünmektir bu ya. Olur mu ya, Fenerbahçe taraftarı?
1: Ya yanlış müdürüm yanlış
0: kabul
1: düşünüyorsun.
0: Kabul
1: sen
0: etmez bunu Fenerbahçe.
1: Sen yanlış ben düşünüyorsun. Niye yanlış düşünüyorsun?
0: Yanlış
1: çıkan kadro senin küçük düşürdüğün kadro değil.
0: Şimdi Şampiyonlar
1: bu çıkan Ligi kadro içinde iyi bir kadro çıkıyor gene bak. Kötü senin dediğine katılıyorum şöyle.
0: Adı üzerinde Şampiyonlar Ligi ya Süper Lig mi Şampiyonlar Ligi?
1: Hocam
0: mi?
1: Şampiyonlar Ligi'nde bunların hangisine hayır dersin? Oğuz, Lukaku,
0: Oponko sen hocam ligde oynatmıyorsun. Burada Şampiyonlar Ligi'nde mi oynatacaksın?
1: Hocam ya adam şey geçen sene şeyde 43 maç ligde oynadı Fransa'da ya.
2: Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe olur. Yani mesela ya uzun süre Şampiyonlar Ligi'nde o maç tek takviminde oynar. Ve de oralarda bu mesela yıpranmayı da yaşar veya böyle bir çok derin kadrosu çok aşırı olur mesela anlarım. Şimdi ilk senesinde Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Çok önemli Fenerbahçe adına. Burada tabii ki Fenerbahçe ben mesela şunu demiyorum. Ya çıksın işte eksik kadroyla Aston Villa'dan 5 yesin. Ya işte aynı şekilde Liverpool'dan 5 gol yesin. Ya ne olacak yesin. Ya ligde mühim olan lig bu sene. Ben şimdi lig tabii ki öncelikli. Ama burada da tabii ki bir kadro çıkacak, mücadele edecek, koşacak, edecek. Burada şimdi rotasyon yapmak, zayıflatmak bir takımı, güçsüz olmak çok önemsiz değil bizim söylediğimiz.
0: Ligde şampiyonluğun da garantisi yok ama. Hem Şampiyonlar Ligi'ne kötü kadrolarla çıktın hem de şampiyon olamadın mı?
2: Geçen sene Galatasaray'da bu rotasyonu yaptı. Lemina ile Torreira'nı sonra bakıyorsun Torreira Sara önünde İlkay oynadığı zaman. Yani onlar da hep Yunus oynadı, İlkay'ı geriye aldı. Yunus çizgide oynadı, Sané bench'te oturdu. Doğru mu? Barış Alper bir kanatta oynadı. Yani orada da bir rotasyon yaptı.
0: Ligde de yapıyor ya aynısını.
2: Bu aynısın. Ligde de yapıyor. Tamam. Bu sene de yapacak. Ama yani bu sene de yapacak aynı
0: Okan
2: şekilde.
0: Okan Hoca'nın o ideal kadrosu. Hayır,
2: ya ideal kadro yapıyor var tabii ki. Ya tabii ki önemli. Ya ama bu maçları oynamak etmek bir anda şimdi kadro bilmem ne. Bak Galatasaray'ın bir de ne şansı var? Şimdi Fenerbahçe'nin bu şansı yok. Bunu karıştırmak gerekir.
0: Aslında bunu taraftara da sormak lazım. Hayır. Anket yapmak lazım.
3: Ben ama taraftarın önce şampiyonluk diyeceğini düşünüyorum.
2: Ben bir şey söyleyeyim. Yani. Galatasaray'ın kaçıncı sezonu Okan Buruk'la? Beşinci sezonu. Evet. Burada evet çoğu oyuncu bu omurgada yer alan oyuncular. Fenerbahçe'de bak sen yeni gelen geçen sene devre arası gelmiş Gündüz'ü. Devre arası gelmiş Kante. Abi. Lukaku. Vedat. Ake.
0: Ben oyuncular Ake oynamak Greenwood ister diyorum.
2: Bak şimdi yani. Greenwood şimdi bunlar ilk 11'i oluşturan yeni gelmiş daha bir senesi tamamlanmamış
3: bak
2: oyuncular.
3: Bak hocam senin
2: bak
3: kadro.
2: Bir sene tamamlanmamış. He?
1: Benim verdiğim kadro. İşte buyur. Bir dakika şimdi. Zeki müdürüme soracağım. Bunların hangisi? Ya şimdi bak
0: hayır,
1: öyle deme
0: şey
1: Allah aşkına. Allah
0: ben
1: aşkına bak öyle
0: yerden hoca hiçbir maçta bak. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da vazgeçmez.
1: Hocam bu takımın bak bu kadro güzel bir
3: buyurun
1: kadro.
3: Buyurun Mustafa hocam.
0: Kadro ayrı.
1: Bu kadro güzel bir
4: bu akşam
1: kadro.
4: Akşam Ake olmasaydı Ake iki kişilik oynadı. Çıkrıyan bütün defolarını kapatan adamdı bu akşam. Çok çalıştı.
1: Bu kadroya ne diyorsun?
3: Genellikle de öyle oluyor birkaç maçtır.
4: Şikrinyar'ın bütün açıkları Ake kapatıyor. O yüzden Şikrinyar'ı kesiyor olması akılcı bir çözümdür.
1: Ben onu zaten onu demek istemedim. Kibarca böyle yaptım.
0: Ben sadece Oponk ve Levent'i
4: Fenerbahçe'nin ligde olmazsa olması maç kazanmak ve şampiyonluk hedefinden ayrılmamak. Bu birinci önceliği.
2: Oponk var ya. Oponk olur da
0: hoca oynatmadığı için diyorum.
2: 43 maç. Bir hoca de Mustafa Çulcu hocama destek vereyim şey. Oponk tabii siz de biliyorsunuz. Şikrinyar'dan ayrı özelliği var. Atletik hızlı bir oyuncu. Yani bir de bunu görmek gerekir. Ben az önce onu söylemek istiyorum hocanın ısrarla. Bunları Eyüp maçında bir görüp tabii insanlar bir görseydi.
0: Aynen.
2: Bak bir görseydi ya bu öyle Oponk ya bir anda Şampiyonlar Ligi'nde belki adam genç. Geçen sene Nice'de 43 maç oynamak kolay iş değil Fransa Lig 1'de. Ya bir adamı bir test et. Bir kere en önemli Ake ile partner yap. Bir baksınlar kim girdi, kim çıktı, pozisyon bilgisi değil mi? Nasıl topa karşı, rakibe karşı, alana karşı. Yani bunu ben dediğim gibi Eyüp maçında beklerdim mesela.
1: Şu kadro var ya hocamın yerde kaldı.
4: Söyleyeceğim Reha Hoca söyleyince kaldım orada.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Şu şimdi kadro Eyüp var ya maçında, çok başarılı.
2: Sen de aynısını mı söyleyecektin?
4: Eyüp maçında 8-0'lık bir skor var. Rahat. Daha maçın başına işi aldı
3: herkes
4: götürdü.
3: Orada çok daha önce
4: şimdi geliyoruz. O maçta yine tutuculuğunu bozmayan hoca
3: Evet evet.
4: Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir rotasyon yapar mı tartışılır.
1: Hocam şu kadronun hangisi kötü Allah aşkına? O şuraya bak da
4: hocam,
1: söyle.
4: Bitireyim ne oldu? Şöyle. Fenerbahçe'nin zengin bir kadrosu var mı? Var. Kaliteli mi ayakları var? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin bir imajı var. Bu imajını bozmak istemez. Çıkıp 5 yemek istemez Fenerbahçe. Galip olmak için bir takım çıkmak.
3: Peşinden öyle bir kabulle çıkılabilir mi?
4: Dolayısıyla bu takımı oynayacak bu sayılan hocanın saydığı 11 bu mu? Bu 11 de çok kaliteli bir 11.
1: Ya tabii. Onu diyorum hocam ben de
4: kaliteli
1: ya.
4: Kaliteli bir 11 yani.
1: Ben de onu diyorum. Çoğuncuların hangisi kısa?
2: Zekiosu Durukan beğenmiyor 11'i.
0: Ama biz değil miydik? Takımı değil biz değil miydik?
1: Ya hocam bu takımın peki, hepsi bayağı bir
0: şey. Şimdi Sivas maçı ya? Öncesi Fenerbahçe rotasyon yaptı hatırlayın. İşte Sivas maçı var deyip Avrupa şampiyonluğunu kaçırdı orada.
3: Olympiakos maçını.
0: Tabii.
2: Ama bak ya ama hayır, işte bir dakika çok güzel bir konu. Bir dakika hoca, bir dakika hocam.
3: Ama orada sona geldi.
2: Bir dakika. Neye geldik?
3: Sona gelmişti.
2: Hangi maçtı o?
3: Yarı final miydi?
1: Çeyrek final.
2: İkisi farklı. Tamam. Bir grup 8 ayaklı maçla Şampiyonlar Ligi'nde ama oradaki UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir maçı çeyrek finali sona gelinmiş. Ender Bilgin dediği gibi ikisi eşdeğer değil. Burada ikinci maç orada var ya atladın. Senin kupayı kazanman için 3 tane maç kalıyor. Yarı finali evde dışarıda yani. Bir de final kalıyor. Senin elendiğin takım kupayı kaldırdı.
0: Doğru.
2: Senin elendiğin doğru. Takım şampiyon ikisi farklı değil.
0: Hayır hayır. Sezon sonunda hasat zamanı Fenerbahçe şampiyon olamadığında bu sorgulanır ama. Sen bak ya, hem şampiyon olamadı hem Şampiyonlar Ligi'ne.
2: Ben bir şey
0: söyleyeyim. Ciddiyetle hazırlamadın takımı.
2: Ya bir şey...
0: İdeal olabilir.
2: Pardon.
3: Doğru söylüyorsun
2: Ender,
3: ama
2: bir şey söyleyeyim.
3: Bence
2: çok güzel bir örnek vereceğim bak.
3: Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu ya da Fenerbahçe camiasının içinde bulunduğu durumu es geçiyorsun.
2: Bir çok güzel bir örnek verebilir miyim? Ben Galatasaray. Kime elendi 3 sene önce? Young Boys'a değil mi?
0: He?
2: Evet. 0 puan aldı.
3: Kim hatırlıyor?
2: Şampiyon oldu mu? Oldu. Sezon sonu ne oldu hasar tespit? Şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde büyük para gitti. Kime elendi? Yok boysa.
0: Ben
2: yok
0: de onu boys, söylüyorum. İsviçre Fenerbahçe
2: sıradan.
0: Şampiyon şimdi, olursa sıkıntı yok.
2: Hayır.
0: Şampiyon olamadı mı bak, sıkıntı var?
2: Ya bu işin bak bir daha söylüyorum. Ender Bilgin dediği gibi sonucuna bak. Şampiyon oldu Galatasaray. Okan Buruk başarılı takım kulüp. Young Boys konuşan oldu mu? Pardon. Hatırlıyor
0: ne zaman konuşulurdu
2: gibi?
0: Ama şampiyon olamasaydı Galatasaray onu konuşulurdu.
2: O elemeydi bak. Heh. İkisini ha, karıştırıyorsun. Burada gruplara kaldı. Elemede eledi. Kime elendi? Olimpik Lyon'u eledi Fenerbahçe. Orada o playoff'ta elendi Galatasaray. İkisi de farklı. Şimdi Galatasaray grupta değil mi? Mesela şimdi buradan çıkamasa yine geçen sene çıktı falan bir yere kadar. O kadar değil. Ligde şampiyon olduğunda
3: ya
2: mesela olduğunda
3: işte, lige yönelecek.
2: Bitti yönelecek.
3: İşte geldik buraya kadar oynadık.
2: Ya Young Boys'u konuşuyor.
3: Hop 2 hafta sonra yok, kimse hatırlamıyor.
2: Ya Young Boys'u o gün konuşuldu bir işte o bir hafta 10 gün sonra Galatasaray bir seri yakaladı. Ne konuşuldu ne bir şey bitti ya.
0: List şu. Oyuncu oynamak isteyen Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen oyuncuyu kenarda oturtursan ben seni lig maçına saklıyorum dersen lig maçında da
2: ya
0: oyuncuyu kaybedersin.
2: Ya lig maçına saklamakla ilgisi yok. İsmail Kartal'a biz akıl verecek halimiz yok. Hoca tecrübe diyecek ki toplantıda
0: Aziz
2: zaten
0: Yıldırım
2: diyorum.
0: Karar verir zaten.
2: Hayır Aziz Yıldırım öyle saygısı yapma. İsmail Hoca diyecek ki 7 tane maç var. Bu maçta 8. Ya böyle bir fikstür var. Mutlaka bunu toplantı odasına söyler. Burada ciddi bir rotasyon yapacağız. Her maçın ayrı bir planı var. Ligde, Şampiyonlar Ligi'nde herkes hazır olsun.
3: Peki ben o noktadan şunu sorayım. Şimdi Mason Greenwood Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Potansiyeli hepimizin malumu. Ne oynadığını, ne oynayabileceğini, neler yapabileceğini biliyoruz. Ama bir türlü bir eşik var onu geçemedi daha. Yani güzel goller attı, asistler yaptı. Arada bir çıkıyor, cross paslar atıyor. Böyle nasıl attı bu pası falan diyorsun. Fakat bir eşiği henüz geçemedi. 7 maçta 4 gol 2 asisti var. Gol beklentisi de az değil aslında. Kilit pasları da var. Fakat bildiğimiz Greenwood değil henüz. Bir de Greenwood üzerinden okuyalım. Mesela Greenwood'un durumunu nasıl buluyorsunuz?
2: Ya ben Marsilya maçlarını hep söylüyorum. Dezerbi
3: hocam sonuna da ekleyeyim mi? Şampiyonlar Ligi bu maçla Greenwood'u oynatır mısın?
0: Taşlar bana geliyor.
3: Oradan gözü parladı.
0: Taşlar bana geliyor.
2: Ya mesela bir kanatta Greenwood başlayabilir. Öbür tarafta Oğuz başlar. Lukaku böyle de olabilir. Yani Greenwood oynatırsın 60'ta bir rotasyonla tekrar bir çıkartırsın. Yani Greenwood'un en önemli, ben Marsilya'da seyrettiğim o 2 senelik dönemdeki o ritminin çok gerisine bir kere.
3: Evet, evet.
2: O, özellikle o
3: evet.
2: 1,5 sene sonra De Zerbi ayrılmıştı, hatta sonra Tottenham'a gitti. Yani onun çok gerisine, ama orada şöyle bir oyun vardı, şunu söylemek gerekir. Rakip yer alanda üst bölgede oynayan bir Marsilya vardı. De Zerbi'nin en büyük özelliği topa sahip olarak oynamak ve topla beraber rakibe baskı yapmak. Kaptırıldığı yerde de çok

0: çabuk reaksiyon verip top kazanmak. Şimdi Fenerbahçe'de o top kaybedildikten sonra reaksiyonu çok çabuk vermediğinden ve özellikle de rakip yarı alanda fazla oynamadığında Greenwood çok etkili olmaz. Greenwood'u ne kadar az koşturursan Ender geriye, yani Greenwood sana fark yaratır. Bana göre Greenwood'un koşu mesafeleri çok uzadı. Dikkat et, Fenerbahçe çok geniş alanda oynadığında çok geriye koşuyor. Fenerbahçe takımı da çok geriye koşuyor. Bugün de mesela çok geriye koştu. Yani Greenwood gibi oyuncu hem rakibi hem de topu koşturan bir oyuncu. Rakibin fazla peşinden koşan bir oyuncu değil. Ve fazla yük biniyor ve de Greenwood'un özelliği eksiliyor tabii.
1: İşte hani o Hansi Flick'in ben yıldızlarımı o kadar niye koşturayım diyorsam tabii, da bir fazlasını atarım Cruyff, deyip.
0: Tabii. O açıklıyor zaten. Alan gibi. Boşaltıyor orta sahaya kadar. Diyor ki Cruyff'tan esinleniyor. Hep bunu söylüyoruz burada. Cruyff kitabında zaten ondan bahsediyor.
1: Barcelona
0: tabii, tabii aynen. Yani ben eğer bu riski eğer alıyorsa Fenerbahçe öne çıkıp offside taktiğiyle oynarsa tabii ki rahat eder. Öbür
1: ama
0: türlü,
1: orada Skriniar'la falan zor yaparsın.
0: Skriniar'la Ake'yle tabii ki zor da ama orada da en önemli bir kere topun kaptırıldığında tekrar bir reaksiyonla kazanması gerek Fenerbahçe'nin. Öbür türlü Greenwood'un bu gel gitleri olur. Ne zaman Fenerbahçe özellikle Kadıköy'de rakip yarı alanda oynar orada fark yaratır. Zaten Roma maçında bile o farkı nerede yarattı? Açık alanda değil, dar alanda, rakip yarı alanda Fenerbahçe iyi oynadığında. Yani onun için Greenwood gibi oyuncuların ve Asensio buna da dahil iş yapacaksa, hatta buna Vedat da böyle dahil, Lukaku da dahil, rakip yarı alanda Fenerbahçe'de
1: orada oynarken oraya yerleştiğinde
2: yakın oyunda daha aktif değil mi hocam? Yakın derken
0: şöyle söyleyeyim. Yani diyorsun ya takım bir yoğunluğu olması gerek. Evet. Sağ içi yoğunluğunu mesela daha rakip yarı alanda o yoğunluğun olması gerek. Bugün mesela yoğunluğu fazla olmadığında, açık alan geniş alanlarda oynadığında, o zaman çok geriye koştuğunda Greenwood gibi oyuncuların zaten çok böyle geriye gelirdi ama o kadar fazla adam kovalayan, ikili mücadeleye giren, top kazanan bir oyuncu zaten olmadı.
2: Bu akşam çok derine gelip
0: çok
2: top aldı.
0: Derine yani. Geldi. Niye, çok derine geldi. Niye derine geldi? Rakip yarı alanda oynamıyor. O da bakıyor. Top tekniği yüksek bir oyuncu gelip topla buluşması gerek. Baktı Kante ile Gündüz'ü söyledim ya. Yani karşılayan oyuncu. Karşılatan oyuncu değil. Anladım. Bakıyor Asensio da dikkat et hocam. Beyaz stoperlerin oraya geldi, o da top aldı. Greenwood da zaten Fenerbahçe'nin iki tane saha içinde oyun aklı var.
2: Şimdi arasına girdi.
0: Ya ikisi top ayağındayken Fenerbahçe'ye oynatacak iki oyuncu var. Greenwood ve Asensio. Onlar da geldiği zaman rakip yarı alanda dikkat et. Ne sete yerleşebiliyor. Bu sefer Samedo da çıkamıyor. Archie Brown da çıkamıyor. Dikkat et.
3: Doğru. Ben de şu tespitte bulunabilirim. Greenwood yeteri kadar topla buluşamıyor. Genelde Kerem atıyorlar topu. Kerem daha hızlı koşucu diye. Kerem daha çok topla buluşuyor. Yani öndeki kanat oyuncusunu da biraz beslemek lazım. Hele Greenwood'sa içeri kat edip vursun, gol atsın. Öyle bir pozisyon bulamıyor ki Fenerbahçe. O da gayret içinde değil.
0: Samedo da çıkmadı. Şenol Hoca orada söyledi. Evet, zaman zaman hele golü de bulduktan sonra daha kontrollü kalınca Greenwood orada. Şimdi öyle Kerem koşu öylesine top kaptırıyor, öyle bir oyuncu değil. Usta, evet, bir oyuncudan
3: tabii
0: bahsediyoruz.
3: Aynen.
0: Destek de gelmeyince, bir de orta sahada Asensio da gerilere geldi top, evet, organizasyonunda çok yalnız kaldı.
4: Şimdi oradaki Greenwood'un aslında bir demeci var. Kendini resmen söyledi, ifşa etti. Bu birkaç hafta önce geldiğinde ben dedi 3. bölge oyuncusuyum dedi. Yani dedi ki, yani biraz önce
0: rakibi yarı
4: alanda,
0: rakip yarı alanda o üst bölgede oynayacaksınız diyor.
4: Bana diyor konfor alanı sağlayacaksınız, ben de size işi bitireceğim.
0: Ben anahtar oyuncu olacağım
4: diyor. Bu kısa ve öz adam tarif etti kendini futbolcu. Diyordu, biz de ondan sonra dedik ki bu açıklamasından sonra senin orta sahanda iki tane önemli oyuncu var. Birisi Gündüz'ü, birisi Kante. Greenwood'u geri çağırmak zorunda değilsin. İsmail Hoca buna bir konfor alanı açmak zorundasın. Çünkü topla rakip kaleye gittiği zaman en etkili olabilecek oyuncularından bir tanesi. Gündüz'ü biz eskiden beri öğrendik, öğrettik. Kurslarda baktık, hepsini yaptık. Ya Gündüz'ü veya Kante. Greenwood gelmiyor mu kardeşim? Bir tanesini kaydırırsın o tarafa. Greenwood'u getirmezsin. Niye? Kazandığın toplarda senin için en büyük silah Greenwood olacak bu sefer. Ki sezonun başında Ender bazı maçlarda bunu çok iyi yaptı Fenerbahçe. O zaman daha rahattı. Kaleci
1: rakipler
4: Ederson
1: de daha bak, fazla kaleci önem alıyor yalnız. Hı? Rakipler de daha fazla.
4: Bak ya, kaleci ama Ederson bile, adamı da getiriyor. Bak,
0: Fenerbahçe rakip yarı alanda yoğunlaşamıyor. Çok uzak oynuyor ondan.
4: Savunma arkası koşusu bak. Greenwood'un çok savunma arkası koşusu yapıyordu sezon başında. Ederson bile bu topları attı ona kaç defa. Ha şimdi orta sahadan bu topları atacak Greenwood'a oyuncu var mı? Şu andaki görüntüde Asensio hazır olursa o atacak. Veya İrfan Can aynı mevkide oynadığı için oynarsa o atacak. Çocuk evet, arkadaşlarımız da söylediği gibi sen rakip bölgede oynamazsan Greenwood fazla etkili olamaz. Ama onun arkasına da sığınmayacaksın. Sen bir savunma arkası hazır böyle takımları yakalamışken o koşuları yapıp daha önce yaptığın gibi gol de yapabilirsin. Fenerbahçe o çıkışlarda, süratli çıkışlarda bugün Kante'yle iki defa yaptı onu. Bir tanesinde Kante getirdi, topu attı, ona golü yapamadı. Şahane de pas attı. Oysa o Greenwood o topu direkt vurmayabilirdi. Daha önceki Greenwood onu alır, vurur gibi yapar. Bir çeker, bir daha çeker, yine gol yapardı.
3: Doğru.
4: Belki de onun da bir endişe taşıyor olabilir Ender. Ama Greenwood'u kesinlikle Fenerbahçe bir bu kadar konfor alanı açmak zorunda. Onun arkasına başka türlü önlem alacaksın.
3: Bir silah olarak kullanmıyor İsmail Kartal şu anda.
4: Ya burada ya yıllar önce bir şey diyeyim Dara Hoca. Yıllar önce biz Fatih Hoca ile konuşuyorduk falan bir şey de milli takımda çalıştığımızda. Ya dedim sen dedim hocayı hiç geriye çağırmaz. Ben niye hocayı geriye çağırın ki? Benim için en tehlikeli silah unsuru oydu dedi. Bir kişi de gelmesin dedi geri. Bak yıllardan beri ama teknik adamlar aynısı.
5: Doğru
4: gelmesin
5: hocam,
4: dedi. Hacı
5: hocam,
4: aldı mı gidip gol atıyor dedi bana.
0: Hocam doğru da Hacı 33 yaşında, bu adam 24 yaşında bir. Bir de o günkü 25 yıl önceki günümüzün oyunuyla şimdi farklı. Şimdi bütün herkes takım savunması yardım etmesi evet. gerek. Bir Şampiyonlar Ligi finali seyrettik mesela. Arsenal'de mesela Saka İngiltere milli takımının en önemli oyuncusu Paris Saint Germain finalinde gerilere kadar geldi. Trossard hatırlıyor musunuz? O da geldi. Yani artık kenardaki çizgi oyuncuların gelip kapatması gerekir. Onun için Şampiyonlar Ligi'nde zaten bunların doğru rotasyon olması gerekir Fenerbahçe adına. Greenwood'la ilgili bir şey bitireyim hocam.
4: Devam et sen gene diyeceğim. Şey var ya Messi hocam, Dünya Kupası'nı kazandığı evet. zaman arkada 10 kişi onlar için savaştı.
0: Verdiğin o tek baş... Hocam Messi Allah
4: aşkına. Bunun da küçüğünü diyoruz.
0: Hocam yok Messi Allah aşkına.
4: Onun da küçüğünü diyoruz.
0: Hocam yok ya Messi hocam. Ya Allah aşkına sen de verdiğin örnek Messi hocam yapma. Şimdi bir şey söyleyeyim.
4: Hocam bu da Türkiye'de Fenerbahçe'nin
0: yok,
4: Messi
0: yok,
4: ya.
0: Yok artık o kadar yani. Tamam,
4: Fenerbahçe'nin Messi.
0: Ya Fenerbahçe ama o, ya bir kere ayrı yerlerde oynuyor hocam. Messi saate 9 gibi tek santrafor oynuyor. Yanında Alvarez'i koydu. Yani öbür 8 kişi kaleci haricinde baktığımızda 8 kişi onlara oynuyor. Yani Messi bir de yani oynadığı ya yerle Greenwood'un ayrı.
4: Ben sana
0: Greenwood, yani pozisyonları bile ayrı. Bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi Şenol Hoca söyledi ya Greenwood gelmediği zaman Kante oraya. Şimdi Kante de kayamaz bence. 4-3-3 olsa Ender bir 6-2-8'de sağ içi oyuncusu kaçabilir. Yani oraya doğru kaydırsın. Merkez ikinin biri öne çıkıp orayı kapatırsa bir tane orada.
1: Bu 2-6 gibi
0: şimdi,
1: oluyor biraz.
0: Bak 2-6'nın biri sağ öne çıkarsa 2-6'nın biri bir kişi kalır. Gündüzlü merkeze o sıkıntı yaratır bir pasta.
4: Hocam öne çıkmayacak, yana çıkacak.
0: Yana
4: sağ bekin önüne çıkacak.
0: Hocam sağ bek, hocam merkez.
4: Öne çıkmak farklı, hocam, yana çıkmak
0: hocam,
4: farklı.
0: Hocam sağ bek burada evet. Şöyle göstereyim.
4: Yani
0: sağ bek burada buraya
4: geri geleceği yeri kapatacak.
0: Bak hocam 4-4-2'de o merkez ikili benim düşüncem olmaz.
4: Hocam buraya büyük çıktı, takımlarda bunlar bak, yapılıyor. Hayır, bak, genelde bak bir hocam, şey söyleyeyim. Biz oynadığımız dönemlerde gelmeyen hocam, kanadın yerine oraya en yakın orta sahada ikili oynayan birisi yanaşırdı.
0: Hocam,
4: bunlar hep yapılıyor.
0: Hocam o bizim oynadığımız zamanlar bir kere oyun falan çok değişti. Bizim
4: şimdi
0: oynadığımız
4: de zamanı
0: örnek. Şimdi bak burayı Kante'yi bu sağ bek sağ bekin önüne çıkartırsan şimdi sağ bekin önüne çıkardın merkezde bir kişi kalır. 4-3'te çıkartabilirsin. Sağ iç öne gidebilir. Fenerbahçe ama iki merkezde oynuyor. 6'yı gidip de sen sağ bek Semedo'nun önüne çıkartırsan şöyle bir düşünün simülasyon yapıp bir kişi kalır merkezde. Yani Fenerbahçe şöyle oynar bak 6 numara Kante, Gündüz'ü İsmail oynar 8 numara biri kayar anlarım. Evet. Yine dönerek merkez yine 2 kişi alırsın.
4: Ben mesela kimin önüne çıkar diyorum burada. Mesela Greenwood kimi kovalamayacak? Bekini kovalamayacak. O bek geldiği zaman orta sahada Kante ve Gündüz'den bir tanesi o beki karşılayacak
0: hocam,
4: bu kadar.
0: Hocam çizgiye çıkmaz merkez oyuncusu. Çıkar
4: hocam
0: mı? Hocam alanda kalır ya. Çıkar
4: hocam,
0: mı hocam?
4: Her yerde çıkıyor.
0: Nerede
4: ya.
0: Hiçbir yerde çıkmıyor hocam.
4: Bütün büyük takımlarda
0: hiç
4: çıkıyor.
0: Büyük takım hiçbir yerde çıkmaz.
5: Bir parantezde sevgili Zeki Ederson'u açalım. Çünkü evet. Şimdi bakar birazdan şeye geçeceğim pozisyonlara ama şeylere bakarken mesajlara Ederson'dan da biraz bahsetmeniz lazım. Çünkü bugün 1-0 iken çok kritik bir kurtarışı var diye bir izleyicimiz mesaj atmış. Sağ olsun sürekli
3: doğru.
5: Atıyor. Şemsi galiba. Bence Ederson'un da hani geçen yıldan bu seneki

0: maçlara, bu sezona değişimini de bence vurgulamak lazım. Mental olarak da, oyunun içindeki fonksiyon olarak da.
1: Tabii. Ya Aziz Yıldırım Ederson'la ilgili şunu söylemişti. Ederson hatalı goller yiyor diye söylüyorsunuz ama önünde oynayan savunma oyuncularına da bakmak lazım. Uyumu nasıl? Savunma oyuncuları yeterli mi? Ya orayı Aki'ye aldı. Şıkrın yer Aki.
0: 5 kurtarışı var bugün.
1: Tabii. Ya bir de artık kendisine güvenen bir başkan, bir teknik direktörü var. Ve kalıcı olacağını artık anladı. Geçen yıl misafir gibiydi maçlarda, hatırlayın. Menajerine ne demişti? Yaz daha transfer dönemi gelmeden, hani bana kulüp bulsan iyi olur.
0: Eşi bile mesaj attı.
1: Tabii,
0: attı ya.
1: Tabii. Şimdi çok mutlu Fenerbahçe'de. Sahiplenmiş. Şampiyon olacak takımın kalecisi gibi. Hani atanla tutan. Şu anda tutan şampiyon kalecinin tutanı. Şampiyon olacak takımın tutanı, onu söyleyeyim. Atan konusunda Vedat Muriç, Lukaku önüne geçer mi bilmiyorum ama Vedat Muriç de şu anda istatistikleri iyi, kötü değil. O yüzden ben Ederson'un da zaten kurtarış yüzdesine baktığında Onana ile birlikte birinci sırada Onana'ydı ilk 6 maçlık periyotta. İkinci sırada Ederson vardı. Ederson bugün de
0: belki işte, geçmiş olabilir.
1: Geçmiş olabilir. Bugünkü kurtarışı da çok iyi bir kurtarış.
0: Maçı tuttu. O zaman mı?
1: Karambolde, tam bir karambolde işte. O kolay değil yani, o karambolde o golü kurtarmak.
2: Bir de en önemli güven veriyor.
1: Hep oyunun
2: veriyor.
1: İçinde hocam.
2: Güven veriyor.
1: Bir de oyunun içinde değil mi?
2: Tabii, bir de güven veriyor. Geçen sene zaten sıkıntılı bir süreç yaşadı. Kredisi de yoktu. Gelir gelmez bana göre her maç kredisini daha üste koyarak şu anda yani taraftarın, sağ içindeki oyuncuların, bench'teki teknik heyetin, herkesin güven duyduğu ve beklenen bir Ederson performans.
0: Şimdi mesela taraftarın gündeminden düştü. Ederson şöyle mi, böyle mi, oynar tabii, mı, yok. Oynamaz mı, hata yapar mı? Yok öyle bir şey.
1: Tabii.
0: Kalecisine güveniyor şu anda.
2: Tabii. İsmail Kartal'ın çok taraftarı. İyi kullandığını ben düşünmüyorum.
3: Ederson için taraftar ve İsmail Hoca bir Ederson'u yazıyor birinci sırada değil mi? Evet, değişmez. Tabii, o duruma tabii. Geldi. Bu çok güzel bir şey.
1: Tabii.
3: Ederson'un performansı da bu güvenle çok yükseldi.
0: Yani şimdi, Mert mi oynar falan diye düşünüyordu
3: bir
0: sezon
3: Ederson'da.
0: Başında.
3: Ya şimdi iki, evet, bir de hocam pardon hocam Aziz Yıldırım Beyefendi Ederson'u toparladı değil mi? Bu hale getiren.
0: Konuştu.
3: Doğru mu?
0: Doğru doğru. 2-3 konuşması
3: dedi,
0: var birebir.
3: Oğuz dedi yine. Mert Müldür de gene ismen ifade etmiş, hatırlar mısın?
0: Evet.
3: Ya Aziz Bey de o zaman şu Kerem'i de rehabilite etsin yani. Aziz Bey'in her sözü rehabilite ediyor. Belki Kerem'i o toparlar. Aklıma bu geldi yani.
2: Ya Fenerbahçe bak az önce Ederson daha iyi kullanması gerek dediğim ne o cümle biliyor musun? Evet, oyun anlamında kullanıyor ama bana göre dünyada belki sol ayağı top tekniği en iyi oyuncu. Fenerbahçe oyun kurulunda çok vuruyor. İsmail Hoca şöyle...
4: Skriniar'dan daha iyi ya.
2: Hocam bak, Skriniar, Kante, Gendouzi, Solbek, Kerem'den, Oğuz da buna dahil...
0: %84 kurtarışı bak.
2: Evet. Bak, burada en önemli şey Fenerbahçe oyun kurulunda bak, Onana Trabzon'la yapıyor bak. Burası bak önemli. Onana top tekniği önemli bir oyuncu değil mi?
1: Evet.
2: Trabzon'da. Bugün tabii. Ne yaptı?
1: Bugün.
2: Savic.
1: Özellikle ilk yarıda değil
2: Çubulke mi? Çubulke ile ne yapıyor? Bak başka bir şey yapıyor. Karşıda 4-4-2 bastı Samsun. Şimdi bak Onana gibi bir de Ederson'un var. Şenol Ustaömer burada. Ender Bilgin burada. Fenerbahçe'de sağ stoper kim? Skriniar. Sol Ake. Bizi merkez kamerayla bir alırsanız Boracım. Ake oldum. Top tekniği zaten iyi senin. Ondan sonra Şenol
3: Hocam.
2: Der,
3: değil mi hocam ya?
2: Şenol Hocam sol ayağı zaten iyi de. Bak şimdi. Bu şimdi derinde arkada oyun kurulumunda şöyle arkaya çekiliyor Ederson. Maçları izlerken biz de top tekniği bu kadar iyi. Bak bir oltaya atıp bir yem yani bir yem atmak gerek İsmail Hocam. Çıkar buraya. İki kişi bastı mı Ederson'la? İkisi bu yeme geldiği zaman sen önde daha o yüksekte iki tane sol bek arçı vuran Samad'ı öne at. İki tane de Gendouzi gelsin Ender. Oyun kurulumunu yap. Daha fazla geçiş sağlar Fenerbahçe. Niye? Onana'yı Trabzon kullanıyor. Dikkat ettiniz mi bugün hocam? Acayip. 30 metreye çıkıyor. Tabii. Üçgen kuruyor.
4: Çubulke ile
2: oyun hocam, kuruyor ya. Bak derinde kalmadığı için atıyor. Üçgen. Ederson var İsmail Hocam sende. Bak Şenol Usta hemen Ender Bilgin gibi çıkar ortalarına. Aç. Bakalım gelsin baskıya. Boştaki oyuncuya bir fazla artı bir sende.
1: Tabii bir fazla daha.
2: Bir fazla
1: tabii.
2: Oluyorsun. 11-10. Rakip kaleci tabii. Kalede. Tabii. Bir de Ederson gibi bir ayama. Her geçiş sağlarsın. Aynen. O zaman Skriniar, Ake... Bam diye vurmaz her topu ya.
1: Doğru.
2: Senin böyle bir silahın var Ederson. Onu çıkar biraz ya. Ona öne çıkar. Eşit ya, hizaya çıkar yani.
4: Ake vuruyor Stopalin. Da şey vurmuyor.
5: 148'i isabetli pasın.
4: Ender Ederson'la ilgili bir bilgi de var. Ben demin 6 gol dedim ya ilk 3 maç. Ondan sonraki 3 4 maçta 3 maçta hiç gol yemedi.
0: Zaten 4 gol yemiş ya.
4: Evet. 6 gol.
0: Ya o hepsi onun evet. değil. Yediği gol 4, 6 evet. golün 4'ü. İkisini Mert yedi.
4: Evet. Ha yani Fenerbahçe'nin yediği gol 6, 3 maçta yedi bu 6. 4 maçtır Fenerbahçe gol yemiyor.
2: Bak gol yemiyor. Ederson'u bak oraya geçtim Enler. Az önce söyledim. İnan bak çok önemli konu başlığı ya. İsmail Kartal için çıkar bu adamların arasına, daha fazla pozisyon bul. Bir de Dandum böyle serseri toplar nereye gitti vuruyorsun, özellikle Şikrinyer vuruyor, sıkıştığında Arçı Buran vuruyor. Ya bunları rahatlat. Doğru, geçiş doğru. yap, geçiş yap. İki kenar bekinde koy öne. Doğru. Gelmesin. 3+2 bakayım ne yapacak rakip.
0: Peki şöyle yapalım. Hadi Fenerbahçe maçının hızlıca pozisyonlarına bakalım. Basın toplantıları var. Biraz Trabzon maçına da takım oyunu ekibi değindi ama şöyle bir değinmek istiyorum. Maçın pozisyonlarına bir Fenerbahçe maçının pozisyonlarına bakalım. Rize Fenerbahçe maçının. Ardından Trabzon'a da bir pencere açalım. Samsun Trabzon maçına. 19. dakikayla başlıyoruz. Arçı Buran'ın bir müdahalesi var. Modibo mu o? Mebude, he Mebude.
3: Mebude yaptı. Net sarı kart.
0: He şu.
3: Net sarı kart olmalı.
0: Sarı kart olmalıydı değil
3: evet,
0: mi bu?
3: Net.
0: Sarı kart olmalıydı. Hemen orta yuvarlağın ön tarafı şeyi kaçırmış, topu kaçırıyor Rizeli oyuncu. Açıram top gidince
3: geç kalıyor,
0: ayağına bakıyor. Geç hamle yapıyor. Görüyor, sarı kart dedik devam.
3: Faul veriyor, kart vermiyor.
0: Atilla Moçe oyun bu enteresan ya. Oyunda bir top var. Atilla Moçe bir top daha gönder falan. Bir şey oldu burada.
3: Topa çarpmamak için hakem de bir duruyor, vazgeçiyor. Topu geçsin diye uğraşıyor. Bak.
0: Oyunda devam ediyor bu arada. Evet. Bir şey oluyor falan. Böyle Moçe oradan onu atıyor. Bak taç atıyor Fenerbahçe. Atilla Moçe bir başka topu oyuna atıyor. Böyle yıllar önce Donk'un Kasımpaşa'da maç tekrarı oldu.
3: Beşiktaş maçında ceza alanı içerisinde elindeki ikinci
2: hocam topu... oyuncuya kart göstermesi gerektiği mi sarı kart?
3: Kime?
2: Yani Rizeli oyuncu attı ya. Top, yani taç atıldıktan
3: içinde
2: sonra.
3: Mi? Ne yaptı şimdi Rizeli oyuncu? Top sahanın içinde.
0: Ama
2: dışarı atmadı ya. Orada,
0: dışarı atmadı, oyuna attı.
2: Hocam Rizeli bak şimdi bak buradan taç atmadı. Bak top bak.
0: Fenerbahçe taç atacak.
2: Attı.
0: Rizeli oyuncu ortaya attı topu. Bak. Dışarı atması lazım aslında değil mi?
2: Ya pozisyon alamadı Rizeli oyuncu.
4: Gol olsa ne olacaktı bu hocam?
3: Yandı Ketenel bu.
4: Ne demek o?
3: Yani aktif olan iki tane top var. Modern hakemlikte züt diliyor ötüreceksin. Sarı kart vereceksen de vereceksin. Oyunu oradan nereden başlatman gerekiyorsa oradan başlat.
0: Modern antiği yok ki. Bak İki tane burada, toplu oyun oynanıyor.
4: Oynandı, vurdu, gol oldu şimdi kendisi. Ne yapacak?
3: Yasin Kol alıştırdı bunları ya. Bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş maçında çift toplu oynatmadı mı? Bir şey oldu mu? Ertesi hafta gene maç aldı. Bunlar da onu örnek aldı.
0: Burada sarı kart olur mu yoksa?
3: Atilla olur Muçe, tabii ki. Olur. Bu oyuncunun tabii. bilerek bu işi yaptığından tabii. dolayı kartı verirsin.
1: Bir hakeme doğru vuruyor topu.
2: Tabii.
0: Ya niye ortaya atıyorsun? Kenara at. Top evet. var bir tane daha.
2: Hakeme doğru taç niye atıyor?
0: Yanı 5 metre.
2: Ya eksik kaldı. Gol pozisyonu Fenerbahçe baksana sayısal 4'e 3 üstün. Hemen yani hakeme doğru niye atıyor? Gör yani. Oyunu durdur.
0: Bir top daha atıyor.
2: Tabii, yani. Yani önüne atıyor durdur hakemin maçı diyor.
3: Vardı. Hakemler kendilerine sorun yaratmazlar. Mevcut sorunu çözerler. Onun için sağladırlar. Bu sorun yaratmazlar. Burada topu oyunda tutacağım. Oyuna hız kazandıracağım. Daha fazla oynatacağım. Bu anlamsız bir şey bu. Oyunun şekli bozulmuş yani. İçerideki tane aktif olanda top var.
0: Şöyle, hakem topun oyunda ikinci bir top olduğunu da farkında değil.
3: Değilim
0: oyuncu ama. Belki topu hiç dışarı atmasa, oyunda orada dursa o top. O savunmada görevine geçse.
3: O bir başka.
0: O başka bir şey. Bir ama bunu topu da
3: aktif alanda
0: doğru atıyor.
3: Hakem de çekiliyor topuna çarpmasına. Dikkat et, geçerken şöyle bir duraksıyor hakem.
0: Hakem dünyanın... Orada hakem kopmuş bence.
3: Kopmuş ya, ne yapacağını şaşırıyor.
1: Ya, iki tane top
3: peki,
1: var.
3: Peki. Bunu göğsüne kokart var. FIFA kokart. Şimdi bu seviye hakemleri diğer hakemler de izliyor. Bu arkadaşlar şöyle diyelim mi? Hakemler bir enkazdan çıkıyorlar şu anda. 2 Mayıs 2026 geçen sezondan bu yana ilk defa geçen bu ara verilmeden önce bir maç yönetti. Süper Lig'de bu hakem. Hmm.
0: Maç 10 verilmiyor. Kez faul çalmış bugün.
3: 10 faul var. Hiç 0 sarı kartla maçı tamamladı. Topun oyunda kalma süresi 62 küsür.
0: Oo.
3: 62 dakika oyunda.
4: Gayet iyi.
3: 62 dakika 58 saniyede 63 dakika.
4: İyi.
3: Müthiş. Fakat olmazsa olmaz sarıkatlar var. Bunları pas geçemez.
5: Evet.
3: Bunları geliştirmen lazım. Bu Alman
5: kardeşimiz biraz o anlamda şey yapıyor. Temaslı oynatayım derken onu yapıyor. Daha önce de bunu vurguladık birkaç kere.
3: Bak, temaslı oyunu izin vermek farklı. Olan faulleri pas geçmek farklı. Hep bunu tekrarlıyoruz. Evet. Bunun arasındaki o ince çizgiyi doğru bulan, yöneten, uygulayan büyük hakem oluyor.
5: Hakem
3: kabul edilebilir. Toplumdan saygı görüyorsun. Bunları yapmamız lazım. Bunun tekrar sahaya gelmesi onun açısından fevkalade güzel, büyük bir takım maçına gelmesi çok çok iyi. Çünkü dediğim gibi 2 Mayıs'tan beri maç alamıyor. Bu Anthony Taylor gidenin buna uyguladığı ceza, bir yerlerden baskı geldi, ona veremedi buna maç. Bu çocuğa maç veremedi.
5: Hmm.
3: Bunu kendisi buralara getirdi.
5: Ne günden beri maç yok dedin
3: 2
5: hocam?
3: 2 Mayıs 2026.
1: İyi. Peki hocam, bu pozisyon gol olsaydı ne olacaktı? İki tane top var sahada.
4: Yandı elva dedi ya.
3: Yandı keten elva.
5: Gol olsa. Gidiyordu.
1: Değil mi yani? Nasıl vereceksin?
3: Golü
1: iki
3: verecek ortalıkta.
1: Bir tane orta sahaya doğru giden top var.
3: Yangın olacak ortalık ya.
1: Ve neyse, işin garip tarafı kimse topa dokunmuyor. Top gidiyor yani orta sahada.
5: Hocam yakan top.
1: Tabii. Üzerinden atlıyorlar topu.
2: Hocam maç 0-0 olsa mesela, bu son saniye burada gol olsa.
3: Kavga çıkar.
2: Şampiyonluk maçı olsa.
3: Kavga çıkar abi.
5: Evet evet.
3: Ortalık birbirine girer. Yani çok basit gibi gözüküyor insanlar ama çok önemli bir hadisedir, evet, bu.
4: Değil mi? Uygulama yani. Çok
5: ama
4: zor,
5: en nihayetinde mi hocam, özneye gelelim. Orada topu oyun bölgesine, aktif alana atan Rizeli oyuncuya bir sarı kart göstermek.
3: İçeriye doğru atıyor.
1: Hakem tepki de göstermiyor. Evet.
5: Herkes dokunmayacak.
1: Herkes topu seyrediyor.
5: Bak, ben onu kaçırmışım, Ozan Ergin'in o kadar zamandır almadığını.
3: 2 Mayıs 2016'dan beri bir geçen lige milli maç aralığında önce bir Göztepe maçına çıktı. Bu ikinci maç.
5: Nathan Ake'nin Aliso'yla bir mücadelesi var. Burada herhangi bir ihlal ya da penaltı beklenir mi?
3: Ya burada penaltı beklemek yanlış olur. Evet. Ayaklar ufak bir temas var ama her temasta penaltı değildir. Burada penaltı
1: Ake beklenir. Görmüyor zaten. Havu topa bakıyor.
5: Peki, devam ettik. Buradan bu kadar mı?
3: Bu devam ediyor.
5: Bir iki sarı kartlık pozisyon varmış ama onları almadık diyor arkadaşlar.
3: Yani şöyle, bir tane Vedat'ın yüzüne gelen,
5: evet,
3: Atilla Mochi'nin bir elin yüzü, evet, böyle bir sıvaması, evet, var yukarıdan aşağı. O da sarı karttı. Onu da pas geçti. Kart göstermeden 10 faulde ama oyunda hakemi kabul etti. Maçta da çok spesifik bir...
5: Öyle çok kötü niyetli de değildi oyuncular birbirlerine karşı.
3: Evet, iyi niyetli. Bu da hakem için bir şanstı. Uzun bir aradan sonra tekrar bir müsabakada görev yapması onun adına fevkalade iyiydi.
5: Bence o önemli bir vurgu. Yani yeniden bu hakeme maç veriliyor olması da, evet, bunu Anthony Taylor'la mı... ya o nereden biliyor bunu?
3: Şimdi o bilmez, onun yanındakiler bilir.
5: He.
3: Yanındaki o beşli var ya orada.
5: Anladım,
3: bir önceden kalan
5: böyle bir şey var. Bu hakemde hani bu şimdi, meziyetleri olan bir hakem.
3: Taylor bunun kokartına bakar. FIFA hakemi, evet, zaten bu hafta, geçen son hafta ligleri ara verildi. Milli maçlarında 9 maçın 6'sı bu hafta tekrar sahalarda.
5: Anladım.
3: Dolayısıyla Anthony Taylor da kaliteden yana önce hakem olarak bunları kullandı. Dolayısıyla sahaya sürdü. Bu şu anda hakemlerin neye ihtiyacı var?
1: Morale.
3: Hakemlerin morale ihtiyacı var.
5: Tabii,
3: hakemlerin
5: tabii
3: sahiplenmeye ihtiyacı,
5: doğru,
3: var.
5: Doğru.
3: Bugün Oğuzhan Çakır da ilk etapta baktığında zaman zaman sallandığı anlar oldu ama sonra oturdu maç, çekildi, özellikle ikinci yarı bıraktı oyunu. Oyun Oğuzhan Çakır'ı da kabul etti. Baktığın zaman bunun fiziğine de, Oğuzhan Çakır'ın fiziğine de baktığın zaman fevkalade. Bunların mental olarak hazırlanmaya ihtiyacı var. Ama bundan önce o giden bu çocukları mental olarak baskı altında çökertti. Boş çuval nasıl dik durmuyorsa liyakatsiz ellerde çöktüler bunlar. Bu çöküntüden çıkıyorlar. Taylor'ın şu anda çok bunlara moral motivasyonu yok. Ya fiziksel federasyon sayfasına görüyorum. Koşuları falan koyuyor. Hmm. Ya Taylor, bunları koşuya falan ihtiyacı yok. Bunların moral motivasyona ihtiyacı var. Sahip denişe ihtiyacı var. Çünkü daha önce yönetim anlayışında baskın, ezici bir üstünlük vardı. Bir karakter koyuyordu giden. Eziyordu bu çocukları. Bu çocukları boş çuval olarak sahaya koyarsan çuval dik durmaz.
5: Şu anda gelinen noktada zannediyorum hakemler için de daha yani herkes artık neyi, ne olduğunu ne olmadığını daha fazla fark ettiği için daha rahat bir ortam bulacaklardır diye düşünüyorum ben hakem kardeşlerimizde.
3: Bu ışığı ben bu akşam aldım. Bugünkü iki tanesini aldım. Gözlemim bu gençlerde. Oğuzhan Çakır'da bunu, o ışığı aldım. Yeterli mi değil? Bir kıpırdanış var. Şimdi geleceğim bir nokta daha var mesela.
5: Trabzon maçına da bakacağız.
3: Her iki maçla ilgili de ortaklaşa söyleyebilirim. VAR konusunda iki tane yabancı var vardı. Muniere vardı.
5: Yalnız
3: bir tanesinde
5: iyi bu VAR.
3: Müthiş bir kalite. Hmm. Çok deneyimli biri. Şimdi Muniere'nin yanında kim var? Hüseyin Aylak var. Ya Hüseyin Aylak VAR hakemi değil, AVAR.
5: Onu bir kere daha söylemiştiniz. O anlamda da bence bir şey yapması lazım yeni sistemin. Şimdi, yani VAR'a oturabilecek potansiyel hakemler orada olmalı diyorsunuz.
3: Bak bu akşam Correa, Fernandez Correa'nın yanında Oğuzhan Çakır'ın maçında oluyor. Bersan Duran var AVAR'da.
5: O da yardımcı.
3: Dün akşamki Galatasaray maçında kıdemli yardımcı vardı, evet, oradan, evet, ismi hatırlamanız lazım. Şimdi Bersan Duran da Hüseyin Aylak da yardımcı hakemlikten gelme.
5: Acaba VAR'a mı yönelecekler, öyle bir şey durum mu var?
3: Ama maçlara çıkıyorlar. VAR'a da hiç oturtmadılar. VAR'a da hiç oturmadılar. Ben diyorum ki senin VAR olarak yetiştirdiğin, anladım, hakemler bu uluslararası yöntemleri, tecrübeleri, deneyimleri almak için bunları yanına otursunlar. Anladım. Oturtturun. O şekilde yapın. Geçmiş dönemde de VAR da
5: iyi VAR'lardan bir şey edinebilirler yani.
3: Kesinlikle.
5: Eğitim anlamında.
3: VAR yönetim bölümünde de bayağı bir temizlik oldu şu anda.
5: Evet.
3: Geçmişe dayalı VAR konuşmalarında dönemsel olarak Murat Ilgaz, o zaman da yanlış hatırlamıyorsam VAR eğitmeni, şöyle derdi. VAR protokolünden, VAR hakemlerine talimatı bu ifadesidir. VAR protokol esaslarından ayrılmayın. Bir gün bir savcılık VAR konuşmaları dinlerse başınız belaya gider. Şimdi bugün gelinen nokta bu. O yüzden VAR hakemleri elinde tapu gibi VAR protokolü var. Ayrılmayın. Birileri size o gün günü kurtarmak adına sufleler verebilir. Yönlendirmeler yapabilir. Bugün için tamamen oralar temizleniyor ya, temizlendi ya. Bundan sonraki süreci kurtarmak adına lütfen ve lütfen VAR'da görev yapan arkadaşlar VAR protokolundan ayrılmayın. Yarın bunun
5: hesabı neyse, o işin terminolojisi ona göre konuşsunlar.
3: Kesinlikle. Yani. O yüzden peki, bir de burada VAR'ın yanına, uluslararası VAR'ın yanına yerli VAR deneyim ve metot, tecrübe kazanmak için onların da olması gerektiğini düşünenler dedim.
5: Doğru. Peki şimdi Trabzon maçına bir küçük pencere açacağım ama önce bir Trabzon maçındaki basın toplantısında neler söylendi onu bir dinleyelim. Ardından Trabzonspor'un Samsunspor'u 3-0 mağlup ettiği maça ilişkin kısa başlıklarla konuşacağız.
6: Many people that have worked in the past.
7: Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerine başlayayım. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum. Onları da tekrar görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Maçı değerlendirecek olursak eğer iyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. İyi başlangıç yaptığımız, aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu belki. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğimizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim. Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direkt sonra üst direklendiren toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğini hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takım Samsunspor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor bir durumdalar. Şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. Onlar da gelecek adına en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Öncelikle elbette bir kişi, bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil normalde bu tür durumlar. Çok kolay değil. Belki ufak bir hatalar nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor tamamıyla. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Meli çok üzgündü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde. Çünkü ona yardımcı olabilmek için iyi performans gösterdiler. O da öğrenecek. Tabii ki o da çok üzgün. Ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldular. Şunu da ifade etmem lazım. Umuyorum son iki maçları da 11 kişi bitirebileceğiz. Çünkü 11 kişi bittiğimiz maçlar daha kolay olacak bizim adımızda. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum cevabıma. Şunu ifade etmeliyim ki milli takımlarda da oynayan, milli takımlarından diyorum bize katılan birçok oyuncumuzun daha oynadığını gördüğünüz aynı zamanda 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Çok kolay değil böyle süreçler. Oyuncularımız yoruluyorlar. Birçok seyahat, birçok maç oynamak durumunda kalıyorlar. Yine